0: anlaştılar. Şimdi diyorlar ki ilk aşamalı mutabakat.
1: Hocam nasıl anlaşamamakta anlaştılar?
0: Yani bir taraf diyor ki nükleer diyor şey teslim edeceğiz, bütün her şeyi alacağız diyor. Öbür diyor ki hayır öyle bir şey yoktu, sadece seyrelteceğiz diyor mesela. Yani mutabakat yapamamışlar. Şimdiki yapacakları mutabakat, savaşı bitirme mutabakatı.
1: Bir savaşı durduralım da sonra bakarız.
0: Masalara, aynı masada karşılıklı bir yere getirme, yani bu çok önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren şey Versay'da trende olmuştur, bir vagonda olmuştur. Hitler onun intikamını aldı. Fransızlar 1940'ta aynı vagonda barışa yaptırdı. Yani o psikolojik bir şeydir. Dolayısıyla hiç kimse kimseye üstünlük taslamasın. Yani bakın İran gelmedi. Yoksa bir ay Mart ayında Türkiye'de anlaşma yapacaktı. İran gelmedi şeye. Cenevre dediler, Viyana dediler. Savaş sürdü 3,5 ay. Şimdi ne olacak? Herkes oturduğu yerde olacak. İmzayı atacak. Artık scan edecekler, tarayacaklar mı? Neyse öbür tarafa gidecek. Orası da şey yapacak. Ancak uluslararası anlaşmanın geçerli olması için Birleşmiş Milletler'de tescil edilmesi lazım. Hı hı. Şey olaraktan herhalde Birleşmiş Milletler bunu şey yapıyor şimdi. Şahbaz Şerif yapıyor. O da kendi oturduğu yerde Pakistan'da. O da imzalayacak, sonra 3 imza tamamlandıktan sonra karşılıklı elektronik olaraktan birbirlerine gönderilecek. Sonra da Birleşmiş Milletler'e gidecek. Tescil edecek, ilk aşama bitmiş olacak. Yani elektronik imza o kadar büyütecek bir şey değil. Islak imzanın aynısı, sadece zaman kazanmak için yapılan bir şey. Bütün bürokrasi, herkes özel sektör daha önce geçmişti buna. Herkes oturduğu yerde kendi şifresine giriyor. Ama burada şifre mifre yok. Burada online imza dediğimiz şey. Belge gelecek, bir bilgisayardan düşecek, print alacaklar, imzalayacak, gönderecek o tarafa, öbürü imzalayacak. Şahbaz'a gidecek. Hep o da imzalayacak. Birleşmiş Milletler'e gidecek. Bu kadar basit.
1: 3 imza mı olacak? Amerika, İran, Pakistan.
0: Öyle olması lazım yani. Şu anda başka bir taraf görünmüyor. Pakistan zaten taraf olarak imzalamıyor. Yani medyatör, yani uzlaşmacı olaraktan imzalıyor. Şahit gibi diyelim yani ona. İki taraf var. Ha, burada tabii o zaman şunu soruyorsanız çok haklısınız. Hı. İsrail nerede? En korktuğumuz şey zaten... Ha, en korktuğumuz şey bütün bu işi şimdiye kadar başının belası İsrail, bu işi yapan
1: İsrail'den
0: hep
1: İsrail'den önce şu geldi benim aklıma. Şimdi İsrail, evet İsrail bu işin neresinde o ayrı da bu mutabakat metni, hadi diyelim sizin söylediğiniz gibi bir beyaz kağıdın altına 3 imza.
0: Yok, beyaz kağıt değil, maddeler
1: hayır,
0: var
1: hayır.
0: Yani.
1: Yok, mesela diyorum. Ha. Farzi misal. 3 imza. Biri Şahbaz Şerif.
0: Evet.
1: Diğer ikisi kim? İran kanadı.
0: İran Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı olabilir. Ya da Trump imzalayacaksa bu sefer de İran'ın Cumhurbaşkanı imzalayacak. Yani eşit
1: statüde. Hamaney'in imzalaması ya da Trump'ın
0: imzalaması. Pezeşkian. Yoksa şey, Pezeşkian. Cumhurbaşkanı Pezeşkian. Gerçi İran anayasasına göre dini lider daha yukarıda, onu biliyoruz ama resmi Cumhurbaşkanı Pezeşkian. Eğer Cumhurbaşkanı imzalayacaksa Cumhurbaşkanı. Dışişleri Bakanı imzalayacaksa Dışişleri Bakanı. Başbakan Başbakan. Yani eşit statüdekiler imzalar. Peki, bir ülkenin Cumhurbaşkanı öbürünün Dışişleri Bakanı olmaz.
1: Peki bu nihai bir anlaşma olmadığı için, hani geçici bir anlaşma mutabakat sizin dediğinizden metni. Anladığım bir mutabakat metni olmadığı için acaba o yüzden devlet başkanları bir ya da Cumhurbaşkanları bir imza atmaz da Dışişleri Bakanları düzeyinde
0: olabilir.
1: Mi olur?
0: Olabilir. Yani hatta uluslararası anlaşma büyükelçiler düzeyinde bile olabilir. Hmm. Yani illa bakan düzeyinde olması şart değil. Devlet yetki verir ama iki tarafın da aynı düzeyinde olur. Yani bir ülkenin dışişleri bakanı öbür ülkenin başbakanı olmaz.
1: Evet. Buyurun Mete Bey.
2: Benim öğrendiğim kadarıyla burada eş zamanlı ya da sıralı olarak imzalama gibi, yani nitelikli, yüksek güvenlikli bir e-imza, Uğur Hoca'nın dediği gibi bir protokol uygulanacak. Fakat burada tuhaf olan nokta, Pakistan'ın hala arabuluculuğunu devam ettirdiğini biliyoruz. Hı hı. Ve burada eş zamanlı mı ya da internet ortamında maddelerin okunup karşılıklı olarak aynı anda eş zamanlı onaylanması ya da İran ya da ABD'nin öncelikli olarak onaylayıp sıradakinin onaylanmasını beklemesi, ki burada garantörlerin de eş zamanlı olarak bu belgeyi onaylaması gerekiyor. Arkasından da hashing olarak bilinen belgenin parmak izinin çıkartılarak kayıt edilmesi ve bu çıktının evrağın Birleşmiş Milletler'e sanal ortamda gönderilmesi ve kayıt ettirilmesi meselesi var. Fakat tuhaf olan nokta, daha önceki müzakerelerde Pakistan'da şöyle bir sistem vardı Merve Hanım. Biz örneğin Oral Bey'le ayrı ayrı odalardayız. Hı hı. Siz benimle gelip benim istediğim notları, maddeleri yazıyorsunuz. Doğru. Alıyorsunuz bu kağıdı. Oral Togan'ın bulunduğu odaya giriyorsunuz. O okuyup itirazlarını başka bir kağıda yazıyor. Sonra siz tekrar çıkıp benim bulunduğum odaya geliyorsunuz. iki heyette birbirine güvenmiyor. Ve iki heyette başkentlerine telefon açarak anlık olarak bu maddeler üzerinden komut almak durumunda. Bu yüzden bu bağlayıcı olacak anlaşmaya kim imza koyacak gerçekten bir merak konusu.
1: Bir online görüşme gibi bir şey mi yapılacak? Yok herhalde. Ama Mervan, direkt metin mi düşecek şey önlerine?
0: Şimdi bu uluslararası anlaşma yapılacaksa zaten o metinler baştan bellidir. Bitti. Tekrar müzakere yapılmaz. Hı-hı. O yapılmış, bitmiştir o
1: bitmiş.
0: İşler.
1: Bitmiş.
0: Tabii.
1: Sadece imza
0: metin hazırdır. Var. Metinler hazırdır. Kim neyi atacağını yani biz Mondros'a gittim. Mondros'ta da daha önceden gelmişti. Sevranlaşma yani metin hazırdır. Hı-hı. O metine imza atılır. Orada artık bu görüşmeler falan bitti. Anlaştıklarını söylüyorlar. Yani daha görüşeceğiz, müzakere edeceğiz. Ya senin dediğini ben kabul etmiyorum. Benim öyle bir şey yok. Anlaştıklarını anlıyoruz buradan dediklerinden. Ama artık müzakere yok
2: şöyle
0: yani.
2: Şöyle bir durum var. Ben şunun için anlattım hocam. Şöyle bir durum var. Şimdi bu ABD Başkanı Trump'ın imzalamasına rağmen kongreye bir şekilde sunulması gerekir prosedür olarak. Ama İran'da da emsali olarak gördüğümüz İran Cumhurbaşkanı var. Ama biz biliyoruz ki birazdan Ekber de anlatır. Ekber Karabağ Tahran'dan. Dini rehber Müştaba Hamenei Donald Trump'ın dengi değil. Dışişleri Bakanı da imzalayamaz.
0: Yani uluslararası ilişkilerde denge. İç hukuka göre, İran anayasasına göre değil. Yani.
2: Tabii yani ABD anayasası farklı, İran anayasası farklı. Ama ben yine de hani uzatmadan söyleyeyim. Bu taktiksel bir duraklama olur. Piyasaları rahatlatma ya da petrol fiyatları düşürme adına. Neticede yayının ilerleyen saatlerinde göreceğiz ama pek İran'ın yenileceği tırnak içerisinde bir tablo ortaya çıkmıyor ve çıkmayacak. Belki de İran sokaklarına bakmamız gerekir. Çünkü karne ile İAŞ'nin dağıtıldığı, artık sınırlı sayıda İranlıların yemek, gıda, yakıt alabildiği meseleleri konuşmamız gerekir. Hı hı. Çünkü esas bu anlaşma herkes istiyor diye bir şey yok. Birazdan Ekber de muhtemelen değinecek. Amerika içinde de bu böyle. %100 bu bir zaferdir diyen kesimler yok. Onu da altını çizerek hatırlatayım.
1: Meseleleri de hem satır aralarını konuşacağız. Yani çözülebilmiş değil meseleler bu arada. Zaten bunu anlatırken yani meseleler çözüldü. Amerika ile İran anlaşıyor gibi bir durum yok. Yani keşke öyle bir şey söyleyebilseydik ama yok.
0: Ama savaşı bitiriyor. Hukuken bitiriyor ve petrol birdenbire düştü bakın yani. O bir kere piyasada.
1: Evet onu da konuşuruz. Yani savaşı bitirmek istemeyen de bir taraf var çünkü. Onun
0: İsrail.
1: Da,
0: evet, o katil biraz, Netanyahu. Evet. Ona korkuyorum. O bir şey yapar.
1: Konuşacağız
0: yapar.
1: Ama önce bir Tahran'a bir müsaadelerinizle gideyim. Ekber yayına hazır. Ekber hoş geldin.
3: Teşekkür ederim Merve.
1: Evet şimdi kim imza atacak özellikle bu Tahran tarafında ısrarla hayır bir anlaşma sağlanmadı, bir imza atılmayacak gibi açıklamalar da gelmeye devam ediyor ama yarın için nasıl bir hazırlık var? Önce Tahran'dan gelen son açıklamalara bir sorayım.
3: Teşekkür ederim Merve. Sana değerli konuklarıma, konuklarınıza iyi yayınlar dilerim. Şöyle söyleyeyim esasında yok. İran tarafı da olumlu konuşuyor. Yani geçtiğimiz Donald Trump bu yönde ifadeler kullandığında genellikle İran tarafından reddedilmişti. Ancak ilk kez işte İran tarafının Pakistan ve Amerika tarafından ifade edilen konuların önemli oranda örtüştüğünü ifade edebiliriz. Tabii zaman konusunda hala ihtilaflar söz konusudur. Bu az önce Donald Trump'tan gelen açıklamada işte yarını işte işaret etti. Daha önce de Pakistan Dışişleri Bakanı yine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde yarın işaret etmişti. Şahbaz Şerif'te işte 24 saatten bahsetmişti. Ardından teknik konulara geçeceğiz demişti. Ancak İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü birkaç saat önce yaptığı son açıklamasında zamanla ilgili beklememiz gerekiyor dedi. Şöyle ifade kullandım. Ben birebir aktarıyorum. Yarın olmayacaksa da önümüzdeki günlerde bunun olma ihtimali göz ardı edilemez. Yani %100 yarın olmayacak demiyor diyor. Yarın olmayacak olsa da yani işte önümüzdeki günlerde olabilir ifadesini kullanıyor. Bu da ne demek oluyor? Ya yarın olur İran'ın bakış açısına bakıldığında. Amerika Birleşik Devletleri Pakistan yarın diyor. İran da diyor ki yarın da olabilir olmayabilir ancak önümüzdeki günlerde bu olacaktır. Ancak az önce Mete Hocam çok değerli bir meseleye bahsetti. Esasında bu çok böyle abartılacak bir bu da bir anlaşmadan bahsetmiyoruz. Bir mutabakat zaptından bahsediyoruz. Yani çok da abartılacak bir mesele değil. Savaş duracak, Hürmüz açılacak. O kadar. Evet. Ardından tekrardan taraflar masaya oturacaklar ve diğer hususlardaki esas husus nedir? İran nükleer faaliyetidir. Onu konuşacaklar. Şimdi mesela İran Dışişleri Bakanı ne diyor? Diyor Amerika Birleşik Devletleri ile varılabilecek herhangi bir uzlaşma nihai bir anlaşma değil. Görüşmelerin devamı için bir çerçevedir.
1: Doğru.
3: Yani yarın eğer imza atılacaksa bir çerçeve imza atılmış olacak.
2: Doğru.

0: Devletlerinden gelen açıklamalar biraz farklılık göstermekteydi. Amerika Birleşik Devletleri kayıtsız şartsız buranın açılacağını söylüyor. İran diyor öyle bir şey söz konusu değil. Tamam, burası açılacaktır ancak benim egemenliğimde ve aynı zamanda Umman'ın egemenliğinde olacaktır. Ve ayrıca ben buradan ücret alacağım ancak bu bir vergi değil. Bu hizmet bedelidir. Oranın güvenliğini koruma sağladığım dolayısıyla bir paradır. Evet, yani herhangi bir isim değişiyor ancak diyor ben para almaya devam edeceğim yani. Evet.
1: Ya önemli bu çünkü aslında bir yerde hani para konusunda İran'ın şöyle de bir kazanımı var, bilmiyorum açıklama yapılmadı bununla ilgili ama bu dondurulmuş varlıkların çözülmesi o, meselesi de önemliydi.
2: Yok, o açıklandı.
1: Katar'daki evet, o 6 milyar dolar çözülüyor mu hocam?
2: Evet,
1: hemen,
2: evet.
1: Hemen bırakıyorlar.
2: Trump da onu söyledi. Ha. Dedi bu mutabakat imzalansın dedi, ablukayı kaldıracağız Hürmüz'den ve dondurulmuş
1: hemen şeyleri parayı veriyorlar.
2: Evet, bir kısmını 24 buyurun milyar doları vereceğiz dedi. Hayır,
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an hukuki bir tartışma var, kesinlikle böyle bir şey yok. Hı hı. 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen bir kanun var. Terör kurbanları ya da bu tip saldırılarda hayatını kaybedenlerin ülkeler vatandaşlarına bir tazminat olarak o ülkenin dondurulmuş paraları bu kurban olarak adlandırılan ailelere aktarılıyor. Amerika'da hukukçular şu an şeyi tartışıyor. Lübnan hükümetini cesaretlendirsek ve paralel bir yapı olan Hizbullah'ın ülkeye verdiği zararı bahane ederek İran'ın bu dondurulmuş fonlarının el konu olarak Lübnan hükümeti başta olmak üzere Körfez ülkelerinin zararını tazmin edebilir miyiz'in hukuki altyapısını araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde İran'ın dondurulmuş fonlarını serbest bırakmaz, askeri olarak kullanacağı için. Hı. Ama somut bir örnek var. Güney Kore'de dondurulmuş 6,5 milyar doları Güney Kore hükümeti ekonomiyi düzeltmek için piyasaya pompaladığı için şu an İran'a karşı Güney Kore ödeme yapamıyor. Ve onun karşılığında askeri olmayan işte undur, yağdır, şekerdir, yumurtadır, giysidir 6,5 milyar dolarlık diyor Güney Kore'den istediğiniz kadar ticaret yapın ama askeri olan hiçbir şey Amerika Birleşik Devletleri vermek istemiyor.
1: Buyurun Oral Bey.
4: Bir haber düştü yayına girmeden hemen önce İran'daki işte çeşitli gruplara, sosyal medyada, Telegram kanallarına falan. Amerika Enerji Bakanı yanlış okumadıysam eğer şey demiş, eğer ön şartlar yerine getirilirse biz ambargoları hafifleteceğiz diye bir açıklamada bulunmuş. Şimdi burada böyle bir iki taraflı mesajlar var. Bir taraftan işte yaptırımların kaldırılması meselesine yönelik Amerika tarafından geldiği söylenen, İran basınına yansıyan bazı şeyler var. Bir taraftan da işte burada büyüklerimin de söylediği gibi meselenin hani aslında sadece bir mutabakat çerçevesinde kalıp esas meseleye doğru bir adım olduğu noktasında. Daha şey, çok da bir şey onu söyleyenler var.
2: Şimdi buyurun. Mete Bey'in dediği doğru da bakın dondurulmuş varlıklar tek bir yerde değil. 3 ayrı tarafta para var. Yani yani Trump da söyledi bakın bir Güney Kore'de var, bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde var, bir de 200 milyar dolarlık o 47 senedi falan. Şimdi o tamam.
3: Çin, Hindistan'da da var.
2: Tamam, hayır var Irak'ta yani o 200 var milyar dolarlık şey şu anda mevzu bahis değil.
1: Değil.
2: Şu anda mevzu bahis olan Birleşik Arap Emirlikleri hemen anında serbest bırakacağız Katar dedi. Hatta Katar'daki Katar düzeltiyorum 6,5 ya da 9,5
1: milyar dolar.
2: 6 milyar
1: dolar.
2: Evet. Zaten şöyle dedi Trump. Dedi ki 300 milyar dolar gayri safi milli hasılası var İran'ın dedi. Ben 400 biliyordum açıkçası. Hı-hı. Yani Türkiye'nin 1/4'ten az. Türkiye 1/10'da
1: 426 milyar dolar.
2: Öyle dedi Trump. 100 milyar dolar düşürttürmüş, fakirleştirmiş İran'ı. Ya gerçek fakirleşti ya uydurdu Trump, onu bilemiyorum. 24 milyar dolar serbest bırakılacak dedi. Bu onun için büyük bir paradır dedi. Yani %8'ine tekabül edilen bir para gayri safi milli hasılası bırakıyor. Yani o 200 milyar dolar Mete Bey'in dedi şu anda mevzu bahis
1: yok,
2: değil.
1: Yok, o Çin'deki para zaten.
2: Ha, o mevzu bahis değil.
1: O değil.
2: Ama bu para bırakılacak şimdi.
1: İlk etapta bırakılacak evet para. Turgut Alp Boyraz da bizimle. Turgut Alp Boyraz hoş geldiniz, merhaba.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şimdi hem bu Amerika'daki tartışmaları sorayım hem de bölge ülkeleri bu anlaşma meselesi, yani en azından savaşın bitirilmesi noktasında nasıl açıklamalar yapıyor? Bu Ürdün kanadından gelen, işte Umman kanadından gelen Hürmüz'ün beraber kontrol edilmesi meselesi. Ama tabii Amerika'nın özellikle Donald Trump'ın verdiği mesajlar nasıl karşılandı?
5: Bölgede savaşın devam etmesini kimse istemiyor. Ancak savaşın nasıl sona ereceğiyle ilgili bazı bölge ülkelerinin endişeleri olabileceği tahmin ediliyor. İşte İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı Körfez ülkelerini hedef almıştı. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Kuveyt'te çok büyük yıkımlar yaşandı. Bu yıkımlardan dolayı bu ülkelerin İran'dan tazminat talepleri var. Hürmüz Boğazının açılması anladığım kadarıyla yayında da konuşuyoruz.

0: konuştunuz meselesinde de bu ülkelerin çekinceleri var. Trump diyor ki o yarın anlaşma imzalandıktan sonra hemen burası açılacak. Ama Ekber de izah etti. İran'ın talepleri var. Açılacak diyor zaten İran'da, ama nasıl açılacak? Benim burası egemenliğim altında. Bununla ilgili adını ne koyarsanız koyun belli bir ücret alacağım ve benim kontrolümde olacak. Koordinasyon benden olacak. Gemiler benden izin alıp geçecek diyor. Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalardan henüz bunun detaylarını bilmiyoruz. Birçok şey, birçok nokta karanlıkta kalmış durumda. Dolayısıyla bölge ülkeleri bir yandan savaşın yeniden başlamasını istemiyor. Ancak bir yandan da anlaşmanın nasıl olacağı yönünde endişeleri var. Bölge ülkeleri derken İsrail'i tabii ki ayrı tutmak lazım. Bunu onun içerisine katmıyorum. İsrail'in çekinceleri çok çok daha fazla. Hı hı. Birincisi, Amerika'nın aksine İsrail'de İran'la savaşa çok büyük bir destek var. Kamuoyu bu savaşın devam etmesini istiyor. Aynı şekilde Lübnan'daki savaşın da Merve Tepe devam etmesini istiyor. İsrail kamuoyu. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Donald Trump var. Tarihinde hiçbir İsrail ABD başkanının yapmadığı kadar favorlar, iyilikler yaptı tırnak içerisinde İsrail'e, hem geçmiş döneminde hem şimdiki döneminde. Geçmiş döneminde işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. İşgal altındaki Golan Tepelerini İsrail'in başkenti olarak tanıdı. İbrahim-Abraham anlaşmaları adı altında Birleşik Devletleri ve Bahreyn gibi ülkeleri zorlayarak onları İsrail'le anlaşma kurmaya zorladı vesaire vesaire. Bu döneminde de İsrail'in çok istediği bir şey yaptı. İran'a saldırı düzenledi. Savaş başlattı. Bir yandan İsrail'in böyle bir Amerikan başkanını küstürme, onunla ters düşme gibi bir lüksü yok. Bunu hem gücü yetmez yapamaz, hem de koşullar buna bunu zor kılıyor. Bir yandan da savaşı devam ettirmesini istiyor. Şöyle gözükmek istemiyor İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail toplumunun ve muhalefetinin gözünde. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uydusudur. İsrail'in istediği koşullar gerçekleşmeden İran'la anlaşma yaptığında buna uymak zorunda kaldı konumuna düşmek istemiyor. Çünkü savaşa girerken Netanyahu ya da İsrail devleti halka ne söz veriyordu? Birincisi, İran'daki rejim tırnak içerisinde devrilecek diyorlardı. Bu olmadı. Birçok yorumcu, gözlemciye göre rejim öncesine göre çok daha güçlü pozisyonda. İkincisi, nükleer silah asla elde edilmeyecek deniyordu. Şimdi anladığımız kadarıyla Trump'ın açıklamalarından bu konu henüz daha görüşülmesi için 60 gün sonraya bırakılıyor. Yani 60 günlük bir ateşkes olacak.
1: Peki bir şey soracağım.
0: Bu ateşkesten sonra yine nükleer, özür dilerim. Buyurun.
1: Turgut abi, buyurun. Özür diliyorum. Şunu mu demek istiyorsun sen? Amerika Birleşik Devletleri'ne inat da olabilir bu. Yani bakın ben sizi dinlemiyorum, sizden bağımsızım demek için bu süre zarfında saldırmaya da devam edebilir. O zaman biz Amerika-İran savaşı değil İsrail-İran savaşı göreceğiz bu süreçte, doğru mu?
0: İsrail'in bunu yapma şansı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil ışığı, desteği olmadan İran'a savaş açma şansı yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği sadece İran'la savaşı götürebilmesi için değil, aslında İsrail'in var olabilmesi için essential, temel bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey yapma lüksü yok. Kamuoyu önünde ya da gerçekten hardcore sert bir şekilde ABD başkanıyla çatışmaya girme lüksü yok. Onun politikalarının aksine, onun imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyorum diye sabote etme lüksü yok. Ancak bazı şeyler yapabilir İsrail. Mesela Lübnan'daki mesele. Şimdi şu anda bugün neler olduğunda baktığımızda Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine doğru ilerleyebilmek için elinden geleni yapıyor İsrail karada. Ve dün, daha bu anlaşma gündeme gelir gelmez, İsrail Dışişleri Bakanı Katz dedi ki biz ne Lübnan'da işgal ettiğimiz yerlerden çekileceğiz, ne Gazze'de ne Suriye'de diye bir set çekmeye çalıştı. Ama İran tarafı da, Ekber çok daha iyi bilir, şu konuda ısrarcı. Bütün cephelerde bu ateşkes olmalı. Yani Lübnan tarafında da olmalı. Geçtiğimiz günlerde Lübnan tarafındaki ateşkese İsrail ihlal etmedi diye hatırlayalım, İran İsrail'e saldırı düzenlemişti ve Donald Trump'ın araya girmesiyle bu mesele yatışmıştı. Önümüzde çok fazla soru işareti var. Donald Trump yaptığı açıklamada Lübnan-İsrail cephesine hiç değinmedi. Evet. Bu anlaşmanın içerisinde bu olacak mı? Eğer olursa, ilk başta İsrail belki Donald Trump'a karşı geliyormuş gibi gözükmemek için bunu dinleyebilir ama önümüzdeki günlerde, şu geçtiğimiz ateşkeste olduğu gibi, önümüzdeki günlerde muhtemelen Lübnan üzerinden yeniden saldırılarına devam edecektir. Çünkü bu savaş hem İsrail'de çok popüler. İsrailler bu savaşın devam etmesini istiyor. Hem de İsrail bunun kendi çıkarını olduğunu istiyor, olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Sorun başlığı var. Yani evet. İran tüm cephelerde bu savaş bitmeli derken İsrail Lübnan cephesi ne olacak?

0: Bunu henüz bilmiyoruz. Az önce söylediğim gibi Hürmüz Boğazı açılacak diyor Trump. Velev ki yarın işte anlaşma imzalandı ve açıldığını tanık olduk. Hangi koşullarda açılacak? İran'ın egemenliğinde, İran'ın oradan geçecek gemilerin İran'dan izin alarak ve ona belli bir ücret ödeyerek mi geçtiğine tanık olacağız? Yoksa savaştan önceki gibi mi olacak? Tazminat meselesi var. İran'da tazminat istiyor. Körfez ülkeleri de tazminat istiyor. Hı hı. Bütün bunları bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla 60 gün sonraya ertelenmiş bu. Evet. Bir de Donald Trump'ın açıklamalarında benim iki nokta dikkatimi çekti. Bugün yorumcuların da ona değindiğini gördüm. Birincisi şunu demiyor Donald Trump. İşte nükleeri alacağız diyor ama bu İran dışarısına çıkarılacak demiyor. İran dışarısına çıkarılmadan İran içerisinde BM gibi belki bir kuruluşun gözetiminde İran içerisinde mi tutulacak? Eğer böyle bir mekanizma işleyecekse buna İran tarafı da belki razı olabilir. Öyle gözüküyor.
1: Ben de.
0: İkinci konuda evet. Çok özür dilerim. Hı-hı. Bu hani dondurulmuş İran'ın dondurulmuş varlıkları parasıyla ilgili mesele. Donald Trump açıklamasında tabii ki Obama'yla açıklamaya giriyor. Onu suçluyor. Doğru. Onun yaptığından daha farklı olacak vesaire diyor. Ve orada şunu diyor. Diyor ki Obama döneminde 1.7 milyar dolar nakit sıcak para İran'a verildi. Biz bunu yapmayacağız diyor. Ama bunu yapmayacağız derken onun dondurulmuş varlıklarının İran'a ulaştırılmasına farklı farklı ülkelerde az önce saydınız izin vermeyeceğiz demiyor. Evet. Dolayısıyla İran'ın kendisine ait dondurulmuş varlıklarına Amerika Birleşik Devletleri izin verecek olabilir. Belki yarın değilse bile 60 günün sonunda bu şekilde hani tavizlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama belki son cümle şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın çaresizce acil bir şekilde bir anlaşmaya ve kendi toplumuna ve geriye bıraktığı mirasta ve şu anda kendi toplumuna biz bir şekilde kazançlıyız diye bunu satmaya çok acil ihtiyacı var. Neden? Üç cümle. Amerika'da bu savaş son derece desteksiz. Yani insanlar bu savaşa karşı. Fiyatlar yükseliyor, gaz fiyatları yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor, enflasyonu bu yükseltiyor. Ve Donald Trump'ın ben savaşları bitirip sonu gelmeyen savaşlara Amerika'yı sokmayacağım sözüne ters düşüyor. Donald Trump bir an önce bir şey imzalayarak ABD halkının karşısına çıkıp bakın Hürmüz'deki gerilim düştü, fiyatlar yavaş yavaş düşüyor ve benim koşullarımda bu anlaşma gerçekleşiyor. Ben dediğim gibi söz verdiğim gibi çok iyi bir anlaşma yapacağım demeye ihtiyacı var. Çünkü Amerikan halkının diğer işte nükleer mesele vesaire çok da açıkçası umurunda değil. Onların ilgilendiği konu ceplerinden ne çıkıyor ne giriyor. Bir an önce bir savaşı sona erdirmesi lazım. Evet. Geriye bırakacağım mirasla da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ben Obama'dan daha iyisini yaptım diye satabileceği bir şeye ihtiyacı var. Yani bu noktada İran'dan çok elbette ki İran'ın da çok ciddi derecede buna ihtiyacı var. Çünkü bütün limanları abluk altında, ekonomi mahvolmuş durumda, çok acil bir şekilde paraya ihtiyaçları var vesaire ama yine de İran bu konuyu Trump'tan daha fazla uzatabilecek kapasitede gibi gözüküyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir an önce Amerikan karşısına, halkının karşısına çıkıp bakın ben anlaşmayı sağladım. İşte vuracağım dedim, vurdum. Şimdi benim istediğim gibi bu anlaşma seyrediyor ve merak etmeyin, bu gaz petrol fiyatları da düşecek çünkü önümüzde açıyorum demeye ihtiyacı var zannederim. Şu an tanık olduğumuz bu gibi.
1: Evet. Bu arada bir katkı sunayım Turgut Alp'e. Şöyle deniliyordu Ekrem Bey. Yani tabii bunu hani siyasi olarak yorumlarsınız, yorumlamazsınız ama siyasetten çok uzak değil. Donald Trump'ın bu yani yeni bir iddia değil Amerika'da konuşulan. Dünya Kupası başlamadan hemen önce bu işin bitmesi noktasında bir baskı yaptığı Amerikan basında çok yazıldı, çizildi. Bunu hatırlatayım. Bakın kupa bu hafta başladı ve hemen hafta sonu bir apar topar bir anlaşma imzalıyorlar. Sırf taraflar arası gerginlik azalsın diye. Çünkü Amerika'da da çok konuşuluyordu bu. Evet, petrol fiyatlarının baskısı Amerika'ya zaten 3 aydır var ama turnuvada bir sıkıntı çıkmasının engellenmesi için hani orada da şimdi mesela çok siyasi konular, başlıklar, bakmayın Dünya Kupası'nın çok önüne geçiyor. Siyasi başlıklar tartışılıyor sürekli. Kimsenin, Amerika için söylüyorum,
2: İran
1: futbol,
2: maçı var.
1: Futbol kimsenin umurunda değil orada. Hep siyaset konuşuluyor. İran yapılanlar işte vesaire, oradaki uygulamalar. Ama şunu Amerika'da çok söylüyorlardı. Bir an önce turnuva başlamadan Trump bir imza atmak istiyor diye. Bu açıdan önemli. Bu arada iyi niyetle okudu biraz Turgut Alp. Hani nükleeri orada bırakacağız, alacağız, çıkacağız.
2: Mühürleme o.
1: Evet, Turgut Alp biraz iyi niyetle okudu. Ben onu pek öyle anlamadım Donald

0: Ben onu açıklamasına
1: ben şey gibi anladım. Gideceğiz onu alacağız.
2: Bir cümlede
1: bombalayacağız, bitireceğiz gibi anladım ben.
3: Bombalanmış zaten.
2: Bir cümle ekleme yapayım ben.
4: Lütfen.
2: Hani dünya kupası ile ilgili bir de yarın Donald Trump'ın doğum günüymüş. İran basınında.
1: Evet. O da şimdi İran, doğru.
0: İranlar o yüzden yarın evet, yapmak yani istemiyorlarmış.
2: İranlılar. İmzalamak. Evet.
3: Yani doğum günü hediyesi vermek istemiyorlar.
1: Doğum günü hediyesi.
2: Ya birkaç gündür bu konuşuluyordu aslında. Doğum gününde olması için Trump çok ısrarcı. İşte doğum gününde bunu seviyor. Amerikan halkına çıkıp bakın savaşı sona erdirdim. İstediğimi alıyorum, yoluna soktum, peyderpey yapacağım demek istiyor diye. Bugün az önce, şimdi birkaç dakika önce arkadaşlar yazıyor. İran'ın Fars Mifsi haber ajansında, resmi haber ajansında da bir yazı çıktı. Diyor ki işte yarın onun doğum günü olduğu için İranlılar bunu birkaç gün geciktirebilir diyor. Bunu da eklemiş olayım.
1: Buyurun
2: Dünya Kupası'nın
1: Ekrem üstüne. Buyurun.
3: Turgut Alp, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Uzun hayırlı süreden akşamlar. Sonra seni görme, en azından aynı programda beraber olmak güzel. Şimdi doğum günü meselesini iyi ki söyledin, onu ben hatırlatacaktım. Burada ama bir iki konu var. Bir, İsrail'in bu işten hiç hoşlanmadığını biliyoruz. Az önce rejiden attıkları bir not var. İsrail üst düzey bir yetkili N12 kanalına Trump'ın İran anlaşması çok berbat bir şey diye bir açıklama yapmış. Belli ki İsrailler bu işten hiç ama hiç hoşlanmıyorlar. Soru şu, uzunca bir süredir bölgeyi biliyorsun, yaşananları biliyorsun. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni zora sokmak için bu durumda mesela bu anlaşma sürecinde falan sürpriz bir saldırı yapabilir mi? Bu birini sorayım. İkincisi de şu, biraz önce sen konuşurken İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirdiğini, bu arada Litani nehrine yönelik bazı yerlerde kara harekatını sürdürdüğünü söyledim. Şimdi bir ön kabul var bende. Birçok arkadaşta da var zannediyorum. İsrail'in kara kuvvetleri açısından son derece yetersiz bir orduya sahip olduğu, dolayısıyla kara harekatından pek hoşlanmadığına dair bilgilerimiz vardı. Şimdi Litani nehrine yönelik kara harekatı dediğimizde tam olarak bildik bir kara harekatı mı anlamamız gerekiyor, yoksa işte halı bombardımanı falan yaparak her yeri yok etmesini mi anlamak gerekiyor?
2: Birincisi, açıkçası bence Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen İran'a bir saldırı düzenleyip bir anlaşma ihtimalini sabote etme imkanına sahip değil İsrail. Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onun başındaki Trump'ı doğrudan karşısına alması... Buyurun.
5: Yani benim de endişem şu, bunu İsrail bozmak isteyecek, o katil Netanyahu derdi o, bir tek o istiyor zaten savaşı. Gider Körfez ülkelerindeki Sünni Müslüman Arap ülkeleri, Amerikan üstünü vurur, İran vurdu der. Yani kendisi İran'ı vurmaz da sırf Amerika'yı vurur, İran vurdu deyip savaşı devam ettirir. Öyle bir şey yapabilir mi İran, İsrail?
2: Bence onu da yapamaz, çünkü zaten hani hangi uçağın nereden gittiğini vesaire hem Körfez ülkeleri hem Amerika Birleşik Devletleri bilecektir. Yani böyle bir false flag, yanlış bayrak operasyonunu Amerika'ya yutturması imkansız. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ona izin verdiyse, hadi sen vur, biz de İran vurdu diye vuralım diye, ki şimdiki manzarada bu gözükmüyor böyle bir şey. Doğru. Çünkü Trump'ın işine gelmiyor. Trump bir an önce savaşı bitirdim, kazandım, kazanmaya doğru gidiyorum demek istiyor. Petrol fiyatlarını düşürmek istiyor. Amerikan halkına bakın sizin istemediğiniz savaş kısa sürdü demek istiyor. Dolayısıyla İsrail'in böyle bir kabiliyet, yani Amerika'ya çaktırmadan orayı vurup ve İran vurdu diye Amerika'ya yutturabilecek bir durumu, teknolojisi olduğunu düşünmüyorum yani. Ama İsrail'in mesela diyelim ki Trump dese ki Lübnan'da da durdu. Muhtemelen kısmen duracaktır ama orta vadede yeniden Lübnan'a saldırılarına İsrail devam edecektir gibi gözüküyor. Yani burada İsrail açısından da zor bir durum var tırnak içerisinde. Özellikle İsrail hükümeti açısından. Şimdi İsrail-İran-Amerika anlaşması bir şekilde yürürlüğe girerse, birincisi muhalefet ve halk diyecek ki hani nükleer mesele ne oldu? Hani balistik meseleyi sınırlayacaktık, ne oldu? Bu da olmadı, sen buna söz vermiştin. Rejim sallantıda gibi gözüküyordu, işte yüz binlerce insan sokağa iniyordu. Sizin bu saldırınızdan sonra rejim daha güçlenmiş gibi gözüküyor. İran halkı birbirine kenetlenmiş gibi gözüküyor. Evet. Üstüne üstlük diyecekler ki bunu diyorlar yani, üstüne üstlük. Bir de getirdin bu meselenin üzerine Hürmüz Boğazı'nı ekledin. Daha öncesinde ne konuşuluyordu? İşte nükleer anlaşma, nükleer meselesi konuşuluyordu. Hürmüz gündemde var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla bütün bunlarla ilgili Amerika Birleşik, özür dilerim, İsrail toplumu ve muhalefeti tarafından Netanyahu suçlanacaktır. Ardından bir de Trump'ın açıklamaları, işte emir verdim İsrail'e Lübnan'da dur gibi açıklamaları İsrail içerisinde şu tartışmayı başlatıyor. Biz Amerika'nın bir uydusu muyuz? Onlar bize emir veriyor. Bizim çıkarlarımız.

0: fazla olmasa bile biz buna uyuyoruz diye. Dolayısıyla Ekim'de, özellikle Ekim ya da Kasım ayında yapılması planlanan İsrail'deki seçimlerde bunun çok büyük bir maliyeti olabilir İsrail Başbakanı Netanyahu'ya. Ama öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne tamamen karşı çıkıp onun dediklerini sabote edebilecek bir gücü, imkanı ve böyle bir isteği de muhtemelen yoktur. Bu aradaki süreci yönetmek durumunda İsrail. Yani evet, Netanyahu açısından son derece zor bir durum var.
1: Buyurun, çok kısa.
0: Bir de şey vardı, evet. Belki karadan meselesi, iki cümle onu söyleyeyim. Aha. Evet, İsrail hava gücü olarak biliniyor. Havada çok daha güçlü. Ama Lübnan'ın güneyinde de karadan istediği kadar hızlı olmasa bile kısmen ilerleyebiliyor. Yani şuna tanık oluyoruz. 2024'tekinden çok daha güçlü bir direniş sergiliyor Hizbullah. Özellikle karada. Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan dronları, İHA'ları kullanılıyor. O manuel dediğimiz, işte elektronik kullanmayıp da arkasından kablo akıta akıta, kablo sallaya sallaya giden İHA'ları İsrail'in hava savunma sistemi göremiyor. Çünkü kabloyla gittiği için bunlarda ciddi derecede zorluk yaşıyor, ama buna rağmen de Lübnan'ın güneyindeki işgalini çok ciddi derecede genişletmiş durumda ve bugün Nebatiye şehrine özellikle daha fazla ilerlemeye çalıştı. Burada iki ihtimal var. Hı hı. Ya anlaşma öncesinde genişletebildiğim kadar bir alanı, işgalimi genişleteyim çünkü anlaşma sonrası durmak zorunda kalacağım şeklinde, evet. Ya da ben bunu şu anda yaparak İran'ı provoke edeyim ve anlaşmayı sabot edeyim diye yapıyor olabilir.
1: Fars haber ajansı diyor ki yarın Donald Trump'ın doğum günü olduğunun göz önüne alındığında bu bir şova dönüşecek ve İran tarafı bu işin bir şova dönüşmesine, Donald Trump'ın hanesine artı yazmasına müsaade etmeyecek. Ve Amerikan kanadında da son birkaç gündür Donald Trump'ın doğum gününde, yani yarın, bu anlaşmanın imzalanmasını istediğini ve bunu bir başarı hikayesi olarak, bakın doğum günümde İran benim istediğimi yaptı ve anlaşmayı imzaladı diyeceğine dair bir bilgi konuşuluyor. Buna dair açıklamalar olduğu söyleniyor. Şimdi hem Tahran hem Amerika cephesinden son durumu bir soralım. Ekber bizimleydi. Şimdi İrfan Sapmaz da yayında. İrfan, hoş geldin. Merhaba.
2: Merhabalar. Merve, değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Çok teşekkür ederim. Donald Trump'ın doğum günü mü şekillendirecek bu anlaşmayı? Nedir doğum günü için hazırlıklar?
2: Dinlediğim kadarıyla Donald Trump'ın NATO zirvesi için Türkiye'ye girişinden önce doğum günüyle ilgili aleyhinde konuşmalar yapıyorsunuz. Tehlikeye atmasın bu Donald Trump'ın Türkiye'ye girişini, Merve.
1: Beni bulamaz NATO zirvesinde burada. Ben kalmam
2: Donald Dikkat Trump. Etmek gerekir diye düşünüyorum. Çok duygusal bir başkanımız var Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Yo, doğum günü kutlu olsun. Biz bir şey demiyoruz.
2: Doğum günü 80. gününe giriyor. 80. gününe giriyor. Tüm dikkatlerin kendisi üzerinde olmasını özellikle istirham ediyor gizli şekilde tüm dünyadan. O açıdan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın doğum günü nedeniyle de
1: bir şey soracağım.
2: Tabii yarın özel bir gün.
1: Bunu kim yaptı? Ekrana verebilir misin?
3: Haberin pastası.
1: Ben de diyorum ki Ekrem Bey neye gülüyor bakıp, ben görmedim. Bunu bana mı, sürprizimiz var sana dediler, buymuş. Evet, Donald Trump'ın doğum günü. İrfan, artık herhalde bunu CNN International'da yayınlatırsın ya da Fox News'te.
2: Evet, evet.
1: Seni tanıdıkların vardır.
2: Yayından sonra bir telefon açacağım, rica edeceğim.
1: Hürmüz Boğazı pastası. Üzerinde nükleer, füzeler, Donald Trump ve Trump Show.
3: Şu altta da Hürmüz var.
2: Şimdi Merve, Donald Trump için kırmızı çizgilerin olmadığının çok sık altını çiziyordum. İşte Ahmet El-Şara'yı karşıladı. Hamane'yi de karşılayabilir, en güzel şekilde ağırlayabilir. Onur duyarım dedi malum en son. İltifatlar yağdırdı. Onun için artık Amerika'da Donald Trump için kırmızı çizgilerin olmadığı yönündeki yorumlarından böyle bir tabii pasta da son derece normal. Büyük ihtimalle Amerika'da da ana akım medya çeşitli yerlerde bu tip yapay zeka görselleri hazırlanıyor olabilir.
1: Beğendin mi? Beğendiniz mi?
3: Çok güzel.
1: Ekrem Bey,
3: füzeler var.
2: Ona göre her şeyi anlatıyor.
3: Anlamlı, çok manidar bir pasta.
1: Öyle mi?
3: Çok
1: mesela
3: manidar bir tablo. Ben fırsat var herhalde. İrfan Bey bir soru sormak
1: istiyorum. Sormayın ne olur. Önce bir pastayı yorumlayın. Ondan sonra soru sorarsınız.
4: Pastayı yorumlayalım.
3: Yani pasta,
4: şimdi pastada sanki her istediği olmuş gibi çok gülüyor falan da. Şimdi açıklamalar şu. Trump dedi ki biz dedi nükleer uranyumu dedi zaten vurduk falan, onu şimdi TOSAN'la B2'leri yollayacağım ya İran'ın içinde dedi ya da alıp Amerika'da yani imha edeceğim dedi.
1: Ben soru soramıyorum galiba, değil mi? Ben soru soramıyorum.
4: Hayır,
1: ben
4: pastayı yorumluyorum şimdi.
1: Yorumlayın hocam.
4: Yani şimdi bakın, orada füzeler var, bir de altta Hürmüz Boğazı var.
1: Tamam.
4: Şimdi

0: füzeler diyor, Trump diyor ki ben onu yok edeceğim diyor. Zaten toz haline getireceğim, sonra yımacağım. Ama İran diyor ki hayır öyle değil diyor. Seyrelteceğiz diyor, yüzeyi kalacak diyor. Yani tamam nükleer silah olmayacak ama elektrik kullanacağım ben onu elektrikte diyor. O yukarıdaki füzeler, yani o mum yerine koyduğu füzeler doğru değil. İkincisi,
1: yanlış mı?
0: Yani Trump'ın istediği gibi değil. Yani burada gülmesi gereken olan İran tarafı.
1: Hamaney'in
0: gülmesi lazım. Ya yani onun dediği oluyor çünkü. İkincisi Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nda dedi ki anlaşma imzalanacak yarın. Hemen dedik kaldıracağım ablukayı. Ama Pezeşkian ne dedi, ya da Arakçı dedi daha doğrusu. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak dedi. Benim egemenliğim de açılacak dedi. Trump böyle bir şey kabul etmedi. Dolayısıyla ne pastanın o krema tarafı, alt tarafı Trump'ın istediği gibi, ne de o mumları simgeleyen füzeler Trump'ın istediği gibi değil şu anda.
2: Burada affedersiniz şu Hürmüz'le alakalı gelinen aşamayı, yarı şaka yarı ciddi, malum. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında Pakistan arabuluculuğuyla atılacak imzaların e-imza olarak atılması gündeme geldi ya. Hürmüz'ün bundan sonraki statüsüyle alakalı da İran diyor ki ben hakim olacağım. Kısmen haklı. Niye? Karşısında Umman'la beraber orada onun geçiş hakkı var ama orası uluslararası bir su yolu. Dolayısıyla burada bana bildirilecek, benden izin alınacak. Bunu bir bildirim haline dönüşüp imza yerine mesela eskiden muhtıra vardı biliyorsunuz. Burada da bildiri şeklinde bir şeyle zannediyorum belki halledebilirler bunu. Ama şimdi Uğur Hocam konuşurken aklıma geliyor. Biz 28 Şubat'tan beri Hürmüz gerçi birkaç gün sonra gündeme girdi ama Hürmüz açıldı, açılıyor, açılacak. Hürmüz kapandı, kapanıyor falan filan. Daha önce uluslararası su yoluydu. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a vurmamış olsalardı Hürmüz diye nur topu gibi problemimiz olmayacaktı. Şimdi geldiğimiz aşamada da yani acaba ne olacak? Ne olacak? Şu anda net olarak bilmiyoruz. Yani net bir bilgimiz yok. Bütün mesele gene meşhur o Türkiye'de çok anlatılan bir fıkrada olduğu gibi, yani Hürmüz eski haline dönecek idiyse biz bu kadar işi niye yaptık falan, bu soru da bence sorulacak.
1: Bu ara kaldı fıkra ki... anlatmayın da aman Ekrem.
2: Yok anlatmıyorum.
0: Eskiler bilir onu. Biz biliriz. Gençler bilmez.
2: Rütügen geri falan demeyelim ama bir başka konu da şu şimdi. 28 Şubat'tan beri ne konuşuyorduk biz? İran nükleer, İran'da rejim, işte İran halkı sokaklarda onlara destek falan filan, yürüyün biz arkandayız falan muhabbetleri falan vardı. Şimdi geldiğimiz aşamada yani bugün itibariyle ne oldu ve niye şimdi yarın işte 60 gün sürecek bir şey, ondan sonra 60 gün sonra nükleer meseleyi konuşacağımız falan noktalarına geldik. Şimdi soru şu, İran haklı olarak diyecek ki ben kazandım. Amerika Birleşik Devletleri İrfan Bey'in anlatmasından onu anlıyorum. Mutlaka Trump diyecek ki ne münasebet, olur mu öyle şey? Tabii ki ben kazandım falan diyecek. Her ikisi de kendi burada laf aramızda İran tarafı bence ağır basıyor. Neden? Baktığınızda objektif olarak eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arzu ettikleri şeyleri gerçekleştiremedi. Burada zannediyorum Hürmüz anahtar rolde. Neden? Hürmüz'le alakalı bir kara harekatına falan filan giremeyişleri. Hürmüz'de bir yerleri işgal etseler bile arkadaki İran varlıklarının onları rahatsız etme usulü gibi bir takım şeyler ortalığı karıştırdı. Kasım'da yaklaşan seçimlerdi o.
1: Evet.
2: İrfan Bey'e şunu sormak istiyorum. Biraz önce Turgay Alpbül konuşurken İsrail'deki insanların Netanyahu'nun onları sürekli gaza getirmesi sebebiyle, kardeşim 28 Şubat'tan beri sen bize bir sürü söz vermiştin. Şu an geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çıkıp hava atıyor. Netanyahu'ya emrettim artık Lübnan'ı vurmayacak falan diyor. Biz İsrail olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası mıyız diye sorabilirler diyor. Ben de İrfan Bey'e sormak istiyorum. İsrail 810 milyonluk bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri 330 milyonluk bir ülke. Şimdi İsrail bu soruyu soruyorsa... Abi.
0: Efendim? 810 milyon dedim.
2: 330 dedim. İsrail 810 milyonluk.
0: Ha 810, 810
2: Araplar
0: gibi.
2: Ve Yahudiler meselesinden dolayı. 810. Aman Uğur Hocam yapma.
0: 810 dedin de Allah Allah dedim.
2: Yo, yorgunum 8, da o kadar.
0: 8 milyon Yahudi dünyanın başına bela çek, Allah korusun.
2: Amerikalılar bu mesela bu tavırdan hareketle, bir dakika ya, 330 milyonluk devasa bir ülkeyiz. Şuradaki 6-7 ya da 8 milyonluk İsrail'in kuklası mıyız kardeşim sorusunu soruyorlar mı? Herhalde kısmen soruyorlardı da bundan sonra biraz daha kuvvetlice sorabilirler mi İrfan Bey? Merak ediyorum.
3: Soruyorlar ve bu işler geçen gün...

0: Yok, kamuoyu yoklamalar inanılmaz şekilde düşüyor ve Donald Trump bundan çok istifade ettiğini söyleyebilirim. Donald Trump'ın söylemlerine dikkat etmemek gerektiğini hep altını çiziyorum. Ama özellikle MAGA'cılar, Cumhuriyetçiler içerisindeki MAGA'cılar, evangelist kesim içerisindeki yaşları 30-35'e gidenler artık şunu söylüyorlar. Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak İsrail'in neden bu kadar silahının parasını veriyoruz? Neden bu kadar ülke ekonomisi sıkıntıya giriyor? Çok ciddi bir şekilde rahatsızlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni şu an itibariyle Hürmüz Boğazı vurmuş. Ben tebrik ediyorum arka bu hazırlayan pastayı hazırlayan arkadaşlar. En büyük pastayı alta koymuşlar. Yani geniş pasta. Evet, nükleerden de hep söylüyorum. Çok daha önemli şu anda Hürmüz Boğazı.
1: Şimdi Alemdar imzası hemen... ama bir şey söyleyeceğim. İrfan, dikkatini çekti mi? Bu ikinci görsel ve orada Trump mutsuz, Hamaney gülüyor.
2: Doğrusu bu.
0: Evet.
2: Doğrusu bu ama yani.
0: Şimdi o açıdan Hürmüz Boğazı vurmuş vaziyette Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi hemen tabii konuşurken petrol fiyatlarına bakıyorum sürekli yakından, hem arabamı aldığım için tekrar bakıyorum şu anda bugün itibariyle. Evet, bugün itibariyle 88 dolarlara inmişti Brent petrol.
1: Ne kadar oldu benzin sizin orada şimdi?
0: Benzin istasyonlarına yansıma var mı diyorum. Hiçbir yansıma yok. 4 dolar 24 sent. Daha önce 27 Şubat 2 dolar 69'a aldığımız bir başkasında 4.25.
3: Efendim Bey, özel merak. Türkiye'de mesela petrol fiyatlarındaki dalgalanma, artış da bir gün sonra genellikle, inme de bir gün sonra yansıyor. Amerika'da bu biraz daha mı yavaş işliyor?
0: Hayır, çok hızlı işliyor. Donald Trump rahatsız eden bu. Çok hızlı işliyor, çok hızlı vuruyor. 1-2 saat içerisinde, çünkü sürekli artık konumuz nedeniyle takip ediyorum. 1-2 saat içerisinde benzin fiyatlarına inanılmaz şekilde fırlıyor. Otomatik olarak zaten Amerika'daki işte 1-2 canlı yayında belki dikkatini çekmiştir, yapmıştım. Benzin fiyatları otomatik olarak işte ışıklı tabelalarda var. Anında dönmeye başlıyor. Benzin fiyatları yükselirse ya da düşerse yukarıya ve aşağıya doğru inanılmaz şekilde düşüyor. Şimdi bu sorduğunuz soru Ekrem Hocam çok önemli. Donald Trump'ın aslında şu anda Amerika'daki bu Yahudi lobilerine karşı elini güçlendiren bir mesele. Kendisi söyledi işte geçtiğimiz aylar içerisinde. Amerikan tarihinde hiç bu kadar İsrail'e olan destek %20'lere inmemişti dedi. İnanılmaz şekilde. Tarihi bir kırılma yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte MAGA'cılar inanılmaz şekilde tepki gösteriyorlar. Bize artık sömürdüğü yeter bu İsrail'in diyorlar. Ve bu iş büyüyor, gidiyor ve bunun mimarının da ben Donald Trump olduğunu söyleyebilirim.
1: Bunu çok açık ve net söylüyorum. Siz yorumlar mısınız? Bu çok güldünüz bu görsele. Niye o kadar güldünüz?
2: Niye düzelttik işte. Yanlıştı. Tamam, işte Trump gülüyordu.
3: Şimdi affedersiniz Berbanım. İrfan Bey, şimdi CNN'e falan hani bu yapılmış şeyi verme durumunuz varsa, şimdi birinde malum Trump gülüyor, Hamaney somurtuyordu. Şimdi Hamaney gülümsüyor, Trump somurtuyor. Hangisini vereceğinizi siz tercih edin ama CNN'e, kızdırmak Trump, istemeyeceğinize göre
1: CNN'e Trump'ın üzüldüğünü verir, Fox'a Trump'ın güldüğünü.
0: aynen. Merve dilin ağzımdan aldı. Bu şeyi çok, bu şu Fox'luk şu anda. Ama CNN'de bu tersine CNN çevirmek lazım bunu. Evet, bu da CNN. Teknolojimiz çok geliştiğini görüyorum haberde. İşte anında güldürüp ağlatabiliyorlar.
1: Kusura bakma da İrfan, sen Amerika Birleşik Devletleri televizyonlarını çok fazla izlediğin için haberi galiba ara ara izlemiyorsun. Biz kusura bakma da hepsinden iyiyiz.
0: Çok merak ediyorum gelince ya, aslında.
1: Rica ediyorum.
0: Gelişimizin zaman zaman görüyorum. İnanılmaz, evet.
1: Şimdi onun Fox için, News'te göremezsin hocam... bunları. CNN International'da falan yok bizim üstümüz.
0: Evet, yani bu Yahudilere yönelik inanılmaz bir tepki var. Mesela Yahudilerden de Müslüman olanların, ben bazı tabii sosyal medya hesaplarını takip ediyorum, Müslümanlığa geçenlerin çok olduğunu görüyorum. Allah. O açıdan bu da bir taraftan sevindirici. Mesela dünkü bir paylaşımda gördüm. Yahudi bir karı koca Müslüman olmuşlardı. Geldiler bir camide şehadet ettiler.
1: Enteresan.
0: Tabii bu Gazze'deki, yani insanı duygulandırıyor. Bu Gazze'deki işte 70 bin 80 bin insanımızın orada hayatını kaybetmesi, şehit olmasının da diğer taraftan baktığımız zaman Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da ama çok camilerde, işte ben her hafta cuma namazlarına bir değişik camiye gidiyorum. Özellikle Diyanet Center'de bizim orada çok açık görüyorum. İnanılmaz insanlarda çok büyük etki yaptı bu. Ve Amerikan toplumunun fikirlerini değiştirdiği yeni bir dönem başladı. Bu da işte ben her zaman şunu söylüyorum. Herkesin bir hesabı var. Allah Allah Celle Celal Hazretlerinin de bir hesabı var elbet. O açıdan artık Amerika'da hiçbir zaman eskisi gibi olmaz bu işler. Evet. İşte Cenk Uygur vardı. Cenk Uygur mesela İngiltere'ye gitmek istedi, havalimanından geri döndürdüler. Sen İsrail'in aleyhinde şey yapıyorsun diye, konuşuyorsun diye. Bunlar

0: çok güzel şeyler. Bu sefer bunlar daha da bileğleniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz şekilde propaganda yapıyorlar İsrail'in aleyhine.
1: Tahran'a bir dönmek istiyorum. Şu imzaların yarın atılmayacağına ilişkin. Yani sana sorayım, İran kanadından gelen açıklamaları İrfan, ama önce bir Tahran'a sormak istiyorum. Şimdi bu Donald Trump'ın doğum günü meselesi hakikaten, ya bu arada şöyle izlendiğinde ya da dinlendiğinde çok böyle diplomatik olmadığının farkındayım bazı şeylerin, bazı açıklamaların, ama maalesef hani birçok şeyi de diplomasi açısından yorumlayamadığımız bir dönem. Şimdi diyorsunuz ki ya siz oraya belki bir pasta fotoğrafı koyup gülüyorsunuz vesaire, ama hakikaten böyle bir liderler kompleksiyle karşı karşıyayız maalesef. Yani bunu savaşın başında da söyledim. Donald Trump'a söylenen, ya biz buraya gireriz, bu rejimi de indiririz, siz de dünyanın bir numarası olursunuz, tarihe de geçersiniz diye satılmış, pazarlanmış bir strateji var. Sonrasında çöken bir strateji var. O yüzden mesela Amerika savaş boyu zaten eleştirildi, bir stratejisi yok diye. Çünkü zannediyorduk ki Venezuela'da yaşananlar 3 gün sonra İran'da da aynı şekilde olacak. Hiçbir şey beklendiği gibi olmadı. Şimdi Amerikan başkanı kendine bir çıkış yolu ve onurlu bir çıkış yolu arıyor. Dolayısıyla yani istediği şey, biliyorum, dışarıdan bakıldığında bana da çok mantıklı gelmiyor. Bana da diplomasiye uygun gelmiyor. Bana da uluslararası ilişkilere uygun gelmiyor, ama Amerikan başkanını artık tanıyoruz. Yani doğum gününde bu imzayı atmak istiyor. Ama İran'da, bakın İran'da diyor ki biz bu şovun farkındayız ve izin vermeyeceğiz. Ekber, yarın imzalamayacak mı İran kanadı? Bir de yarın istedikleri gibi imzalamazlarsa buyurun yeniden savaşa.
2: Kullanırlar belki.
1: Buyurun yeniden savaşa.
3: Mete, şöyle söyleyeyim, esasında Fars Haber Ajansı resmi bir işte durumu söz konusu değil. Ben az önce yayınımızın ilk başında resmi açıklamayı aktardım. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü diyordu. Orada %100 yarın yapılacak demedi. Dedi yarın olmazsa da yakında olacaktır. İfadesi şuydu, aynen birebir. Hatta işte muhabir kendisine sorduğunda ne zaman olacak bekleyip görelim. Yani tam net tarihi söylemedi. Yarın olur mu olmaz mı, ben de aynısını düşünüyorum. Yani yarın doğum günü dolayısıyla sırf Fars Haber Ajansı bunu dedi değil. Muhtemelen düşünüp taşınacaklar ve bu yani belki bunu pazartesi yaparlar. Ancak burada arabulucunun da sözü önemlidir. Yani ben İran'dan ve Amerika'dan ziyade, çünkü bunlar sonuçta savaşın tarafları. Burada arabulucu olan Pakistan'ın ifadesi önemlidir. Pakistan gelen açıklamaya bakıldığında, gerçi Şahbaz Şerif 24 saat diyor. Belki bu 24 saat mesela biraz da uzayabilir. Pazartesiye denk gelebilir. Ancak öyle uygun bir ortam söz konusu. Az önce mesela Donald Trump'ı gülürken gösteren bir görselimiz söz konusuydu. Esasında Donald Trump bundan sonra kalkıp kendi kamuoyuna diyecek ki ne? Bakın ben gittim İran'da kazandım. Kazandığım da neydi? Hürmüz'ü açtım. Tabii Amerikan kamuoyu da bunu şuna soruyor ki Hürmüz kapalı değildi zaten. Şimdi ben iki konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. İran zaten Hürmüz'ü açmıştı. Hatırlayalım, bu ateşkes 2 ay önce olduğunda ana maddelerinden başında ne geliyordu? Savaşın bitmesi, Hürmüz'ün açılması. İran Hürmüz'ü açmadı. Gerekçe olarak neye gösterdi? Lübnan'ı gösterdi. Dedi İsrail'in saldırıları devam ediyor. O maddelerin biri hala hayata geçmiyor. O yüzden ben de bu maddeyi hayata geçirmiyorum. Ardından işte müzakereler yapıldı. 10 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri arabulucuğunda orada da göstermelik olarak bir ateşkes sağlandı. Bunun üzerine 11. gün, ben bunları teker teker hatırlıyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı çıktı. Dedi ki işte bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Hürmüz açıldı dedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Donald Trump peş peşe, hatırlıyorum o tarihte ben onları sunuyordum. İşte peş peşe açıklamalar yaptı kendi sosyal medya hesabı üzerinden. Tamam, İran kayıtsız şartsız işte Hürmüz'ü açtı, üranyumunu verecek, şu şu şu. Ancak biz işte deniz kuşatmasını devam edeceğiz. Bunun üzerine İran bir gün sonra dedi madem sen de deniz kuşatmasını devam edeceksin, ben de tekrardan burayı kapatıyorum. Yani madem Donald Trump orayı açacaktı, şimdi böyle bir anlaşılmıştı, anlaşmaya imza atacaktı. Neden o tarihte atmadı? Evet. Mesela bu. Şimdi biz hangi döneme denk gelin?
1: Ya bu arada şöyle bir şey var. Dün önceki gün bir açıklama yaptı. Aslında diyor biz açık diyor Hürmüz. Sizin haberiniz yok diyor. Gazeteciler gidip oraları çekemedi ama diyor açık diyor Hürmüz. Kendi ağzıyla söyledi Donald Trump bunu. Bir konuşalım, bir virgül koyacağım. Öncesinde tabii biliyorsunuz bizim milli takımın bugün, daha doğrusu yarın Türkiye saatiyle sabah saat 7'de, yani bu gece sabah 7 oluyor.
4: Yani Trump'ın doğum gününde mi?
1: Trump'ın doğum gününü... Bizim milli takım maçını gölgelemeyelim Ekrem Bey.
4: Tamam.
1: Evet, ilk maçımıza çıkıyoruz artık Avustralya'yla.

0: dün akşam Amerika-Paraguay maçı oynandı. Yani bir akşam diyorum, sabah diyorum, gece 4'te galiba oynandı. Bir saatler biraz karışık ama bu sabah, yani önümüzdeki sabah saat 7'de, yarın sabah saat 7'de Türkiye Avustralya'yla ilk maçına çıkacak 2026 Dünya Kupası'nda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maç öncesi A Milli Futbol Takımı'na bir mesaj gönderdi. Hemen o mesajı bir paylaşalım.
1: Milli takımımızın çok değerli sporcuları yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun, vurduğunuz gol olsun, bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın sabah saat 7'de Türkiye saatiyle oynanacak maç için, Türkiye-Avustralya maçı için A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Ve yarın sabah ilk maçına çıkacak millilerimiz ve Avustralya maçının ardından haftaya Paraguay, sonraki hafta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Konuşacağız, maç yorumlarına da alacağız, onu program sonuna sakladık müsaadenizle. Bu arada bu akşam konuklarım da hepsi ay yıldızlı armalarla gelmişler. Yakından görünmüyor ama kırmızı mesajlarımızı da verdik. İnşallah başarılar dileyelim.
2: Yarın sizinki sabah görünüyor ama sizinki çok.
0: Benimki evet. Bir de bizimki uzak. Bir de takacaktım. Kazanırsak yarın takarım bari. Ya da haftaya takarım tekrar. Evet, şimdi Ekber sen yarım kalmıştın. Sen lütfen tamamla. Sen diyorsun ki resmi bir açıklama değil. Yani yarın da olabilir, pazartesi de olabilir. Ben İrfan'a da şunu sorayım bu arada Ekber sana gelmeden. Az önce sen yokken konuştuk. Yani Dünya Kupası başlamadan bir an önce Donald Trump'ın bu anlaşmayı imzalamak istediği bir gerginlik olmasın diye söyleniyordu. Amerika tarafında şu an mesela bu anlaşmanın imzalanması nasıl yorumlanıyor?
3: Şimdi ben çok kısaca, özellikle Donald Trump'ın şu anda cumhuriyetçileri içerisinde de çok ciddi şekilde eleştirildiğini örnekler vermek istiyorum. Mesela Ted Cruz cumhuriyetçiler, Lindsey Graham, Tom Tillis gibi cumhuriyetçi senatörler, eski yetkililer, örneğin Mike Pompeo anlaşmayı zayıf, Obama anlaşmasına benzer ve İran'a zafer hediyesi olarak nitelendiriyorlar. Yani Trump'ın savaş hedeflerine, nükleer programını kalıcı olarak bitirmesi, ulaşılmadığı, İran'ın elinin güçlendiği görüşü hakim. Bu Trump'ın kendi partisine, kendi partisi içerisinde de yumuşak davrandığı yönde Donald Trump'a çok sert eleştiriler var aslında baktığımız zaman. Şahin kanatı tarafında özellikle. Tabii demokratlar tamamıyla bunu bir hata olarak görüyor. Bunu söylemeye gerek yok. İşte hem başkan hem yönetim hem de o tüm konuları çok ciddi bir şekilde eleştiriyorlar. İşte kongrede savaş yetkilerini sınırlama çabaları var çok ciddi şekilde. Malum en son geçtiğimiz hafta içerisinde temsilciler meclisinde 4 cumhuriyetçi senatör evet, Demokratların safında yer almışlardı. İlk kez böyle bir olay yaşanmıştı. Tabii İsrail lobisi ve muhafazakar taban baskısını hiç onu söylemiyorum. İnanılmaz şekilde tabii bir baskı var bazı çevrelerde.
0: Bir Ekber'e Tahran'daki o son açıklamayı sorayım. Yani Ekber, sen ne bekliyorsun? Yani yarın değil de en geç pazartesi gibi bir bakış açısın var. Yoksa hayır, yani bunu bırakıp aslında yarın da imzalayabilirler mi Tahran tarafı? Ya da bu anlaşmayla ilgili ne söyleniyor?
4: Ben de şöyle söyleyeyim, az önce de söyledim yani dışı, tabii İran medyasında çok bu tip meselelere çok değiniliyor. Öncelikle İran medyasının yapısına bakalım. Fars Haber Ajansı, değerli hocam da oradadır. Oral hocam ki İran uzmanıdır. Hı hı. Yapısını biliyor. Bu anlaşmaya karşı. Mesela Taslim Haber Ajansı böyle bir uzlaşıya karşı, o da devrim muhafaza. İran Devlet Televizyonu karşı. Sokakta biz zaman zaman görüyoruz. Ben gidiyorum orada yayınlar yapıyorum. Onların önemli kısmı böyle bir anlaşmaya karşı. Az önce Ortadoğu muhabir gazeteci arkadaşımız aktardı, işte İsrail'de bu savaşın yeniden devam etmesi için büyük bir kamuoyu baskısı söz konusu. Hmm. Esasında İran'da da o kadar da olmasa da benzeri bir durum söz konusu. Tabii farklı nedenler dolayısıyla. Mesela yönetime yakın insanlar bu kadar biz üstünken, bu kadar elimizde füze varken, bu kadar böyle bir fırsat elimize düşmüşken neden ateşkes yapıyoruz? Neden savaş devam ettirmiyoruz? Hmm. Hatırlıyorum birkaç gün önceydi. İran İsrail'e füze vurduğunda yani Tahran sokaklarında bu şey, etkinliklerde kıyamet kopuyordu. O kadar sevinçli, mutluylardı. Onlar da bunun işte devam etmesini istiyor. Tabii muhalifler de bunun devam etmesini istiyor. Şimdi bir ayrı paranteze açalım. Onlar da farklı sebeplerden dolayı işte biz tek başına bu yönetimi yenemeyiz. Onu öyle yapmamızı. Özetlemem gerekiyorsa yani yarın da olabilir, diğer günlerde de olabilir. Fakat işte bir İran'dan gelen resmi açıklamada yarın olmasa dahi önümüzdeki günlerde olabilir. Resmi yarın açıklama bu şekilde.
0: Yarın ya da yarından
4: olmasa dahi.
0: Evet.
4: Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbasçı şöyle söylemişti. İşte medyada çıkan haberlere çok dikkat etmeyin demişti.
0: Evet, biz zaten Tahran'dan, yani tabii bu açıklamalar da resmi haber ajanslarından olduğu için yine de soruyorum. Doğru bilgi sende. Çok teşekkür ediyorum Ekber. Çok sağ ol. Yayına katkı için, değerlendirmelerin için. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. İlerleyen dakikalarda yine sıcak bir gelişme olursa, sıcak bir bilgi olursa açıklamaya ve Tahran'dan, Amerika'dan anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi ben yavaş yavaş taç ekrana gitmek istiyorum ve Oral Bey'i davet edeceğim. Taç ekrana. Evet. Analiz ekranımızla bir gidelim. Analiz ekranımızda biraz sahadaki son durumu konuşalım. Şimdi bir barış ihtimali ve bir saldırı ihtimali.
5: Daha henüz barışın ilk adımı.
0: Barışın ilk adımı diyorsunuz.
5: Ateşkesin ilk adımı, hatta barış bile değil yani.
0: Ne olacak peki sahada bu ateşkesle birlikte?
5: Ya aslında tekil olaylar üzerinde okumayı ben çok doğru bulmuyorum. Hı-hı. Doğru söylemek gerekirse. Çünkü bir strateji değişikliğine gidildiği İsrail içerisinde zaten konuşula geliyor. Yani yeni bir stratejiye gidildiği şey yapılıyor. Hatta bir yakın harita varsa daha net bir şekilde gösterebilirim bazı şeyleri.
0: Mesela şurası daha mı
5: iyi? Bir
0: tamam. Mesela nasıl bir strateji dediniz?
5: Şimdi şöyle, daha önce çok konuştuk. İran'ın bütün işte kritik altyapıları vuruldu, ekonomisi şu an sıkıntıda vesaire. Şimdi savaş anı esnasında, savaş sırasında toplumsal kenetlenme çok daha görünür, gözle görülür halde ve bazı olağanüstü hal durumu olduğu için tedbirler almak daha kolay oluyor. Fakat hususen şimdi savaşın böyle durduğu bir noktada diyelim, yani tam İşte başlama ihtimali var mı yok mu, daha belirsizliğin hakim sürdüğü bir yerde o ekonominin kırılan çarkları yavaş yavaş dönmeye başladığında hangi çarklar kırık kaldı, hangi çarklar yok artık, daha önceki eksiklikler nelerdi, yapısal eksiklikler nelerdi daha fazla hissedilir hale gelmeye başlıyor. Şimdi İsrailliler şunu tartışıyorlardı kendi içlerinde yakın zamana kadar, şey diyorlardı, şey gelmeyeceği belli. Yani vuruşlarla, hava saldırıyla bir rejim değişikliğinin gelmeyeceği ortada. Hı hı. O zaman İran'ı ambargolarla, şu anki var olan işte bu ekonomik yaptırımlar vesaire, bunları devam edecek şekilde hiçbir şekilde bir gelir kalemi sağlamaması sağlayarak, hiçbir gelir kalemi yaratmayarak, işte dondurmuş varlıkların iadesinden tutun da Hürmüz'ün statüsüne kadar bir çevreleme politikası sürdürelim. Ve boğalım İran'ı. Yıl sonuna kadar özellikle İran'ı boğalım. Böylece iç karışıklıklar daha fazla artsın. bu ekonomik olan sıkıntılar daha fazla gündeme gelsin ve toplumsal hareketler tetiklenebilsin diye bir...
0: Aslında bütün bu sistemlerin, yani petrol altyapılarının, rezervlerin, işte...
5: Çoğu vuruldu zaten.
0: Hepsi zaten vuruldu. Asıl tabii hedef İranlıları sokağa çıkarmaktı burada ama yine galiba istediğini
5: şu
0: alamadı.
5: An, yo, şu an şöyle düşünün, şu an İran'dasınız farz-ı mal. Savaş başlayacak mı belli değil. Yıkılan yeri tekrar inşa etmek istiyorsunuz fakat savaş tekrar başlayabilir. Pozisyon, yani sürekli psikolojik yıpratma da var burada.
0: Doğru.
5: Dolayısıyla mesela biz işte ateşkes olacak mı, ateşkese giden bir yol mu döşendi vesaire de konuşurken aslında zaman geçiyor. Ve bu zaman geçtiği süre içerisinde işte arada Dünya Kupası var veya işte diğer seçimler yaklaşıyor gibi konular var. İsrail'de de seçimler geliyor malum. Hı hı. Böyle bir durum söz konusu. İsrailliler Gazze konusunda özellikle mesele İsrail'deki askerlerin çok fazla canını yaktığı için çok destek vermezken Gazze meselesine, İran konusunda istatistikler, anketler çok yüksek seviyede İsrail toplumunun İran operasyonu desteklediğini gösteriyor. Hı hı. Dolayısıyla burada bir şey de söz konusu. Şimdi İsrail'lerin temel istediği şey, çok uzatmak istemiyorum, evet, İran'ı boğarak ve şu an Amerika'nın da yapmak istediği aşağı yukarı şey bu. Ve bu memorandum meselesinde de bir orta yol bulunduğunu görüyoruz. Nedir o? İşte Hürmüz'ün statüsü meselesi. Hı hı. Hürmüz'ün statüsü meselesinde geçişler olacak. Yani en temele geleyim hatta. İki tarafta şu an bir Meksika açmazı içerisinde. Üç taraf diyelim. Yani nedir Meksika açmazı? Bilirsiniz filmlerde falanlar üç kişi böyle birbirine silah doğrulturlar. Hani birisi sıkarsa herkes ölecektir.
0: Herkes birbirine sıkacak.
5: Şimdi Meksika açmazının Amerika tarafı belli. Hürmüz kartı çok ciddi şekilde yıpratıyor. Konuşuluyor zaten sürekli olarak. İşte Trump tarafında iç politika tarafı var. İsrail-Amerika ilişkileri var vesaire. Hı hı. İran tarafında ise Trump'ın yaptığı tehdit oldukça ciddi bir tehdit. Zaten yıkılmış bir altyapı var. Üzerine elektrik altyapısı vesaire. Yani bunu daha önceki programda konuşmamızı hatırlıyorum. Gerçekleşirse büyük bir yıkım söz konusu. Hı hı. Diğer taraftan ne var? Bölgeye yayılma ihtimali savaşın söz konusu. İşte son 7 Haziran'da olan meselede Husileri devreye sokmak üzere bir böyle Husiler kendini gösterler. Biz de burada izlediler. Bir füze fırlattılar ve biliyorsunuz mevzuyu. Dolayısıyla bir böyle Meksika açması durum söz konusu. Bundan dolayı da bir hareket yapılamıyor iki taraftan da. Ve aha, dediğim şey senaryo gereği İran'ı şu an tamamen boğmaya yönelik hamleler yapılacağını fakat bunu barış söylemleri üzerine devam edecek bir süreçte yapılacağını düşünüyorum.
0: Ama siz diyorsunuz ki yani İran'ın altyapılara hedef alınmaktan vazgeçilmeyecek bu süreçte, doğru mu?
5: Şimdi bir gece
0: saldırı olabilir mi?
5: Bir yani, gece kalktığımızda saldırı gelebilir. Her zaman
0: var. Mesela
5: vardır.
0: Yani İsrail'in buradan alıp da İran'ı vurması.
5: İsrail tek başına bütün İran altyapısını yok edemez. Çünkü İranlılar Irak Savaşı'ndan şeyi öğrendiler. Yani merkezi bir elektrik sistemi, hı hı, bir yere vurulduğu zaman bütün ülke çökerttiği için bunu da böldüler her şey gibi. Dolayısıyla İsrail'in tek başına hava gücü gelip de İran'ın bütün elektrik altyapısını yok etmeye ve işte petrokimya tesisi tamamını yok etmeye yetmez. Bu son 7 Haziran'daki saldırıda İsrail'in misillemesi İran'ın petrokimya tesislerinde oldu mesela.
0: Doğru.
5: İki tarafta birine şey mesajı veriyor. Bir taraf ben eğer yani müzakerenin devamı gibi düşünün. Eğer anlaşma çıkmazsa ben İran olarak şunu şunu yaparım. Ve Lübnan'a mesaj veriyor bir taraftan. Bir taraftan işte İsrail'in meşhur bir savunulabilir İsrail projesi var. Onu şu an yürütmeye çalışıyorlar. Bunun önüne geçmeye çalışıyor İran. Diğer taraftan uğraştığınız sorun birken iki yaparım diyerek Babil Mendeb mesajı veriyor vesaire. Amerikalılar ve İsrailliler de buna karşı ben de senin ekonomik altyapını vurur mesajı verdi. İki tane su deposunu vurdular gene güneyde. Birçok yeri vurdular gene Bender Abbas tarafından, Hürmüzgan tarafında. Yani böyle karşılıklı mesajlardan sonra bu anlaşma
0: aslında
5: geldi.
0: Aslında hep şuraların yani güney bölgesinin çok hedef alındığını gördük. Yine mesela hani burada...
5: Varsa bir körfez haritası direkt gösterelim.
0: Evet, mesela burada da şöyle bir şey Oral Hocam. Hep Hark Adası ve Keşm Adası'nın ağırlıklı olarak hedef alındığını görüyoruz.
5: Şimdi Hark Adası son saldırı hedef alındı mı çok emin değilim. Çünkü zaten vurulacak yerler vuruldu orada.
0: Hı hı. Artık Keşm'i daha çok hedef aldı.
5: Keşm önemli çünkü Keşm büyük bir ada. Hı hı. Yani üzerinde ciddi bir yer, nüfus var ve ciddi silahlandırılmış bir yer ve Körfez'in kilidi aslında. Sadece Keşm'de değil yani oradaki bütün ada takımı Bender Abbas ve civarındaki kentler, hı hı, bütün İran'ın aslında savunma şeyinin kilit noktalarının bir tanesi. Yine yukarıda Kirmanşah onları karşı ama güney tarafında da Bender Abbas ve etrafındaki ilçeler diyelim bunu karşılıyor. Dolayısıyla bütün o vuruşlar oraya yoğunlaşmış durumdaydı. Bu da bir mesaj
2: hocam,
5: aslında İran'da.
2: Hocam şeyi ekleyeyim. Bender Abbas'ta donanması var.
5: Bender Abbas merkezi zaten.
2: Şimdi. Ha yani vardı. Şimdi Trump yok ettim diyor da atıyor mu bilmiyoruz da yani orası onun için çok önemli.
5: Tabii Bender Abbas.
2: Yani bizim Gölcük gibi yani onların donanmasının merkezi.
5: Birinci bölgenin şeyi birinci bölge komutanlığı orada. Hı-hı. Devrim muhafızlarının ve Erteş'in de ana üstleri orası. Yani evet, zaten devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tanksir'i orada öldürüldü. Yani, hı-hı, Bender Abbas'ta öldürüldü.
0: Dolayısıyla o bölgeleri ağırlıklı olarak...
5: Tabii tabii, yani şu bölge tamamen, hı hı. Şurası zaten dağlık bir bölge. Şöyle mesela dağlık bir bölge. Şu bölge olduğu gibi İran'ın aslında Hürmüz'ü savunma stratejisini kurguladığı yer temelde.
0: Burayı diyorsunuz değil mi? Tamamen.
5: Tabii, tam orası.
0: Şu bölgeyi.
5: Oradaki adalar, işte sırtını verdiği diğer ilçeler, hı hı. Şu tarafa doğru yaslanan 3-5 tane ilçe var.

0: Onlar, Bender Abbas'ın kendisi, önünde Keşm Adası var zaten, Hürmüz Adası ve bu adaların Larak Adası, bunların hepsi şey, silahlandırılmış, yeraltı şeyleri dolan.
1: Orhan Bey, Mervan'ım müsaade ederse, zaten lütfen. Bölgeyi acayip ateş altında bıraktı şu anda, sağlam bir şey kalmadı etrafta.
2: Bayağıdır kullanmamışım ya, özledim, özlemişim.
1: Şimdi 28 Şubat'ta başlayan, bugünlerde inşallah bitecekmiş gibi gözüken bu süreçte, kafama takılan bir şey olduğu için soruyorum. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le bir takım iddialarda bulundu. Yüksek perdeden konuştu, etti falan falan falan. Hürmüz Boğazı ile alakalı çeşitli gelgitler yaşadık falan. Günlerce burada Amerika Birleşik Devletleri bir çıkarma yapar mı yapmaz mı? Kara savaşını başlatır mı başlatmaz mı? Başlatıyor, başlattı, başlatacak. Trump yani herhalde 28 değişik açıklama yaptı falan falan falan. Ama geldiğimiz noktada şuraya gelişimizin arka planında Hürmüz'le alakalı yapılabilecek olan bir çıkarmanın ya da diyelim ki bir kara harekatının galiba bedelinin çok yüksek olması mı bizi buraya getirdi?
0: Tabii,
1: ne
0: tabii,
1: dersin?
0: Tabii kesinlikle İran coğrafyasını silah haline getirdi. Yani bakın Basra'dan...
2: Şöyle Hürmüz abi daha iyi değil
0: tabii
2: mi?
0: Tabii bu güzel harita. Yani Basra'dan gerek de yok. Şöyle baktığınızda yekten şöyle baştan başa coğrafya şey...
2: Aa özür diliyorum pardon ben.
0: Dağlık, sırtın dağlara vermiş bir coğrafya. Ve yani dağın önemi de şu, alta girdiğin zaman o sığınak delicinin işlememesinin de bir sebebi burada dağların altında inşa edilmiş olması. Ve yani Basra'dan Pakistan'a kadar bütün hatta sahip İran.
1: Evet.
0: Dolayısıyla siz İran'ı tamamen kontrol altına alacaksınız da tahrını düşüreceksiniz. Yani böyle çok fantastik bir senaryo. Bu yani milyonlarca asker gerektir.
1: Peki söyleyeyim. Oral Bey affedersiniz. Estağfurullah. Şimdi buyurun. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Şimdi İrfan Bey hatta mı bilmiyorum da biliyorsunuz anlatır şu kadar. Gizli servis şu kadar bilmem ne istihbarat falan falan falan falan. Doğru da. Doğru da. Belki yüzlerce stratejik araştırma kuruluşu falan filan var. Sürekli simülasyon. Yorumlar, tahminler, yorumlar, takipler falan.
0: Evet.
1: Burada mesela ben askerlikten çok anlamam. Piyade yedek subay olduğum için. Yani en sonunda ben bile düşünürken yani burada İran evet yani Hürmüz geçidi falan. Ben bir şey yapmaya kalkarsam arkadakileri stabil hale getirmemişsem oraya çıkmak delilik. Yani oraya kara harekatı yapamam çünkü on binlerce insan kaybederim. Şimdi Trump bunu düşünmedi mi ki biz 28 Şubat'tan beri hep üst perdeden tehditlerini dinledik.
0: Buradaki çıkartma hedefi çok çok büyük ihtimalle adalar. Yani dolayısıyla adalar olduğu için söz konusu, anakar olmadığı için buna göre bir organizasyon yapıldığı düşüncesindeyim. Gelen sevkiyatlar da bu yönde zaten ekseriyetle. Ama şimdi ne kadar tutarlarsa tutsunlar bu adaları. Husiler de gördük. Yani amiyane tabirle söylüyorum. Terlikle gezen insanlar bile sırttan atılan bir roketle orayı istikrarsız hale getirebiliyorlar. Dolayısıyla koca bir devlet organizasyonu olduğu bir yerde bu kadar çok yıllardan beri buraya yatırım yapıyor İran. Yani evet. Tanker savaşlarından beri burada hatta 1980'lerin daha başında buranın statüsünün bir gün değişebileceğine dair yatırımları ve şeyleri var İran'ın. Hukuki olarak da askeri olarak da yönleri var, yaptığı adımlar var.
2: Bir de siz de anlatmıştınız ben hatırlıyorum bu arka tarafta bekleyen devrim muhafızlarının özel bir ekibi var değil mi?
0: Kara çıkartması yani, noktasında.
2: Bizim hani kol ordu dediğimiz ama sadece orayı korumak için özel yetişmiş askerleri
1: de,
2: var.
1: Trump bunu muhafızı. Bilmiyor muydu da üst perdeden savurdu falan filan.
0: Burada stratejik hedef ne sorusuna gitmemiz lazım. Stratejik hedef burada rejimi değiştirmek. En temelde yani işte balistik füze, vekil güçler, nükleer
1: bir sürü
0: tamam.
1: Şey vardı.
0: Ama esas bütün bunların inşa edildiği yani zemin olan rejim var. Rejimi çekerlerse bunlarla uğraşamaz diye düşünceler. Bunu da askeri olarak işte sistemik felç dedikleri konsept üzerine uygulamaya çalıştılar. Aslında bir ölçüde başardılar. Bunu da söylemek lazım. Şunu şöyle form edelim. İran'ın iki tane savaşı var. Birinci savaşı şu an veriyor. İşte bu konvansiyonel olan. Karşılıklı atışlar vesaire falan. Bu savaşı İran büyük ihtimalle zaten daha önce sahip olmadığı şeyleri alarak çıkacak. Yani işte Hürmüz statüsünde ufak da olsa değişiklik yaratarak yahut belki dondurmuş varlıklarından bir şeyi kopartarak vesaire.
1: En azından en müracaatı alacak
0: her
1: gibi.
0: Her ne olursa hiçbir şey alamasa bile kuşatmacıları kırdığı için, geri çekilmeye zorladığı için kale düşmedi. Dolayısıyla savaşı kazandığını ilan edecek İranlılar. Ama esas ikinci savaş bundan sonra başlayacak. İkinci savaş ülkenin yeniden ayağa kaldırılması savaşı. Yani
1: tam da burada müsaadenizle Mervan'ım kızmıyorsunuz değil mi efendim?
0: Estağfurullah.
3: Biraz kızıyor önce, kızıyor. Biraz ben önce, görüyorum.
1: Uğur Hocam kızıyor demek ki. Yok, biraz önce Ekber'i dinlerken.
2: Etebeyi süresinden yiyorsunuz ben
1: tıpkı
2: karışmam.
1: İsrail gibi Amerika'daki belki bir kesim gibi İran'da da aslında bu yeni yapılacak anlaşma

0: Yener devrim muhafızları değil. Özellikle şöyle söyleyeyim, yani payidarları konuştuk ya burada. Payidar cephesinin özellikle mensupları, daha bugün hatta birkaç açıklama daha yaptılar. Net bir şekilde bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Yani İran için bir fırsat kapısı. Bahreyn'in de Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgal edilebileceği bir senaryonun başlangıcı olarak görüyorlar bunu. Ve halkın bu noktada ödeyeceği bedeli bir kenara koyarak ülkenin 50 yıl sonrası için iş yapmalıyız mantalitesi ilerliyorlar. Evet. Ve Amerika'yı da kaybettireceklerini, tam şu tuş ettik artık son darbeyi vuralım Amerika kaybetsin. Tamamen tırnak içerisinde rezil ülüsü olarak bölgeden çekilmek zorunda kalsın düşünceleri var. Ama diğer sorumluluk sahibi olan, yetki sahibi olan kişiler, hı-hı, Arakçı gibi mesela, Pezeşkian gibi veya
1: daha realist yaklaşıyorlar.
0: Tabii ki yani onlar da doğru çünkü olarak ülkenin olası tehdit, yani bu elektrik altyapısı, hı-hı, meselesi gerçekleşirse ülkenin yaşayacağını
2: fiyatları var.
0: Şimdi dolayısıyla bu Taçken Başa Kılanır hikayesi de var burada biraz da. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi İran 2. savaşını kazanması çok zor bir şey. Çok zor. Evet. Yani 15 binden fazla hedeften bahsediliyor. Bunu hemen her yerde söylemeye çalışıyorum. Elektrik altyapısı tamam duruyor ama, hı-hı, petrokimya altyapısı 2. kalemdir İran'da. Tamamen imha edildi neredeyse. Yani demir çelik sanayisi, alüminyum sanayisi, ağır tesisler. 3-4 haftadır Pezeşkian'ın tek açıklaması var ekonomi, hı-hı, yönünde. Bir, enerji tüketimi azaltalım, gaz tüketimi azaltalım noktasında çağrılarda bulunuyor.
2: Gaz geldi.
0: Evet. İkincisi, mesela esnaflara şey dedi geçenlerde, 2 hafta öncesi. Yanınızdaki insanları çıkartmayın, biz devlet olarak yanınızdayız. Yani insan çıkartmayın diyor çünkü... Evet. Fabrikalar yıkıldı, kim gidecek? Hı hı. İnsanlar işsiz kaldılar. Peki. Veya çarklar dönecek, insanlar işsiz kaldı. Böyle bir ağır ekonomik bir yük de şu an İran başa çıkmak durumunda.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Oral Bey.
3: Oral Bey oradayken bir şey söyleyeceğim ben, göstereceğim. Şimdi o dedi ki Oral Bey, İran'ın dedi kafasında olan şey Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn için. Bahreyn'in %85'i de Şii zaten.
0: Kuveyt de var.
3: Buraya işgal. Ama bunun tersi de var. Amerika'da da, derin Amerika'da bir proje vardı. Tam tersine orada adaları gösterirsiniz. Büyük Tomp, Küçük Tomp Adası, Ebu Musa Adası. Hı hı. Bunlar 1972'de İngiltere'den Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn bağımsızlığını kazanırken İran, Şah buraları işgal etmişti. Evet. Amerika'nın projesi bunları alıp tekrar Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn'e girmek. Onları bir göstereyim. Evet. Bir de kuzeydeki Hark Adası.
1: Evet.
3: İran'ın petrolünün %90'ını ihraç ettiği ada. Onu da 1975'te Şah Irak'tan işgal etmişti. Irak Barzani ile savaşırken, hı hı, onu da alıp oraya geri verme şeyi de vardı. Yani İran'ın kendi planları var genişleme için ama Amerika'daki Siyonistlerin de karşı planları var. Bunu da
1: doğru
3: bilelim.
1: Birleşik Arap Emirlikleri de zaten hatırlayalım, savaş içinde direkt olarak İran'a saldırmıştı ilk, evet, defa, bu görülen bir şey. Orada da hedefin zaten bu adalar olduğunu da biliyoruz. Evet. Oral Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Oral Bey çok uzun boylu olduğu için onu çok fazla ayakta tutmak istemiyorum. O yüzden lütfen Mete Sohtoğlu,
4: daha kısa süre
1: sizi böyle
4: görelim.
1: Olayım hemen
2: Mete,
1: böyle.
2: Ortanın, evet, üstünde boya sahip olmanın lütfen avantajları.
3: Şimdi Ekrem abi sana soru bombardımanı tutacak.
1: Evet. İstediğinizi sorabilirsiniz şimdi. Buyurun efendim.
4: Buyur.
1: Şimdi şunu sormak istiyorum size. Dedi ki Donald Trump, lütfen işte satır arasında kalmasın, açalım konuşalım. Biz uranyumu gideceğiz ve alacağız. Belki bombardıman uçaklarımız hazır. Az önce Turgut Alp Bey'in de dedi ki, ben onu şöyle anladım, sanki dışarıda çıkarabileceklermiş gibi. Biliyorsunuz bu müzakere süreci döneminde de çok konuşuldu. İran'ın uranyumu acaba yurt dışına mı taşınacak? İran bunu kabul etmiyor. Donald Trump diyor ki şimdi bir ortalık yatışsın, biz gideceğiz bu uranyumu alacağız ve çıkacağız.
2: Affedersiniz, bu soruda sanki iki şey anlaşılıyor. Bir, belki bombardıman uçaklarıyla gidip bombalayıp onları toprağa karıştıracağız. Ama sanki daha önceden biz orayı bombaladık. Dolayısıyla onlar toprağa karıştı. Şimdi gidip ayıklayacağız.
0: Seyreltme durumu var.
2: Ha, o daha bence öyle.
0: Oradaki hikaye şu, özür diliyorum, şey yapıyorum ama. Az önce dedim ya, Hürmüz için hem geçiş olacak, Trump diyecek ki ben Hürmüz açtım. İranlar diyecek ki biz kontrolü tutuyoruz, biz açmış olduk diyecekler. Hı hı. Böyle bir çıkış yolu olacak iki taraf için de. Nükleer açıdan da şöyle bir şey tasarlanmış. Eğer olursa, ki ben çok feasible olduğunu düşünmüyorum ama Amerikalıların gelecek, işte her şey durulduktan sonra oraya gelecekler ve orada İran toprakları içerisinde, evet, var olan uranyumu seyredecekler. Böylesi bir durum söz konusu.
1: Ben de şöyle anladım. Bu uranyumu kaçıracaklar gibi anladım. Çünkü daha önce yapmaya çalışmışlardı.
3: Yok, öyle bir şey. Hanım, öyle açık bir şey açık söyledi Trump. Dedi ki biz B2'lerle gideceğiz, zaten vurduk bunları toz halinde, orada imha edebiliriz dedi İran içinde.
1: Donald Trump dedi ki nükleer mesele, yani biz yarın bir anlaşma imzalanacaksa da, yarın ya da pazartesi Çünkü bu yarın imzalanması meselesi İran tarafı.

0: tarafından Donald Trump'ın doğum günü olduğu için bir şova dönüştürülsün, Donald Trump'ın zaferi gibi gösterilsin istenmiyor. Ama burada çözülemeyen bir mesele var ve belli ki de çözülemeyecek kolay kolay. Uranyum meselesi, nükleer meselesi. Şimdi Donald Trump dedi ki biz İran'ın uranyumunu gidip alacağız. Belki bombardıman hayalet uçaklarımız da hazır, yerle bir edeceğiz. Bu ne demek? Yani şöyle, bu ne demek diye soruyorum. Gidip orada uranyumu alıp çıkaracağız, biz kaçıracağız demek mi? Yerinde yok edeceğiz demek mi?
1: Aylar önce söyleseydiniz böyle bir imkan vardı. Çünkü İsrail'in Begin doktrini kapsamında eski İsrail Başbakanı Menahem Begin'in başını çektiği bir takım siyasetçi ve askeri gruplar İran'ın nükleer programının imha edilebilmesi için bir komando operasyonunun, nükleer komando operasyonunun yapılabileceği bir planlama yapmıştı. Buradaki temel mesele B-52 gibi ağır bombardıman uçaklarıyla vurulması, daha doğrusu o tünellerin çökertilmesi, daha sonra toprağa gömülü olan, yani çıkartılamayacak duruma gelenlerin dışındakilerin İsrailli ya da katılacak ülkelerin komandolarıyla beraber santrifüj tüplerin, yani nükleer malzemenin bulunduğu ya da hangi formdaysa onların çıkartılıp İran dışına alınmasıydı. Fakat bu imkan kaçtı. Çünkü daha önceki aylarda haberde konuşmuştuk. 80-110 metre derinliğinde granit tabakada yerin altına kazılmış ve İran'ın neredeyse 50 yılını verdiği bir labirent var. Bu labirentte de İran'da dersini çıkartarak bu sığınak delici bombalara karşı geçtiğimiz savaş döngüsü içerisinde önlemler aldı. Örneğin daha önce Natanz ve Fordol'un vurulmasında bazı açık havalandırma yerleri vardı. Gördük ki uydu fotoğraflarından İran bunları kapatmış. Ya da nükleer tesislerinin girişlerine çok kalın 3 katman blok koyulmuş, hı hı, ki sığınak delici bombalar buraya çarpıp nükleer tesislerin içerisine nüfuz edemesin diye. Şimdi burada İran'ın çıkarttığı bir başka mesele var. Bu nükleer mesele İran'ın aleyhine olacak bir süreç değil. Burada temel mesele şu. İran, biz burada bazı nükleer tesisleri görüyoruz Merve Hanım ama İran'ın nükleer tesisleri toplu bir halde bulunmuyor. Bakın burada santrifüjler var, burada uranyum zenginleştirme mikserleri var, burada yerin altında depolama tesisleri var. Yani bu ülke satına yayılmış sadece 4-5 noktada açıklanabilecek bir nükleer program değil. İşin daha Amerika için kötü yanı, benim aldığım bilgiye göre nükleer tesislerin etrafı da mayınlanmış durumda. Ve bazı tüneller İran tarafından, bizzat kendileri tarafından çökertilmiş ve olası sizin bahsettiğiniz bu hava indirme gibi bir özel operasyonun, örneğin 500 kilogram bir uranyumun, zenginleştirilmiş bir uranyumun, bakın bu bir kasa domates elma değil ki, ülkenin çeşitli yerlerine dağıtılmış bir uranyumdan bahsediyoruz. Bunun toparlanması mümkün değil. Ben bunu teknik olarak Pakistan'da nükleer mühendislere sorduğum zaman, hı hı, Pakistan şöyle bir öneride bulunmuştu. Bu nasıl çıkartılır dediğim zaman bana şu söylendi. İlk önce gelip İran topraklarında topraktaki uranyumun bir değerinin ölçülmesi gerekiyor. Eğer İran'ın uluslararası atom enerjisine beyan ettiği gibi bir ölçüm çıkarsa bu da insansız. Çünkü çok büyük bir radyasyon var. Bunların yerlerinin tespit edilmesi gerekiyor. Muhtemelen bombardımanda bazı santrifüjlerin kırılarak toprağa karıştığı, yerin 100-120 metre altına nüfuz ettiği, belki formundan dolayı 150 metreye kadar inmiş bir maddeden bahsediyoruz. Bunun çıkartılması teknik olarak mümkün değil. Bu yüzden de ABD yerinde mühürleme denen, yani bir insan evladının toprağa kazamayacağı derinlikte vurarak onu çıkartılamaz teknik imkanlarla, ancak böyle 4-5 ülkenin bir araya gelip kazabileceği, operasyonun yıllarca sürebileceği bir çıkartma operasyonu hem maliyetli, hı hı, hem zaman olarak mümkün değil. ABD bu yüzden, hatırlayın, ısrarla Fordow ve Natanz'ı defalarca vurdu. Çünkü o nükleerin İran tarafından çıkartılmasını engellemekti. Fakat şu an karşılaştığımız tabloda gene de uluslararası, bugün bir anlaşma olsa önümüzdeki 6 ay boyunca Oral Bey'in söylediği mesele sadece Amerikalılar değil, Pakistan'ın nükleer mühendisleriyle bir heyetin uluslararası atom enerjisi nezaretinde, onların bir ekibi var, gelip burada ölçüm yapması, uranyumun radyasyonun tespitini yapması, daha sonra hazırlanacak ekipmanlarla İran'ın buna ulaşamayacak bir çıkartmadan bahsetmiyorum. Toprağın altında da tutulabilir ama uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminde olması gerekir. Şu anki tabloda İran'ın nükleer programı atom enerjisi tarafından şeffaf denetlenebilir ya da o tünellere girilebilir halde değil. Tüneller bizzat İran tarafından havaya uçurulmuş ve denetlenebilir değil. Bu yüzden de şöyle de bir ihtimal var. Bu ekip gelse Mervan'ın bir ölçüm yapsa, diyelim ki bugüne kadar İran tarafından açıklanmayan bir değer çıkarsa, yani bilinenin de üstünde bir uranyum zenginleştirilmesi tespit edilirse yapılan toprakta ölçümde, bu Amerika ya da İsrail tarafından yeni bir savaş sebebi olarak kabul edilir. Ve bu döngü Ağustos, Eylül gibi tekrar gelecek. Bu nükleer meselenin çözülmesi pek mümkün değil. Teknik olarak da, mühendislik olarak da, eğer Trump gibi bir siyasetçi değilseniz, İran'ın nükleer programının bitirilmesi, 400 kilo uranyumun ülke satından toplanıp tünellerden çıkartılması mümkün değil. Ve bunun için de bir kez daha söylüyorum, İran'da bütün bu etraf mayınlanmış, tünellerin bazıları çökertilmiş, bir olası operasyona karşı özellikle Fordo ve Natanz'da önlemler alınmış.
0: Bir şey sorabilir miyim? Hatırlayacaksınız, bir pilot kurtarma operasyonu yapılmıştı.
1: O denendi. Orada denendi.
0: Orada denildi ki İran kanadından gelen açıklama bu sonrası. Aslında pilot kurtarma operasyonu dediler ama bu bir pilot kurtarma operasyonu değildi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bizim uranyumumuzu çalmaya çalıştı dediler.
1: Evet, doğru.
0: Doğru mu bu?
1: Doğru.
0: O zaman denediler ve yapamadılar. Sizin bu söylediğiniz aslında birkaç ülkenin oraya girip bir denetim yapması, bu uranyumun ne kadar olduğu vesaire. Çünkü bu öyle uçaklarla inilip alınıp çıkılacak bir şey değil. Muhtemelen değil. Öyle bir şey zannettiler.
1: Değil. Kurşun levhalara konması gereken özel giysili ekiplerin müdahale edeceği bir sistem. Fakat burada İsrail'in Begin doktrininden yola çıkarsak bu şu şekilde oluyor. Aynı sizin dediğiniz gibi bir pilot kurtarma operasyonu adı altında çok şiddetli bir bombardıman düzenleniyor. İran savunma sistemleri o bombardımanlara cevap vermeye yüzünü dönerken arka tarafta Natanz ya da Ford oldu o zaman hedef. Muhtemelen bu bombardmanlarla açılan yerlerden İran'ın çıkartamaması için A şıkkı içeride patlayıcılarla toprağa çökerttiler. Hı hı. Ve İran'ın elindeki yaptırımlar altında olduğu için 120 metre, 130 metre kazacak bir ekipmanı da yok, teknolojisi de yok. O yüzden toprağın altında iyice mühürleme olarak tabir edilen operasyonu gerçekleştirdiler. B şıkkı İsrail ABD istihbaratının tespit ettiği filmlerde gördüğümüz gibi benim boyumdaki tüpler gibi zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu havuzlar ya imha edildi ya bulunan o santrifüjler kurşun levhalı kutulara konularak yakalanabilen varsa çıkartıldı. Ama çıkarsalardı Trump mutlaka biz bunu ele geçirdik, bitirdik derdi.
0: Bir de bir şey soracağım. Yani bu kadar, şimdi mesela Fordo'yu geçen sene vurdular.
1: Doğru.
0: Değil mi? Siz burada Natanz'ın ve Fordo'nun bu kadar hedef olduğunu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Buradaki geliştirilen uranyum da biliniyor. Hala İran tutar mı Natanz ve Fordo'da bu uranyumu? Tutma
1: zaten
0: ihtimali yok.
1: Bakın burada uydu görüntülerinde benim görebildiğim şey herhalde Amerikan istihbaratının atlaması mümkün değil. Zaten bu hazırlıklar kapsamında çok sayıda kamyonun geldiği
0: göstermelik de uranyum.
1: Evet, toprak kazıldığı
0: oradan
1: belli.
0: Evet.
1: Çok sayıda damperli kamyon vardı Natanz'ın, Fordov'un etrafında geçtiğimiz aylarda, yıllarda. Ve burada bir kazılan toprağın çıkartılması gibi bir durum vardı. Ama İran'ın o toprak çıkartılma meselesinde nereye ne sevkiyat ettiğini yerin üstünden görmek değil. Mümkün değil. Çünkü İran hem savunmasını hem bu tür faaliyetlerini toprağın altında yapan bir ülke. Bakın keşke imkanımız olsa, size distopik gibi gelebilir ama adım gibi eminim, İran gibi farklı düşünen bir yönetim yerin altında, yerin üstünde gördüğümüz bir İran dışında, emin olun İran'ın altında en az 180 metre, 100 metre, 110 metre derinliğinde, hı hı, füze rampalarının olduğu şehirler, füze depolarının olduğu şehirler, nükleer tesislerin kontrol, komuta vesaire işlerinin yapıldığı yeraltı tesisler, kalıbımı basarım vardır. İran gibi bir ülke buna hesap etmeden asla yola çıkmaz.
0: Ya da bu kadar fazla uranyum
1: burada
0: nasıl geliştireceksiniz?
1: Evet, İsrail'e, Amerika'ya burada gösterilen nükleer tablo bu. Ama emin olun yerin altında İran'ın devlet programı gereği açıklamadığı hem füze programı, balistik füze programı uzun menzilli, hem de nükleer programı emin olun kontrol altına alınmıştır. Burada pazarlığı yapılan mesele uluslararası atom enerjisine gösterilen miktar. İran gibi bir ülke bugün niye tartışıyoruz biz bu konuyu? İsrail ve ABD'ye el sıkışsa da birbirlerine çay da ısmarlasalar.

0: hiçbir zaman İran yönetimi bir İsrail'e, ABD'ye, başkan ya da başbakan kim olursa olsun güvenmesi mümkün değil. 50 yıllık bir kin, 50 yıllık bir güvensizlik, iki tarafın da hatası ayrı kefe konabilir. Ama İran gibi bir ülkenin bu ikiliye güvenmek için hiçbir sebebi yok. İstediğiniz kadar para verin, istediğiniz anlaşmayı yapın. Bu iş Ağustos, Eylül'de tekrar çatışma boyutuna gelecek. Ama İran aleyhine olamayacak. Burada tek kriter, benim farklı düşündüğüm, bakın bu bombardımanlar hep sahil bölgesine yapılıyor. Ve iki gündür, geçtiğimiz hafta, sanki Hürmüz Boğazı'nın Ağustos, Eylül ayında kademeli zorlamayla, askeri güç kullanarak ya ABD tarafından ya Fransa, İngiltere merkezli 44 ülkenin oluşturduğu bir grup tarafından zorla açılabilir. Bu bombardımanlar bunun ayak sesleri. Siz askeri tesis olarak bakmayın. İzleyicilerimiz için söylüyorum. Bu atılan her bombanın sosyoekonomikte bir karşılığı var. İran'da elektrik kullanımının en çok arttığı aylar Haziran sonu ve Temmuz-Ağustos'ta yükseliyor. Ve İran'ın çökmüş bu sanayisinde siz elektrik veremezseniz, daha iki gün önce İran'da ölçülen hava sıcaklığı 49 dereceydi Merve Hanım. Siz Temmuz ayında 52 derecede İran'da elektrik veremediğiniz anda halk sokağa çıkar. Savaşa rağmen. İki şey var İran'da. Bir benzin fiyatı, akaryakıt, iki elektrik. Fiyat artışı ya da kesintisinde sosyal sınıfı, siyasi görüşü, ne olursa olsun insanlar çıkıyor. Ve maalesef İran uzun vadede değil benim tahminim, yaz aylarında bol bol protestolara sahne olacak. Zaten üniversite öğrencileri, lise öğrencileri sokaklardaydı. Sınav sisteminin değişmesinden dolayı. Üstüne karneyle dağıtılan gıda, yakıt, akaryakıt girdiği zaman İran'ı bu yaz iyi bir tablo beklemiyor.
1: Evet.
0: Bunu açık söyleyeyim. Son olarak da burada bir Dünya Kupası molası var. Esas burada mevsimsel olarak da bir sıkıntı var. ABD gerçekten bu söylediğiniz beyliklerle harekat yapabilir mi meselesinde? Temmuz'un ilk haftasına kadar süresi var Merve Hanım. Burada şamal rüzgarları var. Arapça şimalden gelen, yani kuzeyden gelen rüzgar anlamında. Bu Kuveyt, Katar, Arap Emirlikleri, Umman, Basra Körfezi tarafını şiddetli etkiliyor. Toz fırtınası getirir, görüşü engeller, termal stres yaratır. 52 derece sıcaklıktan bahsediyorum. Ve sadece gece operasyon yapıyor haline gelirsiniz. Ama bir fırsat penceresi daha var. Bu şamal rüzgarlarının bir büyüğü bir küçüğü var. Yani yazın olanı bir de kışın olanı. İşte bu termal ortamın ideal hale geleceği tarih maalesef Eylül-Ekim ayı. Yani ABD'de kongre ara seçimleri öncesi bir fırsat penceresi oluyor.
1: Yine bir savaş.
0: Trump için ve İsrail için.
1: Peki.
0: O yüzden biz Ağustos-Eylül ayında gene bu gerginliğe geri döneceğiz. Ve ben maalesef Ağustos-Eylül ayında gene İran haritasının önünde, gene bombalanan nükleer tesisler, belki de sizin söylediğiniz gibi artık ip kopacak, tren raydan çıkacak ve belki de Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın bu gördüğünüz adalarını bir koalisyon gücüyle işgal etme gibi acayip bir senaryo olacak. Belki de İran'ın
2: acayip değil, o senaryo var zaten de Birleşik Arap Emirlikleri yapamaz onu. İranlı Amerika yapıp bayeye verecek.
0: İranlı komandolarında Arap Emirlikleri'nin bazı adaylara çıkması gibi ilginç gelişmelere sahne olabiliriz. Bunlar hayal değil. Bir mutabakatta olmayacak, bu teknik bir moladır. İki tarafta bir Dünya Kupası var. Orada bir olay olması istenmiyor. Hatırlayın, Miami ya da Florida açıklarından, denizden bu eyaletlere karşı bir saldırı girişiminden dolayı FBI alarma geçmişti. Ve İran'ı işaret ederek. Bu çok büyük bir rahatsızlık verdi Amerika'da. Şu an Dünya Kupası oynanırken İran'ın maçları 16 Haziran'da başlıyor. 3 tane maçı var. İkisi Los Angeles'ta, bir tanesi Seattle'da. Ve en ufak bir balon bile patlamasını istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu yüzden bir dünya şampiyonası illüzyonunda bir ayı geçireceğiz. Ama Ağustos-Eylül ayında ben buradayım ve İran haritasının önünde olacağım.
2: Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Mete Sohbu
2: Bak,
1: oldu.
2: Kesmedik Mete Bey'i şimdi. Biraz ben değişik yönden
1: sizi
2: bakabilirim.
1: Sizi tebrik ediyorum öncelikle.
2: Evet, tuttuk kendimizi.
1: Ve teşekkürlerimi sunuyorum değerli
2: Ekrem abi de bak müdahale etmedi.
1: Değerli büyüklerime
2: onu tuttum Ekrem abi.
3: Yalnız son sözüne inşallah dedikleri gerçekleşmez demek istiyorum.
1: Evet, Mete Soltoğlu diyor ki Dünya Kupası molası verdiler.
3: Doğru söylüyor.
1: Sakın kanmayın diyor. Şimdi Axios'un bir haberi var. Bu Axios'ta çok paylaşıyoruz.

0: neden diyorlar ki şimdi bu Amerikan medyası haber yapıyor, siz paylaşıyorsunuz. Bu Axios genelde ne dese hemen hemen çıkıyor gibi bir şey. Yani ileriki tarihlere bakın, bu haberi veriyoruz mesela, 2 ay sonra bir bakıyorum hakikaten yaşanmış bunlar. Şimdi Axios diyor ki Trump'ın İran'la ilgili yakında imzalayacağı anlaşma Netanyahu için bir acı reçete olacak.
1: Çok affedersiniz, bir şey söyleyebilir miyim?
0: Buyurun.
1: Bakın, ben bunlara katılmıyorum. Bunlar yönlendirme haberleri. Ben sadece kısa bir bilgi verip izninizle susayım.
0: Buyurun.
1: ABD Gazze'nin işgalinden beri İsrail'in savunmasını Bahreyn merkezi 5. filoya entegre etti. Şu an İsrail askeri olarak ABD donanması, ABD ordusuna entegre. Fakat bizi ilgilendiren, tüm ülkeleri ilgilendiren tarafı şu. Bugün ABD'li senatör Tom Cotton'ın 2027 mali yılı istihbarat yetkilendirme yasasına ABD'yi İsrail'le kalıcı bir istihbarat ve bozulamaz bir casusluk ittifakına kilitlemeyi amaçlayan bir madde ekletti. 622. madde. ABD Başkanı'nın İsrail'le istihbarat paylaşımını genişletmesini zorunlu kılıyor. Bunu askıya alması, azaltması ya da sınırlandırmasını yasaklıyor. Böylece CIA ve diğer istihbarat teşkilatlarını İsrail'in askeri aygıtına fiilen bağlıyor. Son bir maddede bu önümüzdeki 2028'de de olacak olan ABD İsrail savunma anlaşması
0: evet.
1: Bakın, ABD'nin stratejik planlamasında 2027 mali planında ya İsrail yapay zekasını, silah geliştirmesini ABD İsrail askeri kurumlarıyla uyumlu hale getirmesini zorunlu hale getiren 2027 mali yılı savunma bütçesi yasası 224. madde kongre onayı yolunda her iki kanatta da komisyondan geçti.
0: Doğru.
1: İsrail ile ABD'nin arası nerede bozuk?
0: Hocam, sizi böyle alabilir miyim? Şimdi tabii yani burada baktığınızda aslında çok imzalı imzalanmamış, görünen görünmeyen, finanse edilen özellikle silah satışlarında mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin belli başlı prosedürleri var. Yani Amerika herhangi bir müttefikine bir silah sattığında ya da savunma sanayi için bir para verdiğinde bunların hepsini kalem kalem, defter defter, hatta şöyle yapıyorlar. Ben Uğur Özgüker'e bir para verdim bir ürün geliştirmesi için. Onun karşılığında mesela kendi savunma sanayi ülkemde, savunma sanayi şirketlerimde bazı istihdamlar talep ediyorum. Bazı yatırımlar istiyorum. Bunun karşılığında bir para veriyorum. Ama İsrail'e bu şartların hiçbiri uygulanmıyor. Hatta bugün tarihten bu yana İsrail bu kadar kendi silahlarını üretebildiyse, geliştirebildiyse bunun en büyük dayanağı Amerika Birleşik Devletleri'nin kaynağı bilinmeyen paraları. Yani burada içeride Siyonistlerin topladığı, bağış yaptığı paraları vesaire saymıyorum bile. Senato'dan, kongreden geçen onaylar. Hocam, bu acı reçete, Netanyahu evet. için acı reçete nedir?
2: Şimdi, ondan önce altta geçiyordu. Netanyahu savaş ise muhtaç mı, mahkum mu falan diye.
0: Netanyahu savaşa muhtaç mı?
2: Muhtaç mı? İşte bununla, evet, savaşa muhtaç. Niye? Savaş biterse, çünkü
0: hocam diyorlar ki hoca senin sorularını değil benim.
2: Hayır,
0: sorularımı cevaplıyor diyor Hüseyin.
2: Hayır, tamam, onunla bu birlikte şimdi onu devam ettireceğim. Savaş devam ettiği sürece kendi yolsuzluktan olan davasını ertelettiriyor. Celse geliyor, savaş var diyor, erteleniyor, yoksa hapse girecek. Dolayısıyla Netanyahu'nun derdi ne? Şimdi bu anlaşma acı reçete olacak. İsrail'in derdi ne? İran'ın elindeki füzeler. Takır takır vurdu. Neydi İsrail'in kendine güvendiği şey neydi? O demir kubbe. Hı hı. Delinemez, bilmem ne olur. Deldi. Gayet güzel de deldi İran'ın füzeleri. Ve İran elinde de 4000 kilometre menzilli füzeler de var. Ta Romanya'daki üsleri bile vurabiliyor Amerika'nın üslerine. Dolayısıyla ilk anlaşma metninde neydi? Balistik füzelerin 2000 kilometrenin ötesine geçmemesiydi. Bunda yok. Hı hı. Yani acı reçete olacak. Şimdi yok, çünkü elinde kalacak ve İsrail'in Tel Aviv'i de Hayfa'yı da vuracak. İkincisi neydi? Bütün nükleer silahlar arındırılacaktı. Öyle diyor şimdi. İran topraklarında da yok edebiliriz diyor 400 kilo uranyumu. Alır Amerika'ya da götürürüz diyor. Hayır diyor İran. İran diyor ki hayır, sadece diyor seyreltme, yani %90'lara değil %20'lerde bırakacağım ama uranyumum bende kalacak diyor. Bu da acı reçete. Yani İran'ın elindeki Hark Adası gitmediği sürece, Hürmüz Boğazı'nda demin söylediğimiz o Ebu Musa büyük akif şu adalar gitmediği sürece daha da iyi oldu. Savaştan önceki durumuna geldi. Savaştan önce burası
0: şöyle yapalım.
2: Açık su yoluydu. Şimdi ne diyor? İran savaştan şurası. Önceki durumuna kesinlikle dönülmeyecek diyor. Yeni durumda diyor biz ve Umman birlikte karar vereceğiz diyor. Yani geçiş ücreti alacağım. Haraç ya da harç ya da neyse işte kılavuz kaptanlık ücreti adına ne derse alacağım diyor. Ve benden de izin alacaklar diyor. Dolayısıyla böyle bir durum olduğu zaman İran savaşı kazandı. İsrail için acı reçete. Yönetimi değiştiremedi. Zaten Amerika'nın İran'ın yönetimini değiştirmek gibi derdi yoktu. Her zaman söylüyorum. İsrail'in vardı. Amerika'nın İran'ın elinde nükleer silah olup olmaması gibi de derdi yok. Şimdi kesinlikle kabul ediyorum. O uranyumu veren, uranyumu zenginleştiren, teknolojiyi veren kim İran'a? Amerika. 1975'ten itibaren Şah'a veren Amerika. 79'da devrim olmasaydı zaten 80'de atom bombasını yapmıştı İran. Amerika yaptırmıştı. Füzelerin elinde olması da sadece şu var. Sadece şu var. 4000 kilometre şeyler buradaki Girit'teki Amerikan üslerini vuruyor. Güney Kıbrıs Rum kentindeki İngiliz şimdi Amerika ve Fransa'ya da üs verdiler haksız yere. Bunları vurabiliyor. Onun dışında Amerika'nın Trump'ın hiçbir derdi yok. Trump'ı şantajla İsrail bu şeyi soktu. Dolayısıyla Trump nereden zararın neresinden dönülse kârdır diyor. Bilmem yoksa onun derdi nükleer falan değil. Hiçbir derdi yok. Onun derdi İran'ın petrollerine çökmek. Venezuela'ya çöktüğü gibi.
0: Trump'ın derdi diyorsun.
2: Trump'ın hep derdi. Trump'ı söylüyorum. Hı hı. Her anlaşma İsrail'in aleyhine. Hepsi acı reçete. Her türlü anlaşma.
0: Nedir yani burada İsrail'in zararı? Anlaştılar. Amerika ile İran bu
2: bir
0: şartlarda.
2: Kere, şu andaki bir şeye göre şey oluyor. Nükleer kere, şeyi kalıyor.
0: Yani nükleer ertelendi. Zaten İsrail bundan rahatsız.
2: Hürmüz geçti İran'ın kontrolüne. Eskiden su uluslararası su yoluydu. Şimdi İran'ın kontrolüne geçti. İsrail'in canını okuyacak. Balistik füzeleri de kendisinde kalıyor. Hatta CIA'nin kendi raporu var. Ne diyor? %70 diyor füzeleri diyor hala duruyor diyor. Trump açıklama yaptı. Biz dedi mahvettik füzelerini falan dedi. İki gün sonra CIA dedi ki %70 dedi. Potansiyeli duruyor dedi.
0: Hala duruyor.
2: Bitti. Şeyden de geliyor. Çin'den de devamlı geliyor. Hı hı. Dolayısıyla şu anda bir anlaşma yapsa Trump'ın umurunda değil. Eğer
0: burayı böyle komple aldı.
2: O onu aldı. Petrollerini şey, bir de ambargolar da kartmış oluyor. Hı. İran üzerinde. Ha bakın bilinmemiş bir şey var aslında. Şu anda İran'a ambargo var ya 47 evet. senedir. Petrolünü çok kontrollü satabiliyor. El altından satıyor, yarı fiyata satıyor. Malzemeleri ambargolu yüksek fiyattan, kara borsadan alıyor. Bunları yapan hep Yahudiler. Onun petrolünü alıp ucuz, dörtte bir fiyatına alıyorlardı. Yani 40 dolarken petrol 12 dolara çekiyordu Yahudi firmaları İran-Irak savaşında.
0: Doğru.
2: Muazzam para kazanıyorlardı. Sonra silah satımını yasakladı Amerika buraya. Yahudiler silah satıyordu 5 katı fiyatlı kara borsa. Her türlü para kazanıyordu Yahudiler. Şimdi bitti. Yapılan her anlaşma uluslararası ambargoların İran üzerinden hafif kalkmasa bile hafiflese bile her türlü şey İsrail'in korkunç aleyhine. Hele Netanyahu'nun felaket aleyhine. Netanyahu savaş istiyor. Netanyahu'nun ikinci bir savaş zaten burada konuştuk hep. Asıl onun derdi neresi? Lübnan. Hmm. Onun derdi Lübnan. Yok efendim Hizbullah bana füze atıyor falan. Bu da yalan. Bir kere Şiiler Lübnan'da %30. %70'i Lübnan'ın nüfusu Amerika ile çok iyi ilişkileri olan bir nüfus. Sünni Müslümanlar var, Maronitler var. Maronitler zaten Hristiyan, hep Batı ile birlikte. Sünni Müslümanlar da Körfez ülke, Birleşik Arapları, Suudi Arabistan, Umman. Yani Amerika'nın müttefikleriyle birlikte gidiyor.
0: Yakınlar.
2: Dolayısıyla Amerika buranın, bakın Trump ilk defa azar işitti, iki kere azar etti Netanyahu. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili, hı hı. makul ol dedi. Tayyip Erdoğan çok zeki adam, çok başarılı bir adam dedi. Orada bir azarladı Netanyahu. İkinci olarak da Lübnan'da.
0: Evet.
2: Dedi ki Lübnan'ı vurmayacaksın dedi.
0: Saldırmayacaksın.
2: Çünkü kendi işine gelmiyor. Netanyahu'nun derdini İran'ı meşgul edip Lübnan'ı işgal
0: size
2: etmek.
0: Size itiraz var hocam.
1: Yani ben naçizane şunu bir değerlendirmenizi düşünürüm. İsrail'in burada aleyhine bir durum yok. İsrail'e...
2: Niye?
1: Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini barıştırmak için ABD'li diplomatların Türkmenistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da cirit attığını geçtiğimiz yıl ve aylarda biliyoruz. Burada siz işaret ediyorsunuz, İsrail'in aleyhine diyorsunuz ama İran'da vurulmayan bir bölge var ki Hazar Denizi'nde 5 tane limanı var. Bugüne kadar bir tane mermiyle İsrail tarafından, ABD tarafından hedef alınmadı. Burada tamam. ABD'nin, İsrail'in Hazar Gölü'nün

0: denizine çıkmak istediği, Kafkasya'ya ulaşmak istediği, Rusya'yı güneyden çevrelemek istediğini de Amerika'nın göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Ama İsrail'in burada gideceği yol, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile barıştırılmaya çalışılan bir coğrafya var.
1: Bu tamam da anlaşma soru o değildi. Soru neydi? Bu anlaşma niçin Netanyahu için bir acı reçetedir?
0: Yani sadece petrol dediğiniz için ben...
1: Hayır petrol demedim. Bütün ağır uluslararası ticaret dedim ve elindeki füzeler dedim ve nükleer kapasite dedim. Füzeler kalıyor. Takır takır vuruyor. Hayfa'yı vuruyor. Tel Aviv'i vuruyor. Bakın geçen sene Haziran ayındakinde 12 günlük bir savaş vardı. %5'i deliyordu. %95'i boşa gidiyordu. Bu sefer %20'si yani aradan bir sene geçmeden korkunç kapasitesini arttırdı. %20'si deliyor. Her 100 füzenin 20'si düşüyor. Ve İsrailler terk ettiler. Kıbrıs'a Mıbrıs'a gitmeye başladılar. Yani bir anlaşma yapıldığı zaman o füzeler de İran'ın elinde kaldığı zaman ki kalacak. İşte bu acı reçete. Yanlış mı anlattım?
2: Yok tamam. Yani doğru. Yani bu füzeli yani şöyle diyor Uğur Hoca. Nükleerde istediğini alamadı. Nükleerde imza attıramadınız. E füzeleri de masadan çekemediniz, el koyamadınız. O zaman siz ne kazanacaksınız?
0: Akdeniz şey projesi hala, affedersin, İran'ın Akdeniz projesi bitmiş değil ki. Bu kadar Lübnan meselesinde İsrail...
1: İran'ın mı, İsrail'in mi?
0: İran'ın, Lübnan'da Hizbullah'ın bitirilmesi diye bir şey söz konusu değil ki. İran'ın bu kırmızı çizgisi. İran'ın yıllardır bir Akdeniz projesi ve Lübnan'ı Akdeniz'deki kalesi olarak gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bakın belli bir yere kadar ses çıkartmadı İran. Ama o Nebatiye bölgesine yaklaşması, Bekaa Vadisi'ne yaklaşmasıyla beraber İran ilk defa kendi topraklarından İsrail'i vurdu ilerlememesi konusunda. Burada Lübnan meselesi İran için kritik ve burada esas düğüm İran'ın nükleerine vesaire bakıyoruz ama Lübnan en kritik bölge. Hı
1: hı. Tamam. Yani İsrail her halükarda kaybetmiş oluyor bir anlaşma olduğu zaman. Onu soruyor. Yani Netanyahu acı reçete o.
0: Lübnan'a kadar olan bölgeyi insanlar arındırılmış. Burada hani İsrail'in
1: oradan da çekilecek. Zaten orada anlaşma da var.
0: Suriye'ye baktığınız zaman tampon bölge oluşturmuş hocam. İnsandan arındırıyor adamlar.
1: Hayır yani, şimdi bakın bir anlaşma yapıldı mı? Yarın yapıldı. Bunda balistik füzelerin sınırlandırması var mı? Yok.
0: İsrail'in geri çekileceğine dair bir maddeyi Merve Hanım söylemiyor
1: mu? Orada var. İran dedi ki Lübnan'da da bitecek savaş dedi.
2: Lübnan'da bitecek savaş.
1: O şartı koydu. Öyle değil mi bakın?
0: Hocam savaş bitecek başka bir şey. Geri çekilecek kademeli İsrail ordusu takvim açıklayacak başka bir şey. Ki takvim açıklansa buna inanabiliriz hepimiz ama İsrail'in böyle bir takvim açıklaması... Mümkün
1: ama şu anda İsrail'in işgal Lübnan'daki işgali kabul edilmiş bir şey değil ki yani Golan gibi falan değil ki.
2: Zaten tanımadı.
1: Hiç kimse tanımıyor yani dolayısıyla o zaten paşa paşa çekilecek. Evet,
2: Golan'ı zaten kimse tanımıyor. Bir tek Amerika tanıyor da.
3: İsrail
2: onu
3: haritası var mı orada Lübnan sınırını gösteren?
2: Hemen bakalım İsrail.
3: Kuzey sınırını gösteren İsrail'in o yani Doğu Akdeniz'i böyle büyük gösteren.
2: Şöyle bir saniye biraz daha. Yok.
1: Bu taraf.
2: Biraz daha geniş galiba şu
3: yani
2: an.
3: Orta Doğu.
2: Nasıl? Şu iyi mi? Yok.
0: Yani.
2: Yok.
1: Şurası.
3: Ben gelebilir miyim müsaadenizle?
2: Buyurun lütfen, lütfen buyurun.
3: İsrail için plan çalışıyor. İsrailler için çok böyle büyük bir durum söz konusu şu an açıkçası. Hı hı. Bir kalem alabilir miyim rica etsem?
1: Şey, normal kalem.
3: Yok şey çizmek için. Ha,
2: şöyle ha. Buyurun. Yani en yakın...
3: Ya bu iyi anlatır bu.
2: Şöyle, yapar. Şöyle yapalım. Buyurun.
1: Tabii, buyurun, buyurun.
2: Buyurun.
3: Çiziyor sanırım değil mi bu?
2: Evet.
3: Şimdi şöyle. İsrail küçük bir ülke. Şimdi Begin doktrini deniyor ya. Bütün hikayenin başladığı hikaye aslında şu. Diyor ki biz küçük bir ülkeyiz. Çevremizdeki hiçbir ülke, Osi Irak'ta, El Kibar'da yahut İran'da, hiçbir ülke nükleer silah işine, hatta nükleer çalışma peşine düşemez diyor. Çünkü olur da buralardan bir tanesi bir nükleer silah gider. Ellerinde nükleer silah olur. Ve bizi ateşlerlerse biz küçük bir ülke olduğumuzdan dolayı nüfus yoğunluğumuz da az olduğundan dolayı bu silah düştüğü zaman bu bomba düştüğü zaman bizim ikinci vuruş kapasitemiz yok. Dolayısıyla biz her şekilde önleyici saldırı yapmak zorundayız diyerek 81'de Osi Irak saldırısını yaptılar. Hı hı. 2007'de de El Kibar tesislerine saldırdılar. Şimdi İran meselesiyle uğraşıyorlar. Mesele bu. Şimdi İsrail açısından şu an bu durum bir fırsata dönüştürülmüş durumda. Bu moladan bahsediyorum. Nasıl bir fırsat dönüştürüldü? Hı hı. Şunu silme şansım var sanırım. Şuradan.
2: Evet.
3: Şu şeyi kaldırmak istiyorum da.
2: Peki ben size şunu açayım.
3: Tamam.
1: Siz bombaladınız sen... Merve Hanım. Bak, hayır, ben hocam bakar... geri siliyor.
3: 67'de.
2: Hazırlıksız yakalandım
3: 67 yılında.
2: Tek İsrail haritası. Tek İsrail'de. Bunu sizin için özel yaptıracağım haftaya söz.
3: 67 yılında İsrailler şunu dediler. Bizim ülkemiz küçük. Genel şey. Hep bundan çıkıyoruz. Hep küçüğüz. Yok olabiliriz. Bizi evet. yok edebilirler. Bu tramvayla hareket ediyorlar. Dolayısıyla bizim savunulabilir sınırlarımız nedir? Yani olur da kara operasyon olursa Ürdün'den, Suriye'den veya Mısır'dan bizim savunulabilir sınırlarımız nedir? Bu sınırı şuradan çekiyorlar. Golan tepeleri, Hermon Dağı, Şeyh Dağı devrimden sonra hemen işgal ettiler. Onun tepesine çıktılar. Böylece şuraya bir kuş bakışı şey yakalamış oldular. Hı-hı. Ve Litani Vadisi'nin şeyi buradan aşağı doğru Ölüdeniz'e kadar olan kısım. Tabii Gazze ve Batı Şeria'nda ilhak edildiği bir senaryo.
0: Bu Güney Kıbrıs.
3: Dikdörtgen, bu dikdörtgen bizim savunulabilir sınırlarımız diyorlar. Çünkü buradaki Ürdün Vadisi, Ölüdeniz olan kısım bir doğal hat. Hermon Dağı ayrı bir hat, Şeyh Dağı ve Golan Tepeleri ayrı bir hat. Ve en son Litani'nin şeyi.
2: Litani'nin...
3: Ne kaldı ellerinde? Burayı tuttular.
2: Güney'i, evet.
3: Burayı tuttular. Hermon Dağı'nı işgal ettiler. Son aşamayı yapıyorlar şu an. Yani Netanyahu şunu yapmaya çalışıyor en başından beri. Netanyahu ben çekildiğimde yolsuz, işte soykırımcı bir başbakan olarak değil, İsrail tarihinde, hı hı. İsraillerin nazarında İran tehdidi, nasıl ki Menahem Begin ben Irak tehdidini yok ettim diyen hı hı. başbakan olarak tarihe geçti tırnak içerisinde. İran tehdidini bertaraf etmiş, Hamas tehdidini yok etmiş, vekil güçleri yok etmiş. Ve savunulabilir sınırlara getirebilmiş ve derinlik olarak da Güney Kıbrıs tabii burada. Az önce Mete Bey de bahsetti. Hı hı. Bunları sağlayabilmiş başbakan olarak şey yapmak istiyor. Dolayısıyla şu an İsrail bir devlet politikasını uyguluyor.
2: Evet.
3: Şu an yapılan şey Netanyahu şahsından bağımsız bir şey. Çünkü bu savunulabilir sınırlar dediğim gibi yani Netanyahu yani 67. Evet. Bu şey ortaya atıldığında 67'den beri süreyi adım adım yapılan bu işte Golan Tepeleri işgali meselesi.
1: Hocam bir şey atladın ama Sina'yı orada. Güney atladım. Bir önceki şeyi alabilir miyiz?
3: Sina'da tuttular sonra tanınma şeyini bıraktılar.
1: Ha bakın tamam bıraktılar şuraya kadar gelmişti bıraktı. Tamam. Ama ne yapıyor şimdiki proje ne? Bu Gazze'deki 70 bin zavallı Gazze'li niye öldürdü? Buraya ikinci bir Süveyş gibi Ben Gurion kanalını yapıyor biliyorsunuz.
3: Tabii, tabii.
1: Onu da çizin böyle. Hı-hı. Şunu şöyle çizin. Ha. Bütün olay buradan çıktı.
2: Sina'yı da alacak diyorsunuz.
1: Hayır Sina'yı almayacak. Sina'yı verdi. 79'da Camp David'le verdi. Buradaki Süveyş kanalının ikincisini yapıyor buraya. Gazze'yi alacak.
2: Alternatif.
1: Tabii Gazze'yi alacak.
3: Ya şu an İsrailler planlı zaten İran dursun. Amerika onunla uğraşırken biz de bu kısmı hep böyle yaptılar ki. Yani 7 Ekim'den beri bakın sürece. Hı hı. Ne zaman İran gündemden düştü biz hep Lübnan konuştuk. Ne zaman Lübnan... İran vurulacak oldu. Öncesinde bir Lübnan vuruldu. Ondan hı-hı. sonra İran vuruldu. Çünkü şuradaki Şii nüfus tehdit oluşturuyor kuzey sınırlarına. Neden? İran burada tırnak içerisinde hı-hı. fiili olarak İsrail'le komşu oluyor. Kuzey komşusu oluyor. Yani kara kuvvetleri sahibi oluyor tırnak içerisinde. Çünkü 7 Ekim gerçekleştiğinde bütün bu köylerdekiler güneye doğru gittiler. Neden? Çünkü hı-hı. buradan Hizbullah sınırı geçer ve kuzeyi işgal eder mi? İsrail'e bir saldırı olur mu diye kuzeydeki İsrailler kaçtılar aşağı doğru. Netanyahu'nun en büyük vaatlerinden bir tanesi bütün bu süreç boyunca kuzeydeki insanları köylerine geri döndürmek üzerineydi. Şimdi burada tekrar aynı tehdit ortada olmasın diye yani buradaki Hizbullah varlığı aşağı inme yani sınırdaşlık meselesini ortadan kaldırmak için Litani'nin burada çok haritada belli olmuyor ama hı hı. net bir vadidir o. Çok evet. derin bir vadidir. O Litani'yi tutmaları gerekiyor ki buradan da işte şu tam şuradan hatta şu kıvrım var ya şu küçük hı hı. bir kıvrım.
0: 9 buradan tane tepe var oralar orada. 1985-2000 arası o 8-9 tepeyi tutmuşlardı. Ve hafızalarında o 8-9 tepeyi şu, işte Beaufort Kalesi vardı. Hı? Biraz önce Uğur Hoca'yla da. Beaufort başta olmak üzere 800 üstü 1200 rakıma ulaşan 9-8 tane tepe var. Orayı tuttuğu zaman hem güney hariç Litani etrafı Beka Vadisi'ne kadar olan güneye kadar olan bölgeyi kontrol altına almış oluyor.
3: Beaufort şurası. Tam
0: evet,
3: şu köşe.
0: Yollarla da birbirine bağlıyorlar. Aynı Suriye'de yaptıkları gibi. Yani bir operasyon ya da nüfuz alanı gibi bir şey oluşturuyor şu an orada.
1: Yani Litani'nin kuzeyinde bu dediği kaze. Evet, evet. Yani ilk defa oraya geçti. Evet. Kaleyi tuttu.
3: Hermon Dağı da şurası. Golan da burası. Evet. Şöyle bakarsanız hat görülüyor aşağı
2: bütün
3: doğru.
2: Bütün hattı zaten.
1: Evet.
3: Dolayısıyla
1: evet.
3: burayı
2: dik dik dikdörtgen haline
3: getirmek. İnsansızlaştırmak, istedikleri zaman operasyon yapmayı burayı tutmak, İsrail'in kuzey sınırının güvenliği için olmazsa olmaz. Netanyahu'dan bağımsız bir şey bu. Şu an yaptıkları şey bu.
1: Hocam daha dün söyledi değil mi Netanyahu? Dün 24 tane yeri burayı boşaltın vuracağım dedi. Daha dün olan

0: yüzden olayı söylüyor.
1: İnsansızlaştırıyor işte.
0: Aynen. Ya boşaltın ya vuracağım yarın diyor.
1: Olmayacak bir şey ama anekdot olsun diye söyleyeyim. Hı hı. Buradaki Hristiyanları da Yunanistan'a bağlamak gibi projeleri var. Hı. Buradaki özellikle Levant Hristiyanlarının Yunanistan'da bazı projeler düşünülüyor. Hani Avrupa Birliği projeleri gibi düşünebilirsiniz. O anlamda projelerden bahsediyorum. İşte buradaki nüfuzunu daha yüksek tutmak için Yunanistan'ın buraya nüfuzunu şöyle bir hat üzerine, işte çizdiğimiz o hat üzerine.
0: Hocam Suriye'de oradaki Hristiyanlar Katolik bir kere. Artı Ortodokslar, Arap çok. Ortodokslar azınlıkta, yani Maronitler falan Katolik
1: bir. Üstelik direkt Yunanistan'dan gelen şeyi, bilgiyi söylüyorum.
0: Ha,
1: yani
0: tamam da Yunan öyle hayaller yani, görüyorum. Megale
1: hayal
0: ideal.
1: Bu. Hayal bu. Onun için söylemiyorum ama var yani böyle şeyler.
0: Oradaki Hristiyanlar bir kere Arapça konuşuyor. İkincisi Katolik. Yani ne dili ne dini uymuyor Yunanistan'a.
1: Tamam
0: yani.
1: Ama Levant'ta bir Ortodoks nüfus var ve Levant'taki Ortodoks nüfus üzerine Yunanistan neler yapabilir? Hatta buradaki şey işte Patrikhane'ye bağlanıp bir sürü hikayeler var. Döndürülüyor, konuşuluyor şu an. Ama bu tabii şu an olacak bir şey değil. Üstadımın söylediği gibi.
2: Daha uzun vade.
1: İran konusu gelene kadar şu an bunu halletmeye çalışıyorlar.
2: Peki.
1: Sonrasında da değil mi, İran'ı boğmak üzere bir durum söz konusu. Zaten feasible değil bu konuşulan şeyler.
2: Evet.
1: Ve savaş şu an durduğu için, toz duman indiği için İran'da yokluğun ve yoksunluğun ağırlığı daha fazla hissedilecek günden güne ve daha bir şeye doğru gidecek. Yani İsrailler buna şu an hazırlıklı. Bu son şunu söyleyeyim, çok uzattım. Mossad'ın yeni başkanı hikayesi var ya, hı hı. Ve işte birkaç ataması daha var.
2: Doğru.
1: Hepsinin şu anki açıklamaları veya işte durduğu yerler suikast sabotaj döngüsünü İran döndürecek şekilde orta vadeli bir strateji üzerine çalışılmış.
2: Plan üzerine çalışılmış. Peki,
0: peki hocam şu sorunun cevabı, yani ne, anlaşma Netanyahu'nun sonu mu? Zaten oradan geldik de.
1: Netanyahu gider, başkası gelir. İsrail devlet politikası. Bunu söylüyorum ben. Yani peki. Bahsettiğim şey bu. Çünkü yani Bennett falan farklı mı konuşuyor?
3: Bir aşırı sağcı gidecek, bir aşırı sağcı gelecek.
1: Naftali Bennett, Autobot doktrini ortaya atan adam. Netanyahu şu an uygulayıcısı bunun. Yani çok da şey yok ortada.
0: Netanyahu giderse hapse gidecek ama. Evine gitmeyecek.
1: Yani,
0: o var.
1: O tartışılır.
2: Başarılar diliyoruz milli takıma. Valla Türkiye'nin dört bir yanında da bu arada hani sabah dedik, ne olacak dedik, çok konuştuk, bu saatler uyuşmuyor dedik ama bayağı bir etkinlik var. Sabah saatlerinden itibaren herhalde böyle sokaklarda yaşanacak o coşku. Biz de destekleyeceğiz. Destekliyoruz milli takımımızı. Vancouver'da da, Kanada'da çok fazla Türk'ün maç için oraya gittiğini biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Orada milli takımı yalnız bırakmayan Türklere de aynı zamanda başarılar diyelim. Satır arasını noktalıyoruz. Değerli konuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.

0: Efendim Ajans hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında yaklaşık 4 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikte olacağız. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktaracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerde kritik bir eşik aşıldı. ABD, İran ve Pakistan'dan gelen açıklamalar anlaşmanın son aşamaya ulaştığını ortaya koydu. Gözler şimdi imza takvimine ve taraflardan gelecek resmi duyurulara çevrildi.
1: Washington Tahran hattında barış rüzgarları esmeye başladı. Taraflar anlaşmada son aşamaya vardıklarını duyurdu. ABD, İran ve Pakistan'dan açıklamalar peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın bugün imzalanabileceğini söyledi. Trump anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın uluslararası gemi trafiğine açılacağını belirtti. ABD Başkanı ayrıca İran artık nükleer silah istemiyor, satın alma, geliştirme veya başka herhangi bir tedarik yoluyla da sahip olamayacaklar ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşma metninin büyük ölçüde tamamlandığını ve imza için son hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Şerif ayrıca anlaşmanın elektronik ortamda imzalanacağını da duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ise ABD-İran müzakerelerini memnuniyetle karşıladıklarını, bu gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını umduklarını belirtti. Ancak Tahran yönetimi

0: İmza tarihi konusunda çelişkili açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, atılacak imza bugün olmayacak olsa da önümüzdeki günlerde bunun olma ihtimali göz ardı edilemez açıklamasında bulundu. Gözler taraflardan gelecek olan yeni açıklamalara çevrildi. Anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı önümüzdeki 24 saatte netlik kazanacak.
1: ABD, İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamenei için aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde düzenlenecek törenlerin güvenlik kaygıları ve savaş koşulları nedeniyle bugüne kadar ertelendiği bildirildi. Hamenei'nin defin süreci savaş sonrası Tahran yönetiminin vereceği siyasi mesajlar açısından da yakından takip ediliyor.
2: Gözler İran'a çevrildi. Eski lider Ali Hamenei'nin aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamenei'nin resmi cenaze töreninin programı açıklandı.
3: Savaşın ilk gününde hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için 3 bölgede cenaze etkinliği yapılacak.
2: Hamenei için ilk tören 4 Temmuz'da başkent Tahran'da düzenlenecek. İran devlet medyasının haberine göre günler sürecek törenlerin ardından Hamenei'nin naaşı 9 Temmuz'da doğduğu şehir olan Meşhed'de toprağa verilecek. Dikkat çeken detay, Hamenei'nin ölümünün üzerinden 100 günden fazla süre geçmesine rağmen cenaze töreninin bugüne kadar yapılmamış olması.
3: Peki neden Hamenei 3 ay sonra defnediliyor? Çünkü yetkililer Hamenei için çok geniş çaplı bir cenaze etkinliği düşünüyor. Ve bu etkinliğe üst düzey siyasi yetkililer de katılacak. Ancak bu yetkililerin savaş boyunca bu etkinliğe katılması güvenlik riski oluşturabilirdi. Bu yüzden bu mesele, yani defin işlemleri savaş sonrasına bırakıldı.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile Vancouver'da karşı karşıya geliyor. Ay yıldızlılar 24 yıllık hasreti bitirerek yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkıyorlar efendim. Millilerimiz 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ABD ile tekrar sahaya çıkacak.
2: Hazırlıklar tamamlandı, kamp sona erdi. Artık geri sayım başladı. Ay yıldızlılar 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Tüm Türkiye'nin gözü pazar sabahı Vancouver'dan gelecek ilk düdükte. Kupasında ilk sınavında Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşma Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place stadında oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan son antrenman Killarney Park'ta tamamlandı. Sahada takımın yüksek motivasyonu dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle Kenan Yıldız'ın maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet ise kadro planlamasını son ana kadar sürdürüyor. Türkiye 2002'deki tarihi üçüncülüğün ardından yeniden büyük bir başarı peşinde. Ay yıldızlılar grupta Paraguay ve ABD ile de karşılaşacak.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka zirvesinde konuştu. Teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzü diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin dört eksenden oluşan yapay zeka eylem planını da açıkladı. Erdoğan, yeni eylem planının Türkiye'yi yapay zekada lider ülke konumuna taşıyacağını belirtti.
4: Ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
2: Fark et, istifade et, üret ve yönet. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 eylem üzerine inşa edilen yapay zeka yeni eylem planını açıkladı.
4: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. En az 2000 kamu veri setini ulusal veri kütüphanesi üzerinden

0: milletimizin istifadesine sunacağız. Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
1: Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan, yeni nizam kurulurken eski nizam sarsılıyor dedi.
0: Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri yaptık.
1: Erdoğan teknolojide dışa bağımlılığın azaldığını söyledi, milli teknolojiye vurgu yaptı.
0: Genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz yüksek teknoloji gerektiren her alanda yepyeni başarılar elde ediyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Ar-Ge'den seri imalata tüm aşamaları kendi öz kaynaklarımızla şekillendiriyoruz. En önemlisi, milli teknoloji hamlemizi Türkiye yüzyılının baş tacı yapacak Teknofest kuşağı azmiyle, maharetiyle, projeleriyle bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor.
1: Başkan Erdoğan, teknolojide elde edilen kazanımların buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade etti.
0: Bugün Türkiye genelindeki 1700'ü aşkın araştırma, geliştirme ve tasarım merkezlerinde araştırmacılarımız, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz geleceğin projelerini geliştiriyor. 114 teknopark, 13 binin üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Şunu da burada ifade etmek durumundayım. Değerli arkadaşlar, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür.
2: Başkan Erdoğan İstanbul'da katıldığı programın ardından Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen o ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Erdoğan yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı.
1: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledi. Hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi programına katıldı. Stratejik programın hemen ardından Beyoğlu'na geçen Başkan Erdoğan, Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ve vakıf üyeleriyle samimi bir atmosferde bir araya gelen Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İl Başkanı'nın da eşlik ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.
2: Efendim, CHP yeni delegelerle birlikte kurultaya gidecek. Olağan kurultayı için Eylül ayında takvimin başlaması bekleniyor. Öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği arınma süreci yaşanacak.
3: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Önce arınma, sonra kurultay. CHP'de gözler kurultay takvimine çevrildi.
4: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılması kararı

0: Kararına vardı. Delege iradesinin sakatlandığını savunan Kılıçdaroğlu yönetimi, delege yapısını tamamen yenilemek için düğmeye bastı. Mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe ve il kurultayları yapılacak. Sürecin başlaması için Eylül ayı işaret ediliyor. Bu sürede Yargıtay'ın kararı beklenecek. Mutlak putlan kararının kesinleşmesiyle büyük kurultay için tarih belirlenecek. Olağan kurultayın gelecek yıl Nisan-Mayıs aylarında olabileceği belirtiliyor.
1: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
0: Olağan kurultay takvimi işlemeden önce de ihraçlar devam edecek. Kurultaylarda adı şaibeye karışmış isimlerin rol oynamasına izin verilmeyecek.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında genel merkez, grup, belediyelerin ardından örgütlerle de hakimiyeti sağlama çalışması var. Bu kapsamda bazı il örgütlerinde değişim söz konusu. Detaylara birlikte bakalım.
3: Hoş geldin kahraman Kemal.
1: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Önce genel merkez, sonra grup, belediyeler ve örgütlerde hakimiyeti sağlamak. Bu kapsamda il başkanlıklarına ilişkin bir çalışma yürütülüyor. İl örgütlerindeki değişimin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: Ve listenin başında da İzmir, Manisa, Kars il başkanlarının olduğu ifade ediliyor.
1: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
0: Kılıçdaroğlu aleyhinde açıklamalar yapan söz konusu il başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine genel merkez tarafından atamalar yapılacağı konuşuluyor. Söz konusu bu konudaki adımların önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.
2: Efendim, LGS maratonu sona erdi. 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda yine benzer manzaralar yaşandı. Kimi kimliğini unuttu, kimi son anda yetişti. Yanlış okula gidenler de vardı. İşte LGS'den akılda kalan o anlar.
4: Sınava hazırlık süresi boyunca çok stresliydim. Bu stresi atmaya çalıştım.
0: 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki lise için ter döktü.
5: Nasıl geçti sınavın?
6: İyi geçti.
7: Sorular nasıldı?
6: İyiydi, biraz zordu ama.
0: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yani LGS, 81 ilde ve 8 ülkede gerçekleştirildi.
8: Bu sene ilk defa sınava girecek öğrenciler için görmüş olduğunuz bu yiyecek paketleri sınav merkezlerinde sıralara konulmuş oldu. Özellikle paketlerin içerisine bakacak olursak tabii ki sınavdaki su ihtiyacını karşılamak üzere öğrenciler için standart su paketleri getirildi. Yine açlık hissiyatını bastırmaları için cevizli enerji barları konuldu.
9: Sınav iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere 90 soru sorulacak.
10: Yıl boyunca gayet gayretli bir şekilde çalıştı. Kendisi özveride bulundu. Fiili duasını yaptı, kavli duasını da Cenab-ı Allah'a bıraktı.
0: Bazı öğrenciler sınava gireceği okulu karıştırdı. Yaşadıkları stresle ağlayan öğrencilerin yardımına polis yetişti. Zonguldak'ta kimliğini evde unutan, Nevşehir'de ise kimliğini kaybeden öğrenci için polis seferber oldu. İki öğrenci de sınava son anda yetişti. Sınav nedeniyle sabah saatlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri de açıktı. Kimliğini unutan ya da kaybedenler geçici kimlik belgeleriyle sınava girebildi. Öğrenciler iki farklı oturumda 90 soru cevapladı. Onlar sınıflarda ter dökerken aileleri de okul çevrelerinde dua ederek bekledi.
11: Velilerse dışarıda bu heyecanı ortak oluyor. Ancak heyecanlı oldukları için zamanında geçmesi için evden çay hazırlayıp getirdiler. Çay da yetmiyor. Tabii ki atıştırmalıklarını getirdiler.
0: Sınavdan çıkanların kimi mutlu, kimi hala gergindi.
5: Çok zor geçti.
12: Zor muydu?
5: Bayağı çok zordu ya.
13: Çok zor geçti benim için. Matematik açıkçası beni biraz zorladı. Diğerleri güzel geçti.

0: Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Takvimle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarı yıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün belli oldu.
1: Hayatın devamını sağlar.
0: Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla yapacağı mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
2: İşte bunun için Mayıs ayı başladığında...
0: Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve İmam Hatip okullarının 5. sınıfları, orta öğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarıyla pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları ve okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-27 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
3: Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge vitrine çıktı efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin düşünen beyni Bilge'yi kamuoyuna tanıttı.
4: Merhaba Bilge, ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli yapay zeka Bilge'ye kendini tanıttı. Bilge'den işte bu yanıtı aldı.
5: Merhaba Sayın Bakanım. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge vitrine çıktı. Bakan Kacır Bilge'yi kamuoyuna tanıttı.
4: Sen kendini nasıl tanımlardın?
5: Ben Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım Sayın Bakanım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi en doğal şekilde sunmak için buradayım.
0: Bakan Kacır sordu, Türkiye'nin düşünen beyni Bilge yanıtladı. Türkiye'nin gelişimine işte böyle dikkat çekti.
5: Türkiye'nin en büyük gücü genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor.
0: Bakan Kacır ve Bilge arasındaki samimi diyalog dikkat çekti. Bilge'nin gençlere bir de tavsiyesi vardı.
5: Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar.
3: Trafik sigortalarında değişiklik yapılan yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Birçok madde sil baştan diyebiliriz. Bakın neler değişecek.
6: Bu şekilde vatandaşlarımız dolandırılmaktan, uzun süreler uğraşmaktan, nereye müracaat edeceklerini bilemedikleri için kandırılmaktan kurtulmuş olacaklar.
7: Trafik sigortalarındaki değişiklik yolda artık kaza sonrası arayıp değer kaybını karşılayacağını söyleyen fırsatçılar tarihe karışıyor.
8: Bir kaza olduğunda önceden ne oluyordu? Aracı kurumlar kazadan aylar geçtikten sonra bile sizi arıyor. İsterseniz dava açalım, sizin değer kaybınızı biz alalım deyip sizden komisyon istiyorlardı ama bu yeni düzenlemeyle değer kaybı eksper tarafından hazırlanacağı için artık

0: aracı kurumlar sizi arayamayacak.
1: Küçük aracı komisyoncular türemişti. Vatandaşlarımızı arayarak bir kaza yaptıklarını ve değer kaybını tahsil edebileceklerini ileri sürüyorlardı. Bu küçük aracılar da ortadan kalkmış olacak.
2: Yeni düzenlemeyle eksperler kaza tutanağını belirlerken değer kaybını da belirleyecek.
1: Sigorta Bilgi ve Gözetleme Denetleme Kurumu tarafından otomatik atanacak eksperler. Artık o eksper bu eksper değil. Kim atanıyorsa eksper olarak o eksper olay yerine gittiğinde hem hasar raporunu tutacak hem değer kaybını.
2: Böylece sonradan arayıp iki tarafı da mağdur eden o aracı firmalara fırsat kalmayacak. Aylar süren değer kaybı tespiti artık sadece bir iş günü sonra mesaj ya da e-devlet üzerinden bildirilecek.
1: Aracın modeli, yaşı, uğradığı kaza ve bu kaza nedeniyle araçta olan değer kaybını da hesaplayıp otomatik olarak bütün evraklarla birlikte bunu sisteme işleyecekler.
2: Düzenlemedeki tek yenilik bu değil.
0: Diyelim ki bir kaza oldu ve kaza yapan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Doğal olarak alkol muayenesi ya da kaza tespit tutanağı hazırlanamadı. Eğer bu kaçan sürücü ya da olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü herhangi bir gerekçe gösteremezse bu defa sigorta şirketi ödediği tazminatı o sürücüden temin edebilecek.
1: Herhangi bir hasar olduğunda burada bir eksper atamasının yapılabilmesi için hasar tutarının 40.000 TL üzerinde olması hesaplanıyor. 40.000 TL'nin altındaki küçük kazalar iki tane sürücü kendi aralarında anlaşarak bunu çözüm yoluna gidecekler.
2: Tedavi sürecinde ortaya çıkan tüm sağlık giderleriyle bakıcı giderleri de teminat kapsamında karşılanacak. Düzenleme 1 Temmuz'da devreye girecek.
3: Efendim, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çalışanları ilgilendiren bir tavsiye kararı geldi. Mesai dışında alınan hizmet içi eğitimler fazla çalışma sayılacak. Karara göre çalışana ya izin verilecek ya da fazla mesai ücreti ödenecek.
4: Mesai saatleri dışında alınan eğitim içi hizmetler fazla çalışma kapsamında değerlendirilecek. Çalışanları yakından ilgilendiren karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi. Bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Ancak eğitim mesai saatleri dışında gerçekleşti. Çalışan kişi bu süre karşılığında ne izin kullandırıldığını ne de herhangi bir ödeme yapıldığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu incelemesinin ardından tavsiye kararını verdi. Kararda mesai dışında yapılan hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda çalışana öncelikle izin kullandırılması gerektiği, bu mümkün değilse fazla mesai ücreti ödenmesinin doğru olacağı belirtildi. Kararda aksi yönde yapılacak uygulamada anayasanın angarya yasağını düzenleyen maddesiyle ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir ifadeleri kullanıldı.
3: Türkiye yerli ve milli vizyonu sayesinde demir yolu sektöründe hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de dünya pazarına açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 10.000 manevra lokomotifinin Afrika ülkesi Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi.
4: Demiryolu sektöründe önemli bir adım atıldı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından üretilen ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi dünya pazarına açılıyor. Tarihi gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi D-10.000'in Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi.
5: Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demir yolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.
4: Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın üretimindeki başarısının kıtaları aşarak Afrika'ya ulaştığını vurguladı. Ulaştırma Bakanı, bu ihracatın yerli ve milli demiryolu sanayinin ulaştığı seviyenin ve ulusal

0: uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.
1: Peru'da polis ekipleri sıra dışı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Güvenlik güçleri futbol fanatiği bir uyuşturucu kaçakçısını adalete teslim etmek için Dünya Kupası maskotlarının kılığına girdi ve şüpheliye evinde kız kıvrak yakaladı.
2: Uyuşturucu kaçakçısının futbol sevdasını fırsat bildiler. Dünya Kupası maskotlarının kostümlerini giyip suçluyu evinde yaka paça yakaladılar. Sıra dışı narkotik operasyonu görüntüleri Latin Amerika ülkesi Peru'dan. Peru polisi bir süredir uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suçlunun peşindeydi. Güvenlik güçleri aranan şahsın başkent Lima'da olduğunu tespit etti ve yakalamak için harekete geçti. Operasyonun en dikkat çekici yanı ise zehir tacirlerinin evine baskın anı oldu. Polis ekipleri futbol fanatiği olduğu belirlenen şahsı yakalamak için ilginç bir yöntem kullandı. 2026 Dünya Kupası maskotlarının kıyafetlerini giyen güvenlik güçleri suçlunun bulunduğu evinin kapısını önce koçbaşıyla kırdı, ardından da aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
3: Gerçekleştirilen istihbarat çalışması sayesinde bu kişinin tam bir futbol fanatiği olduğunu fark ettik. Dünya Kupası ateşini derinden yaşıyordu. Bu yüzden şüphe uyandırmadan yanına yaklaşabilmek ve onu yakalayabilmek için personelimizi Dünya Kupası maskotları olarak gizlemeye karar verdik.
2: Zehir tacirinin evinde uyuşturucu madde, silah ve nakit para bulundu.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Yıldız Mahallesi'nde herkesin soy ismi Yıldız ve birçoğunun da ismi aynı. Karışıklıkların önüne geçmek için mahalleli çözümü lakap takmakta bulmuş. İsim karmaşasının yaşandığı mahallede durumdan en çok şikayet edenlerse postacı ve kargocular.

0: Abi sizin isim nedir?
1: Ahmet Yıldız.
0: Sizin isminiz nedir?
1: Ahmet Yıldız.
0: Sizin isim nedir abi?
1: Mehmet Yıldız.
0: Mehmet de çoktur.
1: Evet, çoktur. Abi.
0: Kaç tane vardı tahmini?
1: Valla tahmin 50 var yani.
2: Köyün neredeyse yarısı Ahmet, yarısı da Mehmet, soy isimlerde aynı olunca kafalar karışıyor.
3: Baba ismini söylediği zaman bir de doğum tarihi var. Böyle ancak ayırabiliyor birbirinden.
0: Sizin adınız nedir?
4: Mehmet Yıldız.
0: Kaç tane Mehmet Yıldız var bu mahallede?
4: Yani yaklaşık 10'dan fazla vardır.
0: Peki seni bulabilmek için ne sormamız lazım?
4: Mehmet Hüseyin Yıldız'ın oğlu diyebiliriz. Mamoş Yıldız diyebiliriz.
2: İsim karmaşasının yaşandığı yer Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi. İmam ve öğretmenler dışında mahallede yaşayan herkesin soy ismi Yıldız. Karışıklığın önüne geçmek için son yıllarda çocuklara iki isim konulmaya başlandı.
0: Yıldız Mahallesi'ndeyiz. İki Ahmet Yıldız'la beraberiz ama Ahmet Yıldız'a bir de Furkan konuldu. Böylelikle isimler aydedilmiş oldu. İsmin Ahmet Furkan Yıldız.
5: Ahmet Furkan Yıldız.
0: Peki kaç tane Ahmet Yıldız var?
5: Valla sayılmaz yani, hepsi Yıldız.
0: Muhtarım, kaç tane Ahmet Yıldız var mahallede?
3: Ahmet Yıldız bayağı çok, yani 50-60 kişi çıkar. Onun için herkesin bir lakabı var. Mesela ben Ahmet Yıldız, Ahmet Kerma derler ki ancak öyle fark ediliyor. Akraba burada hepsi, amca çocuğu. Dört dededen olma bütün köy.
0: Mahallede yaşayan sakinlerden en kolay ismine ulaşılabilen kişi kimdir?
3: Salahattin Yıldız.
0: Çünkü sizin isminiz tek.
3: Kadınlarda da genellikle aynen. Zaten Meryem, Fatma, Emine öyle gidiyor.
0: Burası da Reyhanlı ilçesinde bulunan Yıldız Mahallesi'ne sınır komşusu bulunan Çakır Yiğit Mahallesi. Bu mahalledeki soy isimler de İri. Herkesin soy ismi İri ama isimler farklılık gösterebiliyor.
6: Benzer isimler olduğunda ya lakap vardır ya da ana baba adı üzerinden o isim. Çünkü Mehmet İri dersen 50 tane Mehmet İri çıkar köyde.
7: Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı yaz sezonunda yeniden gece ziyaretlerine açıldı. Bu yıl genişletilen rotaya Kara Ağalar Koğuşu, Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'yla Mabeyn Yolu, Çin'i Sanat Galerisi de dahil edildi.
8: Her bir tarafı tarih kokan Topkapı Sarayı ziyaretçilerini artık gece saatlerinde de kabul edecek.
9: Milli Saraylar Başkanlığı 2024 yılında

0: Yaşatmış olduğu Topkapı Sarayı'ndaki gece gezintilerini 2026 yılının yazında da devam ettiriyor. Öyle ki 13 Haziran 13 Eylül arasında Hünkar Has Odası dahil olmak üzere daha birçok farklı alan Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretlerine açık olacak.
1: Açılışı bugün ilk günüymüş.
0: Evet.
1: Bizde güzel, keyifli geçiyor. Çocuklar da gayet verimli geçiyor onlar için de. Eğitici, meraklarını gideriyorlar. Gayet güzel.
2: Akşam daha güzel oluyor. Ben çok beğendim valla.
0: Daha sakin bir de değil mi?
2: Evet. Böyle daha güzel.
0: Çok nereyi beğendin?
2: Ben padişahın odasını beğendim.
3: Yaz olduğu için tabii 6'da başlayıp gün batımı izlenebilir. O güzel.
4: Gece ziyaretlerine olan ilgi ise oldukça yoğundu.
0: Topkapı Sarayı'nın içinde görülecek ne kadar çok şey olsa da en çok rağbet gören noktalardan birisi İstanbul'u işte tam da bu noktadan, bu terastan gece seyretmek ve Topkapı Sarayı'na gece gelecek ziyaretçilerin en çok rağbet ettiği noktada tam da burası.
5: Çok güzel, herkes gelsin. Hem gündüzü güzel hem akşamı güzel ama gece daha güzel.
0: Beğendiniz mi akşam Topkapı Sarayı'nı?
6: Gündüz de gezmiştim ama gece atmosferi çok daha başka.
0: Bulunmuş olduğumuz bu avlu 3 kadın efendi avlusu. Osmanlı döneminde kadınların yaşamış olduğu en önemli ve mahremiyete de en çok değer verilen alanlardan birisi ve işte bu alanda Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretlerinde ziyaret edilebiliyor.
7: Ben buraya ilk defa geliyorum. Özellikle de zaten akşam saati beğeniliyormuş. Yani bence çok güzel geçiyor. Ben de zaten çok seviyorum tarihi. Yani benim için çok eğlenceli geçiyor.
8: Abi ben LGS'den çıktım. LGS'den sonra bence heyecanlı bir maraton oldu benim için. Topkapı Sarayı'nda ben bayağıdır gelmek istiyordum. Bence güzel ve bayağı büyük bir saray yani.
4: Gece ziyaretleri her cumartesi 20.30, 22.30 saatlerinde yapılacak. Sarayın yakın dönemde ziyarete açılan bazı bölümleri de ilk kez gece rotasında yer alacak.
9: Efendim, büyük şehirlerin önemli simgelerinden biri apartman görevlileri. Bir dönem film senaryolarına dahi ilham olmuşlardı ama şimdi o dönem artık kapanmak üzere. Son yıllarda sayıları zaten bir hayli azalmıştı. Görev yaptıkları apartmanların birer birer kentsel dönüşüme girmesiyle birlikte iş kapıları kapanmaya başladı. Çünkü eski yapıların aksine yeni binalarda apartman görevlileri için alan ne yazık ki yok.
10: Yıllık görev yaptım.
11: Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum ama 18 yılı burada, diğer 12 yılı Ümraniye'de yaptım.
12: Kimi 30, kimi ise 15 yılını verdi mesleğine. Hizmet ettikleri komşuları aileleri gibi oldu zamanla. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkıyor, gece geç saatlere kadar her ihtiyaca koşuyorlardı.
10: Sabah servisi, öğlen servisi, akşam servisi.
11: Temizlik, bahçe, ekstra alışveriş servisleri yapıyoruz. Apartman genel güvenliğini sağlıyordu.
12: İstanbul'daki hızlı dönüşüm mega kent için yeni başlangıç, apartman görevlileri içinse bir dönemin sonu oldu.
13: Kimi zaman marketten ekmek aldılar, kimi zaman yaşlıların yardımına koştular. Onlar yıllardır aynı apartmanda yaşayan kapıcılar, ancak şimdilerde yaşanan kentsel dönüşümden kaynaklı sessiz bir şekilde valizlerini topluyorlar.
11: Kentsel dönüşüme giriyor şu anda. Yani biz de çok mağdur durumda kalacağız, öyle gösteriyor durumlar.
13: Memlekete mi döneceksiniz?
11: Vallahi şu anda öyle düşünüyoruz.
10: 16 yıldır ben orada görev yapıyorum. Benim gibi çok mağdur var. Bizi hiç görmüyorlar, yani hiçten sayıyorlar. Ben 16 yıllık emeğimi, hakkımı istiyorum.
13: Özellikle Bağdat Caddesi'nde ve çevrelerinde peş peşe eski binalar yıkılıyor. Onun yerine modern yapılar yer alıyor. Müteahhitler de metrekare hesabı yapıyor. Ancak yıllardır aynı apartmanda yaşayan kapıcıların daireleri ise ya otopark oluyor ya da ortak kullanım alanı.
14: Otopark yapıyorlar ya da daire metrekarelerinde eksilme olmasın diye yapmıyorlar.
15: 15 sene bizi kahrımızı çekti. Sonra emekli ettik onu. Kentsel dönüşümde artık bir bir yola girdik yani, dönüşümüz yok. Kendisine hayat boyu başarılar diliyoruz.
12: Yıllarca verdikleri emek gibi talepleri de ortak. Görev yaptıkları binaların yenilenmiş halinde onlara da yer açılması.
11: En azından bir 30 metrekare 1+1 bir yer olsa yetiyor bize.

0: Zaten de yani şu anda bir de onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz.
1: Yeni yapılan binalarda bilhassa apartman görevli için kapıcı dairesi yapılmıyor. Buna bir çare getirilmesini bekliyoruz.
2: Efendim, İstanbul Avcılar'da ilginç bir olay yaşandı. Esnaf iş yerlerinin önündeki saksılara çiçek ekmişti. Bir sabah o saksıların boş olduğunu gördü. Güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kadının saksılardaki çiçekleri poşete koyup götürdüğü anlaşıldı.
3: İş yerinin önünü çiçeklerle donattı. Her gün sulayıp bakımını yaptı. Bir sabah o çiçeklerin azaldığını fark etti.
4: Keşke burada başka bir şeyden bahsediyorsaydık. Yapılan iyiliklerden, ne güzel bakın şöyle yaptı, böyle yaptı gibi ama...
3: Burcu Kurtay, Avcılar'daki güzellik merkezinin girişine onlarca çiçek ekmişti. 3 yıldır özenle baktığı çiçeklerinin bir sabah yerinde olmadığını gördü. Gerçeği de kameraları izlediğinde öğrendi.
4: Çok üzüldüm. Hem ledimi kopartmış hem çiçekleri çalmış. Sabahın köründe şafak operasyonu gibi elinde poşetiyle. Hani canı sağ olsun ama hiç hoş bir durum değil.
3: İş yerinin önünden geçerken beğendiği çiçekleri kökünden söküp götüren kadına da sitem etti.
4: Hani belki çiçekleri çok seviyordur diyeceğim ama diğer çiçeklere zarar vererek kopartamazsın çiçeği çok seviyorsan.
2: Van 100. Yıl Üniversitesi bölgedeki bitkileri korumak için önemli bir çalışma yapıyor. Kayıt altına alınan bitkiler gelecek nesillere aktarılıyor.
5: Bu bitki toplandıktan sonra toplandığı yıl, toplandığı yer, özellikle familyası, bitkinin bilimsel ismi, yetişme ortamı, bütün bunlar kaydedilerek şu herbaryum etiketlerinde standart bir şekilde hemen kaldırılıyor.
6: Kayıt altına alınan bitkiler müzede sergileniyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Türkiye florasının korunması için önemli bir proje yürütüyor.
7: Doğadan toplanan binlerce bitki önce inceleniyor, daha sonra kayıt altına alınıyor.
5: Burası Van 100. Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu, Uluslararası Vanf Herbaryumu diye geçiyor. Ve indekse kayıtlı bir herbaryumumuz. Yaklaşık 100 bin bitki örneğimiz burada kayıtlı. 3200-3400'e yakın türümüz var. Başta Van ve çevresindeki endemik ve nadir bitkilerimiz olmak üzere bizim burada şu anda saklanıyor.
6: Bilim insanları bitki koleksiyonuna dijital ortamda da ulaşabiliyor.
7: Şu an bulunduğumuz nokta Van Bitki Müzesi. Buraya yerli ve yabancı araştırmacılar ve bilim insanları ve bitki severler buraya uğramadan geçmiyor. Şu anda da ekranlara hemen yansıtalım. Gördüğünüz gibi burada araştırılan bitkilerin hemen burada incelendikten sonra kimlik çıkarılıyor.
5: Buraya gelemeyecek kadar uzakta olan bilim insanları veya da bitki severler bizim vanf.yayu.edu.tr.gov.tr'ye girdiklerinde burada bizim bütün bu örneklerimizi görebiliyorlar.
6: Ayrıca üniversiteye ait botanik bahçede endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması için çalışma yapılıyor.
5: Özellikle biyolojik çeşitliğin iki şekilde korunması söz konusu. Bizim en çok istediğimiz bitkinin yerinde korunması. Yani in situ koruma dediğimiz. Ama yerinde koruma mümkün değilse bu şekilde botanik bahçelerinde ex situ olarak, gurbette koruma olarak da botanik bahçelerinde koruma altına alıyoruz.
2: Karaman'da Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Barajı Gölü doğal güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. Gölette düzenlenen tekne turları bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor.
8: Muhteşem bir yer.
9: Rengi itibariyle, doğası itibariyle çok beğendik.
3: Turkuaz rengiyle adeta görsel bir şölen sunan Ermenek Baraj Gölü'nde tekne turları düzenleniyor. Karaman'da Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Baraj Gölü doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.
10: Türkiye'nin en derin
8: göllerinden birisi olan Ermenek Baraj Gölü'nde tekne turları başladı. Vatandaşlar turkuaz mavilikte buradaki doğal güzellikleri geziyorlar.
10: Ermenek Barajı Türkiye'nin derinlik olarak Deriner Barajı'ndan sonra en derin barajlarından bir tanesi. 210 metre derinliği var. Gözde noktamız diyebiliriz. Biz incimiz deriz Ermeni'ye.
11: Bu yıl turlarımız biraz hızlı ve seri başladık.
3: Çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla çevrili gölette düzenlenen tekne turları bölgenin turizm potansiyeline de katkı sunuyor.
8: Yağışlarla birlikte baraj gölü maksimum seviyeye ulaştı. Suyun yükselmesiyle birlikte doğal güzellik bir kat daha arttı.
9: Fotoğrafçılar olarak da çok güzel kareler yakalayabileceğimizi düşünüyoruz arkadaşlarla.
12: Böyle bir yer gördünüz mü? Böyle bir yansıma, cam gibi bir ayna gibi bir yansıma?
9: Hayır. Bu şekilde görmedim. Bu kadar temiz ve masalsı bir yeri ilk defa görüyorum.
12: Gölü gezenler nereleri görüyor?
10: Ambar Boğazı, Nadire Kanyonu, bir de Nadire Kanyonu'ndan önce Ay Hatun Mağarası'nı. Tabii içerisine giriş olmuyor ama biz bazı dönemlerde teknelerimizin hepsini olmasa da bir kısmını, 12 kişilik küçük teknelerimizi onların önünde durduruyoruz.
3: Bölgeyi ziyaret edenler sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.
11: Çok daha harikası bir yer burası. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz.
12: Fotoğrafçılık açısından da mükemmel bir yer.
13: Gelirken bayağı bir heyecanlandım. Geldiğimde de gayet de memnun oldum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.
2: Kütahya'nın köklü tarihini, mirasını ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen Germiyen Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşüyle başlayan o festivalde çeşitli etkinlikler de düzenlendi.
3: Mehter takımı, temsili Germiyen askerleri, kurulan standlar ve birbirinden farklı etkinlikler. Görüntüler Kütahya'da düzenlenen Germiyen Festivali'nden.
14: Germiyen oğulları beyliği Kütahya'yı kendilerine başkent yapmıştı. İlim ve medeniyetin merkeziydi burası. Yüzyıllar sonra şimdi Kütahyalılar küresel düşünce araştırma merkezi tarafından düzenlenen festivalde ecdatlarını yad ediyor ve o gelenekleri hem yaşıyor hem de yaşatıyor.
3: Festival temsili Germiyen askerleri, halk oyunları ekipleri, okçuluk takımları ve mehter eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında geleneksel oyunlar ve etno sporları etkinlikleri de düzenlendi. Çini satış standları ve Çini atölyeleri de festivale katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Başkanı Mustafa Önsay festivalin amacına değindi.
15: Kültürel bir takım şeyler, unsur var şehirde yaşaması gereken. Bunların pek çoğunluğundan uzaklaşma ve yok olma gördük. Divan edebiyatından bugün gördüğünüz o atlara kadar, o elbiselere kadar, oradaki buradaki ekonomiye kadar, yani çok fazla şey var konuşulması gereken. Harezm bölgesinden buraya getirilmiş. O günden bugüne tevarüz edilmesi gereken de çok fazla şey var. Bunları tekrar böyle zihinlere geri getirmemiz lazım. Kütahya'nın da bu kimliğe sahip çıkması lazım. Burada ihtiyaç olduğunu düşünüyorum şehir olarak.
3: Yöresel kıyafetlerinde görücüye çıktığı festivalde katılımcılara Germiyen pilavı başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
2: Efendim, Amilli futbol takımı 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Sabah namazının ardından Çanakkale'liler maç izleme alanlarına doğru gidiyorlar. O noktalardan birinde bizleri Vedat Sezer bekliyor. Hemen sözü Vedat Sezer'e bırakalım.
16: Evet, beklenen an geldi ve milli coşku sabahın erken saatlerinden itibaren yaşanmaya başladı. Biz de Çanakkale'deyiz. Çanakkale merkezi Arslanca Camii'nin hemen avlusundayız ve aslında sabah namazıyla birlikte başladı heyecan. Görüldüğü gibi arkamızda da öncelikle bir çorba ikramı yapıldı. Çorba ikramının ardından vatandaşlar saat 7'de başlayacak olan ilk maçın heyecanını cemaatle burada yaşamaya başladı. Tabii gençler de yavaş yavaş camiye doğru geliyorlar. Caminin avlusunda ise bir ekran kuruldu. Ekranda maç yayını başlayacak. Tabii ki burada bir düzen var. Bayraklarla süslenen de bir cami var. Hemen şunu söyleyelim. 24 yıl sonra tekrar Türk milli takımımız Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Oldukça da heyecan var. Aslında Çanakkale'nin birçok yerinde ekranlar kuruldu. Özellikle tarihi Hamidiye tabyalarında kurulan ekranda vatandaşlar maçı hep bir arada izleyecekler. Tabii ki

0: Maçın sabahın erken saatlerine denk gelmesi de ayrı bir heyecan oldu ve tarihi bir gün belki de yaşanacak. Aileler de bu milli maçın heyecanını yaşıyorlar. Tabii Türkiye son olarak 24 yıl önce dünya üçüncülüğünü elde ettiği zaman o coşku farklı saatlerde yaşanıyordu. Ama bugün ise bakıldığında Türk milli takımı ilk maçını Avustralya'da saat 7'de oynayacak ve bu maçın heyecanı için de sabahın erken saatlerinde çocuklar, gençler, yaşlılar özellikle açık alanlarda maçı bir arada izlemenin heyecanında yaşayacaklar. Nerede var? Çanakkale'de tarihi Hamidiye tabyalarında ekranlar kuruldu. Gençlik merkezlerinde toplu halde ekranlar kuruldu. Camilerimizde işte süslendi. Türk bayraklarımız var. Bu milli duygular yaşanacak ve tabii Çanakkale için Avustralya maçının farklı bir önemi daha var. Onu da belirtmek lazım. 111 yıl önce burada dünyanın en önemli savaşlarından birine Avustralya'da Yeni Zelanda ile birlikte Anzak orduları da katılmıştı. Dolayısıyla Avustralya için Çanakkale'nin ayrı da bir önemi var. İlk maçın Avustralya olması da farklı bir önem kazanmış durumda. Tabii milli takımımız bu maça çok iyi hazırlandı. Arizona'da kalıyorlar ve dün hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynayacağı stada da geldiler. Türkiye'de bu maçın önemi oldukça büyük. Geride bıraktığımız gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milli takımımıza bir mesaj yayınladı ve başarılar diledi ve kazanacağız dedi. Tabii Türk milleti böyle zamanlarda bir arada olup bu milli coşkuyu yaşamanın gururunu da yaşıyorlar. Çünkü yıllardır bu heyecanı da hasrettik. Dolayısıyla böyle de bir heyecanı da erken saatten itibaren yaşanmaya başladı. Tabii ki sabah namazıyla başlanmıştı. İşte camilerin avlularında çorba ikramları yapılıyor. Vatandaşlar önce namazlarını kıldılar, dualarını ettiler. Ve kahvaltının ardından da yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra da bu maçın heyecanı yaşanacak ve işte gördüğünüz gibi caminin avlusunda ekran da kuruldu. O ekranda da toplu halde maç izlenecek. Milli coşku yaşanacak. Grubumuzda 4 takım var. Tekrar hatırlatmak gerekirse ilk maçı Avustralya yapacağız. Birleşik Devletler ve Paraguay'da diğer takımlarımız. Toparlayacak olursak Çanakkale'de Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi maçın heyecanı var ve yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra bu önemli maç başlayacak. Çanakkale'de ekranlı kurulan ekranlarda maçlar izlenecekler. Biz de milli takımımıza başarılar diliyoruz ve yayını tekrar merkeze size bırakıyoruz.
1: Ve efendim Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesinde dedik. Peki Türkiye turnuvada nasıl bir performans sergiler? Vatandaşlar ne diyor? Şimdi söz millette.

0: kupası heyecanı yeniden kapıda. Vatandaş umutlu, beklenti ise oldukça yüksek. Gözler ise şimdi Ay Yıldızlı milli takımımızda. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Şimdi ise söz millette. 24 yıl aradan sonra tekrar Dünya Kupası'ndayız. Ne hissediyorsunuz?
1: Ya genç dinamik bir kadromuz var. Yıllar sonra da Dünya Kupası'na kaldık. Umarım çeyrek final değil, yarı finaller, finalleri görürüz. Finaller geldiğimiz zaman inşallah kupayı getiririz bu ülkeye. Temennimiz o. Şöyle Eyüp Sultan huzurunda dua edelim hep beraber. İnşallah kupa Türkiye'ye gelir.
2: O zaman dünya üçüncüsü olmuştuk. Şimdi inşallah finale kalıp dünya şampiyonu olup getireceğiz.
3: Çok heyecanlıyız. Ben Türkiye'nin bu sene minimum yarı final göreceğine inanıyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız çok iyi oyuncular.

0: takımı taşıyacak kadar Hakan Çalhanoğlu falan filan da var. Yani bence gayet güçlüyüz bu sene.
1: Peki çeyrek finale kalır mıyız?
0: Ben direkt yarı final kadar gideceğimizi düşünüyorum.
2: Stadyum Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Gruptan da çıkacağımıza inanıyorum. Yani iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'ler, Hakan Çalhanoğulları. Yani iyi oyuncularımız var. Ben Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum.
3: Heyecan grupta. Ama çok şeyle bekliyoruz. Yani 24 senenin en azından azisini çıkarıp bu sefer geçen daha önceki zaman üçüncü olduk ama bu sefer birinci olmayı hak ediyoruz inşallah. Arkadaşlar iyi çalışıyor. Biz de milli takıma güveniyoruz. Bizleri masum etmeyecek. Biz de her zaman onların arkasındayız. İnşallah bu Türk milletine her şey yakışır. Birincilik özellikle bizlere çok yakışır. 24 sene üzerinde bir de birincilik şey desek bunun tuzu biberi olur.
4: Çok heyecanlıyım. Sabahları kalkacağım maçını full izleyeceğim inşallah. Bu sene milli takım çok güçlü yani inşallah yarı finale kadar çıkacağımıza inanıyorum ben de. Yani eğer bir sıkıntı çıkmazsa, bir sakatlık falan olmazsa inşallah iyi ilerleyeceğini düşünüyorum. Çok başarılar diliyorum milli takıma.
5: Ya biz kendi gücümüze göre oynarsak eğer finale kadar çıkacağımıza inanıyorum. Ama en azından bir çeyrek final beklentimiz var. Çünkü çok değerli, çok altın değerinde futbolcularımız var. Hem dünyada oynayan, Avrupa'da hem de Türkiye'de oynayan. Hepsi tek bir yörek olursa yine tabii milletçe hep beraber umarım finali görürüz ve kupayı alırız. Bu çok büyük bir temenni bir ülse de aslında bizim şu anda hak ettiğimiz konum bu.
6: Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Çok gurur verici bir şey bizim için bu. Yani çeşitli böyle görüyoruz sosyal medyada da. Herkes böyle bir müzikler üretiyor falan böyle isimlerle. Afrika ülkelerinden bile böyle görüyoruz güzel bir sosyal mesajlar var.

0: Bu bizim için yani düşünebiliyor musunuz? Kıtalar ötesinden bizim için böyle bir mücadele var. Bizim daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza. Çocuklar inşallah armağan ederler. Biz de milli duygularla böyle gurur duyarız. Her zamanki gibi böyle Türkiye'nin yanındayız.
1: İnşallah çok iyi bir başarıyla, abimin dediği gibi Galatasaray'ın başarısı gibi Avrupa'da büyük bir yankı uyandırırız. Ve Türkiye'de de çok iyi bir sonuç olacağına inanıyorum.
2: Hadi. İnşallah çok güzel başarılar elde ederiz.
3: Hayır, inşallah.
4: 2002 yılındaki kadroyla şimdiki kadroyu kıyaslayacak olursanız sizce hangisi iyiydi?
5: O zamanki iyiydi. Biz üçüncü olmuştuk yanılmıyorsam. Dünya Kupası'nda. Yani kıl payı kaçırmıştık. Şimdi çocuklar da gençtirler. İnşallah onlar da güzel. İnşallah Allah'ın izniyle Türkiye'nin izini hak ederler. Kara etmezler.
6: Bu sene daha iyiyiz ama yani bir forvet sıkıntımız var tabii. Forvetimiz de iyi olsaydı daha iyi olurdu ama yine de biz şu anki takım daha iyi bence.
7: Arda Güler'in önerdiğinde her türlü başaracağımıza inanıyorum. Kalecilerimiz de güçlü. Defans hattımız Abdülkerimlerle birlikte. Galatasaray'ın şampiyonluğu gibi Dünya Kupası'na da şampiyonluğu getiririz inşallah.
8: Millet olarak buna hazırız. Biz 2002 yılını gördük. Gururlandık. İnşallah bu genç çocuklar bizi yine gururlandıracaklar. Ben çok ümitliyim.
2: Şimdiki daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya oynadıkları futbol daha tatminkar yani.
9: Zaten eski futbolcularımız da öve öve anlatıyor. Futbolcularımızı anlatmamıza gerek yok. Onlar iyi olmamış olsaydı Dünya Kupası'na gidemezdik. Dünyanın en iyi takımında oynayan futbolcu yani bu. Arda mesela. Yani Juventus'ta oynayan Kenan kardeşimiz var. Ben iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum. En azından bu eleme turunu geçeceğimize inanıyorum. Yani ikinci turda artık rakipler nasıl olur? Tabii iyi takımlar var. Ama birinci turda ben rahat olacağımıza inanıyorum.
5: Türk futbolu ciddi şekilde son yıllarda ilerleme kaydetti. Bu hem takımsal bazda hem de ülke bazında ciddi şekilde ilerleme kaydetti. İnşallah bu ilerlemenin de neticesini alırız. Tabii zor bir süreçten geçerek Dünya Kupası'na katıldık. Dünya Kupası elemelerinde de gruplarımız zor ve güçlüydü. Tabii Dünya Kupası rakiplerimiz de çok çok güçlü. Milli takım inşallah bir önceki dönemden daha ileri bir seviyede, yani en az ikinci lig alacak seviyede olabileceğine inanıyorum. Onu da bekliyoruz.
4: Kupa geldiğinde ne hissedersiniz?
10: Vallahi her

0: Yel bayram havası olur yani. Kupa geldiğinde düşünemiyoruz bile o heyecanı.
1: İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz şimdiden inanıyoruz. O zaman finalde de biz varız deriz. O kupayı alır Türkiye'ye getiririz. Buraları da bayram yerine çeviririz Allah'ın izniyle. Dualarımız milli takımla.
2: Türkiye'de bir bayram yaşamış oluruz. Yani bu sıkıntılı dönemde yani güzel bir coşku yaşanmış olur yani.
3: Hafızam almıyor o yaşayacağımız sevinci. Çok büyük bir gurur ülkemiz için. Dünyaya tanıtacağız. Büyük bir reklam. Büyük bir gurur olur Türkiye için. İnşallah dileğimiz bunu başarırlar. Biz de onlarla övünürüz.
4: Milli takıma bir mesaj iletmek isteseniz ne söylersiniz?
5: Hepsine inanıyoruz. Hepsinin çok iyi olacağına inanıyoruz. Başaracaklarına da inanıyoruz. Başarılar diliyorum.
6: Türk milleti dünyanın en büyük milletidir. Yani isterlerse bir takım şeyleri yaparlar. Önemli olan algı bence.
3: Başarı dilemek dilerim. Başka ne diyebilirim ki? Onların hepsi birlik beraberlik içinde olduğu süre içerisinde inşallah zoru başaracaklar. Bu milleti gururlandıracaklar.
7: Herkes sizi bekliyor. Böyle düşünün, ekranları başında herkes kilitlenmiş gururla. En ufaktan en büyüğe kadar onur ve gurur duyucu bir şekilde sizi bekliyor. Yani ümit ediyorum ki sizler de elinizi taşın altına sokun. Gurur duydurun bize artık.
8: Onlara biz güveniyoruz. Dualarımız onların üzerine olsun. Bizlere de inşallah şampiyonluğu götürür dediğine biz dua ediyoruz.
9: İnşallah bunda başarılı emeklerimiz boşa gitmez. Herkes canı gönlünden desteklememiz lazım. Türk vatandaşı olarak canı gönlünden destekliyoruz. İnşallah başarılı olurlar. Bizimiz açıklar.
10: Türkiye milli takımın kadrosuna, teknik ekibine güveniyoruz. İnşallah taraftar olarak biz de her zaman yanındayız. Bütün maçlarını takip ediyoruz. Türk milli takımına başarılar diliyorum.
11: Güveniyoruz artık. Türkiye'de eskisi gibi değil. Yıldızlar çıkıyor. Bayağı bir futbolda geliştik. Bu sene Dünya Kupası çok farklı olacak. Türklerin damga vuracağı bir kupa olacak inşallah. Turnuva olacak.
12: Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan Dümdüz geçiyor.

0: sonunda ilk saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz 6'ya geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla devam ediyoruz. Ama önce Türkiye Dünya Kupası yolunda tek yürek oldu. A milli futbol takımımız 24 yıl sonra katıldığı turnuvada ilk müsabakasına çıkıyor. A milliler Türkiye saatiyle 7'de Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşıyor olacak. Biz de şimdi yönümüzü Washington'a çevireceğiz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizlere son durumu aktaracak. Hemen İrfan'a dönelim. Sözü İrfan'a bırakalım.
1: Evet, merhabalar Esat abi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere Kanada'da ve tüm bölgede Latin Amerika ülkelerinde büyük bir heyecan var. Şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde özellikle de Donald Trump'ın talimatlarıyla Washington DC'nin Beyaz Saray'ın hemen karşısında Washington DC'nin merkezi olarak bilinen National Mall'da da dev ekranlar kuruldu ve özellikle tabii Washington DC, Maryland ve Virginia eyaletinde bulunan yaklaşık 25-30 bin Türk'ün buraya akın etmesi bekleniyor. Ve şu an itibariyle de güvenlik önlemleri inanılmaz şekilde geniş. Ben biraz tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Dünya Kupası maçıyla ilgili nasıl tedbirler alındı ve ne gibi gelirler bekleniyor onları aktarmak istiyorum. ABD hükümeti Dünya Kupası'nın sadece tabii bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda ulusal güvenlik operasyonu olarak görüyor Esra. FBI, İçişleri Bakanlığı, Gizli Servis, Yerel Polis Teşkilatları ve Eyalet Güvenlik Birimleri ortak operasyon yürütüyor. Ülke çapında, çünkü 350 milyonluk dev bir nüfustan bahsediyor.

0: ve çeşitli eyaletlere yayılacak maçlardan bahsediyoruz. Stadyumlar, havalimanları, metro sistemleri ve taraftar alanlarında yüz tanıma sistemleri, gelişmiş kamera ağları ve yapay zeka destekli analiz sistemleri kullanılıyor. Tabii özellikle terör tehdidi, siber saldırılar, kitlesel olaylar ve insan kaçakçılığına karşı özel görev güçleri oluşturuldu. New York polisi turnuva boyunca insan kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerine karşı tam kapasiteye görev yapacağını açıkladı. Tabii bir de işin ekonomi tarafı var. Ekonomik tarafı var. Esra FIFA ve ekonomik analistlere göre Dünya Kupası'nın ABD ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Bazı analizler yaklaşık 17 milyar dolar civarında ek ekonomik faaliyet öngörüyor. Sadece New York, New Jersey bölgesi için yaklaşık 3,3 milyar dolarlık ekonomik etki hesaplandı. Oteller, restoranlar, havalimanları, ulaşım şirketleri ve eğlence sektörü en büyük kazananlar arasında yer alacak. Yüz binlerce geçici iş ve hizmet sektörü istihdamı oluşturması bekleniyor. Tabii FIFA'nın ve yerel organizasyon komitelerinin tahminlerine göre yaklaşık 5.6 milyon taraftarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesi bekleniyor. Kanada ve Meksika'ya seyahat etmesi bekleniyor. Sadece New York, New Jersey bölgesinde 1.2 milyon üzerinde ziyaretçi akınının olması bekleniyor. Yani ABD tarihinin en büyük uluslararası turist akınlarından biri yaşanıyor diyebiliriz. Tabii bir de işin Donald Trump cephesi var, Beyaz Saray cephesi var. Malum şu anda saatlerimiz gece yarısı 11 cumartesi akşamı, ancak gece saat 12'yi geçtiği andan itibaren ABD Başkanı Donald Trump 80. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanacak ve o açıdan da Donald Trump bunu özellikle biraz tabii bu maçlar dolayısıyla da bunu reklama çevirmeyi planlıyor.
1: Efendim, Amirli Takım Dünya Kupası'nda D grubundaki ilk sınavı tam bir saat sonra artık başlayacak. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na yeniden katılmanın heyecanını yaşıyor. Bizler de bu heyecanı Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ekranlarınıza taşıyacağız. Ekip arkadaşlarımız farklı noktalarda bu heyecanı ekranda taşımak için yerlerini aldılar. Hasan Zahit Ezip İstanbul Fatih'te, Erşan Karaca İstanbul Kağıthane'de, Tayfun Er İzmir'den, Vedat Sezer Çanakkale'de, Mahmut Erdoğan Samsun'da, Yağmur Aksu ise Kayseri'de bizleri bekliyor o heyecanı aktarmak için. Ama önce İstanbul'a gideceğiz. Hasan Zahit Ezim'den İstanbul Fatih'teki son durumu alacağız. Hasan'a günaydın diyelim ve sözü hemen sana bırakalım.
2: Esra Akyürek, günaydın. Yedi Kule Kalesi'nin o noktadan, Yedi Kule Hisar'dan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte. Vatandaşlar bizim bulunduğumuz noktaya ilk ışıklarda, sabah namazının ardından ilk gün ağarmaya başladığı zaman geldiğini ifade edebilirim ve artık çok az kaldı. Yaklaşık bir saat sonra bizim bulunduğumuz lokasyonda bütün bu görmüş olduğunuz vatandaşlar maçın heyecanını yaşıyor olacak ki 7'den 70'e artık neredeyse hemen hemen bu bölgede olan herkesin bu noktaya geldiğini söyleyebiliriz ki neredeyiz? Az önce de ifade etmiştim, Yedikule Hisarı'ndayız. Yedikule Hisarı'na baktığımız zaman aslında bir yandan tarihin ve bir yandan da futbolun kültürle milli heyecanın buluştuğu çok özel bir atmosfere tanıklık ediyoruz. Bakın, buraya vatandaşlar gelmiş minderleriyle, sandalyeleriyle birlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte, Türkiye formalarıyla birlikte bu noktadan maçın heyecanını aileleriyle birlikte yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Fatih Belediyesi tarafından düzenlendi ve Dünya Kupası izleme etkinliği kapsamında bizim bulunduğumuz yere işte yüzlerce vatandaşın artık hemen hemen geldiğini ve yine gelmeye devam ettiğini de bir yandan söyleyelim. Az önce de söylemiştim, sabah namazının ardından vatandaşlar bu alana geldi ve yine aynı şekilde bakın bir yandan da sıcak çorba ikramı da yapılıyor bu noktada. Ellerinden sıcak çorbalarıyla birlikte şu anda maçı heyecanla beklediklerini söyleyebilirim ki oldukça güzel ve renkli görüntülere şu anda tanıklık ediyoruz. Türk bayraklarıyla işte vatandaşlar bizim bulunduğumuz bu noktaya geldi ve Dünya Kupası heyecanını hep birlikte yaşamak için dev ekranın karşısında yerini almaya başladılar. En önde oturanlar oldukça şanslı. Senat'tan rica edeyim, dev ekranda hakikaten oldukça büyük bir ekran var şu anda yine. noktada ve hemen vatandaşlar da karşısına dizildiğini söyleyebilirim. Çünkü bugün Türk futbolunun adına tarihi bir gün olduğunu söyleyebilirim. Yıllar sonra tekrardan A milli takımımız Dünya Kupası'nda sahnesini almaya başlayacak. Avustralya ile karşı karşıya gelecek ve Türkiye saatiyle saat 7'de başlayacak mücadele ve Dünya Kupası serüvenindeki sınavına başlamış olacağını söyleyebiliriz. Tabi buradaki vatandaşların aslında ortak duygusuna bakacak olursak hepsinde ne var? Bir umut var, bir gurur var. Çünkü Türkiye'nin yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alması hakikaten oldukça büyük bir durum ve büyük bir coşku. Futbol severleri olduğu kadar sporu yakından takip etmeyen vatandaşlar da yine aynı şekilde heyecanlanmış durumda. Yedi Kule Hisarı'nda oldukça farklı bir atmosferin var olduğunu ifade etmek istiyorum. İşte bu tarihi surların arasında marşlarımız yankılanıyor, Türk bayraklarımız sallanıyor ve tabii ki yine aynı şekilde sabahın serinliğine rağmen vatandaşlar alana akın akın gelmeye başladı. Adeta bir bayram havası olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan ekranlara milli takımımız çıkacak ve saatler 7'yi gösterdiği zaman işte o maç heyecanlı. Biz de buradaki vatandaşlarla birlikte tanık olacağız, tanıklık edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik 7 Kule Hisarı'ndan size bırakalım Esra.
1: Evet, Hasan Zahit Ezim aktardı oradaki heyecanı. Şimdi ise kağıthaneye uzanacağız. Kağıthanede Erşan Karaca bizleri bekliyor. Erşan Karaca'ya dönelim ve sözü oraya bırakalım. Bakalım kağıthanede neler yaşanıyor?
3: Hayırlı sabahlar diliyorum.
4: Günaydınlar ve yayınlar diyelim Esra Akgürek. Aslında içinde bulunduğumuz dakikalarda heyecan artmaya başladı. Türkiye'nin birçok noktasına dev ekranlar kuruldu. O ekranlardan bir tanesi, o topluluklardan bir tanesindeyiz. Kağıthane'de, Asbahçe'deyiz. Oldukça yoğun bir kalabalığın olduğunu belirtmiş olalım. Fazla vakit kaybetmeden kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlerle görüntüleri paylaşsın. Esra Akgürek, 24 yıl sonra tarihi bir günün içerisindeyiz. Şu anda Kağıthane'deyiz ve milli maç heyecanını Asbahçe'de dev ekranda yaşayacağız bizlerde. İstanbul'un birçok bölgesinde, hatta Türkiye'nin birçok bölgesinde dev ekranlar kuruldu ve maç heyecanına artık dakikalar var diyebiliriz. Bizler şu anda Kağıthane Hasbahçe'deyiz ve A milli futbol takımımızı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçı için Kağıthane'de nefesler tutuldu. Sabahın ilk ışıklarında oynanacak tarihi Avustralya karşılaşması için Hasbahçe mesire alanında dev ekran kurulduğunu belirtmiş olalım. Milli heyecanın pazar günü sabah erken saatlerde olması nedeniyle vatandaşlar için özel bir program hazırlandı. Öncesinde Dahi Hatun Camii'nde sabah namazı kılındı. Ardından ise vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor ve çorba ikramıyla güne enerjik başlayacak olan kağıthaneliler daha sonrasında Hasbahçe mesire alanına gelecek ve ellerinde Türk bayraklarıyla şüphesiz ki tek yürek olacaklarını belirtmiş olalım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da turnuvanın ülke için önemine vurgu yaparak inşallah yarın sabah 7'de bizim çocukların galibiyetini hep yaşayacağız dedi. Peki bizler de öyle düşünüyoruz ve oldukça heyecanlıyız. Türkiye için 2026 Dünya Kupası yeşil sahadaki bir mücadeleden çok daha büyük bir anlam taşıyor. 2002 yılındaki dünya üçüncülüğünün ardından tam 24 yıl sonra bu büyük küresel vitrine geri dönen Türkiye, dinamik, genç nüfusu, son yıllarda sporda ve altyapıda yakaladığı büyük ivmeyle tüm dünyaya güçlü bir mesaj veriyor. Turnuvaya Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi dünya çapındaki yıldızlarıyla damga vurmaya hazırlanan Ay Yıldızlar, uluslararası alanda Türkiye'nin marka değerini, birliğini ve kenetlenme gücünü bir kez daha dünyaya ilan edeceğini belirtmiş olalım. Şu anda buradan detayları da sizlere aktarmak istiyorum bir yandan. Tabi burası dediğimiz gibi kağıthanedeyiz ve oldukça kalabalık bir yerdeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda vatandaşlar aslında buraya saatler öncesinde gelen de var. Bir gün öncesine buraya çadır kuranlar da var. Aynı zamanda bir yandan sizlere kalabalığı gösterirken bir yandan da detayları aktaralım. Dediğimiz gibi sabah vatandaşlar buraya gelirken burada çay, simit ve çorba ikramı da yapıldığını belirtmiş olalım. Ve vatandaşların güzel bir şekilde maç izlemeleri için burada kurulan dev ekranda da görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar işte kalabalığı tekrar göstereceğim kameraman arkadaşım Ahmet Işık'tan rica ediyorum. Alana deyim yerindeyse sığılmıyor Esra Akgürek. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafta çadır kuran vatandaşlar bile var. Görmüş olduğunuz gibi işte bu topluluk sabahın erken saatlerinde buraya geldi ve burada milli maç heyecanına ortak olacaklar diyelim. Bizler de A Milli Futbol takımımıza başarılı

0: Dileyelim turnuva boyunca takipte kalacağız ve sizlere yayınlarımızı aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek. Derin bir sözü Kağıthane'den stüdyomuza bırakalım.
1: Ve Erşen Karaca Kağıthane'deki o heyecanı aktardı. Şimdi de İzmir'e döneceğiz efendim. A Haber muhabiri Tayfun Er İzmir'de bizleri bekliyor. Günaydın diyelim ve İzmir'e sözü bırakalım.
2: Evet, 24 yıllık hasret bitti. FIFA Dünya Kupası 2026'da milli takımımız D grubunda ilk maçına çıkacak ve yaklaşık 50 dakikalık bir süre var maçın başlamasına. Tabii şu anda neredeyiz? İzmir'in kalbi konumunda Konak Meydanı'ndayız. Vatandaşlar sabah erken saatlerde işte önce Konak Camii'nde namazlarını kıldılar. Ardından da şu anda bulunduğumuz Konak Meydanı Sağ Kulesi'nin hemen yakınındaki meydanda vatandaşlar yerlerini aldılar erken saatlerden itibaren. Geldi vatandaşlar. Tabii Konak Meydanı ile birlikte İzmir'de farklı noktalarda dev ekranlar oluştu. İsa Mustafa Eraslan size gösteriyor. Şanlı Türk bayrağımız gençlerin ellerinde maçın başlamasına 50 dakika kala işte o coşku meydanda yaşanıyor diyebiliriz. Tabii 24 yıllık hasret çok çok önemli. İzmirliler 7'den 70'e genci yaşlısı çocuğu milli formalarını işte hemen sol tarafta bakın İsa gösterecek milli formalarını giydiler ve buradalar. Ablalar, anneler, babalar, herkes buradalar milli takımımıza destek vermek için. Günaydınlar, merhaba.
3: Merhabalar.
2: Siz de milli maç coşkusunu Konak Meydanı'nda yaşıyorsunuz değil mi?
3: Evet, evet, hep beraber öğrencilerimizle geldik.
2: Çocuklar da milli formalarını giymiş.
3: Evet, giydiler, geldiler. O heyecanı yaşıyoruz, çok mutluyuz. İnşallah da başaracağız. Kupayı alalım.
2: Gençler işte formaları üzerlerinde. Tabii İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay, Kızılay, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İzmir Valiliği burada tabii bir organizasyon yaptı. Dev ekranda vatandaşlar maçı izleyecekler. Bir taraftan da vatandaşlara ikramlar oldu. Gençler işte maç saatini bekliyorlar. Hemen ilerleyelim. İleriye doğru bir ilerleyelim. Vatandaşlarımızın coşkusu yüksek diyebilirim. Tabii formalarını giyip geldiler. Vatandaşlarımıza soralım. Coşku nasıl? Günaydınlar. Milli takımı Konak Meydanı'nda destekliyorsunuz. Maçla ilgili neler söyleyeceksiniz?
4: Maç takımımıza güveniyoruz. İnşallah finale kadar gideceğiz. Bütün kalbimizle Türkiye.
2: Tabii her yer kırmızı beyaz tabii ki bugün. Formalar üzerlerinde vatandaşların ifade ettiğim gibi. Şu anda Konak Meydanı'ndayız. İzmir'in en önemli meydanı. Ve burada vatandaşlar maç saatine kadar işte burada coşku maç başladıktan sonra başlayacak. İşte görüyorsunuz ellerinde Türk bayrağımız. Ay yıldızlı formalarla. Maçla ilgili neler söyleyeceksin? Forman çok yakışmış maşallah.
5: Çok iyi bekliyorum. İnşallah kazanacağız.
2: Heyecanlı mısın?
5: Evet.
2: Kaç kaç olur maç?
5: 3-0.
2: 3-0. Hadi hayırlısı bakalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Erken saatlerde gel.
6: Vallahi çok heyecanlıyız. Çok güzel bir hava var. İnşallah kazanırız. Bekliyoruz inşallah.
2: Ellerde bayraklar, milli forma.
6: Evet, çok güzel. Bekliyoruz ya. Çocukla beraber. Erkenden kalktık geldik. Bu heyecanı yaşamak çok güzel. Çok güzel.
2: 24 yıllık hasret değil mi? 24 yıllık hasret.
6: Evet, 24 yıllık hasret. Valla çok heyecanlıyız. Yatamadık, hiç yatmadık yani bugün. Maçı bekledik.
2: Teşekkür ediyoruz. İşte Konak Meydanı'ndaki heyecan devam ediyor. Aynı zamanda tabii Vincenzo Montella geçtiğimiz gün işte en son antrenmanlarını yaptılar. Milli takımımız Vincenzo Place'de son antrenmanlarını yaptılar tabii. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle olacak. Şimdi yeni bir destan yazma zamanı dedi. Yolunuz bahtınız açık olsun, vurduğunuz gol olsun dedi.

0: Gazi, Yeşilay, Kızılay, burada maç boyunca coşkulu bir şekilde burada milli takımımızı Kanada Vancouver'daki bisikletteki maçı bizler burada izleyeceğiz. Tabii kalbimiz de Kanada'da olacak ve geçtiğimiz gün son idmanını yapmıştı milli takımımız ve onun ardından da işte maçın başlamasına dakikalar kaldı diyebiliriz. Yaklaşık 45-50 dakika sonra 07'de maç başlayacak. İzmir Konak Meydanı'nda da vatandaşlar tek yürek oldular. Ellerinde bayrakları, üzerlerinde milli formaları. İşte görüyorsunuz, bir tane küçük genç orada elinde Türk bayrağıyla takımımızı, milli takımımızı, gururumuz milli takımımızı destekliyorlar. 7'den 70'e İzmirliler şu anda Konak Meydanı'nın valilik kısmında olan bölgede işte sandalyelerinde oturuyorlar. Hatta üzerlerinde gece erken saatlerde gelenler de var. Üzerlerine battaniyelerle gelmişlerdi. Çoğunda işte gençler. Bunlar da tabii ki gençler, umudumuz. Milli takımı desteklemek için geldiniz değil mi?
1: Evet abi.
0: Kaç kaç olur maç?
1: 2-1. 3-1 Türkiye.
0: Gençlerin işte maç sonucuyla ilgili değerlendirmelerini de aldık. Tabii milli takımımızda son derece değerli futbolcularımız var. Başta Arda Güler olmak üzere son hazırlıklarını geçtiğimiz gün Vancouver'da BC Place'de yaptı işte. Ekranı tabii ki gösteremiyoruz. Milli takımımızın futbolcuları sahaya ısınmak için çıktılar. Şu anda meydanı dolduran vatandaşlar da işte ekrandan izliyorlar. Tabii sahnede de bir mehter takımı var. O coşkuyu daha da fazla artırmak için diyelim. Günaydınlar. Maç heyecanı büyük değil mi? 24 yıllık hasret bitti.
2: Aynen. Yani şu birliktelik tüm Türkiye, tüm dünya bizi destekliyor şu anda. Bu birliktelik oldukça sonuna kadar gideceğimize inanıyoruz yani.
0: İnşallah. Başarılar diliyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? İlk maç 24 yıl sonra milli takım Dünya Kupası'nda.
1: Vallahi ben ilk defa görüyorum Dünya Kupası'nda Türkiye'yi. Güveniyoruz ya. Yani.
0: Heyecan nasıl heyecan?
1: Vallahi heyecanlıyız.
0: Yüksek değil mi?
1: Yüksek.
0: Maç sonuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Yeneriz.
0: Yener mi?
1: Yeneriz.
0: Hadi inşallah.
2: Ben 3-1 söyle. 3-1 diyorum. 3-1.
0: 3-1.
2: Evet.
0: Hadi ailesi bakalım. Evet, İzmir Konak Meydanı'nda heyecan dorukta şu anda. Maç 7'de başlayacak ve yaklaşık 40 dakika sonra o büyük heyecan. Milli takımımız Kanada Vancouver BC Place'te ilk maçına çıkacak. D grubunda Avustralya ile karşılaşacak. Tabii bundan seneler önce 2000'li yıllarda en son Dünya Kupası'na katılmıştı ve orada da üçüncü olmuştu ve takımın başında Şenol Güneş vardı. Yeni bir destan yazmak istiyoruz. Hepimizin umudu, isteği, arzusu bu yönde. Konak Meydanı'nda coşku büyük ve hatta tabii ki sadece Konak Meydanı değil, tüm Türkiye, Türklerin yaşadığı her yerde de kalp orada atıyor diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Efendim, İzmir'deki o coşkulu görüntüleri izledik. Şimdi ise sırada Çanakkale var. Çanakkale'ye gidelim. Son durumu orada haber muhabiri Veda Sezer bizler için aktaracak. Günaydın diyelim. Sözü hemen Veda Sezer'e bırakalım.
4: Günaydın Esra Akgürek. Evet, Çanakkale aslında tüm Türkiye belki de geceyi uykusuz geçirdi. Heyecan var. Çünkü 24 yıl sonra Türk milli takımımız ilk defa uzun aradan sonra tekrar Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Tabii Çanakkale için ise ayrı bir önemi var. Onu hemen belirtelim. Çünkü rakibimiz Avustralya. İlk maçımız Avustralya oynayacağız. Çanakkale zaferler yazılan bir kent. Çanakkale destanlar yazılan bir kent. Tabii ki Ay Yıldızı bayrağımızın vatanı vatan yapan Çanakkale'de 111 yıl önce karşımızdaki o İtilaf Devletleri'nden birisi de Avustralya'ydı. Ve 111 yıl önce Anzak ordularını Çanakkale geçilmez diyen Türk milleti bugün bu sabah şu saat itibariyle bir kez daha Avustralya'da, futbolda bu kez karşımıza yine Avustralya olacak ve geride bıraktığımız maçlara baktığımızda Avustralya

0: ile oynadığımız 2004'te iki maç var. Bu maçın birini 1-0, birini 3-1 kazanmıştı Türk milli takımımız. Bugün yine aynı heyecanı bu kez sabahın erken saatlerinde yaşıyoruz. Şu anda bizim bulunduğumuz yer aslında bir cami avlusu. Çanakkale'de Arsanca Camii'nin avlusundayız ve cami bayrak, Türk bayraklarıyla süslendi. Vatandaşlar da namazı kılmasının ardından avluya geldiler ve kurulan ekranın önünde maçı izleyecekler. Çocuk, yaşlı, genç, milli bir heyecan yaşanıyor. Bu milli heyecan da saat 7 itibariyle yeniden bir zafere, yani Çanakkale zaferi bu kez Avustralya milli maç zaferine dönüşmesi için Çanakkale'nin farklı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Bu heyecanı Çanakkale'de farklı duygularla yaşıyoruz diyelim. Sözü tekrar Çanakkale'den size bırakalım.
1: Efendim, Türkiye tek yürek. A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. A milliler Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Anadolu'da maç heyecanı devam ediyor. Şimdi Samsun'a uzanacağız. Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'da olacak. Günaydın diyelim. Sözü Mahmut Erdoğan'a bırakalım.
2: Günaydın, iyi yayınlar. Şöyle başlayalım. Günün hangi saati olursa olsun, ister gecenin içi, ister dördü, ister beşi, ister sabahın altısı, yedisi. Eğer şanla, şerefle dolu o milli forma sırtına giymiş bizim çocuklarımızın bir maçı varsa, yağmur demeden, çamur demeden, güneş demeden, kar kış demeden vatandaşlarımız ülkemizin her bir noktasında, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, vatandaşlarımız milli takımı desteklemek için elbette ki meydanlardaki yerlerini alıyor ve almaya da devam ediyorlar. Burası Samsun İstiklal Meydanı. İşte günün bu saatinde evlerinden ayrılıp gelen birçok vatandaşımız yavaş yavaş bu noktalara doğru gelmeye başlıyorlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi, sandalyeni de al gel, milli zafere beraber ortak olalım sloganıyla, bizim çocuklarımızın yanında olalım düsturuyla birlikte başladığı o meydanlardaki maçlarla ilgili yayınların duyurusunu yapınca, vatandaşlarımız da bu noktalara sandalyelerini, kamp sandalyelerini, çocuklarını şanla şerefle dolu bayrakları alarak geldi ve çocuklarla, ailelerle birlikte o milli coşkuya, milli heyecana ortak olacaklar. Sen ne güzel öptün öyle. Kaç kaç bitsin maç?
3: 5-0.
2: Hadi bakalım inşallah. Evet, işte anneler, babalar, aileler, eşler, çocuklar, herkes bu noktalarda maçı izlemek, milli takımımıza katkı sunmak, belki buradan onlara dualarını göndererek takımın kazanması, 3 puan ya da puanlar alması için elbette ki onlar da burada. İşte üzerlerinde hem Samspor hem milli takım forması ile birlikte çocuklarımız burada. Nasılsın?
3: İyiyim.
2: Milli maç için kaçta kalktın?
3: 6'da kalktım.
2: Peki kaç kaç bitsin maç?
3: 2-0.
2: 2-0 bitsin. Kim alsın gollerimizi?
3: Ya Kenan'la Hakan atabilir.
2: Kenan şu an 11'de değil ama inşallah inşallah olur. Sen neler söylersin?
3: Nasıl?
2: Kaç kaç olsun maçımız?
3: 3-1.
2: 3-1 olsun. Çocuklarla beraber buradasın.
4: Evet, ailece Samspor maçlarına da gidiyoruz. A milli gururumuzun maçı var. Orayı da kaçırmak istemedik, ailecek geldik. Takipteyiz inşallah.
2: Yağmur da yağsa.
4: Evet.
2: O bayrak inmez.
4: Evet, gönüllerimizde yağmurda, çamurda A milli takımın peşindeyiz Allah'ın izniyle. Yeneceğiz, rahat yeneceğiz. Güzel bir kadromuz var. Yolun sonuna kadar gideceğiz diye inanıyorum.
2: Harika, teşekkür ederim. İşte aileler yavaş yavaş artık buralara gelmeye devam ediyorlar. Bir şeyler mi söyleyeceksin? Kaç kaç olsun maç?
3: 3-0.
2: 3-0 olsun. Hangi futbolcumuz atsın?
3: Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun.
2: Haydi bakalım, teşekkür ediyoruz sana. İşte burada çocuklar, aileler, herkes ellerinde sandalyelerle birlikte, üzerlerinde hem Samspor forması hem milli takım formasıyla birlikte, şu anda görmüş olduğunuz gibi herkes sandalyesini aldı geldi. Çaylar içiliyor, poğaçalar yeniliyor, bir taraftan kahvaltılar yapıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin burada çorba ikramı da olacak. O hazırlıklarla devam ediyor. Şu an itibariyle Samsun'da henüz şehrin üzerine güneş doğmadı. Ancak milli takımımızın zaferiyle birlikte o güneşin doğmasını elbette ki bekliyoruz. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk, tüm aileler sandalyelerini alarak geldikleri bu noktalarda an itibariyle milli takımımıza destek olmak ve A milli

0: lerimizin ilk karşılaşmasındaki o galibiyet sevincine ortak olmak için şu an itibariyle buradalar. Milli formalar da üzerinde. Efendim inşallah güzel bir sonuç olur.
1: İnşallah ailemizle öyle düşünüyoruz. Ailemizle birlikte buradayız. Yağmurlu bir hava. En son Dünya Kupası'na katıldığımızda 8. sınıfa gidiyordum. O heyecanı tam hatırlıyorum. Çocuklarla bu heyecanı yaşayalım diye meydana geldik.
0: Kaçta kaldırdınız çocukları?
1: Beşte kaldırdık. Hazırladık. Kırmızı beyaz giyindirdik. İnşallah bu maçı da alacağız. Onlara da güzel bir anı olacak benim çocukluğumdaki gibi.
0: İnşallah. Efendim siz neler söylersiniz? Zor oldu mu kalkmaları?
2: Yok, Allah'tan erkenciyiz. Onların hevesiyle geldik. Benim için daha zor oldu diyebilirim. İnşallah olumlu sonuçlar alacağız.
0: İnşallah. Kaç kaç bitsin maç? Bir skor var mı? Kaç kaç bitsin? Tabii şu anda onlar kahvaltıdalar. Kaç kaç bitsin?
3: 3-1.
0: 3-1. Hadi bakalım. Evet, yine bir ailemiz görmüş oldunuz. Efendim günaydınlar. Yağmurlu bir hava ama ay yıldızlı milli değer. Forma için değer mi?
1: Değer. Bekliyoruz heyecanla.
0: Kaçta kalktınız? Kaçta
1: biz
0: geldiniz?
1: Biz de 5'te. 5'te kalktık, hazırlandık, bekliyoruz. Buradayız.
0: Geçmiş olsun. Ne yaptın eline?
3: Okulda düştüğünden dolayı kırıldım.
0: Geçmiş olsun. Kaç kaç bitsin maçımız?
3: Benim tahminimce ya 2-0 ya da 3-1 biteceğini
0: düşünüyorum. İnşallah. Efendim neler söylersiniz? Zor oldu mu kalkmaları?
4: Yok, olmadı. Futbol aşkıyla yanıyorlar zaten.
0: Kaç kaç bitsin maç?
4: Bence 4.
0: 4 olsun.
4: Evet.
0: Sence kaç olsun?
3: 3-2.
0: Teşekkürler. Evet, işte Samsun'da İstiklal Meydanı'nda ve yine sahilde bulunan noktada iki farklı güzergahta, yine ilçelerde belediyeler tarafından yapılan o organizasyonlarla birlikte vatandaşlarımız, aileler bu noktalara gelmeye devam ediyorlar. Maç başlayacak. Maça da artık sayılı dakikalar kaldı. İlk 11'imiz belli oldu. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Samsun'da da vatandaşlarımız o milli heyecana, milli coşkuya ortak olmak, ay yıldızlı millilerimizin ilk karşılaşmasında alacakları puan ya da puanlara tanıklık etmek için meydanlardaki yerlerini almaya başladılar. Samsun'da İstiklal Meydanı'nda ve Çobanlı İskelesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iki farklı lokasyonda maçın yayını gerçekleşecek. Çorba ekranları da elbette ki yanında olmaya devam edecek.
5: Peki, bir orta noktaya gideceğiz.
6: Efendim, Gaziantep'te de milli maç heyecanı yaşanıyor şu dakikalar itibariyle. O noktaya uzanacağız. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bizleri bekliyor. Mehmet, günaydın. Oradaki atmosfer nasıl?
7: Günaydın. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de milli bayram yaşanıyor. Adeta Türk bayraklarıyla, yine formalarıyla çok sayıda vatandaş Gaziantep Üniversite Meydanı'nda bir araya geldi bu coşkuyu yaşamak için. Türkiye'nin maçını dev ekranda birlikte izlemek isteyen binlerce vatandaş burada. Gaziantep Üniversite Meydanı'nı adeta kırmızı beyazı boyadığını ifade edebiliriz. Sabah saatleri itibariyle çok erken saatlerde gelenler vardı. Bir taraftan çorbalarını içiyorlar, diğer yandan da çorbalarını içenler de maçı izlemek için de özellikle yerlerini almaya başladıklarını da ifade edelim. Çocukları görüyorsunuz. İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak olan çocuklar burada, aileleriyle gelenler var. 7'den 70'e herkesin bu noktada olduğunu ifade etmemiz gerekir. Tabii burada bir taraftan da Gaziantep Üniversitesi'nden yabancı öğrencileri gördüm şu anda. Yurt dışından buraya okumak için gelen öğrenciler. Onlar da yine Türkiye'yi desteklemek için bu noktada yerlerini aldılar. 7'den 70'e herkesin burada olduğunu ifade edelim. Bulunduğumuz noktada müthiş bir atmosferin olduğunu da sizlerle paylaşalım. Zaman zaman marşlar çalıyor bu noktada ve bu marşlara da eşlik ediliyor. Diğer yandan tezahüratlar yapılıyor. Onlarla da konuşalım, soralım hemen. Neler hissediyorsunuz?
8: Çok heyecanlıyız. Hiç uyumadık. Şu anı bekledik. İzleyeceğiz maçı.
7: Heyecan var. Sen ilk defa göreceksin.
3: Evet, çok heyecanlıyım.
7: Ne hissediyorsun?
3: Çok heyecanlıyım.
7: Kaçta uyandın?
3: Böyle 5.30 gibi.
7: 5.30'da uyandın, hemen buraya geldin. Kaç kaç biter maç sence?
3: Bence Türkiye'nin net alacağını düşünüyorum.
7: Net alacak. İnşallah. Teşekkür ederiz. Görüyorsunuz çocuklar da oldukça heyecanlı. O heyecan da gözlerinden okunuyor. 7'den 70'e herkesin bu noktada olduğunu ifade edelim. Çok sayıda vatandaş var. Hala da gelmeye devam ettiklerini sizlerle paylaşalım. Büyük de bir coşkun olduğunu görüyorsunuz. Meydana baktığımızda adeta kırmızı beyaz bir deniz görüyoruz bu noktada. Ellerinde Türk bayrakları, yine Türkiye'nin şanlı formamızı giyen vatandaşları görüyorsunuz. Herkes tek bir amaç için burada, Ay Yıldızlı ekibimize destek olmak için buradalar. Bir taraftan çorbalarını, kahvaltılarını burada yapıyorlar. Hemen soralım onlara da. Efendim

0: Siz neler hissediyorsunuz?
1: Biz çok heyecanlıyız değil mi oğlum?
0: Heyecanlı mısın?
2: Çok heyecanlıyım.
0: Kaç saat kaçta uyandınız? Kaçta geldiniz?
1: 6'da uyandık geldik. Ya beni çekmedi.
0: Sen ne söylersin? Canlı yayındayız.
2: Ben 6'da uyandım. Annemle aynı anda uyanamadık. Ben daha geç uyandım onda.
0: Heyecanlı mısın?
2: Çok heyecanlıyım.
0: Kim kazanacak?
2: Biz.
0: Tabii ki de biz, değil mi? O zaman sana iyi seyirler diyelim. Hoşça kal. Çocukları görüyorsunuz. Heyecan gözlerinden okunuyor. Onlarda uyumayan çocuklar var. Hiç uyumadıklarını belirten çocuklar var. Aileleriyle gelenler, yine bu noktaya gelen 7'den 70'e herkesi görebiliyoruz. Beyefendi siz neler hissediyorsunuz?
3: Çok güzel bir duygu. İnşallah kazanacağız. Temennim o yönde. 24 yıl aradan sonra ilk defa bir turnuvaya katıldık tekrar. Çok mutluyuz. İnşallah kazanacağız.
0: 24 yıllık o hasret bitti. Bugün 24 yıldan sonra böylesine bir heyecanı tekrar yaşıyoruz.
3: Evet, doğrudur. 24 yıl sonra aynı duygu yaşıyoruz. Uyumadık. Buraya geldik.
0: Uyumadınız.
3: Uyumadım hiç. Uyumadım. Maça geldim.
0: Heyecan yüksek.
3: Çok yüksek. İnşallah kazanacağız.
0: İnşallah. Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Görüyorsunuz herkeste aynı heyecan, aynı temenniler var. Milli takımı desteklemek için buradalar ve 7'den 70'e herkesin burada olduğunu ifade edelim. Burada Gaziantep'liler sadece bir futbol maçı izlemeyecek. Aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunu da hep birlikte yaşayacağız. Herkesin gözü dev ekranda olacak. Herkesin kalbi Ay Yıldız'la birlikte atacak. Ay Yıldız'la ekibimizle birlikte buradan atacak ve mesajlar gönderilecek aslında. Büyük de bir coşku olacak aslında. Maç başladıktan sonra buradaki coşkuyu merak ediyorum. Özellikle inşallah milli takımımız gol atacak ve o gol esnasında burada yaşanacak, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanacak o coşkuyu da şu andan itibaren merak ettiğimizde ifade etmem gerekir. Siz neler söylersiniz? Nereden geldiniz?
4: Biz burada Gaziantep'te yaşıyoruz. Milli takımımıza gönülden başarılar diliyoruz. Çocukluğumuzdan bu yana Dünya Kupası'na katılamamıştık. Şu an büyük gurur duyuyorum. Gözüm yaşlı şekilde evden koşa koşa geldim. En büyük Türkiye, dünyanın en büyüğü olma yolunda inşallah Allah'ın izniyle başarırız. Türkiye'mize gururdan, gönülden destek veriyoruz. En büyük Türkiye diyor. Herkesi selamlıyorum. Tüm dünyaya armağan olsun. İnşallah şampiyon oluruz.
0: Bir yandan da uyumayanlar da vardı. Siz uyudunuz mu? Ben uyuyamadım.
4: Hiç uyuyamadım. 2 saat boyunca biraz uyudum. Sadece evimi kaptım. Bütün balkonu bayraklarla donattım. Direkt buraya geldim.
0: Evet, büyük bir coşku yaşanacak. Büyük de bir heyecan var.
4: Evet, çok heyecanlıyız. Çok uzun zaman oldu Dünya Kupası'na katılmayalı. Bütün ülkelerin hep başarılarını izledik. Allah'ın izniyle bu yıl ilk defa biz başarırız bunu. Ve bütün genç arkadaşlarımız da bunu görür. Yaşı büyük olan başardığımızı görmemiş bütün büyüklerimiz de görür inşallah. Tüm Türk ulusuna, Türk dünyasına, mazlumlara, bütün dünyaya armağan olur inşallah.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Gaziantep Üniversite Meydanı'nda binlerce kişi tek yürek, tek ses olmuş durumda. Türkiye'nin başarısına kilitleniyor vatandaşlar. Dört bir yanında, yurdun dört bir yanında ve Gaziantep'te iki ayrı meydanda bu maç heyecanının yaşanacağını, milli takım heyecanının yaşanacağını sizlerle paylaşalım. Milli heyecanın en güzel örneklerinden biri sergileniyor şu anda. Türkiye ayakta ve ekranlara kilitlenmiş durumda ve burada 7'den 70'e herkesin bu noktada olduğunu da ifade edelim. Her geçen dakikada kalabalık giderek artıyor. Meydan şu andan itibaren tıklım tıklım dolmuş durumda ve dolmaya da devam ediyor. Bir taraftan vatandaşlar kahvaltılıklarını alıyor. Diğer yandan da kahvaltılarını yapan vatandaşlar, çocuklar aileleriyle birlikte ekran karşısında yerlerini almaya başladılar. Bunu da ifade edelim. Artık çok az bir zaman kaldı. Yarım saatten az bir zaman kaldı ve milli heyecan bu noktada yaşanacak. Büyük de bir coşkunun yaşanacağını ifade edelim. Saatler 5'i gösterdiğinde burada meydanda vatandaşların gelmeye başladığını gördük. Aileleriyle birlikte bu noktaya geldiklerini de sizlerle paylaşalım. Sizler hoş geldiniz. Ne hissediyoruz? Neler söylersiniz?
5: Heyecanlıyız. Yani güzel bir maç bekliyoruz. Eğlenmeyi bekliyoruz burada. Umarız güzel bir skorla bugünü tamamlarız.
0: Skor demişken hemen tahmin alalım.
5: Vallahi benim tahminim 2-1'di. Biz 2-1 alırız diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Siz ne söylersiniz? Canlı yayındayız.
6: Türkiye hep başardı, yine başaracak.

0: Allah'ın izniyle bu maç bizim.
1: Büyük de bir coşku var.
0: Evet, çok şükür. Halkımız hep böyleydi zaten. Hep ülkemize sahip çıktık, hep çıkarız.
1: Birçok kişiye soruyorum, uyuyamamışlar. Siz uyuyabildiniz mi?
0: Aynen, biz de öyle tabii ki. Sabaha kadar kafamda marşlar çalıyordu. Erkenden de kalkıp duamızı ettik tabii. İnşallah Rabbim de bizimle.
1: İnşallah.
0: Kalacağız.
1: Teşekkürler, çok sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi dualar bir taraftan ediliyor, bir taraftan coşku var, bir taraftan Mehmet Ali Bağ meydanı gösterecek sizlere, ekranlara getirecek. Bunu da ifade edelim hemen ekran karşısında. Vatandaşların burada hazır olduğunu görüyorsunuz. 7'den 70'e herkes burada. Gelmeye de devam ediyor Gaziantep'liler de büyük bir coşkuyla dev ekran karşısında yerlerini almaya başladıklarını sizlerle paylaşalım. Şu anda bu noktada baktığımızda ellerinde Türk bayraklarıyla, bir taraftan formalarıyla vatandaşlar Gaziantep Üniversite Meydanı'nı adeta kırmızı beyaz denize dönüştürmüş durumda. Ay yıldızlı, şanlı ay yıldızlı bayrağımızda bir taraftan tezahüratlar yapılıyor zaman zaman. Diğer yandan bu noktada marşlar çalınırken büyük bir coşku var. Maç başladığında da bu coşkunun devam edeceğini elbette ki ifade etmemiz gerekir. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de büyük bir coşku yaşanıyor. Balkonlarda, yine camlarda özellikle Türk bayraklarının asıldığını görüyorum. Bu noktaya ulaşana kadar yine cadde, şehrin cadde ve sokaklarına da ay yıldızlı şanlı bayraklarımızın asıldığını ifade etmemiz gerekir. Büyük bir heyecanın olduğunu da sizlerle paylaşalım. Şu an sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Aileleriyle birlikte gelen çocukları bu noktada görüyorum. En önde yine ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak olan çocuklar, gençler de olduğunu ifade etmemiz gerekir. 24 yıl sonrasında ilk kez Dünya Kupası'nı izleyecek gençlerde de büyük bir coşku, büyük bir heyecan var. Bu da yine o noktada baktığımızda gözlerinden okunuyor. Bunu ifade edelim. Toparlayalım yayını. Büyük bir coşku olduğunu sizler de gördünüz. Vatandaşlar aynı şeyleri ifade ediyorlar. Uyumayanlar var. Özellikle büyük bir çoğunluğu gece boyunca uyumadıklarını dile getiriyor. Çocuklar da yine ilk kez karşılaşma izleyecekleri, Dünya Kupası maçını izleyecekleri için oldukça heyecanlı olduklarını ifade ettiklerini sizlerle paylaşalım. Karşılaşma başlayacak ve burada adeta coşku seli yaşanacak. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi biz de gelişmeleri takip edeceğiz.
2: Kenan da sakatlıkta.
3: Efendim Mehmet Gezgel Gaziantep'teki o milli maç coşkusunu aktardı. Şimdi ise Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de de yine yoğun bir coşku var. Haber muhabiri Yağmur Aksu o noktada bizleri bekliyor. Yağmur'a günaydın diyelim ve sözü bırakalım. Kayseri'deki atmosfer nasıl?
4: Evet, şanlı bayrağımızı havaya kaldırıyoruz hepimizde.
5: Günaydın. Tabii Kayseri'de nefesler tutuldu. Ay yıldızlı takıma destek olmak için buradaki vatandaşlar da tek yürek oldu. Yoğun bir kalabalık var. İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Tabii görmüş olduğunuz gibi işte Türk bayrakları işte vatandaşların ellerinde ve gökyüzünde görmüş olduğunuz gibi yükseliyor. Tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Futbol Takımı Avustralya karşısında tarihi bir mücadeleye hazırlanırken Kayseri'de adeta bayram havası yaşanıyor. Tabii ben vatandaşları uzatmak istiyorum. Tam 24 yıllık hasret bitiyor. Neler söyleyeceksiniz?
6: Türk milleti olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Bu güzel atmosferde millilerimize başarılar diliyoruz. İnşallah kazanacağız.
5: Yalnız bırakmadınız. Buradasınız sabahın erken saatlerinde.
6: Görevimizde. İnsanlık görevimiz. Biz Türk milletiyiz.
5: Şanlı seyirler diliyorum sizlere. İşte görmüş olduğunuz gibi hala gelenler de var. Tabii yoğun bir kalabalık var. Tabii dakikalar ilerledikçe yoğunlukta devam ettiğini belirtelim. Tabii Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeyiz şu anda. Kayseri'nin en önemli noktalarından birisindeyiz. Tabii Ay Yıldız ekibe destek olmak için vatandaşlar bu noktada tek yürek oldu. Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'ndan sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterecek olması. Tabii bir yandan da milyonlarca vatandaş gibi Kayserileri de heyecanlandırdı. Bu tarihi geceyi birlikte, bu tarihi günü geceden itibaren yaşayan vatandaşlar da var. Bir yandan heyecan doruklarda zirvede yaşanıyor. Tabii özellikle yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla dev ekranın kurulduğu alana akın etti. Dakikalar ilerledikçe kalabalık büyüyor. Heyecansı her geçen an.

0: ettiğini belirtelim. Tabii burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından mehterem takımı da işte bu coşkuya eşlik ettiğini ifade edelim. Şu anda bulunduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kırmızı beyaz renkler hakim. Çocuklar ellerindeki bayrakları sallıyor. Gençler tabii bir maç başladıktan sonra tezahüratlarını gerçekleştirecek. Dünya Kupası'na dönüş yapan Türkiye'nin bu yolculuğa güzel bir başlangıç yapmasını istediğini ifade edelim. Tabii ki şimdi görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar buraya kamsanelerini alıp geldiler ve büyük bir coşku olduğunu ifade edelim. Neler hissediyorsunuz şu anda?
1: 22 saattir uyumuyorum abla. Şu etrafı görüyorsun. Hava çok kötü. Ona rağmen gururluyum, mutluyum. Hava soğuk ama ben yanıyorum. Bu maçı almadan da gitmeyeceğiz diyorum. Kalkın gençler, kalkın.
0: Hem 24 yıl sonra yeniden bu coşku var.
2: Tabii ki de çok mutluyuz. Dünya Kupası'na çıktığımız için tabii ki de bu maçı almak istiyoruz Allah'ın izniyle. Milli takımımıza buradan başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.
3: Milli takım taraftarı olarak görevimizi yerine getirmeye geldik.
4: 2002 Dünya Kupası'nda yoktuk ama şu anda biz varız ve kazanmaya gidiyoruz Amerika'ya.
5: Bravo!
0: Geriden 70'i herkes burada, vatandaşlar 22 saat uyumadığını söylüyor. Genç tabii ki ayrı bir heyecan, ayrı bir gurur da yaşanıyor bu noktada. Bakın hem görmüş olduğunuz gibi arka tarafta İbrahim Türkmenler, rica edeyim, hala gelen vatandaşlar var. Tabii şu anda tam 18 dakika kaldı ilk düdüğün çalınmasına. Vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerde de bu heyecanı görmek elbette ki mümkün. Kimi çocukluğunda yaşadığı Dünya Kupası sevincini bugün kendi çocuklarıyla paylaştığını da söyleyen vatandaşlar var. Kimisi de yıllardır bu anı beklediğini ifade ediyorlar. Tabii ortak beklenti ise Ay Yıldızlıların sahadan puan ya da puanlarla ayrılmasını istiyorlar. Tabii adeta stadyum atmosferini andıran görüntüler de ortaya çıkıyor. Tabii sahaya çıkacak Ay Yıldızlılarsa milyonların duası ve desteği onlarla birlikte olacağını ifade edelim. Tabii Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde coşku var ama bir yandan da Kayseri'de 4 farklı noktada da bu coşku yaşanmaya devam ediyor. Diyelim size, tekrar sizlere bırakalım.
6: Efendim şimdi Başkan Erdoğan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli futbol takımına destek için bir video mesaj yayınladı. Millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor diyen Erdoğan, 86 milyonun aynı heyecanda buluştuğunu söyledi. İzleyelim.
7: Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli futbol takımı için video mesaj yayınladı. Milli futbolcuların sahaya çıktıklarında Türkiye'nin umudunu, gururunu ve tarihini taşıyacağını vurguladı.
7: Milli takımımızın çok değerli sporcuları yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz.
8: Erdoğan, 2002 Dünya Kupası'nda yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde ifadelerini kullandı.
7: Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor.

0: Başkan Erdoğan vurduğunuz gol olsun sözleriyle milli takıma başarılar diledi.
1: Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
2: Efendim, milli maç heyecanına artık dakikalar kaldı. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi dünya futbolunun süperstarlarını kadrosunda barındıran milli takımımız turnuvaya nasıl hazırlandı? İtalyan teknik adam Montella'nın Avustralya planı ne? A Spor yorumcusu Ömer Üründür'le konuşacağız. Telefon bağlantımızda olacak. Günaydın diyelim, sözü size bırakalım.
3: Ya, iyi günler, iyi yayınlar. Ben şu anda New York'tayım. Onun için benim için saat normal. Sizde sabah. Çünkü milli takımımız bugün biraz sonra maç başlayacak. Bir başlangıç yapacak Dünya Kupası'na. Tabii ki çok önemli bu. 2002'den sonra ilk defa katılıyoruz. Benim için her maç zordur. Ben hep o prensiple hareket ediyorum. Rakibi küçümsememek ve çok iyi motive olup iyi mücadele etmemiz şart. Bu maç bizim için çok önemli. Mutlaka kazanmamız lazım. Grubumuzdaki Amerika bayağı ciddi bir rakip. Bunları da göz önünde alaraktan Avustralya maçının önemini daha da arttırı söyleyebilirim. Hava şartları çok sıcak. Ben bugün şu an New York'tayım. Fas-Brezilya maçına gittim. Gerçekten sıcak etkiliyor futbolu. Avustralya ve de grubumuzdaki diğer takım Amerika kontenjan gereği çok Dünya Kupası'na katılabiliyorlar. Zaman zaman dereceler de yapıyorlar. Gruptan en azından çıkıyorlar. Onun için bir de bugün bir örnek daha var. Bunları unutmamamız lazım. Ben her zaman temkinli yaklaşıyorum. Bugün İsviçre Katar'ı yenemedi mesela. Bunlar göz önünde bulundurmamız gereken şeyler. Ben milli takımımıza çok başarılar diliyorum. İnşallah 10 dakika sonra başlayacak olan maçta istediğimiz netice alınır. Milletimizin de yüzü güler.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınızdan dolayı. Bizler sahada yayınlarımız sırasında skor tahminlerini de almıştık. Bakalım milli takım beklenen o skorlara erişebilecek mi? Elbette hepimizin gönlünde yatan oradan galip olarak çıkmak. Şimdi A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'nda işte Avustralya'da ilk maçına çıkıyor dedik. Avrupa'dan da farklı noktalardan taraftarlar meydanlarda kurulan dev ekranlarda bu büyük heyecanı ortak oluyor. Almanya'ya gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz son durumu bizlere aktaracak efendim. Hemen Almanya'ya uzanalım. Fatih Yılmaz'a sözü bırakalım.
4: Çok teşekkürler. Evet, şu anda Baden-Württemberg eyaletine bağlı Wiesloch kentindeyiz. Burada da herkesin kalbi yüreği pır pır, görmüş olduğunuz gibi caminin lokalinde dev ekran hazırlandı. Aslında burada sabah namazıyla başladı gün. Birçok vatandaşımız ilk maçın heyecanıyla aslında dün gece hiç uyuyamadılar. Şimdi vaktimiz çok az, ben hızlıca göstermek istiyorum. Sabah namazları eda edildi. Ardından da çorba ikramı yapıldı. Hala da çorba ikramı devam ediyor. Hemen gösterelim. Dev kazanda çorba, mercimek çorbası yapıldı. Vatandaşlara ikram ediliyor. Şimdi daha dışarıda da en az bu kadar bir kalabalık var. Şimdi vatandaşlardan biraz görüş alalım. Maçla ilgili duygu ve düşüncelerini alalım. Hemen şuradan başlayalım. Bugün çok özel bir gün. Heyecan herhalde hiç durmadı geceden itibaren.
5: İnşallah namazlarımızı idrar ettik. Namazdan sonra da milli maçımızı, milli takımımızı desteklemeye geldik. Çok heyecanlıyım.
4: Evet, Cami Dernek Başkanımız, sizden de çok kısa bir görüş alalım.
5: Size hayırlı sabahlar diliyorum. Bol şanslar diliyorum.
4: Evet, görmüş olduğunuz gibi artık dakikalar kaldı büyük maça. Vatandaşlar hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi maçı bekliyorlar. Artık dakikalar kaldı. Tek bir dileğimiz, temennimiz var. 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiğimiz başarının daha da üstünde bir başarıyla bu turnuvadan dönmek.
2: İşte o heyecan Almanya'da da sürüyor ama bir de Malatya'ya uzanalım efendim. Son durum alacağız. Sağ haber muhabiri Mehmet Türel noktada bizleri bekliyor. Malatya'ya uzanalım. Sayın Türel'e sözü bırakalım.
6: Evet, Malatya'dan günaydınlar. Tüm Türkiye'ye günaydınlar. Coşkulu bir kalabalık, coşkulu bir topluluk. Sabahın erken saatlerinden itibaren Malatya Yeşilyurt bölgesindeki 100. yıl parkına akın etmeye başladı. Malatya'da heyecan az sapmada, onu söyledik. Çeşitli dernekler, gruplar etkinlikler düzenledi. Cuma namazından sonra özellikle gençler namazı kıldıktan sonra alana akın etti ve işte görüyorsunuz belki de Türkiye'deki en kalabalık, en coşkulu grup şu anda 100. yıl parkında ve gelmeye de devam ediyorlar vatandaşlarımız. Görüyorsunuz milli formayı sırtına geçiren burada bu coşkuyu yaşamak için hemen şöyle ilerleyelim. Bu coşkuyu sizlere daha net gösterebilmek için taraftarlarımız burada. Evet, merhabalar.
7: Merhaba hocam.
6: Nasıl, heyecanlı mıyız?
7: Çok heyecanlıyız. Bu sadece bir futbol maçı değildir. Milletin gururu ve onurudur bu maç. Başka bir şey değildir. Evet. Çok gururluyuz.
6: Ne olur maç sizce?
7: Maç 3-1 yener diye düşünüyoruz ama. Evet.
6: Siz de çocuğunuzla geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Seni tanıyabilir miyiz?
8: Ben 15 bekliyorum.
6: 15 bekliyorsun. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk hocam.
6: Evet, heyecan dorukta. Burada işte görüyorsunuz bayraklar var. İşte çorba sırası bu arada. Belediyelerin organizasyonuyla çorba da dağıtılıyor, sıcak çorba dağıtılıyor. Akın akın Malatyalılar buraya gelmeye başladı. İşte kahvaltı yapan gençlerimiz de burada. Afiyet olsun gençler.
9: Eyvallah.
6: Heyecan, coşku nasıl?
9: Gece
6: 11'den beri buradasınız. İyi yapmışsınız, hoş geldiniz. Bayraklar ellerinizde. Afiyet şeker olsun.
10: Eyvallah abim.
6: Hakikaten havaya girmişsiniz.
10: Aynen öyle.
6: Ne olur maç sence?
10: Abi ben direkt net skor söylüyorum. 4-2 Türkiye yenecek.
6: Hadi inşallah, size de afiyet olsun. İşte görüyorsunuz Malatya'da büyük bir coşku şu anda hakim. Kırmızı beyaz formalar, bayraklarımız sallanıyor. Bir taraftan da kahvaltılar yapılıyor. İşte görüyorsunuz maçın heyecanına girildi ve zorlu 90 dakika biraz sonra başlayacak. 24 yıllık hasret bitecek ve umuyoruz milli takımımız bugün Avustralya karşısında galip gelecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Efendim, milli maç coşkusu yurdun dört bir tarafında sürüyor. Şimdi ise Afyonkarahisar'a uzanacağız. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun o noktada bizleri bekliyor. Günaydın diyelim ve sözü Atagündüz Kurşun'a bırakalım.
11: Esra, teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı 10-12 derece civarında, ancak bu vatandaşların Afyon'daki o Zafer Kent Meydanı'na gelmelerine engel olmadı. Binlerce kişiden bahsediyoruz. Şu anda meydanda dev bir ekran kuruldu ve binlerce kişi de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte buraya akın etti. Bir taraftan da Afyonkarahisar Belediyesi tarafından otobüs seferleri de çok önceden kaldırıldı. Yani ilk ışıklarıyla birlikte otobüs seferleri de başlatıldı. Bir taraftan da yine burada vatandaşlara çorbayla birlikte sucuk ekmek ikramı da yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından formalarını giyen, ellerine ay yıldızlı Türk bayraklarımızı alıp gelen binlerce kişi burada şu anda Afyonkarahisar'daki Zafer Kent Meydanı'nda bu maçı izlemek için akın etti. Şu anda da milli marşımız okunuyor ve herkes ayakta. Şu an itibariyle isterseniz bir milli marşımıza kulak verelim.

0: Likya Türkiye tek yürek oldu ve Afyonkarahisar'da tek yürek oldu. Binlerce halen daha sandalyeler gelmeye devam ediyor. Koltuklar gelmeye devam ediyor Zafer Meydanı'na. Çünkü hınca hınç dolmuş durumda şu an itibarıyla Afyonkarahisar Zafer Kent Meydanı. Tekrar edelim, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aslında vatandaşlar buraya akın etti. Dev bir ekran kuruldu ve şimdi sandalyesini alıp gelen veya sandalyesi olmayanlara da zaten temin ediyor buradaki yerel yönetimler ve aynı zamanda Afyonkarahisar Valiliği. Artık dakikalar kaldı. 24 yıllık hasretin artık sona erdiğini, birazdan artık başlayacak maçla birlikte, milli takımımızın başlayacağı o karşılaşmayla birlikte o hasret de sona ermiş olacak. Tabii ki tek şeyimiz, tek umudumuz, tek isteğimiz elbette bu Dünya Kupası'na galibiyetle başlamak. İşte o nedenle de bizim çocuklar inandı ve aynı zamanda da sadece bizim çocuklar değil, bütün Türkiye inanmış durumda artık şu an itibarıyla. Dakikalar kaldı karşılaşmanın başlamasına. İşte Zafer Kent Meydanı ilk ışıklarla birlikte, çünkü biz de saat 04.30 civarı buraya geldik, Afyonkarahisar'a geldik. İlk ışıklarıyla birlikte sabahın binlerce kişi bu meydana akın etmişti. Zaten günlerdir çağrılar yapılıyordu burada maç izlenilmesi için toplu bir şekilde ve işte Afyonkarahisar'da yine birlik oldu. Hemen şunu da söyleyelim, sadece milli takımımızın işte tişörtleri veya amblemleri yoktu. Burada birlik beraberlik vardı. Bütün takımlar, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu da içeride o vatandaşların arasında hep birlikte bu karşılaşmayı izliyorlar. Onların da tişörtleriyle birlikte, üzerine giydikleri tişörtlerle birlikte binlerce kişi burada artık, tekrar söyleyelim, dakikalar kaldı. 24 yıl aranın ardından milli takımımız, bizim çocuklar Avustralya karşısına çıkacak ve tabii ki tek hedefimiz galibiyet ve aynı zamanda da şampiyonluk. Evet, toparlayalım. Afyonkarahisar'daki Zafer Kent Meydanı'ndan gerçekleştirdik yayınımızı. Binlerce kişi burada. Türkiye tek yürek olmuş durumda ve artık dakikalar sonra da o karşılaşma başlayacak. Takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz Afyonkarahisar'dan.
1: Evet, şu anda yurdun dört bir yanından gelen canlı görüntüleri ekranlarınıza veriyoruz. Beklenen an artık geldi. Dünya Kupası'nda sahne şimdi Ay Yıldızlar'da. Trabzon'dan görüntüler geliyor. Meydanlarda vatandaşlar, Gaziantep'ten geliyor bu görüntüler. Vatandaşlar ellerinde Ay Yıldızlı bayraklar, üzerlerinde Türkiye formalarıyla artık düdüğü bekliyorlar. Türkiye Avustralya karşısında ilk düdüğü bekliyor. Saatlerimizde şu an itibariyle 7'ye ulaştı. Trabzon'dan canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. Vatandaşlar meydanlarda, orada da yoğun bir kalabalık oluşturmuş gibi görünüyor. Pek çok noktada benzer görüntüler hakim şu an itibariyle ve artık saatlerimiz 7'ye ulaştı efendim. A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'da Avustralya ile artık karşı karşıya. Milli maç coşkusu İstanbul'da da meydanlara taşındı ve A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezip bizleri bekliyor İstanbul'dan. Hasan'a dönelim ve oradaki, İstanbul'daki coşkuyu anlatmasını isteyelim.
2: Esra Aktürek, artık an itibariyle maç başladı ve buradaki vatandaşların gözü ise ekranda. Sabahın ilk ışıkları itibariyle bizim bulunduğumuz yere, Yedikule Hisarı'na gelmeye başladılar ve artık burası tıklım tıklım, benim yerimdeyse tıklım tıklım kalabalık olduğunu ifade etmek istiyorum. Gencinden yaşlısına, kadından erkeğine, herkes, çocuk ve aileli arkadaşlar, herkes şu anda bu noktaya geldi ve işte maçın heyecanını bu noktada yaşadıklarını ifade edebiliriz. Tabii biraz Sedat böyle de gidelim, çünkü önlerini de kapatmayalım. Zira maç artık an itibariyle başladığını söyleyebilirim. Her

0: herkesin gözü artık ekranda. 7 Kule Hisarı'nda şu anda ciddi bir kalabalık var. Deyim yerinde ise iğne atsanız yere düşmez bir kalabalıktan bahsediyoruz ve hepsinin heyecanı ortak. Yıllar sonra Dünya Kupası sahnesinde Türkiye'nin, milli takımımızın yer olması tabii ki herkesi işte sabahın erken saatlerinde bu noktaya getirdiğini ifade edebilirim. Pazar sabahı saat 7'de normalde insanların, vatandaşların dinlenme saati, uyuma saati, ancak tabii ki gurur olunca, işin içinde milli takım olunca hiç kimse fark etmiyor, hiç kimse dinlemiyor ve işte sabahın erken saatlerinde bu noktaya geldi. 7 Kule Hisarı'nda çok güzel bir atmosferin hakim olduğunu söyleyebilirim. Bu tarihi surların arasında bağışlar yankılanıyor tekrardan. Bayraklarımız dalgalanıyor ve yine sabahın işte serinliğine rağmen, erken olmasına rağmen vatandaşlar adeta bir bayram havası oluşturmuş durumda ve herkes şu anda pür dikkat maçı izlediğini söyleyebiliriz. Saatler 7'yi gösterdi. Şu anda 7:02 geçiyor ve ekranlarda artık milli takımımız futbola, maça başladığını ifade edebiliriz. Tabii kimi Arda Güler'den gol bekliyor, kimi kalemizdeki kurtuluşları konuşuyor, kimi ise sadece güzel ay yıldızlı bayrağın Dünya Kupası sahnesinde dalgalanmasından büyük mutluluk duyuyor. Aslında bakacak olursak burada da gözlemlediğimiz, burada yalnızca bir futbol maçı izlenmiyor. İşte ortak bir heyecanın olduğunu ifade etmek istiyorum. Ortak bir sevinç var burada. Milli birlik duygusu gerçekten elitlerimize kadar hissediyoruz. Farklı yaşlardan, farklı mesleklerden pek çok yüzlerce insan aynı amaç için bir araya gelmiş durumda ve herkes şu anda pür dikkat maçı izlemeye başladı. Önümüzdeki dakikalarda bakalım ne olacak. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanacak. Herkesin buradaki temennisi bu yönde. 7 Kule Hisarı'ndaki bu coşkuyu ve hem de vatandaşlarımızın milli takımımıza ilişkin beklentilerini ekranlara getirmeye çalışıyoruz bir yandan da. Tabii yine devam edelim. Senat'tan rica edeyim. Diğer tarafları da şu anda aslında bakacak olursak yürümeye devam edelim. Oldukça büyük bir alandan bahsediyoruz ve bu büyük bir alan sabahın erken saatlerinde dolmaya başladı ve artık şu anda tıklım tıklım olduğunu ifade etmem lazım. Bir yandan da kapıya bakıyorum. Kapıdan da halen daha akın akın vatandaşların geldiğini söylemek istiyorum. Bakın yine burada da minik bir arkadaşım şu anda bu noktada sandalyeye çıkmış ve maçı heyecanlı bir şekilde izliyor. Kendisi ailesiyle birlikte gelmiş buraya. Oldukça tatlı bir ufaklık, güzel bir arkadaşımız bu noktada ki yalnızca bu arkadaşımız değil, bu mini kardeşimiz değil, pek çok yine o yaştaki grup, o yaştaki çocuklar yine bu noktaya geldi aileleriyle birlikte ve herkesin gözü şu anda ekranlarda olduğunu ifade etmem lazım ki yürümekte bile zorlandığımızı ifade etmem lazım. Oldukça kalabalık bir alandan bahsediyoruz. Yüzlerce, hatta binlerce vatandaş şu anda bu noktada ve her zaman da söylediğimiz gibi vatandaşların ortak noktası, ortak duygusu, merhaba efendim, ortak duygusu bir umut. Türkiye'nin yıllar sonra işte yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alması yüzlerce, hatta binlerce kişiyi 7 Kule Hisarı'na getirdi. Burada dev bir ekran kuruldu ve şu anda herkesin gözü bu ekranda olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alması işte futbol severleri, hatta futbolla ilgilenmeyenleri bile bu noktaya getirdi. Futbolu yakından takip etmeyenleri bile bu noktaya getirdi ve işte vatandaşlar heyecanlı bir şekilde şu anda maçlarını izlemeye başladılar. Ki ifade etmiştik, kadınından erkeğine, 7'sinden 70'e şu anda herkesin bu noktada olduğunu söylemek istiyorum. Bir yandan da Senat da benimle birlikte şu anda yürüyor. Ekranlara getirmeye çalışıyoruz bu noktaya. Bakın her yer kırmızı beyaz aslında. Her yerde Türk bayraklarımızın dalgalandığını ifade etmek istiyorum. Yüzlerini boyadılar. Kırmızı beyaz olarak boyayanlar var. Yine bir yandan da buna benzer şekilde insanlar bu noktaya geliyorlar ve kıyafet dağıtıyor. Formamızdan dağıtılıyor. Ve yine bu noktada da onları giyiyorlar ve işte artık an itibariyle maçı da izlemeye odaklanmış durumdalar. 7 Kule Hisarı'nda vatandaşlar oldukça farklı bir atmosfer, güzel bir atmosferin olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii bir yandan da önemli bir yer aslında tarihi. Surların arkasında şu anda bu maç izleniyor. Bu tarihi surların arasında maçlarımız yankılanıyor. Milli takımımızı dünya sahnesinde izliyoruz. Kanada'da izliyoruz ve tabii ki oldukça güzel, gurur verici bir alandan da bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bir yandan İstanbul Valisi Davut Gül bu noktaya geldi. Ailesiyle birlikte geldi. İstanbul Valisi de buradaki vatandaşların hepsinin ortak heyecanı işte Dünya Kupası maçı olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepsinin ortak hali Türkiye'ye destek olduğunu belirtmemiz lazım. Tabii ki favori isimler var. Favori isimler arasında Arda Güler'in olduğunu biliyoruz. Kenan Yıldız'ın olduğunu biliyoruz. Ve işte kimi gol bekliyor? Evet, evet. Yürekler ağızda herkes maçı izliyor. Kimi kalemizdeki kurtarışları işte konuşuyor. Kimi ise az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi güzel ay yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde. Bakın işte burada da Türk bayrağını almış bir arkadaşımızı görüyoruz. Kendisi arkadaşlarıyla birlikte bu noktaya gelmiş de bir yandan da önlerini kapatmamaya çalışıyoruz. Zira maçı heyecanlı bir şekilde izliyorlar. Toparlayacak olursak yaklaşık 7 dakika geçti maç başladığından bu saate kadar. Bakalım ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde durum ne olacak? Hep birlikte bekliyor olacağız diyelim. Sözü 7 Kule İsrarı'ndan size bırakalım Esra Akyürek.
1: Trump yalancı çobana dönünce dünya anlaşmanın hazır olduğuna inanmakta zorlandı. İyi haber, Pakistan ve İran'ın da metnin son halinin hazırlandığı konusunda hemfikir olması. Buna rağmen üzerinde mütabakat olmayan ayrıntılar imzalanması beklenen anlaşmanın çökmesiyle bitebilir.
2: Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut. Ancak ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz.
3: Pakistan'da duyurunca ihtimal arttı. Kalıcı anlaşma hiç olmadığı kadar yakın.
2: Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası.
3: Son haline gelmek üzere olan anlaşmaya göre Amerika tarafı İran'ın nükleer programı tasfiye edeceğini, zenginleştirilmiş uranyumu da Amerika'ya vereceğini savunuyor. Dışişleri Bakanı Erakçı ise aynı fikirde değil.
2: Nükleer meseleyi erteledik çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
3: Nihai anlaşma belirsizliği Hürmüz konusunda da geçerli. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran ve Umman'da olmasını Amerika kabul etmezse barış çökebilir.
2: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
1: ABD, İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hameney için aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde düzenlenecek törenlerin güvenlik kaygıları ve savaş koşulları nedeniyle bugüne kadar ertelendiği bildirildi. Hameney'in defin süreci savaş sonrası Tahran yönetiminin vereceği siyasi mesajlar açısından da yakından takip ediliyor.
4: Gözler İran'a çevrildi. Eski lider Ali Hameney'in aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hameney'in resmi cenaze töreninin programı açıklandı.
5: Savaşın ilk gününde hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hameney için 3 bölgede cenaze etkinliği yapılacak.
4: Hameney için ilk tören 4 Temmuz'da başkent Tahran'da düzenlenecek. İran devlet medyasının haberine göre günler sürecek törenlerin ardından Hameney'in naaşı 9 Temmuz'da doğduğu şehir olan Meşhed'de toprağa verilecek. Dikkat çeken detay, Hameney'in ölümünün üzerinden 100 günden fazla süre geçmesine rağmen cenaze töreninin bugüne kadar yapılmamış olması.
5: Peki neden Hameney 3 ay sonra defnediliyor? Çünkü yetkililer Hameney için çok geniş çaplı bir cenaze etkinliği düşünüyor. Bu etkinliğe üst düzey siyasi yetkililer de katılacak. Ancak bu yetkililerin savaş boyunca bu etkinliğe katılması güvenlik riski oluşturabilirdi. Bu yüzden bu mesele, yani defin işlemleri savaş sonrasına bırakıldı.
1: ABD İran hattında olası bir anlaşmaya yönelik pozitif sinyaller gelirken bu durum İsrail'de büyük bir endişeye neden oldu. ABD'li haber sitesi Axios'a konuşan İsrail yetkililere göre Trump'la Netanyahu arasındaki anlaşmazlık basına yansıtılanlardan çok daha derin. Ancak ABD desteği olmadan bu savaşın yürütülemeyeceğinin farkında olan İsrail hükümeti Trump'ı açıkça eleştirmekten kaçınıyor.
4: Trump'ın İran'la imzalayacağı anlaşma Netanyahu için acı bir hap olacak. Dikkat çeken bu manşet ABD merkezli haber sitesi Axios'ta yer aldı. İsrailli yazar Barak Ravid'in kaleme aldığı makalede ABD-İran hattındaki olası anlaşmanın Netanyahu hükümetindeki yankılarına yer verildi.
6: İran'la olan savaşta harika bir anlaşmaya vardık. Belgelerin son halinin oluşturulmasına bağlı olarak, ki bu da önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacaktır, işler yoluna girecek.
4: İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Netanyahu ile Trump arasında basına yansıtılandan çok daha büyük bir anlaşmazlık var. Savaşın rejim değişikliği getireceğinden emin bir şekilde ABD'yi çatışmaya sürükleyen İsrail Başbakanı şu durumda İran'la yapılacak bir anlaşmayı yenilgi olarak görüyor. Ancak ABD desteği olmadan bu savaşın yürütülemeyeceğinin farkında olan İsrail hükümeti Trump'ı açıkça eleştirmekten kaçınıyor. Netanyahu'nun rahatsızlık duyduğu bir diğer durumsa olası bir anlaşmanın İsrail'in Lübnan'daki hareket alanını kısıtlayacak olması. Axios'a göre Trump, İsrail'in Lübnan'da planladığı bazı ek saldırıları durdurması için Netanyahu'ya baskı yaptı. Çatışmaların büyümemesi için İsrail'e müdahale ederek saldırılara engel oldu. İsrailli yetkililer ateşkesin ileri bir tarihe ertelenmesi için Washington'la arka kapı temaslarını sürdürse de Trump yönetimi savaşı sona erdirmekte kararlı görünüyor. Ancak iki taraftan da pozitif sinyaller verilse de anlaşmaya varılıp varılamayacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
1: Efendim, İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Ateşkesi hiçe sayan İsrail'in düzenlediği son saldırıda bir belediye çalışanı hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de toplam can kaybı 73 bine ulaştı.
7: Görevini yerine getirirken sağlı doğrudan hedef alındı.
4: İsrail ordusu yıkıntılar ve enkaz arasında yaşayan masum Gazzelilere terör yağdırmaya devam ediyor. Öyle ki İsrail'in son saldırısında görev başındaki bir belediye çalışanı yaşamını yitirdi. Kendi topraklarında mülteci konumuna itilen Gazzeliler, açlık ve kıtlığın yanı sıra İsrail bombardımanının gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ateşkesi hiçe sayan İsrail, çöp depolama alanında çalışan Muaviye El-Aydi'yi insansız hava aracıyla hedef aldı. İnsani faaliyetlerde hizmet yürüten El-Aydi görevi başında öldürüldü.
7: Bu Muaviye'nin maruz kaldığı ikinci saldırı. İlkinde kendisi kurtulurken başka belediye çalışanları öldürüldü. Bu sefer ise Muaviye görevini yerine getirirken sahada doğrudan hedef alındı. Muaviye belediyemizde şehit olan 16. ekip arkadaşımız. Ateşkesi diye bir şey yok. Biz sürekli saldırı altındayız.
4: Ekim 2023'ten bu yana soykırımcı İsrail yaklaşık 73 bin Filistinliyi şehit etti. Bombardımanlarda 173 bin kişi de yaralandı.
1: Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu arınma hamlelerine devam ediyor. Daha önce bazı milletvekilleri ve belediye başkanları hakkında verilen ihraç kararlarının ardından gözler il başkanlıklarına çevrildi. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan bazı il başkanlarının görevden alınabileceği iddiaları konuşuluyor.
8: İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesi dalga dalga büyüyor. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının ardından şimdi de hedefte il başkanları var.
8: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının içine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez.
3: Kılıçdaroğlu yönetimi ilk etapta rüşvet dosyalarında adı geçen 9 milletvekili için ihraç sürecini başlatmıştı. Daha sonra irtikap suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Mersin Mezitli Belediye Başkanı Selçuk

0: 250 bin lira. Oyunu ver diyor. Resmini çek getir, parayı alacaksın. İkinci turda bile para savaşı yaşandı.
1: Kurultaya yeni delege yapısıyla gitmeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde sürece ilişkin kritik görevlendirmeler de yapması bekleniyor. O isimlerin yine A takımından seçileceği söyleniyor.
2: Benim koltuk derdim yok. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
1: CHP Genel Merkezi'nde bir başka yoğun gündemde yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesi.
3: Arkadaşlarımızın çıkıp ben genel başkan yardımcısıyım, ben grup başkan vekiliyim, ben partinin saymanıyım demeleri bir paralel yapı oluşturmaktı.
1: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan koltuklar için Kılıçdaroğlu'nun aklındaki isimlerin İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'la Kars Milletvekili İnan Akgün Alp olduğu iddia edildi. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın ismi ise grup başkanlığı için ön plana çıkıyor.
4: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
5: Efendim, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle 4.967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 33 ilin başsavcısı değişirken İstanbul'da görev yapan 11 savcı ve başsavcı vekili Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
6: Adli ve İdari Yargı 2026 kararnamesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Kararname HSK'nın resmi internet sitesinde yayınlandı. Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti. Adli ve İdari Yargı ana kararnameleri kapsamında 4.608 adli yargı, 359 idari yargı mensubuna ilişkin olmak üzere toplam 4.967 kararname yayınlandı. Kararname ile 33 ilin başsavcısı yenilendi. İstanbul'da görev yapan 11 savcı ve başsavcı vekili Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Kararname kapsamında 5 bölge adliye mahkemesi ve 74 ilçe ile bölge başsavcısı değişti. 27 ilin ise adli yargı ilk derece mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlıklarında da değişikliğe gidildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yargı teşkilatı ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.
5: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde İstinye-Çubuklu feribot hattının yeniden açılması için adeta haykırdı. İBB'ye hattın tahsisini bize verin diyen Gürzel, konuyla ilgili sorununu A Haber'de değerlendirdi. İstanbullular da hattın bir an önce açılmasını istiyor.
7: Kapanması etkiledi mi trafiği?
8: Çok etkiledi.
9: Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün.
6: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde bir yıla yakındır kapalı olan İstinye-Çubuklu feribot hattı için böyle haykırdı.
9: Eğer tahsisi Büyükşehir Belediyesi bize verirse arabalı feribot hattının da nasıl geldiğini göreceksiniz.
6: Hat İstanbul'un kuzeyindeki trafiği rahatlatmak için hizmete alınmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında zarar ediyor gerekçesiyle kapatıldı. Yolcular da sürücüler de mağdur oldu.
10: Şu an Kavacık trafiğine girilmiyor hat olmadığı yüzünden. Özellikle köprü trafiği yani bayağı bir tıkalı durumda.
11: Vatandaş bayağı bir çile çekiyor. Biz Kavacık'a çıkamıyoruz. Biz eskiden 10 dakikada Kavacık'a inip yolcumuzu bırakıp geliyorduk.
12: Kavacık'ın trafiğini çok arttırdı. Buradaki insanlar mağdur oldu. Hep trafikte.
6: İBB Meclisi'nde hattın açılması için konuyu yeniden gündeme getiren Gürzel, projenin kaldırılmasıyla bölgede yaşanan sorunları A Haber mikrofonlarına anlattı.
13: Bu hattın en güzel kısmı TEM'den ve de ikinci köprüden aslında araçları çekmesiydi. Orada trafik daha rahattı. Kavacık'tan çok daha rahat çıkıyorduk. Aslında Beykoz'un iç trafiği bu kadar problemli değildi. Şimdi hattımız gittikten sonra çok ciddi bir yüklenme başladı. Bulunduğumuz yerden Kavacık'a çıkmamız 45 dakika. Kavacık'tan karşıya geçmemiz 1 saat. Halbuki feribotumuz 10 dakikada karşıya geçiyordu.
6: Belediye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla yeni bir kavşak projesi üzerinde çalışmaya başladı.
13: Feribot olmadığı için biz de kendi başımızın çaresine bakar durumdayız. Bakanlığımızla yine karayollarımızla da görüşme halindeyiz ve bir Kavacık'a direksiyonel kavşak çalışıyoruz. Aslına bakarsanız milyarlık bir proje. Eğer

0: Robot gelirse belki de bu kadar büyük projelere gerek kalmayacak.
1: Gürzel Çubuklu'da mülkiyet hakkı bulunan, İstinye'de ise 49 yıllık kiracı olan İBB'den konuyla ilgili olumlu bir cevap bekliyor.
0: İhaleyi yapmasını ve bu hizmeti tekrar geri getirmesini istedik defalarca. Zarar ettiklerini söylediler, bu işe girmeyeceklerini söylediler. O zaman dedik ki ya yapın ya da bırakın, bakanlık ya da Beykoz Belediyesi bizler ihale edelim. Zarar ediyor deyip bir hizmetten vazgeçmek aslında bir bahane. Çünkü İETT hiç olmadığı kadar zarar eden bir durumda. O zaman İstanbul'un içerisinden İETT otobüslerini mi kaldıracağız? Ulaşımın başka bir çaresinin olmadığı bu ilçede kesinlikle feribot hattını tekrar geri istiyoruz. Buna ihtiyacımız var.
2: Burası veli nimet de insanlar için. Açılmasını istiyoruz tabii.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda yürütülen operasyonla binlerce vatandaşa hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Şüpheli SMS trafiğini takibe alan MIT, siber güvenlik ve mali analiz birimleriyle düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
1: Binlerce vatandaşın telefonuna aynı anlarda tek kullanımlık şifre ve şüpheli işlem bildirimleri düştü. Durumun ciddiyeti üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı hemen harekete geçti. MIT'in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK adeta zamanla yarıştı.
4: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital ortamda nasıl dolandırıcılıklar yapılabileceği, insanları finansal açıdan nasıl çıkmaza sürüklenebileceğini gösteren nitelikte bir operasyondu.
1: Teknik ve mali incelemelerle dijital ayak izleri sürüldü ve o siber çetenin yöntemi deşifre edildi. Siber korsanların ele geçirdikleri kredi kartı numaralarını otomatik yazılımlarla peş peşe test ettiği, telefonlara gelen o mesajların da bu yüzden kaynaklandığı belirlendi.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yine diğer birimlerin yapmış olduğu bu ortak çalışma neticesinde aslında vatandaşların da mağduriyetin önüne geçilmiş oldu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon organize siber suç örgütü üyesi 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kart bilgilerini toplu olarak denemeye yarayan özel yazılımlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital altyapının hızla çökertilmesi sayesinde vatandaşların herhangi bir maddi kayıp yaşamadığı belirtildi.
3: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan birinin kalabalık gruba tabanca çekerek tehdit ettiği anlar kamerayla görüntülendi. Polis memuru olduğu anlaşılan kişi ise görevinden uzaklaştırıldı.
5: Biraz önce geldi, darp etti, şimdi elinde sopayla geliyor.
1: Ankara'daki trafik tartışması silahlı tehdide dönüştü. Olay gece saatlerinde Süvari Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
5: Silah var! Silah var!
1: Aracından tabanca ve sopa alan sürücü diğer araçtaki kişilerin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde elinde tabanca olan kişinin "Polisim ben zaten" dediği duyuldu.
5: Silah var, polisim.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silahla tehditte bulunan kişi ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlgili personel görevden uzaklaştırıldı.
5: Silah var! Silah var!
3: Efendim, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çalışanları ilgilendiren bir tavsiye kararı geldi. Mesai dışında alınan hizmet içi eğitimler fazla çalışma sayılacak. Karara göre çalışana ya izin verilecek ya da fazla mesai ücreti ödenecek.
6: Mesai saatleri dışında alınan eğitim içi hizmetler fazla çalışma kapsamında değerlendirilecek. Çalışanları yakından ilgilendiren karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi. Bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Ancak eğitim mesai saatleri dışında gerçekleşti. Çalışan kişi bu süre karşılığında ne izin kullandırıldığını ne de herhangi bir ödeme yapıldığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu incelemesinin ardından tavsiye kararını verdi. Kararda mesai dışında

0: ve yapılan hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda çalışana öncelikle izin kullandırılması gerektiği, bu mümkün değilse fazla mesai ücreti ödenmesinin doğru olacağı belirtildi. Kararda, aksi yönde yapılacak uygulamada anayasanın angarya yasağını düzenleyen maddesiyle ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir ifadeleri kullanıldı.
1: Türkiye yerli ve milli vizyonu sayesinde demiryolu sektöründe hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de dünya pazarına açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen DE-10000 manevra lokomotifinin Afrika ülkesi Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi.
0: Demiryolu sektöründe önemli bir adım atıldı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından üretilen ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi dünya pazarına açılıyor. Tarihi gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi D-10000'in Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi.
2: Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demir yolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.
0: Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın üretimindeki başarısının kıtaları aşarak Afrika'ya ulaştığını vurguladı. Ulaştırma Bakanı, bu ihracatın yerli ve milli demiryolu sanayinin ulaştığı seviyenin ve uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.
1: Ve LGS maratonu sona erdi. 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda yine benzer manzaralar yaşandı. Kimi kimliğini unuttu, kimi son anda yetişti. Yanlış okula gidenler de vardı. İşte LGS'den akılda kalanlar.
3: Sınava hazırlık süresi boyunca çok stresliydim. Bu stresi atmaya çalıştım.
4: 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki lise için ter döktü.
5: Nasıl geçti sınavın?
6: İyi geçti.
7: Sorular nasıldı?
6: İyiydi, biraz zordu ama.
4: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yani LGS 81 ilde ve 8 ülkede gerçekleştirildi.
8: Bu sene ilk defa sınava girecek öğrenciler için görmüş olduğunuz bu yiyecek paketleri sınav merkezlerinde sıralara konulmuş oldu. Özellikle paketlerin içerisine bakacak olursak tabii ki sınavdaki su ihtiyacını karşılamak üzere öğrenciler için standart su paketleri getirildi. Yine açlık hissiyatını bastırmaları için cevizli enerji barları konuldu.
9: Sınav iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere 90 soru sorulacak.
10: Yıl boyunca gayet gayretli bir şekilde çalıştı. Kendisi özveride bulundu. Fiili duasını yaptı, kavli duasını da Cenab-ı Allah'a bıraktı.
4: Bazı öğrenciler sınava gireceği okulu karıştırdı. Yaşadıkları streste ağlayan öğrencilerin yardımına polis yetişti. Zonguldak'ta kimliğini evde unutan, Nevşehir'de ise kimliğini kaybeden öğrenci için polis seferber oldu. İki öğrenci de sınava son anda yetişti. Sınav nedeniyle sabah saatlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri de açıktı. Kimliğini unutan ya da kaybedenler geçici kimlik belgeleriyle sınava girebildi. Öğrenciler iki farklı oturumda 90 soru cevapladı. Onlar sınıflarda ter dökerken aileleri de okul çevrelerinde dua ederek bekledi.
11: Velilerse dışarıda bu heyecanla ortak oluyor. Ancak heyecanlı oldukları için zamanında geçmesi için evden çay hazırlayıp getirdiler. Çay da yetmiyor. Tabii ki atıştırmalıklarını getirdiler.
4: Sınavdan çıkanların kimi mutlu, kimi hala gergindi.
12: Çok zor geçti.
13: Zor muydu?
12: Bayağı çok zordu ya.
14: Çok zor geçti benim için. Matematik açıkçası beni biraz zorladı. Diğerleri güzel geçti.
15: Sayısal tarafı birazcık zordu ama sözel kolaydı.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. LGS tercihleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Buna göre yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. 25 Haziran 2027'de sona erecek. Takvime göre ara tatiller de yapılacak. İşte detaylar.
4: Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Takvimle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarı yıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün belli oldu.
5: Hayatın devamını sağlar.
4: Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla yapacağı mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
13: İşte bunun için Mayıs ayı başladığında
4: yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve İmam Hatip okullarının 5. sınıfları, orta öğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarıyla pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları ve okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-27 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
1: Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge vitrine çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin düşünen beyni Bilge'yi kamuoyuna tanıttı.
15: Merhaba Bilge, ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli yapay zeka Bilge'ye kendini tanıttı. Bilge'den işte bu yanıtı aldı.
16: Merhaba Sayın Bakanım. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?
4: Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge vitrine çıktı. Bakan Kacır Bilge'yi kamuoyuna tanıttı.
15: Sen kendini nasıl tanımlardın?
16: Ben Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım Sayın Bakanım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi en doğal şekilde sunmak için buradayım.
4: Bakan Kacır sordu, Türkiye'nin düşünen beyni Bilge yanıtladı. Türkiye'nin gelişimine işte böyle dikkat çekti.
16: Türkiye'nin en büyük gücü genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor.
4: Bakan Kacır ve Bilge arasındaki samimi diyalog dikkat çekti. Bilge'nin gençlere bir de tavsiyesi vardı.
16: Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar.
1: Efendim sırada dünyadan haber turumuz var.
17: Helikopter iniş sırasında kaza kırıma uğradı. Yaralanan iki yolcu pervaneyle parçalanmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar büyük korkuya yol açtı. Sebepsiz yere saldırdığı 17 yaşındaki kızı boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüs eden 30 yaşındaki şüpheli kız kıvrak yakalandı. Neyse ki mağdurun hayati tehlikesi yok. Gölevi gaz yüzünden

0: bomba gibi patladığı çevresindeki evlerde ağır hasar aldı. Yağış aniden bastırdı, sele kapılan otomobil direğe çarpınca su altında kaldı. Yoluna devam edemese muhtemelen oracıkta ölecekti. Arılar uçağın kanadının mesken edinince kalkış ertelendi. Pilot çıkış yolu bulamayınca ben hallederim dedi. Gaza yüklendi ve arıları hızı sayesinde uğurladı. Soykırım yorgunu Gazeliler hayata tutunabilmek için can dostlarına da gözleri gibi bakıyor, ancak imkansızlıklar onların işini de zorlaştırıyor. Malzeme kıtlığı yüzünden hayvanların tedavisiyle ilgilenen veterinerlerin işi de çok zor. Önce yalpaladı, sonra iskeleye çarptı. İşçilerin molada olması faciayı önledi. Sürücü madde etkisinde araç kullanmaktan tutuklandı. Ulaşımın kısa yolunu bulan Çinli dostumuz enerjik köpeğini gezdirmeye patenleriyle çıkardı. Turun son misafiri 22 aylık hamilelik sürecinin ardından dünyaya merhaba diyen minik fil. Minik dediğimize bakmayın, dünyaya 1 metreden kısa gelen fil 110 kilo. Asya filleri soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.
1: Almanya'da bilet kontrolü sırasında uğradığı saldırıyla hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın davasında tepkilere neden olan bir gelişme yaşandı. Mahkeme savcılığın cinayet suçlamasıyla açtığı davada kasıt görülmediğine hükmederek suçlamayı ölüme neden olan yaralamaya çevirdi. Alman yargısının skandal kararı sonrası A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da acılı aileye ve avukatlarına mikrofon uzattı.

0: savcılık cinayet dedi, mahkeme suçlamayı hafifletti. Almanya'da görevi başında darp edilerek öldürülen Türk kondüktör Serkan Çolar'ın davasında verilen karar acılı aileyi şok etti.
1: Alman demir yollarında bilet görevlisi olarak çalışan Serkan Çalar, görevi başındayken geçtiğimiz Şubat ayında darp edilerek öldürülmüştü bir yolcu tarafından. Savcılık cinayet dedi, ancak mahkeme sanığın öldürmeye kastı yoktu diyerek suçu hafifletti.
0: Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde büyük yankı uyandıran olay, tren içerisindeki bilet kontrolü sırasında yaşandı. İki çocuk babası Serkan Çolar'la tartışan 26 yaşındaki saldırgan, Türk görevliyi darp ederek başına defalarca yumruk attı. Ağır yaralanan Çolar bilincini kaybederek yere düştü ve kaldırıldığı hastanede iki gün verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
2: Bizim bir kardeşimiz, abimiz işinin başında, görevinin başında katledildi. Ama bunu cinayet olarak değil de sadece bir yaralama olarak gözüküyorlar. O yaralı değil, ölü. Yanımızda değil. Bunu böyle değerlendirmeleri bizim için, insanlık için, adalet için büyük bir darbedir.
0: Olayın ardından savcılık tutuklanan fail hakkında cinayet suçlamasıyla dava açtı. Ancak hem Almanya'da hem de Türkiye'de yakından takip edilen davada tepki çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme mevcut delillerin sanığın öldürülme kastıyla hareket ettiğini göstermediğini öne sürdü ve davanın ölüme neden olan yaralama suçlamasıyla görülmesine karar verdi.
3: Alman devlet yollarında çalışıyordu. Alman devlet yolları dediğimiz, yani Türkçesi de yani devletin bir memuru. Yani devlete karşı yapılmış bir olay, bir eylemdir. Yani bunu şu anda üzüntüyle karşılıyorum. Bizim gayemiz Alman devletinin kanunlarına, yasalarına güveniyorduk. Ama şu anda biraz kendimiz rencide olduk. İnşallah adalet terazisini şaşırmazlar. Oğluma yapılan cezayı en iyi şekilde, suçlunun da en iyi şekilde en ağır cezayı almasını en büyük isteklerimizden biridir. Aile adına konuşuyorum.
0: Mahkemenin kararı Alman kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz da acılı aile ve avukatlarına mikrofon uzattı.
4: Şimdi şu nokta çok önemli. Şu an mahkemenin bir yargılaması, son kesinleşmiş bir karar vereceği bir durum yok. Yani

0: daha davaya çok en başındayız. Savcının çıkardığı bir iddianamesi var. Almanya'daki hukuk sistemine göre mahkeme bu iddianameyi kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz, yoksa başka bir şekilde mahkemeyi mi açacağız diye karar vermesi lazım. Yani mahkeme burada sadece demesi gerekiyor ki savcının çıkardığı iddianamesi yeterlidir, yeterli bir şüphe var.
1: Şimdi ise gözler Çolar ailesinin mahkeme kararına yapacağı itirazdan gelecek sonuca çevrilmiş durumda.
2: Hele ki Almanya gibi bir devletin böyle bir adalet sistemi olmasından şahsen ben kendi adıma da utandım. Hiç beklemediğim bir karardı.
3: Cinayetin yargılanacak diye ona göre biz kendimizi hazırladık ettik. Böyle bir haberin gelmesi bizi yıktı yani gerçekten.
4: Efendim, İstanbul'da çıkan tartışmada yolcusu tarafından yumruklanan taksi şoförü Erdal Çiçek kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri ondan gelecek iyi bir haber beklerken ne yazık ki o bekleyiş bir acıyla son buldu. 54 yaşındaki talihsiz adam 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
5: Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye yetiştiriliyor. Bizler de şu an buradayız. Onun hayırlı haberlerini bekliyoruz.
6: Ancak hayırlı haber gelmedi. Yolcusu tarafından darp edilerek kalp krizi geçiren taksici yaşamını yitirdi.
5: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
6: Cinayet gibi olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Taksici Erdal Çiçek yolcusu tarafından yumruklanmış, taraflar arasındaki gerginlik taksinin dışına taşmıştı.
5: Görgü tanıklarının vermiş olduğu bilgiye göre araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor.
6: Dışarı taşan o tartışmada iddia o ki taksici aldığı darbeyle kalp krizi geçirdi. Talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
5: Hayırlı haberlerini bekliyoruz.
6: O bekleyiş ne yazık ki acı sonla bitti. Erdal Çiçek günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bu haberin ardından taksicinin ölümüne sebep olan yolcuysa tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Yetkililerden lütfen artık taksi için kabin meselesini gündeme getirmesini ve bunu çözüme kavuşturmalarını herkesten talep ediyoruz.
4: Rize'de perşembe gününden beri kendisinden haber alınamayan genç için Fırtına Deresi ve çevresinde arama çalışması yürütülüyordu. Aramalarda gencin cansız bedenine ulaşıldı ancak sonrasında bir kaza daha yaşandı. Akıntıya kapılan bir AFAD personeli de ne yazık ki hayatını kaybetti.
1: Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu devrildi. Bir personel hayatını kaybetti. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu için Fırtına Deresi ve çevresinde arama çalışması yürütülüyordu. Aramaların ikinci gününde Civelekoğlu'ndan acı haber geldi. Gencin cansız bedeninin dereden çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot devrildi. 5 personel suda sürüklenmeye başladı. Can pazarının yaşandığı olayda sudan çıkarılan 5 personel ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Ömer Faruk Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatlarını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'la Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenleri morga kaldırıldı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, canla başla görevini yerine getirirken hayatını kaybeden kıymetli kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, AFAD ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerine yer verdi.
4: İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alındı.
7: Evet. Vay, bu binada oturuyorduk. Bu yan inşaat toprak kayması olmuş. İtfaiyeler geldi.
8: İstanbul'da sağanak etkili oldu. İnşaat alanında toprak kaydı. Sancaktepe'de gece boyunca etkili olan yağışın ardından bir inşaatın temel bölümünde kısmi toprak kayması gerçekleşti.
9: Bu sokağı kapatmış bu cadde. O sokak kapatmış. Cadde çalışır sokak. Ondan sonra biz buranın perde attık zaman tehlike bitiyor. Yani herhangi bir binaya herhangi bir şeye bir sıkıntı yok.
8: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

0: İncelemenin ardından inşaatın bulunduğu bölgedeki sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Civardaki yapılarda incelemelerde bulunuldu.
1: Özellikle Akdeniz kıyılarında istilacı balon balığı popülasyonunda korkutan bir artış yaşanıyor. Deniz biyologları ise bu istilanın su altındaki ekolojik dengeyi tamamen alt üst ettiği yönünde kritik uyarılarda bulunuyor.
0: İstilacı türlerde popülasyon artışı ekosistemi tehdit ediyor.
2: Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan istilacı balık türleri içerisinde en yaygın olan balon balığı. Uzmanlara göre artık Akdeniz'de misafir olmaktan çıktı, ev sahibi konumuna geçti.
3: Doğu Akdeniz'de bir biyolojik istila var. Dolayısıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen en çok geçen türlerden biri balon balıkları, Tetrodontide familyası dediğimiz familyanın üyeleri. Şu anda Akdeniz'de bizim bulunduğumuz bölgede 8 türü var. Dolayısıyla gerçekten artık Akdeniz'in yerli balıkları oldu. Akdeniz'de biyolojik çeşitlilik yeniden bir denge kurmaya başladı. Bu dengenin içerisinde balon balıkları önemli bir yer alıyor. Kıyı bölgelerde ilk karşılaştığımız türler zaten Kızıldeniz türleri. Bunlar nedir? Sokar balıkları olarak adlandırdığımız iki tür sokar balığı, naylon balığı olarak adlandırdığımız türler, işte balon balıkları, aslan balıkları, bu türlerden domuz balığı olarak adlandırdığımız bir tür daha var onlar. Yani birçok tür şu anda kıyıdaki karşılaştığımız, ilk suya girdiğimiz anda karşılaştığımız türler Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türler.
0: Ekibiyle birlikte Antalya'da su altında incelemelerde bulunan deniz biyolojisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
3: 8 tür var. Bu 8 türlerden en büyük tür eğer bir balıkçının parmağına falan ağzına alırsa koparabilir. Yani ama bunlar için öyle bir durum söz konusu değil.
4: Yani büyüklüğü ne kadar buluyor efendim o söylediğiniz balığı?
3: Bunun 6-7 kiloya kadar çıkıyor balon balıkları. Bahsettiğimiz en büyük tür benim bu bahsettiğim. Bu da en ufak türlerden bir tanesi. En çok şu anda kıyılarda karşılaştığımız tür bunlar. Denize giren için balon balıklarının hiçbirinin bir şeyi yok. Büyük bahsettiğim tür bizi gördüğü zaman kaçıyor zaten. İnsanı gördüğü zaman kaçıyor. Zararsızlar yani. İnsan için zararsız ama ekosistem için tabii ki zararlı.
1: İstanbul Avcılar'da ilginç bir olay yaşandı. Esnaf iş yerinin önündeki saksılara çiçek ekmişti. Bir sabah o saksıların boş olduğunu gördü. Güvenlik kameralarını izledi ve görüntülerde bir kadının saksılardaki çiçekleri poşetlere koyup götürdüğü anlaşıldı.
0: İş yerinin önünü çiçeklerle donattı. Her gün sulayıp bakımını yaptı. Bir sabah o çiçeklerin azaldığını fark etti.
5: Keşke burada başka bir şeyden bahsediyorsaydık. Yapılan iyiliklerden ne güzel bakın şöyle yaptı böyle yaptı gibi ama...
0: Burcu Kurtay, Avcılar'daki güzellik merkezinin girişine onlarca çiçek ekmişti. 3 yıldır özenle baktığı çiçeklerinin bir sabah yerinde olmadığını gördü. Gerçeği de kameraları izlediğinde öğrendi.
5: Çok üzüldüm. Hem ledimi kopartmış hem çiçekleri çalmış. Sabahın köründe şafak operasyonu gibi elinde poşetiyle. Hani canı sağ olsun ama hiç hoş bir durum değil.
0: İş yerinin önünden geçerken beğendiği çiçekleri kökünden söküp götüren kadına da sitem etti.
5: Hani belki çiçekleri çok seviyordur diyeceğim ama diğer çiçeklere zarar vererek kopartamazsın çiçeği çok seviyorsan.
1: Efendim Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Yıldız Mahallesi'nde herkesin soy ismi Yıldız ve birçoğunun da ismi aynı. Karışıklıkların önüne geçmek için mahalleli çözümü lakap takmakta bulmuş. İsim karmaşasının yaşandığı mahallede durumdan en çok şikayet edenlerse postacı ve kargocular.
6: Abi sizin isim nedir?
7: Ahmet Yıldız.
6: Sizin isminiz nedir?
7: Ahmet Yıldız.
6: Sizin isim nedir abi?
7: Mehmet Yıldız.
6: Mehmet de çoktur.
7: Evet çok var.
6: Kaç tane vardı tahmini?
7: Valla tahmin 50 var yani.
8: Köyün neredeyse yarısı Ahmet, yarısı da Mehmet. Soy isimlerde aynı olunca kafalar karışıyor.
9: Baba ismini söylediği zaman bir de doğum tarihi var. Böyle ancak ayırabiliyor birbirinden.
6: Sizin adınız nedir?
10: Mehmet Yıldız.
6: Kaç tane Mehmet Yıldız var bu mahallede?
10: Yani yaklaşık 10'dan fazla vardır.
6: Peki

0: seni bulabilmek için ne sormamız lazım?
1: Mehmet Hüseyin Yıldız'ın oğlu diyebiliriz. Mamoş Yıldız diyebiliriz.
2: İsim karmaşasının yaşandığı yer Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi. İmam ve öğretmenler dışında mahallede yaşayan herkesin soy ismi Yıldız. Karışıklığın önüne geçmek için son yıllarda çocuklara iki isim konulmaya başlandı.
0: Yıldız Mahallesi'ndeyiz. İki Ahmet Yıldız'la beraberiz ama Ahmet Yıldız'a bir de Furkan konuldu. Böylelikle isimler aydedilmiş oldu. İsmin Ahmet Furkan Yıldız.
3: Ahmet Furkan Yıldız.
0: Peki kaç tane Ahmet Yıldız var?
3: Valla sayılmaz yani, hepsi Yıldız.
0: Muhtarım, kaç tane Ahmet Yıldız var mahallede?
4: Ahmet Yıldız bayağı çok, yani 50-60 kişi çıkar. Onun için herkesin bir lakabı var. Mesela ben Ahmet Yıldız, Ahmet Kerma derler ki ancak öyle fark ediliyor. Akraba burada hepsi, amca çocuğu. Dört dededen olma bütün köy.
0: Mahallede yaşayan sakinlerden en kolay ismine ulaşılabilen kişi kimdir?
5: Salahattin Yıldız.
0: Çünkü sizin isminiz tek.
5: Kadınlarda da genellikle zaten Meryem, Fatma, Emine öyle gidiyor.
0: Burası da Reyhanlı ilçesinde bulunan Yıldız Mahallesi'ne sınır komşusu bulunan Çakır Yiğit Mahallesi. Bu mahalledeki soy isimlerde İri, herkesin soy ismi İri ama isimler farklılık gösterebiliyor.
6: Benzer isimler olduğunda ya lakap vardır ya da ana baba adı üzerinden o isim. Çünkü Mehmet İri dersen 50 tane Mehmet İri çıkar köyde.
7: Efendim, Samsun Canik'te Kursiyer Kadınların büyük özveriyle hazırladığı el emeği ürünler 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisinde görücüye çıktı. Giyim, el sanatları, dekoratif ürünler ve geleneksel motiflerle hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
8: Sabırla işlenen motifler, sayısız el emeği ürünler. 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Ücretsiz ve sertifikalı eğitimlerin verildiği hanım konaklarında kursiyerler büyük emekle birbirinden güzel ürünler hazırladı.
9: Canik Belediyesi bünyesinde bulunan hanımlar konağındaki kursiyerler öğrenmiş oldukları ürünleri sergide bir araya getirdi.
10: Halılardan, kilimlerden parçalar, kesitler alıp ahşabın üzerine yerleştirme çalışmaları yaptık. Boyutlandırma çalışmaları yaptık. Yakma efektleri verdik. Yani böyle geri dönüşüm çalışmalarını biz daha çok yapmayı seviyoruz. Hiç olmasa evdekileri de değerlendirelim.
11: Paylaşımlarımız çok güzel arkadaşlarımızla ve bir şeyler öğrenmek de artı olarak çok güzel tabii ki.
9: Ne anlatmak istediniz?
11: Güç, özgürlük.
8: El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışmanın ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu sergi yoğun ilgi gördü.
12: Nenelerimizden kalma şiş örgüsünü tekrar gündeme getirmek için bayrak olarak düşündüm. Bayrağımız bizim başımızın üstünde. Bunun için ne kanlar döktük. O nedenden düşündüm, bayrağı yaptım.
13: Geçmişten günümüze aktarılan çok değerli işler. İğne oyası, iğneyle kuyu kazıyoruz resmen. Burası annelerimizin işlediği gibi geçmişten gelen etamin işlemelerimiz.
8: Serginin dikkat çeken bölümlerinden biri ise kurulan özel stand oldu.
9: A milli takımımızın futbol karşılaşmalarını izlemeye gelecekler için de önemli bir etkinlik gerçekleştiriyor. İlmek ilmek sabır, ilmek ilmek zafer sloganıyla yapılan bileklikler maçları izlemeye gelenlere armağan edilecek.
14: Milli takım bilekliği yapıyoruz. Yüreğimiz, kalbimiz her zaman onlarla zaten.
8: 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisinde toplam 3968 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
7: Karaman'da Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Barajı Gölü doğal güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. Gölette düzenlenen tekne turları bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor.
15: Muhteşem bir yer.
16: Rengi itibariyle, doğası itibariyle çok beğendik.

0: Turkuaz rengiyle adeta görsel bir şölen sunan Ermenek Baraj Gölü'nde tekne turları düzenleniyor. Karaman'da Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Baraj Gölü doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.
1: Türkiye'nin en derin göllerinden birisi olan Ermenek Baraj Gölü'nde tekne turları başladı. Vatandaşlar Turkuaz Mavilik'te buradaki doğal güzellikleri geziyorlar.
2: Ermenek Barajı Türkiye'nin derinlik olarak Deriner Barajı'ndan sonra en derin barajlarından bir tanesi. 210 metre derinliği var. Gözde noktamız diyebiliriz. Biz incimiz deriz Ermeni'ye.
3: Bu yıl turlarımız biraz hızlı ve seri başladı.
0: Çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla çevrili gölette düzenlenen tekne turları bölgenin turizm potansiyeline de katkı sunuyor.
1: Yağışlarla birlikte baraj gölü maksimum seviyeye ulaştı. Suyun yükselmesiyle birlikte doğal güzellik bir kat daha arttı.
4: Fotoğrafçılar olarak da çok güzel kareler yakalayabileceğimizi düşünüyoruz arkadaşlarla.
5: Böyle bir yer gördünüz mü? Böyle bir yansıma, cam gibi bir ayna gibi bir yansıma?
4: Hayır. Bu şekilde görmedim. Bu kadar temiz ve masalsı bir yeri ilk defa görüyorum.
5: Gölü gezenler nereleri görüyor?
2: Ambar Boğazı, Nadire Kanyonu, bir de Nadire Kanyonu'ndan önce Ay Hatun Mağarası'nı. Tabii içerisine giriş olmuyor ama biz bazı dönemlerde teknelerimizin hepsini olmasa da bir kısmını, 12 kişilik küçük teknelerimizi onların önünde durduruyoruz.
0: Bölgeyi ziyaret edenler sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.
3: Çok daha harikası bir yer burası. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz.
5: Fotoğrafçılık açısından da mükemmel bir yer.
6: Gelirken bayağı bir heyecanlandım. Geldiğimde de gayet de memnun oldum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.

0: Efendim Ajans hafta sonundayız. Artık birlikte son saatimize girdik ve saatlerimizde 8 yaptık. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. A Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 mağlup kapattı. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim notlarıyla karşımızda olacak. Hemen dönelim ve sözü Hasan'a bırakalım.
1: Esra Akürek, çok teşekkür ederim. Az önce sen de özetledin. Maalesef ilk yarımız 1-0 mağlubiyetle bitti. Ancak tabii ki umut da halen daha devam ediyor. Devre arasındayız şu anda ve dakikalar sonrasında ikinci yarı başlayacak. İfade etmiştik, 1-0 maalesef Avustralya tarafından mağlup edildik. Ancak halen daha umudun devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Burada şu anda herkes, yüzlerce hatta binlerce kişi 7 kule hisarında ikinci yarıyı beklediğini ifade etmek istiyorum. Bir yandan 1600 yıllık bir tarihten bahsediyoruz ve bir yandansa milli takım gururumuzu bahsediyoruz ve işte tarih ve günümüz şu anda ortak bir şekilde 7 kule hisarında birlikte yankılandığını ifade etmem lazım. Çok sayıda insan sabah saatleri itibariyle bulunduğumuz bu noktaya geldi. Hatta öyle ki saatler 5.30 itibariyle buranın kapıları açıldı ve erken gelenler en önde yerlerini kapabildi. Büyük bir alandan bahsediyorum ve bu alan artık tıklım tıklım duru, hatta hisarın dışında bile yine kalabalığın olduğunu da bir yandan ifade etmek istiyorum, söylemek istiyorum. Milyonların heyecanla beklediği Dünya Kupası karşılaşması yaklaşık bir saat önce başladı ve şu an itibariyle artık devre arasındayız ve dakikalar sonrasında maç tekrar devam edecek ve aynı umut, aynı heyecan kaldığımız yerden devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Vatandaşlar sabah namazının ardından aslında bu alana gelmeye başladı. Bir yandan halen daha tabii artık güneşte kendini gösterdi. Bir saat önce yaptığımız yayında gölgedeydik, ancak şu an itibariyle artık güneş etkisini göstermeye başladı ama halen daha saat erken olduğu için o sıcaklığı hissetmiyoruz, ancak sıcak bir güne başlayacak gibi de duruyoruz. Bunu da ifade etmem lazım olduğunu söyledim. Avustralya ile karşı karşıya geldik. Türkiye saatiyle sabah 7'de başladı. Ay Yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası serüvenindeki ilk sınavı maalesef ilk yarı 1-0 mağlubiyetle bitti. Ancak ifade etmiştim, umut devam ediyor, heyecan devam ediyor. İkinci yarıyı bekliyoruz. Buradaki vatandaşların ortak duygusu ise tabii ki gurur ve umut olduğunu ifade etmem lazım. Türkiye'nin yıllar sonrasında yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alması.

0: olması, futbol severleri olduğu kadar da sporu yakından takip etmeye vatandaşları da heyecanlandırmış durumda olduğunu ifade etmem lazım. Oldukça heyecanlı bir dakikayı, devre arasını geride bıraktık. Sürekli Avustralya tarafındaydık aslında. Ancak maalesef ki 1-0 mağlubiyetle bittiğini ifade etmek istiyorum ama ifade etmiştik az önce de söylemiştik. Birazdan ikinci yarı başlayacak ve ikinci yarı başladığı anda yine aynı heyecan devam edecektir. Vatandaşları da aslında yine bir yandan da göstermem lazım. Devre arasında olduğumuz için de şu anda yine ihtiyaçlarını aslında bir noktada gideriyorlar. Tabii kimi sabah kahvesiyle geldi, içecekleriyle geldi, kimi kendi çaylarıyla geldi, termoslarıyla geldi ve aileleriyle birlikte, arkadaşları, dostlarıyla birlikte işte bu bulunduğumuz alanda 1600 yıllık tarihin içinde Dünya Kupası maçını izliyor binlerce İstanbullu, binlerce vatandaş. Şu an bulunduğumuz bu alan aslında oldukça önemli olduğunu ifade etmem lazım. 7 Kule Hisarı'nda bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve burada gerçekten farklı bir atmosfer var. Tarihi surların arasında şu anda bu marşlar yankılanıyor. Türkiye sesleri yankılanıyor. Yıldız, ay yıldız bayrağımız dalgalanıyor bu tarihi surların arasında. Türk bayrakları ve işte sabahın serinliği ve artık yavaş yavaş da güneşin kendisini göstermesine rağmen hala daha vatandaşlar alana akın akın gelmeye devam ediyor. Bir bayram havası var. Büyük bir coşku var bulunduğumuz noktada. Birazdan yine dakikalar sonrasında milli takımımız sahaya çıkacak ve yine orada bütün gücümüzle, var gücümüzle ve tüm Türkiye'nin desteğiyle milli takımımız o noktada yine performansını sergileyecek. Kimi Arda Güler'den gol bekliyor, kimi kalemizdeki kurtarışları konuşuyor, kimi ise daha önce de ifade etmiştiğimiz gibi işte ay yıldızlı bayrağın Dünya Kupası sahnesinde dalgalanmasından oldukça büyük bir şekilde gurur duyduğunu ifade etmek istiyorum. Bakın yine orada da küçük bir kardeşimiz yapan, küçük bir kardeşimizi görüyoruz. Daha bir yaşında bile değil belki ama işte bu noktaya ailesiyle birlikte geldi. Oldukça güzel bir zaman geçirdiğini ifade etmem lazım. Yine aynı şekilde diyoruz ya 7'den 70'e, gerçekten de öyle. Yine yaşlı vatandaşlarımız da aslında bu noktada herkesle birlikte ortak bir heyecanı yaşadıklarını ifade etmek istiyoruz. Aslında bugün burada yalnızca bir futbol maçı izlenmiyor. Aynı zamanda daha önce de belirttiğimiz gibi ortak bir heyecan, ortak bir sevinç ve milli birlik duygusu da paylaşılıyor. İşte farklı yaşlardan az önce ekranlara getirmiştik. Bir yaşındaki bebekten bahsediyoruz. Ailesiyle birlikte buraya gelen, güzel vakit geçiren bebekten bahsediyoruz. Ve yine daha yaşı ileride olan kişilerden de bahsediyoruz. Tabii artık dakikalar sonrasında maç yeniden başlayacak. Şu anda yine o dev ekranda hazırlıklar gösteriliyor. Artık an itibariyle zannediyorum başlayacak. Yaklaşık bir dakika içerisinde 30-40 saniye içerisinde ikinci yarının başlayacağını söyleyebiliriz. Artık Yedikule Hisarı'nda bu coşkuyu vatandaşların milli takımımıza ilişkin beklentilerini ekranlara getirdik. Toparlayacak olursak artık ikinci yarının başladığını ifade edelim. Umut devam ediyor. Gelişmeleri aktaracağız Esra.
1: Kenan Yıldız. Kenan. Topu aldı İtalyano karşısında.
2: Evet, Hasan Zahit Ezim aktardı. İstanbul Fatih'teki o yoğun coşkuyu, ilk yarı sona erdi efendim. Dünya Kupası'nda ikinci yarıysa an itibariyle tekrar başladı. Türkiye 1-0 şu an ikinci yarıya. Geride başlasa da umutlar hala yüksek. Dünya Kupası sahnesine çıkan milli takımımız bu büyük yolculuğa galibiyetle başlamak istiyor. Ve bununla birlikte mücadelesine ikinci yarıda yoğun bir şekilde tempoyla devam ediyor. Bir yanda inanç, bir yanda ise mücadele var. Bir yanda da tabii ki Türk milletinin o sarsılmaz desteğini Anadolu'nun pek çok noktasında görebiliyoruz. Şimdi efendim Fatih'i izledik. Bir de Kağıthane'ye dönelim. Kağıthane'de son durumu aktarmak için Erşan Karaca hazır. Hemen sözü Erşan'a bırakalım ve Kağıthane'de neler yaşanıyor Erşan'a soralım.
3: 10 yıl savunmasına çirkin.
4: Yeniden iyi günler, bir yayınlar diyelim. Kağıthane'de binlerce kişi şu anda bulunduğumuz alanda Türkiye için tek yürek olmuş durumda. Hemen vakit kaybetmeden sizlerle görüntülerimi paylaşmak istiyorum bir yandan. Şu anda bulunduğumuz

0: Dediğim gibi oldukça kalabalık olduğunu belirtmiş olayım. 24 yıl sonra tarihi bir gün yaşıyoruz ve Kağıthane milli maç heyecanını has bahçede dev ekranda yaşıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde, hatta Türkiye'nin birçok bölgesinde dev ekranlar kuruldu ve maç heyecanına artık yavaş yavaş ikinci yarıdan itibaren devam ediyor diyebiliriz. Bizler de şu anda Kağıthane'de has bahçedeyiz. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçı için Kağıthane'de nefesler tutuldu ve sabahın ilk ışıklarından itibaren binlerce kişi Avustralya karşılaşması için Hasbahçe mesire alanına akın ettiğini ifade etmiş olalım. Milli heyecan pazar günü sabah erken saatlerde olması nedeniyle vatandaşlar için özel bir program da hazırlandı. Bugün sabah namazında Daya Hatun Camii'nde kılındı ve sabah namazının ardından vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi ve çorba ikramıyla güne enerjik başlayan Kağıthaneliler deyim yerindeyse Hasbahçe'yi doldurdu taşırdı diyebilirim. Aynı zamanda önemli bir açıklama vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, turnuvanın ülke için önemine vurgu yaptı ve inşallah yarın sabah yeri de bizim çocukların galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız dedi. Nitekim de bizler de öyle düşünüyoruz ve oldukça heyecanlıyız. Şu an buradaki ortamdan bahsetmek istiyorum sizlere. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'ın paylaştığı görüntülerde görmüş olduğunuz gibi stadyumdaki kalabalığı deyim yerindeyse şu anda Kağıthane'de yaşıyoruz diyebiliriz. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinde buraya geldi ve maçı heyecanla takip etmeye başladılar. Türkiye için 2026 Dünya Kupası yeşil sahadaki bir mücadeleden çok daha büyük bir anlam taşıyor diyelim. 2002 yılındaki dünya üçüncülüğünün ardından tam 24 yıl sonra bu en büyük küresel vitrine geri dönen Türkiye, dinamik genç nüfusu, son yıllarda sporda ve altyapıda yakaladığı büyük ivmeyle tüm dünyaya güçlü bir mesaj veriyor. Turnuvaya Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi dünya çapındaki yıldızlarıyla damga vurmaya hazırlanan Ay Yıldızlar uluslararası alanda Türkiye'nin marka değerini, birliğini ve kenetlenme gücünü bir kez daha dünyaya ilan edecek şüphesiz ki. Hemen sizlere bir kez daha alanı göstermek istiyorum sizlere. Alanın iç tarafında olan, yani seyirciler için olan alanın hemen dış tarafında da binlerce kişinin olduğunu görüyorsunuz. Hemen kameralarımızı sağ tarafa doğru çevirelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi seyirciler yine alanın dışına taşmış durumda. Gerçekten burada binlerce kişi var. Buradan ilk yarıda olan pozisyonlar olan heyecanlı anlarda buradan hop oturup hop kalktık diyebiliriz ve Türk bayrakları da dalgalanmaya devam ediyor diyebiliriz. İkinci yarıda Kağıthane'de şu anda görmüş olduğunuz gibi görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz ve dediğimiz gibi maç içerisinde önemli dakikalarda, önemli anlarda maç heyecanı binlerce kişi tarafından yaşanıyor ve bizler de tabii umarız ki bir gol beklentimiz var. Bizler de burada heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Avustralya ile başlayıp Paraguay ve ABD maçlarıyla devam edecek olan bu tarihi grupta tüm Türkiye gibi biz de tek bir ağızdan başarılar bizim çocuklar diyelim, yolunuz açık olsun diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Efendim, İsrail medyası Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'la attığı ortak adımın bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek nitelikte olduğunu yazdı. Yapılan analizlerde tarihi Hicaz Demiryolu projesini yeniden canlandırmayı hedefleyen işbirliğinin İsrail'i yeni ticaret ve ulaşım koordinasyonları koridorlarının dışında bıraktığı değerlendirmesine yer verildi.
2: İsrail merkezli The Times of Israel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hayata geçirilen yeni demiryolu koridoruyla bölgesel dengeleri değiştirdiğini yazdı. Yayınlanan analizde Erdoğan'ın Orta Doğu'da yaşanan krizleri Türkiye lehine stratejik bir kazanca dönüştürdüğü değerlendirmesine yer verildi.

The Times of Israel, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın İsrail'i bölgesel ulaşım ve ticaret denkleminin dışında bıraktığını belirtti. Analizde bir dönem İsrail üzerinden şekillendirilmek istenen uluslararası ticaret koridorlarının yerini Türkiye merkezli yeni bir güzergahın aldığı vurgulandı. Riyad'da imzalanan anlaşmalarla Türkiye'den başlayacak demiryolu hattının Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşması planlanıyor. Yazıda Başkan Erdoğan'ın bölgesel gelişmeleri doğru okuyarak Türkiye'yi yeni ticaret

0: et ve lojistik ağlarının merkezine taşıdığı ifade edildi. Osmanlı'nın Hicaz Demiryolu projesini hatırlatan girişimin İstanbul'dan Körfez'e uzanan yeni bir etki alanı oluşturduğu kaydedildi. The Times of Israel'ın dikkat çeken değerlendirmesi ise şöyle oldu. İsrail ordusu birden fazla cephede savaşırken Erdoğan bölgesel felaketi stratejik kazanca dönüştürdü. Yazıda ayrıca Türkiye'nin demiryolu ağı, ticaret koridorları ve artan ekonomik etkisiyle önümüzdeki dönemin bölgesel düzeninde belirleyici aktörlerden biri haline geldiği değerlendirmesine yer verildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına sert tepki gösterdi. Gürlek, Türk yargısı ve kendisine yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunulmasını ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutum olarak nitelendirdi. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alamaz dedi.
2: Closed.
0: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki geldi. Gürlek, Türk yargısı ve kendisine yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunulmasını ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutum olarak nitelendirdi ve ekledi. Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur. Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan aziz milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararıdır. Bakan Gürlek, Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğuna dikkat çekti. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yöneltilmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı branşlarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır, dedi. Gürlek, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alamaz, dedi. Türkiye terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında genel merkez, grup, belediyelerin ardından örgütlerde de hakimiyeti sağlama çalışması var. Bu kapsamda bazı il örgütlerinde değişim söz konusu. Şimdi detaylara bakalım.
3: Hoş geldin kahraman Kemal.
4: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Önce genel merkez, sonra grup, belediyeler ve örgütlerde hakimiyeti sağlamak. Bu kapsamda il başkanlıklarına ilişkin bir çalışma yürütülüyor. İl örgütlerindeki değişimin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: Ve listenin başında da İzmir, Manisa, Kars il başkanlarının olduğu ifade ediliyor.
4: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
0: Kılıçdaroğlu aleyhinde açıklamalar yapan söz konusu il başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine genel merkez tarafından atamalar yapılacağı konuşuluyor. Söz konusu bu konudaki adımların önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.
1: İstanbul'da MHP'nin Sarıyer İlçe Kongresi düzenlendi. Programda konuşan TBMM Başkan Vekili Celal Adan'ın gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci var. Terörsüz Türkiye bir ortak referansa döndü, dedi.
2: PKK'nın kurulduğu yerde, Nice'de, Şırnak'ta, Rize'de, Kayseri'de, Sivas'ta, kısaca bütün ilçelerimizde, bütün vilayetlerimizde terörist Türkiye bir ortak.

0: gitsin, beraberlikten biz ayrılsın, Allah ayırmasın.
1: Adan Ana Muhalefet Partisi'ni de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalar nedeniyle eleştirdi.
0: Türk demokrasisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onurlu bir şekilde savunma fırsatı varken orayı bir miting alanına dönüştürmekten çok büyük üzüntü duydum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan kendi birliğini koruması, Türk milletinin bugün içinde bulunduğu sıkıntılarda taraf olması, Türk demokrasisine hizmet etmesidir.
1: Kongrede tek aday olan Vedat Şahin, MHP Sarıyer İlçe Başkanı seçildi.
2: Efendim, Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerde kritik eşik aşıldı. ABD, İran ve Pakistan'dan gelen açıklamalar anlaşmanın son aşamaya ulaştığını ortaya koydu. Gözler şimdi imza takvimine ve taraflardan gelecek resmi duyurulara çevrildi.
3: Washington Tahran hattında barış rüzgarları esmeye başladı. Taraflar anlaşmada son aşamaya vardıklarını duyurdu. ABD, İran ve Pakistan'dan açıklamalar peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın bugün imzalanabileceğini söyledi. Trump anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın uluslararası gemi trafiğine açılacağını belirtti. ABD Başkanı ayrıca İran artık nükleer silah istemiyor, satın alma, geliştirme veya başka herhangi bir tedarik yoluyla da sahip olamayacaklar ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşma metninin büyük ölçüde tamamlandığını ve imza için son hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Şerif ayrıca anlaşmanın elektronik ortamda imzalanacağını da duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Darsa, ABD-İran müzakerelerini memnuniyetle karşıladıklarını, bu gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını umduklarını belirtti. Ancak Tahran yönetimi imza tarihi konusunda çelişkili açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, atılacak imza bugün olmayacak olsa da önümüzdeki günlerde bunun olma ihtimali göz ardı edilemez açıklamasında bulundu. Gözler taraflardan gelecek olan yeni açıklamalara çevrildi. Anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı önümüzdeki 24 saatte netlik kazanacak.
2: Efendim, işte Washington'la Tahran arasındaki o müzakerelerde yavaş yavaş sona gelindi dedik. ABD ve Pakistan'dan gelen açıklamalarsa Washington-Tahran hattında barışın sağlanacağını öngörüyor. Trump da anlaşmanın bugün imzalanacağını öne sürdü ama detaylar alacağız. Sağ Haber muhabiri Fakur Rahman bizlerle olacak. Fakur'a günaydın diyelim, detaylar için söz sana bırakalım.
4: Günaydın. Evet, başkent İslamabad'da ABD ve İran arasında bir anlaşmanın olması yönünde artık umutlar son derece çok yüksek. Pakistan ve ABD bu anlaşmanın bugün imzalanmasını açıklamıştı. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammad İshak Dar arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Bu görüşme hakkında Pakistan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada şu sözler kullanılmıştı. Taraflar son aşamasından gelen ABD-İran müzakereleri ve yarın yapılmasını planlanan elektronik imza törenini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek bu önemli gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlanmasını temenni ettiler. Dolayısıyla Pakistan ve ABD tarafından bu imza töreni bugün bekleniyor. Peki bu anlaşmanın veya bu anlayış memorandumunun belli başlı maddeleri nedir? İlk önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından ablukanın kaldırılması, İran'ın dondurulmuş fonların ona geri iade edilmesi, yani bu 12 milyar dolarlık bütçe, ayrıca ticaret ve diğer yaptırımların kaldırılması. Bu geçici ateşkes 60 güne kadar uzatılacak. Tabii kapsamlı olması anlaşılmış. Gördüğünüz gibi Pakistan'da ilk tur görüşmelerinde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance buradaydı. 11-12 Nisan tarihlerinde geçici ateşkes uzatılmıştı. Dolayısıyla bu ateşkes ilerleri devam etmişti. Şimdi bu kapsamlı ateşkes çok önemli. İran

0: İran'ın topraksal bütünlüğüne saygı, İran'a bir daha saldırılar veya Lübnan'a yönelik saldırılar olmayacak. Bu konular önemli. Dediğimiz şu anda Pakistan tarafından aldığımız bilgilere göre bu anlaşma töreni bugün bekleniyor ama İran tarafından henüz kesin bir açıklama yok bu yönde.
1: ABD basınında yer alan iddiaya göre Pentagon, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğuna el koymak için kara harekat seçeneğini değerlendirdi. Ancak Başkan Trump operasyonun bölgesel savaşı büyütebileceği ve küresel ekonomiyi sarsabileceği nedeniyle plana onay vermedi.
2: Pentagon, İran'a kara harekatı planını gündeme aldı ancak Trump engel oldu. İddia ABD basınında ortaya atıldı. Medyada yer alan habere göre Pentagon'da hazırlanan planla İran'daki nükleer tesislere doğrudan müdahale seçeneği masaya yatırıldı. Hedefte İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoku vardı. Askeri yetkililer operasyonun başarısı için çok sayıda Amerikan askerinin İran topraklarına girmesi gerekebileceğini rapor etti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun İran'ın sert misillemelerine yol açabileceği, çatışmayı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi sarsabileceği gerekçesiyle plana oy vermedi.
3: 2-3 hafta daha devam edip herkesi yok edebiliriz. Bunu yapmak çok kolay. Ancak herkesi öldürmeden aynı şeyi başaracak bir şeyi yazılı hale getirebilirsek bunu yapmak isterim.
2: Beyaz Saray ve Pentagon cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ABD'nin İran'ın nükleer programına karşı yeni seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca ABD basınına göre İranlı yetkililer kasıtlı olarak depolara giden tünelleri de patlattı. Trump'ın daha önce İran'ın uranyumunu gerekirse güç kullanarak alırız açıklaması, Washington-Tahran hattındaki gerilimi tırmandırmıştı.
1: Fransa'nın Evian-le-Bain kenti 52. G7 zirvesine ev sahipliği yapacak. ABD'li üst düzey yetkililer Başkan Donald Trump'ın da katılacağı kritik toplantıda başkanın ekonomiyi, yasa dışı göç ve yapay zekanın yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alacağını açıkladı.
4: 52. G7 zirvesi için geri sayım başladı. Masada ekonomiden yapay zekaya birçok konu var. Ancak gündeme damgasını Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmaları vuracak. Fransa'nın doğusundaki Evian-le-Bain kenti 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 zirvesine ev sahipliği yapıyor. İki ABD'li yetkili Başkan Donald Trump'ın da katılacağı üst düzey toplantı hakkında bilgilendirmede bulundu. Trump'ın Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle Orta Doğu konulu ikili görüşmeler yapacağı belirtildi. ABD'li yetkililer ekonomiden tedarik zincirine, yasa dışı göçten yapay zekaya kadar birçok başlığın konuşulacağı zirvede Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da masaya yatıracağını açıkladı.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizledik. Sanırım çoğunu imha ettik.
4: Kaynaklar NATO içindeki görev yükü konusuna ilişkin de konuştu. İttifaka ilişkin birçok ana başlığın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde istişare edileceği kaydedildi. G7 için son hazırlıklar tamamlanırken ABD Başkanı'nın zirve kapsamında Versailles Sarayı'nda düzenlenecek bir akşam yemeğine katılması da bekleniyor.
1: Kanada'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde de Toronto'da bir grup gösterici FIFA'nın İsrail'le olan ilişkilerini protesto etti. Toronto'da işlek bir otoyolun yakınında bulunan Dünya Kupası logosunun üzerine dev bir kırmızı pankart asan eylemciler İsrail'i FIFA'dan atın yazılı pankart açtı.
2: Dünya futbolunun en büyük organizasyonu başladı. Ancak gündemde sadece futbol yok. Kanada'nın Toronto kentinde bir araya gelen Filistin destekçileri ve insan hakları aktivistleri, Kanada-Bosna Hersek maçı öncesinde FIFA'yı protesto etti. FIFA logosunun üzerine serilen dev pankartta İsrail'i FIFA'dan atın ifadeleri yer aldı. Göstericiler Gazze'de on binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi. Protestocular işgalci İsrail ve soykırımcı İsrail sloganları atarken FIFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları İsrail'e uygulamamasını çifte standart olarak değerlendirdi. Bosna Hersek taraftarları da tribünlerde Filistin lehine tezahüratlar yaptı.

0: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump bu kez de yönünü Latin Amerika'ya çevirdi. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda birçok bölge ülkesinde faaliyet gösteren Trinidad Aragua çetesinin lideri Nino'nun Amerikan ordusunun düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
1: Trump, narko çete liderinin Venezuela'da öldürüldüğünü duyurdu. ABD, Venezuela'da uyuşturucu baronlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
2: Su yoluyla gelen uyuşturucuların neredeyse %100'ünü ortadan kaldırdık. Şimdi çok yakında karayoluyla gelen uyuşturuculara da başlayacağız. Nereden geldiklerini tam olarak biliyoruz.
1: Hedefte Amerika kıtasında birçok ülkede faaliyet gösteren Trinidad Aragua çetesinin lideri Nino Guerrero lakaplı Hector Rustenford Guerrero Flores vardı. Trump operasyona ilişkin görüntü ve detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Guerrero'nun ABD ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun Venezuela ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştiğini belirtti. Trinidad Aragua çetesi geçmişte Venezuela'daki Tocoron cezaevi çevresinde ortaya çıkmış, daha sonra göç yolları ve bölgesel suç ağları üzerinden Amerika kıtasındaki etki alanını genişletmişti. Venezuela'nın yanı sıra Kolombiya, Şili ve Peru başta olmak üzere birçok Güney Amerika ülkesinde faaliyet gösteren Trinidad Aragua, ABD'nin terör örgütü listesinde yer alıyordu.
0: Efendim, Peru'da polis ekipleri sıra dışı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Güvenlik güçleri futbol fanatiği bir uyuşturucu kaçakçısını adalete teslim etmek için Dünya Kupası maskotlarının kılığına girdi ve şüpheliyi evinde kıs kıvrak yakaladı.
1: Uyuşturucu kaçakçısının futbol sevdasını fırsat bildiler. Dünya Kupası maskotlarının kostümlerini giyip suçluyu evinde yaka paça yakaladılar. Sıra dışı narkotik operasyonu görüntüleri Latin Amerika ülkesi Peru'dan. Peru polisi bir süredir uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suçlunun peşindeydi. Güvenlik güçleri aranan şahsın başkent Lima'da olduğunu tespit etti ve yakalamak için harekete geçti. Operasyonun en dikkat çekici yanı ise zehir tacirlerinin evine baskın anı oldu. Polis ekipleri futbol fanatiği olduğu belirlenen şahsı yakalamak için ilginç bir yöntem kullandı. 2026 Dünya Kupası maskotlarının kıyafetlerini giyen güvenlik güçleri suçlunun bulunduğu evinin kapısını önce koçbaşıyla kırdı, ardından da aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
2: Gerçekleştirilen istihbarat çalışması sayesinde bu kişinin tam bir futbol fanatiği olduğunu fark ettik. Dünya Kupası ateşini derinden yaşıyordu. Bu yüzden şüphe uyandırmadan yanına yaklaşabilmek ve onu yakalayabilmek için personelimizi Dünya Kupası maskotları olarak gizlemeye karar verdik.
1: Zehir tacirinin evinde uyuşturucu madde, silah ve nakit para bulundu.
0: Şimdi ekranlarınıza Brezilya'da yaşanan trajik bir kazayı getiriyoruz. Brezilya'da bungee jumping yapan bir kadın görevliler halatı bağlamayı unutunca 40 metreden yere çakılarak hayatını kaybetti.
1: Güvenlik ipini bağlamadan köprüden aşağı atılan kadın ihmal nedeniyle can verdi. Adrenalin için yapılan aktivite faciayla bitti. Trajik kazanın adresi Brezilya. Ülkenin São Paulo eyaletine bağlı Limeria kentinde bir kişi halatla yüksekten atlama etkinliği olarak bilinen bungee jumping yapmak üzereydi. İki çalışan genç kadını köprüden aşağı bırakmak üzere kaldırdı. Kask ve ekipmanları hazırdı. Ancak görevliler ölümle yaşam arasındaki bağ olan güvenlik halatını kadına bağlamayı unuttu. Çalışanlar genç kızı köprüden aşağı attıktan sonra halatı

0: Bağlı olmadığını fark etti. Ancak iş işten geçmişti. 40 metre yüksekten yere çakılan 21 yaşındaki kadın oracıkta hayatını kaybetti. Bazı organizatörler kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin helikopter destekli operasyonuyla kaçan iki kişi kıskıvrak yakalandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. São Paulo polisi olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
1: Yemen'de sönmüş bir volkanın kraterine ekipmansız tırmanmak isteyen genç akrobat metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Zorlu arazi şartları nedeniyle genç sporcunun cansız bedeni ertesi gün kraterden çıkarıldı.
2: Tehlikeli yamaçlara yaptığı tırmanışlarda Yemen'in örümcek adamı olarak tanınıyordu. Ancak yaptığı son denemede metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi Yemen'in güneyindeki Evdale kenti. Genç akrobat El-Kaha Bin Antal, dik ve sarp yamaçlara hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanmasıyla ön kazanmıştı. Antal yine gösteri yapmak için ülkenin en ikonik ve tehlikeli noktalarından biri olan ünlü Haratahtamp Volkan Krateri'ni seçti. Ancak sönmüş volkanik kraterin duvarlarına tırmanan genç sporcu bu kez önceki kadar şanslı değildi. Aniden dengesini kaybeden Antal metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Olayın ardından krater çevresinde arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Ancak kraterin derinliklerinde bulunan jeotermal sıcak sular ve yüksek sıcaklık çalışmaları zorlaştırdı. Genç akrobatın cansız bedenine ancak ertesi gün ulaşılabildi ve kraterden çıkartıldı.
1: ...25 yaşındaki Ahmet Polat serinlemek için Antalya'daki Alara çayına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç kayboldu. Ahmet Polat'ı arama çalışması başlatıldı.
2: Ekipler çayda kaybolan genci arıyor. 25 yaşındaki Ahmet Polat arkadaşlarıyla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Polat bir süre sonra serinlemek için Alara çayına girdi. Ancak akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hem su altı hem de su üstü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çay akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle tarandı. Ahmet Polat'ın yakınları gençten gelecek haberi bekliyor.
1: Geçtiğimiz günlerde Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik 7 ilde operasyon yapılmış, 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı.
3: Barış Boyun Suç Örgütü soruşturmasında 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Haziran'da operasyon için talimat verdi. 7 ilde 113 adrese şafak baskını yapıldı. 45 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 33'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüyle bağlantılı 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davaları açıldı. Örgüt çok sayıda cinayet, silahlı çatışma, yaralama ve iş yeri kurşunlama olayına karıştı.
1: İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik 16 ülkede operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yakalanan 90 firari Türkiye'ye getirildi.
3: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu 16 ülkede yapılan operasyonlarla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı

0: kararı bulunan, kırmızı bültenle 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlunun Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan arandıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçen polis ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.
1: Efendim, İç Anadolu bölgesinde bazı illerde sağanak sonrası sel etkili oldu. Kırşehir, Sivas ve Kayseri'de aniden bastıran şiddetli yağış hayatı adeta felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı.
2: Şehirde etkili olan sağanak nedeniyle rüzgarlar taştı. Cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf su altında kalan dükkanlardan kovalarla su boşalttı. Bazı araçlar neredeyse tamamen suya gömüldü. AFAD ve Devlet Su İşleri ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Sivas'ta da şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Ulaş ilçesindeki çok sayıda mahallede işte bu manzaralar kaydedildi. Yollar adeta akarsu gibi akarken tarım arazileri gölete döndü. Kayseri'de ise sağanakla birlikte dolu etkiledi. Tarım arazilerinde ekinler zarar gördü, bazı köylerde ev ve ahırları su bastı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması başlattı.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik yatırımların sayısı arttı. Bu yatırımlarla istihdam sağlanıyor, bölge kentleri ekonomik olarak da güçleniyor.
3: Şu anda Terörsüz Türkiye projesiyle Mardin'de güven, huzur ve genel anlamda insanların buraya gelip burada birebir fabrikalarımızda ziyaret edip siparişlerini vermekte.
0: Huzur sağlandı, yatırımcıların Doğu ve Güneydoğu'ya ilgisi arttı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte silahlar sustu, Doğu ile Güneydoğu'da güven ortamı tesis edildi. Bu tablo bölge ekonomisine olumlu yansıdı. Turistlerin akın ettiği kentlere yeni yatırımlar yapılıyor.
3: 3000 metrekarelik fabrikamızda 250 kişi istihdam etmekteyim. Tabii ki bunda öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan minnettarlarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Burada bizim gibi iş adamlarına vermiş olduğu desteklerle şu anda fabrikamızda 250 kişi istihdam yapılmakta.
4: Terörsüz Türkiye projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Yatırımcılar yönünü Güneydoğu'ya çevirdi. Burası da Güneydoğu'nun incisi Mardin. Büyük bir tekstil fabrikanın içerisindeyiz ve üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Organize sanayi bölgesinde 3000'den fazla kişi çalışıyor.
3: İhracat yaptığımız firmalar, müşterilerimiz buraya gelmiyorlardı. Güvenlik amacıyla gelmiyorlardı. Ama şu anda tabii ki Terörsüz Türkiye olarak bütün müşterilerimiz hem yurt içinden hem yurt dışından bizleri buraya hem ticari amaçlı hem turist amaçlı gelip burada hem bizim mekanlarımızı artı buradaki istihdamlarımızı görmekte.
5: Biz köylerden geliyoruz. İş imkanı yoktu burada. Halil Bey'in sayesinde artık iş imkanımız var. Yani Allah'a çok şükür iyi ki burada bize iş imkanı açtı.
0: Yatırımlarla birlikte istihdamın daha da artması bekleniyor.
3: Genel olarak mesela ilerleyen günlerde istihdamlarımız da büyüyecek. Şu anda bizim genel olarak ihracatlarımız 12 ülkeye sürmekte. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'na da şu anda üretim yapan bir firmayız.
1: ÖSYM'de dijital sınav dönemi başlıyor. Dünyanın kapalı alandaki en büyük e-sınav merkezlerinden biri olan Esenboğa'daki merkezde yeni hedef daha fazla sınavı dijital ortama taşıyabilmek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 1-2 yıl içerisinde 7 bölgede online sınavların başlayacağını açıkladı.
0: Türkiye'nin sınav sistemi dijitalleşme yolunda yeni bir döneme hazırlanıyor.
6: 1-2 sene içerisinde artık ÖSYM 7 bölgede online sınavlar yapacak.
0: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Esenboğa E-Sınav Merkezi'nde ÖSYM'nin elektronik sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
6: Göreve gelene kadar sadece dil alanında YDS ve YÖK dil sınavlarımız vardı. Fakat biz geldikten sonra dünya da zaten biliyorsunuz dijitalleşiyor. Dijitalleşmeyle beraber biz adaylarımıza alternatif sınav imkanı oluşturma bağlamında yeni sınavlarımızı dijital sınava geçirdik.
0: ÖSYM klasik sınavların yanı sıra bilgisayar üzerinden yapılan sınavların kapsamını da artırmayı amaçlıyor.
6: Hedefimiz bundan sonra belli sayının altındaki sınavları e-sınav şeklinde hayata sokabilmek.
0: Önümüzdeki dönemde dil sınavlarında da yeni adımlar geliyor.
6: Bir sonraki hedefimiz de Şubat ayında ilk çalışmaları başlattığımız, bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın başında ilk pilot sınavını yapacağımız Arapça sınavımız. 4 temel dil becerisinden ölçen Arapça sınavı da tekrar hayata geçecek. Bu yaptığımız sınavların temel hedefimiz şu: eğer herhangi bir dil alanında yeterli insan kaynağı olursa biz o alanda 4 temel dil becerisi ölçen sınav yapmak istiyoruz. İngilizce ile başladık, Türkçe ile devam ettik, Arapça ile devam edeceğiz. Bundan sonra da ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda diğer alanlarda da bu sınavı yapma kabiliyetine sahip olacağız.
0: ÖSYM'nin hedefi ihtiyaç duyulan her dilde 4 temel beceriyi ölçen dijital sınavlar hazırlamak.
6: Önce 7 bölgede, sonra 17 bölgede, devamında 81 ilde, onun devamında da tüm dünyada online bir şekilde siber güvenliği alınmış, güvenlikle uyulmuş bir sınav yapma kabiliyetine sahip olmak.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından sağlık elçisi ilan edilen 7 yaşındaki Doğa Tezer, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan tütünle mücadele standında farkındalık çalışmalarına destek verdi. Minik Doğa, dumansız yaşam konusunda farkındalık mesajları verdi. Detaylara bakalım.
0: Önce dedesini sigarayı bırakmaya ikna etti, şimdi de sokaktaki vatandaşlara sigaranın zararlarını anlatıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yaptığı samimi sohbetle tanınan 7 yaşındaki Doğa Tezer, şimdi tütünle mücadele çalışmalarının en genç yüzü oldu.
7: Denedim, başarılı olamadım.
0: Minik Doğa, Ankara'da kurulan farkındalık standındaydı. Yaşını aldırmadan büyüklerine seslendi. Herkesi dumansız ve sağlıklı bir yaşama davet etti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün Gazi Üniversitesi'nde düzenlediği farkındalık etkinliğinde vatandaşlara karbon monoksit ölçümü yapıldı. Ölçüm sürecine eşlik eden Doğa Tezer de katılımcılarla sohbet etti. Dumansız yaşam konusunda farkındalık mesajı verdi. Sağlık çalışanları Doğa'nın sempatik tavırlarının ve duyarlılığının yetişkinler üzerinde çok daha etkili bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.
8: Evet.
0: Küçük elçinin bu çabası tütünle mücadele kampanyalarında çocukların ne kadar ikna edici bir güç olabileceğini herkese gösterdi.
1: Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı yaz sezonunda yeniden gece ziyaretlerine açıldı. Bu yıl genişletilen rotaya Kara Ağalar Koğuşu, Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'yla Maben Yolu Çin'in Sanat Galerisi de dahil edildi.
2: Her bir tarafı tarafı tarihi kokan Topkapı Sarayı ziyaretçilerini artık gece saatlerinde de kabul edecek.
8: Milli Saraylar Başkanlığı 2024 yılında başlatmış olduğu Topkapı Sarayı'ndaki gece gezintilerini 2026 yılının yazında da devam ettiriyor. Öyle ki 13 Haziran 13 Eylül arasında Hünkar Has Odası dahil olmak üzere daha birçok farklı alan Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretlerine açık olacak.
9: Açılışı bugün ilk günüymüş.
8: Evet.

0: Bizde güzel, keyifli geçiyor. Çocuklar da gayet verimli geçiyor onlar için de. Eğitici, meraklarını gideriyorlar. Gayet güzel.
1: Akşam daha güzel oluyor. Ben çok beğendim valla.
2: Daha sakin bir de, değil mi?
1: Evet. Böyle daha güzel.
2: En çok nereyi beğendin?
1: Ben padişahın odasını beğendim.
3: Yaz olduğu için tabii 6'da başlayıp gün batımı izlenebilir. O güzel.
4: Gece ziyaretlerine olan ilgi ise oldukça yoğundu.
2: Topkapı Sarayı'nın içinde görülecek ne kadar çok şey olsa da en çok rağbet gören noktalardan birisi İstanbul'u işte tam da bu noktadan, bu terastan gece seyretmek ve Topkapı Sarayı'na gece gelecek ziyaretçilerin en çok rağbet ettiği noktada tam da burası.
5: Çok güzel, herkes gelsin. Hem gündüzü güzel hem akşamı güzel ama gece daha güzel.
2: Beğendiniz mi akşam Topkapı Sarayı'na?
6: Gündüz de gezmiştim ama gece atmosferi çok daha başka.
2: Bulunmuş olduğumuz bu avlu 3 kadın efendi avlusu. Osmanlı döneminde kadınların yaşamış olduğu en önemli ve mahremiyete de en çok değer verilen alanlardan birisi. Ve işte bu alanda Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretlerinde ziyaret edilebiliyor.
6: Ben buraya ilk defa geliyorum. Özellikle de zaten akşam saati beğeniliyormuş. Yani bence çok güzel geçiyor. Ben de zaten çok seviyorum tarihi. Yani benim için çok eğlenceli geçiyor.
7: Abi ben LGS'den çıktım. LGS'den sonra bence heyecanlı bir maraton oldu benim için. Topkapı Sarayı'nda ben bayağıdır gelmek istiyordum. Bence güzel ve bayağı büyük bir saray yani.
4: Gece ziyaretleri her cumartesi 20.30, 22.30 saatlerinde yapılacak. Sarayın yakın dönemde ziyarete açılan bazı bölümleri de ilk kez gece rotasında yer alacak.
8: Efendim, Van'da hayvancılığı geliştirmek için düve yetiştirme merkezi kuruldu. Merkezde yetiştirilen hayvanlar 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kent ve çevre illerdeki besicilere dağıtılıyor. Şimdi izleyeceğiz ve ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.
9: Büyük bir atılım oldu. Yani hayvancılıkta gerçekten çok iyi bir yere götürebilecek bir proje.
10: Van'da 10 bin dönümlük alanda Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği işbirliğiyle düve yetiştirme merkezi kuruldu. Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve etçi ırktamızlık sığır sayısının artırılması amacıyla hizmete alınan merkezde 2000'den fazla hayvan bulunuyor.
8: Van'da hayvancılığın geliştirilmesi için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Şu anda düve merkezindeyiz. Burada yetiştirilen düveler 2 yıl ödemesiz ve 7 yıl geri ödemeli üreticilere dağıtılıyor.
9: Bunların küçükken getirdim ve burada bir sağlık teknikleri, ondan sonra bakımını, ondan sonra sönü tohumlamayı yaptık. Şu anda verimli bir şekilde üreticilerimize dağıtıyoruz.
8: Bulunduğumuz düve merkezinde toplam 2000 düve bulunuyor. Bunlardan 324'ü Van ve çevre illerinde bulunan hak sahiplerine teslim edildi.
9: Temmuz ayında 1000 tane daha gelecek, artar ya, bu sayı da artar yani, bizim gittikçe artar çünkü talablarımız çok fazla.
10: Düve yetiştirme merkezlerinin başka illere de açılması hedefleniyor.
9: Birkaç yerde daha proje yapmaya çalışıyoruz. Sadece burada değil de Türkiye'nin bir çeşitli yerlerde şu anda proje yapıyoruz.

0: 三菱。
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat Didin, A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: prim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: A Haber Radyo.

0: Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
1: Yolcu tarafından darp edilmişti. Yaşam savaşı 7 gün sürdü. Taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetti. 57 yaşındaki taksi şoförü 5 Haziran'da gece mesaisindeydi. Şişli'de bir genç aracına bindi. Ücret yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki yolcu taksi şoförüne saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.
2: Kaçırmayın, kaçırmayın bak, adam öldü.
3: Abi ne oldu?
1: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
2: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
1: Hastanedense 7 gün sonra acı haber geldi. Taksi şoförü Erdal Çelik yaşam savaşını kaybetti.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarına hoş geldiniz. 14 Haziran 2026 Pazar sabahından herkese günaydın sevgili izleyenler. Erken saatlerde herkes uyanmıştı. Maçı izledik, çok istedik, çok bekledik, heyecanla takip ettik. Nefeslerimizi tuttuk ama ilk maçta istediğimiz sonucu alamadık ne yazık ki. A millilerimiz Dünya Kupası'na Avustralya karşısında maalesef 2-0 mağlup başladı. Olsun, nazarlık diyelim. Maç özeti elimize ulaşınca da sizinle paylaşacağız sevgili izleyenler. Ama öncelikle gelin bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Oradaki atmosferi alalım. Sonrasında da maçı detaylı bir şekilde konuşacağız elbette. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan Sapmaz, hoş geldin yayına. Evet, biraz içimiz buruk ama umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Heyecanla izledik. Tüm Türkiye nefesini tuttu. Dünyanın dört bir yanındaki herkes, tüm Türkler nefesini tuttu. Bu maça kilitlendi. Sonuç böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yansıdı? Nasıl bir atmosfer vardı?
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için bugün son derece önemli bir gün aslında. 80. doğum günü. O nedenle bir taraftan Donald Trump'ın doğum günü kutlamaları için hazırlıklar sürerken tabii diğer taraftan da hiç şüphesiz Amerika'da futbol severlerin gözü Kanada'daydı. O açıdan özellikle de başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın hemen karşısında National Mall, aynı zamanda da Kongre binası etrafında kurulan dev ekranlarda futbol severler Kanada'daki maça kilitlenmişti. Ben biraz Kanada'daki Vancouver şehrindeki yansımaları da anlatmak istiyorum aslında bu arada Merve. Toronto şehri yaklaşık 380 milyon Kanada dolarını aşan altyapı ve organizasyon bütçesi ayırdı Dünya Kupası için. Metro, banliyö trenleri, otobüs hatlarında ek seferler planlandı. Şehir merkezinde büyük taraftar alanları kuruldu. Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri için özel Dünya Kupası operasyon merkezi oluşturdu. Toronto Pearson Havalimanı'nda ek pasaport kontrol noktaları açıldı. Çünkü yüz binlerce insan akın ettiler maç için. Tabii yerel medyada en çok tartışılan konu maliyetlerin başlangıçtaki tahminlerin üzerine çıkması ve güvenlik harcamalarının büyümesi oldu. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri olduğu gibi BC saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Liman güvenliği arttırıldı. Şehir merkezinde dev ekranlarla halka açık izleme planları kuruldu. Ulaşım için SkyTrain kapasitesi arttırıldı. Tabii Vancouver Belediyesi özellikle siber güvenlik ve drone tehditleri üzerinde çok ciddi bir şekilde duruyor Merve. Kanada'nın tabii çok büyük, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi güvenlik endişeleri var. Kanada federal hükümeti açısından öne çıkan başlıklar tabii terör tehdidi, siber saldırılar, drone faaliyetleri, büyük kalabalık yönetimi, organize suç grupların faaliyetleri ve insan kaçakçılığıydı. Bu nedenle Kanada Kraliyet Atlı Polisi ile yerel polis teşkilatları ortak operasyon yürüttüler. Tabii Türk taraftar açısından da Kanada'da çok önemli bir geceydi, gündü. Çünkü Kanada'da yaklaşık 100 bin civarında Türk kökenli nüfus bulunduğunu tahmin ediyoruz. En yoğun bölgeler arasında Toronto, Montreal, Vancouver ve Ottawa. Özellikle tabii Toronto çevresinde çok sayıda Türk derneği ve Türk işletmeleri bulunuyor. Oradaki Türklerin bu maça çok özel ilgi gösterdiğini biliyoruz. Türkiye'nin maçları nedeniyle Toronto'da binlerce Türk taraftarı ABD'deki Dallas, Houston ve New York maçlarına da aynı zamanda gelmeye devam ediyor diğer taraftan.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Evet, durum böyleydi sevgili izleyenler. A milli futbol takımımız Dünya Kupası yolculuğunda ilk sınavına çıktı. Türkiye 24 yıl aradan sonra katıldığı turnuvada sahne aldı. Tüm ülke tek yürek olduk. Sabah saat

0: yediği gösterdiğinde Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya ile karşı karşıya geldi A milli futbol takımımız. Şimdi Kanada'dan bir bağlantımız olacak. A Spor yorumcusu Serhan Türk telefon hattımızın diğer ucunda. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Size günaydınlar, yayınlar dilerim. Bizim için de gerçekten moral bozucu bir akşam oluyor şu an için.
0: Evet, evet, ne yazık ki. Nasıl bir atmosfer vardı? Yani oradaki biz gördük, yine seyircilerin de çok büyük beklentisi vardı. Aslında şöyle baktığımızda bütün her şey bizim A milli futbol takımımızdan yanaydı. Ancak sonuç böyle oldu ve Dünya Kupası'nda böyle bir başlangıç yaptık. İlk olarak sizin yorumlarınızı almak isterim. Neyi eleştirdiniz? Özellikle sizin dikkatinizi çeken konular ne oldu?
1: Evet, 24 sene sonra geldiğimiz Dünya Kupası'nda maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Tecrübesizce yenildik. Hocamızın değişikliklerine ve hocamızın çıkardığı kadro gerçekten istenilen bir kadro değildi. Golların derken kontrole yakalandık. Hiçbir şekilde önlem alamadık. Özellikle stoper tandeminde çok sayısı büyük olan oyuncuların arasında maalesef bizim olan basitini yapacak olacağımız çok yetersiz kaldı. Bu anlamda da bayağı sıkıntı yaşadık diyebilirim. Özellikle İran Funda ve McCabe'in gollerine maalesef engel olamadık. Kontra ataklara yakalandık. Oyuncu değişikliklerinde eksik kaldık. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü değişikliklerini çok geç yaptı hoca. Ve önemli silahlarımızı oyun içerisinde atmada biraz sıkıntı yaşadık. Ve bu anlamda tecrübesizlik mi diyelim, yoksa acemilik mi diyelim, yoksa maçı iyi analiz etmedik mi diyelim. Ama şu bir gerçek, 24 sene sonra geldiğimiz Dünya Kupası'na maalesef üzücü bir başlangıç yapıyoruz. Yani burada hocanın vermiş olduğu, almış olduğu tedbirleri de ben yetersiz buluyorum diyebilirim.
0: Bir savunma zafiyeti sanki daha çok dikkatlerin odağındaydı. Savunmada özellikle yetersiz bulduğunuz noktalar ne oldu sizin?
1: Çok ağır kaldık. Özellikle kontrol yakaladığımız yerlerde yani forvet oyuncularının yazın yetişemedik özellikle aldı. Oyuncu anlamında yani hem ön alan baskısını yapmaya çalıştık, ön alan baskısını istediğimizi alamayınca da defansif anlamda çok fazla da zaaf verdik. Yani istenilen bir oyun sergileyemedik maalesef. Üzücü ve kötü bir akşam yaşıyoruz. Çünkü 24 sene sonra biz iyi bir takım oluşturmuştuk, iyi bir jenerasyon oluşturmuştuk. Ama çok fazla hata var ve çok fazla da sorumluluk alması gerekenler gerekiyor. Bu anlamda da İlerleyen günlerde göreceğiz bakalım nasıl, sonraki maçlar nasıl olacak, görmemiz lazım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. A Spor yorumcusu Serhan Türk ilk yorumlarını paylaştı bizimle. Kanada'dan telefon bağlantısıyla görüşlerini aktardı. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Efendim devam edelim, maçı konuşacağız. Konuşulacak oldukça fazla başlıkta var. A Spor yorumcusu Reha Kapsal yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kapsal.
2: Hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Evet, biraz aslında moralimiz bozuk. Maçı yakından takip ettik. 24 yıl sonra gelen büyük bir heyecanla sabah saatler 7'yi gösterdiğinde herkes ekranların başındaydı. Oldukça heyecanlıydık, nefesimizi tuttuk. Ancak ne yazık ki 2-0 mağlubiyetle ayrıldık ilk maçta. Şimdi maç öncesinde de özellikle favori gösterilen taraftık. Ve hazırlık maçlarında da biz yenmiştik Avustralya'yı. Ancak böyle bir sonuçla karşılaştık. Sizin bu konudaki ilk yorumunuz nedir? Neden böyle oldu?
2: Ya birinci bir kere şöyle okumak gerekir. Montella yeri geldiğinde tabii ki çok övdük. Direkt bu maç Montella yazar. Yani hiçbir hazırlığı yok. Niye hazırlığı yok? Rakip bir formasyonla oynamış. Zaten hazırlık maçlarında da böyle oynadılar. Yani 5-4-1 gibi. Daha yerleşik bir düşük blokta, daha derin kendi ceza sahası önlerinde bir savunma anlayışıyla ve de oradan ucum geçişi planlayarak oynayan bir Avustralya milli takım var. Buna karşı bir kere en önemli şey sağ içinde bir yani her yerde işte bizim Turkuaz Medya'da Eriş konuda bir sistem vardı değil mi? Hı hı. Hepimiz bir sistem içinde çalışırız. En iyi sistem maçı kazanmaz. en uyumlu sistem kazanır. Burada en önemli

0: sisteme bir kere doğru bir şekilde belirleyecek de teknik direktör haklıdır. Teknik direktör fikriyle bir sahaya çıkıyorsa aynı şekilde o fikre uyumlu oyuncu profilleri saha içinde olması gerek. Şimdi biz bunun eksikliğini yaşadık. Şimdi Kerem'den santrafor olmaz. Açık alan hücum edersin olur. Ama Suter gibi işte takım kaptanı 1.97 boyundaki stoperi mesela sahanın en iyisi. Niye? Derinlemesine kendi altı pasların önünde size bir oyuncu, uzun boylu oyuncu çıktı vurdu. Sahanın en iyisi baktığınızda Suter'di ve onun yanındaki o iki stoper daha, üçlü stoper. Niye? Buna uygun az önce de söyledim, doğru oyuncu profilleri seçilmedi. Kerem açık alan oyuncusu. Şimdi Montella bunları tabii ki bizden daha iyi biliyordur. Orada Deniz'le başlaması gerekir. Bir kere. Aynı şekilde Deniz'de başladıktan sonra da mesela Can Uzun'la, yani böyle oyuncularla daha daralan becerisi olan oyuncuyla başlaması gerek. Hem sırtı dönük hem de daralan becerisi. Şimdi Montella'nın böyle bir hazırlığı olmadığından bahsedebilir miyiz? Kesinlikle. Bununla beraber oyun hızımız, ritmimiz iyi mi? İyiydi. Çok ağır, çok temposuz bir oyun oynadı. Topun önündeki oyuncularımız hareketli değil. Böyle bir kapanan, yani 3 artı 2 gibi kapılan takımlara karşı oyunu genişletmemiz gerek. Oyun genişletmedik, çok ağır oynadık, oyuncu hamleleri geç oldu. Yani hem saha içindeki oyuncular ama en başta kenardan bir kere Montella bu maç için net formsuzdu. Bu maçın kaybedilmesine birçok parametre konuşuruz varsa en önemli parametreyi belirleyen, çünkü başarı için hazırlık yapmıyorsanız siz de biliyorsunuz başarısızlık için hazırlık yapıyorsunuz. Montella'dır bir kere. En önemli, nasıl övgü hak ediyorsa övdüysek az önce söyledim işte programa başlamadan önce, ama bu maç direkt Montella yazar.
1: Evet, şimdi Barış Alper Yılmaz'la başladık. İkinci yarıya Kenan Yıldız'la girdik. Son bölümde de Deniz Gül hamlesi geldi. Hücum hattındaki bu rotasyon ve siz de az evvel bahsettiniz. Yani saf bir santraforla başlama tercihi maçın başında daha mı doğru olurdu sizce? Yani Orkun, Hakan ve İsmail üçlüsüyle kurulan orta sahamız Avustralya'nın dinamizmi karşısında çok üretkenlik sağlayamadı sanki.
0: Merve Hanım, şunu söyleyeyim, çok güzel bir konuya değindiniz esasen, çok doğru tespitiniz. Şimdi Kerem'le başlanacak bir oyun değil, az önce söyledim ya, yani şimdi en iyi sistem değil, en uyumlu sistem kazanır ve bu sisteme göre doğru diziliş, doğru oyuncu profilleri seçilmesi gerekir. Şimdi Barış Alper solda, santrafor Kerem, bu tabii ki doğru, Deniz'de oynaması gerek, skordan bağımsız söylüyorum, biz yine yenilebiliriz ama futbolun doğrularını yapmak gerekir. En kötü, şimdi işler 15-20. Dakika iyi gitmedi. Barış Alper, siz de takip ediyorsunuz, Galatasaray'da santrafor oynadı mı? Oynadı, evet. Santrafor olarak da işler yaptı. Kerem'i sol çizgiye çekersin, Barış'ı oraya çekersin. Bir kere ya rakibin gözünü yorman gerekir. Eğer böyle beşli bir kalabalık savunma oynuyorsa orada bir değil iki santraforla oynaman gerekir. Sizin söylediğiniz gibi Orkun, yani orta sahada Hakan, İsmail, şimdi böyle bir takım değil. Şimdi siz oynarsınız İspanya ile Fransa ile misal. Pas yapıyor değil mi bunlar? Böyle pas yapar. Dünyanın en elit kulüpleri bunlar. Veya Brezilya'sın grubunuzda olur. Orta saha bağlantısını kesmek için 3 tane orta saha oyuncusu tercih edebilirsiniz. Ama şimdi 3 orta sahaya gerek yok. Az önce de söyledim. 5-4-1 gibi oynuyor. Yani 3 stoper önünde 2 tane merkez oyuncusuyla. Siz burada 3. orta sahaya Orkun'u yani oynatmanızın anlamı ne? Aksine burada Barış Alper gibi Deniz'le iki santraforlu bir oyun tercih edersiniz. Oyunu genişletirsiniz. Arda çizgilerde olmaz. Arda şimdi motorik özelliği, patlayıcı özelliği, inmelenmesi mükemmel bir oyuncu değil. Evet, farklı özellikleri var. Dünyadaki en önemli kulüplerden birinde oynuyor. Çok yetenekli oyuncu tartışması ama bu oyun onluk değil. Yani kenarlarda Arda ile başlamak, bir öbür Barış daralan becerisi yok. Kerem'de yok. Aynı şekilde çok hızlı bir oyuncu değil Arda. Çizgilerde bunlarla başlamak, Orkun'la başlamak. Bir de en önemli şunu söyleyeyim. Yani böyle açık alan savunması farklı bir savunma ister. Hem pası attırdınız hem de Meri'nin orada ağır bir oyuncu. Çok basit bir gol yedik. Ya bu Dünya Kupası'nın yani böyle maçlar, çünkü fast food turnuvalardır. 3 tane maç oynuyorsunuz. Mesela biz Dünya Kupası'na giderken siz de takip ettiniz. İşte İspanya grubunda 6 maç oynadık. Ya bir mağlubiyetin orada bir telafisi var. Ama burada 3 maçta telafisi olmayan maç oynuyorsunuz. Yani burada Meri'nin aldığı pozisyon yanlış, rakibine yakın olacak. Yakın değilse ağır bir stoper daha derin olacak. Yani mesafe verecek. Böyle çok basit bir golle yedik. Yani bunları hepsinin kurgusunun daha fazla dersinin çalışması gereken

0: bir milli takım olması gerekiyordu. Şunu söyleyeyim bir de, şimdi Amerika maçlarını seyrediyoruz. Orada baktığımız Arjantinli teknik direktör ya sumo olalarına falan bir görüntülü analiz yapıyor. Evet. Resmen oyunculara çağırıyor. Bunu gördük. Hazırlık maçlarında da gördük. Yani Almanya maçında da gördük. Direkt orada bir görüntülü bir analiz var. Bizde maalesef biraz daha Montella ekibi mutlaka bunları düşünüp yapması gerek. Çünkü bizim takım buna ihtiyacı var. Sonuçta ne kadar tecrübeli, genç, yetenekli, Avrupa'da en önemli kulüplerde oynayan oyuncularımız da olsa Dünya Kupası tecrübesi farklı bir şey.
1: Kesinlikle. Yani Dünya Kupası seviyesinde bu tarz basit hataların aslında olmaması gerektiğini söylüyorsunuz siz de. Şimdi bir de dikkat çeken şöyle bir nokta vardı. Avustralya'nın çok güçlü bir savunması vardı. Boyları çok uzundu. Şimdi izlerken özellikle ona da dikkat ettik. Acaba biz de oyuncularımız savunma hattındayken hani aşamadık bir türlü savunmayı. Birçok deneme de oldu. Çok güzel şutlar da vardı. Bunlar da kayda geçti. Acaba savunma anlamında farklı bir önlem alınabilir miydi?
0: Yani savunma, rakip savunmasını söylüyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet.
0: Yani öyle 3 evet 3 tane işte az önce de söyledik. Şimdi böyle oyunlara karşı mutlaka, şimdi futbolda bir şey var. Topa sahip olmak, oyuna hükmetmek anlamında çok pozisyon gireceksiniz, galip geleceğiniz anlamında değildir. Galip gelmek için farklı bir şeydir. Her takım, mesela milli takımıza çıktı, galip gelmek istemek farklı, nasıl galip geleceğini bilmesi bir takımın farklı bir iştir. Hı hı. Bunu yani çok bir kalın çizgidir bu. Galip gelelim, evet sahaya çıkalım ama bunu nasıl yapacağıyla ilgili, nasıl uygulanacağıyla ilgili farklı fikirlerin olması gerekir. Hı hı. Şimdi biz en büyük sıkıntımız 3 tane stoper, yani topa sahip olduğunuzda siz şimdi yalnız topu yönlendirmiyorsunuz Merve Hanım. Rakibi de yönlendirmeniz gerekir. Sizin dediğiniz gibi o blokları bir şekilde set ucumu yerleşmişse bu kadar kendi altı pasına artık gömülmüş bir Avustralya savunması mesafe ayarlarını açmamız gerekirdi. Şimdi bunları açacak çabuk oyun olması gerekir. Genişliği oynamanız gerekir. Siz aksine burada bir de bir tane Kerem'le oynuyorsunuz. Yani özellikle ilk kere bazı pozisyonları siz de görmüşsünüzdür. Orta geliyor 3'e 1 Kerem'e. Evet. Ya Kerem bir oyunu oranın oyuncusu değil. Orta sahadan oraya oyuncu girmesi gerekir. Yeri geldiğinde Hakan'ın, Orkun'un girmesi gerekir. Yeri geldiğinde Arda'nın girmesi gerekir. Şimdi bunlar neyle en büyük becerisi farkı yaratıyor sahada? Topa sahip olarak oynayan bu dediğim oyuncular. Hep topu istediler. Hiç rakip yer alınsın dediğiniz gibi üst bölgede ceza sahasına rakibin savunma yaptığı yerlere girdiler mi? Hayır. Şimdi rakibi hataya zorlayamadık. Çünkü sayısal üstünlük de sağlayamadık orada. Hı hı. Oyunu genişletemedik. Oyun hızı veremedik. Oyuncu profillerimiz yanlış. Düşünebiliyor musunuz? 2-0 maç 86. dakika. Yani Montella o kadar denize güvenmiyor ki. Evet çok tecrübeli bir oyuncu olmayabilir. Şimdi Porto'da da şampiyon olmuş. Baktığımızda Farioli ile iyi bir sezon da geçirdi. Ben diyorum ya, skordan bağımsız söylüyorum. Yani oyunun gerektirdiği, oyunun çağırdığı oyuncular vardır. Bu oyuncuya hamle yaparsın. Hadi başta başlamadın, ikinci yarım başında yaparsın. Biz demek ki Montella üretkenliği bir tek dedi ki ya Kenan oynamadı, işte Kenan oyuna girsin. Şimdi bir tek Kenan'dan okunmaz. Zaten milli takım Montella'ya fark yaratan, buralara getiren iki tane oyuncu var. Bir Kenan tandanslı oynuyoruz, bir de Arda tandanslı. Şimdi Kenan da 5 dakika bekledi. Bunların üzerinden yürüyen bir milli takım var. Yani milli takım daha esnek planları olması gerekir. Montella'nın hem baktığımızda Paraguay maçı, aynı şekilde Amerika maçında bunları daha doğru seçimle, yani bu formsuzluğu bir kere üzerinden atması gerekir.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu yenilgi gruptan çıkma iddiamızı ve takımımızın moralini de etkiliyor elbette. Ancak biz yine umudumuzu koruyoruz. Bundan sonrası için dileriz ki ders çıkarırız bu yaşanan aksilikler, hatalar, bu basit hatalardan. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Alspor yorumcusu Reha Kapsal bizimleydi. Efendim devam edelim şimdi yine gündemdeki diğer başlıklarla, yine Dünya Kupası'nı konuşmaya da devam edeceğiz sevgili izleyenler. Trump'ın bazı açıklamaları vardı, onunla devam edelim dilerseniz. Trump yalancı çobana dönünce dünya anlaşmanın hazır olduğuna inanmakta zorlandı. İyi haberde Pakistan ve İran'ın da metnin son halinin hazırlandığı konusunda hemfikir olması. Şimdi buna rağmen üzerinde mutabakat olmayan ayrıntılar, imzalanması beklenen anlaşmanın çökmesiyle bitebilir denilebiliyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında

0: açılması mutabakat zaptının bir parçası.
1: Son haline gelmek üzere olan anlaşmaya göre Amerika tarafı İran'ın nükleer programı tasfiye edeceğini, zenginleştirilmiş uranyumu da Amerika'ya vereceğini savunuyor. Dışişleri Bakanı Erakçı ise aynı fikirde değil.
0: Nükleer meseleyi erteledik çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
1: Nihai anlaşma belirsizliği Hürmüz konusunda da geçerli. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran ve Umman'da olmasını Amerika kabul etmezse barış çökebilir.
0: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
2: Evet, ekranlarınıza taşıdık. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de artık sona gelindi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da iki ülke arasındaki mutabakat zaptının bugün imzalanacağını öne sürdü. İran aynı zamanda savaş nedeniyle uzun süredir ertelenen dini lider Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze töreni için tarihin belirlendiğini açıkladı. Ayrıntıları almak için gelin hemen İran'a gidelim. Tahran'a A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Günaydın Ekber, hoş geldin yayına. Nedir son durum? İran kanadından gelen son açıklamalar nedir? Senden dinleyelim.
3: Evet, teşekkür ederim. Evet, az önce senin de belirttiğin üzere tarafların her zamankinden daha bir uzlaşıya varmak için yakın olduğunu ifade edebiliriz. Zaman konusunda ise açıklamalar birbirini tutmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son açıklamada Donald Trump bu imza meselesinin bugün olacağını bildirdi. Pakistan'dan da benzeri yönde açıklamalar geldi. İster Şahbaz Şerif ister Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına bakıldığında uzlaşmanın bugün imzalanacağını söyleyebiliriz. Gerçi bu imza dijital imza şeklinde olacak. Taraflar karşı karşıya gelip el sıkışmayacak. Toplamda iki sayfadan oluşması öngörülmektedir. İran'ın gelen açıklamada ise İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü son açıklamasında işte net bir tarih vermekten kaçındı ancak bunun yakında olabileceğini söylemiş oldu. Peki bu anlaşma daha da doğrusu bu mutabakat zamlı hayata geçerse ne olacaktır? Savaş resmen bitmiş olacak, Hürmüz Boğazı açılacak ve İran'a yönelik deniz kuşatması da kaldırılmış olacak. Ancak az önce haberimizde izlediğimiz üzere savaş öncesi Hürmüz savaş öncesi bir duruma dönmeyecek. En azından İran'ın söylemleri bu şekildedir. İran buradan para almaya devam edecek. Bunu da vergi değil hizmet ücreti olarak değerlendiriyor. Ve az önce de haberimizden izlediğimiz üzere bir koz olarak her zaman elinde tutmaya da devam edecektir. Abbas Rakçı bir kılıç gibi Hürmüz'ün üzerinde duracağız dedi. Öyle görünüyor ki herhangi bir işte olası bir çatışma durumunda tekrardan İran burayı kapatma olanağına sahip ve böyle bir yönteme de başvurmuş olacaktır. Diğer taraftan İran'daki bazı tırnak içinde sertlik yanlılarının bu uzlaşıya da karşı olduğunu ifade edebiliriz. Bu kapsamda dün gece saatlerinde başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan bir grup Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'ya karşı slogan attı. Meşhed kentinde de ufak bir grup toplanarak yine benzeri bir durum söz konusu yani bir protesto edildi. Yani İran'da kısaca sertlik yanlıları bu uzlaşmaya karşı çıkıyor. Bunlar neden böyle ifadeler kullanıyor? Çünkü İran'ın bu süreçte bu savaş boyunca üstün olduğunu daha fazla avantaj elde etmesi ödün alması gerektiğini ifade ediyor. Diğer taraftan kısaca söyleyeyim. Az önce haberimize de sen sundun. İran lideri Ayetullah Ali Hamene'ye için cenaze töreni belli oldu. 4 Temmuz'da kendisi için Tahran'dan başlamak üzere 3 kentte toplamda Tahran, Kum, Meşet'te cenaze etkinliği yapılacak ve ardından da son olarak da Şiilerin 9. imamı İmam Rıza'nın türbesinde Meşhed kentinde kendisi 9 Temmuz'da defnedilmiş olacak.
2: Ekber Karabağ teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şimdi Ekber'in de son olarak bahsettiği konuyla devam edelim biz de. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamane için aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde düzenlenecek törenlerin güvenlik kaygıları ve savaş koşulları nedeniyle bugüne kadar ertelendiği bildirildi. Hamane'nin defin süreci savaş sonrası Tahran yönetiminin vereceği siyasi mesaj açısından da yakından takip ediliyor.
4: Gözler İran'a çevrildi. Eski lider Ali Hamane'nin aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi

0: netleşti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in resmi cenaze töreninin programı açıklandı.
1: Savaşın ilk gününde hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için 3 bölgede cenaze etkinliği yapılacak.
0: Hamaney için ilk tören 4 Temmuz'da başkent Tahran'da düzenlenecek. İran devlet medyasının haberine göre günler sürecek törenlerin ardından Hamaney'in naaşı 9 Temmuz'da doğduğu şehir olan Meşhed'de toprağa verilecek. Dikkat çeken detay, Hamaney'in ölümünün üzerinden 100 günden fazla süre geçmesine rağmen cenaze töreninin bugüne kadar yapılmamış olması.
1: Peki neden Hamaney 3 ay sonra defnediliyor? Çünkü yetkililer Hamaney için çok geniş çaplı bir cenaze etkinliği düşünüyor. Ve bu etkinliğe üst düzey siyasi yetkililer de katılacak. Ancak bu yetkililerin savaş boyunca bu etkinliğe katılması güvenlik riski oluşturabilirdi. Bu yüzden bu mesele, yani defin işlemleri savaş sonrasına bırakıldı.
2: Efendim, şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran hattında olası bir anlaşmaya yönelik pozitif sinyaller gelmeye başladı. İsrail'den de hemen tepkiler geldi. Hemen endişeler yükselmeye başladı. Amerikalı haber sitesi Axios'a konuşan İsrailli yetkililere göre Trump'la Netanyahu arasındaki anlaşmazlık basına yansıtılandan çok daha derin. Ancak Amerika Birleşik Devletleri desteği olmadan bu savaşın yürütülemeyeceğinin farkında olan İsrail hükümeti Trump'ı açıkça eleştirdi.
0: Trump'ın İran'la imzalayacağı anlaşma Netanyahu için acı bir hap olacak. Dikkat çeken bu manşet ABD merkezli haber sitesi Axios'ta yer aldı. İsrailli yazar Barak Ravid'in kaleme aldığı makalede ABD-İran hattındaki olası anlaşmanın Netanyahu hükümetindeki yankılarına yer verildi.
3: İran'la olan savaşta harika bir anlaşmaya vardık. Belgelerin son halinin oluşturulmasına bağlı olarak, ki bu da önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacaktır, işler yoluna girecek.
0: İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Netanyahu ile Trump arasında basına yansıtılandan çok daha büyük bir anlaşmazlık var. Savaşın rejim değişikliği getireceğinden emin bir şekilde ABD'yi çatışmaya sürükleyen İsrail Başbakanı şu durumda İran'la yapılacak bir anlaşmayı yenilgi olarak görüyor. Ancak ABD desteği olmadan bu savaşın yürütülemeyeceğinin farkında olan İsrail hükümeti Trump'ı açıkça eleştirmekten kaçınıyor. Netanyahu'nun rahatsızlık duyduğu bir diğer durumsa olası bir anlaşmanın İsrail'in Lübnan'daki hareket alanını kısıtlayacak olması. Axios'a göre Trump, İsrail'in Lübnan'da planladığı bazı ek saldırıları durdurması için Netanyahu'ya baskı yaptı. Çatışmaların büyümemesi için İsrail'e müdahale ederek saldırılara engel oldu. İsrailli yetkililer ateşkesin ileri bir tarihe ertelenmesi için Washington'la arka kapı temaslarını sürdürse de Trump yönetimi savaşı sona erdirmekte kararlı görünüyor. Ancak iki taraftan da pozitif sinyaller verilse de anlaşmaya varılıp varılamayacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
2: Ve 15 yıllık arının ardından Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu yeniden açıldı. Açılış törenine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve çok sayıda kişi katıldı.
0: Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu 15 yıl arının ardından yeniden açıldı. 2005 yılında faaliyet göstermeye başlayan başkonsolosluk, 2011 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapanmıştı.
4: 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında Gaziantep Suriye Başkonsolosluğu kapanmıştı. Yıllardır kapalı kalmıştı. Bugün yeniden Gaziantep Suriye Başkonsolosluğu kapılarını açtı.
0: Açılış törenine Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Suriye bayrağını gönderecekti. Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
5: Hedefimiz, bölgemizin çalkantılardan geçmekte olduğu bu dönemde toprak bütünlüğü ve birliğini haiz komşumuz Suriye'de kalıcı istikrar, huzur ve refahın tesisidir.

0: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, açılışın iki ülke halkları arasındaki köklü bağları daha da güçlendireceğini söyledi.
1: Suriye Arap Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosluğu'nun yıllar sonra yeniden kapılarını açacak olması Suriyeli vatandaşları da büyük oranda sevindirdi.
2: Devam edelim dünyadan haberlerle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez de yönünü Latin Amerika'ya çevirdi. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda birçok bölge ülkesinde faaliyet gösteren Tirende Aragua çetesinin lideri Nino Guerrero'nun Amerikan ordusuna düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü söyledi.
3: Trump, narko çete liderinin Venezuela'da öldürüldüğünü duyurdu. ABD, Venezuela'da uyuşturucu baronlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
4: Su yoluyla gelen uyuşturucuların neredeyse %100'ünü ortadan kaldırdık. Şimdi çok yakında karayoluyla gelen uyuşturuculara da başlayacağız. Nereden geldiklerini tam olarak biliyoruz.
3: Hedefte Amerika kıtasında birçok ülkede faaliyet gösteren Tirende Aragua çetesinin lideri Nino Guerrero lakaplı Hector Rustenford Guerrero Flores vardı. Trump operasyona ilişkin görüntü ve detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Guerrero'nun ABD ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun Venezuela ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştiğini belirtti. Tirende Aragua çetesi geçmişte Venezuela'daki Tocoron cezaevi çevresinde ortaya çıkmış, daha sonra göç yolları ve bölgesel suç ağları üzerinden Amerika kıtasındaki etki alanını genişletmişti. Venezuela'nın yanı sıra Kolombiya, Şili ve Peru başta olmak üzere birçok Güney Amerika ülkesinde faaliyet gösteren Tirende Aragua, ABD'nin terör örgütü listesinde yer alıyordu.
2: Ülke gündemiyle devam edelim şimdi. 25 yaşındaki Ahmet Polat serinlemek için Antalya'daki Lara Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç kayboldu. Ahmet Polat'ı arama çalışması başlatıldı.
5: Ekipler çayda kaybolan genci arıyor. 25 yaşındaki Ahmet Polat arkadaşlarıyla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Polat bir süre sonra serinlemek için Alara Çayı'na girdi. Ancak akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hem su altı hem de su üstü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çay akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle tarandı. Ahmet Polat'ın yakınları gençten gelecek haberi bekliyor.
2: Adana'ya gideceğiz şimdi. Adana Seyhan'daki çocuk oyun alanlarının bakımsızlığı vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Bölge halkı belediyeyi göreve çağırıyor.
6: Ya çöp arabaları nerede? Niye her gün dolaşmıyorlar? Dolaşıyorlarsa niye almıyorlar, bırakıyorlar?
7: Gerçekten görev sıfır, ilgi sıfır.
0: Ne bank banka benziyor, ne park parka. Etrafa yayılan çöpler ve sinek istilası da cabası.
6: Park var ama gerçekten park gibi değil. Şurada bir insan geçmiş olsa bunun berbat bir sokak olduğunu her şekilde görecek.
0: Adana'nın Seyhan ilçesindeki parklar bakımsızlık nedeniyle adeta kaderine terk edilmiş durumda.
6: Ben bu son 4-5 yıldır gördüğüm yani pisliği ben daha önce hiçbir yerde görmedim. Hiç böyle bir sokak görmemiştim.
7: Balkonumuza çıkamıyoruz, en basit, en doğal yaşam alanımızda rahat edemiyoruz. Sineklerden, pislikler. Benim balkonum olduğu gibi çöp alanına bakıyor. Ben birinci katta oturuyorum. Ben onları görmek zorunda mıyım yani evimin içinde?
0: Havuz bakımsız, çöpler etrafı kaplamış, banklarsa kırık dökük.
6: Çimler düzgün biçilmiyor, sineklemek için ilaçlama düzgün yapılmıyor, çöpler alınmıyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Gerçekten soruyorum yetkililere, siz ne yapıyorsunuz? Göreviniz ne? Orada durmak sadece maaş almak mı? Bütün çalışanlara da söylüyorum bunu.
0: Çevre halkı özellikle çocukların oyun alanlarındaki temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığını belirterek duruma tepki gösteriyor.
7: Çöplük olmuş yani, çocuklarımız rahat oynayamıyorlar. Çeneler çıkacak, çocuklarımıza bir şey olsa biz kime gidelim? Kimin hesabını soralım yani? Kimden hesap

0: soralım. Yapamıyorlarsa, güçleri yetmiyorlarsa biz toplanalım. Mahallece bütün bayanlar insin, temizleyelim artık, ne yapalım?
1: Sinekler ortaya çıktığında benim bir gecede 10 tane yerimi sinekler ısırdı. Ben bu hem bu acıyı çekmek zorunda değilim, hem de bu kötü kokuyu ve oynama alanımı mahvetmek zorunda da değilim.
2: Piknik yapmaya geliyoruz, kokudan, sineklerden midemiz bulanıyor, pikniğimizi yapamıyoruz.
3: Seyhan ilçesinde park ve bahçeler adeta kaderine terk edildi. Belediye tarafından bakımları yapılmadığı için Seyhan ilçesinde pek çok park ve bahçe görmüş olduğunuz gibi adeta mezbeleliğe dönüşmüş durumda. Vatandaş ise isyanda, Seyhan Belediyesi'ni göreve çağırıyor.
4: Herkes görevini yapmaya çağırıyorum. Yani herkes görevini yapsın. Vatandaş olarak biz nasıl görevimizi yapıyorsak onlar da görevini yapsın.
0: Fazladan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece çocuklar hak ettiği alanda yaşasınlar.
5: Sevgili izleyenler, Kütahya'nın köklü tarihi, mirasını ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen Germiyan Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
6: Mehter takımı, temsili Germiyan askerleri, kurulan standlar ve birbirinden farklı etkinlikler. Görüntüler Kütahya'da düzenlenen Germiyan Festivali'nden.
7: Germiyan oğulları beyliği Kütahya'yı kendilerine başkent yapmıştı. İlim ve medeniyetin merkeziydi burası. Yüzyıllar sonra şimdi Kütahyalılar Küresel Düşünce Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen festivalde ecdatlarını yad ediyor ve o gelenekleri hem yaşıyor hem de yaşatıyor.
6: Festival temsili Germiyan askerleri, halk oyunları ekipleri, okçuluk takımları ve mehter eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında geleneksel oyunlar ve etno spor tırı etkinlikleri de düzenlendi. Çini satış standları ve Çini atölyeleri de festivale katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Başkanı Mustafa Önsay festivalin amacına değindi.
8: Kültürel bir takım şeyler, unsurlar var şehirde yaşaması gereken. Bunların pek çoğunluğundan uzaklaşma ve yok olma gördük. Divan edebiyatından bugün gördüğünüz o atlara kadar, o elbiselere kadar, oradaki buradaki ekonomiye kadar, yani çok fazla şey var konuşulması gereken. Harezm bölgesinden buraya getirilmiş. O günden bugüne tevarüz edilmesi gereken de çok fazla şey var. Bunları tekrar böyle zihinlere geri getirmemiz lazım. Kütahya'nın da bu kimliğe sahip çıkması lazım. Burada ihtiyaç olduğunu düşünüyorum şehir olarak.
6: Küresel kıyafetlerinde görücüye çıktığı festivalde katılımcılara Germiyan pilavı başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
5: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik yatırımların sayısı arttı. Bu yatırımlarla istihdam sağlanıyor, bölge kentleri ekonomik olarak güçleniyor. Şimdi sizi Mardin'e götüreceğiz.
9: Şu anda Terörsüz Türkiye projesiyle Mardin'de güven, huzur ve genel anlamda insanların buraya gelip burada birebir fabrikalarımızda ziyaret edip siparişlerini vermekte.
6: Huzur sağlandı, yatırımcıların Doğu ve Güneydoğu'ya ilgisi arttı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte silahlar sustu, Doğu ile Güneydoğu'da güven ortamı tesis edildi. Bu tablo bölge ekonomisine olumlu yansıdı. Turistlerin akın ettiği kentlere yeni yatırımlar yapılıyor.
9: 3000 metrekarelik fabrikamızda 250 kişi istihdam etmekteyim. Tabii ki bunda öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan minnetkarlarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Burada bizim gibi iş adamlarına vermiş olduğu desteklerle şu anda fabrikamızda 250 kişi istihdam yapılmakta.
10: Terörsüz Türkiye projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Yatırımcılar yönünü Güneydoğu'ya çevirdi. Burası da Güneydoğu'nun incisi Mardin. Büyük bir tekstil fabrikanın içerisindeyiz ve üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Organize sanayi bölgesinde 3000'den fazla kişi çalışıyor.
9: İhracat yaptığımız firmalar, müşterilerimiz buraya gelmiyorlardı. Güvenlik amacıyla gelmiyorlardı.

0: Ama şu anda tabii ki terörsüz Türkiye olarak bütün müşterilerimiz hem yurt içinden hem yurt dışından bizleri buraya hem ticari amaçlı hem turist amaçlı gelip burada hem bizim mekanlarımızı artı buradaki istihdamlarımızı görmekte.
1: Biz köylerden geliyoruz. İş imkanı yoktu burada. Halil Bey'in sayesinde artık iş imkanımız var. Yani Allah'a çok şükür iyi ki burada bize iş imkanı açtı.
2: Yatırımlarla birlikte istihdamın daha da artması bekleniyor.
0: Genel olarak mesela ilerleyen günlerde istihdamlarımız da büyüyecek. Şu anda bizim genel olarak ihracatlarımız 12 ülkeye sürmekte. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'na da şu anda üretim yapan bir firmayız.
3: Samsun Canik'te kursiyer kadınların büyük özveriyle hazırladığı el emeği ürünler 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisinde görücüye çıktı. Giyim, el sanatları, dekoratif ürünler ve geleneksel motiflerle hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
4: Boyunca sabırla işlenen motifler, sayısız el emeği ürünler. 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Ücretsiz ve sertifikalı eğitimlerin verildiği hanım konaklarında kursiyerler büyük emekle birbirinden güzel ürünler hazırladı.
5: Canik Belediyesi bünyesinde bulunan hanımlar konağındaki kursiyerler öğrenmiş oldukları ürünleri sergide bir araya getirdi.
6: Halılardan, kilimlerden parçalar, kesitler alıp ahşabın üzerine yerleştirme çalışmaları yaptık. Boyutlandırma çalışmaları yaptık. Yakma efektleri verdik. Yani böyle geri dönüşüm çalışmalarını biz daha çok yapmayı seviyoruz. Hiç olmasa evdekileri de değerlendirelim.
7: Paylaşımlarımız çok güzel arkadaşlarımızla ve bir şeyler öğrenmek de artı olarak çok güzel tabii ki.
5: Ne anlatmak istediniz?
7: Güç, özgürlük.
4: El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışmanın ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu sergi yoğun ilgi gördü.
8: Nenelerimizden kalma şiş örgüsünü tekrar gündeme getirmek için bayrak olarak düşündüm. Bayrağımız bizim başımızın üstünde. Bunun için ne kanlar döktük. O nedenden düşündüm, bayrağı yaptım.
9: Geçmişten günümüze aktarılan çok değerli işler. İğne oyası, iğneyle kuyu kazıyoruz resmen. Burası annelerimizin işlediği gibi geçmişten gelen etamin işlemelerimiz.
4: Serginin dikkat çeken bölümlerinden biri ise kurulan özel stand oldu.
5: A milli takımımızın futbol karşılaşmalarını izlemeye gelecekler için de önemli bir etkinlik gerçekleştiriyor. İlmek ilmek sabır, ilmek ilmek zafer sloganıyla yapılan bileklikler maçları izlemeye gelenlere armağan edilecek.
10: Milli takım bilekliği yapıyoruz. Yüreğimiz, kalbimiz her zaman onlarla zaten.
4: 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisinde toplam 3968 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
3: LGS maratonu sona erdi. 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda yine benzer manzaralar yaşandı. Kimi kimliğini unuttu, kimi ise son anda yetişti. Yanlış okula gidenler de vardı. İşte LGS'den akılda kalanlar.
11: Sınava hazırlık süresi boyunca çok stresliydim. Bu stresi atmaya çalıştım.
2: 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki lise için ter döktü.
12: Nasıl geçti sınavın?
11: İyi geçti.
13: Sorular nasıldı?
11: İyiydi, biraz zordu ama.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yani LGS 81 ilde ve 8 ülkede gerçekleştirildi.
14: Bu sene ilk defa sınava girecek öğrenciler için görmüş olduğunuz bu yiyecek paketleri sınav merkezlerinde sıralara konulmuş oldu. Özellikle paketlerin içerisine bakacak olursak tabii ki sınavdaki su ihtiyacını karşılamak üzere öğrenciler için standart su paketleri getirildi. Yine açlık hissiyatını bastırmaları için cevizli enerji bar.

0: kuralları konuldu.
1: Sınav iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere 90 soru sorulacak.
2: Yıl boyunca gayet gayretli bir şekilde çalıştı. Kendisi özveride bulundu. Fiili duasını yaptı. Kavli duasını Cenab-ı Allah'a bıraktı.
3: Bazı öğrenciler sınava gireceği okulu karıştırdı. Yaşadıkları stresle ağlayan öğrencilerin yardımına polis yetişti.
4: Sevgili izleyenler, A Milli Futbol takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk müsabakasına çıktı. Avustralya-Türkiye maçının özetini taşıyacağız şimdi ekranlarınıza.
5: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçın hakeminde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
4: Evet sevgili izleyenler, Avustralya ile karşı karşıya geldiğimiz maçın özetini bir kez daha ekranlarınıza taşıyacağız.
5: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya.

gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Ceza alanında tehlike. Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında. 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Türkiye

0: tüm sistem aslında hep aynı zincir üzerinden ilerliyor ve 13 tane firma hakim.
1: 13 şirket tek fiyatlandırma. Binlerce liralık haksız kazanç. Reyonların arkasındaki tezgahtan vatandaş bir haber.
2: 13 şirket anlaşarak fiyat birlikteliği yaptıkları için piyasaya sürülmüş olan beyaz et ve çeşitlerini tüm fiyatları hemen hemen birbirinden aynı.
0: Adil bir fiyatın piyasada belirlenmesi adına hem Ticaret Bakanlığı hem de Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler var. Hatta geçmiş yıllarda kestiği cezalar var.
1: Piyasanın işleyişini bozan tavuk devleri Adalet Bakanlığı'nın merceğine takıldı.
0: Etlik piliç üretiminden, işte yem sektöründen, nakliyesinden, lojistiğinden, perakendisine kadar tüm zincir aslında aynı firmaların gözetiminde ilerliyor.
3: Beyaz etteki haksız fahiş fiyata karşı bakanlık düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 kişi içinse gözaltı kararı verildi.
2: Burada 13 şirket dendiği zaman aslında belki de vatandaşlar, tüketicilerimiz şirket sayısını çok fazla olarak değerlendirmeyebilirler. Ama piyasayı manipüle eden ve bütün piyasaya arzı elinde bulunduran şirket sayısı zaten 13 şirket var.
1: 8 ilde eş zamanlı operasyonda firma patronlarının da aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
0: Anlaşılmak istenen şu, kapalı devre bir sistem dönüyor mu? İşte yem üretiminden, etlik piliç üretimine, lojistiğine, fiyat belirlemeye, işleyişi engeller vaziyette bir durum yaratıyorlar mı? Kapsamlı bir şekilde bunun incelenmesi adına yapılan bir şey.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.
4: A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: On yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı. Kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek açtırdım dedi.
6: Aynı kamponu dedim. Evet dedi. Paketiniz var dedi. Açtı.
1: Bir döneme damga vuran Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi olan Aynur Kambur, 2016 yılında İstanbul Şişli'de evinin kapısının önünde öldürüldü. Cinayeti 10 yıl sonra özel ekip aydınlattı. 4000 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Polis Avcılar'dan Mecidiyeköy yönüne giden şapkalı şüpheliyi bulmak için 1700 kişiyi takip etti. Sonunda hareketlerinden şüphe edilen Bülent Gündüz'e ulaşıldı ve 10 yıl sonra itiraf geldi.
7: Sıma'yı tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Bülent Gündüz'le birlikte olay yerinde keşif yapıldı. Zanlı Bülent Gündüz, Narçiçeği sokaktaki apartmana gitti.

0: gösterildi. Kapıyı kargocu olduğunu söyleyerek açtırdığını anlattı.
1: Sizden bastım. Hangi nerede? Hangi zile bastım? Kaç numarayı bastım hatırlıyor musun?
2: Aynı İstanbul yazıyordu bize.
1: Üzerine yazıyordu. Cevap aldın mı diye falan.
2: Evet. Ne cevap aldın? Dedi. Ben de aynı kambonu dedim. Evet dedi. Paketiniz var dedi. Açtı.
3: Aynur Kambur'un katil zanlısı Bülent Gündüz ilk ifadesinde cinayeti itiraf etmişti. Emniyet ekipleri ise cinayetle alakalı ifadesini doğrulamak için önce onu cinayetin işlendiği noktaya götürdü ve keşif yaptırdı. Ve bu keşfin ardından da kendisi adliyeye sevk edildi.
2: Simay'ı tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkarım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm, gittim zaten.
1: Bu mesafeden mi ateş ettin?
2: Evet, hemen hemen bu mesafeydi.
1: Kaç tane ateş ettin?
2: Onu hatırlamıyorum. Satın. Yani 1, 2, 3. Yani fazlası. Belki onu bilmiyorum yani. Ondan sonrasında pek şey kendime değildim yani.
0: Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış ifade verdi. Kardeşinin katilinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Kıymış, şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum dedi. Şüpheli Bülent Gündüz ve iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Haber Radyo.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 2026 Dünya Kupası heyecanını yaşıyoruz. Çok istedik, çok bekledik, heyecanla takip ettik. Nefeslerimizi tuttuk ama ilk maçta ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Amillilerimiz Dünya Kupası'na Avustralya karşısında maalesef 2-0 mağlup başladı. Yine biz buna nazarlık diyelim. Maçın özetini hemen sizinle paylaşalım.
2: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Beş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gol izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı hakeminde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu, kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çağlanoğlu da kaleci Miç.

0: maçı geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Evet sevgili izleyenler, maçı konuşacağız, analiz edeceğiz. Aspor yorumcusu Haldun Domaç yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum Merve Özkan.
1: Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz Sayın Domaç. Evet, şimdi öncelikle maç için yorumlarınızı da almak istiyorum. Bu mağlubiyet bizim gruptaki yerimizi nasıl şekillendirecek? Montella'nın tercihlerini doğru buldunuz mu? Nerede hata yaptık?
3: Şöyle başlayalım. Maça genel baktığımızda istatistiklerin tamamı bizim lehimize. Yani pozisyon açısından, oyun açısından birçok noktada baktığımızda lehimize bir görüntü var. Ama skor aleyhimize. Şöyle söyleyebiliriz. Beklediğimiz gibi bir rakip bulduk karşımızda. Aynen oynayacakları stratejiyi sahaya yansıttılar. Savunmayı kalabalık tutmaya çalıştılar. Geçiş hücumlarına önem verdiler. Ama biz buna karşılık çözümü üretemedik. Yani çözüm üretecek pozisyonları oluşturamadık. Peki neden olmadı? Bir kere başlayan ve bitiren 11'lerimizin doğru olmadığını söylemem gerekiyor. Bu gerçekten çok değerli. Mesela Arda'yı sağ kenara attık. Barış'ı sol kenara attık. Mesela bunun tersini yapsak, Arda'yı geri çeksek daha mı doğru olurdu? Bunlar tabii zaman içerisinde konuşulacak konular ama bence başlarken yanlış yaptık ve oyunun gidişatında da hatalarımız var. Oyuncu değişikliklerinde çok net bir şekilde, her ne kadar Montella kabul etmiyor ama yani mesela şöyle bir gerçeğimiz var. Oyun 2-0 geride olduğumuz bir süreçte hem ön liberomuz İsmail'i hem sağ bekimizi çıkartıyoruz. Tamam, bu gerçektir. Yani siz ne yaparsınız? Risk alırsınız. Risk almak yerine yerlerine de yine Salih Özcan ve Mert gibi sağ bek ve ön libero koyduk. Oysa kenarda Bundesliga'da çok önemli işler yapmış bir Can Uzun vardı. Onunla başlayabilirdik. Şunu söylemem lazım. 4-6-0 hocanın vazgeçemediği bir sistem. Kerem'in mesela o uzun boylu oyuncular arasında kaybolacağını kendisinin de hesaplaması lazımdı ki biz de maç öncesi yorumlarımızın çoğunda söylemiştik. 1.98, 1.90, 1.90, 1.86'lık oyuncuların arasına Kerem'i attık ki o mümkün değil. Barış'ın da sol kenardan yaptığı yüksek ortalar aslında onların istedikleri bir görüntüydü, onu söyleyebiliriz. Oysa kenarda Oğuz gibi, Can Uzun gibi oyunu genişletebilecek oyuncularımız vardı. Arkaya alabilirdik Arda'yı gibi pek çok seçenekten bahsedebiliriz. Ama bütün bu olumsuzluklara karşı söyleyeceğimiz bir gerçek var. Biz aslında iyi bir takımız. Kalite olarak da bir kalite yansıtabilecek bir takımız. Hemen enseyi karartmamamız lazım. Yani bütün bu olumsuzlukları söylerken enseyi karartmamak lazım. Biz zaten turnuva başlarken hiçbir zaman iyi başlayamıyoruz. Hep böyle bir olumsuzlukla başlıyoruz. Sonrasında maçlar geliştikçe biraz daha farklı bir noktaya gelebiliyoruz. Onun için de bu enseyi karartmayalım dediğim, önümüzde iki maç daha var. Bu bir turnuva, bir puan içinde bulunuyoruz şu anda. Eleme içinde değiliz ve bu hatalardan ders çıkartarak daha farklı bir performans sergilememiz lazım. Açıkçası Kuzey Makedonya maçında bize biraz umut vermişti. Acaba santroforlu bir oyuna döner miyiz diye. Hoca yine klasik tarzından vazgeçmedi 4-6-0'ından. Belki bunu değiştirebilse bazı şeyler değişebilirdi. Şunu söyleyelim, yani üretemedik. Üretemememizin sebebini net söyleyelim. Birincisi doğru bir kadro dizilişi değil. İkincisi çok yavaş oynadık ilk 45 dakikayı. Bu kadar yavaş top çevirerek maç kazanmak çok mümkün değil. Bütün bunları hepsini bir araya getirince de sonuçta belki son 15-20 dakika daha efektif bir görüntümüz olmasına rağmen maçı kazanamadık.
1: Evet, oldukça yetenekli, çok önemli oyuncularımız var, çok genç oyuncularımız var. Dileriz ki gruptaki diğer maçlarda çok daha güzel sonuçlar alırız. Çok sağ olun kıymetli yorumlarınız için. Evet sevgili izleyenler, devam edeceğiz şimdi dünya gündemiyle. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan iddiaya göre Pentagon, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğuna el koymak için kara harekatı seçeneğini değerlendirdi. Ancak Başkan Trump operasyonun bölgesel savaşı büyütebileceği ve küresel ekonomiyi sarsabileceği nedeniyle plana onay vermedi. Pentagon

0: İran'a kara harekatı planını gündeme aldı ancak Trump engel oldu. İddia ABD basınında ortaya atıldı. Medyada yer alan habere göre Pentagon'da hazırlanan planla İran'daki nükleer tesislere doğrudan müdahale seçeneği masaya yatırıldı. Hedefte İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoku vardı. Askeri yetkililer operasyonun başarısı için çok sayıda Amerikan askerinin İran topraklarına girmesi gerekebileceğini rapor etti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun İran'ın sert misillemelerine yol açabileceği, çatışmayı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi sarsabileceği gerekçesiyle plana oy vermedi.
1: 2-3 hafta daha devam edip herkesi yok edebiliriz. Bunu yapmak çok kolay. Ancak herkesi öldürmeden aynı şeyi başaracak bir şeyi yazılı hale getirebilirsek bunu yapmak isterim.
0: Beyaz Saray ve Pentagon cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ABD'nin İran'ın nükleer programına karşı yeni seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca ABD basınına göre İranlı yetkililer kasıtlı olarak depolara giden tünelleri de patlattı. Trump'ın daha önce İran'ın uranyumunu gerekirse güç kullanarak alırız açıklaması, Washington-Tahran hattındaki gerilimi tırmandırmıştı.
2: Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerde sona gelindi. Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'dan gelen açıklamalar Washington-Tahran hattında barışın sağlanacağını öngörüyor. Trump ise anlaşmanın bugün imzalanacağını öne sürdü. Gelin hemen bir Pakistan'a gidelim biz de. A Haber muhabiri Fakur Rahman bizi bekliyor. Ayrıntıları aktarmak için arabulucu ülke Pakistan. O noktada neler konuşuluyor, nasıl yansımalar var? Bugün imzalanır mı anlaşma?
3: Merve, Pakistan tarafından ABD ve İran arasında barış görüşmeler konusunda iki aydır sürdürülen yoğun diplomasi konusunda artık iki tarafın bir metin üzerinde anlaştığı yönünde bir açıklama gelmişti. Tabii bu açıklamada Pakistan Başbakanı tarafından gelmişti. Pakistan Başbakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında iki tarafın artık 24 saat içinde bir anlaşmaya varabileceği konusunda bir anlaşma yapmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Pakistan'ın mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı da iki tarafın elektronik imza konusunda bir törene katılacağı yönünde bir açıklama yapmıştı. Ve bu imzalama töreni bugün olacaktı. Pakistan Dışişleri taraflar son aşamasına gelen ABD-İran müzakerelerin ve yarın yapılması planlanan elektronik imza törenini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek bu önemli gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni etmişlerdi. Dolayısıyla Pakistan Dışişleri bu yönde bir açıklama yapmıştı. Pakistan ve ABD bir imza bekliyor ama İran tarafından bu yönde bir açıklama gelmedi. Yani bugün pazar günü olması bekleniyor bu gelişme.
2: Fakur Rahman teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Pakistan'daki son durumda böyle sevgili izleyenler. Şimdi konuğumuzla daha da detaylandıralım. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Merve Suna Özcan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
4: Merhaba Merve Hanım. İyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, şimdi İran Dışişleri Bakanı Arakçı anlaşmaya hiç bu kadar yakın olunmadı dedi. Trump başta İran medyasını suçladı, sızdırdı dedi bu anlaşmanın maddelerini. Ancak sonrasında da anlaşmanın bugün imzalanacağını söyledi. Siz anlaşmaya hakikaten yakın olunduğunu ve bugün bir anlaşmanın imzalanacağını düşünüyor musunuz?
4: Merve Hanım, gönlüm evet anlaşmadan yana olsa da inşallah hani bunu görürüz dese de maalesef ki sahadaki gerçekler ve tarafların yaklaşımı bunu tam anlamıyla gerçekçi kılmıyor. Yani bir ateşkesten ziyade İran'ın açıklamalarında bir ön görüşme zaptı, yani mütabakat zaptı gibi açıklamalar var. Bir yandan da dün Fars Haber Ajansı İran'ın Trump'ın doğum günü göz önüne alındığında anlaşmanın imzalanmasına dair çok da izin vermeyeceğini duyurmuştu. Hatta şunu da eklemek gerekiyor, çok ilginçtir, Beyaz Saray'da bir de kafes dövüşü süreci olacak. Hani böyle ilginç bir dönem içerisinde anlaşmanın imzalanmasına dair Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimi de gerçekten çok ilginç. Sanki Trump'a bir doğum günü hediyesiymiş yaklaşımıyla o kafes dövüşü süreci içerisinde sunuluyor olması da sanırım İran üzerinde sembolik ve çok da istenmeyen anlamı var. Bu nedenle de zaten hani burada karşımıza çıkan süreci Amerika Birleşik Devletleri'nin tam anlamıyla resmi ve taraflar arasındaki eşitlik perspektifi çerçevesinde aldığını söylemek çok mantıksız geliyor bana. Ama bir yandan da İran'ın da özellikle buradaki açıklamalarında sanki bir ateşkesten ziyade önce tarafların bir görüşme sürecin nasıl olacağı ve ona ilişkin aslında bir imzanın karşımıza çıkacağına dair görüyoruz. İşte az önce İslamabad'dan da zaten hani açıklamalar geldi. İki aydan fazla bir süredir aslında bu ateşkes görüşmeleri Pakistan arabuluculuğu ekseninde, Türkiye'nin de dahil olduğu, Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bir çerçevede yürütülüyor. Ama şunu söylemek gerekiyor. Sadece 1979'daki o İslam devrimi sonrası süreç değil. Aslında 1950'lerde Musaddık darbesiyle birlikte başlayan dönemden bu yana Amerika-İran ilişkilerindeki sorunlar ekseninde düşünmek gerekiyor. Ve dolayısıyla bir şey daha eklemem gerekiyor ki bu masanın en büyük eksiği ve benim de hani nihai bir barışa gidemeyeceğini düşünmemdeki en temel neden ne yazık ki İsrail'den hiç bahsetmiyoruz.
2: Halbuki tam da ben İsrail de bunu soracaktım hocam. İsrail'in bu süreçte masada olmaması anlaşmanın sürdürülebilirliğini nasıl etkiler sizce?
4: En baştan masayı yarım bırakıyor. Çünkü her iki savaş başlangıcı döneminde de yani 40 gün savaşında da 12 gün savaşında da İsrail'in saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arka planda desteğini ilan edip doğrudan dahil olmasıyla devam etti bu süreç. Ama biz Nisan ayı başından bu yana sanki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir savaş varmış ve buradan bir ateşkes çıkması gerekiyormuş gibi bir algının içerisine yerleştirilmeye çalışılıyoruz. Ama İsrail zaten bugün hala Lübnan'da Gazze'de saldırılarına sivilleri hedef almaya devam ettiğine göre asıl bu masada olması gereken İsrail, asıl burada anlaşmayı sağlayacak maddeler ekseninde kontrol edilmesi gereken İsrail ve İsrail'den hiçbir haber alamıyoruz. Zaten İran'da bunu net olarak söyledi. Her bölgede ateşkes, her bölgede silahların susması, yani Lübnan'ın da buna dahil edilmesi gerekiyor. Ama şu ana kadar Merve Hanım herhangi bir açıklamayı görmedik ne yazık ki. Evet. Bu nedenle de nihai bir barıştan ziyade sadece yine ya maalesef ki Trump artık bu hale getirdi. Piyasalara işte istikrar satmaya yönelik hareket ediyor. Ne yazık ki karşımızdaki tablo bu. Bütün savaşlar sona erer. Tarihsel süreç içerisinde her savaş sona erdi. Ama savaşın sona ermesi bir barışı getiriyor mu? Getirmiyor. Biz bunu yeniden Orta Doğu coğrafyasında görüyoruz. Yani bu biraz bu sürenin kendileri açısından maksimum fayda şekline çevrilmeye çalışıldığı bir durum. Hı hı. Bugüne kadar 39 kez Trump'ın burada işte bir anlaşma olacak, çok iyi gidiyor, bir barış bekliyoruz açıklamalarını gördük. Şu an 40. süreçteyiz. İnşallah ki olur diyorum ama sahadaki gerçekler, tarafların açıklamaları ve ne yazık ki İsrail'in burada kendini yokmuşçasına bir yere konumlandırması çok da uzun vadeli ve çok da ayakları yere basan bir barışı getirmeyecek. Ama umarız ki en azından bir mutabakat zaptıyla ilkesel anlamda çerçeveyi oluştururlar.
2: Evet, bakalım neler olacak, biz de merakla bekliyoruz. Yine tüm taraflardan da gelen en sıcak bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Merve Suna Özcan yayın konuğumuzdu. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız için.
4: Ben teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.
2: Sevgili izleyenler, geçtiğimiz günlerde Barış Boyun suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon yapılmış, 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı.
0: Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Haziran'da operasyon için talimat verdi. 7 ilde 113 adrese şafak baskını yapıldı. 45 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 33'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüyle bağlantılı 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davaları açıldı. Örgüt çok sayıda cinayet, silahlı çatışma, yaralama ve iş yeri kurşunlama olayına karıştı.
2: Efendim, 25 yaşındaki Ahmet Polat serinlemek için Antalya'daki Ali Ara Çayı'na girdi. Bir süre

0: ve ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çay akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle tarandı. Ahmet Polat'ın yakınları gençten gelecek haberi bekliyor.
1: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde İstinye Çubuklu Feribot hattının yeniden açılması için adeta haykırdı. İBB'ye hattın tahsisini bize verin diyen Gürzel, konuyla ilgili sorunu A Haber'e değerlendirdi.
2: Kapanması etkiledi mi trafiği?
3: Çok etkiledi.
4: Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün.
5: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde bir yıla yakındır kapalı olan İstinye Çubuklu feribot hattı için böyle haykırdı.
4: Eğer tahsisi Büyükşehir Belediyesi bize verirse arabalı feribot hattının da nasıl geldiğini göreceksiniz.
5: Hat İstanbul'un kuzeyindeki trafiği rahatlatmak için hizmete alınmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında zarar ediyor gerekçesiyle kapatıldı. Yolcular da sürücüler de mağdur oldu.
6: Şu an Kavacık trafiğine girilmiyor hat olmadığı yüzünden. Özellikle köprü trafiği yani bayağı bir tıkalı durumda.
7: Vatandaş bayağı bir çile çekiyor. Biz Kavacık'a çıkamıyoruz. Biz eskiden 10 dakikada Kavacık'a inip yolcumuzu bırakıp geliyorduk.
8: Kavacık'ın trafiğini çok arttırdı. Buradaki insanlar mağdur oldu. Hep trafikte.
5: İBB Meclisi'nde hattın açılması için konuyu yeniden gündeme getiren Gürzel, projenin kaldırılmasıyla bölgede yaşanan sorunları A Haber mikrofonlarına anlattı.
9: Bu hattın en güzel kısmı TEM'den ve de ikinci köprüden aslında araçları çekmesiydi. Orada trafik daha rahattı. Kavacık'tan çok daha rahat çıkıyorduk. Aslında Beykoz'un iç trafiği bu kadar problemli değildi. Şimdi hattımız gittikten sonra çok ciddi bir yüklenme başladı. Bulunduğumuz yerden Kavacık'a çıkmamız 45 dakika. Kavacık'tan karşıya geçmemiz 1 saat. Halbuki feribotumuz 10 dakikada karşıya geçiyordu.
5: Belediye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla yeni bir kavşak projesi üzerinde çalışmaya başladı.
9: Feribot olmadığı için biz de kendi başımızın çaresine bakar durumdayız. Bakanlığımızla yine karayollarımızla da görüşme halindeyiz ve bir Kavacık'a direksiyonel kavşak çalışıyoruz. Aslına bakarsanız milyarlık bir proje. Eğer feribot gelirse belki de bu kadar büyük projelere gerek kalmayacak.
5: Gürzel, Çubuklu'da mülkiyet hakkı bulunan, İstinye'de ise 49 yıllık kiracı olan İBB'den konuyla ilgili olumlu bir cevap bekliyor.
9: İhaleyi yapmasını ve bu hizmeti tekrar geri getirmesini istedik defalarca. Zarar ettiklerini söylediler, bu işe girmeyeceklerini söylediler. O zaman dedik ki ya yapın ya da bırakın, bakanlık ya da Beykoz Belediyesi bizler ihale edelim. Zarar ediyor deyip bir hizmetten vazgeçmek aslında bir bahane. Çünkü İETT hiç olmadığı kadar zarar eden bir durumda. O zaman İstanbul'un içerisinden İETT otobüslerini mi kaldıracağız? Ulaşımın başka bir çaresinin olmadığı bu ilçede kesinlikle feribot hattını tekrar geri istiyoruz. Buna ihtiyacımız var.
8: Burası veli nimetli insanlar için. Açılmasını istiyoruz tabii.
1: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza yansıyan bu görüntüde İstanbul Sancaktepe'de kayda geçti. İnşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alındı.
10: Evet. Vay, bu binada oturuyorduk. Bu yan inşaat toprak kayması olmuş. İtfaiyeler geldi.
5: İstanbul'da sağanak etkili oldu. İnşaat alanında toprak kaydı. Sancaktepe'de gece boyunca etkili olan yağışın ardından bir inşaatın temel bölümünde kısmi toprak kayması gerçekleşti.
11: Bu sokağı kapatmışım, bu cadde. O sokak kapatmış. Cadde çalışıyor. Ondan sonra biz buranın perde artık zam tehlike bitiyor. Yani herhangi bir binaya, herhangi bir şeye bir sıkıntı yok.
5: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından inşaatın bulunduğu bölgedeki sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Civardaki yapılarda incelemeler de bulunuldu.
1: Ve İç Anadolu bölgesinde de bazı illerde sağanak sonrası sel etkili oldu. Kırşehir, Sivas ve Kayseri'de aniden bastıran şiddetli yağış hayatı adeta felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı. Tarım arazileri sular altında kaldı.
0: Şehirde etkili olan sağanak nedeniyle rüzgarlar taştı. Cadde ve sokaklar adeta gölete döndü.

0: binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf su altında kalan dükkanlardan kovalarla su boşalttı. Bazı araçlar neredeyse tamamen suya gömüldü. AFAD ve Devlet Su İşleri ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Sivas'ta da şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Ulaş ilçesindeki çok sayıda mahallede işte bu manzaralar kaydedildi. Yollar adeta akarsu gibi akarken tarım arazileri gölete döndü. Kayseri'de ise sağanakla birlikte dolu etkiliydi. Tarım arazilerinde ekinler zarar gördü, bazı köylerde ev ve ahırları su bastı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması başlattı.
1: Efendim, özellikle Akdeniz kıyılarında istilacı balon balığı popülasyonunda korkutan bir artış yaşanıyor. Deniz biyologları ise bu istilanın su altındaki ekolojik dengeyi tamamen alt üst ettiği yönünde kritik uyarılarda bulunuyor.
2: İstilacı türlerde popülasyon artışı ekosistemi tehdit ediyor.
3: Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan istilacı balık türleri içerisinde en yaygın olan balon balığı. Uzmanlara göre artık Akdeniz'de misafir olmaktan çıktı, ev sahibi konumuna geçti.
4: Doğu Akdeniz'de bir biyolojik istila var. Dolayısıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen, en çok geçen türlerden biri balon balıkları, Tetrodontidae familyası dediğimiz familyanın üyeleri. Şu anda Akdeniz'de bizim bulunduğumuz bölgede 8 türü var. Dolayısıyla gerçekten artık Akdeniz'in yerli balıkları oldu. Akdeniz'de biyolojik çeşitlilik yeniden bir denge kurmaya başladı. Bu dengenin içerisinde balon balıkları önemli bir yer alıyor. Kıyı bölgelerde ilk karşılaştığımız türler zaten Kızıldeniz türleri. Bunlar nedir? Sokar balıkları olarak adlandırdığımız iki tür sokar balığı, naylon balığı olarak adlandırdığımız türler, işte balon balıkları, aslan balıkları, bu türlerden domuz balığı olarak adlandırdığımız bir tür daha var onlar. Yani birçok tür şu anda kıyıdaki karşılaştığımız, ilk suya girdiğimiz anda karşılaştığımız türler Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türler.
2: Ekibiyle birlikte Antalya'da su altında incelemelerde bulunan deniz biyolojisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
4: 8 tür var. Bu 8 türlerden en büyük tür eğer bir balıkçının parmağına falan ağzına alırsa koparabilir. Yani ama bunlar için öyle bir durum söz konusu değil.
5: Yani büyüklüğü ne kadar buluyor efendim o söylediğiniz balığı?
4: Bunun 6-7 kiloya kadar çıkıyor balon balıkları. Bahsettiğimiz en büyük tür benim bu bahsettiğim. Bu da en ufak türlerden bir tanesi. En çok şu anda kıyılarda karşılaştığımız tür bunlar. Denize giren için balon balıklarının hiçbirinin bir şeyi yok. Büyük bahsettiğim tür bizi gördüğü zaman kaçıyor zaten. İnsanı gördüğü zaman kaçıyor. Zararsızlar yani. İnsan için zararsız ama ekosistem için tabii ki zararlı.
1: Efendim, şehre yakınla devam edeceğiz şimdi. Şehre yakın ekibimiz bu hafta Çankırı'nın Saraycı köyüne konuk oldu. İşte ormancılık ve hayvancılık yapan köyden bir kesit.

0: Bakın'ın Ilgaz ilçesine bağlı Saraycık köyüne konuk olacağız. Saraycık köyü Ilgaz ilçesine yaklaşık 18 kilometre mesafede. Ortalama 50-60 hanesi var, nüfusu ise 160. Geçimini hem ormandan sağlıyor hem de hayvancılık yapıyor. Hadi Saraycık köyüne hep birlikte gezelim. Ilgaz yöresine ait sarı kılçık pirincinin işte ata tohumları bu şekilde saklanıyor ve toprakla buluşuyor. Sonrasında suyun içerisinde o tohumlar büyüyor ve pirinç olarak sofralarımıza kadar geliyor. Ilgaz sarı kılçık pirinci neden bu kadar önemli?
1: Bu bizim ata tohumumuz. Yani dedelerimizden kalan tohumlarla üretiyoruz. Ve bu pirinç, soğuk iklim pirinci her bölgede olmuyor. Ama sadece Ilgaz'da oluyor. Biz de bunun üzerine çok ciddi bir çalışma yaptık. Tahlillerini yaptırdık, kitlerini getirdik ve 420 sayfa bir rapor çıktı ve şeker oranı sıfır.
0: Çiftçiler Ilgaz sarı kılçık pirincinin ekimini yapmak için suyun içerisinde yoğun bir mücadele veriyor. Aslında ayaklarında çizmeler var ancak suyun derinliğinden çizmeler de fayda etmiyor. Ama onlar yine de üretmeye, ekmeye devam ediyor.
2: Sarı kılçık pirinci için ne tür hazırlıklar yapılıyor, işlemler neler tarlada?
3: Nisan ayının sonunda toprak işlemeye başlıyoruz. Mayıs'ın ilk haftasında da suyumuzu tavalara verip, yani göl dediğimiz o alanlara veriyoruz ve traktörle keşen dediğimiz olaya başlıyoruz. Daha sonrasında tohumu buluşturuyoruz suyla. 150 gün boyunca aynı bebek besler gibi, bakar gibi biz buna bakıyoruz. Suyunu eksik etmiyoruz. İlacını zamanında ve gübrelemesini zamanında yaparak bu işlemi yapıyoruz.
0: Ilgaz'da yetiştirilen balın en büyük özelliği ise öksürük, bronşit ve üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelmesi. İşte bu yüzdendir ki Ilgaz'da yetiştirilen ballar Türkiye ve dünyadan oldukça fazla rağbet görüyor.
3: Bizim balımız Ilgaz Dağları'nın eteklerinde nadir bulunan, yüksek rakımlı yerlerde olan çiçeklerden üretilen bir bal. Organik havasıyla, tabiatıyla, doğasıyla mükemmel bir yer.
0: Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen ballar dünyada Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Öyle ki 1 kilogram bal 11.118 euroya satıldı.
3: Hastalandığımız zaman, öksürük, üst solunum yollarında bir sıkıntı yaşadığımız zaman, kalp dostu 10 numara bir bal. Bunu yediğimiz zaman rahatlıyoruz. Eşimize, dostumuza, müşterilerimize bu şekilde veriyoruz.
0: Saraycık köyünün muhtarı Nihat Topçu ile birlikteyiz. Muhtarım, Saraycık köyü gerçekten iklim olarak çok özel köylerden bir tanesi.
4: Evet, yani köyümüz çok güzel. Yani yazın bayağı kalabalık oluyor. Gelen giden yani çok oluyor. Yani müthiş bir derecede güzelliği var yani.
0: Peki geçimini neyle sağlıyor?
4: Geçimini orman, yani hayvancılık. Böyle bizim bir de taze fasulyemiz meşhur buranın.
0: Öyle mi?
4: Evet. Yani olmazsa olmazı yani bizim buranın.
0: Tarlalarda ekim yapılıyor.
4: Evet. Fasulye geçimi de çok yani burada.
0: Yaş kaç şimdi Selahattin? Maşallah. Ama dinçsin.
5: Şükür Allah'a, iyiyiz şu anda.
0: Oksijen bol burada.
5: Ondan zaten yaşıyoruz. Öyle olmasa burada nasıl geçineceğiz? Hava alamasak, nefes alamasak.
0: Peki siz doğma büyüme bu köyden mi?
5: Bu köyden.
0: Neler yapardınız? Gençliğiniz, çocukluğunuz nasıl geçti?
5: Burada işte hayvancılığa uğraşıp tarlada, tabanda çalışmayla bu hale geldik.
0: Peki şimdi sizin çocuklar var mı?
5: Var.
0: Onlar köyde mi, şehire gittiler?
5: Şehirde, üçü de şehirde.
0: Şehire gittiler. Köyde siz kimle kalıyorsunuz?
5: Ben yalnız kalıyorum.
0: Tek başınıza?
5: Tek başınıza, hanımına.
0: Sizin Saraycık köyüne girdiğiniz anda aslında ilk gözünüze çarpan evler oluyor. Evler tamamıyla ahşapla inşa edilmiş. Genellikle iki katlı evler. Yazın ferah, kışın ise bu evler sıcak oluyor. Bakın şu anda evin üst katı ve alt katı ahşapmış. Ama zamanla tabii alt katlarını sıva yapmışlar ki soğuğu biraz daha kessin diye.
4: Bu evler yani çok eski, tarihi evler. 300 yıllık yani hiç bilen yok yani yapımını.
0: Yapımını hatırlayanlar bile yok.
4: Yani şu anda yok yani.
0: Peki şimdi rakım olarak biraz yüksekte mi köy?
4: 2700.
0: Şimdi Saraycık köyünün içerisinde bir ev dikkatimi çekti. O evin alt kısmından da sesler geliyor. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Aslında kapının önünde de böyle bastona benzer tarzda ağaçlardan yapılmış malzemeleri görünce içeri doğru girelim dedik. İçeride şu anda hummalı bir çalışma var. Bir de abimiz var. Bakalım ne yapıyor. Girelim içeriye doğru. Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam.
0: Abi kolay gelsin.
6: Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Sıfaya geldiniz.
0: Biz sesi duyduk geldik. Ne yapıyorsun abi burada?
6: Balta sapı yapıyorum.
0: Balta sapı.
6: Evet.
0: Senin burası evin alt kısmı.
6: Evet, alt kısmı.
0: Atölye mi yaptın burayı?
6: Atölye gibi burada çalışıyorsun.
0: Peki bu merak nereden uyandı sende? Ne zaman başladın?
6: Çocukluğumdan.
0: Çocukluğundan beri yapar mısın?
6: Hayır, yapmam. İstanbul'daydım. Kocaeli Darıca'daydım. Hı hı. 30 seneye yakın oradaydım. Emekli oldum, geldim. Ondan sonra hem vakit geçiyor, hem komşulara, bazı komşulara sap yapıyorum. Ücret karşılığı da değil.
0: Öyle.
6: Öyle yapıyorum.
0: Ne güzel. Şimdi şurada, ben şöyle senin yanına geleceğim. Bir şeyler gördüm. Oo, tahta kaşıklar.
6: Evet, onu da ben yaptım.
0: Bunu da sen yaptın. Bakın efendim, ben şöyle göstereyim.
6: Onu da ben yaptım.
0: Kaşıklar var burada. Şöyle.
6: O krep çevirme için bu. Bu ekmek bazlama yapma için bu.
0: Krep çeviriyorsun, bazlama yapıyorsun.
6: Şu krep çevirme için, şu bazlama yapma için.
0: Saraycık köyünün tam meydanında bir köy konağı ve bir alan oluşturulmuş. Toplu yemekler, il dışından gelen ziyaretçiler bu alanda misafir ediliyor. Tabii kadınlar da hummalı bir şekilde meci usulüyle çalışıyorlar. Bakın burada saç ocakları yakılmış ve yöreye özgü lezzetler yapılıyor. Tabii küçük kardeşlerimiz de var. Onlar da annelerinden bu lezzetlerin nasıl yapıldığını küçük yaşta öğreniyor. Ne demiş atalarımız? Ağaç yaşken eğilir. İşte çocuklarımıza da aslında bu yöresel lezzetleri muhakkak öğretmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle ablalarımızın yanına doğru gidelim. Kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin.
7: Hoş geldin oğlum. Sefa geldin.
0: Şimdi ne yapıyoruz burada?
7: Burada biz yağlı ekmek yapıyoruz.
0: Yağlı ekmek dediğiniz nedir?
7: Ramazan ekmeği. Ramazan'da da böyle yapar yeriz.
0: Şimdi ocağın başında olmak zor iştir. Yakarsın, kızarlar, evet. Parçalarsın, kızar.
7: Her şeye katlanacaksın. Buraya oturuyorsan her şeye katlanacaksın.
0: O saç ekmekler efendim atılıyor. Tabii ablalarımız da burada oklavalarla o ekmekleri açıyorlar. Abla ne yapıyoruz şimdi burada?
7: İyi ekmek yapıyoruz bir de. Açıyoruz.
0: Sizin çocuğunu?
7: Evet.
0: Öğreniyor mu?
7: Öğreniyor. Yapıyor şeyi.
0: Şimdi kadınlar imece usulüyle bir araya geliyor böyle yapıyorlar.
8: Vallahi gönül bu. Gönlünden geçen geliyor, gelmeyen istemeyen gelmiyor. Hı hı. Biz de gelenlerle böyle birleşiyoruz, ne olursa yapıyoruz.
0: Dediler ki bizim kolay kolay bu ocağımız hiç sönmez, sürekli yaparız.
8: Yaparız.

0: Saraycık köyünde sac ekmekleri, tabii içliler var. Neler var içinde bunların?
1: Kıymalı var. Sade var.
0: Peki şimdi burada seni sardığın dolma var.
1: Evet.
0: Biraz önce konuştuk. Ney bunun adı?
1: Efelek sarması.
0: Bu dolmanın içinde ne var?
1: Bu dolmanın içinde bildiğimiz yaprak sarmasını yaptığım iç var. Hı-hı. Pirinç var. Azıcık bulgur var. Kızılcıklar oldu.

0: Gördüm geline.
1: Efendim, kızılcıklar oldu mu? İşte kızılcık şerbeti. Ama bu şerbetin bir özelliği var. İz koku.
0: Odunun ateşinde piştiği için iz kokuyor. İçin kokun,
1: bak,
0: tadın.
1: Ta burnunuza böyle kokladığınız anda bile.
0: Organik ya.
1: Muhteşem. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam abi. Hoş geldin sabahya.
1: Merhaba amca.
2: Merhaba abi.
1: Şimdi sen bu köyün
2: en yaşlısın.
1: Birisin.
2: 84.
1: Maşallah diyelim. Peki bu köyde yaşamak nasıl?
2: Köyümüz iyi abi. Köyümüz. Buradan iyi köy bulamazsın.
1: Havası çok güzel.
2: Havası güzel, yeri güzel, suyu güzel.
1: Saraycık köyünde hayvancılık ön planda. Recep kardeşimiz yanında. Recep

0: kaç tane büyükbaş var?
1: Şu anda küçüklerle beraber, buzağlarla beraber 20 adet küçükbaş, büyükbaş var.
0: Genelde yaylımdalar mı?
1: Genelde yaylımda, yaz dönemlerinde yaylımda yayılıyor.
0: Peki bakımlarını nasıl yapıyorsun?
1: Bakımları genelde kendi ekip biçtiklerimizle beraber hayvanlarımızı, aynen öyle hayvanlarımızı besliyoruz. Yonca, arpa, buğday.
0: Kendi tarlalarınıza mı ekiyorsunuz?
1: Evet, kendi ağırlıklı akrabalarımızın ve kendi tarlalarımızı ekiyoruz.
0: Peki bunlar şimdi iki tane orada yavrular var. Bunlar kaç aylık?
1: Şurada duran, ilk başta duran en küçük olan yaklaşık 1,5-2 aylık. Diğerleri 4 aylık, 5 aylık. Burada bizim komşumuz yardımcı oluyor. Yani salabilirsiniz diyorlar şeyi, hayvanları.
0: Ilgaz'ın köylerini gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Münayim Köyü. Münayim Köyü'nde rahvan atı yetiştiriciliği yapılıyor. İşte o rahvan atlarının özellikleri neler? Arkadaşlar da şu anda atları tarıyor. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim efendim.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mülayim Köyü Muhtarı Volkan Kaplan.
0: Volkan, şimdi bu rahvan atının özelliği nedir?
2: Şimdi abicim, rahvan atları bunlar asıl Türk atları. Eskiden okçular kullanılmış savaş zamanlarında. Aynı çapraz ayaklarının eşit basması, biniciyi sarsmadan uzun mesafe yürümesi, buna rahvan yürüyüşü derler. Aslında bu bir yürüyüş sanatı. Bu atlardan Türkiye'de sayılı kaldı. Biz de bunları yetiştiriyoruz. Yani bunlar çok emek isteyen hayvanlar. Bunları işlemek çok zor. Sıkıştırdığın, daralttığın zaman dört nala bozar. Mesela yani dört nal kolayına gider. Bu rahvan yürümesi bilekten, kürekten, sarsmadan, üstünde biniciyi yormadan bir yürüyüş stili. Yani bir sanat. Biz atçıların tabiriyle.
0: Peki şimdi Ilgaz Dağı'nın eteklerindesiniz. Bir yere gideceğiniz zaman atlarla mı gidersiniz mesela?
2: Biz şimdi Ilgaz Dağı'nın eteklerinde, burası orman arazisi. Genellikle misafirliğe giderken yani arkadaşlarımıza atlarla gideriz. Yani her zaman arabayı kullanmayız yakın mesafelerde. İşte bu da biz hayvancılıkla da uğraştığımız için boş zamanlarımızı bu atlarla daha çok değerlendiriyoruz. Yani hayvandan çok bundan uğraşıyoruz. Şimdi 100 hayvana bakmak 5 ata bakmakla aynı, eş değer. Şimdi yani
0: ama
2: bu
0: gerçekten görünüş olarak, ihtişam olarak. Şimdi bak, orada mesela kardeşimiz atı tarıyor. Ona da bir bakalım, selam verelim. Tabii atı tarama işlemi niye yapılır? Onu soralım. Kolay gelsin.
3: Merhaba abi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Lan niye tararsınız atı?
3: Abi tüyleri böyle yaz geldi dökülüyor. Zaten at tımar isteyen bir şey. Yani sürekli ilgi isteyen.
0: Kaç yaşında şimdi bu at?
3: Bu at 7 yaşında abi. 7 yaşında rahvan. Biz zaten rahvan yetiştiriciliği yapıyoruz. Azerbaycan'dan Türk atlarımız, kendi atlarımız, ya bunları topluyoruz. Taylarımız da var, onlar arkada. Bunları yetiştiriyoruz, bunların yürümesi özel. Biniciler bunu bilir, atla ilgilenen insanlar bilir ama normal halk bu rahvanı bilmiyor abi. Dört nal olarak biliyor. Komik geliyor falan diyorlar ama halbuki bunlar 50 kilometre hıza kadar ulaşabilir. Rahvan olarak. Halkımız bilmiyor, binici bilir, atla ilgilenen bilir.
0: Eteklerinde vatandaşlar köyden köye giderken rahvan atlarını kullanıyor. İşte şu anda bakın, bir atla arkadaşımız geliyor. Muhtemelen de buraya geliyor. Bakalım şu anda atın üstünde buraya giriş yaptı. Aleyküm selam. Efendim, Ilgaz Dağı'nın eteklerinde köylerde yaşayan vatandaşların çoğu rahvan atını kullanıyor. Niye kullanıyor soralım. Niye atla gidersiniz?
4: Atla bu dededen babadan gelen bir miras gibi bize bir şey oldu. Biz sürekli rahvan atına bineriz. Çarşımıza, pazarımıza rahvan atlarımızla gideriz.
0: Peki en büyük özelliği ayaklarının
4: eşit basması. Eşit basması tabii.
0: Kaç yaşında atınız?
4: 9 yaşında.
0: Bir de isimleri var. İsmi ne yaptı?
4: Abi Can Bey.
0: Can Bey
4: Türkiye,
0: efendim.
4: Türkiye'ye başlattık, yapmış bir at.
0: Bu hafta şehre yakında Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı köylerde gezdik. Ben Murat Onur. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Radyo.
6: Bu merkez birçok hastaya umut oluyor.
7: Amerika'da şu an en gelişmiş merkezde hangi nakiller, hangi zor nakiller yapılıyorsa biz de merkezimizde o nakilleri yapmaktayız. Kan kanseri olarak akut lösemilerde, kronik lösemilerde, lenf kanserlerinde birçok hastalıkta kök hücre nakli yapmaktayız.
6: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi bünyesinde 2020 yılında hizmete giren kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı merkezleri arasında yer alıyor.
7: 2020 yılında ise Cumhurbaşkanımız tarafından onkoloji hastanesi bünyesinde 40 yataklı ruhsatlı olarak hizmete girdi. Bu 40 yatak Türkiye'de ruhsatlı olarak en yüksek kapasiteli yatak sahibi.
8: Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Bölümü son 6 yılda Türkiye'de en fazla kemik iliği yapan bölüm oldu.
7: 2022 yılından itibaren yıllık ortalama 200 tane kök hücre nakli yaptık. Ve totalde baktığımızda 2012'den itibaren 2000'in üzerinde kök hücre ve kemik iliği nakli yaptık. Özellikle de son 6 yılda en çok Türkiye'de kök hücre ve kemik iliği nakan yapan merkeziz.
6: Merkezde bölge dışından gelen birçok hastada şifa buluyor.
7: Sivas'ta öğretim üyesi hocamız 52 yaşında multiple miyeloma tanısı olan bir hastamız. Bu hastamıza 2 gün önce otolog kemikliği nakli yaptık. Bugün 2. günü sağlıklı ve saatli olarak tedaviye devam ediyoruz.
9: Çok başarılı çalışmalar var hocalarımızın ve ekibin. Gördüğüm kadarıyla yani çok üst düzey bir merkez.
6: Nakil merkezinin en büyük amacı ise mezenkimal kök hücre üretmek.
7: Tabii bizim hayalimiz ve burada da aslında onkoloji hastanemizin planında olan, hani Cumhurbaşkanımız açtığı zaman bu planda olan bir mezenkimal kök hücre araştırma laboratuvarı var. Orada mezenkimal kök hücre üretmek bizim asıl amaçlarımızdan ve gelecek planlarımızdan bir tanesi bu. Ve şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından GVHD dediğimiz yani nakil sonrası graft versus host hastalığında da bu işte yani bu ürettiğimiz mezenkimal kök hücreleri kullanabiliyoruz. Geri ödemesi de var. Hani bunları ilk etapta bizim hastanemizde üretip kullanmayı planlıyoruz.
1: A Haber Radyo.
6: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu 16 ülkede yapılan operasyonlarla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan, kırmızı bültenle 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlunun Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan arandıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçen polis ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.
1: A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. A milli takımımız Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın özetine bakalım şimdi.
2: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu, Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.

0: Efendim ajans hafta sonu dünya gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmada sona yaklaşıldı. Detaylarsa medya tarafından paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran medyasının ileri sürdüğü maddelere tepki gösterdi. İran medyası yalan haber yapıyor dedi. Öte yandan İran kanadı da medya kuruluşlarına spekülasyondan kaçınma uyarısı yaptı.
1: İran medyası anlaşma maddelerini paylaştı, Trump yalanladı, yalan haber dedi. ABD Başkanı Trump, Tahran'la anlaştık dedi. Ancak anlaşma maddeleri belirsizliğini korudu. Detayları ise İran medyası verdi. Habere göre Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı ateşkes olacak. İran'ın egemenliğine saygı duyulacak. Deniz ablukası 30 gün içinde tamamen kaldırılacak. ABD askerleri çekilecek. İran 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'nı açacak. Haberde dikkat çeken maddeler de vardı. ABD, İran ve müttefiklerine 300 milyar dolarlık yeniden inşa planı sunacak. Müzakereler süresince yeni yaptırımları uygulamayacak. 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıkları serbest bırakılacak. İran'ın füze programı ve direniş grupları gündem dışı olacak. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı açılacak, İran nükleer üretmeyeceğini taahhüt edecek. İran medyasının paylaştığı maddelerse Trump tarafından tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı sosyal medyadan açıklama yaptı. İran'ın sızdırdığı maddeler için sahte, gerçekle alakası yok dedi. Tahran medyasını onursuzlukla suçladı. Onlarla iyi niyetle iş yapmak diye bir şey yok ifadesini kullandı. Trump, İran kendisine acil çeki düzen verse iyi olur uyarısında bulundu. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance de sahte haberlere karşı açıklama yaptı. İran'ın herhangi bir para almayacağını söyledi. Fonların serbest kalmayacağını belirtti. Medyanın anlaşmayı bozmaya çalıştığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da aynı mesajı verdi. Hiç olmadığı kadar anlaşmaya yaklaştık dedi. Medyanın spekülasyondan kaçınması gerektiğini söyledi. Detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı mesajını verdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşma metninin tamamlandığını duyurdu. Anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakınız ifadesini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde sona gelindi artık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da iki ülke arasındaki mutabakat zaptının bugün imzalanacağını öne sürdü. Katar heyetinin de İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi. Gelin biz de hemen Tahran'a gidelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Evet, bugün önemli bir gün, kritik bir gün. İran kanadında neler konuşuluyor? Son gelişmeler nedir? Ekber, paylaş bizimle lütfen.
2: Teşekkür ederim Merve. Öncelikle şunu söyleyeyim ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran işte bir mutabakat zaptına varmak üzere olduğunu ifade edebiliriz. Hem ABD hem İran'dan hem de Pakistan arabulucu konumunda olan Pakistan'ın gelen açıklamalara bakıldığında bunu söyleyebiliriz. Ancak bu uzlaşma nihai bir anlaşma olmayacaktır. Görüşmelerin devamı için bir genel çerçeve olacaktır. Bu ifadeler İran Dışişleri Bakanlığı'na ait. Bu imza ne zaman atılacaktır? Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'dan gelen açıklamalarda pazar günü, yani bugün işaret ediliyor. Ancak İran kesin bir şekilde bugünü söylemiyor. Hatta az önce de senin belirttiğin üzere Katar'dan bir heyet bugün buraya, İran'a geldi. Geçtiğimiz günlerde de esasında 3-4 gün önce de yine

0: Katar'dan bir heyet İran'a gelmişti. Gelen bilgilere göre bu Katarlı heyetin esas amacının işte İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bu varılacak olası mutabakat zaptı için mesaj alışverişi niteliğinde olduğu belirtildi. Bu haber bile başlı başına hala kesin bir şekilde uzlaşmanın sağlanmadığını göstermektedir. Az önce İran'da devrim muhafazalarına bağlı Fars Haber Ajansı'nın da bir haberi söz konusuydu. O haberinde İşte söz konusu ajans yine işte ABD ile çerçeve anlaşması konusunda Tahran'ın nihai kararını hala gözden geçiriyor yönünde bir habere yer vermiş oldu. Özetlemem lazımsa ne kadar bugün tarih olarak belirtilse de İran tarafından hala bunun kesin olmadığını belirtiliz. Tabii bu böyle bir mutabakat zaptına imza atılırsa ne olacaktı? Az önce özet olarak haberimizde de izlemiş olduk. Savaş sona erecek, Hürmüz Boğazı açılacak, İran'a yönelik deniz kuşatması bitmiş olacak. Taraflar tekrardan masaya oturarak işte İran'ın nükleer faaliyetlerini görüşecek. Bunun için 60 günlük bir zaman dilimi söz konusu. Tabii İsrail bu süreçten oldukça rahatsız olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle İran'ın bu mutabakat saptında sıkı bir şekilde Lübnan meselesini de yer almak istediğini biliyoruz. İşte maddelerin en önemli, başlıca maddelerinden de bu mesele olduğu İranlı yetkililer tarafından ifade ediliyor. Ancak İsrail saldırılarının Lübnan'a yönelik devam etmektedir. O yüzden kırılgan bir süreçten de geçtiğimizi ifade edebiliriz.
1: Teşekkür ederiz Ekber Karabağ, paylaştığın bilgiler için. Evet, kırılgan bir süreç. Bakalım nasıl ilerleyecek, biz de yakından takip ediyoruz sevgili izleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği de devam ediyor bir taraftan. Bakan Fidan, İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Amerikalı müzakere heyetiyle telefonda görüştü. Bakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barra Ankara'da kabul etti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Pakistan'dan ABD ve İran arasındaki anlaşma metninin hazır olduğu haberleri gelirken Türkiye'nin de barış için diplomasi çabaları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve ABD'li müzakere heyetiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. Öte yandan Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti.
1: Efendim, iş siyasette devam edelim şimdi. CHP'de sular durulmuyor malum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci kapsamında ihraç listesinde yer alan yeni isimler ortaya çıktı. Öte yandan yeni grup başkan vekillerinin ne zaman belli olacağı ve kurultay takvimi de merak edilen ana gündem maddeleri. Gelin hemen biz de Ankara'ya gidelim. Hatice Kübra Bal başkentten notlarıyla karşımızda yaşanan son gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Söz sende Kübra.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında sular durulmuyor. Aslında her gün yeni bir farklı bir olaya gözlerimizi açıyoruz. Tansiyon düşmüyor diyebiliriz. Bu noktada geçtiğimiz haftalarda hatırlayacak olursanız 9 isim hakkında tedbirli ihraç kararı yayımlanmıştı ve bu isimler de disipline sevk edilmişti. Daha sonrasında Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için de bu adımlar izlenmişti. Yeni haftada da ihraçların gelebileceği ifade ediliyor kulislerde. Özellikle arınma sürecinin il başkanlıklarına da sıçrayabileceği ifade ediliyor. CHP MYK'nın ilk toplantısında tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de yönetimleriyle birlikte görevlerinden alınması ve disipline sevk edilmesi planlandığı belirtiliyor. Ayrıca görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da ismi ihraç listesinde yer alan isimler arasında kulislerde konuşuluyor. Konuşulanlar aslında bunlar. Hatırlayacak olursanız Özgür Özel'in de dahil olduğu 27 isim parti meclisinden istifa etmişti ve partiyi de olağanüstü kurultaya çağırmışlardı. Ayrıca iki grup başkan vekilinin de grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resmi internet sitesinden de isimleri kaldırılmıştı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek bir grup başkan vekili bulunuyor.

0: bulunuyor. O da Murat Emir. Zaten ihraç listesinde de ismi yer almıyordu. Peki ilerleyen günlerde grup başkan vekilleri nasıl seçilecek? Ne zaman seçilecek? Aslında bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun atama yöntemiyle seçebileceği ifade ediliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç yönetmeliğine baktığımızda da grup başkan vekilinin yerinin boşalması halinde ilk grup toplantısında basına kapalı bir şekilde seçilebileceği ifade ediliyor. Bu noktada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bu tabloya baktığımızda istediği isimleri getirmesi pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle bir atama olabileceği söyleniyor. Yine Özgür Özel'in de karşı hamle yapması bekleniyor ki 35 imza toplayarak meclis başkanlığına grup başkan vekillerinin düşürülmesini belirtebileceği de belirtiliyor. Yine salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kendisine yakın milletvekilleriyle de seçebileceği ifade edilenler arasında diyebiliriz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası önce genel merkeze hakim olmak, daha sonrasında gruba hakim olmak ve belediyelere ve teşkilatlara hakim olmak. Şu an için Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gruba hakimiyeti bulunmuyor. Bir de kurultay süreci var elbette. Bu noktada da Kılıçdaroğlu'na yakın isimler aslında tedbir kararı nedeniyle bir kurultay, olağanüstü kurultay yapılamayacağını ifade ediliyor. Mutlak buttan kararının kesinleşmesiyle büyük kurultay içinde tarih belirlenmiş olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Hatice Kübra Bal'a teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için efendim bir operasyon haberiyle devam edeceğiz şimdi. Ankara'da yasa dışı bahis ağına büyük bir operasyon yapıldı. Milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıktı. 86 şüpheli gözaltına alındı. 44'ü de tutuklandı. MASAK incelemesinde 5,3 milyar liralık hareketlilik tespit edildi. Ayrıntılara bakalım şimdi.
2: Sanal kumar ve yasa dışı bahis ağına büyük darbe vuruldu. Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. MASAK analizlerinde örgütlü yapı içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında 5,3 milyar lira para hareketi tespit edildi. İncelemelerde çok sayıda kişinin para transferlerini yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı, şüphelilerin bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği belirlendi. Çalışmalarda yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414.621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışı olduğu öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis organizasyonu düzenlediklerini ifadelerinde inkar eden şüpheliler, 20 milyon lira üzerindeki hesap hareketlerini "bahis oynatmadım, bahis oynadım, bu parayı oynayarak kazandım" şeklinde açıkladı. Gözaltına alınan 86 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 44 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
1: Efendim şimdi Peru'dan ilginç bir haber ekranlarınıza taşıyacağız. Görüntülerde yansıyor bir taraftan. Peru'da polis ekipleri sıra dışı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Güvenlik güçleri futbol fanatiği bir uyuşturucu kaçakçısını adalete teslim etmek için Dünya Kupası maskotlarının kılığına girdi ve şüpheliyi evinde kıskıvrak yakaladı.
3: Uyuşturucu kaçakçısının futbol sevdasını fırsat bildiler. Dünya Kupası maskotlarının kostümlerini giyip suçluyu evinde yaka paça yakaladılar. Sıra dışı narkotik operasyonu görüntüleri Latin Amerika ülkesi Peru'dan. Peru polisi bir süredir uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suçlunun peşindeydi. Güvenlik güçleri aranan şahsın başkent Lima'da olduğunu tespit etti ve yakalamak için harekete geçti. Operasyonun en dikkat çekici yanıysa zehir tacirlerinin evine baskın anı oldu. Polis ekipleri futbol fanatiği olduğu belirlenen şahsı yakalamak için ilginç bir yöntem kullandı. 2026 Dünya Kupası maskotlarının kıyafetlerini giyen güvenlik güçleri suçlunun bulunduğu evinin kapısını önce koçbaşıyla kırdı, ardından da aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
4: Gerçekleştirilen istihbarat çalışması sayesinde bu kişinin tam bir futbol fanatiği olduğunu fark ettik. Dünya Kupası ateşini derinden yaşıyordu. Bu yüzden şüphe uyandırmadan yanına yaklaşabilmek ve onu yakalayabilmek için personelimizi Dünya Kupası maskotları olarak gizlemeye karar verdik.
3: Zehir tacirinin evinde uyuşturucu madde, silah ve nakit para bulundu.
1: Ya. Yurda dönelim, tekrar Malatya'ya gideceğiz. Malatya Yeni Havalimanı projesinde sona yaklaşıldı. Yeni terminal binasında çalışmalar hızla sürüyor. Biz de son durumu alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve konuğu bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Hemen sözü sana bırakalım Mehmet Türel.
5: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileklerimi iletiyorum Malatya'dan. Evet, Malatya'mızın ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi Malatya Havalimanı yeni terminal binası. Evet, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hummalı bir çalışma söz konusu ve bu yaz burası, arkamda görmüş olduğunuz yeni terminal binası hizmete alınacak. 500 otoparkı var, 13 apronu olacak ve yaklaşık 2,5 milyon kapasiteye çıkarması planlanıyor. Malatya'daki uçuş sayısının, yolcu sayısının son durumunu işte sizlerle paylaşıyoruz. Görüyorsunuz, çevre düzenlemesi ve peyzaj düzenlemesi yapılıyor artık. Ve yeni terminal binasının açılmasıyla birlikte Malatya'daki uçuşlarda da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığımızın ve Devlet Hava Meydanları İşletmemizin en büyük yatırımlarından birisi. Görüntüye gelen eski terminal binası, hemen yeni terminal binası da yan tarafta, işte görüyorsunuz. 13 metre boyunda ve 500 otoparklık büyük bir havalimanı terminal binası yapıldı. Havalimanı Malatya için büyük anlam taşıyordu. Çünkü önceki havalimanı biraz yetersizdi Malatya için. Son yapılan bu yeni havalimanı Malatya'nın yolcu uçuş kapasitesine olumlu yönde etki edecek. Ve işte görüyorsunuz, hummalı bir çalışma söz konusu artık. Çevre düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi yapılıyor ve bu yaz açılacak burası. İlk uçak teker indirecek diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Mehmet Türel'e teşekkür ediyoruz, son durumu paylaştı bizimle. Devam edelim şimdi, Dünya Atlası diyeceğiz. Dünya Atlası'nda bu hafta rotamız Afrika boynuzunun kalbindeki Etiyopya sevgili izleyenler. Kahvenin doğduğu topraklardan Afrika Birliği'nin merkezine, Osmanlı izlerinden Somali sınırındaki zorlu yaşam koşullarına uzanan yolculukta Etiyopya'yı yerinde görüntüledik.

Afrika boynuzunun kalbinde yaklaşık 3000 yıllık medeniyete sahip olan 130 milyon insanı sınırlarında barındıran Etiyopya. Kadim gelenekleriyle kahvenin doğduğu topraklardan biri olan etnik çeşitliliği ve tarihi yapısıyla da oldukça etkileyen Afrika'nın vazgeçilmez parçası olan Etiyopya'dayız bugün. Dünya Atlası hazırsanız yeni bölümüyle başlıyor. Doğu Afrika'nın kalbinde yer alan Etiyopya, kadim medeniyetlerin, farklı inançların ve köklü geleneklerin buluştuğu bir coğrafya. Kahvenin doğduğu topraklar olarak bilinen bu ülke, aynı zamanda Afrika tarihinin de en önemli aktörlerinden biri. Yaklaşık 130 milyonluk nüfusuyla kıtanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Etiyopya, kendi takvimi, kendi alfabesi ve kendine özgü kültürleriyle dikkat çekiyor. Afrika boynuzunda bulunan Etiyopya'nın kuzeyinde Eritre, batısında Sudan ve Güney Sudan, doğusunda Somali, güneyinde ise Kenya yer alıyor.

lardan biri olarak dikkat çekiyor. Farklı inançlara ve toplumsal kimliklere sahip isimlerin aynı yönetim çatısı altında buluşması, Etiyopya'nın çok kültürlü toplum yapısının devlet yönetimine de yansıdığını ortaya koyuyor.

0: Etiyopya Afrika'nın sömürgeye uğramamış olan tek ülkesi. İşte içerisinde bulunduğumuz bu alansa yine bağımsızlık için oldukça önemli yerlerden biri. Etiyopyalılar İtalyanlarla verdikleri savaşı işte tam da bu noktada kazandılar. Etiyopya, Afrika tarihinde özel bir yere sahip. 1896 yılında Adva Savaşı'nda İtalyan ordusunu mağlup eden Etiyopyalılar, sömürgeciliğe karşı direnişin simgelerinden biri haline geldi.
1: Hasır özellikleri saymakla bitmiyor. Öyle ki hem para birimi hem de saat dilimi kendine hasken, özellikle takvimi de yine Etiyopya takvimi olarak kullanılıyor. Bu takvime göre ise yıl şu anda 2018.
0: Etiyopya, Afrika boynuzunda yer almasına rağmen yüksek rakımların etkisiyle farklı iklimlerin görüldüğü bir ülke. Başkent Addis Ababa'dan yıl boyunca ılıman bir hava hakimken, alçak bölgelerde sıcaklıklar belirgin şekilde yükseliyor. Ülkede yağışlı ve kurak dönemler yaşamın ve tarımsal üretimin ritmini belirliyor. Etiyopya'nın hem de Afrika'nın başkenti olan Addis Ababa.
1: Etiyopya'nın Afrika'ya olan etkisi oldukça büyük. Özellikle Addis Ababa Afrika'nın başkenti olarak da biliniyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Afrika Birliği merkezinin işte tam da bu noktada kurulmuş olması. Bununla birlikte de Etiyopya'nın bayrağı birçok Afrika ülkesine de ilham olmuş durumda.

Etnik grubun ve kabilenin bir arada yaşadığı zengin bir toplumsal yapının da merkezi. Ülke genelinde Oromo, Amraha, Somali ve Tigray gibi büyük etnik toplulukların yanı sıra daha küçük kabileler de kendi geleneklerini ve yaşam biçimlerini koruyarak varlığını sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgelerde kabile yaşamı modern şehir hayatından çok daha farklı bir düzen içinde devam ediyor. Toprakla bağlı yaşam, aile yapısı ve geleneksel üretim biçimleri hala günlük hayatın merkezinde. Bu çok katmanlı etnik yapı zaman zaman ülke içi gerilimleri de beraberinde getiriyor. Etiyopya'da yaşanan iç çatışmaların bir bölümü dinsel farklılıklardan ziyade etnik ve kabile temelli anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Yer yer yaşanan bu gerilimler bölgeler arası güç mücadelesini ve toplumsal hassasiyetleri de beraberinde getiriyor. Tüm bu farklılıklara rağmen Etiyopya kabilelerin, dillerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı Afrika'nın en zengin sosyal mozaiklerinden birini oluşturuyor. Etiyopya hem Hristiyanlık hem de İslam tarihi açısından önemli bir coğrafya. Yüzyıllar boyunca farklı inançlar bu topraklarda bir arada yaşamayı sürdürüyor.

0: Etiyopya yaklaşık 130 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu kalabalık süreçte beraberinde dini çeşitliliği de getirmiş oluyor. Özellikle Müslümanlar ve Hristiyanlar işte bu bölgelerde oldukça fazla yaşıyor. Etiyopya Müslümanların da yoğunlukta yaşadığı bölgelerden biri. Her mahallede bir cami görebilmek mümkün. Peki bu topraklara İslam nasıl yayıldı? İşte önemli soru bu kısımda. Bugün Etiyopya olarak bildiğimiz bu topraklar yüzyıllar boyunca Habeşistan adıyla anıldı. İslam tarihinde de önemli bir yere sahip olan bu coğrafya, Mekke'de zulme uğrayan ilk Müslümanlara kapılarını açtı. Dönemin hükümdarı Kral Necaşi, kendisine sığınan Müslümanları koruması altına aldı ve onları Mekke'den gelen baskılara rağmen teslim etmedi.
1: Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman Hazreti Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kral.

0: ülkesidir. Orada kimseye haksızlık yapılmaz.
1: Hak etmeseler cezalandırılmazlardı. İsyan ettiler.
2: Peygamberiniz niye yolladı sizi bana?
0: Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emindi.
1: Bunlarla konuşmak çölde su aramak gibi bir şey.
2: Onları sonuna kadar dinlemek zorundayım. Benim için bir görev oldu bu. Devam et.
0: Yıllarca taştan, tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuştu. Acıma duygusu bilinmiyordu. Düşene kimse el uzatmıyordu. Allah bizi bunun gibilerin elinden kurtaracak birini seçti. Ona yapması gerekeni öğretti. Bize gönderdi. Hazreti Muhammed'e inanıyoruz. Allah'ın elçisi olarak kabul ediyoruz.
3: İlk kafile yaklaşık 15 kişiden oluşurken daha sonra gelenlerle birlikte bu sayı 80'i aştı. Mekke'den gönderilen elçilere rağmen Müslümanları teslim etmeyen Necaşi'nin huzurunda İslam'ı anlatan ilk isimse Cafer bin Ebu Talip oldu. Hazreti Cafer Necaşi'ye olan tarihi konuşmasında hem Mekke'de müşrikler tarafından uğradıkları zulmü anlattı hem de Meryem suresindeki ayetlerle de gerçekleri bir kez daha haykırdı. Böylece Habeşistan Müslümanlar için ilk güvenli sığınaklardan biri olarak tarihe geçti. İşte o günden bugüne hoşgörü ve anlayış bu topraklarda yaşamaya devam etti.
2: Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanrınızın dili mi tutuldu?
0: Allah daha önce de konuştu insanlarla. İbrahim, Nuh, Musa, İsa aracılığıyla. Şimdi de Hazreti Muhammed'i seçtiyse niye şaşmalı buna?
2: Sizin mucizeniz Kur'an-ı Kerim İsa'nın doğuşunu nasıl anlatıyor?
0: Kelime kelime tekrarlayayım.
2: Gel, yaklaş.
0: Kur'an-ı Kerim'de Meryem'in hikayesi şöyle anlatılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem ailesinden ayrılıp doğuya gitti. Biz de Cebrail aleyhisselamı ona gönderdik. Cebrail Meryem'e insan şeklinde göründü. Meryem Allah'a sığındığını, Allah'tan korkuyorsa ona dokunmamasını söyledi. O zaman Cebrail aleyhisselam, ben Rabbinin elçisiyim, sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye etmek için gönderildim dedi. Meryem ise, benim nasıl oğlum olabilir, bana insan eli dokunmadı, ben kötü bir kadın değilim deyince, Rabbin böyle istiyor dedi, onu kudretimizi gösteren bir rahmet olarak yaratacağız. Sadakallahülazim.
2: Ülkemde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Barış içinde yaşayacaksınız. Allah'ın lütfu hiçbir zaman üzerinizden eksik olmasın.
3: Yüzyıllar önce kurulan bu köprünün etkisi hala görülmeye devam ediyor. Öyle ki Necaşi ve beraberinde bulunan 12 sahabenin mezarı da Türkiye tarafından restore edildi. İslamiyet Etiyopya'da Habeşistan döneminden itibaren başlayan bu tarihsel süreçle birlikte yüzyıllar boyunca yayılmaya devam etti. Öyle ki bugün İslam'ın kutsal şehirlerinden biri olarak anılan Harar da yine Etiyopya sınırları içerisinde yer alıyor. Osmanlı ve Türk dünyasıyla da tarihsel temasları olan bir şehir olarak öne çıkıyor. Osmanlı döneminde Kızıldeniz ve Habeşistan hattında kurulan diplomatik ve ticari ilişkiler Harar'ı da bu geniş etkileşim ağının bir parçası haline getirdi. 19. yüzyıl ve sonrasında bölgede görev yapan Osmanlı temsilcilikleri ve bu dönemde yerleşen bazı Osmanlı tebaaları şehirde iz bıraktı. Bugünse Harar'da Osmanlı döneminde bölgeye gelen ailelerin torunlarının yaşadığı ve Türk kökenli olarak kendini tanımlayan küçük toplulukların varlığından söz edilmeye devam ediyor.

Son dönemde Türkiye ile Etiyopya arasındaki ilişkiler sadece ikili düzeyde değil, Afrika boynuzunun jeopolitik dengeleri açısından da kritik bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Addis Ababa ziyareti, ekonomik ortaklıkların yanı sıra siyasi ve stratejik mesajlar da içerdi. Türkiye, Etiyopya ile ticaret hacmini artırırken, inşaat, enerji ve sanayi alanlarındaki varlığını da genişletiyor.

Diplomatik temaslardaysa ortak hedef bölgedeki krizlerin diyalog ve istikrar zemininde çözülmesi olarak öne çıkıyor. Afrika boynuzunda Sudan krizi, Somali-Etiyopya hattındaki gerilimler ve Kızıldeniz'e uzanan güvenlik riskleri dikkate alındığında bu ziyaretin zamanlaması stratejik bir önem taşıyor. Ankara bölgede kendisini yalnızca ekonomik bir ortak olarak değil, aynı zamanda denge kuran ve arabulucu rol üstlenen bir aktör olarak konumlandırıyor. Etiyopya'da oldukça fazla Hristiyan nüfusu var. İşte başkent Addis'te'de en önemli kiliselerden birine geldik. Adı Bole Madanami olarak geçiyor. Burası Hristiyan Ortodokslar için oldukça önem arz ederken kalabalığın da en çok olduğu kiliselerden biri haline geliyor. Addis Ababa'nın kalabalığı en çok pazarlarda hissediliyor. Geleneksel ticaret kültürünün hala güçlü olduğu şehirde binlerce insan geçimini bu pazarlardan sağlıyor. Şehrin olmazsa olmazları pazarlar, işte Addis'in en büyük pazarlarından birine geldik. Şehrin merkezinde kuruluyor. Oldukça da kalabalık bir atmosferi var.

geldi yine bu pazar. İşte etrafta bir sürü dükkan ve ürün var. Yine dükkanların üstünde de depolama alanı olarak kullanılan çatılar var. Oralarda yine farklı kişiler tarafından kiralanabiliyor.

0: de kahve. Dünyaya yayılan kahve kültürünün bu topraklarda doğduğu kabul ediliyor. Etiyopya'da gün içerisinde kahve seremonisi de oldukça önemli. İşte burada da bir kahve standı kurulmuş. Bu noktada da hemen sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi çeşit çeşit elbette ki kahve var. Her yörenin kahvesinin tadının farklı olduğu söylendi. Mesela burada Yirgacheffe var, Harar var, Sidama var, Wollega var ve Jimma diye adlandırılan kahve bölgeleri var. Oralardan gelen kahveler tam da bu noktada artık İçilmeye hazır bir şekilde bekliyorlar diyebiliriz. Etiyopya için kahve yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda ekonominin de en güçlü gelir kaynaklarından biri. Dünyanın en büyük 5. kahve üreticisi olan ülke, yabancı döviz gelirlerinin yaklaşık %30 ila 35'ini kahve ihracatından elde ediyor. Milyonlarca insanın geçim kaynağı olan kahve, Etiyopya'nın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri.
1: Şimdi ateş üzerinde çekirdekler kavruldu. Buradan da dövülmeye geçecek, öğütülecek yani aslında. Biz de şöyle bir kaşık alalım. Burada biraz da öğütülmeye hazır var içinde. Bu şekilde tamamen manuel olarak kahve aşama aşama hazırlanıyor. Çok koyu ve sert bir kahveye benziyor. Biz bunu Yirgacheffe çekirdeğinden yaptık. Önce kavurduk, daha sonrasında öğüttük. Sonrasında da artık pişirmiştik çömlek içerisinde. Hemen tadına bakmak istiyorum. Çok daha sert bir kahve beklemiştim aslında ama o kadar sert değil.

0: Şimdi ise başkentten ayrılıyor, ülkenin güneydoğusuna doğru yola çıkıyoruz. Şimdi de o Romya bölgesine geldik. Robe şehri bizi karşılamış oldu. Bu bölgede oldukça önemli şehirlerden bir tanesi. Yaklaşık Addis Ababa'dan 430 kilometre yolculuk ettiğiniz vakitte işte bu noktaya ulaşmış oluyorsunuz. Etiyopya'nın en büyük eyaletlerinden biri. Geniş ovaları, tarım alanları ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
1: Hem başkent Addis Ababa'da hem de küçük şehirlerde oldukça kullanılan bajaj araçlarını görüyoruz. Bunlar şehir merkezlerinde özellikle taksi olarak kullanılıyor. Arkamızda bulunan yolda oldukça önemli. Addis Ababa'dan çıktığınızda hiçbir yere sapmadan bu bölgeye kadar gelebiliyorsunuz. Yani Robe'ye ulaşmış oluyorsunuz. Robe'den sonra işte bu cadde üzerinin sonunda da sizlere Somali sınırı karşılamış oluyor. Şehrin merkezinde bir heykel bulunuyor. Bu da General Bagagutu'ya ait. Bu bölge için general oldukça önemli. Öyle ki Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki savaşta galip çıkıyor ve özellikle insan hakları nezdinde büyük çalışmalara imza atıyor.

0: Etiyopya'da şehirler arası yollar yalnızca yerleşimleri değil, aynı zamanda tarih, kültür ve inanç katmanlarını da birbirine bağlıyor. Robe çevresinde gördüğümüz bu izler, bölgenin farklı anlamlar taşıyan bir hafıza alanı olduğunu gösteriyor.
1: Merkezden 1,5 saat yol geldikten sonra işte bu mağara bizi karşılamış oldu. UNESCO'nun koruma altına aldığı mağara buradaki halk için de oldukça önemli. Öyle ki 1000 yıl öncesinde bir evliyanın bu noktada yaşadığı ve İslam'ı yaygınlaştırmaya başladığına inanılıyor. Gelin birlikte mağaranın içine doğru gidelim. Şimdi mağaranın içerisindeyiz. Bir su sesi var elbette. Nehirdeki su yine mağaranın içerisinde de dolaşmaya devam ediyor. Bu noktada her köşede bir ibadet mekanı oluşturulmuş ve yaklaşık 3 saatte de gezme imkanı sunuluyor. Bu da demek oluyor ki mağaranın içi de oldukça büyük.

Sınır hattına kadar geldik. İşte sol tarafımız Somali sınırı olan o bölgeden oluşuyor. Bu noktada da Haragura diye adlandırılan bir köye geldik. Bu köyde genel olarak Müslümanlar yaşıyor. Gelin birlikte köye doğru gidelim. İşte Haragura köyünün evleri bu noktada bizi karşılamış oldu. Oldukça elbette zor şartlarda yaşam sürdüğünün bir de kanıtı bu evler. Derme çatma olarak yapılmış. Kümbet olarak dediğimiz aslında şekle sahip. İşte burada bir sürü aile yaşamını devam ettiriyor. Özellikle Müslüman köylerde elbette ki nüfus da oldukça fazla. İşte bu noktada birçok insan, birçok çocuk yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

0: topraklarda hayat modern dünyanın alışık olduğu imkanlardan oldukça uzak. Kerpiç ve dallardan inşa edilen evler yıllardır süren mücadelenin sessiz tanıkları gibi. Temiz suya ulaşmak için kilometrelerce yol yürümek, elektrik olmadan günler geçirmek ve temel gıda ihtiyaçlarını kısıtlı imkanlarla karşılamak burada yaşayan ailelerin günlük hayatının bir parçası. En büyük yükü ise çoğu zaman çocuklar taşıyor.
1: Şimdi yeni bir eve daha geldik. Burası yeni evli bir çiftin eviymiş. Hemen size etraf

göstermek istiyorum. Çift burada bizi bekliyor. Çitlerle çevrili bir yer ve ufacık bir oda olduğunu görüyoruz şu anda. Bununla birlikte bir gölgelik ve dinlenme yeri de yapılmış. Gün içerisinde burada da vakit geçirdiklerini söylediler. Beraberinde de elbette bir evin olmazsa olmazı mutfak. Mutfak çok ilginç. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Burası da Etiyopya'da mutfak olarak kullanılan bir alan. Bu köyde hayat tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Kurulan her yeni yuvaysa bu coğrafyanın sessiz hikayesini biraz daha görünür kılıyor.

zor, imkanların sınırlı olduğu bu coğrafyada Türkiye'den uzanan yardım eli kimi zaman bir okul, kimi zaman bir su kuyusu, kimi zaman da bir umut oluyor. Türkiye bu varlığıyla sadece ihtiyaçları karşılayan bir ülke değil, aynı zamanda gönül coğrafyalarında kalıcı izler bırakan güçlü bir aktör olarak öne çıkıyor.

Etiyopya'nın sınırına kadar gelmişken programımız da tam da bu noktada nihayet eriyor. İşte arkamızda Somali bölgesi, bulunduğumuz topraklarsa yine Etiyopya bölgesi olarak geçiyor. Bu köye özellikle gelmemizdeki sebep en ücra köşede olmasındaydı aslında. Bununla birlikte devletin dahi yardım imkanlarını bu noktaya ulaştırmakta oldukça zorluk çektiğini öğrendik. Ama Türkiye'den kurulan bir köprü işte burayı yeşertmeye ve yüzleri gülümsetmeye devam ediyor diyelim. Bir sonraki Dünya Atlası'nda görüşünceye dek kendinize iyi bakın efendim.

0: Sevgili izleyenler, 2026 Dünya Kupası'nda A milli takımımız Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın özetine bakacağız şimdi.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Beş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike. Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci bir iç.

Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımı Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicimic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicimic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.

Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesini

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Hakan abi.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: ve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden...

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
1: A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Mersin Tarsus'ta İbn Sina Bulvarı'ndaki arsa kaçak çöp döküm alanına dönmüş durumda. Moloz yanları kötü görüntü oluştururken toplanmayan çöpler salgın hastalık riskini de beraberinde getirdi.
1: Kötü görüntü, salgın hastalık riski. Toplanmayan çöp ve hafriyat vatandaşların kabusu oldu. Çevre katliamının adresi Mersin'in Tarsus ilçesi.
2: Burası Tarsus ilçesinde İbn Sina Bulvarı. İşte insanlar, ilçe sakinleri bu bulvar üzerinde yürüyüş yapıyor. Aslında ilçe sakinlerinin yürüyüş yaptığı yer ise çevre katliamının yaşandığı adres.
3: Belediyenin şu an burada asıl altında buraya bir zabıta ekibinin koyması lazım. Burada 24 saat görev yapması lazım aslında.
4: Ben itibaren imza toplayacağım. Bu çöplüğün buradan kalkmasını istiyorum. Ya baksınlar temiz bir güzel düzenle versinler ya da kalksın.
2: Bulvar üzerindeki parsel ne bir çöp aktarma ne de bir çöp toplama merkezi. Ancak görmüş olduğunuz gibi bu parsele çöpler dökülmeye devam ediyor. Ve her geçen günde çöp dağları, moloz dağları burada büyüyor. İşte toplanan çöplerin büyümesi üzerine de bir kısmı yakılarak yine büyük bir çevre katliamına sebep oluyor.
4: Tabii herkes getirip pisliğini buraya atıyor. İnan ki evimize kadar pislik geliyor.
3: İnsanlar duyarlı olması lazım her şeyden önce. Tamam, belediyede ama sahip çıkması gerekiyor.
5: Temizlemesi
3: gerekiyor.
1: Vatandaşlar hem Büyükşehir'e hem de Tarsus Belediyesi'ne defalarca ihbarda bulundu. Ancak atıklar toplanmadı. Çevre sakinleri ise duruma tepkili.
3: Ben anlamıyorum yani. Belediyenin asli görevi ne? Asli görevi çevre temizliği yani. Bunları yapması lazım. Sadece vergi toplamak değil ki.
2: Burası Tarsus ilçesinde yeni yapılan devlet hastanesi. İşte o devlet hastanesinden dışarıya baktığınızda görmüş olduğunuz manzara bu. Çöp dağları ve moloz dağları.
3: Bunlar da bakteri yiyecek, sinek olacak. Sinek olunca biz de evimizde yatamıyoruz. Belediye başkanı da buradan geçiyordur yani sürekli. Geçmiyor desem yalan olur yani. Hastane burayı yok. Görüyordur yani. Burayı görüyordu, görmez olur mu? Burada Tarsus'un merkezi. Ha bak devlet hastanesi şura. Burada emniyet müdürü, kaymakamlık hepsi bu mahalle içerisinde.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Bir yanda Dünya Kupası, diğer yanda protestolar. İlk düdük çaldı. 2026 Dünya Kupası Meksika'da start aldı. Ev sahibi Meksika, Azteca Stadyumunda Güney Afrika'yı ağırladı. Stadın dışındaysa tansiyon yüksekti. Dünya Kupası hazırlık sürecinden beri protestolar Meksika'yı sarmış durumda. Eylemcilerin stadyuma yürümek istemesine karşı polis barikatlar kurdu.
7: İlerlemeye çalışıyoruz ama yetkililer yolumuzu kapatmak istiyor. Yolun ilerisinde çok fazla polis memuru var.
1: Öğretmenlerden ülkede kaybolanların ailelerine kadar birçok farklı grup Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'u protesto ediyor. Öğretmenler emeklilik haklarında iyileştirme, maaşlarda ve eğitim reformlarında düzenleme istiyor. Meksika'da çete olayları kaynaklı kaybolan 130 bin kişinin aileleri de sevdiklerinin bulunmasını istiyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımı da unutulmadı. Eylemde Filistin bayrakları taşındı. İsrail bayrağı ayaklar altına alındı. Stadın kapısına dayanan protestocular polise saldırdı. Polisle yaşanan çatışmada onlarca kişi gözaltına alındı. Yaralanan polisler de oldu. Tepkilerin odağındaki Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise maçı stadyum yerine halkla birlikte dev ekrandan izlemeyi tercih etti.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 12 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu saatimizde de 2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. A milli takımımız da Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan ne yazık ki 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın özetini getireceğiz şimdi ekrana.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0.

0: Cooper. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direk. Önce kaleci, sonra direk. Bir parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direk gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımı Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Evet, maçın özetini ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler. 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçı için hazırlıklarını sürdüren İngiltere milli takımının ekipmanları çalındığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken iki kişi de tutuklandı. Gelin hemen bir Londra'ya gidelim biz de. A Haber muhabiri Alparslan Düven gelişmeleri, ayrıntıları paylaşacak bizimle. Alparslan hoş geldin yayına. Hakikaten ilginç bir olay. Dünya Kupası'nda biz maçları konuşurken şimdi ise bir hırsızlık vakasını konuşuyoruz İngiliz takım için. Nedir konunun ayrıntıları?
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii farkındaysan bu Dünya Kupası skandallarla başlamıştı. Vize krizleriyle ve ülkeye alınmayan birçok önemli isimler de vardı. Fakat 2026 Dünya Kupası'na yönelik güvenlik önlemleri de turnuva başlamadan önce ilk gerçek sınavını da vermiş oldu. İngiltere milli takımı antrenman ekipmanlarının bir kısmının Florida'daki kampından ABD'nin Kansas City kentindeki ana merkezine nakledilirken çalındığını bildirdi. Tabii çalınan eşyalar arasında özellikle milli takım yıldızlarına ait özel spor ayakkabılar, maçlar için resmi toplar, performans analiz cihazları ve teknik ekibin günlük olarak kullandığı teknik ekipmanların yer aldığı belirtiliyor. Yine İngiliz basınında yer alan haberlere göre bazı haberlerde olayın ardından sadece bir futbol topunun kaldığı belirtilmiş durumda. Hırsızlık olayı İngiliz Futbol Federasyonu turnuva başlamadan önce kaybolan ekipmanların yerini tespit etmek veya yenilerini temin etmek amacıyla tüm lojistik düzenlemeleri acilen yeniden düzenlemeye zorlamış durumda. Ayrıca Kansas City polisi olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve iki şüphelinin gözaltına alındığını da duyurdu. Ancak bunların olaya ne ölçüde karıştıklarına dair ek ayrıntılar henüz açıklanmamış durumda. Bu kriz çarşamba günü Dallas'taki bir stadyumda Hırvatistan ile turnuvadaki ilk maçına çıkmaya hazırlanan İngiltere milli takımı için son derece hassas bir zamanda gelmiş durumda. Yine Tuchel, yani milli teknik direktörün bu yılki Dünya Kupası'nda henüz hiçbir maç oynamadı, ancak hazırlık döneminde endişe verici birkaç olay yaşandığı belirtiliyor. Birkaç hafta önce Florida'daki İngiltere kampında antrenman merkezinin yakınında bir silahlı saldırı meydana geldi ve bu durum heyet içinde endişe yaratmış durumda. Ayrıca takım orada bulunduğu sırada Florida Keys adalarına vuran depremle ilgili bazı sıkıntılarla da karşı karşıya.

0: karşıya kaldı. Dediğimiz gibi skandallarla başladı ve skandallarla devam eden bir Dünya Kupası izliyoruz diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Dönelim ülke gündemine, siyasetle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Tedbirli ihraç kararlarının ardından CHP'de neler oluyor? Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevleri sona ererken Özgür Özel cephesine yeni bir yol haritası hazırladığı belirtiliyor. Özel'in meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak yeni grup başkan vekillerini seçeceği konuşuluyor. Bunların yanı sıra Özel ve ekibinin yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddiası da var.
2: Buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
3: CHP MYK'nın ihraç kararının ardından Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. Özgür Özel cephesi karşı hamle hazırlıklarına girişti.
4: Kemal Bey'in kin ve nefreti. Oradaki bir grup arkadaşın anlamsız bir şekilde bize olan kızgınlıkları. Bizim suçumuz kurultayı kazanmak. Karar yetkisini eline almış, hiçbir şey görmüyor gözü şu anda.
3: Özel'in yeni haftada meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak Başarır ve Günaydın'ın yerine grup başkan vekili seçimi yapacağı konuşuluyor.
5: Tüzükte gösterilen yol grup başkan vekilliğinin kapalı grupta seçilmesidir. Onun teklifine getiririz, bakarız.
3: Özgür Özel cephesi yol haritasını netleştirmek için yeni formüller üzerinde çalışıyor. İddiaya göre Özel, DSP'den olumsuz yanıt alınca mevcut partilere geçmek yerine yeni parti kuracak.
6: 13 yıl kendinize genel başkanlık yapmış bir siyaset adamına hain damgasını vuruyorsanız yarın çıkarlarınız bozulduğunda bu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bile hain diyebilecek karaktere sahipsiniz demektir. Bu asla kabul edilemez.
3: Olası yeni partiye CHP'den yaklaşık 70 milletvekilinin katılabileceği konuşuluyor. Geri kalan vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket edeceği ya da koltuk tartışmasında taraf olmayacağı da iddialar arasında.
7: Arkadaşlara sağduyu davet ediyorum. Başka türlü yok. Bu insanları sırf birbirine düşürmenin bir anlamı yok.
3: CHP'li Muharrem İnce'nin ortada bir mahkeme kararı var ve buna uymak zorundayız. Parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı? Sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Muharrem İnce'ye söylediklerini üstüme alınmadım herhalde Kemal Bey söylüyor cevabını veren Özgür Özel gerilimi kendisinin çıkarmadığını ima etti. Butlan yöntemiyle gelmiş genel başkan eğer partiyi hızla kurultaya götürmek dışında başka bir plan veya başka bir program dayatıyorsa bunu meşrulaştıramazsınız ifadeleriyle İnce'ye tepki gösterdi.
2: Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
1: Sevgili izleyenler, İç Anadolu bölgesinde bazı illerde sağanak sonrası sel etkili oldu. Kırşehir, Sivas ve Kayseri'de aniden bastıran şiddetli yağış hayatı adeta felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri ise sular altında kaldı.
8: Şehirde etkili olan sağanak nedeniyle rüzgarlar taştı. Cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf su altında kalan dükkanlardan kovalarla su boşalttı. Bazı araçlar neredeyse tamamen suya gömüldü. AFAD ve Devlet Su İşleri ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Sivas'ta da şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Ulaş ilçesindeki çok sayıda mahallede işte bu manzaralar kaydedildi. Yollar adeta akarsu gibi akarken tarım arazileri gölete döndü. Kayseri'de ise sağanakla birlikte dolu etkiliydi. Tarım arazilerinde ekinler zarar gördü, bazı köylerde ev ve ahırları su bastı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması başlattı.

0: Efendim, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci 2024 yılında silahlı saldırıda öldürülmüştü. Öğretmeni katleden zanlı Ramazan Ağaçhanlı Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
1: Diyarbakır'da öldürdü, Frankfurt'ta yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Türkiye'ye iade edildi. Diyarbakır Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, 19 Eylül 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Cinayet sonrası yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması içinse çalışma başlatıldı. 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı. Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalar sürdürüldü. Düzenlenen operasyon sonucu katil zanlısı Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından Türkiye'ye iade edilen zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı belirlendi.
0: İstanbul Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darp edilen taksici Erdal Çiçek tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan ve yakalanan yolcuysa tutuklandı.
2: Kaçırmayın işte. Kaçırmayın bak adam öldü.
3: Abi ne oldu?
4: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
5: Yolcu tarafından darp edilmişti. Yaşam savaşı 7 gün sürdü. Taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetti. 57 yaşındaki taksi şoförü 5 Haziran'da gece mesaisindeydi. Şişli'de bir genç aracına bindi. Ücret yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki yolcu taksi şoförüne saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.
3: Abi ne oldu?
5: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
2: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
5: Hastanedense 7 gün sonra acı haber geldi. Taksi şoförü Erdal Çelik yaşam savaşını kaybetti.
0: Değerli izleyenler, İstanbul Avcılar'da ilginç bir olay yaşandı. Esnaf iş yerlerinin önündeki saksılara çiçek ekmişti. Bir sabah o saksıların boş olduğunu gördü. Güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde ise bir kadının saksılardaki çiçekleri poşete koyup götürdüğü anlaşıldı.
1: İş yerinin önünü çiçeklerle donattı. Her gün sulayıp bakımını yaptı. Bir sabah o çiçeklerin azaldığını fark etti.
6: Keşke burada başka bir şeyden bahsediyorsaydık. Yapılan iyiliklerden, ne güzel bakın şöyle yaptı, böyle yaptı gibi ama...
1: Burcu Kurtay, Avcılar'daki güzellik merkezinin girişine onlarca çiçek ekmişti. 3 yıldır özenle baktığı çiçeklerinin bir sabah yerinde olmadığını gördü. Gerçeği de kameraları izlediğinde öğrendi.
6: Çok üzüldüm. Hem dedimi kopartmış hem çiçekleri çalmış. Sabahın köründe şafak operasyonu gibi elinde poşetiyle. Hani canı sağ olsun ama hiç hoş bir durum değil.
1: İş yerinin önünden geçerken beğendiği çiçekleri kökünden söküp götüren kadına da sitem etti.
6: Hani belki çiçekleri çok seviyordur diyeceğim ama diğer çiçeklere zarar vererek kopartamazsın çiçeği çok seviyorsan.
0: Sevgili izleyenler, şimdi son yıllarda özgürleşme olarak sunulan cinsiyet değiştirme operasyonları ağır travmalar ve derin pişmanlıklarla sonuçlanıyor. İşte onlardan birini taşıyacağız ekranlarınıza. 30 yıl boyunca sürüklendiği karanlık girdapta yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Şimdi A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın özel haberini taşıyoruz ekrana.
7: Bedenimi değiştirerek sorunlarımı çözeceğimi düşünüyordum. Ama şu an bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum.
1: Tam 30 yıl boyunca farklı bir bedene ait olmaya, yeni hayatına alışmaya çalıştı. Ancak sonunda onlarca ameliyatın verdiği acı ve büyük pişmanlıklar kaldı. Cinsiyet değiştirme, iddia edilenin aksine psikolojik bir

0: süreçten ibaret. Ama hem toplumda hem de medya aracılığıyla bir propaganda aracı olarak kullanılıyor.
1: Travmatik bir çocukluğum oldu. Ailemden almam gereken doğal sevgiyi alamadım. Erkek olmayı tehdit olarak gördüm ama kız olmayı değerli ve sevgi alabilecek olarak gördüm. Ve böyle şekillendi ruhum. Kadın olduğumda değerli olacağımı ve sevilebileceğimi düşündüm.
2: Transseksüellikte kesinlikle ne hormonal bir problem vardır ne genetik bir problem vardır.
3: Cinsiyet değiştirme süreçleri psikolojik problemlerden ortaya çıkıyor. Oysaki uzmanlara göre bedeni değiştirmek değil, ruhu tedavi etmek gerekiyor. Zira böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında faturası ağır oluyor.
0: Geçen 30 yılda büyük acılar yaşadığını anlatan Chris Brönniman, geriye dönüp baktığında yaşadıklarını bir pişmanlık hikayesi olarak tanımladı ve özellikle gençlere önemli uyarılarda bulundu.
1: Yanlış bir beden yok, yoksa ikinci bir bedenimiz olurdu. Yaratıcı bizi sağlıklı dünyaya getirdi ve bu sağlıklı bedenin kıymetini bilmemiz lazım. Eğer bir genç de kendini bu baskı altında hissediyorsa kendine tek düze bilgiden değil de doğru adresten bilgi alması gerekiyor. Ama doğru adresten doğru bilgi almalı. Bir genç geldiğinde onu anlamak ve dinlemek önemli. Ama asıl önemli olan genç zannediyor ki o yaşadığı ömür boyu sürecek. Oysa şunu demeliyiz, bu geçecek bir ergenlik. Bu bir süreç ve geçecek. Gel senin kim olduğunu bulalım bakalım. Yani negatife değil pozitife odaklanmak.
2: Hiçbir birey trans olarak doğmaz. Doğan herkes doğuştan sonra cinsiyet kimliği gelişirken erken çocukluk döneminde 1-6 yaş arasında anne baba tutumları, ebeveyn tutumları çok önemli.
0: Profesör Doktor Zeki Bayraktar cinsiyet değişim süreçlerindeki yanlış müdahalelere vurgu yaptı. Yapılan işlemler neticesinde bedende şiddetli acılar başlıyor dedi.
2: Translarda hiçbir fiziksel, anatomik, genetik veya hormonal problem yoktur. Ortada biyolojik bedeni tamamen sağlıklı bir birey, psikososyal açıdan, psikolojik açıdan sıkıntılar olan bir birey var. Biz onun psikolojik sıkıntılarını gidermemiz gerekirken tamamen sağlam olan bedenine müdahale ediyoruz, bedenini de bozuyoruz.
3: 56 yaşındaki Chris Brönniman çocukluk travmalarında yaşadığı acıları değiştirmek için erkek olursam sevilirim mesajına inandı ve 30 yıl boyunca ruhuyla bedeni arasında sıkışık bir hayat sürdü. Şimdi ise bu hayatı birçok gencin sürmemesi için mücadele veriyor.
1: Son mesajım bu yola girmiş olanlara. Olduğun halinde doğrusun. İnternetten ve toplumdan gelen şekillere uymaya çalışma. Olduğun hal ile doğrusun ve olduğun hal ile değerlisin. Toplumsal forma ve şekle kendini sokmaya çalışma.
0: Cinsiyetsiz değiştirme süreçlerini teşvik eden yoğun kampanya ve söylemlere rağmen pişmanlık vakaları da dikkat çekici şekilde artıyor. Öyle ki bazı araştırmalarda hormon tedavisi alıp cerrahi müdahale aşamasına geçmeyen bireylerde pişmanlık oranının %50'lere kadar ulaştığı belirtiliyor.
2: Öncelikle bu konuda çok kirli propaganda var. Bilim soslu hurafeler anlatılıyor. Özellikle cinsiyet karmaşası yaşayan gençlerin, ailelerin doğru bilimsel verilere ulaşmasını sağlamak gerekir. Onların bu konuda gayreti olmalı, zor olduğunu biliyoruz. Biz de bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
4: Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çalışanları ilgilendiren bir tavsiye kararı geldi. Mesai dışında alınan hizmet içi eğitimler fazla çalışma sayılacak. Karara göre çalışana ya izin verilecek ya da fazla mesai ücreti ödenecek.
5: Mesai saatleri dışında alınan eğitim içi hizmetler fazla çalışma kapsamında değerlendirilecek. Çalışanları yakından ilgilendiren karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi. Bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Ancak eğitim mesai saatleri dışında gerçekleşti. Çalışan kişi bu süre karşılığında ne izin kullandırıldığını ne de herhangi bir ödeme yapıldığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu incelemesinin ardından tavsiye kararını verdi. Kararda mesai dışında yapılan hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda çalışana öncelikle izin kullandırılması gerektiği, bu mümkün değilse fazla mesai ücreti ödenmesinin doğru olacağı belirtildi. Kararda aksi yönde yapılacak uygulamada anayasanın angarya yasağını düzenleyen maddesiyle ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir ifadeleri kullanıldı.
4: Evet. Efendim, Eskişehir kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Kargın mahallesinde ne telefon ne de internet çekiyor. Mahalle halkı telefonla konuşmak için ya minareye ya da çatılara çıkmak zorunda kalıyor. Gençlerse telefon ve internet olmadığı mahalleye gitmiyorlar.

0: İnternetin çekmediği yer Eskişehir kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Kargın mahallesi.
1: Vallahi nereye gidersen git çekmiyor. Çocuk da gelmiyor. Yumruk kadar çocuk internet istiyor.
2: İsmail abi. Abi 5 dakika gelir misin?
3: İşte bağırdınız bana çünkü aramışsınız telefonla, ulaşamamışsınız.
4: Köyün içinde gezdiğimde bakıyorum birisi merdiven dayamış. Ya Allah sizi inandırsın, şaka değil. Çatıya çıkmış, telefondan bir yerden konuşmaya çalışıyor.
0: Gençler telefon ve internet olmadığı köye gelmek istemiyor. Hane sayısı da her geçen gün azalıyor.
4: Millet kalıcı olarak kalmıyor. Hemen gelip işini yapıp gitmek istiyor.
5: Torunum küçükken geliyordu. Şimdi torunumu getiremiyorum köye. Yani anneanne diyor ben internet yok, telefon yok diyor, gidemem köye.
0: Muhtar mahallede altyapı olmadığı için bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna dilekçe verdi. İki uzman bölgede araştırma yaptı, telefon hattının hiç çekmediğine dair rapor hazırlandı.
4: Mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden bir an önce buraya verici kurulmasını rica ediyoruz.
6: Telefon elimizde koşuyoruz böyle, nerede çekecek diye.
7: Alo. Allah Allah, gelmiyor.
8: Sevgili izleyenler, Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge vitrine çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin düşünen beyni Bilge'yi kamuoyuna tanıttı.
9: Merhaba Bilge, ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı.
10: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli yapay zeka Bilge'ye kendini tanıttı. Bilge'den işte bu yanıtı aldı.
11: Merhaba Sayın Bakanım. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge vitrine çıktı. Bakan Kacır Bilge'yi kamuoyuna tanıttı.
9: Sen kendini nasıl tanımlardın?
11: Ben Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım Sayın Bakanım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi en doğal şekilde sunmak için buradayım.
10: Bakan Kacır sordu, Türkiye'nin düşünen beyni Bilge yanıtladı. Türkiye'nin gelişimine işte böyle dikkat çekti.
11: Türkiye'nin en büyük gücü genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor.
10: Bakan Kacır ve Bilge arasındaki samimi diyalog dikkat çekti. Bilge'nin gençlere bir de tavsiyesi vardı.
11: Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar.
8: Dünya gündemiyle devam edelim sevgili izleyenler. Trump yalancı çobana dönünce dünya anlaşmanın hazır olduğuna inanmakta zorlanıyor haliyle. İyi haber, Pakistan ve İran'ın da metnin son halinin hazırlandığı konusunda hemfikir olmasıyla geldi. Buna rağmen üzerinde mutabakat olmayan ayrıntılar var. İmzalanması beklenen anlaşmanın çökmesiyle o da bitebilir. Son yaşananlara bakalım, üzerine konuşacağız.
12: Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut. Ancak ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz.
0: Pakistan'da duyurunca ihtimal arttı. Kalıcı anlaşma hiç olmadığı kadar yakın.
12: Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası.
0: Son haline gelmek üzere olan anlaşmaya göre Amerika tarafı İran'ın nükleer programı tasfiye edeceğini, zenginleştirilmiş uranyumu da Amerika'ya vereceğini savunuyor. Dışişleri Bakanı Erakçı ise aynı fikirde değil.
12: Nükleer meseleyi erteledik çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
0: Nihai anlaşma belirsizliği Hürmüz konusunda da geçerli. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran ve Umman'da olmasını Amerika kabul etmezse barış çökebilir.
12: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
8: Evet sevgili izleyenler, son yaşananları konuşacağız. Uluslararası

0: İlişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan yayın konuğumuz İstanbul stüdyolarımızda. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim Merve Hanım, sağ olun.
0: Evet, şimdi iki taraf arasında da artık mutabakata bir yakınlaşma görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir anda bu hat üzerinde yine Hürmüz'de çatışmalar yaşandı. Ve biz dedik ki yeniden mi savaş başlıyor, sıcak çatışmalar yeniden mi başlıyor derken medyaya sızdırılan bazı haberler vardı. Bunun üzerine de liderlerden açıklamalar geldi. İran medyasına yönelik işte spekülasyon olduğu iddiası yine Trump'tan geldi, uyarılarda bulundu. Ancak yine dönüp baktığımız Trump'ın da son yaptığı açıklamayla birlikte anlaşmaya çok yakın olunduğunu, hatta bugün imzalanabileceği konuşuluyor. Evet. Siz böyle bir ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık sürekli bir anlaşma olacak dedik, tekrar çatışma oldu. O yüzden biraz kafamız karışık açıkçası. Yani hakikaten bir anlaşma sağlanacak mı? Bu savaş bitecek mi? Hürmüz Boğazı açılacak mı? Ne olacak?
1: Evet, güzel bir soru. Birkaç gün önce sizin de belirttiğiniz gibi tansiyon çok yükselmişti. Taraflar ciddi anlamda zıtlaştılar. Hark Adası söz konusu oldu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri burayı ele geçirmek istediğini söyledi. Ve tabii ki aynı zamanda petrol varlığına el koymak istediğini de belirtti İran'ın. Çok ciddi bir süreçle karşı karşıyaydık. Ancak biliyoruz ki biz bunların arkasında barışın olmasını istemeyen İsrail etkisi vardı. Lübnan'da saldırıları ilerleten bir İsrail karşısında ne zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İran masa kurmaya çalışsa bunu manipüle eden bir İsrail yine varlığını gösterdi. Dolayısıyla
0: şu an masada da İsrail yok. Evet. Ve bu da masanın ne kadar sürdürülebileceği açısından da soru işareti yaratıyor.
1: Evet, ama İsrail medyasına baktığımızda da yenilgiye benzer haberler çıkıyor. İsrail'in burada pasifize edildiği, sürecin hızlı ilerlediği, yani bu barışın olacağı izlenimi İsrail medyasında var. Bu anlamda da Netanyahu da eleştiriliyor. Çünkü İran'ın nükleer varlıkları noktasında neticeye varılmadı. Şimdi bu anlaşma ne, isterseniz biraz ona değinelim.
0: Evet, maddelere değinelim.
1: Bu tam bir anlaşma değil, anlaşma öncesi anlaşmanın zemini hazırlığı anlaşması diyebiliriz.
0: Anlaşmanın anlaşması
1: çok güzel bir tabir oldu Merve Hanım. Maddeler henüz kesin değil. Yani İran'ın nükleer varlığının ne şekilde hangi prosedür üzerinden ilerletileceği, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne mi gidecek, ülkede mi kalacak, ne şekilde imha edilecek ya da imha edilmeyecek, muhafaza edilecek mi, Uluslararası Atom Ajansı ne şekilde denetleme yapılacak, bunlar şu an belirsiz. Fakat her iki tarafta anlaşmak istiyor diye bir masanın kurulması ve bu masa kurulduktan sonra 60 gün buradaki biliyorsunuz ateşkes vardı, ateşkesin uzatılması bu 60 gün içerisinde de İran'ın nükleer varlıkları üzerinde anlaşma sağlanması bekleniyor. Ve tabii ki burada önemli olan ikinci bir unsur nedir? Fonlar. Biliyorsunuz İran'ın ciddi anlamda yurt dışında varlıkları var. Evet. 100 milyar doların üstünde olduğu söyleniyor. Bunun 20 milyar doları yaklaşık Çin'de. Diğer işte 10 milyar doları Irak'ta, başka Katar'da 6 milyar dolar var. Güney Kore'de yine 10 milyar dolara kadar ciddi meblağlar bunlar. Özellikle biliyorsunuz İran çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. Halk ayaklanmıştı. Sonra savaş ekonomisi ciddi anlamda yıprattı. Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte İran'ın ticareti de tabii ki çok kötü etkilendi. Dolayısıyla İran'ın bu paraya ciddi anlamda hem kendi onarımı için hem de ekonomik krizi aşmak için ihtiyacı var. Kademeli olarak bunun bırakılması gündemde. Peki bu ne demek? En başta 24 milyar dolar konuşuluyor. Bunun da işte yarısının imzalanma süreci içerisinde, yarısının da 6 aylık süre içerisinde oturması bekleniyor. Yani tamamen bir salma değil, ancak Hürmüz'ün kesinlikle açılması, tarafların diğer maddelerde de mutabık olması neticesinde bu paranın da serbest bırakılması gündemde.
0: Kim nelerden taviz verecek o halde? Şöyle anlaşmada neler var bakalım dilerseniz. Şöyle baktığımızda sevgili izleyenler, Lübnan dahil tüm cephelerde savaş sona erecek. Bu özellikle İran'ın isteği. Deniz ablukası kalkacak. Hürmüz Boğazı 30 gün içinde açılacak. ABD ordusu İran çevresindeki asker geri güçlerini çekecek. İran'a petrol satışı yapılabilecek, finansal kaynaklarına tam erişecek. Nükleer konularda 60 gün sürecek müzakereler yapılacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir mekanizma kurulacak. Bu mekanizma da aslında bir soru işareti.
1: Evet,
0: nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacak. Şöyle baktığımızda kim nelerden vazgeçti ya da hangi maddelerden vazgeçilmez, hangi noktalarda taviz verilmez ya da verilir?
1: Şimdi birinci madde bir kere çok önemli. Savaşın kalbi dediğimiz maddelerden bir tanesi. Savaşın uzaması ya da barış görüşmelerinin sekteye uğraması özellikle Lübnan üzerinde ilerledi. Bunu biliyoruz. Şimdi Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erecek olması. Şimdi istenen neydi Trump tarafından ve

0: İsrail tarafından vekil güçlerinden elini çekmesiydi, evet. İran'ın. E tamam, ben vekil güçlerimden elini çekerim. O zaman sen de Lübnan'dan çekil. Vekil güçlerimin üzerinden elini çek. Ben de o zaman bu sahada aktif olmayayım diye muhtemelen bir yanıt geldi. Ve bu konu çok önemli bir konu. Bu konu sadece İran'ı ilgilendiren bir konu değil. Orta Doğu'yu ilgilendiren bir konu. Tabii. Aynı zamanda Akdeniz'i de ilgilendiren bir konu. Şimdi Lübnan'a baktığımızda biz neyi görüyoruz? Lübnan'da saldırılar başladı. Biz hemen Fransa'nın olaya müdahale etmek istediğini, bir şekilde angaje olmak istediğini gördük. Yani savaşın cephesinin genişlediği ve Akdeniz'e yayıldığı bir dönemi konuşuyorduk biz birkaç ay önce. Fakat şu anda bu genişlemenin durması bizim ülkemiz için de, güvenlik çemberimiz içerisinde çok önemli bir yer alıyor. Dolayısıyla Lübnan'da çatışmaların donması ya da tamamen kapatılması çok önemli bir maddeydi. Bunu açıkçası bir başarı olarak not etmek gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse. Haricinde deniz ablukası kalkacak, Hürmüz Boğazı 30 gün içinde açılacak maddesi. Bu çok önemli. Neden önemli? Şimdi biliyorsunuz G7 zirvesi var. Trump Fransa'ya gidiyor. G7 zirvesinde de önemli bir konu bu. Hürmüz açık kalacak. Açık kalırken, açık kalmasının devamı için neler yapılabilir? Buradaki mayınların temizlenmesi için G7 ülkeleri nasıl destek verebilir? Bunu konuşacaklar önümüzdeki 1-2 gün içerisinde. Dolayısıyla Hürmüz'ün açılması dünya piyasalarında rahatlatacağı için, tabii, Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte biz bu savaşın tansiyonunun artık düşeceğini göreceğiz. Bu ne demek? Şimdi anlaşma 60 gün içerisinde neticelenebilir ya da neticelenmeyebilir. Bu 60 gün 90'a uzayabilir, 120'ye uzayabilir. Fakat Hürmüz açıldıktan sonra dünya ülkeleri buna artık tekrar kapanmasına müsaade etmeyecekler. Mayınların alelacele temizlenmesi ve yine pek çok ülkenin burada eskortluk yapması, ki biliyorsunuz ilk görüşülen neydi? Hürmüz kapandı. Hemen İngiltere önderliğinde 40 tane ülke bir araya geldi. Online bir toplantı yaptılar. Hürmüz açıldığı anda biz gemilerimizi oraya göndereceğiz ve buradaki güvenliğin kalıcı olması için teminat sağlayacağız dediler. Dolayısıyla ülkeler burada devreye girecekler. Hürmüz'ün tekrar kapanmaması da savaşın genişlemesini engelleyecek. Eninde sonunda daha yumuşak bir zemine bir şekilde evrilecek diyebiliriz bu savaş aslında.
1: Peki kırılgan mı? Yani bir anda tekrar sıcak çatışmaya dönülebilir mi?
0: İşte bu kırılganlık her zaman her cephe için var. Şimdi Donald Trump diyor ya, Avrupa'da yapacağız anlaşmayı.
1: Evet. Neden Avrupa'da? Yani şimdi önce Pakistan'ı konuştuk. Arabulucu o kadar ülke varken neden Avrupa?
0: Evet, Cenevre muhtemelen. Daha önce de zaten görüşme olmuştu. Dolayısıyla Avrupa'nın da olaya müdahil olmasını istiyor Donald Trump. Avrupa eli güçlü bir aktör. Hürmüz'ü çok aktif kullanan bir aktör. Dolayısıyla burada barış gücü oluştuktan sonra da burayı biraz önce belirttiğim gibi güvenlik noktasında destekleyecek önemli bir aktör ve mayın temizlenmesinde de yine aktif olacaklar. Dolayısıyla yine Avrupa'da olacak, fakat yine Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Pakistan yer alacak. Tabii. Muhtemelen Mısır yer alacak. Dolayısıyla bu çok önemli, fakat Trump'ın istediği şu: çok kırılgan bir zemin. Evet, ilerleyebilir mi? İlerleyebilir. Hemen ilerlememesi için aslında çok aktörlü bir barış süreci düşünülüyor. Şimdi Gazze'ye bakalım. Neden bu kadar çok ülke davet edildi barış sürecine? Tabii ki çok katılımlı bir süreç olsun ki tekrar alevlenmesin diye. Burada da yine aynı şey gündemde. Çok fazla ülkenin katılacağı bir muhtemelen tören yapılacaktır. Ancak önümüzdeki hafta G7 olması sebebiyle ve G7 maddeleri de biliyorsunuz Ukrayna savaşı devam ediyor. Pek çok gündem var. Acil bir toplantı. Bunun sonrasında muhtemelen, eğer bu anlaşma tahmin edilen gibi olursa, büyük bir tören Donald Trump yapacaktır ve pek çok ülkenin liderini de davet edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, bakalım neler yaşanacak. Trump'ın söylediği gibi bugün de bu anlaşması imzalanacak mı, göreceğiz hepsini. Çok teşekkür ederiz kıymetli paylaşımlarınız için hocam. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan konuğumuzdu. Değerlendirdik Orta Doğu'daki ve dünya gündemindeki son gelişmeleri. Efendim devam ediyor şimdi. Memleket hikayeleri diyeceğiz. Anadolu'nun kadim şehirlerinden Karaman tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Tarihi Ulu Cami ve Tol Medrese yapılarını yanı sıra şehrin mutfağı da bir o kadar etkileyici. Arkadaşlarımızın izlenimlerini taşıyalım ekranlara.

0: Noktaları söyler misiniz?
1: Yollarbaşı köyümüze hoş geldiniz. Burası merkeze bağlı bir beldeydi. Yollarbaşı köyü muhtarlığı yapıyoruz. Bizim yani bugün sizin buraya gelmeniz işte yollarbaşı dolmasının nasıl yapıldığını öğrenmek için geldiniz. Bizim tabii bu tescilli bir yemeğimiz. Bir de şefit pilavımız var. O da tescilli. Onun için köyümüze tekrar hoş geldiniz. Dolmanın yapılışını bayanlar size anlatsın.
0: Nasıl, burada da çok yapılır mı? Severler mi bu köyün erkekleri?
1: Yani, devamlı tabii, bu yıllarca bir gelenek haline gelmiş. Severiz, hepimiz severiz. Devamlı yapılır işte, böyle bayramlarda olsun, özel günlerinde olsun. Onun için lezzetli ve güzel bir şeydir, yemektir. Onun için devamlı yapılan bir şey.
0: Bu köy geleneklerine sahip çıkan bir köy mü?
1: Tabii yıllardır geleneklerine sahip çıkan bir şey. Geleneklerimizi devam ettiriyoruz. İşte bu, yani bu işte arabaşı olsun, şefit pilavımız olsun. Bunlar bizim kendi köyümüze has bir yemekler, dolmalar olsun. Diğer taraflarda da farklı ama bizim burada ayrı bir has var. Yani işte mesela şefit pilavı her tarafta yaparlar ama bizim burada aramol olduğu için her yerin damağı farklı. Onun için bizim buranınkine çok tercih ediyorlar.
0: Çok yapılışını bilmem ama diyorsun, yemeği bilirim.
1: Yemeği biliriz, yemeği iyi biliriz yani.
0: Efendim, Karaman'dayız. Yollarbaşı Mahallesi, gördüğünüz gibi hazırlıklarda yapılmış. Efendim şöyle bir soralım, neler konuluyor içine ablacığım?
2: Vallahi hepsini koyarız, bulgurdan, etten, badıcandan, naneden, salçadan, biber, karabiber, domates, soğan, yeşilliklerinden, madünüz, nane, onlardan koyuyoruz. Ya içine yakıyoruz.
0: Zeytinyağı mıdır?
2: Zeytinyağı, doğal.
0: Ablamıza da söyleyeyim, şöyle bir müsaade edin, şöyle geçeyim. Ablacığım, çok yapılır mı bu yemek?
3: Evet.
0: Ne zamanları yaparsınız?
3: Bizim bu özel günler, düğün yemeklerimizde, böyle özel bir misafirlerimizde, İftarlarımızda genellikle düğün yemeklerimizin daha meşhur, düğün köyde olmamız.
0: Şimdi ilk neyle başlıyoruz?
3: Bulgurla eti döküyoruz.
0: Evet, nasıl yapıyoruz? Bir gösterin bakalım.
3: Ha, onu
0: evet, kim yapacak?
3: Sabiha, ha, eldiven sende mi?
0: Evet.
3: Ha.
0: Nasıl yapacak?
3: Eti dök.
0: Evet. Etini koyuyoruz. Usta sensin belli.
3: Hepimiz ustayız bunlarda arkadaşlarım.
0: Muhtar teşkil eder. İyi yapıyor mu teyzemiz yemeğini?
1: Güzel yapar.
0: Öyle mi?
1: Asıl aşçımız orada ama o geride duruyor. Kaçmış o.
0: Bütün şeyleri karıştırıyoruz. Hepsini. Bulgura su vermeden mi? Suyu
3: evet.
0: Suda
3: yok. Islatmadan. Hiç ıslatmadan. Evet. Yeter mi?
0: Şimdi böyle bu şekle geldi. Hep buradan sonra ne yapıyoruz?
3: Karacağız, harmanlayacağız.
0: Peki bunu çok böyle çiğ köfte gibi mi yoğurmak lazım?
3: Yok, o kadar da değil de yine içine birbirine karışması için malzemeleri yine de yoğurmamız gerekir.
0: Coğrafi işaret almış bir yemekten bahsediyoruz,
3: evet,
0: değil mi?
3: Tescilli, çok tescilli. Evet. Biz bunu yani Karaman'a da yaptık gittik. Evet. Güzel beğendiler, beğeniyorlar. Yani güzel bir yemeğimiz. Sadece yollar başında biliniyor bu.
0: Evet. Bu köye ait değil
3: mi? Evet, köye ait.

0: sırada olur.
1: Maşallah çok da güzel görünüyor. Bakalım lezzeti nasıl olacak?
0: Yani böyle abla pişirilebilir mesela koysan ama olmaz. Biz böyle gördük. Böyle topaklanıyor.
1: Hiç şey olması
0: gerekir. Evet.
1: Dağılmayacak.
0: Yani pişerken dağılıyor da mesela pilav gibi böyle koysan da olur. Ama değil. Böyle gördük yani. Bunun şeyi özelliği bu. Evet.
1: Çok da zor değil aslında. Değil. Hızlı ve kolay yapılacak.
0: Evet, demek. Evet. Et olsa çok kolay.

0: Efendim meşhur yemeğimiz pişti. İşte gördüğünüz gibi yoğurtla da servis edilecek değil mi?
1: Evet.
0: Ne kadar pişti?
1: 45 dakikada falan pişti.
0: Evet.
1: Onun için şimdi servise hazır hale geldi.
0: Evet.
1: İnşallah beğenirsiniz.

0: nasıl servis edilir? Neyle yapılır?
1: Şimdi tabaklarımızın üzerine o konur. Daha doğrusu mayalının üzerine koyup üzerine sarımsaklı yoğurt, isteyen sarımsaklı, isteyen sade. Öyle isterseniz yapalım bir tane.
0: Bismillah diyelim. Şöyle Turan gel bakalım. Ya Allah, sıcak mı?
2: Sıcak.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Oo, dağılmış galiba değil mi?
1: Böyle tabii mi? Böyle olması gerekiyor, dağılması gerekiyor. Dedim ya ben başta da öyle de konulabilir ama özelliği böyle, biz böyle gördük yani.
0: Peki nasıl servis edeceğiz? Bir servis edelim şimdi.
2: Evet. Ekmek mayalın üstüne koyacaksak böyle yani yapabiliriz.
3: Öyle yeriz biz.
0: Efendim, Karaman'da gezimiz devam ediyor. Arkamda 600 yılı aşkın ayakta duran bir cami var. Yollarbaşı köyündeyiz. Cami şu anda halen ibadete açık. Kemal abimiz de yanımızda. Efendim merhabalar.
4: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Camiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
4: Camimiz Karamanoğlu devleti zamanından kalmadır. Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Öyle düşünüyoruz. Kesin bir belge, yazıt yoktur. Mimari açısından o tarihlerdir. 1420-1430 yılları arasında yapılmıştır. Belirli dönemlerde onarım geçirmiştir. Günümüze kadar gelmiştir. Toplu halde teravihler, yağmur duaları, işte cuma namazlarını burada kılıyoruz. Köy olarak burada kılıyoruz.
0: Peki nasıl bir camidir? Biraz da mimarisinden bahseder misin?
4: Burası iki mihraplı, iki minberli, iki bölümden oluşan bir camidir. 22 tane sedir sütunlardan oluşmuştur. Çivi kullanılmamıştır. Eşrefoğlu Camii kadar güzeldir. Sadedir. Sağlamlığı bakımından duvarları 1 metre kalındır. Kapısını göreceksiniz. Yani muhteşem bir kapıdır. Yaklaşık 500 kişi kadınla erkekli burada namaz kılıyoruz. Büyüklüğü adı üstünde Ulu Cami'dir. Köy halk arasında büyük cami olarak da geçer. Bazı belgelerde İbrahimoğlu, Karamanoğlu İbrahim Bey'in burada bir gecede konakladığını okuyoruz, yazılıyor.
0: Arkamızda çok güzel evler var. Tarihi evler var. Hemen arkasında yine bir mağaraların olduğu bölüm var. Neler söyleyeceksin burayı?
5: Bu gördüğünüz bölge Ermeni'nin ilk yerleşim yeridir. 800 kagir evden oluşmaktadır. Kagir ev dediğimiz taş ev. Adı üstünde Taşeli bölgesi burası. Taşlardan oluşmakta evler tamamen. Kendi doğal yapısı. Hatta doğal olarak evlerin içi taşlar oyulup evler bile yapılmış bu bölgede.

0: Burası Tol Medrese. Yaklaşık olarak 14. yüzyılda yapıldı. Hemen buradaki arkadaşımıza soralım, kardeşimize. Turizm rehberlikte öğrencisiniz ama burayı çok iyi biliyorsunuz. Arife Özdemir, biraz bilgi verir misiniz, nasıl bir yerdeyiz?
1: Tabii ki. Şu an Karamanoğulları Beyliği'nin ilk büyük medresesindeyiz, Tol Medrese. 1339 yılında Emir Musa Bey tarafından yaptırılmıştır ve kesme taştan yapılmıştır. Medrese tek katlı bir yapıdır. Aynı zamanda çok fazla revaktan oluşmaktadır. Ortasında dikdörtgen bir havuz bulunmaktadır. Bu havuzun içerisinde ise Davut Yıldızı bulunmaktadır.
0: Şöyle bir bakalım Davut Yıldızı'na. Efendim şöyle geldiğimizde bir havuz var. Kameraman arkadaşımız geniş göstermişse bakın burada bir havuz var. Bu havuz süs havuzu mudur, nedir burada?
1: Süs havuzu değil. İslami açıdan önemli bir havuzdur. Aynı zamanda gökbilimi dersleri verilmektedir. Evet.
0: Yıldızlar buradaki havuzdan.
1: Aynen öyle.
0: Gök açık değil mi?
1: Evet, yıldızlar bir yapıdır kesinlikle.
0: Rasat yapılan bir yer.
1: Evet, rasat tabii. Yapılan bir yer. Havuzun yan taraflarında öğrencilerin bulundukları odalar bulunmaktadır.
0: Buralarda o dönemde öğrenciler mi kalırdı?
1: Aynen öyle. Bu dönemde erkek öğrencileri burada ders ilim görmekteydi.
0: Burada öğrenciler kalıyordu.
1: Evet.
0: Ders yapıyorlardı.
1: Evet, İslam bilimler ve astronomi, uzay bilimiyle ilgili dersler görülmekteydi burada.
0: Evet, siz burada üniversitede okuyorsunuz. Hangi üniversitede?
1: Ben Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde son sınıf turizm rehberliği öğrencisi.
0: Dışarıdan gelen bir insan gözüyle anlatmak gerekirse nasıl, tarihi dokusu çok fazla bir yer değil mi?
1: Kesinlikle, tarihi dokusu olsun, manzarası olsun, doğal alanları olsun, çok güzel bir ilçe. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Herkesi bekliyoruz Ermeni'ye.
0: Anadolu'da yüzyıllardan bu yana süren bir gelenek. Ermenek'ten gelip geçiyorlar. Kim onlar? Göçerler. Göçerler göç yolculuğuna başladılar. Gördüğünüz gibi Ermeni'nin bu güzel mekanında onlar da mola verdi. Hayvanlar bir yandan otlarken, develeri de bir yandan.

0: Aklım ermez kaç yıldır göçtüm. Doğdum büyüdüm böyle göçüyüm efendim.
1: Kaç günde geçip göçüyorsunuz, bir anlatabilir misin o göçünüze?
2: 20 günlük.
1: 20 gün. Nereden çıkarsınız?
2: Aydıncık.
1: Nereye gidersiniz? Nasıl gidiyorsunuz? Bir anlat bakalım izleyicilerimize şöyle.
0: Aydıncık'tan çıkıyoruz. Bardat, Ermenek. Evet. Güneyden. Evet. Balcılar'dan Alada.
1: Alada.
0: Evet.
1: Peki kaç ay kalıyorsunuz buralarda?
0: Orada 6 ay kalırız.
1: 6 ay.
0: 6 ay kalır.
1: Peki bu göç siz nerenin yörüklerisiniz?
0: Sarıgeçli yörüğü.
1: Sarıgeçli
0: Mersin. Yörüğü. Mersin Sarıgeçli yörüğü.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
1: Ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorsun? Ateş yakıyorum.
1: Sen nereye göçüyorsun?
3: Yukarı Alada. Hacime çıkıyoruz. Taşkırız.
1: Nasıl sürüyor göç?
3: Valla 10 günü geçti şimdi bakalım 20 gün, 25 gün. Falan bulur herhalde ta 10 gün ta günümüz şeyimiz olur bilmem.
1: Göç zor mu?
3: Valla zor be, zor. Kocayacak da eden zor. Evvel ise zor gelmiyordu da şimdi zor. Zor aldı.
1: Yürüyerek mi gidiyorsun?
3: Yürüyerek gidiyoruz, hayvana biniyor. Ben hayvanla gidiyorum.
1: Mutfak burası mı?
3: Aynı benim mutfak burası işte.
1: Ne yapıyorsun? Şimdi çay mı var? Oh, çay var. Yemek?
3: Yemek de var. Evet. Çay içersen katabilirim.
1: Yemek zor mu?
3: Çok zor be. Yürüyemeyecek zor. Yürüyene zor değil de.
1: Günde kaç saat yürüyorsun?
3: Vallahi zamana bakar, yere bakar biliyor musun? Diyelim ki her yer zarar ziyan oluyor, konamıyorum. Bura koncaysan vuruyorsun, gidiyor Ermeni'ye çıkıyor. Öyle iş oldu mu zor oluyor.
1: Keçileri sağıyor musun?
3: Şimdi sağmıyor abi. Şimdi sağmıyoruz. Oğlaklar sağıyor.
1: Sen mi sağarsın konduğunuz yerde?
3: Evet ben sağarım. Benim kızım var o sağar. Para para onu sağarız. Valla işte doğdum büyüdüm yapıyor. Başka bir yer görmedik böyle.
1: Başka bir yer görmedin misin?
3: Hayır.
4: ...20 gündür falan yoldayız işte... ...daha hala da bir o kadar göçümüz var... ...daha yaylaya varmamıza yani... ...develerle, geçilerle konarak, göçerek... ...gidiyoruz Allah izin verirse.
1: Senin görevin ne?
4: Benim görevim develerle uğraşmak... ...geçilerle uğraşmak, karışık yani... ...hani her ikisini de üstleniyorum... ...sabah erken saatlerde kalkıyoruz... ...çayımızı falan demliyorum... ...işte bir kat bir şeyler yiyip içiyoruz... ...kahvaltımızı yapıyoruz... ...ondan sonra develeri havutluyorum... ...eşyaları develere yüklüyorum, sarıyorum... ...annemle babama teslim ediyorum... Ondan sonra eşimle birlikte geçileri götürüyoruz.
5: Sana güzel dedimse, dedimse.
1: Kaç yaşındasın?
4: 28 yaşındayım abi.
1: Hayatın dağlarda mı geçti?
4: Evet, okul dönemi saymasak ondan sonrası hep dağlarda yani hani şehir merkezlerini görmüyoruz.
1: Zor bir iş mi kardeşim?
4: Zor olan yerleri de var abi. Hani önceki kadar değil, şimdi gittik sırada zorlaşıyor.
1: Çadırda mı yaşarsın?
4: Evet, çadırda yaşıyoruz. 8 kollu, 5 direkli, 4 gergi diyoruz biz kenarındaki. Siz duvar dersiniz, biz gergi diyoruz. Tek odanın içerisinde yaşıyoruz. Hem mutfağımız, hem yatak odamız, hem misafir odamız. Yani tek odayı bütün oda olarak kullanabiliyoruz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni karar ile yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Yeraltı tüneline yanlışlıkla girince kaybolan 71 çocuk kurtarıldı. ABD'nin New York eyaletinde yer alan Nyack bölgesinde bir Yahudi okulunda eğitim gören çocuklar kanalizasyon sistemine bağlı yeraltı tünellerine girince kayboldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşların ardından çocuklar tünelden çıkarıldı.
1: Bazı genç kızlar ve çocuklar parkta geziniyordu. Daha sonra dere kenarındaki tünel girişine yöneldiler ve içeri girerek keşfetmeye başladılar. Bir süre sonra bulundukları yeri kaybederek panik yaşadılar.
0: Aynı bölgede daha önce de yeraltı tünellerine dair güvenlik tartışmalarını alevlendiren olaylar gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda New York'un Brooklyn bölgesinde bir sinagogun altına yasa dışı şekilde kazıldığı tespit edilen yeraltı tünelleri ortaya çıkarılmıştı. O dönemde tünellerde yakalanan bazı kişiler gözaltına alınmış, kazı faaliyetleri durdurulmuştu.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Adli yargıda üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi adli yargı kararnamesini yayımladı. Kararnameyle Ankara'nın yeni başsavcısı belirlendi. Kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanma kararı duyuruldu.

hoş geldiniz. Ajans hafta sonuna takvimler 14 Haziran Pazar gününü işaret ediyor. Sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanacağız. Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle yarın hizmete açılacak. A Haber ekibinden Kübra Bal Ankara'dan son bilgileri paylaşacak. Amerika ile İran arasında müzakerelerden bir anlaşma çıkabilir. Aslında bu bir anlaşma da değil, sadece savaşın bitirilmesi noktasında bir imza atılması bekleniyor ama bugün içinde bir beklenti şu an için Tahran tarafından gelen açıklamalara bakıldığında düşük olduğu görülüyor.

0: Ekber Karabağ İran'dan son gelişmeleri anlatacak. Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'ya müzakere çağrısı yaptı. Avrupalı liderler Putin'le görüşecekler mi? Rusya'dan Akşin Kişiyev son bilgileri paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri başta askeri unsurlarını olmak üzere pek çok askeri güvenlik noktalarında da Avrupa'da azaltmaya gidecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan desteğini çekmesi Avrupa'dan da çıkıyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Almanya'dan son konuşulanları Fatih Yılmaz anlatacak. Başlıyoruz. Dünya Kupası ile başlayacağız. 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın özeti gelecek şimdi ekrana.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı bir iç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı hakeminde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin, Kerem vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çağlanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
0: Ankara'ya gidelim. Etimesgut Havalimanı isim değişiklikle yarın bağlantı yolları da başta olmak üzere yeni haliyle hizmete alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak açılışa. Ayrıntıları alalım. Kübra Bal notlarıyla karşımızda.
2: Ankara'da kapsamlı bir dönüşümden geçirilen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları projesi 15 Haziran Pazartesi günü, yani yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacak. Bildiğiniz üzere 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO zirvesi var ve zirve öncesinde 8 ay gibi kısa bir sürede proje tamamlandı. Geniş gövdeli uçaklarında kullanılabileceği uluslararası bir merkez haline getirildi diyebiliriz. Yeni dönemde de ANK koduyla faaliyet olacak havalimanı ve özellikle de hem ulusal hem de uluslararası uçuş operasyonlarında gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda Ankara Havalimanı yalnızca bir askeri meydan olmaktan da çıkarıldı. Uluslararası

0: liderlerinde ağırlanabileceği modern bir havacılık merkezi haline getirildi ve bu noktadan Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonundan Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirildi. Peki proje kapsamında neler yapıldı, hangi çalışmalar yapıldı, onlardan da biraz bahsedecek olursak aslında pist genişliği, pist uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, yine genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Yine pist başlarında toplam 15 bin metrekarelik dönüş cepleri inşa edildi. 160 bin metrekare büyüklüğünde yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Ayrıca taksi yolları da yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Ayrıca 4800 metrekarelik devlet konuk evi ve 310 araçlıkta otopark alanı hizmete hazır hale getirildi. Artık Ankara Havalimanı ile Ayyıldız yerleşkesi arasında da doğrudan ulaşım sağlanabilecek ve aynı zamanda Esenbo Havalimanı'nda yükü bir nevi olsun hafiflemiş olacak. Yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler Kübra Bal anlattığı ayrıntıları. Şimdi Tahran'a gidelim. Amerika ile İran arasında müzakere süreci devam edecek ama savaşın artık durması için ilk imzanın atılması bekleniyordu. Amerikan Başkanı Donald Trump bugün imzalanabileceğini söylemişti mutabakatın ama Tahran tarafı öyle söylemiyor. Katar heyetinin de İran'la Amerika arasında bir arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a gittiği söylendi. Hemen alalım Tahran'dan son gelişmeleri. Ekber Karabağ yayın hazır. Ekber hoş geldin yayına. Önce bugün bir imza beklentisi sanıyorum Tahran tarafından yok. Onu bir netleştirerek sormak istiyorum. Nedir Tahran'dan gelen açıklama?
2: Ben de şöyle söyleyeyim. Evet, yani bu konuyla ilgili farklı açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri ve arabulucu olan Pakistan bugüne imza için tarih belirtmişti. Ancak İran'dan gelen son açıklamada İran net bir tarih vermiyor. Ancak bunun yakın bir gelecekte olabileceğini ifade ediyor. Senin de belirttiğin üzere Katar'dan da bugün bir heyet Tahran'da temaslarda bulunuyor ki gelen bilgilere göre bu müzakerelerle ve varılacak olası mutabakat zaptıyla ilgili Katar heyetinin Tahran'da olduğu ifade edilmektedir. Birkaç gün önce de tam Amerika Birleşik Devletleri işte İran'ı vururken ikinci gününde yine Katar heyeti Tahran'a gelmişti ki malum biliyorsunuz İran'ın Katar'da da ciddi anlamda 6 milyar dolar değerinde parası bulunmaktadır. İran'ın paraları serbest bırakılacak mı bırakılmayacak mı, bu da bir tartışma konusu. İran tarafı bırakılacak diyor, Amerika bırakılmayacak diyor. İşte bu konuyla ilgili kafa karışıklığı da devam etmektedir. Diğer taraftan Fars Haber Ajansı geçtiği son haberinde işte o mutabakatla ilgili hala değerlendirmelerin devam ettiğini duyurdu. Merve şunu da söyleyeyim. Ülkedeki bazı kesimler bu mutabakat zaptına karşı çıkmaktadır. Dün akşam saatlerinde Tahran'daki Dışişler Bakanlığı önünde aynı zamanda Meşet'te de bazı gruplar toplanarak bu meseleyi protesto etti. Özellikle hedeflerindeki isim İran Dışişler Bakanı Abbas Irakçı vardı. Zaman zaman Kalibaf'a da yönelik sloganlar atıldı. Ancak şunu da belirtmek fayda var. Bu kararla söz konusu az önce bahsettiğim kişiler tarafından değil, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde alınıyor ve bu işte konseyde alınan kararlar ülke liderine de iletilmiş oluyor ve onay almış oluyor. Merve, birkaç tane yeni gelişme var. Evet. Ben izninizle onları aktarmak istiyorum. Reuters haber ajansı ismini vermediği İranlı üst düzey bir yetkiliye dayandırarak yaptığı haberinde işte bu mutabakat zaptı kapsamında Tahran nükleer silah edinmeyecek ve üretmeyecek. Çok önemlidir. İşte çünkü Donald Trump işte son konuşmasında diyordu. Yani İran'ın sadece üretmesi değil, edinmesi de önemlidir. Yani Tehran bunu üretmese de gidip başkasından alabilir. Bu ilave edilmiştir. Gerçi bu mesele ikinci aşamada konuşulacaktır. Yine o taslak memorandumunda Tahran İran içindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını seyretmeyi kabul ediyor diyor Reuters İran'ın yetkiliye atfen. Zaten İran'da bunu bu şekilde söylüyordu. İşte ben bunu yurt dışına çıkmasını istemiyorum. Elimdeki uranyum, zenginleştirilmiş uranyumunu takribi olarak 400 ila 450 kilogram olarak ifade ediliyor. Kendimle bunu seyretmek istiyorum. Yönünde İran'dan gelen açıklamalar vardı. Evet. Yine taslak metnine göre Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanan işte petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldıracak ve İran'ın petrol satmasına ve gelir elde etmesine de izin verecektir yönünde ifadeler söz konusu. Tabii bunlar basında tartışılan meseleler. Evet. İranlı yetkililer ve Amerikalı yetkililer de sürekli altı

0: çizerek esas resmi açıklamalar dikkate alınmasını istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ekber Karabağ. Kolaylıklar diliyorum. Evet, bugün bir anlaşma beklentisi en azından şu an taraflar açısından bakıldığında yok gibi görünüyor. Çünkü bugün Tahran tarafından gelen açıklamalarda da Donald Trump'ın doğum günü ve bunu bir şova dönüştürmesini istemiyoruz açıklaması yapılmıştı. Belki pazartesi, belki bu hafta içi imzalanması daha muhtemel görünüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yla kavgasına bakalım. Amerika artık Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki NATO operasyonları için hazır bulundurduğu hem savaş uçaklarını hem savaş gemilerini hem de asker sayısını önemli ölçüde azaltacak. NATO Liderler Zirvesi öncesi bu farklı bir tartışma konusu. O yüzden Türkiye'deki NATO zirvesini de daha önemli hale getiriyor. Gidelim Almanya'ya, neler konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımına ilişkin. Fatih Yılmaz son gelişmeleri paylaşacak.
2: Merve Tepe, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askerliği varlığını azaltacağı yönündeki haberler NATO ittifakları arasında gerçekten bir endişe neden olmuş durumda. Zira Trump yönetiminin Avrupa'da konuştuğu, senin de ifade ettiğin üzere savaş uçakları, savaş gemilerinde önemli kesintileri gitmeyi planladığı belirtiliyor. New York Times'ın Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon Avrupa'daki hava ve deniz unsurlarını 4 temel alanda azaltmayı değerlendiriyor. Peki hangi uçaklar çekilecek, hangi savaş gemileri? Buna göre F-16 ve F-15E tipi savaş uçaklarının sayısı 150'den 100'e düşürülecek. 50 uçak geri çekiliyor. Deniz keşif ve gözetleme uçaklarının sayısı da 26'dan 15'e düşürülecek. Haberde ayrıca Avrupa için tahsis edilen 8 adet yakıt ikmal uçağı, havadan diğer uçaklara yakıt ikmal yapan uçakların tamamının geri çekileceği belirtiliyor. Bunun yanında füze taşıma kapasitesine sahip bir denizaltı ile bir uçak gemisinin ve ona bağlı savaş gemileriyle birlikte savaş uçaklarının da başka bölgelere kaydırılması gündemde. ABD'nin bu planı Avrupa ülkelerinde ciddi bir endişeye neden olmuş durumda. Uzmanlar bu adımın NATO'nun özellikle uzun menzilli operasyonlarıyla keşif ve gözetleme yetenek ve kabiliyetlerine ciddi bir darbe vuracağından endişe ediyor. Donald Trump yönetimi bilindiği üzere Avrupa ülkelerinin uzun bir süredir savunma harcamalarını artırmaları yönünde baskı yapıyor. Yine Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan krizde kendisine destek verilmediği için Avrupa ülkelerine epey kızgın olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Almanya'dan 5000 askerini çekeceğini resmen duyurmuştu. Yine bu planın hayata geçirilmesi halinde Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını şekillendiren en kapsamlı değişikliklerden biri olacağı belirtiliyor. Son olarak uzmanlar önümüzdeki dönemde Avrupa'nın kendi güvenliği için artık daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getiriyorlar diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz anlattı ayrıntıları. Şimdi Rusya cephesine de bakalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Batı'ya sorunları müzakere yoluyla çözelim çağrısı yaptı ama tabii Putin'in sorunlarımızı diyalogla çözelim açıklamasına Avrupalı liderlerin ne cevap vereceği ya da kamuoyu baskısıyla Putin'le görüşüp görüşmeyecekleri bir soru işareti. Moskova'ya gidelim. Akşin Kişiyev Moskova'dan sıcak bilgileri paylaşacak.
3: Teşekkürler Merve Tepe. Evet, 5 yıl önce Avrupa kıtasında savaş başlatan Rusya lideri Putin şimdi de Avrupa'ya bizimle savaşmayın mesajı verdi. Rusya günü vesilesiyle Ukrayna'da özel askeri operasyonda yer alan askerlerle bir araya gelen Putin Batı'ya sorunları müzakere yoluyla çözme çağrısında bulunarak Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Bunun ultimatum şeklinde değil gerçekten müzakere olması gerektiğini ifade eden Putin müzakere etmeye hazır olmakla birlikte bunu yaparken hep ulusal çıkarları ön planda tutacaklarını dile getirdi. NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunduğunu savunan Rus lider Putin'in Rusya'nın tek başına Batı'yı temsil eden NATO'ya karşı koyduğunu, onların ise Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratamadıklarını ve bundan sonra da uğratamayacaklarını ifade etti. NATO ülkelerinin teknoloji ve bilim alanlarındaki gelişim düzeyinin yüksek olduğuna da dikkati çeken Putin, bu nedenle ülkesinin onlardan her zaman bir adım ileride olması gerektiğini vurguladı. Uydu internet ağı geliştiren Büro 1440 Rus şirketinin Starlink uydu alıcısı benzeri sistemler geliştirdiği bilgisini paylaşan Putin, uzaya 16 uydunun fırlatıldığını ve bunların bazı özelliklerinin Starlink'ten üstün olduğunu söyledi. Putin, hava savunma sistemlerini güçlendirdiklerini, yapay zeka ile donanımlı dronların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı. Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini, düşmanın bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini söyleyen Putin, Rus ordusunun Ukrayna'daki tüm hedeflere ulaşacağı konusunda

0: kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurguladı.
1: Evet.
0: Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı da Rus birliklerinin yılbaşından bu yana 1700 kilometre kareden fazla alanı kontrol altına aldığını duyurduğunu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Akşin Kişiev Moskova'dan anlattı ayrıntıları. Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
2: Helikopter iniş sırasında kaza kırıma uğradı. Yaralanan iki yolcu pervaneyle parçalanmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar büyük korkuya yol açtı. Sebepsiz yere saldırdı. 17 yaşındaki kızı boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüs eden 30 yaşındaki şüpheli kız kıvrak yakalandı. Neyse ki mağdurun hayati tehlikesi yok. Gölevi gaz yüzünden bomba gibi patladı. Çevresindeki evlerde ağır hasar aldı. Yağış aniden bastırdı. Sele kapılan otomobil direğe çarpınca su altında kaldı. Yoluna devam edemese muhtemelen oracıkta ölecekti. Arılar uçağın kanadının mesken edinince kalkış ertelendi. Pilot çıkış yolu bulamayınca ben hallederim dedi. Gaza yüklendi ve arıları hızı sayesinde uğurladı. Soykırım yorgunu Gazeliler hayata tutunabilmek için can dostlarına da gözleri gibi bakıyor, ancak imkansızlıklar onların işini de zorlaştırıyor. Malzeme kıtlığı yüzünden hayvanların tedavisiyle ilgilenen veterinerlerin işi de çok zor. Önce yalpaladı, sonra iskeleye çarptı. İşçilerin molada olması faciayı önledi. Sürücü madde etkisinde araç kullanmaktan tutuklandı. Ulaşımın kısa yolunu bulan Çinli dostumuz enerji köpeğini gezdirmeye patenleriyle çıkardı. Turun son misafiri 22 aylık hamilelik sürecinin ardından dünyaya merhaba diyen minik fil. Minik dediğimize bakmayın, dünyaya 1 metreden kısa gelen fil 110 kilo. Asya filleri soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.
1: Hollanda'ya gideceğiz. Amsterdam'daki Fatih Camii aslında bir kilise olarak inşa edilmişti. Yapı camiye dönüştürüldü. O caminin hikayesini A Haber ekibinden Fatih Özyar konuyla konuşacak.
3: Evet Emre Tepe, öncelikle iyi yayınlar diliyoruz. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan. Şu anda bulunmuş olduğumuz cadde Mevretepe bir anlamda Rozenkrant. Aslında Amsterdam merkezine yürüme noktasındayız. Şimdi burada bakıldığında sizin de söylemiş olduğunuz gibi Avrupa'nın en önemli ibadet noktalarından bir tanesi. Yani Avrupa geneline bakıldığında kiliseden camiye döndürülen bir yer olarak ön plana çıkan yerdeyiz. Burası daha önce bakıldığında aslında arkadaşımız, kameraman arkadaşımız Metin Yazıcı ekranlara getiriliyor. Dışarıdan bakıldığında iki tane böyle farklı kulesi var. Bu kuleler aslında dışarıdan bakıldığında bir kiliseyi andırıyor. Ama kilisenin bu iki tane kulenin en yüksek tepesine bakıldığında bir alem olarak ay yıldızı görürsünüz ve ayı görürsünüz. Şimdi bir taraftan da kameraman arkadaşımla birlikte yürümek istiyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Merve Tepe önemli bir nokta, çünkü 1964 yılına döndüğümüzde 1964 yılında Hollanda ile Türkiye arasında imzalanan bir üçgücü anlaşması var. Ama o tarihte Hollanda'ya gelen Türklere de bakıldığında ibadet edecekleri bir camileri yoktu. Bir cuma namazı veyahut da bir bayram namazını kılmak için de farklı noktalara gidiyordular ki farklı bir arayış içerisindeydiler. Birçok yer arayışlarında. Şimdi bulmuş olduğumuz burası işte kilisenin, aslında birçok değişiklikler yapıldı burada. Burası ana giriş kapısı değildi zamanında. Bir anlamda yan taraftaydı ama bir anlamda mihver ve mihrabın ve kıble yönünün olması burası çok önem taşıyordu. Bunun için de burası önem taşıdığı için de şimdi biz de içeri giriyoruz böyle. Birçok değişiklik oldu dışarıdan. Ama içeri girdiğinizde işte burada tam şu anda bir cami atmosferini alıyorsunuz ki bu çok önemli. Bu camiye burada girdiğiniz zaman ismi Fatih.

0: Burası görmüş olduğunuz gibi çok sayıda çocuğun da burada dini eğitim aldığında net bir şekilde belirtebilirim. Şimdi Merve Tepe az önce söylemiş olduğum gibi son ayın 1971 yılında gerçekleşmişti. Ama yaklaşık 10 yıllık bir zarf içerisinde burası ticarethane olarak kullanıldı. Peki nasıl satın aldı? Şimdi oraya geleceğim ama şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu bölgede Katolik cemaatinin de çok az olması ve artık kiliselere gelmemelere başlamaması bir anlamda buranın da satışını gündeme getirdi. Yani peki buranın satışı nasıl gerçekleşti? Şimdi ekranlara getireceğim bir konuğum var. Konuğumuza da sormak istiyorum. Şimdi İbrahim amcamız burada. Konuk olarak kendisini alacağım. İbrahim amca böyle biraz dönüp bize de bakabileceksen şunu da belirtmek istiyorum. İbrahim amca, şimdi sen şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi önce seni tanıyalım İbrahim amca. 88 yaşındasın. Hollanda'ya gelen ilk Türklerden birisi de sensin.
1: Evet,
0: Hollanda'da
1: olanlardan yani.
0: Evet, Hollanda'da bir tarihsin aslında. Hollanda'da İslam'ın kurumlaşması ve bu kilisenin satın alınıp camiye döndürülmesinin asıl hikayesi sende. Çünkü sen buna öncülük ettin. Bu hikayeyi senden dinleyelim.
1: Vallahi bu hikayeyi dinlemek için epey zamana ihtiyacımız da var ama kısa olaraktan burası kilise olarak kullanılmadığından dolayı sahibi tarafından satılmış yahut kiraya verilmiş, başka işlerle meşguldü. Ben burayı ilk gördüğümde 1980 yılında, hatta 79'da ilk gördüğümde burası müzik enstrümanları ile dolu idi. Şu karşıda bir müzik enstrümanları var, müzik satan var. Orası burayı müzik deposu olarak yapmıştı. İlk olarak buraya geldiğimde, gördüğümde tabii bu cami, yani bu cami bu şekilde değildi. Üstü falan kapalıydı. Rezil bir vaziyette. Dedim ya burası ne kadar güzel bir yer. Hatizan'da bizim Amsterdam'da bir kilisemiz, yani ibadet ettiğimiz bir cami vardı. Dam Meydanı'nda, Rokin'de. Orası devlet tarafından bize tahsis edilmişti. Protestanlara ait. Ama bizden sonra kurulan cemiyetler yer almaya başlayınca biz de dedik ki ya bizim kiradayız, yerimiz yok. Ve o öyle bir arayış içindeyken burayı gördük.
0: Kiliseyi aldınız, camiye çevirdiniz.
1: Kilise değildi.
0: Burası ne kadar büyüklükte birisi bir
1: yer? Burası 1465 metrekare.
0: Kaç aldınız o zaman?
1: Amsterdam'da şunu söyleyeyim. Amsterdam'ın toprağı devlete aittir. Bütün binaların %90'ı toprağı devlete aittir. Buranın toprağı bize ait. Yani bizim toprağımız burası. Devlet buraya müdahale edemez. Bu bir. İkincisi, o zaman aldığımız fiyat, eğer karşılaştırırsak euro olaraktan aşağı yukarı 750 bin euroya mukabil.
0: Biliyorum aslında zamanımız yok. Anlatılacak çok hikaye var. Ama 1964 yılında Hollanda ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasında da yer almıştı aslında bir tarih kendisi İbrahim Görmez abimiz. İşte buranın bu kilisenin de satın alınıp camiye döndürmesi, şu andaki isminin de Fatih Camisi olduğunu belirtmek istiyorum. Son olarak Sayın Başkanım, siz de bir iki kelime söyleyin. Çok turistler var. Burası aynı zamanda tarihi bir bina olarak da kayıtlara geçti. Son düşüncelerini alabilir miyim?
2: Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Fatih Camii Amsterdam'ın göbeğinde dünyadan gelen turistleri, Müslümanları, bütün ziyaretçilerini yıl boyunca ağırlar. Her dilde kendilerine hitap edebilecek arkadaşımız gün boyunca mevcuttur. Bir sürü mühtedi kardeşimiz var, öğrencilerimiz var, Türk cemaatimiz var, yabancı cemaatimiz var. Gurbet ellerde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatanımızı layıkıyla temsil etmek için, dinimizi layıkıyla temsil etmek için, büyüklerimizden aldığımız emaneti küçüklerimize devir etmek için.
1: Evet. Şöyle bir durum var yalnız.
0: Zamanımız da çok sıkı.
1: Avrupa'da hakkında en çok haber yapılan, hakkında en çok film yapılan, hakkında en çok doküman yapılan bina burasıdır. Çünkü Avrupa'da ilk olarak kiliseden camiye çevrilen yer burasıdır. O bakımdan şu anda da arkadaşlarımız sağ olsunlar burayı Hollanda'nın büyük müzesi olarak tescil ettirmişlerdir. Burası şu anda müze statüsündedir aynı zamanda.
0: Evet. İbrahim Görmez abimizin de söylemiş olduğu gibi Avrupa geneline bakıldığında şu anda bulunmuş olduğumuz eskiden kilise olan ama 1981 yılından itibaren artık Fatih Camisi olarak kullanılmaya başlayan ibadethane içerisindeyiz ve buranın hikayesini kısa da olsa

0: size aktarmaya çalıştık. Ama şunu belirtmek istiyorum. Artık bir tarihi bir bina olma özelliği taşıdığı için günlük binlerce turistin de buraya gelip ve burayı ziyaret ettiğini ve bilgi aldığını da belirterek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Fatih Camisi'nden sözü şimdilik size bırakalım.
1: Siyasetteki gelişmelere bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma sürecine ilişkin yeni adımlar bekleniyor. MYK yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 11 ismi disipline sevk etti. Yeni haftada il başkanlarının da disipline sevk edilmesi bekleniyor.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Önce milletvekilleri, sonra belediye başkanları, sırada il başkanları. CHP'de arınma süreci devam ediyor. Adı şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekilini kesin ihraç istemiyle disipline sevk eden CHP-MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer için de aynı adımı attı.
2: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
3: Yeni haftada arınma sürecinin il başkanlarına da sıçraması bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin de özellikle 3 büyük şehir için söyleyebilirim bunu. Ankara, İzmir ve İstanbul il başkanlıklarında bu hafta bir değişimin olması kaçınılmaz gibi geliyor bana.
3: CHP-MYK'nın önümüzdeki haftanın ilk toplantısında tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'la İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü yönetimleriyle beraber görevden almayı ve disipline sevk etmeyi planladığı belirtiliyor.
2: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı.
3: Özgür Özel'e destek veren iki il başkanlığı meclis önünde partililerin karşı karşıya getirildiği kaotik sürecin baş sorumluları arasında görülüyor. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini meclis önüne getirdiği iddia ediliyor. Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de Çankaya Belediyesi personelini meclis önüne topladığı öne sürülüyor. İki il başkanının MYK eliyle doğrudan disipline sevk edilmeleri bekleniyor. Ayrıca görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da kulislerde ihraç edilebileceği konuşuluyor. CHP'deki arınma sürecinin 2 ay içinde tamamlanacağını dile getiren partili kaynaklar, bu süreci uzatmak partiye zarar verir. Kemal Bey kimseye karşı ön yargılı değil. Ancak partinin adını kirletenlere karşı da son derece net bir tutum içerisinde bilgisini paylaştı.
1: İstanbulluların bir talebi var. İstinye Çubuklu feribot hattının yeniden açılması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel belediye meclisinde tekrar bu hattın açılması için seslendi ve konuyla ilgili sorunu A Haber'e değerlendirdi. İstanbullular hattın bir an önce açılmasını bekliyor.
5: Kapanması etkiledi mi trafiği?
6: Çok etkiledi.
7: Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün.
3: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde bir yıla yakındır kapalı olan İstinye Çubuklu feribot hattı için böyle haykırdı.
7: Eğer tahsisi Büyükşehir Belediyesi bize verirse arabalı feribot hattının da nasıl geldiğini göreceksiniz.
3: Hat İstanbul'un kuzeyindeki trafiği rahatlatmak için hizmete alınmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında zarar ediyor gerekçesiyle kapatıldı. Yolcular da sürücüler de mağdur oldu.
8: Şu an Kavacık trafiğine girilmiyor hat olmadığı yüzünden. Özellikle köprü trafiği yani bayağı bir tıkalı durumda.
9: Vatandaş bayağı bir çile çekiyor. Biz Kavacık'a çıkamıyoruz. Biz eskiden 10 dakikada Kavacık'a inip yolcumuzu bırakıp geliyorduk.
10: Kavacık'ın trafiğini çok arttırdı. Buradaki insanlar mağdur oldu. Hep trafikte.
3: İBB meclisinde hattın açılması için konuyu yeniden gündeme getiren Gürzel, projenin kaldırılmasıyla bölgede yaşanan sorunları A Haber mikrofonlarına anlattı.
8: Bu hattın en güzel kısmı TEM'den ve de ikinci köprüden aslında araçları çekmesiydi. Orada trafik daha rahattı. Kavacık'tan çok daha rahat çıkıyorduk. Aslında Beykoz'un iç trafiği bu kadar problemli değildi. Şimdi hattımız gittikten sonra çok ciddi bir yüklenme başladı. Bulunduğumuz yerden Kavacık'a çıkmamız 45 dakika. Kavacık'tan karşıya geçmemiz 1 saat. Halbuki feribotumuz 10 dakikada karşıya geçiyordu.
3: Belediye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla yeni bir kavşak projesi üzerinde

0: çalışmaya başladı.
1: Feribot olmadığı için biz de kendi başımızın çaresine bakar durumdayız. Bakanlığımızla yine karayollarımızla da görüşme halindeyiz ve bir kavaca direksiyonel kavşak çalışıyoruz. Aslına bakarsanız milyarlık bir proje. Eğer feribot gelirse belki de bu kadar büyük projelere gerek kalmayacak.
0: Gürzel Çubuklu'da mülkiyet hakkı bulunan, İstinye'de ise 49 yıllık kiracı olan İBB'den konuyla ilgili olumlu bir cevap bekliyor.
1: İhaleyi yapmasını ve bu hizmeti tekrar geri getirmesini istedik defalarca. Zarar ettiklerini söylediler, bu işe girmeyeceklerini söylediler. O zaman dedik ki ya yapın ya da bırakın, bakanlık ya da Beykoz Belediyesi bizler ihale edelim. Zarar ediyor deyip bir hizmetten vazgeçmek aslında bir bahane. Çünkü İETT hiç olmadığı kadar zarar eden bir durumda. O zaman İstanbul'un içerisinden İETT otobüslerini mi kaldıracağız? Ulaşımın başka bir çaresinin olmadığı bu ilçede kesinlikle feribot hattını tekrar geri istiyoruz. Buna ihtiyacımız var.
2: Burası veli nimetti insanlar için. Açılmasını istiyoruz tabii.
3: Adana'nın bereketli topraklarında patates hasadı devam ediyor. Konya'ya da gideceğiz. Konya'da özenle yetiştirilen kültür mantarı toplanıyor. Malatya'da ise dut hasadı için çiftçiler ter döküyor. Şimdi çiftçilerin üretim seferberliği gelecek ekrana.
4: Bu sene yağışların malum çok olmasından dolayı hasadımız gecikti. Haziran'ın 10-15'i gibi bitmesi gereken hasada da hemen hemen yeni başladık biz bu bölgede.
0: En erkenci patates Adana'da yetişiyor. Yaklaşık 70 bin dekarda patates üretimi yapılıyor. Dönüm başına ortalama 4 ton ürün toplanıyor.
5: Çukurova'nın bereketli topraklarında bu yıl etkili olan yağmurlar, yağışlar patates hasadında takvimi değiştirdi ve şu anda görmüş olduğunuz gibi ovada hala patates hasadı devam ediyor.
4: Yağışlardan dolayı çok kayıplar oldu. Bazı bölgede de faydası oldu. Gördüğünüz gibi bu tarlada biz hemen hemen sorun yaşamadık. Daha da bereketten desek yeridir yani, odur yani.
5: Hasada gelen patates ilk olarak görmüş olduğunuz gibi traktör vasıtasıyla toprağın yüzeyine çıkartılıyor. Ardından da tarım işçileri ellerindeki kovalarla patatesin iriliğine göre ayrı ayrı gruplar oluşturuyor. Ve sonrasında da çuvallara doldurulan patatesler Adana'dan farklı illere sevk ediliyor.
6: 15 güne kadar taze patatesimiz biter.
5: Türkiye'de yılda ortalama 7 milyon ton patates üretiliyor. Adana ise Turfan'da patates üretiminde oldukça önemli merkezlerden bir tanesi. İşte Turfan'da patates, yani kabuğu ince patates, kabuğu olmayan patates, kabuğu elle soyulan patates. Sen göle gel gelin. Patatesin özelliği nedir?
4: Tabii Turfan'da oluşu, ilk taze çıkışı, pişmesi, kızartması kolay, tüketime gidiyor hemen. Erkenci oluşu en büyük özelliği o tabii.
0: Konya'daysa kültür mantarı hasadı yapılıyor.
7: Kültür mantarı sıcaklığa bağlı, neme bağlı, havalandırma şartları var. Tabi bunları biz otomatik panolarla şey yapıyoruz, takip ediyoruz.
0: Çiftçiler ürünün verimini artırmak için sürekli bakım yapıyor.
7: 25 ile 18 derece arasında değiştiği evreleri var.
8: Evet.
7: Yani kuluçka evresinde 25'lerde gidiyor. Mantar çıktığı zaman 18'lerde tutarız.
9: Kültür mantarında hasat devam ediyor. Günlük olarak aile işletmelerinde yaklaşık olarak 1 ton mantar hasat ediliyor.
7: 45. gün hasat başlar. 15 gün sürer toplam hasat süresi. 4 gün ilk flaş, 4 gün ikinci flaş. Yani 2 ayda bir odayı 8 gün hasat edilir. 7, 8, 6 duruma göre hastalanabilir. Günlük 1 ton üretiyoruz. Zincir marketler paket şeklinde gidiyor oralara. Diğerleri de semt pazarlarına. Pakete girmeyecek ikinci kalite mallar semt pazarlarında değerlendirilir.
0: Burası ise Malatya. Dut hasadı için mesai başladı.
10: Çilek hasadı, kiraz hasadı derken şimdi de sıra dut hasadında. Malatya'da her meyveyi bulmak mümkün. Hakikaten bereketli topraklar.
6: Malatya'mızın tutu da çok meşhurdur.
8: Evet, evet.
6: Yani tutu anlatmakta bitmez yani.
8: Evet,
6: faydaları var insan vücudu sağlığı açısından. Biliyorsunuz artık bunlar ihracatlar da başladı.
10: Bu silkelenen dutlar daha sonra kovalarla toplanıyor.

0: kaynatılarak pekmez yapılıyor. Pekmezden de yine besi yapılıyor, evet.
1: Kurutulduktan sonra da kuru yemiş niyetine alınıp yığılıyor. Yani kalp damar gelişmeler için de çok faydalı.
2: Şehre Yakın programında bu hafta ekibimiz Van'ın Gevaş ilçesinde Artoslağ'ın eteklerine saklanmış cennet olan Elmalı Mahallesi'ne konuk oldu. Hayvancılıkla uğraşan sıcakkanlı insanların meşhur otlu peynirinin yapım sırlarını ve bölgedeki geleneksel tarım hayatını getireceğiz şimdi ekrana.

0: Van'ın saklı cennetlerinden olan bir yerdeyiz. Van'ın Gevaş ilçesindeyiz. Gevaş ilçesinin bir tarafında masmavi Van Gölü, diğer tarafında ise Artos Dağı eteklerindeyiz. Şu anda hemen karşımızda Artos Dağı var. Tabii ki biz şimdi Elmalı Mahallesi'ne doğru ilerleyeceğiz. Bölgenin geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılık. Bakalım Elmalı Mahallesi'nde neler yaşanıyor?
1: Yaz gelince çayır çimen, güz gelince çöl.
0: Amcacığım kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
0: Neler yapıyoruz burada? Koyunları, kuzuları çıkardık otlatmaya.
2: Otlatıyoruz. Bunlar en son doğan koyunlarımızdır.
0: En son doğan koyunlarımızdır.
2: Kışın bakıyoruz.
0: Evet.
2: İlkbaharda en son kalanları doğurduktan sonra bahçede bırakıyoruz. Onları dışarı bırakmıyoruz.
0: Evet. Anne, şimdi sabah uyanıyoruz değil mi? Neler yapıyoruz? Bir bize bahseder misin? Günlük neler yapıyoruz?
2: Saat 4'te kalkıyorum, koyunlarımı dışarı çıkartıyorum 4'te. Ha ola 4'te.
0: Sabah çok en erken saat. Saat 4'te koyunları
2: kaldırıp götürüyorum, daha otlatıyorum. Saat 9-10 arası getiriyorum, bir daha sayıyoruz.
0: Evet.
2: Sağdıktan sonra saat 10-11 arası kuzuları bırakıyoruz annelerinin yanına.
0: Peki bunların sahamları ne zaman oluyor?
2: Sahamları 9-10 arasında saham yapıyoruz.
0: Ne kadar süt çıkıyor?
2: Yani, koyuna bağlı.
0: Yani ortalama ne kadar süt?
2: 100 koyuna 2-3 teneke falan süt çıkıyor. 3 teneke süt çıkıyor.
0: Peki o sütleri satıyor musunuz?
2: Peynir yapıp satıyoruz.
0: Peynir yapıp satıyoruz. Ama tabii sütten yoğurt da yapan oluyor. Ya bu köyde ya da işte hayvanlar olan kim nasıl isterse öyle yapıyor. Kimi doğru süt de yapıyor, kimi yoğurt yapıyor.
2: Kimi yoğurt yapıp
0: kimi satıyor. Peynir yapıyor.
2: Kimi yağ yapıyor.
0: Kimi tereyağı yapıyor. Evet. Tabii bunlar sağlıklı.
2: Biz genellikle peynir yapıp satıyoruz.
0: Evet.
2: Peynir de iyiydi bizim için.
0: Aynen. Zaten peynir satışı da çok güzel oluyor. Çünkü Van'da herkes otlu peynir. Genelde otlu peynir tüketiliyor.
1: Sar beline kuşağı.
0: Şu anda meşhur Van kahvaltısının olmazsa olmazı otlu peynir yapım aşamasındayız. Ve hemen de böyle bakıyoruz. Tabii kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtıyor ama şimdi bize anlatacaklar. Bu peynir nasıl yapılıyor?
3: Bu peynir öncelikle hayvanlarımızı soğuyoruz. Evet. Sağdıktan sonra getiriyoruz buraya. Güzelce onları süzüyoruz. Evet. Sütümüzü. Sonra mayamızı atıyoruz. Böyle bir 30-35 dakika aradan geçiyor.
0: Evet.
3: Geçtikten sonra mayalanıyor. Mayalandıktan sonra geliyorlar buraya. Şu gördüğünüz bezlerin içine bırakıyoruz. Evet, bırakıyoruz. İçine otunu karıştırıyoruz. Sonra süzmeye başlıyorlar. Sabaha kadar böyle bekletiyoruz.
0: Sabaha kadar mı kalıyor?
3: Sabaha kadar bekletiyoruz. Beklettikten sonra sabah tuzluyoruz. Kutuların içine bırakıyoruz. İşte bu kutulardaki yani sabaha
0: şimdi
3: kadar bekletme.
0: Bir şeyi merak ettim şimdi. Bu normal çökelik gibi oluyor değil mi? Sonra mı kalıplaşıyor?
3: Sonra kalıplaşıyor. Bu torbadakilerin içindekiler hepsi kalıbını tutup sonra kesiyoruz.
0: Orada kuruyor o zaman.
3: Evet.
0: Peki içinde hangi otlar var?
3: Sirik var, heliz var, mandi var, kenger var.
0: Herkes kendi isteğine bağlı değil mi? Tabii bu otlar da dağdan toplanan şifalı otlar değil mi?
3: Dağda
0: peki tuz miktarını ayarlayabiliyor musunuz? Normalde Van peynirini bazıları çok tuzu diye tüketemiyor. Ama bu tuz miktarını bence ayarlanabiliyor.
3: Biz ayarlıyoruz hepsini.
0: Peki bu gömme oluyor. Mesela bu şu an salamura değil mi? Salamura. Bunun bir de gömmesi oluyor değil mi?
3: Gömmesi şimdi şu şekilde normalde 5 kilo peyniri kutulara bırakıyoruz.

0: Sulara bıraktıktan sonra direkt böyle çukurlar kazıyoruz. Çukurların içine bırakıyoruz. Kışın güzelce yiyoruz. Vallahi fazladan da kalıyor. Belli etmiyor.
1: Yok yok, gömülü halde ne kadar kalıyor?
0: Gömülü halde hiç yoksa 7-8 aya kadar hemen hemen kalıyor içinde. Bozulmuyor yani. Evet.
1: Peki onun tüketilmesi için bir zaman var mı?
0: Hayır, fark etmiyor.
1: Çok lezzetli. Türkiye'nin her tarafından herkes tüketebilir rahatlıkla. Çünkü tuz oranı da kendi ayarlanıyor. Ama bir de gömme peynir, yer peynir dediğimiz, yani eski peynirler. Şu gördüğünüz yerde tabii bunlar böyle tutulduktan sonra 5 kiloluk bidonlarla birlikte şuraya hemen toprağın altına gömülüyor. Hemen şurada şu kutularda, kaldıramadım, su var içinde. Şu kutularda hemen şu kutulara, evet, gömülü halde peyniri koyuyorlar, salamura peyniri. Daha sonra toprağa gömüyorlar. Daha sonra o 3-4 aylık ya da 5-6 aylık değil mi? Yani en az ne kadar kalıyor?
0: Bu zamana kadar hemen hemen yiyoruz biz.
1: Yani 3-4 ay kalabiliyor.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla kalması lazım. Mesela 3-4 aydan daha fazla kalması lazım onu yemek için. Evet, o ama biraz daha tuzlu oluyor.
0: Hayır.
1: Yer peyniri daha çok tuzlu olmuyor mu?
0: Daha da lezzetli oluyor.
1: Yine bence kişiden kişiye değişiyor. Çünkü bazıları salamurayı tercih. Mesela ben salamurayı daha çok seviyorum.
0: Burayı ben fazla sevmiyorum. Ben normalde tutulmuş peyniri daha çok seviyorum.
1: Bazıları daha tutulmuş güzel. Yer peynirini seviyor. O da işte tamamen kişinin kendi tercihi.
0: 8. aydan beri kutulara bırakıyoruz. Toprağın içine bıraktığımızda da biz bu zamana kadar o topraktaki peyniri yiyoruz.

0: patates ekiyoruz.
1: Şimdi patates ekiyorum.
0: Ne zaman, hangi mevsimlerde ekiyorsun?
1: Vallahi aslında Haziran çapay yapma lazımdı. Bu sene böyle ya hava dolayınca biz geç kaldık.
0: Şey, hava şartlarından dolayı bu yıl mevsimlerde biraz böyle bir sanki bir değişiklik oldu. Yağmur, kar sürekli yağdığı için mevsimden dolayı patateslerin ekimi daha yeni gerçekleşiyor. Tabii. Ve şu anda da gördüğünüz gibi benim dizlerimde mont var.
1: Nisan 20'sinde. Her sene Nisan 20'sinde ekiyorduk. Ama bu sene böyle yağmurlu olduğu için.
0: Ama hala havalar ısınmadı. Az önce bir ceket giymiştim. Tekrar montumu giymek zorunda kaldım. Ve şu anda da gördüğünüz gibi tarımda da yine Van'da da bir ay gecikme yaşandı. Şu anda amcamız da burada patateslerin ekimini yapıyor. Peki ne kadar süre sonra oluyor bu?
1: Bu şimdi bu patates en azından 9. aya kadar 9. aya çıkaracağız. Evet.
0: Peki ben şeyi merak ettim. Şimdi normalde nasıl yapıyorsun? Şimdi bir tane patates alıyorsun.
1: Bir ufak patates olduğun zaman ufak olursa 4 tane bırakıyoruz. Büyük oldu mu ortada bölüyoruz. Evet. Sonra patatesi ekiyorum. Tamam. Şimdi bu büyük diyelim. Şöyle. Böyle büyük bu.

0: Peki 4 tane patates bir yerde ya. Daha sonra bu nasıl olacak?
1: Böyle kestim patates yerine kalması lazım. O şeyleri var ya, hücreler halde olması lazım. Şimdi ektiğiniz, çıktığınız zaman patates onlara gelir. Şimdi patates onlara oluyor.
0: Peki bunu siz ne zaman sonra toplayacaktınız?
1: Şimdi 9. ayda. 9. aydan biz bu patatesi çıkarıyoruz.
0: Ne kadar böyle i̇şte, şey oluyor?
1: Büyük oluyor. Hasılat. Yani bunlardan daha büyük olması lazım.
0: Yani böyle kilo olarak bakıldığı zaman ne kadar? Yani
1: iki tanesi bir kilo atıyor. Üç tanesi bir kilo atıyor. Yani patates elde.
0: Şey soruyorum, hasat zamanı toplam kaç kilo patates elde ediyorsun? Ona hiç baktın mı?
1: Sadece bunu ev için ekiyorum. Ev için. Mesela diyelim 3-4 çuval ekiyorum. Onda ne geldiyse onu eve çıkarıyoruz.
0: Hadi kendiniz dışarıya satış yapmıyorsunuz.
1: Şey vermiyoruz.
0: O zaman bir kış.
1: Ne veriyorum dışarıda. Onu zaten yukarıda ekmişim. 7 dönüm var orada. Burada da bir parça var da ekmişiz. O fasulye de yeşil fasulye karışık.
0: O zaman şimdi ben de bir patates ekimi yapıyorum.
1: Ekiyorum.

Evet, burası Yeşil Gevaş. Burada halk ağzıyla Gevaş'a Yeşil Gevaş derler. Çünkü buranın yeşilliği çok meşhur. Ve buradaki vatandaşlar zaten şöyle görüyorsunuz. Herkes bahçesinde, işte kapısının önünde sebzesini, Gevaş'ın taze fasulyesi, tescil alan bir fasulye. Fasulyesi, sebzesi, patatesi, ekimler devam ediyor. Tabii hava şartları şu anda daha soğuk. Patates de biraz geç kaldı ama ekilmeye başlandı. Yavaş yavaş ekimler devam ediyor. Artos Dağı eteklerindeyiz. Artos Dağı gökyüzüne uzanan en heybetli zirvelerden bir tanesi. Özellikle doğa severlerin en sık uğradığı noktalardan biri. Elmalı Mahallesi de buradaki güzellikler arasında yer alıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet ProGlide.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Yeni bir gelişme. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yine hedef aldı. İsrail ordusu saldırının Hizbullah'ın saldırılarına misilleme olduğunu iddia ediyor. Dumanlar Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney mahallesi Dahiye'den yükseldi. İsrail savaş uçakları ön uyarı yapmadan Dahiye bölgesini bombaladı. Bölgeden iki patlama sesi duyulduğu bilgisi var. İsrail ordusu Hizbullah'a ait hedefin vurulduğunu öne sürüyor. İran geride bıraktığımız hafta İsrail'in Beyrut'a saldırısına misilleme olarak tarihinde ilk kez kendisine saldırmadan İsrail'i vurmuştu ve bölgede tansiyon yeniden yükselmişti. Amerika ile İran arasında yürütülen ve imzalanması beklenen mutabakattaysa ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi istendi. Beklenti bu yöndeydi ancak bugün Donald Trump'ın imzalar atılacak açıklamasının ardından İran kanadının bugün imzalamayacağız açıklaması sonrası İsrail bir kez daha Beyrut'un Dahiye bölgesine hedef aldı. Şimdi hem Tahran cephesine hem de Pakistan cephesine bakacağız. Müzakerelerden bir anlaşma çıkması bekleniyor. Tahran'da nasıl bir açıklama var? Bugün imzaların atılıp atılmayacağına dair. Bir de Pakistan'a gideceğiz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sürecin en olumlu açıklamasını yapan ismiydi. Ve tarafları masaya oturtacağız. Bundan sonraki süreçte de müzakereler devam edecek demişti. Önce Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ'dan yeni açıklamalar alalım. Ekber.
2: Merve, öncelikle senin baktığın son haberle devam etmek istiyorum. İsrail'in İran'a yönelik yaptığıyla ilgili esasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma sağlanırsa en önemli maddelerden bir savaşın cephelerdir. İran'ın da üzerinde sıkı sıkı vurgu yaptığı Lübnan cephesinde ermesi gerektiği yönündedir. Ancak az önce dedik, İsrail'in hala Lübnan'ın yönelik saldırıları özellikle Hizbullah bulunduğu Dahiye yönelik saldırıların devam ettiğini gördük. Belki bu da bu müzakere imza atma sürecini geciktirebilir. Hatta belki bu süreç yaşanmayabilir. Çünkü az önce haberimizde de izlediğimiz üzere geçtiğimiz gün tam olarak hatta İsrail'e yönelik saldırıları da söz konusu olmuştu.

0: Bu olası uzlaşma ne zaman olacaktır? Bu konuyla ilgili farklı açıklamalar gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan bugünü pazar günü, İran işte bugünü olmasa önümüzdeki günlerde olabilir yönünde İran'dan ifadeler gelmektedir. Yani İran işte net bir tarih vermekten kaçınıyor. Peki böyle bir uzlaşma olursa tam olacaksın. Olacak az önce de dediğim üzere Lübnan da dahil olmak üzere açılacak.
1: Evet.
0: Ablukası kaldırılmış olacak. Tabii diğer tartışmalar da vardır ki işte İran'a para verilmeyecek ilgili, bu da konulardan biri.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Hemen Fakur Rahman'a döneyim. Pakistan cephesinden gelen açıklamalar önemli. Aslında dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif önce bu anlaşmanın imzalanacağını ama nükleer gibi bazı konuların çözümlenmediği için de uzun vadede müzakere sürecinin, arabuluculuk sürecinin de Pakistan tarafından ve bölge ülkeleri tarafından devam edeceğini söylemişti. Önce şunu sorayım Fakur. Bugün bir anlaşma beklentisi var mı yok mu? Pakistan kanadından gelen açıklamada.
2: Merve, teşekkür ederim. Şimdi başkent İslamabad'da durum şöyle. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İsadar'la dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri basına yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı. Taraflar son aşamasına gelen ABD-İran müzakereleri ve yarın yapılması, yani bugün planlanan elektronik imza törenini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek bu önemli gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ettiler. Yani bu şekilde bir açıklama geldi. İmza töreni konusunda Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından henüz herhangi bir yeni açıklama gelmedi. Dolayısıyla ABD de bu yönde bir açıklama yapmıştı. Donald Trump tarafından açıklama gelmişti bugün imza konusunda. Şimdi Pakistan Dışişleri Bakanı, Türkiye mevkidaşı Hakan Fidan'la da dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki Dışişleri Bakanların görüşmede ABD-İran barış sürecini ve şu sözleri dile getirmişler. Bölgede kalıcı barış ve istikrar yolunu açacak. Bunu ümit ettiklerini ifade ettiler. Dolayısıyla yani bu açıklamayı önümüzde gördüğümüzde şimdi Pakistan tarafından yeni bir açıklama yok. Yani bu imza töreni elektronik olarak yapılacak. Katar'da, Suudi Arabistan'da, aynı zamanda Türkiye, Pakistan, herkes bu konuda hemfikirler. Mısır Dışişleri Bakanı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Dolayısıyla bugünkü imza töreni konusunda henüz bir yeni açıklama yok Pakistan tarafından. Yani bu akşam saatlerinde bekleniyor. Ama tabii ki en önemli aktör İran. İran tarafından henüz böyle bir irtibat Pakistan makamlarıyla kurulmadı.
1: Fakur, teşekkür ederim. Fakur, teşekkür ederim. Kal lütfen bizimle. Doktor Cihan Günyel stüdyo konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk, iyi günler.
1: Merhaba. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bir anlaşma olabilir mi? Bundan ziyade anlaşmanın ne zaman olacağı sanıyorum daha önemli. Çünkü normal şartlarda bugün bir imza töreni bekleniyordu. Ama dün mesela Fars Haber Ajansı'ndan da geçen bilgi, dediler ki Trump bir bunu doğum günü seremonisi haline getirmek istiyor. O yüzden biz bugün bu anlaşmaya imza atmak istemiyoruz. Şimdi bir soru işareti şu, bir savaşsız döneme gireceğiz gibi bir bakış açısı vardı ama İsrail yine Beyrut'u hedef alarak sanıyorum bu barış anlaşmasını da baltalamak istiyor.
3: Çok haklısınız. Aslında uzunca bir zamandır İsrail'in biz bu ateşkesi veyahut da barış anlaşmasının hayata geçmemesi için özellikle burada İran'ın belki de yumuşak karnı diyebileceğimiz Lübnan üzerinden harekete geçtiğini görüyoruz. Çünkü İran için Lübnan ve Hizbullah oldukça önemli bir vekil gücünden ziyade aslında müttefiki bile diyebiliriz ki bunu kırmızı çizgi olarak belirtmişti. Fakat İsrail ise buradan bu sürecin bir şekilde İran'ı aslında anlaşmadan vazgeçmesi edilmesi noktasında zorlayıcı bir pozisyonda görerek kendi o hiç vazgeçmediği tabii politikalarını, yayılmacı ve işgal politikalarını da hayata geçirerek bir bağlamda hem yayılmacı işgal politikası ama diğer taraftan da Amerika ve İran

0: tarafından imzalanacak bir barış anlaşmasında en azından İran'ı bir şekilde burada paralize ederek bu anlaşmadan kaldırmak üzerine kuruluydu ki bu bağlamda da her zaman İsrail'i bozucu bir faktör olarak bir kenarda tutmak gerekiyor Merve Hanım. Hı hı. Çünkü şunu biliyoruz, uzun elimde de aslında biz İsrail'in İran'da tamamen bir rejimin ortadan kalktı, hatta istikrarsız, başarısız bir devletin ortaya çıkmasını tasarladığını da söyleyebiliriz. Bu bir kenarda elbette tutmamız gerekiyor. Tabii diğer taraftan da bakacak olursak bir de anlaşmanın aslında iki taraf olduğunu görüyoruz. Amerika ve İran. Hatta şöyle bir durum var. Artık biz bunu Amerika İsrail İran savaşı olarak değil de dikkat edilirse Amerika İran savaşı şeklinde okumaya başladık. Zaten İsrail Başbakanlık Ofisi'nin geçen bir açıklaması vardı. Biz bu anlaşmaya taraf değiliz. Yani burada şu şekilde de okuyabiliriz. Taraf değiliz, bizi burada bağlayan bir durum yok. Ben istediğim an, tehdit hissettiğim an İran'a saldırabilirim noktasında ve hatta bu anlaşmaya ben riayet etmek zorunda değilim diye de okumamız gerekir. Burada Amerika ve tabii ki Trump'ın İsrail üzerinde sınırlandırıcı etkisinin ne kadar olacağını da görmek gerekiyor. Ama bence İsrail'e bırakırsanız bu anlaşma hayata geçmesin diye elinden geleni yapacaktır ki şunu da biliyoruz. Anlaşma da belki bu süreç içerisinde en yakın olduğu süreci de söyleyebiliriz. Çünkü hem İranlı yetkililerin açıklaması hem Amerikalıların açıklamalarına baktığımızda ki Pakistan burada yine önemli bir noktada elektronik imzaların yakında atılacağını ifade etmişti. Arakçı'nın benzer açıklamaları var. Bir anlaşmaya doğru yakınız diye ki hatırlarsanız Trump bu paylaşımını Arakçı'nın retweet etmişti. Bu da belli bir noktada ilerleme görünüyor. Fakat hala soru işaretlerini tutmak gerekir diye düşünüyorum Merve Hanım. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi biz basına yansıyan kadarıyla gördüğümüz anlaşmalarda ki burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sanki gerçekten de Amerika ve Trump'ın istekleri daha çok fazla anlaşmaya yansımış şekilde okuyoruz. Şimdi bugüne kadar hep şöyle olmuştu. 14 madde İran açıklıyordu, 10 hı hı. madde Amerika açıklıyordu ve birbirlerinin 180 derece zıt tarafında duruyordu ve bir taraf anlaşma bu maddelerden olunca diğer taraf bunu tekzip ediyordu ve çok sert eleştirilere kalıyordu. Daha sonrasında da bir ilerleme olduğunu görmemiştik ama bugün yine uluslararası basınında geçtiği haberler kisidi de altyazıda da geçiyor. İran'ın hemen hemen sanki Amerika'nın bazı şartlarını kabul etmiş gibi görünüyor. Mesela bunlardan bir tanesi şu gördüğüm kadarıyla İran'ın nükleer silah edinmeyeceği ve uranyumu seyreltileceği. Bu mesela İran'ın çok kırmızı çizgi noktalarından birisiydi. Mesela bununla ilgili anladığımız kadarıyla daha fazlasıyla Amerika'nın istediği olmuş gibi görünüyor. Mesela
1: ama yani şöyle hocam, Amerika ya yani İran kanadı mesela uranyumu hafifletmede savaş öncesinde de uzlaşırız diyordu. Yani burada %100 verilmiş bir taviz yok İran kanadı tarafında. Hatta şöyle deniliyor. Nükleerde bir sonuca varamadılar. Asıl Amerika istediğini alamadı. Çünkü İsrail de mesela şimdi onu eleştiriyordu ki siz bu anlaşmayı ne için imzalıyorsunuz? Nükleer geliştirmede bir anlaşmaya varamadınız. Nükleer müzakereleri savaştan sonra, dün Pakistan Başbakanı da söyledi, imzadan sonra 60 gün içinde çözeceğiz gibi bir açıklama evet. yaptı. Çözülebilen bir mesele yok aslında bu. Sadece bir an önce bu saldırılar dursun imzası gibi görünüyor bu.
0: Ya elbette, ama şöyle bir durum var. Özellikle hem geçen yıl 12 gün savaşı hem bu seneki saldırıları düşündüğümüzde aslında İran'ın artık caydırıcı bir güç olma bağlamında nükleer silahtan bence vazgeçmeyip daha fazlasıyla yönelmesi. Çünkü hı hı. şöyle bir durum var. İki kere saldırıya, savaşa uğramış bir ülkeden bahsediyoruz ki işte nükleer silah bir şekilde başka elde edebiliyorsanız size bir caydırıcılık katmış oluyor. Yani evet, geçmişe gittiğimizde P5+1 anlaşmalarıyla uranyum zenginleştirme 3.5 oranında tutmuş, kendi nükleer tesislerini, uluslararası atom enerjisini gözetimine açmış bir İran vardı. Ama bence bu yani statüko özellikle bu iki savaş sonrası, yani 40 gün savaşı ve geçen yılki 12 gün savaşı ile beraber hı hı. aslında İran'ın bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Burada belki İran için şu avantajı olabilir. Özellikle şu ana kadar füzelerle ilgili, yani askeri güç kapasitesiyle ilgili herhangi bir şeyin en azından gördüğümüz kadarıyla yansımaması. Ki, çünkü burada Amerika'nın da çok ciddi isteği vardı ilk zamanlarda. Füze kapasitesinin, menzilinin ve adedinin sınırlandırılmasını istiyordu. Evet. En azından bu durum yok ama yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının salınması ile ilgili ne gelişmeler var. Onunla ilgili de çok ilginç ben bir haber gördüm. Geçtiğimiz Cuma günü Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan İran'ın 10 milyar dolarlık o dondurulmuş kaynaklarını
1: Katar'daki
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde de olduğu söyleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri 3 milyar dolarını zaten gönderdi. Kalan 7 milyar dolarını da verici. Sadece şu soru işaretini götürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir adımı Amerika'nın onayı olmadan atmaz. Acaba bu yaptırımları ve daha doğrusu dondurulmuş varlıkların salınmasını Amerika kendi üzerinden değil de acaba Körfez ülkeleri üzerinden mi yapacak? Şunu da anlıyoruz. Özellikle bu 40 günlük savaşta İran altyapısı, sivil altyapısı oldukça zarar gördü ve bundan kaynaklı olarak da belki de bu dondurulmuş varlıkların veyahut da yaptırımların kaldırılmasını elzem görüyor. Çünkü şöyle bir durum var. Uzattım biliyorum Merve Hanım ama bu sivil altyapının tekrardan inşa edilmesi çok büyük maliyet bir durum ve ekonomiden kaynaklı bu yılın başında tekrar rejimin protesto gösterileri olmuştu ki içeride belki de bir başka savaş sonrası bir ekonomi üzerinden baktığımızda tekrardan bir protesto gösterilerinin olmaması bağlamında da sanki ihtiyaç duyuyor gibi. Belki Ekber'e sormamız da
1: evet,
0: burada.
1: Ekber'e soralım. Ekber, nükleer anlaşma ve bu dondurulmuş varlıkların çözülmesiyle ilgili İran'dan nasıl bir açıklama var? Yani İran kanadının çünkü bu nükleer müzakerelerden vazgeçiyoruz ya da nükleere uranyumu azaltıyoruz gibi bir açıklaması da yok bakıldığında.
2: Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Esasında bu anlaşma ilkin anlaşma olacaktır. İlk mutabakat zaptının ardından taraflar oturup İran'ın nükleer faaliyetlerini detaylı bir şekilde görüşecektir. Fakat Reuters bugün İranlı yine ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırarak İran'ın işte nükleer silah elde, az önce değerli hocamın da söylediği üzere nükleer silah elde etmeyeceğine ve özellikle işte bu uranyum zenginleştirme meselesinde seyretmeyi kabul edeceğine ilişkin ifadelere yer vermiş durumda. Şimdi burada tabii tartışılan bazı hususlar söz konusudur. Esasında senin de söylediğin üzere İran zaten bunu ilk baştan kabul ediyordu. İran ilk baştan itibaren diyor ki ben nükleer silah edinmiyorum. Benim böyle bir işte maksadım yoktur. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump özellikle İran'ın üzerine bastırarak İran'ın elindeki o zenginleştirilmiş uranyumun ya İran içinde veya İran dışına Amerika Birleşik Devletleri'ne ve başka bir noktaya götürülerek imha etmesini istiyordu. Fakat şimdi Reuters'in haberine İran yetkiliye aktardığına bakıldığında İran bunu kendi ülkesinde seyretmeyi kabul ediyor. Tabii bu mesele esasında daha sonra tartışılacak. Ancak neden şu aşamada gündeme getirildi? Bu bir tartışma meselesi. Diğer taraftan dondurulmuş varlıklarla ilgili yine Reuters İranlı yetkiliye atfen 25 milyar dolar paranın serbest bırakılmasını ihtimalinden bahsediyor. Daha iki gün önce J.D. Vance İran'a herhangi bir para verilmeyecek ancak İran'ın davranışına göre İran'a bazı konularda işte kolaylıklar sağlanacak, teşvikler verileceğini ifade etmişti. Bu ifadelerden kısa süre sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı işte medya, İran medyasında konuştu, devlet televizyonuna konuştu. Yok böyle bir şey diyor. Orada böyle bir mekanizma oluşturulmuştu. Bekleyip göreceksiniz o maddeler. Yani farklı çelişkili açıklamaların olduğunu ifade edebiliriz. Şunun da altını özellikle çizmekte fayda vardı ki Donald Trump Obama yönetiminde alınan o kararları yani İran anlaşmasını eleştirirken sürekli bir şekilde eleştirildiği nokta neydi? Neden Obama yönetimi İran'a para verdi? Sürekli diyor ki İran'a bu kadar para verdiler, para verdiler. Şimdi eğer kendisi benzeri bir duruma düşerse nasıl kendini savunacak? O bir tartışma konusu.
1: Evet. Çok teşekkür ederim Ekber. Hocam son cümlenizi alayım, buyurun.
0: Son cümle belki şu, belki Ekber Bey de buradayken bu anlaşma eğer Amerika'nın çok istediği tarzda olursa, istediği şartlarda içeride bir hem yönetim bürokrasi ve aslında devrim muhafızları bir de toplum içerisinde bir kırılma yaratabilir mi? Yani biraz burada şüphe işareti şuradan geliyor. Dün itibariyle de aslında biraz tartışmaların olduğu ifade edildi. Çünkü Amerika'nın istediği bir anlaşmayı kabul etmek toplum, biz savaştık, binlerce insanımızı kaybettik. Diğer taraftan içeride sanki bir noktada da biliyorsunuz iletişim eksikliğinden de savaş sırasında yaşanan kimlerin daha çok yönetimde karar aldığı noktasında içeride reformistler var ama diğer taraftan rejimi çok sıkı savunanlar da var.
1: Evet.
0: Yani İran'da çok ciddi tartışmalar da gelebilir Amerika'nın istediği bir anlaşma Peki. şeklinde olursa.
1: Çok teşekkürler Doktor Cihan Güyel, Ekber Karabağ ve Fakur Rahman yayına katkı için değerlendirmeleriniz için sağ olun. Teşekkürler. Şimdi Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşı ve sonrasında Orta Doğu'da yaşananların ardından bir de Amerika Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez politikaları sonrası kıta güvenliğini yeniden tartışmaya başladı ve Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Geride bıraktığımız haftalarda Türkiye ve Almanya arasında 12 yılın ardından bir stratejik diyalog toplantısı düzenlendi. Peki Berlin-Ankara hattında bu yakınlaşma ne anlama geliyor? Kübra Urhan'ın hazırlayıp sunduğu perspektifin yeni bölümü gelecek şimdi ekrana.

0: Ziel der Vollmitgliedschaft.
1: Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'nin kilit bir ticaret ortağı olarak dikkate alınmasını destekliyoruz.
2: Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
3: Türkiye artık tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik.
1: Meslektaşı Marco Rubio, NATO içindeki ortak paydayı vurguladı ve Ankara'da birlik ve beraberlik mesajı vermek istediğimiz ve vereceğimiz konusunda mutabık kaldı.
4: Türk ordusu ne kadar güçlü olursa Avrupa'nın savunması o kapasitede artar. Şimdi bu algı yavaş yavaş oturmaya başladı Almanya'da.
5: Ambargolar ve siyasi krizlerle anılan Türkiye-Almanya ilişkileri bugünlerde askeri ve stratejik yakınlaşmayla gündeme geliyor. İki ülke arasında 12 yılın ardından stratejik diyalog mekanizmasının 3. toplantısı düzenlendi. Berlin'de gerçekleşen bu kritik toplantı sadece bir diplomatik buluşma değil, aynı zamanda iki ülke ilişkilerinde güven tazeleme ve yeni bir askeri stratejik dönemin kapılarının da aralanışıydı.
1: Türkiye birçok alanda kilit bir ortak haline geldi.
5: Ukrayna'da başlayan savaşın ardından Rus tehdidi, Trump'ın ikinci kez ABD başkanı seçilmesi, üstüne bir de İran savaşı, Trump'ın NATO üzerinden savurduğu tehditler derken Avrupa ülkeleri kendi güvenlik çatısını kurmanın yollarını aramaya başladı. Berlin'de kurulan bu masada Avrupa'nın yeni savunma mimarisinin Ankara olmadan kurulamayacağının resmi bir ilanı niteliğindeydi.
4: Almanya özelinde şunları söyleyebiliriz. Şimdi bir kere sanayide, teknolojide ilerleyebilen bir devletin askeri kapasitesi, savunma sanayi özelinde hala kısıtlı kalıyor olmasının negatif etkisi var. O yüzden bunu yerine getirme niyeti var. Ama özellikle Rusya'nın Kırım'ı işgal ilhakı sürecinde bu biraz daha hareketlendi. Çünkü Almanya Rusya tehdidini biliyor. Avrupa içerisinde Rusya'ya en yakın olan ülkelerden biri de Almanya'dır ama tehdit olarak ilk gören ülkelerden biri de yine Almanya'dır. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla bu konu daha somut hale geldi. İran Savaşı ile birlikte de aslında şöyle söylemek lazım. İran'daki savaşın başlaması Almanya'da şu etkiyi yarattı. Küresel anlamda yeni bir silahlanma ve savaş dönemine giriyoruz.
3: Rammstein gibi çok önemli üslerden özellikle Hürmüz krizinin başlamasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i maalesef korumaya almak adına çok sayıda hava savunma sistemini farklı ülkelerden başta Almanya olmak üzere çekmiş olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Almanya'dan çekilen Tomahawk'lar ve Patriot'lar gibi çok önemli füze bataryaları ve çok sayıda askerin de çekiliyor olmasıyla birlikte özellikle değişen bir konseptten bahsetmek mümkün. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiğini gören Avrupa Birliği, ki Avrupa Birliği denince hemen aklımıza Almanya geliyor şüphesiz, bu anlamda kendi güvenlik mimarisini inşa etme çabasına girişti.
4: Türkiye burada o tüm çatışmalı bölgelerde komşu bir yerde. Yani Karadeniz güvenliği, Kafkas, İran, Doğu Akdeniz, buralar Almanya'nın o hem ulusal hem bölgesel güvenlik politikalarıyla ilişkili yerler. Doğal olarak burada Türkiye ile savunma güvenlik anlamındaki ilişkilerin de bir perde yukarıya taşıma ihtiyacı oluşuyor burada.
1: Avrupa Birliği'nin savunma politikası ve sanayi politikası araçlarını genişletirken Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'nin kilit bir ticaret ortağı olarak dikkate alınmasını destekliyoruz.
5: Yakın zamanda Alman basınında Berlin yönetiminin Türk yapımı uzun menzilli füze sistemleriyle yakından ilgilendiği yönünde manşetler yer aldı. Almanya uzun menzilli füze ihtiyacı için Türk sistemlerini değerlendirirken Türkiye'de hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Eurofighter savaş uçaklarını tedarik etmek istiyor. Savunma alanındaki bu karşılıklı ilgi iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ihtimalini de öne çıkarıyor.
3: Türkiye artık tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik olduğu için mecburen Almanya'da bir şekilde Eurofighter'daki çekincelerini direkt

0: buraya şerh koymuştu ama sonra bu şerhi kaldırdı. Şimdi kaldırma sürecini şöyle düşünmek lazım. Birincisi Türkiye ile Almanya'nın savunma güvenlik anlamındaki o fikirsel ve sonra daha sahaya yansıyacak işbirliğinin etkisi var burada. Bunu bir şekilde ortak alanlar oluşturulmaya çalışılıyor ama bir yandan da Eurofighter'ın Türkiye'nin de kullanımına açılması, hem Eurofighter'ın kullanım kapasitesinin yeniden test edilmesi, yeni bir ordu düzeni içerisinde hareket kabiliyetinin görülmesi vesaire için kıymetli ama aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği noktasında da Türkiye'ye verilmiş olan bir destek olarak da görüyor Almanya. Yani Türk ordusu ne kadar güçlü olursa Avrupa'nın savunması o kapasitede artar. Şimdi bu algı yavaş yavaş oturmaya başladı Almanya'da.
1: Bu anlamda da Almanya zaten bu satışları da onay vermekle beraber yalnızca Eurofighter meselesi değil, Türk savunma sanayisiyle ortak girmek istediği ya da Türk savunma sanayisinden almak istediği başta balistik füzeler olmak üzere ya da hava savunma sistemleri olmak üzere bunlara da aslında buradaki çekincesini kaldırarak bir yatırım yapmış oluyor.
2: Bir de Avrupa ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ölü doğan Avrupa Gökyüzü Kalkanı projesi var. Peki söz konusu proje ilerleyen dönemde Türkiye'nin dahliyle yeniden canlanabilir mi?
3: Avrupa'nın ortak çıkarlarına olan büyük projelerden bahsediyoruz. Mesela Avrupa Birliği için bir hava savunma kalkanı gibi. Eğer durum buysa ve ortada sınırları aşan devasa bir ihtiyaç varsa bunu birlikte büyüteceğimiz, beraber yol alacağımız ortak bir Avrupa projesi olarak görüyor muyuz, görmüyor muyuz?
0: Gökyüzü kalkanı gibi bir Avrupa projesinde Avrupa içerisindeki rekabeti unutmamak lazım. Yani Avrupa'da savunma sanayinin zar zor ilerlemesinin nedenlerinden biri bu zaten. Gökyüzü Kalkanı projesinde de benzeri sistemler aslında o projeye dahil oldu. Ve Fransa burada dışarıda tutuldu. Çünkü Fransız sistemleri o normlar içerisinde uygun görünmedi. Daha çok Alman ve İtalyan sistemleri buna dahil ettiler bu projeye. Bu sefer Fransa projeden ayrıldı. O Gökyüzü Kalkanı projesi ölü doğdu, ilerlemedi. Ama Türkiye'nin hava savunma sistemleri projeye dahil edilirse ki şu andaki hani beklenti bu yönde, bu şekilde desteklenirse Türk savunma sanayi tarafından, sistemleri tarafından proje yeniden hayata geçme olasılığı var. Şimdi Türkiye'deki o çelik kubbeyi de düşünürsek o sistemi destekleyecek çok fazla unsur var.
1: Gelişen çeşitli farklı bir takım senaryolara karşı, tehditlere karşı da Türk savunma sanayinin bütün katmanlarda gerek yüksek hava savunma sistemi, gerek orta irtifa, gerekse alçak irtifada çok farklı ürünleri bulunduğunu biliyoruz. Ve bu açıkları kapatmak için de Almanya S-300 sistemin içinde Türk silahlarını ve Türk mühendisliğini kullanmak istiyor diye düşünüyorum.
2: Yunanistan uzun yıllardır Avrupa Birliği'nin sınır ülkesi pozisyonunda olduğunu öne sürerek birliğin savunma sanayi yatırımlarını kendisine yapması gerektiğini savunuyor.
4: Önümüzde savunma harcamalarımızı artırmak için 4 yıllık bir süreç var. Bu bizim için çok ama çok önemli. Çünkü çok katı mali kurallarımız var ve savunmaya yatırım yapabilmek için bu mali esnekliğe gerçekten ihtiyacımız var.
2: Bugünse Avrupa Birliği yerine NATO perspektifinden bakan birlik ülkelerinin Avrupa'nın güvenliğinde sınır olarak gördükleri ülke Yunanistan değil Türkiye.
0: Avrupa içerisinde iki şey gündeme geliyor Yunanistan'ın bu etkisiyle. Bir, biz Yunanistan'ın tüm bu isteklerine, taleplerine boyun eğmek zorunda mı kalacağız bir Avrupa savunması belirlerse? Çünkü eğer Avrupa Birliği üzerinden yapacaksak bunu, sınır ülkesi olarak Yunanistan'ı da göreceksek o zaman Yunanistan'ın bütün taleplerine boyun eğmek zorunda kalacağız. Avrupa'da en çok tartışılan konulardan biri bu. İkincisi, Avrupa savunması diye bir şey yapabilir miyiz AB merkezde? Bu alanda bir adım atılamadığı için, büyük bir adım atılamadığı için biz Avrupa Birliği özelinde bir ortak savunma yapamayacaksak o zaman NATO içerisinde ortak savunmayı desteklememiz lazım. Böyle dendiği zaman da o zaman sınır Yunanistan değil Türkiye oluyor. Ve şimdi sınır Türkiye olduğu zaman Yunanistan'ın Avrupa'dan talep ettiği tüm o fonlar, destekler, politikalar vesaire Brüksel'de tartışılırken bu sefer bu faydaların hepsi Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru kaymış oluyor.
1: Yani Avrupa Birliği'nin yapısıyla ilgili olarak bildiğiniz gibi çok uzun zamandır tartışmalar devam ediyor. Yunanistan gibi çok küçük, önemsiz ülkelerin çok önemli kararlarda veto haklarının bulunduğunu ve aslında Avrupa'nın çıkarlarının

0: çok önünü geçmekte olduklarını da biliyoruz. Özellikle iç politika yönünde ve İsrail olan bağlantılar yüzünden bu sıralar bilhassa kendi iç kamuoylarına yönelik olarak da dış politika olarak da bir Türk düşmanlığı güdüldüğünü görmek gerekiyor ki şu anda Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarlarına tamamen ters olan bir olgu olarak okunması lazım. Güney Kıbrıs gibi, Yunanistan gibi bir takım ufak oyuncuları biraz devre dışı bırakma yönünde Avrupa Birliği'nin içinde de bir takım gelişmeler olduğunu söylemek gerekir. Çımarık çocuklar olarak nitelendirebileceğimiz Güney Kıbrıs gibi, Yunanistan gibi aslında hiçbir stratejik önemi olmayan, tamamen Avrupa Birliği'nin üzerine yük olan bir takım ülkelerin işte bu çok daha büyük boyuttaki Avrupa Birliği stratejisi, özellikle Türkiye ile de ilgili bunlar, savunma sanayi, askeri anlam, ekonomik anlam ve enerji anlamında Türkiye'ye ne kadar muhtaç olduğunu bilmeleriyle beraber bir konjonktür değişikliğine gidecek olmalarını görmek gerekiyor. Ve ben şöyle inanıyorum, önümüzdeki dönemde de bir şekilde bir formül bulunacak ve Türkiye SEİF gibi çok önemli savunma sanayi anlaşmalarına öyle ya da böyle üçüncü taraflar üzerinden de olsa dahil olacak ki şimdiden biz Türk savunma firmalarının çoktan İtalya'da olsun, İspanya'da olsun, Almanya'da olsun farklı bazı anlaşmalar imzalamakta olduklarını görüyoruz.
1: Türkiye'nin Avrupa ile bu denli yakınlaşması bir başka konuyu daha akıllara getiriyor. Avrupa Birliği süreci. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini destekleyen açıklamalar yaptı. Peki ilerleyen süreçte diğer birlik ülkelerinden de benzer açıklamalar gelir mi? Yoksa gelecekte Avrupa Birliği Türkiye için bir talep olmaktan çıkıp seçenek halini mi alacak?
2: Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek açıkça bizim çıkarımızdadır. Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmak istiyorsa ve Türkiye'nin böyle bir niyeti olduğunu anlıyorum. O zaman Almanya da güvenilir ve dostane bir ortağa sahip olacaktır.
3: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Almanya uzun süredir aslında iki konu perspektifinden bakıyor Türkiye'ye. Ekonomi ve göç. Ama ne zaman ki o Avrupa'daki güvenlik problemleri yeniden ortaya çıktı, Avrupa'nın kendi içerisindeki işbirliği alanlarında gerginlikler oluştu. Şunu fark ettiler ki Türkiye ile ilişkiler sadece göç ve ekonomi üzerinden kurgulanamaz. İşte burada ortak politika, dış politikanın geliştirilmesi, savunma güvenlik politikasının geliştirilmesi gibi birçok alanda da aslında Türkiye ile ilişkilerin kurulması gerektiği fikri olur. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Türkiye Avrupa Birliği standartları içerisinde hareket etme niyetiyle kendi adımlarını kısıtlayacak bir ülke değil şu an. O yüzden Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik anlamındaki normlar üzerinden kurguladığı sınırlılıklar Türkiye'nin bugünkü şartlarında çok geçerli gibi görünmüyor. O yüzden bu ilişki Türkiye'nin Avrupa'nın taleplerine uymaya çalışan bir ülke olmaktan daha çok Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ortak yürümeye çalıştığı bir sürece doğru evriliyor.
4: Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
1: Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi de kritik bir önem taşıyor. Türkiye bu zirveye hem ev sahibi hem de ittifakın en güçlü askeri kanatlarından biri olarak son derece stratejik bir ajandayla katılıyor.
5: Temmuz ayında Ankara'da yapılacak zirvede elbette hep birlikte bunu başarabildiğimiz için kutlama yapacağız. Savunma harcamalarını artırmak gerekiyor. Ancak savunma sanayi üretimi son derece önemli olacak. Çünkü daha iyisini yapmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız ve yapabiliriz. Türkiye'nin burada yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz ve bu gerekli. Çünkü daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.
3: Temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi bu NATO tarihindeki önemli zirvelerden biri. Çünkü bazı zirveler vardır. NATO'nun tüm politikalarını değiştirir, şekillendirir. Çünkü özellikle Avrupa'nın transatlantik ilişkilerde merkez olup olmayacağı konuşulacak aslında. Burada özellikle Amerika'nın hangi seviyede katılacağı, yani Trump mı gelir, başkan yardımcısı mı gelir gibi bir tartışmada söz konusu NATO'nun içerisinde zaten Avrupa'nın ağırlık kazanması ana gündemden biri olacak. Bir de Amerika'nın NATO özelindeki dahli somut olarak azalırsa o zaman zaten konu tamamen buraya bağlanır.
2: Meslektaşı Marco Rubio, NATO içindeki ortak paydayı vurguladı ve hepimiz gibi Ankara'da birlik ve beraberlik mesajı vermek istediğimiz ve vereceğimiz konusunda mutabık kaldı. Artık geleceğin görevlerini tanımlamak ve çözmek için yapıcı bir şekilde birlikte çalışmalıyız.

0: Yeni haftada havanın durumuna bakalım. Bu hafta sonu pek çok yerde yağış vardı. Yeni haftada hava nasıl olacak? Damla Kuşkapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son bilgileri paylaşıyor.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için 28 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı vardı. Keza dün de başkentte sağanak sebebiyle sel meydana geldi. Su taşkınları yaşandı. Şimdi detayları konuşacağız yeni haftaya dair. Yanımızda konuğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, sizler de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz. Bu hafta bizleri nasıl bir hava bekliyor?
2: Bugün de başlayalım isterseniz. Sizin de belirttiğiniz gibi dün Ankara'da da kuvvetli yağışlara sebep olan sistem bugün biraz daha doğuya hareket etti. Doğu Akdeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bugün için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek yer yer. Ve bugün gece saatlerinden itibaren artık bu sistem hemen hemen ülkemizi terk ediyor. Yarınki duruma baktığımızda yarın için artık Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yine kısa sürede olsa sağanak yağış geçişleri devam edecek. Aslında cuma gününe kadar yine Doğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yağışlar devam ediyor. Batı iç kesimlerde artık pazartesi günleri itibaren çoğunlukla az bulutlu bir hava göreceğiz diyebiliriz. Sadece batıda Toroslar mevkiinde yine kısa süreli sağanak yağış geçişleri var. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yine salı çarşamba günleri kısa süreli de olsa yine yağış geçişi göreceğiz ama batı iç bölgelerde artık pazartesi günleri itibaren çoğunlukla az bulutlu açık hava göreceğiz diyebiliriz. Sıcaklıklar da sistemi geçişiyle birlikte birazcık artacak diyebiliriz, birkaç derece.
1: Hafta sonuna doğru tekrardan yağışlar gelecek mi o zaman?
2: Cuma günü için yeni bir sistem görünüyor. Cuma gününe baktığımızda batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağış sistemi etkisi altına gireceğiz. Dünkü yaşadığımız sistem kadar kuvvetli görünmüyor ama yine takip etmekte fayda var. İzleyicilerimiz de mgm.gov.tr adresinden bu cuma cumartesi günü yurdumuzu etkileyecek olan sistemi takip edebilirler.
1: Efendim, 3 büyük ilde hava durumu nasıl olacak onu da bakalım.
2: 3 büyük ilimizde bugün için Ankara'da yine yağış göreceğiz. Akşam saatlerine kadar kısa süreli de olsa yine yerel yağışlar devam edecek. Sonraki 3 güne baktığımızda Ankara'da yağış beklemiyoruz. Hava çoğunlukla az bulutlu. Çarşamba günü belki kuzey ilçelerinde kısa süreli yağış olabilir. Sıcaklıklar artarak 30 dereceyi bulacak. İzmir ve İstanbul'da ise önümüzdeki 3 gün hava az bulutlu açık olacak. İstanbul'da en yüksek 26 dereceden başlayarak 30 derece yaklaşacak. İzmir'de de yine 32-34 derecelik en yüksek sıcaklık tahminimiz var.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Yanımızda konuğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik vardı. Kendisiyle yeni haftanın hava notlarını konuştuk diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
0: 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol takımımız Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın özeti gelecek şimdi ekrana.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İlhan Kunda topla buluştu. İlhan Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İlhan Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Hiç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda.

0: 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicimic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicimic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Halk GEO'nun katkılarıyla
2: Modern Şehirler programının yeni bölümüyle devam edeceğiz.

Gaziantep'in kuzeyinde tarihin akışına tanıklık etmiş bereketli topraklardayız. Romalılardan Hititlere kadar birçok medeniyetin iz bıraktığı kadim topraklar Araban'dayız. Bir tarafta Fırat'ın bereketli topraklarını suladığı Araban ilçesini ekranlara taşıyacağız. Burada adeta hem tarihin izini süreceğiz hem de bu kadim ilçenin geleneklerine, göreneklerine yakından bakacağız. Rotamıza Araban'ın giriş kısmıyla başlıyoruz. Tabii şehir merkezini de ekranlara taşıyacağız. Ancak şehrin girişinde, ilçenin girişinde bu sarımsak toplayan kadınların heykelleri karşılıyor bizi. Zira Araban denince akla ilk gelen şey sarımsak oluyor. Onun da nasıl toplandığını ekranlara taşıyacağız.

0: Efendim şehrin girişinde göstermiştik, ekrana getirmiştik sarımsak görsellerini. Araban sarımsağıyla meşhur bir ilçe ve biz de kendimizi sarımsak tarlasında bulduk güzergahta ilerlerken. İşte burada sarımsak içinde mesai başlamış durumda. Şimdi neden sarımsak arabanda meşhur? Bu sarımsağı özel kılan nedir? Ülkemizde iki yerde yetiştiriliyor. Birisi neresi?
1: Kastamonu.
0: Neresinde?
1: Taşköprü.
0: Ben Kastamonluyum. Diğeri de araban. Şimdi buraya geldim. Araban sarımsağını anlatıyoruz biz.
1: 1-0 önde.
0: Öyle mi diyoruz?
1: 1-0 önde araban.
0: Neden peki?
1: Araban geç başlayıp çok yol aldığı için. Geç hızlı. Ekim alanımız biz ilk başladığımızda Kastamonu'nun 1/3 iken şimdi Kastamonu'nun tam tersine 3 katıyız.
0: Şimdi burada ne yapıyorlar onu sorayım ben. Yani söküyorlar mı? Normalde bunu Mustafa Bey traktör mü söküyor?
2: Şu anda malımız hazır. Hazır dediğimiz yani kovanını buldu. Onu bulduğu zaman motor söker. Makine söktükten sonra toplama şeklimiz bu şekil. Toprağını düşürmek için. Güzelce toplarlar. Ondan sonra kuruttuktan sonra el demeti yaparız.
0: Bunları mı döküyorsun?
2: Aynen, aynen.
0: Benim de çorbada tuzum bulunsun değil mi?
2: Şimdi ondan sonra şu kömler güneş vuracak. Vurduktan sonra el demeti dediğimiz el demeti olur. Ondan sonra kesik dediğimiz makas.
0: Makas.
2: Ondan sonra hazır şubelerimize dağıtırız.

0: Burası Araban şehir merkezinde bulunan Araban Höyü. Prehistorik höyük üzerinde ise Araban Kalesi bulunuyor. Bu kale ve höyük orta çağda da önemini korumaya devam etmiştir ve sürekli el değiştirmiştir. Araban yöresinde yürütülen kazı çalışmaları ilk yerleşimin Tunç çağına kadar gittiğini gösterir. Araban'da bulunan kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. 11-13. Yüzyıllarda kalenin önemini koruduğu biliniyor. Özellikle Urfa Haçlı Konutluğu, Ermeni Krallığı, Memlük ve Arap akınları sırasında bu kale stratejik konumundan dolayı sürekli işgal edilmiştir. Kaynaklarda buranın Haçlı seferleri sırasında da kullanıldığı yazıyor. Anadolu Selçuklularından Mesut Kılıçarslan Araban Kalesi'ni ele geçirmiş, daha sonra 1155'te Atabey Nurettin Mahmut Zengi kaleyi onlardan almıştır. Bundan sonra Halep Eyyubilileri, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Memlüklüler, Kulkadiroğulları, tekrar Memlüklülerin ve 1517'lerde Osmanlıların yönetimine geçmiştir. Höyük üzerinde bulunan kale içerisindeki cami ise dikdörtgen bir plana sahiptir. Ancak bu cami 2023 yılında meydana gelen asrın felaketinde ne yazık ki hasar gördü.
1: Selamünaleyküm. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasıl gidiyor?
1: Çok şükür.
0: Nasılsın abi?
1: Çobanlık. Evet.
0: Araban nasıl bir yer?
1: Bize göre şirin. Çok güzel.
0: Yeşil bir yer, ben öyle evet. Görüyorum.
1: Adası, ovası çok. Buğdamız, ekinlerimiz her tarafımız bol. Maşallah suyumuz da bol.
0: Burası Araban ilçesinde bulunan muhteşem doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Köklüce Kanyonu. Ardıl Çayı'nın şekillendirdiği Köklüce Kanyonu'na doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, kaya tırmanışı yapmak isteyenler sık sık gelerek burayı ziyaret ediyor. Öyle ki yurt dışından dahi kaya tırmanışı yapmak isteyen turistler tarafından da ziyaret ediliyor. Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu köyünde ise bir anıt mezar bulunuyor. Tarihi ve geçmişi net olarak bilinmese de kesme kalker taşlarla yapılmış bir anıt mezar. Dikdörtgen şeklinde, alt kısmında oda, üst kısmında ise sütunlar bulunuyor. Eğer Araban'a yolunuz düşerse bu köydeki Hasanoğlu anıt mezarını da ziyaret edin. Değerli izleyenler, şimdi sizleri Araban'daki muhteşem doğal güzellikle tanıştırma vakti. Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu da her yıl yerli yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Doğa severler, tırmanış sporu yapanlar buraya gelerek bu kanyonun tadını çıkarıyor. Muhteşem, büyüleyici bir atmosferi var. Alt tarafta bir su akıyor ve Fırat'a akan bu suyun yanı sıra etraftaki sert yamaç kayalıkları görmek mümkün. Bunun yanı sıra yine bin bir çeşit kuşlar da bu kanyon içerisinde ve etrafında yer alıyor. Elif köyünden bu kanyona çok rahat ulaşabilirsiniz. Kanyonun hemen kenarında bir teras bulunuyor. Bu terastan da bu büyüleyici manzarayı izleyebilirsiniz. Bir tarafta cıvıl cıvıl kuş sesleriyle, bir taraftan da muhteşem doğasıyla Karapınar Mesire alanı burası. Araban sakinlerinin nefes aldığı yer. Hafta sonları aslında daha da tıklım tıklım dolu oluyor. Bir tarafta mangal yapılıyor, bir tarafta semaverde çay demleniyor. Eğer yolunuz Araban'a düşerse buraya da uğrayıp etraftaki nilüferleri, o su yüzeyine çıkmış nilüferleri de mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ile birlikte bu Karapınar Mesire alanında şöyle bir gezelim, ekranlara getirelim.

0: Araban nasıl bir yerdir?
1: Güzel.
0: İnsanları nasıldır?
1: İyidir, iyi.
0: Sıcakkanlılar, iyi. Cömert, misafirperverler.
1: Aynen, aynen öyle.
0: Misafiri seviyorsunuz siz.
1: Çok seviyorum. O da nasıl?
2: O da nasıl? Olur mu?
1: Aynen.
0: Değil mi, misafirsiz olmaz. Seviyor musunuz
2: biz
0: teyze misafiri?
2: Misafiri çok seviyorum. Başımızın tacı da
0: misafir bereketiyle gelirmiş.
3: Aynen. Bereketiyle gelir misafir.
0: Aynen. Ne dedin teyzem?
2: Misafir, Tanrı misafiri.
0: Öyle, Tanrı misafiri. Bereketiyle gelir değil mi?
1: Aynen.
0: Siz de bugün böyle vakit geçirmek için geldiniz ailece. Piknik yapıyorsunuz.
2: Rızkı gelir, rızkı beraber gelir diyorlar ya.
0: Hı-hı.
2: Misafir gelir, rızkı beraber gelir.
0: Rızkı da beraber gelir.
1: Aynen.
0: Biz de rızkımıza geldik.
1: Aynen.
0: Şöyle bir geziyorum ben etrafı. Evet,

Arabanı gezdim, şimdi buraları geziyorum. Aynen. Müsaadeniz aynen var mı bana? Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajül olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
3: Avrupa Birliği, artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilere destek sağlamak amacıyla çiftçilerin hasatlarını garanti altına almak ve gübre satın alımlarına yönelik 540 milyon avroluk kaynak sağlayacağı, buna ilave olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal fonlarından %200'e kadar ek katkı sunabileceği ve toplam desteğin 1,5 milyar avroya

0: kadar çıkabileceği belirtildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Adana ile Osmaniye arasında seyahat kısalacak. Yolculuk daha güvenli ve konforlu hal alacak. İki kenti birbirine bağlayan 36 kilometrelik hatta hummalı çalışma var.
13: Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçeleri arasındaki karayolu duble yol oluyor. Böylelikle iki ilçe arasındaki yolun standardı yükseltilirken karayolundaki trafik güvenliği de artırılmış olacak.
14: Ya duble olması hem trafik açısından hem vatandaşın sağlığı açısından kazalar az olur, gidiş geliş mesafesi az olur. Yani rahat bir şekilde bir yolculuk yaparız.
12: İki nokta arasında bir saat süren ulaşım 40 dakikaya düşecek.
13: İki ilçe arasındaki karayolunun duble yol olmasıyla birlikte iki ilçe arasındaki seyahat süresi de azalmış olacak. Ve şu anda çalışmalar etap etap devam ediyor.
14: Yolun dar olması trafiği bazen kaldırmıyor. Tırlar, taksiler yani rahat bir şekilde gidip geliyorlar. Yolun geniş olması, duble olması her zaman için iyi.
12: Yol yapım çalışmalarının 2026 sonunda tamamlanması planlanıyor.
15: Ya yol güzel bir şey. Yani yolun olması demek ne demek, ulaşım demek ne demek. Yani güzel bir şey. Harbiden güzel bir şey.
12: Otoyolda heyelan ve su baskınlarını önlemek için menfezler de planlandı.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Güvenlik ipini bağlamadan köprüden aşağı atılan kadın ihmal nedeniyle can verdi. Adrenalin için yapılan aktivite facia ile bitti. Trajik kazanın adresi Brezilya. Ülkenin São Paulo eyaletine bağlı Limeria kentinde bir kişi halatla yüksekten atlama etkinliği olarak bilinen bungee jumping yapmak üzereydi. İki çalışan genç kadını köprüden aşağı bırakmak üzere kaldırdı. Kask ve ekipmanları hazırdı. Ancak görevliler ölümle yaşam arasındaki bağ olan güvenlik halatını kadına bağlamayı unuttu. Çalışanlar genç kızı köprüden aşağı attıktan sonra halatın bağlı olmadığını fark etti. Ancak iş işten geçmişti. 40 metre yüksekten yere çakılan 21 yaşındaki kadın oracıkta hayatını kaybetti.

0: yapıyorsun?
1: Bazı organizatörler kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin helikopter destekli operasyonuyla kaçan iki kişi kıskıvrak yakalandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. São Paulo polisi olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Dünya Kupası başlıyor. Benim izlediğim ilk Dünya Kupası olacak Türkiye için. Oldukça heyecanlıyım.
4: Çok mutlu, çok sevinçli geldik. Enerji dolu geldik. Yalnız biraz üzünlü oldu tabii ki. Ama sağlık olsun. Umarım başaracağız.
5: Biz vallahi milli takıma inanıyoruz. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyoruz.
6: Milli heyecan uyku uyutmadı. Binlerce vatandaş sabahın ilk ışıklarıyla meydanları akın etti. İstanbul'daki milli maç heyecanı drone kameralarına böyle yansıdı.
7: Çok heyecanlıyım. Sabah namazımızı kılıp geldik. İnşallah iyi sonuçlar bekliyoruz. Milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyoruz.
8: Heyecanlı mıyız?
9: Bayağı heyecan var. Biz Kosova'dan geldik. Türkiye'yi destekliyoruz ama burada yaşıyoruz. İnşallah Türkiye kazanır. Gönülden Türkiye kazansın diyorum.
10: Öncelikle mağlubiyetle başladık. Bu çok üzücü. Ama ben yürekten inanıyorum ki gruptan kesinlikle birinci veya en kötü ikinci olarak çıkacağız. Kimse moralini bozmasın.
6: İstanbullular A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasını meydanlara kurulan dev ekranlardan coşkuyla takip etti.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: İyi pazarlar. Ajans hafta sonunda sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce milli takımın Avustralya maçının özetiyle başlayacağız. 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız Vancouver'da bu sabah saat 7 sularında Türkiye saatiyle Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etti millilerimiz. Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
13: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı bir iç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay Yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibi.

0: De Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin, Kerem vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Bu sabah hatta gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanında kalabalık vardı. 24 sene sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu ama milli heyecanı 86 milyon yaşadı ve herkes ekranlara kilitlendi. Dünya Kupası mücadelesi meydanlarda kurulan büyük ekranlardan takip edildi.
2: Dev ekranlar kuruldu. Milli heyecan için meydanlara akın edildi.
3: Afyonkarahisar'da milli coşkunun adresi Zafer Kent Meydanı'ydı. Binlerce Afyonkarahisarlı alanı adeta stadyuma çevirdi. Müsabaka Malatya'da 100. Yıl Parkı'nda büyük bir merak ve heyecanla takip edildi.
4: Moraller bozuldu, bozmamak lazım. Bu maçta çift forvet oynamalıydık. Rakip zaten kapanıyordu. Grup maçları bitmeyene kadar umudumuz var. İnşallah bundan sonraki maçlarda iki galibiyetle gruptan çıkarız.
5: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na Kayseri'den de destek verdi. Ay yıldızları bir kez daha yalnız bırakmayan futbol severler milli heyecana ortak oldu.
6: Maalesef ki çok üzgünüz. Milyonlarca hem sokaklara hem evlerimizde bu maçı bekledik. Önümüzde iki maç daha var. İnşallah kazanıp gruptan çıkmaya hedefliyoruz.
7: Vatandaş maç saatini heyecanla beklediler ve maç sonuna kadar da ellerinde Türk bardaklarıyla milli takımımızı desteklediler.
2: Antalya'daki 2000 yıllık tarihi Antifelos Antik Tiyatrosu da milli maç heyecanına sahne oldu. Dev ekranlarda denize karşı milli maç coşkusu vardı.
3: Maç heyecanı Merkez Park'ta yaşandı. Avustralya-Türkiye karşılaşması öncesinde Adanalılar Yeşilay'ın kurmuş olduğu dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Merkez Park'a akın etti.
8: Her zaman milli takımımızın arkasındayız. Ay yıldız sonuna kadar her zaman. Yaşasın Türkiye'm.
9: Milli maç heyecanı Konya'da meydanlarda yaşandı. Binlerce kişi meydanlara kurulan dev ekranlarda maçı seyretti.
10: Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Öbür sene yenir inşallah.
11: Gaziantep'te de meydanlar tıklım tıklım doluydu. Tıpkı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep Üniversite Meydanı'nda da 7'den 70'e herkes milli maç heyecanını bir arada yaşadı. Milli maç heyecanı adeta milli bayrama dönüştü.
7: Sokas Genç Merkezi'nde bulunan Tarihi Yağıbasan Medresesi'nde yüzlerce vatandaşımız sabah erken saatlerde kalktı ve A Milli Futbol Takımımızın maçını heyecanla izledi.
12: Milli maçı izlemek için şehirlerin meydanlarına akın eden vatandaşlar yağan yağmura rağmen milli takıma desteklerini sürdürdü.
13: Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da vatandaşlar dev ekranlardan Türkiye-Avustralya maçını takip etti.
14: 24 yıl aradan sonra tekrar bu heyecanı yaşamak da güzel. Devam ediyor. Henüz bir şey bitmedi.
2: Bu görüntüler de Van'dan. Bahçesaray ilçesindeki vatandaşlar milli takımın ilk maçını taş evlerinin toprak damından takip etti. Rize'de de çay hasadındaki üreticiler maçı cep telefonlarından izledi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak raporunda Türkiye'nin yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına çok sert tepki gösterdi. Akın Gürlek, Türk yargısı ve kendisine yönelik ithamlarda bulunulmasının ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutum olabileceğini söyledi ve hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı ya da vesayet altına alamaz dedi.
2: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki geldi. Gürlek, Türk yargısı ve kendisine yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunulmasını ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutum olarak nitelendirdi ve ekledi. Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur. Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan aziz milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararıdır. Bakan Gürlek, Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğuna dikkat çekti. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yöneltilmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı branşlarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır dedi. Gürlek, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alamaz dedi. Türkiye terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.
1: Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. Ömer Çelik çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır dedi. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmadan anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kişi Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportördür sıfatı taşıdığı için Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Yapılan bu saygısızlığın arkasındaki sayıklar bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz dedi. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir açıklamasını yaptı. Ve petrol krizi, Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin tetiklediği enerji krizi sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma sağlandığını defalarca dile getirmesine rağmen süreç sonuçsuz kaldı ve petrol fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor. Küresel piyasalar belirsizliğin faturasını ödüyor. Yükselen petrol fiyatları en çok Amerikalı enerji şirketlerinin kasasını doldurdu.
15: İran çok kararlı, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Size söyleyebilirim ki karşı taraf bizi aradı. Çok kötü bir şekilde anlaşma yapmak istiyorlar. Çok kötü bir şekilde. Biliyorsunuz İran'la müzakere ediyoruz. Masaya geliyorlar. Çünkü bir anlaşma yapmak için yalvarıyorlar.
16: En az 30 kez tekrarladı. Her seferinde İran'ın masaya oturmak istediğini söyledi. Ağzından anlaşma kelimesi her çıktığında diplomatik sürecin sonuçsuz kalması nedeniyle petrol piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı. Trump'ın sürekli kullandığı o sözler ABD

0: ABD'li şirketlere yaradı. ABD-İran savaşının başlamasıyla bölgedeki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı. Ancak Trump'ın sık sık tekrarladığı mutabakat mesajları ve varılamayan uzlaşı varil başına ücreti sürekli değiştirdi. Fiyatların 100 dolar civarında kalmasıyla piyasada ne tam bir kriz ne de bir normalleşme yaşandı. Enerji piyasalarındaki bu belirsizlik ise ABD'li enerji devlerinin kasalarını doldurdu. Trump'ın Mart ayında verdiği iyimser diplomatik mesajlar Brent petrolü sert düşürdü. Bazı günlerde %10'u aşan kayıplar yaşandı ve fiyatlar 90 doların altına kadar geriledi. Ancak anlaşmanın gerçekleşmemesi risk primini yeniden arttırarak varil ücretini tekrar 110-120 dolar bandına taşıdı. Nisan ve Mayıs'ta da benzer bir tablo görüldü. Trump'ın her uzlaşı yakın çıkışı fiyatlarda düşüşe neden olurken somut sonuç çıkmaması ücretleri yeniden yukarı çekti ve fiyatlarda sürekli dalgalanma devam etti. Haziran'da ise açıklamalar yeniden satış baskısı oluşturdu. Fiyatlar 90 dolar seviyelerine geriledi. Son açıklamayla birlikte savaş bitti mesajı verilse de fiyatın düşmesine rağmen piyasalar temkinli kalmayı sürdürüyor. Çatışmaların başlamasından bu yana ABD'nin kaya petrolü sektöründeki faaliyetleri belirgin şekilde hızlandı. Ortaya çıkan tabloda ABD küresel petrol ihracatının zirvesine yükseldi. Verilere göre Washington'ın petrol satışı Mayıs ayında günlük ortalama 10,5 milyon varil seviyesine çıkarak ABD'yi son 3 ayın lideri yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ni ise 7 milyon varille Rusya, 5,9 milyon varille geçtiğimiz yılın birincisi Suudi Arabistan izledi.
1: Savaşta artık bir anlaşma beklenirken Amerikan Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili Trump'la Netanyahu arasında anlaşmazlığın basına yansıtılandan çok daha derin olduğunu söyledi. Ancak Amerikan desteği olmadan bu savaşın yürütülemeyeceğinin farkında olan İsrail hükümeti Trump'ı açık açık eleştirmekten kaçınıyor.
2: Trump'ın İran'la imzalayacağı anlaşma Netanyahu için acı bir hap olacak. Dikkat çeken bu manşet ABD merkezli haber sitesi Axios'ta yer aldı. İsrailli yazar Barak Ravid'in kaleme aldığı makalede ABD-İran hattındaki olası anlaşmanın Netanyahu hükümetindeki yankılarına yer verildi.
3: İran'la olan savaşta harika bir anlaşmaya vardık. Belgelerin son halinin oluşturulmasına bağlı olarak ki bu da önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacaktır, işler yoluna girecek.
2: İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Netanyahu ile Trump arasında basına yansıtılandan çok daha büyük bir anlaşmazlık var. Savaşın rejim değişikliği getireceğinden emin bir şekilde ABD'yi çatışmaya sürükleyen İsrail Başbakanı şu durumda İran'la yapılacak bir anlaşmayı yenilgi olarak görüyor. Ancak ABD desteği olmadan bu savaşın yürütülemeyeceğinin farkında olan İsrail hükümeti Trump'ı açıkça eleştirmekten kaçınıyor. Netanyahu'nun rahatsızlık duyduğu bir diğer durumsa olası bir anlaşmanın İsrail'in Lübnan'daki hareket alanını kısıtlayacak olması. Axios'a göre Trump, İsrail'in Lübnan'da planladığı bazı ek saldırıları durdurması için Netanyahu'ya baskı yaptı. Çatışmaların büyümemesi için İsrail'e müdahale ederek saldırılara engel oldu. İsrailli yetkililer ateşkesin ileri bir tarihe ertelenmesi için Washington'la arka kapı temaslarını sürdürse de Trump yönetimi savaşı sona erdirmekte kararlı görünüyor. Ancak iki taraftan da pozitif sinyaller verilse de anlaşmaya varılıp varılamayacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
1: Yemen'de sönmüş bir volkanın kraterine ekipmansız tırmanmak isteyen genç akrobat metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Zorlu arazi şartları nedeniyle genç sporcunun cansız bedeni ertesi gün kraterden çıkarılabildi.
4: Tehlikeli yamaçlara yaptığı tırmanışlarda Yemen'in örümcek adamı olarak tanınıyordu. Ancak yaptığı son denemede metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi Yemen'in güneyindeki Evdale kenti. Genç akrobat El-Kaha Bin Antar, dik ve sarp yamaçlara hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanmasıyla ün kazanmıştı. Antalya yine gösteri yapmak için ülkenin en ikonik ve tehlikeli noktalarından biri olan

0: tahttan volkan kreterini seçti. Ancak sönmüş volkanik kraterin duvarlarına tırmanan genç sporcu bu kez önceki kadar şanslı değildi. Aniden dengesini kaybeden Antar metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Olayın ardından krater çevresinde arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Ancak kraterin derinliklerinde bulunan jeotermal sıcak sular ve yüksek sıcaklık çalışmaları zorlaştırdı. Genç akrobatın cansız bedenine ancak ertesi gün ulaşılabildi ve kraterden çıkartıldı.
1: Şimdi ekranlarınıza Brezilya'da yaşanan trajik bir kazayı getireceğiz. Brezilya'da bungee jumping yapan bir kadın görevliler halatı bağlamayı unutunca 40 metreden yere çakılarak hayatını kaybetti.
2: Güvenlik ipini bağlamadan köprüden aşağı atılan kadın ihmal nedeniyle can verdi. Adrenalin için yapılan aktivite facia ile bitti. Trajik kazanın adresi Brezilya. Ülkenin São Paulo eyaletine bağlı Limeria kentinde bir kişi halatla yüksekten atlama etkinliği olarak bilinen bungee jumping yapmak üzereydi. İki çalışan genç kadını köprüden aşağı bırakmak üzere kaldırdı. Kask ve ekipmanları hazırdı. Ancak görevliler ölümle yaşam arasındaki bağ olan güvenlik halatını kadına bağlamayı unuttu. Çalışanlar genç kızı köprüden aşağı attıktan sonra halatın bağlı olmadığını fark etti. Ancak iş işten geçmişti. 40 metre yüksekten yere çakılan 21 yaşındaki kadın oracıkta hayatını kaybetti. Bazı organizatörler kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin helikopter destekli operasyonuyla kaçan iki kişi kıskıvrak yakalandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. São Paulo polisi olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
1: Şimdi dünyanın farklı noktalarından görüntüleriyle öne çıkan haber turu gelecek ekrana.
0: Kimya tesisindeki patlama faciaya yol açtı. Alevler önüne gelen her şeyi yuttu. Tayvan'daki yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti. Arda arda meydana gelen patlamalar kameralara yansıdı. Bölge sakinleri kimyasal maddeye benzer keskin bir kokudan bahsedince yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Çin'de sert iniş yapan helikopter kontrolden çıktı. Düşük irtifa testi yaparken hava aracının kuyruğu kırıldı. Yeşil alana çakılarak sağ sola savrulmaya başladı. O sırada kemerlerinden kurtulamayan pilot ve yanındaki yolcunun soranları kameralara böyle yansıdı. Kazadan yaralı kurtulan iki kişi hızla hastaneye kaldırıldı. Honduras'ta şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sokaklar ve evler su altında kaldı, araçlar sürüklendi. Bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer çok sayıda yapının hasar gördüğünü aktardı. ABD'nin Teksas eyaletinde polis memurları kayıp çocuk ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polisler bölgeyi ararken göl kenarındaki otların arasında önce bir oyuncak fark etti. Hemen ardından da çocuğu kıyı şeridinde kısmen suya batmış halde buldular. Hiç tereddüt etmeden suya girerek onu kıyıya çıkardılar. Kurtarma anları kameralara an be an yansıdı. Papua Yeni Gine kıyılarında deniz altında bir volkan keşfedildi. Su altında haftalardır patlamaların yaşandığı yanardağ görüntüleri böyle kaydedildi.
1: Yurda dönelim. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan birinin kalabalık gruba tabanca çekerek tehdit ettiği anlar kameralar tarafından görüntülenmişti. Polis memuru olduğu anlaşılan kişi görevden uzaklaştırıldı.
3: Biraz önce geldi, darp etti, şimdi elinde sopayla geliyor.
4: Ankara'daki trafik tartışması silahlı tehdide dönüştü. Olay gece saatlerinde Süvari Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
3: Silah var! Silah var!
4: Aracından tabanca ve sopa alan sürücü diğer araçtaki kişilerin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede cep

Başkentte aniden bastıran sağanak ve dolu şehrin pek çok yerinde su baskınlarına neden oldu. Pek çok cadde ve yol göle döndü. Yağışlar günlük hayatı da olumsuz etkiledi.

0: Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Başkent Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu.
1: Ankara'da etkili olan yağışlar sonrası alt geçitleri su basarken ulaşımda aksamalar yaşandı, trafik durma noktasına geldi.
0: Yağışlar kent genelinde etkili oldu. Keçiören, Yeni Mahalle, Kahraman Kazan ilçelerinde ve şehrin farklı bölgelerinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçitler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle trafikte olan araçlar da yağıştan nasibini aldı.
1: Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış sonrası Samsun yolu istikametinde sel suları etkili oldu. Etkili olan sel sularına karşı trafik polisi ekipleri yolu trafiğe kapattı.
0: Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa kapalı alanlara sığındı.
2: Büyük şehirlerin önemli simgelerinden biri de apartman görevlileri. Bir dönem film senaryolarına dahi ilham olmuşlardı ama şimdi o dönem kapanmak üzere. Son yıllarda sayıları zaten azalmıştı. Görev yaptıkları apartmanların birer birer kentsel dönüşüme girmesiyle birlikte iş kapıları da kapanmaya başladı.
3: Günaydın.
4: Yıllık görev yaptım.
5: Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum ama 18 yılı burada, diğer 12 yılı Ümraniye'de yaptım.
6: Kimi 30, kimi ise 15 yılını verdi mesleğine. Hizmet ettikleri komşuları aileleri gibi oldu zamanla. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkıyor, gece geç saatlere kadar her ihtiyaca koşuyorlardı.
4: Sabah servisi, öğlen servisi, akşam servisi.
5: Temizlik, bahçe, ekstra alışveriş servisleri yapıyoruz. Apartman genel güvenliğini sağlıyoruz.
6: İstanbul'daki hızlı dönüşüm mega kent için yeni başlangıç, apartman görevlileri içinse bir dönemin sonu oldu.
7: Kimi zaman marketten ekmek aldılar, kimi zaman yaşlıların yardımına koştular. Onlar yıllardır aynı apartmanda yaşayan kapıcılar, ancak şimdilerde yaşanan kentsel dönüşümden kaynaklı sessiz bir şekilde valizlerini topluyorlar.
5: Kentsel dönüşüme giriyor şu anda. Yani biz de çok mağdur durumda kalacağız, öyle gösteriyor durumlar.
7: Memlekete mi döneceksiniz?
5: Vallahi şu anda öyle düşünüyoruz.
4: 16 yıldır ben orada görev yapıyorum. Benim gibi çok mağdur var. Bizi hiç görmüyorlar, yani hiçten sayıyorlar. Ben 16 yıllık emeğimi, hakkımı istiyorum.
7: Özellikle Bağdat Caddesi'nde ve çevrelerinde peş peşe eski binalar yıkılıyor. Onun yerine modern yapılar yer alıyor. Müteahhitler de metrekare hesabı yapıyor. Ancak yıllardır aynı apartmanda yaşayan kapıcıların daireleri ise ya otopark oluyor ya da ortak kullanım alanı.
8: Otopark yapıyorlar ya da daire metrekarelerinde eksilme olmasın diye yapmıyorlar.
9: 15 sene bizi kahrımızı çekti. Sonra emekli ettik onu. Kentsel dönüşümde artık bir yola girdik, yani dönüşümüz yok. Kendisine hayat boyu başarılar diliyoruz.
6: Yıllarca verdikleri emek gibi talepleri de ortak. Görev yaptıkları binaların yenilenmiş halinde onlara da yer açılması.
5: En azından bir 30 metrekare, 1+1 bir yer olsa yetiyor bize zaten de. Yani şu anda biz onu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.
10: Yeni yapılan binalarda bilhassa apartman görevli için kapıcı dairesi yapılmıyor. Buna bir çare getirilmesini bekliyoruz.
2: Geride bıraktığımız yıl İzmir'den 207 milyon dolarlık turşu ihracatı gerçekleşti. İzmir ülkenin turşu ihracatının da %45'ini karşıladı ve sektör lideri oldu.
11: Pandemiden sonra probiyotik ürünlerin kıymeti anlaşılmasıyla beraber tüketimi de doğal olarak hızlandı. Ve ihracat ayağında da Türkiye, Allah'a hamdolsun, dünyada turşu ihracatında 3. sırada yer aldı. Başta Çin, Hindistan ve sonrasında ülkemiz geliyor.
0: Özenle kavanozlara yerleştirilip birçok ülkeye ihracat

0: tercih ediliyor. Türkiye'nin geleneksel lezzetleri arasında bulunan turşu ve turşu ürünleri birçok ülkeye gönderiliyor. Bu sektörde İzmir ön plana çıkıyor. 2025 yılında gerçekleştirilen 458 milyon dolarlık turşu ihracatının 207 milyon dolarlık kısmı İzmir'den oldu. Türkiye'nin toplam turşu ihracatının %45'i İzmir'den yapıldı.
1: Şu ana kadar 450 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Hedef 500 milyon dolar.
0: İzmir'den başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Romanya, İngiltere, Hollanda olmak üzere birçok ülkeye turşu gönderiliyor.
2: Dünyanın büyük diskont marketlerinde de görmek mümkün. En önemlisi bu diskont marketlerde kendi regallerimizi, yani Türk tipi ürünlerin regallerinde de açıldı.
0: İzmir turşusu tadıyla da ön plana çıkıyor.
2: Fast food zincirlerinin turşuları da Türkiye'den ve İzmir'den gidiyor. Dünyaca ünlü fast food zincirlerinin birçoğunda bizim Türk ürünü turşularımız bulunuyor.
3: Hatay Reyhanlı'da Yıldız Mahallesi'nde herkesin soy ismi Yıldız ve pek çoğunun ismi de aynı. Karışıklıkların önüne geçmek için mahalleli çözümü lakap takmakta bulmuş. İsim karmaşasının yaşandığı mahallede durumdan en çok şikayet edenlerse postacılar ve kargocular.

0: Abi sizin isim nedir?
1: Ahmet Yıldız.
0: Sizin isminiz nedir?
1: Ahmet Yıldız.
0: Sizin isim nedir abi?
1: Mehmet Yıldız.
0: Mehmet de çoktur.
1: Evet çok. Evet.
0: Kaç tane vardı tahmini?
1: Valla tahmin 50 var yani.
2: Köyün neredeyse yarısı Ahmet, yarısı da Mehmet, soy isimlerde aynı olunca kafalar karışıyor.
3: Baba ismini söylediği zaman bir de doğum tarihi var. Böyle ancak ayırabiliyor birbirinden.
0: Sizin adınız nedir?
4: Mehmet Yıldız.
0: Kaç tane Mehmet Yıldız var bu mahallede?
4: Yani yaklaşık 10'dan fazla vardır.
0: Peki seni bulabilmek için ne sormamız lazım?
4: Mehmet Hüseyin Yıldız'ın oğlu diyebiliriz. Mamuş Yıldız diyebiliriz.
2: İsim karmaşasının yaşandığı yer Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi. İmam ve öğretmenler dışında mahallede yaşayan herkesin soy ismi Yıldız. Karışıklığın önüne geçmek için son yıllarda çocuklara iki isim konulmaya başlandı.
0: Yıldız Mahallesi'ndeyiz. İki Ahmet Yıldız'la beraberiz ama Ahmet Yıldız'a bir de Furkan konuldu. Böylelikle isimler ayırt edilmiş oldu. İsmin Ahmet Furkan Yıldız.
5: Ahmet Furkan Yıldız.
0: Peki kaç tane Ahmet Yıldız var?
5: Valla sayılmaz yani, hepsi Yıldız.
0: Muhtarım, kaç tane Ahmet Yıldız var mahallede?
3: Ahmet Yıldız bayağı çok, yani 50-60 kişi çıkar. Onun için herkesin bir lakabı var. Mesela ben Ahmet Yıldız, Ahmet Kerma derler ki ancak öyle fark ediliyor. Akraba burada hepsi, amca çocuğu. Dört dededen olma bütün köy.
0: Mahallede yaşayan sakinlerden en kolay ismine ulaşılabilen kişi kimdir?
3: Salahattin Yıldız.
0: Çünkü sizin isminiz tek.
3: Kadınlarda da genellikle aynen. Zaten Meryem, Fatma, Emine öyle gidiyor.
0: Burası da Reyhanlı ilçesinde bulunan Yıldız Mahallesi'ne sınır komşusu bulunan Çakır Yiğit Mahallesi. Bu mahalledeki soy isimlerde İri, herkesin soy ismi İri ama isimler farklılık gösterebiliyor.
6: Benzer isimler olduğunda ya lakap vardır ya da ana baba adı üzerinden o isim. Çünkü Mehmet İri dersen 50 tane Mehmet İri çıkar köyde.
7: TOKİ'nin açıkladığı 20 bin konut satış projesi 15 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Açık satış kampanyasından kimler faydalanabilir? Ayrıntılara bakalım.
8: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
9: TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışına başlıyor.
10: Yeni TOKİ kampanyası ile birlikte orta gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Satışlar 15 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
9: Süreç başvuru önceliğine göre, yani ilk başvurunun avantajlı olacağı şekilde işleyecek. Üstelik açık satış kampanyasına gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu da bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak.
10: Ev hayali kuran vatandaşların merakla beklediği projedeki örnek dairelerden birindeyiz. İşte içinde bulunduğumuz bu daire 2+1 ve yaklaşık 85 metrekare ölçüsü var. Oldukça kullanışlı ve konforlu.

0: Belirlenen şartlara uyanlar bütçelerine uygun ödeme planını seçip dairelerine kavuşacak. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. Konut fiyatları ise 2,1 milyondan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında vatandaşlara 3 farklı ödeme planı sunulacak. Evin bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyenler %8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından yararlanacak. Peşinatın %25'ini peşin, kalan %25'ini 1 yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
1: Şimdi Türkiye'nin farklı noktalarından yaban hayatına ilişkin dikkat çeken görüntüler getireceğiz ekrana.
0: Ayılar, dağ keçileri, karetta karettalar. Kameralar her anlarını kaydetti. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde anne bozayı ve yavrusunun sevimli anları objektiflere yansıdı. Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, anne ve yavruyu rahatsız etmemek için teleobjektifle uzaktan görüntüledi. Bu görüntülerse Erzurum'dan. Oltu ilçesinde yaban hayatını izlemek için kurulan foto kapan, köye inen bozayıyı kayda aldı. Görüntülerde ayı, köyün çevresinde bir süre yiyecek aradıktan sonra uzaklaştı. Görüntülerde Tunceli Munzur dağlarından kurtların dağ keçisini avladığı anlar drone kamerasına yansıdı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde nesli tehlike altındaki karetta karettaların yuvalama dönemi sürüyor. Avrupa'nın en önemli yuvalama alanlarından biri olan İztuzu plajında yaklaşık 150 yuva tespit edildi. Yumurtalar yırtıcı hayvanlara karşı özel kafeslerle koruma altına alındı. Görüntülerin adresi ise Yozgat. Yozgat E tipi kapalı ceza infaz kurumunun çatısına düşen yavru baykuşu infaz koruma memurları fark etti. Yaralı yavru baykuş tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi. Bitkin halde bulunan 7 kurt yavrusu artık yalnız değil. Elazığ kırsalında gezinti yapan bir vatandaş 7 kurt yavrusuna rastladı. Çevreyi inceleyen ve kurtların annesinin öldüğünü gören kişi durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bitkin halde bulunan kurt yavrularının ilk kontrolü Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapıldı. Yavrular ardından Diyarbakır'da bulunan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
2: Güneydoğu'nun en büyük hayvan rehabilitasyon merkezinde bulunuyoruz. Elazığ'dan getirilen 7 yavru kurtun tedavisi devam ediyor.
3: Yavru kurtlar bize yaklaşık bir hafta önce Elazığ kırsalında vatandaşlar tarafından bulunup milli parklar vasıtasıyla geldi. Öncelikle genel muayenelerini gerçekleştirdim. Akabinde kan tahlillerine baktık, antiparazitar uygulamalarını, kuduz aşısını yaptıktan sonra mineral, vitamin ve sıvı desteğini sağladık.
0: Süt ve özel gıdalarla beslenen, aşı ve vitamin takviyeleri yapılan kurtlar tedavilerinin ardından yeterli olgunluğa ulaştıklarında doğaya salınacak.
1: Kütahya'ya gideceğiz. Kütahya'da köklü tarih ve mirası ve kültürel değerleri yaşatmak için Germiyan Festivali düzenlendi. Festival renkli görüntülere sahne oldu.
0: Mehter takımı, temsili Germiyan askerleri, kurulan standlar ve birbirinden farklı etkinlikler. Görüntüler Kütahya'da düzenlenen Germiyan Festivali'nden.
4: Germiyanoğulları Beyliği Kütahya'yı kendilerine başkent yapmıştı. İlim ve medeniyetin

0: merkeziydi burası. Yüzyıllar sonra şimdi Kütahyalılar Küresel Düşünce Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen festivalde ecdatlarını yad ediyor ve o gelenekleri hem yaşıyor hem de yaşatıyor.
1: Festival temsili Germiyan askerleri, halk oyunları ekipleri, okçuluk takımları ve mehter eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında geleneksel oyunlar ve etnospor tırı etkinlikleri de düzenlendi. Çini satış standları ve Çini atölyeleri de festivale katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Başkanı Mustafa Önsay festivalin amacına değindi.
2: Kültürel bir takım şeyler, unsurlar var şehirde yaşaması gereken. Bunların pek çoğunluğundan uzaklaşma ve yok olma gördük. Divan edebiyatından bugün gördüğünüz o atlara kadar, o elbiselere kadar, oradaki buradaki ekonomiye kadar, yani çok fazla şey var konuşulması gereken. Harezm bölgesinden buraya getirilmiş. O günden bugüne tevarüz edilmesi gereken de çok fazla şey var. Bunları tekrar böyle zihinlere geri getirmemiz lazım. Kütahya'nın da bu kimliğe sahip çıkması lazım. Burada ihtiyaç olduğunu düşünüyorum şehir olarak.
1: Küresel kıyafetlerinde görücüye çıktığı festivalde katılımcılara Germiyan pilavı başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
3: İstanbul'un Pendik ilçesine gideceğiz. Tarihi mirası, mavi ile yeşili buluşturan sahili, köklü geçmişi ve modern yaşamın bir arada olduğu yapısıyla Anadolu yakasının en çok dikkat çeken ilçelerinden biri. Bugün Pendik'in sokaklarını, sahilini, doğasını ve insan hikayelerini ekrana taşıyacağız.

İlk ışıklarıyla birlikte balıkçılar ağlarını hazırlıyor, martılar ilk uçuşlarını gerçekleştiriyor. İlçe yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Bugün geçmişle geleceğin aynı caddede yürüdüğü, denizde ormanın birbirine komşu olduğu Pendik ilçesini sizler için gezeceğiz.

0: Her sabah spora gidiyorum. Pendik seviyorum. Pendiğimiz çok güzel.
1: Aslında ben çocukluğumuzda ben hatırlıyorum. Mesela bu Pendik Tersanesi'nin olduğu yerde biz denize girerdik. Deniz böyle ışıl ışıl sanki dersin akvaryum gibiydi.
2: Çok da güzel, doğal bir ortam. İnsanı kendisine sevdiriyor.
3: Gençlerin çok güzel bir arada eğlendiği, kar yağdığında yüksek mevkilerden kapıların önünden böyle kayıldığı, kar topu oynandığı. Tabii zaman zaman bizim de kaçıp çıkıp oynadığımız oldu. Hiç oynamadık değil.
4: Osmanlı döneminde balıkçılıkla ve tarımla öne çıkan Pendik ilçesinin ismi nereden geliyor? Kökeni Bizans'a kadar uzanıyor aslında. Yunanca Pantikion kelimesinden geldiği düşünülen ilçenin ismi etrafı sularla çevrili yerleşim anlamına geliyor.
5: Eskiden turistik bir bölgeydi. Pendik Burnu sanatçılarımız vardı. Zeki Müren'in yazlığı vardı. Madalyon plajımız vardı. Hatta orada Tarık Akan film çekmiş. Gayet güzeldi.

0: olurdum. Mesela karşıdan balıkçılar gelirdi. Bu şu andaki yılın olduğu yeri iskeleye. Oradan balık alırdı babam, annem.
1: Binalar seyrekti. Yani bina yoktu yani. Hemen hemen şu Topselvi, Sapan Bağları. Çok nadir evler vardı. Ama Pendik merkez aynı olduğu gibiydi.
2: Asırlar boyunca balıkçı kasabası olarak bilinen Pendik, bugün milyonlarca insanın yaşadığı modern bir ilçe olmuş durumda.

Bir ilçeyi tanımak için bazen yükseklerden bakmak gerekir. Gözdağından baktığımızda Pendik'in iki yüzü aynı anda gözüküyor. Bir tarafımızda deniz, diğer tarafımızda yükselen binalar ve uzayıp giden İstanbul.

0: Pendik kuşbaşı görmek istiyorsanız kesinlikle Gözdağ'a çıkmalısınız. Tek görebileceğiniz kısım orası zaten Pendik.
1: Bisiklet kiralardık. Çocukluğumuzda öyle çember çevirdik, topaç, misket. Çok oynardık misketlerle. Her taraf çok harika yollarımız vardı. Bayramdan her kapıyı çalardık çocukluğumuzda. Para verirlerdi, para toplardık, sinemaya giderdik. Her gün sinema dedik. O zaman televizyon çok az kişide vardı ya da yoktu.
2: Eskiden Kurt Kiremit vardı. Orada plajda oralar hepsi. Topluma halkacık plajdı. Ondan sonra Batı Mahallesi'nde Palmiye vardı plaj. Oraya denize giderdik.
3: Tabii arkadaşlar olarak geliyorduk biz. Ailemize ne? O günlerde öyle bir şey yoktu.
4: Vermiyorlar mıydı?
3: İzin veriyorlar da şöyle. Annemiz babamız mutasip aileler olduğu için böyle denize girme şansları yoktu tabii ki.
5: Pendik artık sadece sahil ilçesi değil. Her gün binlerce insan trenle yolculuğa çıkıyor, metroya biniyor ya da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dünyanın farklı şehirlerine uçuyor. Geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan bu ilçe, bugün İstanbul'un en önemli ulaşım merkezlerinden biri.

Şimdi zamanda geri gidiyoruz. Bulunduğumuz topraklar yalnızca modern bir ilçe değil, İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri. Pendik köyünde bulunan kalıntılar burada binlerce yıl önce insanların yaşadığını gösteriyor. Bugün attığımız her adım aslında çok eski bir hikayenin devamı.

0: kendi korosu hakkında neler söylemek istersin?
1: Güzel, çok beğendik. Evet, herkesin gelip piknik yapabileceği, çoluk çocukla oynayabilecek bir ortam. Doğal ortam. Hayvanların olması güzel, parkların olması güzel, eğlenceli.
2: Güzel buldum abla, hoş gözüküyor. Hayvanlar doğal, doğaya açıyor yani burası.
0: Doğal bir ortam değil mi?
2: Hı-hı.
0: Peki sana soralım, beğendin mi?
3: Beğendim, çok beğendim.
0: Peki eğlendin mi?
3: Hı-hı.
0: Peki orada hayvanlar vardı, onlara yem falan verdin mi, baktın mı?
3: Hayır, görmedim.
0: Görmedin mi?
4: Biz sana gösteririz sonra.
0: Bak abin sana gösterecek mi sonra?
3: Tamam.
0: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Baktım çok da güzel, doğal bir ortam. İnsanı kendisine sevdiriyor. Böyle bir ortam yani.
0: Burada çam ağaçlarının arasında rengarenk bir kaydırak bulunuyor. Bu kaydırak çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken yetişkinlere çocukluk anılarını hissettiriyor. Bizler A Haber ekibi olarak bu kaydırağı sizler için deneyimleyeceğiz. Eğlendiniz mi?
5: Bence çok eğlenceli. Hem keyifli hem de çok hızlı. Çok güzeldi. Rengarenk hem de çok güzel.
0: Sana soralım, nasıl, beğendin mi, eğlendin mi?
2: Kaydırak rengarenkti. Çok güzel bir havası vardı. Çok eğlenceliydi.
6: Çok iyi buldum. Çok güzeldi. Çok renkliydi. Çok çok hava veriyordu. Uçuyoruz da. Zaten Hamza arkadaşım bundan önce bir kere daha binmiş. Bize anlattı. Ondan korkunda zaten dinmiş.

Sabah martıların sesleriyle başladığımız yolculuğumuzun sonuna geldik. Balıkçı teknelerinden gökyüzüne yükselen uçaklara kadar Pendik'in birbirinden farklı güzellikleriyle karşılaştık. Gezimizin sonunda aklımızda şu düşünceler kalıyor. İstanbul bazen bir meydanda, bazen bir sahilde, bazense eski bir ağacın gölgesinde kendi hikayesini anlatmaya devam ediyor.

0: Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Umran Oto Ekspertiz. Bankom Bank kartımı bil.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat.

0: yol açık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Dev ekranlar kuruldu. Milli heyecan için meydanlara akın edildi.
4: Afyonkarahisar'da milli coşkunun adresi Zafer Kent Meydanı'ydı. Binlerce Afyonkarahisarlı alanı adeta stadyuma çevirdi.
5: Müsabaka Malatya'da 100. Yıl Parkı'nda büyük bir merak ve heyecanla takip edildi.
6: Moraller bozuldu, bozmamak lazım. Bu maçta çift forvet oynamalıydık. Rakip zaten kapanıyordu. Grup maçları bitmeyene kadar umudumuz var. İnşallah bundan sonraki maçlarda iki galibiyetle gruptan çıkarız.
7: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlar A-Milli futbol takımına Kayseri'den de destek verdi. Ay yıldızları bir kez daha yalnız bırakmayan futbol severler milli heyecana ortak oldu.
8: Maalesef ki çok üzgünüz. Milyonlarca hem sokaklara hem evlerimizde bu maçı bekledik. Önümüzde iki maç daha var. İnşallah kazanıp gruptan çıkmaya hedefliyoruz.
9: Yüzlerce vatandaş maç saatini heyecanla beklediler ve maç sonuna kadar da ellerinde Türk bardaklarıyla milli takımımızı desteklediler.
3: Antalya'daki 2000 yıllık tarihi Antifelos Antik Tiyatrosu da milli maç heyecanına sahne oldu. Dev ekranlarda denize karşı milli maç coşkusu vardı.
10: Adana'da milli maç heyecanı Merkez Park'ta yaşandı. Avustralya-Türkiye karşılaşması öncesinde Adanalılar Yeşilay'ın kurmuş olduğu dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Merkez Park'a akın etti.
11: Her zaman milli takımımızın arkasındayız. Ay yıldız sonuna kadar her zaman. Yaşasın Türkiye.
12: Milli maç heyecanı Konya'da meydanlarda yaşandı. Binlerce kişi meydanlara kurulan dev ekranlarda maçı seyretti.
13: Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Öbür sene yenir inşallah.
14: Gaziantep'te de meydanlar tıklım tıklım doluydu. Tıpkı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep Üniversite Meydanı'nda da 7'den 70'e herkes milli maç heyecanı bir arada yaşadı. Milli maç heyecanı adeta milli bayrama dönüştü.
10: Sokat Genç Merkezi'nde bulunan tarihi Yağıbasan Medresesi'nde yüzlerce vatandaşımız sabah erken saatlerde kalktı ve A milli futbol takımımızın maçını heyecanla izledi.
15: Milli maçı izlemek için şehirlerin meydanlarına akın eden vatandaşlar yağan yağmura rağmen milli takıma desteklerini sürdürdü.
16: Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da vatandaşlar dev ekranlardan Türkiye-Avustralya maçını takip etti.
17: 24 yıl aradan sonra tekrar bu heyecanı yaşamak da güzel. Devam ediyor. Henüz bir şey bitmedi.
3: Bu görüntüler de Van'dan. Bahçesaray ilçesindeki vatandaşlar...

0: milli takımın ilk maçını taş evlerinin toprak damından takip etti. Rize'de de çay hasadındaki üreticiler maçı cep telefonlarından izledi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kayan otomobil bariyere çarptı. Facia ucuz atlatıldı. Yer İstanbul'un Maltepe ilçesi. Bölgede etkili olan yağış sonrası yol kayganlaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü bariyere çarptı. Araç sürücüsü soğukkanlıydı. Kaza sonrası savrulan aracını kontrol altına almayı başardı. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: hoş geldiniz. Yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayacağız. Erdoğan dün İstanbul'da Beyoğlu'nda Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti ve oradakilerle bir araya geldi. İzlenimlere bir bakalım.
1: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledim. Hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi programına katıldı. Stratejik programın hemen ardından Beyoğlu'na geçen Başkan Erdoğan, Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ve vakıf üyeleriyle samimi bir atmosferde bir araya gelen Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İl Başkanı'nın da eşlik ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.
0: Topkapı Sarayı yaz sezonunda yeniden gece ziyaretine açıldı. Bu sene genişletilen rotaya Karaağlar Koğuşu, Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'yla Maben Yolu Çini Sanat Galerisi de dahil edildi.
2: Bir tarafı tarih kokan Topkapı Sarayı, ziyaretçilerini artık gece saatlerinde de kabul edecek.
3: Milli Saraylar Başkanlığı 2024 yılında başlatmış olduğu Topkapı Sarayı'ndaki gece gezintilerini 2026 yılının yazında da devam ettiriyor. Öyle ki 13 Haziran 13 Eylül arasında Hünkar Has Odası dahil olmak üzere daha birçok farklı alan Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretlerine açık olacak.
4: Açılışı bugün ilk günüymüş.
3: Evet.
4: Biz de güzel, keyifli geçiyor. Çocuklar da gayet verimli geçiyor onlar için de. Eğitici. Meraklarını gideriyorlar. Gayet güzel.
5: Akşam daha güzel oluyor. Ben çok beğendim valla.
3: Daha sakin bir de değil mi?
5: Evet. Böyle daha güzel.
3: Çok nereyi beğendin?
5: Ben padişahın odasını beğendim.
6: Yaz olduğu için tabii 6'da başlayıp gün batımı izlenebilir. O güzel.
2: Gece ziyaretlerine olan ilgi ise oldukça yoğundu.
3: Topkapı Sarayı'nın içinde görülecek ne kadar çok şey olsa da en çok rağbet gören noktalardan birisi İstanbul'u işte tam da bu noktadan, bu terastan gece seyretmek ve Topkapı Sarayı'na gece gelecek ziyaretçilerin en çok rağbet ettiği noktada tam da burası.
7: Çok güzel, herkes gelsin. Hem gündüzü güzel hem akşamı güzel ama gece daha güzel.
3: Beğendiniz mi akşam Topkapı Sarayı'na?
8: Gündüz de gezmiştim ama gece atmosferi çok daha başka.
3: Bulunmuş olduğumuz bu avlu 3 kadın efendi avlusu. Osmanlı döneminde kadınların yaşamış olduğu en önemli ve mahremiyete de en çok değer verilen alanlardan birisi ve işte bu alanda Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretlerinde ziyaret edilebiliyor.
9: Ben buraya ilk defa geliyorum. Özellikle de zaten akşam saati beğeniliyormuş. Yani bence çok güzel geçiyor. Ben de zaten çok seviyorum tarihi. Yani benim için çok eğlenceli geçiyor.
10: Abi ben LGS'den çıktım. LGS'den sonra bence heyecanlı bir maraton oldu benim için. Topkapı Sarayı'nda ben bayağıdır gelmek istiyordum. Bence güzel ve bayağı büyük bir saray yani.
2: Gece ziyaretleri her cumartesi 20.30-22.30 saatlerinde yapılıyor.

0: Sıcak. Sarayın yakın dönemde ziyarete açılan bazı bölümleri de ilk kez gece rotasında yer alacak.
1: Eskişehir'in merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Kargın Mahallesi'nde ne telefon ne de internet çekiyor. Mahalle halkı telefonla konuşmak için ya minareye ya da çatılara çıkmak zorunda kalıyorlar. Gençlerse telefon ve internetin olmadığı mahalleye gitmek bile istemiyorlar.
2: Hüseyin, ne yapıyorsun? Allah'ım ya, ses gelmiyor ya.
3: Köyde bazı yerlerde çekiyor. Camimizin minaresi var.
4: Alo! Sesim gelmiyor benim.
5: Gençler var, yaşlılar var. Herkes ya çatıda ya tepelerde.
0: Ne telefon ne de internet çekiyor. Mahalleli telefonla konuşabilmek için ya minareye ya da çatıya çıkıyor.
2: Ben seni duymuyorum. Sen beni duyuyorsan bir tane veteriner çağıracağız.
3: Bizim köy biraz sanırsam çukurda kalıyor. Çevre köylerde bu sorun daha az yaşanıyor.
0: Telefon ve internetin çekmediği yer Eskişehir kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Kargın Mahallesi.
6: Vallahi nereye gidersen git çekmiyor. Çocuk da gelmiyor. Yumruk kadar çocuk internet istiyor.
4: İsmail abi. Abi 5 dakika gelir misin?
7: İşte bağırdınız bana çünkü aramışsınız telefonuna, ulaşamamışsınız.
3: Köyün içine gezdiğimde bakıyorum birisi merdiven dayamış. Ya Allah sizi inandırsın, şaka değil. Çatıya çıkmış, telefondan bir yerden konuşmaya çalışıyor.
0: Gençler telefon ve internet olmadığı köye gelmek istemiyor. Hane sayısı da her geçen gün azalıyor.
3: Millet kalıcı olarak kalmıyor. Hemen gelip işini yapıp gitmek istiyor.
8: Torunum küçükken geliyordu. Şimdi torunumu getiremiyorum köye. Yani anneanne diyor ben internet yok, telefon yok diyor, gidemem köye.
0: Muhtar mahallede altyapı olmadığı için bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna dilekçe verdi. İki uzman bölgede araştırma yaptı, telefon hattının hiç çekmediğine dair rapor hazırlandı.
3: Mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden bir an önce buraya verici kurulmasını rica ediyoruz.
9: Telefon elimizde koşuyoruz böyle, nerede çekecek diye.
4: Alo. Allah Allah, gelmiyor.
1: İlginç bir olay İstanbul Avcılar'da, bu kez çiçek hırsızlığı. Bir esnaf iş yerinin önündeki saksılara çiçek ekmişti. Bir sabah o saksıların boş olduğunu gördü. Güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kadının saksılardaki çiçekleri poşete koyup götürdüğü anlaşıldı.
10: İş yerinin önünü çiçeklerle donattı. Her gün sulayıp bakımını yaptı. Bir sabah o çiçeklerin azaldığını fark etti.
11: Keşke burada başka bir şeyden bahsediyorsaydık. Yapılan iyiliklerden, ne güzel bakın şöyle yaptı, böyle yaptı gibi ama...
10: Burcu Kurtay, Avcılar'daki güzellik merkezinin girişine onlarca çiçek ekmişti. 3 yıldır özenle baktığı çiçeklerinin bir sabah yerinde olmadığını gördü. Gerçeği de kameraları izlediğinde öğrendi.
11: Çok üzüldüm. Hem dedimi kopartmış hem çiçekleri çalmış. Sabahın köründe şafak operasyonu gibi elinde poşetiyle. Hani canı sağ olsun ama hiç hoş bir durum değil.
10: İş yerinin önünden geçerken beğendiği çiçekleri kökünden söküp götüren kadına da sitem etti.
11: Hani belki çiçekleri çok seviyordur diyeceğim ama diğer çiçeklere zarar vererek kopartamazsın çiçeği çok seviyorsan.
1: Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çalışanları ilgilendiren bir tavsiye kararı geldi. Mesai dışında alınan hizmet içi eğitimler artık fazla çalışma sayılacak. Karara göre çalışana ya izin verilecek ya da fazla mesai ücreti ödenmek zorunda.
0: Mesai saatleri dışında alınan eğitim içi hizmetler fazla çalışma kapsamında değerlendirilecek. Çalışanları yakından ilgilendiren karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi. Bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Ancak eğitim mesai saatleri dışında gerçekleşti. Çalışan kişi bu süre karşılığında ne izin kullandırıldığını ne de herhangi bir ödeme yapıldığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu incelemesinin ardından tavsiye kararını verdi. Kararda mesai dışında yapılan hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda çalışana öncelikle izin kullandırılması gerektiği, bu mümkün değilse fazla mesai ücreti ödenmesinin doğru olacağı belirtildi. Kararda aksi yönde yapılacak uygulamada anayasanın angarya yasağını düzenleyen maddesiyle ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir ifadeleri kullanıldı.
1: Bursa'da görülen bir boşanma davası Yargıtay'a taşındı. Eşin "seni sevmiyorum, sevgim bitti" sözlerini dosyada

0: Dosyanın seyrini değiştirmesi üzerine bu karar boşanma gerekçesi sayıldı. Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararı evlilik birliğinde kullanılan ifadelerin hukuki sonuçlarını da gündeme getirdi.
1: Seni sevmiyorum demek boşanma sebebi sayıldı.
2: Bir aile öyle kolay kurulmuyor. Kolay da boşanmamalı.
1: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle erkeği tam kusurlu buldu ve kadının davasını kabul etti. Ancak dosya temize gidince karar değişti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kadının da kusurlu olduğuna hükmetti, gerekçe ise dikkat çekiciydi. Kadının başkalarının yanında eşine yönelik "seni sevmiyorum, sevgim bitti" şeklindeki ifadelerinin evlilik birliğini zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.
2: İçinden gelerek mi söylemiş, o anki öfkeyle mi söylemiş, bütün bunları bilmek lazım. Bir şeyin geri planı bilmeden hemen o anki cümleye bakarak bir aileyi dağıtmak çok yanlış.
1: Yargıtay erkeğin davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı bozuldu.
3: Evlilik sonuçta basit bir şey değil ki. Hayatını, yamanını geçiriyorsun. Her şeyini "bir sevmiyorum" bir kelimesiyle hemen sevmiyormuş mu?
1: Karar benzer boşanma davaları için emsal niteliği taşıyabilir.
0: İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik 16 ülkede operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yakalanan 90 firari Türkiye'ye getirildi.
1: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu 16 ülkede yapılan operasyonlarla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan, kırmızı bültenle 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlunun Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan arandıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçen polis ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.
0: Şimdi Amerika-İran savaşına ilişkin son gelişmelere bakacağız. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Beyrut'u hedef aldı. Geçen hafta İran'ın İsrail'i vurmasına sebep olan benzer saldırıya İran'dan yanıt var. Tahran'a gidelim, önce son gelişmeleri alalım. Ekber Karabağ notlarıyla karşımızda Ekber.
4: Evet Merve, biz daha son bültenimizde işte İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ne zaman anlaşacak yönünde tartışmalar yaparken ve bugün imzaların atılması beklenirken, gerçi İran tarafı bunu tam olarak bu şekilde söylemiyor, İsrail'in yoğun bir şekilde Beyrut'a yönelik, Hizbullah'a yönelik Lübnan'a saldırıları söz konusu ve İran'dan da bu konuyla ilgili peş peşe açıklamalar, daha doğrusu tepkiler gelmeye devam etmektedir. Az önce konuşan işte İran'da savaşı yöneten Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Başkan Yardımcısı, Komutan Yardımcısı, İsrail'in bu saldırılarının cevapsız kalmayacağını bildirdi. Hatırlayalım, daha birkaç gün önce İran bu gerekçeyle İsrail'e yönelik saldırılar yapmıştı ve eğer tekrarlanırsa bunlar, bu kez daha sert bir şekilde İsrail'i vuracağını ifade etmişti. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak o olası uzlaşıda da bir ilkin madde olarak bu meseleyi yerleştirmiş durumda. Yani savaşın tüm cephelerde ve özellikle Lübnan'da sona ermesi. Bu konuyla ilgili İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibak'tan da az önce bir paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımında işte İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil ışığıyla mümkün olduğunun altını çizmiş oldu. İyi polis, kötü polis dönemi bitmişti. Bu şekilde yola devam edemeyiz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Esas şimdi merak edilen soru şu: acaba İsrail'in bu saldırısının ardından önümüzdeki süreçte, ya çok yakın gelecekte imzalanması işte planlanan İran-Amerika Birleşik Devletleri uzlaşısı askıya mı alınacaktır, yoksa olduğu gibi devam edecektir? Mehmet Bakır Kalibak'ın son açıklamasına bakıldığında bu şekilde yola devam edemeyiz diyoruz.
0: Bir soru da tabii bugün imza atılıp atılmayacağına dair bir soru işareti var.

0: vardı ama artık sanıyorum bu saldırıdan sonra İran kanadı da en azından bugün için, hatta bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Bugün belki bir imza atılma olasılığına karşı da İsrail Beyrut'a bu saldırıyı gerçekleştirmiş de olabilir. Evet, yani bugün yarın bir imza atılması bekleniyordu ama sanıyorum önümüzdeki saatlerde artık imza atılacak demek de rafa kalkmış oldu gibi duruyor. Ne dersin?
1: Merve, %100 rafa kalktı diyemeyiz. Hı hı. Hala bu konuyla ilgili bugün de Katar'dan bir heyet İran'a geldi. Pazarlıklar konusunda İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında var olan bu ihtilafların, son ihtilafların giderilmesi için. Ancak İran'dan gelen son açıklamada İran tabii bugünü, yani pazar günü imza için belirtmemişti. Ancak çok yakın bir gelecekte bunun mümkün olabileceğini İran tarafı ifade etmişti. Ancak Lübnan'daki gelişmelerin ardından, İsrail'in saldırılarının ardından belki İran bu tavrını da değiştirebilir. Nitekim daha bu mesele gündemde gelirken 2 gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı İran Devlet Televizyonu'na çıktı ve özellikle bu uzlaşının İsrail'i rahatsız ettiğini altını çizdi.
0: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ekber Karabağ Tahran'dan son gelişmeleri anlattı. Şimdi ayrıntıları konuşalım. SET araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş'la birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Merve Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün bir anlaşma ihtimali üzerine, daha doğrusu savaşın artık durması ihtimali üzerine bir imza atılması bekleniyordu. Taraflardan şu an resmi bir açıklama yok. Saldırılar var. Siz yakın vade için artık bu anlaşmanın imzalanmasına kesin gözüyle bakıyor musunuz ki müzakerelerde bu imzalar atıldıktan sonra devam edecek?
2: Açıkçası ben şu aşamada çok büyük bir beklentiye girmemek gerektiğini düşünüyorum Merve Hanım. Kaldı ki bir anlaşma imzalanacaksa bunun bugün imzalanmasını beklemek şahsi kanaatimce. Bugün Trump'ın aynı zamanda doğum günü, bir sembolik önemi var ve İran tarafı Trump'ın da bunu kendi söylemlerini daha fazla öne çıkarmak açısından kullanabileceğini düşünerek böyle bir şey olacaksa da bugün imzalamayacaktır diye düşünüyorum. Tabii bir anlaşma konuşuluyor, hatta imza atılabilir şeklinde ifadeler de kullanılıyor ama burada ciddi anlamda eksik bırakılan bazı hususlar var. Ayrıntılar hala net değil. Mesela Lübnan ne olacak? İsrail nasıl frenlenecek? Ya da nükleer mesele tam olarak burada nasıl çözülecek? Bunların hiçbirisi açısından net bir tablo henüz ortada bulunmuyor. Bu sebeple bugün çıkıp da işte savaş bitiyor ya da yeni bir dönem bugünden itibaren başlayacak gibi yorumlar yapmak için birazcık erken bir süreç. Dolayısıyla burada bir şey imzalanacaksa bu daha çok sembolik değeri olan yüksek bir mutabakat olabilir. Taraflar burada kendi kamuoyularına, bakın işte diplomasi işliyor, tansiyon düşüyor mesajı verme amacıyla da bunu yapabilirler. İran ekonomisinde belki bir anlamda rahatlatmaya yönelik aslında bu tarz girişimleri de İran tarafı öne çıkarabilir. Ya da piyasaları olumlu etkilemeye yönelik bir söz konusu durum ortaya çıkabilir. Ama bunu nihai anlamda, yani kesin kati olarak hani savaşı bitirecek bir barış anlaşması olabileceğini şu aşamada ben çok mümkün görmüyorum. Çünkü hangi sorun çözüldüğüne bakmamız gerekiyor burada ve şu ana kadar herhangi bir sorun çözüldüğünü göremiyoruz. Ve hem İran-İsrail rekabeti devam ediyor bir yandan. Lübnan dosyası bir anlamda ortada hala duruyor. Bölgedeki vekil güçler meselesi devam ediyor. Nükleer program konusunda da zaten tarafların ciddi anlamda tam anlamıyla uzlaşmasının mümkün olmadığını, hatta önümüzdeki süreçte uzlaşabileceğini de çok mümkün olmadığını söylemek de gerekiyor. Burada tabii ilginç olan bazı hususlar var. Yani kamuoyu önünde sürekli bir uzlaşmazlık görüntüsü var. Ama perde arkasını tabii burada biz göremiyoruz. Bazı alanlarda ortak zeminde var gibi aslında görünüyor söylemler açısından baktığımızda. Ya da bazı işte gazetecilerin hem yabancı hem de yerel açıdan baktığımızda üst düzeylerle yapılan ziyaretlerde pozitif anlamda adımların atıldığı söyleniyor. Ama her iki tarafın da kimsenin, özellikle İran tarafının ciddi anlamda anlaşmadan uzak durduğu da görülüyor. Ve burada ABD nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istiyor net bir şekilde İran'ın. İran da bunu tamamen reddetmiyor. Ama sürecinde kendi topraklarında ya da işte seyretmeye yönelik %60 oranında kendi kontrol altında yürütülmesini istiyor. Yani tamamen anlaşma durumu söz konusu yok. Bir kopma durumu da söz konusu değil. Şu an yaşanan şey savaşın bitmesinden çok çatışmanın bir anlamda yönetilmeye çalışılması durumu var.
0: Burada tabii ne nükleer mesele çözülebilmişliği ya da 60 gün, 90 gün gibi süreler veriliyor ama bu zaman zarfında da bir nihai anlaşma olması çok mümkün görünmüyor. En azından nükleer

0: Kürtler meselesi için sadece bakıldığında. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e karşı tutumu da önemli. Çünkü şunu anlıyoruz ki bu saldırılardan, bu çatışmasızlık dönemi için imza atılacaksa İsrail bir şekilde sahayı kışkırtmak için de bu saldırılarına devam edecek Lübnan cephesinde. Engelleyebilir mi bunu Amerika Birleşik Devletleri?
1: Ya İsrail bu anlamda çok engellenebilecek ya da laf dinleyebilecek bir aktör gibi durmuyor Merve Hanım. Yani İsrail'i kim, ne zaman, nerede, nasıl engelledi? Hani batı tarafına bakalım. Ya ABD bu anlamda çok fazla etkili olabildi mi, olamadı mı? Bu önemli bir tartışma konusu. Artık bu süreç tamamen bir satranca dönmüş durumda diyebilirim. Yani taraflar yeni hamleler yapıyor, geri adımlar atıyor, yeniden pozisyon alıyorlar. Bir anlamda da zamana yayılan bir mücadele var. Ama İsrail'e baktığımızda sürekli olarak işte uluslararası hukuk içerisinde sayan, tamamen kendi gündemini devam ettiren, insanların canını hiçbir şekilde zaten dikkate almayacak bir politik anlayışını ilerletiyor. Yani nihai bir sürecin bu anlamda ortaya çıkıp çıkmayacağı bir noktada belirsiz ve bu belirsizliğin en büyük sebebi de küresel sistemdeki belirsizliğin belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi İsrail'in politikaları. İşte bu yüzden bu anlamda bugün bir imza atılır mı, atılmaz mı ya da bu sürecin bir sonuca bağlanması söz konusu olur mundan ziyade yeni bir aşama ortaya çıkacak mı? Önemli olan şey bu olacaktır diye düşünüyorum. Ve şu an kesin söyleyebileceğimiz tek şey herkesin biraz nefes almak istediği. Yani burada sadece ABD, İran, İsrail bağlamında değil, Körfez ülkeleri de ciddi anlamda yorgunluk belirtilerini ortaya çıkarıyor. Ve nefes almak tabii ki başka şey. Sorunu tamamen çözmek bambaşka bir şey. Burada henüz sorunun tamamen çözülmeye yönelik bir adım atılması noktasında ben olduğumuzu düşünmüyorum. Kaldı ki İsrail'in bu anlamda da zaten bu sorunun gerçekten çözümüne yönelik kabulünü veya bunu kabul edip etmeyeceğinden ziyade bunu ne kadar sabote edeceği de aslında bir noktada önemli bir konu. Ben burada sabote edebileceğini düşünüyorum İsrail'in. Kaldı ki işte bugün Lübnan'da da zaten bombalarına devam ediyor. Bir anlaşma yapılacaksa da bu anlaşmanın elbette kurallarının olması gerekir. Baktığımızda evet, bu kurallardan bir tanesi saldırmasızlık olacaktır ve bu saldırılar hala devam ederken nasıl bir anlaşmaya varılması bekleniyor, o da ayrı bir tartışma konusu.
0: İran cephesi için ne söylersiniz peki, İran'ın şu anki durumunda? Çünkü hani bazı kanatta işte İran çok fazla taviz verdi gibi eleştiriler de yapılabiliyor ama aslında İran tarafına bakıyorsunuz, İran tarafının da stratejik hamleleri var masada bu pazarlık konusunda.
1: Ya baktığımız zaman İran konusu aslında biraz daha farklı yorumlanması gereken hususlardan bir tanesi. Elbette İran da bu süreçte iyi direniş gösterdi. Bir yandan da iyi bir yıpranma süreci yaşadı maalesef baktığımızda. Dolayısıyla İran'ın aslında özellikle kendi içerisindeki o kırılganlıklarla nasıl başa çıkabileceği de burada önemli bir durum. Şimdi Gabarev'in açıklaması, Arakçı'nın açıklaması, devrim muhafızlarının bu anlamdaki konumu ciddi anlamda ilk savaşın başladığı günlerden itibaren aslında farklılıklar barındırmaktaydı. Ama süreç içerisinde baktığımızda biraz daha böyle en azından kendi işlerindeki istişareyi de devam ettirebildiğini görüyoruz. Şimdi bu son günlerdeki açıklamalarına baktığımızda özellikle nükleer dosyanın burada daha fazla dikkate getirildiğini görebiliyoruz. Bununla beraber yaptırımların kalkmasına yönelik de çeşitli söylemlerin oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi burada nükleerden başlayacak olursak nükleer konuda özellikle %60 sınırı bu anlamda dikkat çekici. Şimdi Trump bir taraftan %60'ı başka üçüncü bir ülkeye götürüp orada seyretmeye yönelik ifade kullanırken İran tarafı zaten burada buna karşı çıkacak gösteriyor, söylüyorlar ifadelerinde. Bir diğer husus ise evet, bu anlamda özellikle ekonomik yaptırımların kaldırılması. Ama burada J.D. Vance'in açıklamasına baktığımızda da burada herhangi bir şekilde yaptırımların kalkması söz konusu olacak olsa bile İran ekonomisine bu anlamda dışarıdan bir para girmeyeceğine yönelik bir söylenti de söz konusu. Yani aslında sürekli olarak bir iddiaların ortaya atılması karşımızda bulunuyor. Ama bunların hangisinin gerçekten uygulanacağı, hangisinin hangi şartlarda, hangi boyutlarda uygulanacağı da netlik kazanmamış durumda. Dolayısıyla hani bizler şu an tartışmalarımızı yaparken özellikle büyük belirsizlikleri yorumlamaya yönelik yapıyoruz ve bu anlamda da net sonuçların ortaya çıkması için de gerçekten gözümüzle gördüğümüz her iki ülkenin aktörlerinin, belki üç ülkenin aktörlerinin bir arada oturduğu bir görseli imzayı atarken verdikten sonra yorumlamalarımızı çok daha net bir şekilde yapabilmek mümkün olacaktır.
0: Çok kısa şunu da sorayım. Tabii bu imza meselesi de ilk defa görülecek bir şey. Uzaktan imza ile birlikte bu anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Ne kadar geçerli?

0: ilişkilerde belki bu konuda. Ve bu sürecin de dediğim gibi ne kadar geçerlilik kazanacağı bir noktada belki Birleşmiş Milletler'in, belki bir anlamda işte buradaki arabulucu ülkelerin de bu süreci ne kadar destekleyeceği ve devam ettirebileceği ile ilişkili olarak da değişkenlik gösterecektir. Ancak burada şöyle bir husus da var. Bunun barındırmış olduğu önemli risklerden bir tanesi de kağıt üzerinde her iki tarafında birbirine güvenmeme durumunu ortaya çıkardığını da bir kenarda tutmak gerekiyor ve bu barışın bir şekilde bozulma riski söz konusu olursa da ortada bir anlaşma zaten yoktu diye çeşitli ifadelerin kullanılması da çok muhtemel diyebiliriz.
1: Mümkün diyorsunuz. Çok teşekkür ederim Sayın Tunç Demirtaş, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. SET araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş'la Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanması beklenen ama belli ki bugün olmayacağı öngörülen o muhtemel mutabakata ilişkin son bilgileri konuştuk. Şimdi İran-Amerika meselesinde bir başka boyuttan bakalım. Dünya Kupası'na katılan İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar gördüğü tutum çok konuşuluyor ve eleştiriliyor. Son bir olay daha yaşandı. Dünya Kupası için Meksika'da kalıyor biliyorsunuz İran milli takımı, Amerika tarafından vize alamadıkları için. Kamp alanına çok yakın bir noktada korkutucu bir olay yaşandı. Futbolcuların antrenman yaptığı stadyumun hemen karşısındaki otoparkta bir aracın bagajında cansız bir beden bulundu. İran milli takımı da güvenlik zafiyeti ihtimali üzerine planlamalarında değişikliğe gittiler.
2: Dünya Kupası öncesi krizlerle boğuşan İran milli takımının peşini olumsuzluklar bırakmıyor. Turnuva hazırlıklarını Meksika'nın Tijuana kentinde sürdüren takımın kamp yaptığı tesisin yakınında alarm verildi. Caliente Stadyumu yakınında bir otoparkta bulunan araçtan gelen kötü koku üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda aracın bagajında çürümüş halde cansız beden bulundu. Korkunç olay sonrası stadın yakınında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.
3: O araba salı gününden beri oradaydı. Mağazaya durumu bildirdim. Sonra geldiler ve kötü bir koku aldılar. Sonrasında polisler o prosedürleri uygulamaya başladı.
2: İran milli takım yetkilileri de güvenlik zafiyeti olabileceği ihtimali üzerine toplantı yaptı. Meksika ve FIFA yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantının ardından İran milli takımının antrenman saatleri, konaklama ve seyahat planlamasında güncellemeye gidildi. Dünya Kupası için ABD'nin konaklama izni vermediği İran milli takımı hazırlıklarını Meksika'da sürdürüyor. İran maç günlerinde ABD'ye gidip karşılaşma sonrası tekrar Meksika'ya dönecek.
1: Gelelim A Milli Futbol Takımına. 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız bu sabah Türkiye saatiyle saat 7'de Kanada Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın özetini getireceğiz şimdi ekrana.
4: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Hiç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gol izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike. Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz.

0: Yine atak milli takımımız Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicimic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicimic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Denizli'nin Buldan ilçesinde çilek hasadı başladı. Tarlalarda üreticiler sezonun ilk ürünlerini toplarken yetkililer de hasat çalışmalarını yerinde incelediler. Ayrıntıları Atagündüz Kurşun konuyla konuşacak.
2: Denizli'nin verimli topraklarında hasat heyecanı devam ediyor bazı ürünlerin. A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Buldan ilçesindeyiz. Ve burada da özellikle çilek üretimi son yıllarda artarak devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir taraftan da burada ablalarımız o mis kokulu çilekleri toplamaya devam ediyor. Yanımızda da kıymetli bir konuğumuz var. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zahip. Müdürüm hoş geldiniz haber yayınına.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Kaç dekarlık bir alanda üretimi yapılıyor Denizli'de çilek?
3: Denizli ilçesinde Buldan ilçemiz ağırlıklı olmak üzere 2000 dekarlık bir alanda üretim yapılıyor. Toplam yıllık 3000 ton civarında çilek üretilip daha çok iç pazarda İstanbul, Ankara gibi pazarlarda tüketiliyor, tüketime sunuluyor.
2: Tabii zor değil mi bunun yani üretimi, hasadı, tek tek böyle?
3: Çilek tabii çok yıllık bir bitki. Dikimi, işçiliği, toplaması biraz zahmetli ama kadınlarımız için de aslında bir tarımsal istihdam konusunda da bir sektör. Çileğin yaklaşık 2-3 yıl tarlada kalması gerekiyor. Yine malç üzerine gördüğünüz gibi dikimleri gerçekleşiyor. Sabah erken saatlerde hasadının yapılması gerekiyor ve taze taze hallere ve pazara sunulması gerekiyor.
2: Tabii bozulması çabuk olan da bir ürün değil mi?
3: Evet, bunun için soğuk zinciri bozmadan frigorifik tırlarla, araçlarla beraber pazara gönderiliyor. Burada gördüğünüz çilek daha çok 40-50 yıldır bu bölgede yetiştirilen bir çilek. Artık bu bölgeyle özdeşleşmiş ve daha çok reçel yapımında kullanılan bir tür. O yüzden bunlar pazara gider gitmez alındıktan sonra hemen reçel yapımına geçilmesi gerekiyor.
2: Yeniden yeniliyor, kalanı hemen reçel yapıyor.
3: Tabii yani aslında %100'ü değerlendirilmiş oluyor. Taze tüketime de elverişli ama bu tat ve aroma itibariyle daha çok reçel yapımına uygun bir çeşit diyebiliriz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, müdürümüz de söylediği gibi hasat devam ediyor. Toplamda Denizli genelinde 2000 dekarlık bir alandan bahsetti müdürümüz ve 3000 ton sadece Denizli özelinde rekolte bekleniyor. Burada da hanımefendiler son bir kez daha gösterelim. Köksal sizlerle paylaşıyor. Elleriyle tek tek toplanıyor. Ağırlıklı olarak da reçel yapımında kullanılıyor. Tabii ki yeniliyor ancak ağırlıklı olarak da reçel yapımında kullanılıyor bu çilekler diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Şehre Yakın programında bu hafta Erciyes'in eteklerinde doğalını sımsıkı koruyan Kayseri İncesu'nun Örenşehir Mahallesi'ne konuk olacağız. Bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere. İyi pazarlar. Hoşçakalın.

kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte rotamızı İncesu ilçesine bağlı Ürenşehir Mahallesi'ne çevirdik. Burada bir günümüzü geçireceğiz. Bakalım bu programda bugün de bizleri neler bekliyor, ekranlara taşıyacağız. Hazırsanız şehre yakın başlıyor.

0: tabii doğallığın hala korunduğu yerlerden birisi burası. Şu anda arkamda da görüyorsunuz, aslında tamamen şehirden uzak, gürültüden uzak bir yerden sesleniyor size. Yanında Bülent Atasayar var, hayvancılıkla uğraşıyor aynı zamanda. Şimdi Örenşehir'in bu doğal yerlerinde, Erciyes'in hemen eteklerinde bulunan bir yer burası. Peki şehirde yaşayabilir misiniz? Bu manzarayı şehirde göremiyoruz.
1: Yok, şehirde yaşamayız çünkü daha önce yaşıyorduk. Hemen köye kaçtık yani.
0: Burada siz ne, kaç yıldır yapıyorsunuz bu hayvan?
1: Yaklaşık 15 senedir yapıyorum abla.
0: Zorluğu da var illa ki, değil mi?
1: Zorluğu yani var diyen yalan söyler. Sadece yani şöyle peşinde gezeceksin. Başka bir zorluğu yok.
0: Aslında köylerde hayvancılık sadece bir geçim kaynağı değil. Aynı zamanda yıllardır süren bir yaşam da kültürü.
1: Evet.
0: Artık burası sizin için bir yaşam alanına dönüştü.
1: Tabii. Biz zaten bunda mallarımız olmasa biz de yani... Yaşamak bize de iyi değil yani. Diyeceksin niye? Biz onlara alışmışız yani. Sıkıntı yok.
0: Evet. Onlarsız bir gün düşünebilir misin?
1: Yok, biz öyle bir şey ki yani kendini zaten bir onlara kaptırdığın zaman geri kurtaramıyorsun.
0: Öyle mi?
1: Tabii.

0: Şimdi teyzemle amcam işte bağ bozumundan geliyorlar. Bağ bozdunuz değil mi?
1: Yok.
0: Ha. Hayır, sürdüm. Ha, bağı sürdünüz
1: geldiniz. Evet. Bağ sürdük geldik.
0: Neyi sürdünüz?
2: Şimdi bağ sürdük geliyor. Bağ sürdük. Kardeşim olur, bağ sürdük geliyor.
3: Ne ekeceksiniz?
2: Ekilmez. Çıbık, çıbık.
1: Üzüm bağı.
0: Üzüm bağı.
1: Evet, üzüm bağı.
0: Toprakla bir gün temas etmeseniz nasıl hissederiz?
1: Toprakla temas etmenin her türlü faydası vardır. İnsanlar için de faydası vardır. 8 tane doktordan toprakta çalışmak iyi bir şey. Toprakta çalışmak iyi bir şey.
0: Şehirde yaşayabilir misin?
1: Yok, ben şehirde yaşayamam. Ben imkanım var. Kayseri'de 3 tane de daire alırım. 4 tane de daire alırım ama almam.
0: Bahar da geldi artık. Sizin mesai başladı.
2: Oo, bizim mesai bayramdan sonra başladık. Neler başladı?
0: Öyle mi? Neler başladı?
1: Şamer hekimleri başladı. Çekirdek hekimleri başladı. Mısır hekimleri başladı. Eğer Allah İzmir'de kısmet olursa pazar günü 15 dönüm şemşamer ekecek. 15 dönüm mısır ekecek. Silajlık mısır.
0: Allah'ım kolaylaştırsın Allah'ım işinizi. 66 yaşındasın, hala durmak bilmiyor.
1: Nasıl duracağım? Durdu mu zaten atsın.
0: İşte iki kardeş sırt sırta gelip yine topraktan vazgeçmedi. Yine emeğiyle birlikte yolun sonu yine köye, yine doğaya çıkıyor. Görüyorsunuz aslında hani o iki kardeş diyoruz, yıllar geçse de işte toprakla bütünleşiyor. Bütün sermayesini yine toprağa yatırıyorlar. Tabii ekmeklerini, yani yiyecekleri, ekmekler zaten topraktan geldiği için. Yani hem doğal besleniyorlar, aynı zamanda evin ihtiyaçlarını o topraktan karşılıyorlar. Tabii Örenşehir Mahallesi gibi birçok yerde de bu tarımla da uğraşan birçok insanla karşılaşabiliyoruz. Biz de şehre yakın ekip olarak işte bunların nabzını tutuyoruz ve ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Büyük bir emek var. Emeğin, geleneğin, bu göreneğin ekranlara getirmeye devam ediyoruz.

0: Atamız Örenşehir Mahallesi toprakla iç içe geçen yaşamlardan birisi burası. Anadolu'nun kalbinde geçen bir yaşam ekranları getiriyor. Hem sabırla hem fedakarlıkla aynı zamanda büyük bir emekli üretimi yapılıyor bu topraklarda. Şimdi Bayram abi var yanımda. Bayram abi de bu topraklara büyük bir yatırım da yapıyorsun. Büyük bir emek vererek çalışıyorsun. Ne söyleyeceksin?
1: Köy hayatını seviyoruz. Şehirden Bingati, stressiz, huzur veriyor burası. Toprak huzur veriyor yani.
2: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani zaten toprağa her dokunduğumuz zaman enerjimizi de atıyor aynı zamanda. Zaten havası, suyu çok güzel Örenşehir.
1: Üretmek her zaman iyidir. Tüketmek de, üretmek her zaman iyidir. Seviyoruz ya.
0: Peki neler ekiyorsunuz burada? Şimdi sulama sistemiyle yapıyorsunuz.
1: Evet, karpuz ekiyoruz, kavun ekiyoruz.

0: Zebze ekiyoruz. Tabii satmak için, yeri geliyor kendi kışlıklarımızı hazırlamak için damlamayla suluyoruz. Daha verimli oluyor. Mısırdan tut ay çekirdeğine kadar her şey ekilebiliyor, yetişebiliyor burada. Her şey.
1: O zaman Ölenşehir'de yani toprak bereketli.
0: Bereketli, verimli. Evet, verimli. Bereketli, verimli.
1: Şimdi zaten her taraf yeşillik. Aynı zamanda baharın gelmesiyle birlikte sizler de mesaiye başlıyorsunuz burada bu topraklarda.
2: Tabii. Neler söyleyeceğim?
3: Ben yufka yaparım, koyu yufkası, kuru yufka. 10 yıl oldu, 10 yıl bitti ben açalı. Ondan önce de tuhafiye yapmıştım bu köyde ama bu daha iyi. Üretiyorum, köylere, şehirlere.
1: Aslında hem Türkiye destek sağlanıyor hem bu noktada, hem kendi ihtiyacınızı karşılıyorsunuz zaten buradan. Aynı zamanda lezzetiniz de her masada, her sofrada bir güzel bir emek de var.
3: Evet, emek. Seviyorum ben bir de böyle şeyleri. Uğraşmayı seviyorum, çalışmayı çok seviyorum. Doğal yapıyor, hiçbir katkı katmıyorum. Eski usul gibi tandırlarda yapıyor. Güzel, uğraşmayı seviyorum. Hafta sonları yapıyor şimdilik. Kışa doğru da sürekli hafta içi, hafta sonu. Daha sık oluyor. Herkes kış ekmeklerini alıyor.
1: Yani şey olmuyor mu, hani o yapıyorsunuz ama hemen günü gününe bitmesi mi gerekiyor?
3: Yok yok, kuru. Kuru. Bir yıl, iki yıl. Kuru yerde muhafaza edildikten sonra hiç sorun yok.
1: Bir yandan işte üretimin tam merkezi burası. Tabii kadınlar da o üretimin tam merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda tabii büyük bir emek veren Bayram abi de var burada. Yılların mı geçti tarımda? Yani kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
0: Daha önce ben Ankara'da yaşadım. Ben 3 senedir buradayım. Bir rahatsızlıktan dolayı bırakmak zorunda kaldık büyük şehri. Stresini, şeyini kaldıramadık. Ne yapalım, köyümüze gelelim, kendi ürünlerimizi ekelim, kendimiz uğraşalım. Burada daha iyiyim, sağlığım. Şu anda huzurluyum yani.
1: O zaman sağlık, şifa geldi mi buraya?
0: Evet, şifa geldi, aynen öyle, şifa geldi, gerçekten geldi.
1: Köylerde üretim sadece baharın gelmesiyle yazın yapılmıyor. Kıştan gelen bir emek, bir sabır da var tabii ki. Şimdi uzun bir süreç tarım dediğimiz. Çünkü kışın seralarda yetiştirilen ürünler kışı geçiriyor. Ve bahar geldiğinde artık o tarım arazilerine geçiş yapıyor.
0: Evet. Kışın buraya ekiyoruz ki daha doğal, daha besleyici, daha katkısız ürün almak için, yemek için. Allah'a şükür kış boyunca yedik. Hiçbir ilaç kullanmadık, katkı şeyi kullanmadık. Sadece Allah'ın suyuyla, Rabbimin suyuyla üretimimi yaptım. Yiyoruz burada yani.
1: Şimdi zaten görüyorsunuz hala yani siz buradan tüketiyorsunuz değil mi?
0: Evet evet, buradan tüketiyoruz. Dışarıdan herhangi bir şey almıyoruz. Yeşillik falan almıyoruz. Buradan tüketiyoruz. Sağlıklı bir şekilde sabah, öğlen, akşam öğünlerimizi burada tüketiyoruz.
1: Çok güzel. Soğan var, maydanoz var, marul var.
0: Tere var, roka var.
1: Hani yok yok yani.
0: Evet, çilek.
1: Bütün yeşillikler var. Evet. Bir yandan çilekleri de görüyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Yani yetiştirmek için herhangi bir katkı maddesi yok değil mi? Yani doğal, her şey
0: tam doğal. Hiçbir ilaç yok. Hiçbir ilaç. Sadece kireç. O da böcek gelmesin diye kullanıyoruz onu da. Yani hiçbir etkisi yok yani kirecinde.
1: Peki yani kışın bunu yapmak epey zorluyordur yani.
0: Zorlamıyor çünkü kapalı olduğu için üretim devam ediyor. Biraz sıcak olduğu için herhangi bir zorlaması yok inan ki.
1: Peki seracılık nasıl yani? O sera mantığı nedir?
0: Seracılık daha iyi. Şimdi günümüzde hava şartları şu şekilde seraya elverişli oluyor. Çünkü dolu yağdığında bir hastalık oluyor, verim azalıyor. Yağmur yağdığında mantar oluşuyor, o da verimi düşürüyor. Ama seracılıkta herhangi bir sıkıntı yok.
1: Daha da kolaylaştırıyor.
0: Daha kolaylaşıyor, evet, daha kolaylaştırıyor sera.
1: Güzel. Şimdi zaten bakın gördüğüm kadarıyla omca da var değil mi orada?
0: Evet, şunlar kestiğimiz çubukları, bunlar dikiyoruz ki yeniden çıvgalansın, başka yere ekelim, üretim yapalım diye.
1: Aslında bütün üretimin merkezi Sera'da başlıyor.
0: Evet, evet, Sera'da başlıyor.
1: Burası yani ilk başlangıç tarımı.
0: Evet, tarımın ilk başlangıcı, üretildiği yer yani.
1: Peki yani bu işle uğraşmak sizi nasıl etkiliyor yani, nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Vallahi seviyoruz ya, uğraşmayı seviyoruz, sağlıklı yaşamayı seviyoruz. Şehirden uzak, stressiz bir hayat daha iyi oluyor bizim için. Çileklerimiz de şöyle vereyim.
1: Ay muhteşem, çok teşekkür ederim. İşte diyorum ya, cömertlik, cömertlik budur. Çünkü bakın görüyorsunuz, hem muhteşem bir rengi var, muhteşem bir kokusu da var. Kokuyu duymanız...

0: Doğal ortamlarda yetiştirilen tavuklardan üretilen yumurtalar hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de üretimi gözler önüne seriyor. Türkiye'deki üretim tabii ki köylerde devam ediyor. Şimdi Bayram abi yanımda, Bayram abinin üretim merkezindeyiz. Tabii birkaç tavukla başlanıyor ve daha sonrasındaysa artık üretime geçiş yapılıyor. Tabii kaç tane tavuğun var abi?
1: Şu anda 300'e yakın tavuğum var, evet.
0: Üretim yapıyorsun?
1: Üretim yapıyorum. Hem ailemi geçindiriyorum. Hem yumurtasını fazlasını başkaları yararlansın diye tam doğal şekilde satıyorum yani.
0: Satışını evet. Yapıyorsunuz. Şimdi çok özel bir yer burası. Çünkü köyde aslında yaşamda hem üretim beraberinde getiriyor, aynı zamanda doğal yaşamı, sağlıklı yaşamı da beraberinde getiriyor. Şimdi burada bakıyorum 300'den yaklaşık 300'e yakın tavuk var. Peki nasıl bakıyorsun tavuklara?
1: Bunlarda da herhangi bir... Bunlarda da herhangi bir katkı falan yok. İlaç yok, şey yok. Tam doğal şekilde yayılımı yapıyorum. Geziyorlar, tozuyorlar. Böcüğünü yiyorlar. Daha faydalı, daha kazançlı oluyor. Evet.
0: Kazançlı oluyor. Şimdi yem hazırlığı yapıyorsun bir yandan. Kümesler temizleniyor. Yumurtalar tek tek toplanıyor. Kasalara yerleştiriliyor.
1: Evet. Uzun bir süreç, zahmetli bir süreç. Evet. Tavuk hele canlıyla uğraşmak daha zor.
0: Evet. Evet. Şimdi Örenşehir Mahallesi'nde köyde üretim sadece tarlayla sınırlı kalmıyor. Kümeslerle de yoğun bir mesai yaşanıyor.
1: Evet, şimdi yumurtalar toplayacağız. Onları paketleyeceğiz. İnsanlarla buluşturacağız. Evet.

0: habercisi Çağlalar'da gördüğünüz gibi yetişmeye başladı. Hem taze görüntüsü aynı zamanda ekşi tadıyla birlikte o tezgahlarda yerini alan Çağlalar'da dalından toplanıyor teker teker. Tabii Bayram abi büyük bir emekle yapıyor. Bakın görüyorsunuz bu şekerpare galiba.
1: Evet şekerpare evet. Bunun cinsi biraz daha farklı. Hem iri oluyor hem de tatlı oluyor.
0: Zaten çok çeşit var Bayram abinin bahçesinde. Kaç çeşidin var?
1: 1, 2, 3, 4, 5 çeşit çağla çeşidim var. Hepsi ayrı ayrı bunların. Değişik değişik. Aroması ayrı, tadı ayrı, büyüklüğü, küçüklüğü ayrı.
0: Evet. Zaten işte katıları toplanıyor ve tezgahlarda yerini alıyor. Ve görüyorsunuz çok bereketli bir sezon aynı zamanda. Çünkü geçen yıl bu kadar çok verim alamamıştınız değil mi? Üretici memnunsunuz yani üretici olarak.
1: Şükürler olsun. Bu sene fazlasıyla var. Şükürler olsun. Geçen sene hiçbir şey yoktu. Bir tane çağla falan yemedik. Bu sene Allah'ıma şükürler olsun. Çok güzel meyvemiz var.
0: Çok güzel. Peki ne zaman açar bu şeyler? Bakın görüyorsunuz hem biraz daha olması gerekiyor hasat yapılması için ama şimdi bu şekerpare tabii en çok sevilen, en çok tercih edilen şeylerden biri sizler.
1: Bunu nereden baksan 1,5 ay falan var daha hasatına. Ondan sonra toplanır. Halkla buluşturulur işte.
0: Çok yemin. Güzel. Zaten senin müşterin çok. Evet. Yani biz geldiğimizden beri müşterin hiç durmadı zaten. Allah'ın bereketini artırsın. Bakın görüyorsunuz işte burada o kadar çok verimli bir şekilde yetiştiriliyor ki Bayram abinin ellerinden. İşte dalından teker teker toplayarak tabii bu muhteşem lezzetlerle bizlerle buluşuyor. Peki bir aşı var mı? Yani ilaç var mı burada? Yok galiba.
1: Tamamen doğal. Hiçbir ilaç kullanmıyorum. Hiçbir katkı malzeme kullanmıyorum. Benim ilacım sirke. Sadece sirkeyle ilaçlıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Sirkede hiçbir şey zarar vermiyor. Genetiğiyle oynamıyorsun. Tam doğal oluyor bu sefer.
0: Sirkeyi nasıl yapıyorsun?
1: Sirkeyi sadece elmalardan yapıyorum, üzümlerden yapıyorum. Kendi doğal sirkemizden kullanıyoruz. İlaçlamayı. Başka hiçbir ilaç kullanmıyoruz yani.
0: Bu da hem lezzetini mi artırıyor?
1: Tabii lezzetini de arttırıyor. Artı tamamen organik oluyor. Kesinlikle ilaç, katkı falan olmuyor.
0: Peki talep nasıl bu senin müşterilerine?
1: Şu anda ağaç satıldı işte. Şu anda zaten evet.
0: Şimdiden daha olgunlaşmadan.
1: Yok yok zaten siparişleri alıyorlar, yazdırıyorlar. Vişne olsun, elma olsun, kiraz olsun. İşte ya ayarlıyoruz biz. Çağırıyoruz vatandaşı. Gelip alıp gidiyorlar hazır olduğu zaman.
0: Güzel. Tabii diyoruz üretim insan merkezine gelmişiz İbrahim ya. Gerçekten burada yok yok zaten.
1: Yok, yok.
0: Bir adım atıyorsun o muhteşem bahçende neler neler var yani. Kirazından, ayvasından, armuduna, çağlasından, sebzesine, vişnesine kadar bütün ürünler burada yetişiyor. Bu toprak

0: kaplarda yetiştiriliyor. Bizler de buradan işte biz tadına da baktık İbrahim'le birlikte. Çok lezzetli. Tabii daha olgunlaşınca daha lezzetli olacak ama bu zamanda bile o suyunu, o tadını alabiliyorsun. Eşsiz bir tadı var zaten. İşte bu topraklarda yetişmesinin en büyük özelliği bu. Aynı zamanda Bayram abinin de bir sırrı. Sirke. Yani sirke ilacını kullanıyorsun. Götürdün vallahi arada. Bu lezzete kim hayır diyebilir ki?
1: Evet evet, çok lezzetli ürünlerimiz var. Tamamen doğal ya. Tamamen doğal. O yetiyor ama zaten.
0: Evet, üretimi seviyorsun. Evet, ben onu anladım.
1: Üretimi çok seviyorum inek. Yani doğayla yaşamayı, hayvanlarla yaşamayı ya seviyorum inek. Bahçemle uğraşmayı, dikmeyi, ekmeyi, yetiştirmeyi seviyorum.
0: İbrahim kütür kütür yedin ya. Bir daha yese ye de insanların bir... Bakın görüyorsunuz İbrahim de aldı. Şimdi ben seni çekeyim, gel. Alayım. Şimdi o sesi duymanızı istiyorum.

Özellikle geçen günün sonunda köy hayatı yeniden sabahı bekliyor. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte bizler emeğin ve üretimin tam merkezinden seslendik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.

katılıp otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: bulacaksın.
1: Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Reklam. A Haber Radyo.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık.
4: Fethullahçı terör örgütünün MİT'e sızmak için kurduğu 30 yıllık büyük kumpasın detayları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik detaylar, örgütün akıl almaz ihanet ağını deşifre etti. İhanetin köklerinin 1990'lı yılların ortasına dayandığı ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla Doktor Sinan ve Tahir kod adlarını kullanan Murat Karabulut, ilk MİT mahrem sorumlusu olarak 1995 yılında atandı. Gülen'in Karabulut'a bizzat artık istihbaratla sen ilgileneceksin, kendine gözlük ve takma bıyık al diyerek kıyafetlerini ve kılık değiştireceği aksesuarlarını dahi bizzat seçtiği belirlendi. Örgüt üyelerinin kendilerini kamufle etmek için ABD ve Türkiye'deki Mason localarına sızarak 32. derece kabul aldıkları tespit edildi. Bunlardan olumlu referans almayı başaran FETÖ üyeleri kendilerini tamamen kamufle ettikten sonra MİT Başkanlığı'na personel adayı olarak sokulmaya çalışıldı.
3: 17-25 Aralık girişimi sonrası yürüttüğümüz mücadele olmasaydı emin olun 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu.
4: Örgüt 2011'den itibaren ihaneti dijitalleştirdi. FileMaker adlı özel bir veri tabanı programıyla tüm MİT çalışanları, etnik kökenlerinden harcamalarına, eşlerinin giyim tarzlarından zaaflarına kadar tek tek fişlendi. 2013 yılında ise skandal bir hamleyle ODTÜ Vişnelik tesisleri yakınında bir kozmik ofis kiralayan mahrem yapı, buradan Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerine sızarak yasa dışı dinlemeler ve istihbarat taramaları gerçekleştirdi. Adana'da durdurulan MİT tırlarının plaka, çıkış saati ve güzergah bilgileri içerideki ajanlar tarafından anlık olarak mahrem sorumlulara aktarıldı. Rus Büyükelçi Andrei Karlov'un konuttan çıkış saatleri, koruma sayısı ve koruma güzergahı gibi hayati bilgilerde yine MİT'in Rusya masasında görevli bir FETÖ militanı tarafından suikast şebekesine sızdırıldı. FETÖ'nün kirli operasyonları sadece sızmakla kalmadı. Hedef aldıkları vatansever kamu görevlilerini tasfiye etmek için de akıl almaz yöntemler kullandı. Kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanıklı kumpas davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmak istendi. Örgüt, kendi üyesi olmayan subayları uzaklaştırarak yerlerine kendi elemanlarını getirmeyi amaçladı. Tüm bu sızma ve tasfiye operasyonlarına rağmen örgütün önündeki en büyük engel MİT yönetimiydi. 15 Temmuz hain darbe gecesinde darbenin başarısız olacağını anlayan örgüt üyelerinin panikle gizli haberleşme ağlarından Hakan Fidan'ı öldürecek elemanınız yok mu şeklinde infaz emirleri yağdırdığı itirafçı beyanlarına yansıdı.
3: 15 Temmuz'u unutmama, unutturmama sözümüzü yerine getirmekte kararlıyız. Evet, 15 Temmuz'u ne kendimiz unutacağız, ne de bizden sonraki nesillere unutturacağız.
4: Darbe çöktüğünde apar topar Pensilvanya'ya kaçan Bülent Bişer'in o gece attığı "Dua et, lehimize dönmek üzereymiş" mesajı, firari Adil Öksüz'ü savunma çabaları,

0: Harbi ihanetinin bizzat itirafı olarak tarihe geçti.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz 17 olmak üzere. A Haber ve de Radyo Ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, gelecek ay başkentin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de aktif olarak kullanılacak olan Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle Ankara Havalimanı olarak yarın hizmete açılıyor. Tesisin resmi açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
1: Etimesgut Havalimanı hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya ayrıca devam edecektir.
2: Ankara'da kapsamlı bir dönüşümden geçirilen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde yalnızca 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı, geniş gövdeli uçakların kullanabileceği uluslararası bir merkez haline getirildi.
3: Etimesgut'ta zirve kapsamında en önemli duraklardan birisi olacak. Zira NATO zirvesi öncesinde Etimesgut Askeri Havalimanı Silbaş'tan yenilendi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı liderlerin uçakları buraya inecek. Liderler çok kısa sürede buradan gidecekleri yerlere ulaşacak.
2: Yeni dönemde ANK koduyla faaliyet gösterecek havalimanı hem ulusal hem de uluslararası uçuş operasyonlarına hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları işletmesiyle Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Ankara Havalimanı yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldı. Uluslararası liderlerin ağırlanacağı modern bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
1: Mevcut 2450 metre uzunluğundaki pisti 3000 metreye uzatıyor. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz.
2: Yapılan çalışmalar kapsamında pist uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Pist başlarında toplam 15 bin metrekarelik dönüş cepleri inşa edilirken, 160 bin metrekare büyüklüğündeki yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanındaki taksi yolları tamamen yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da inşa edildi. Pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Ayrıca mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının baştan sona yenilendiği projede 4800 metrekarelik devlet konuk evi ve 310 araçlık açık otoparkta hizmete hazır hale getirildi. Proje kapsamında Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da tamamlandı. Güzergahta köprü ve alt geçitler inşa edilirken Ankara Bulvarı üzerinde 40 metre uzunluğunda yeni bir geçit yapıldı.
0: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir kez daha saldırı yaptı değerli izleyicilerimiz. İsrail ordusu saldırının Hizbullah'ın saldırılarına misilleme olduğunu iddia etti. Dumanlar Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney mahallesi Dahiye'den yükseldi. İsrail savaş uçakları ön uyarı yapmadan Dahiye bölgesini bombaladı. Bölgeden iki patlama sesi duyulurken İsrail ordusu Hizbullah'a ait hedefin vurulduğunu öne sürdü. İran geçtiğimiz hafta İsrail'in Beyrut'a

0: saldırısına misilleme olarak tarihinde ilk defa kendisine saldırmadan İsrail'i vurmuştu. Bölgede tansiyon yeniden yükselmişti. Hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. ABD ile İran arasında yürütülen, imzalanması beklenen mutabakat zaptındaysa ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi bekleniyor. Ne yazık ki işgalci İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Beyrut'u vurdu. Evet, dün de bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık sizlerle. ABD ile İran arasında mutabakat zaptının bugün imzalanacağı öne sürüldü. Pakistan Başbakanı Şerif de elektronik imza için hazırlık yapıldığını söyledi. İran'dan da yeni açıklamalar var. Tahran'a gidelim, öğrenelim detayları, notları bize A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktaracak. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Yeni açıklamalar neler? İran cephesinde neler yaşanıyor? Ekber Karabağ.
1: Sümeyye, teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Esasında evet, senin de altını çizdiği üzere bugün işte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptının imzalanması öngörülmüştü. Gerçi İran tarih vermiyor, ancak bunun yakın bir gelecekte mümkün olacağını ifade etmişti. Yani tartışmalar bu yöndeydi, ancak son birkaç saatte bir anda tartışmaların yönü değişmiş oldu ve Lübnan'a doğru işte tartışmalar yönelmiş oldu. Ki az önce de senin de belirttiğin üzere İsrail'in Lübnan'a yönelik ciddi saldırıları söz konusu. İran'dan gelen son açıklamada İran işte Hatem-i Enbiya Merkezi Karargahı'nın komutan yardımcısı İsrail bu saldırılarının cevapsız kalmayacağını işte ilave söylüyor. Belirtmiş oldu. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önceydi yine İran İsrail'e saldırmıştı ve ona gerekçe olarak da işte İsrail'in işte saldırılarını göstermişti. Diğer taraftan İran Meclis Başkanı, ki kendisi aynı zamanda İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelere de baş müzakereci olarak katılıyor. İşte İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içinde yeşil ışığıyla mümkün olduğunu, eğer Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini yerine getirmek için bir iradesi yoksa veya buna gücü yetmiyorsa, o zaman yolun devam etmesinden bahsetmek mümkün değil. Tabii özellikle son cümle önemlidir. O yolun devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi ve bu da acaba bu müzakereler tıkandı mı, yoksa nasıl bir seyir izleyecek konusunu gündeme getirdi. Yani genel bir havaya baktığımızda bu açıklamaların ardından en azından bugün imzanın atılamayacağını ve önümüzdeki süreçte eğer bu mümkün olacaksa önümüzdeki günlerde bunun mümkün olabileceğini ifade edebilir. Son olarak da Sümeyye, kısaca şunu belirteyim. Tabii İran'ın içinde de bazı bu müzakereye ve bu işte uzlaşma konusunda da işte tepkiler söz konusu. Hatta bu kapsamda dün gece saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı önünde de bir grup toplanarak işte İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik sloganlar atmıştı. Az önce İran hükümet sözcüsü devlet televizyonuna çıktı. Alınan bu kararın birey kararı olmadığını, yönetimin topyekun bir kararı olduğunu ifade etti.
0: Çok teşekkür ederiz Ekber Karabağ. Tabii tüm bu yaşananlar sürecin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Değerli izleyicilerimiz, takip edeceğiz elbette neler yaşandığını. Yine bu ekranlardan paylaşıyor olacağız. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere, Rusya'nın yaptırımları delmek amacıyla kullandığı gölge filoya ait petrol tankerine baskın düzenledi. Komandolar Manş Denizi'ndeki tankere helikopterle indirme yaptı. Londra'ya gidelim, detayları öğrenelim. Son gelişmeleri bize A Haber muhabiri Alparslan Düven aktaracak. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Nedir bu gelişmenin detayları Alparslan Düven?
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Başbakanı Keir Starmer sabah saatlerinde Rusya'nın gölge filosuna ait petrol tankerinin Manş Denizi'nden geçişini engellediklerini açıkladı. Sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı, Manş Denizi'ne geçmeye çalışan Rusya'nın gölge filosuna ait bir petrol tankeri bu sabah benim emrimle engellendi ifadesini dile getirdi. Operasyonun Rusya ve onun Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü savaşa destek verenlere karşı hatırlatma olduğunu da belirten İngiltere Başbakanı, operasyonda yer alan silahlı kuvvetler personeline de teşekkür etti. Kamu yayıncısı BBC'nin operasyonun detaylarına dair verdiği haberlere göre ise tanker donanmaya bağlı komandolar ile Ulusal Suç Ajansı'na bağlı güçler ve hava desteği ile İngiltere'nin güney sahil açıklarında durduruldu. Yine Rus geminin Kamerun bandıralı tankere yönelik operasyon 6 saat sürdü ve Savunma Bakanlığı

0: geminin İngiltere açıklarında tutulacağını ve incelemelerinde devam edeceğini açıkladı. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın petrol ambargosundan etkilenmemek için başka ülkelerin bayraklarını taşıyan 700'den fazla gemiyle gölge fil oluşturduğunu ve bu şekilde petrol ticaretinin %75'ini yaptığı da savunulmuş durumda. Bakanlık operasyonun Fransa ile koordineli şekilde düzenlendiğini de ifade etti. İngiltere uyguladığı yaptırımla Rusya ve Rus gölge filosunda yer alan ve aldığı belirtilen 500'den fazla gemiye İngiliz sularına girmelerini ve limanlarını demirlemelerini yasaklamıştı. Yaptırım kararıyla İngiliz firmalarının ve vatandaşlarının bu gemilere sigorta yapması, finansman sağlaması ve mal alım satım işlemlerine aracılık yapması da engellenmişti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Abbas Sandıven, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarından ötürü. Kolaylıklar diliyoruz sana. Sevgili izleyenler, bugün oldukça önemli bir gündü malumunuz. 2026 Dünya Kupası'nda A milli takımımız Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan ne yazık ki 2-0 mağlup ayrıldı. Şimdi maçın özeti geliyor ekranlara.
2: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Bir iş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike. Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Tabii bu arada İstanbul'da sabah saatlerinde meydanlarda milli maç heyecanı yaşandı sevgili izleyenler. Vatandaşlar A milli futbol takımının karşılaşmasını kentin çeşitli noktalarında kurulan dev ekranlardan izledi.
3: Şimdi Dünya Kupası başlıyor. Benim izlediğim ilk Dünya Kupası olacak Türkiye için. Oldukça heyecanlıyım.
4: Çok mutlu, çok sevinçli geldik. Enerji dolu geldik. Yalnız biraz üzünlü oldu tabii ki. Ama sağlık olsun. Umarım başaracağız.
5: Biz vallahi milli takıma inanıyoruz. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyoruz. Milli heyecan uyku uyutma.

0: Binlerce vatandaş sabahın ilk ışıklarıyla meydanları akın etti. İstanbul'daki milli maç heyecanı drone kameralarına böyle yansıdı.
1: Çok heyecanlıyım. Sabah namazımızı kılıp geldik. İnşallah iyi sonuçlar bekliyoruz. Milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyoruz.
2: Heyecanlı mıyız?
3: Bayağı heyecan var. Biz Kosova'dan geldik. Türkiye'yi destekliyoruz ama burada yaşıyoruz. İnşallah Türkiye kazanır gönülden. Türkiye kazansın diyorum.
4: Öncelikle mağlubiyetle başladık. Bu çok üzücü. Ama ben yürekten inanıyorum ki gruptan kesinlikle birinci veya en kötü ikinci olarak çıkacağız. Kimse moralini bozmasın.
0: İstanbullular Amili futbol takımının karşılaşmasını meydanlara kurulan dev ekranlardan coşkuyla takip etti. O noktalardan biri de kağıthaneydi.
1: Yani arkadaşımla hiç uyumadan geldik. Çok umutluyduk. Aslında çok güzel oynadı bizim çocuklar. Ama çok sağlamdı karşı tarafta. Ama hala umudumuz var. Son değil. Hala umutluyuz.
0: Fatih'te ise 7 Kule Hisarı'nda dev ekran kuruldu.
2: Dünya Kupası'nın heyecanıyla vatandaşlar 7 Kule Hisarı'nda yerini almaya başladı.
5: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na harika bir. Biz o zaman çocuktuk daha zaten. Küçücüktük. Kimimiz 15 yaşında, kimimiz 8 yaşındaydık. Bize bu duyguyu tekrar yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz onlara.
6: Dünya Kupası'na gittiğimiz için mutluyuz. İlk defa izleyeceğiz. 26 yaşındayım. Allah büyük, inşallah kazanırız.
0: Pendik'te de coşku büyüktü. 20 bin vatandaş sabahın erken saatlerinde meydanı doldurdu.
7: Yani turnuva maçı, bir maçlık bakmayacağız. Burada iki maçımız daha var. Yani küllerinden doğacağına inanıyorum.
8: Vallahi 24 yıl aradan sonra müthiş bir organizasyon var burada. Güzel bir gündü. Yalnız şu an yeniliyoruz. 2022'de de kötü başlamıştık ama iyi gitmiştik. İnşallah milli takımımız ilerleyen maçlarda daha iyi olacak ve ülkemizi gururlandıracaktır.
0: Aileler, gençler ve çocuklar dev ekranların karşısında milli takım için tek yürek oldu. Esenyurt'ta da vatandaşlar en iyi yeri kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sultanbeyli Meydanı da hınca hınç doldu. 10 binden fazla kişi ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu. Maç izleyen vatandaşlar havadan böyle görüntülendi.
9: Efendim, bu arada yurt dışında yaşayan Türkler de maç başlamadan önce bir araya geldiler. Namaz kılıp hep birlikte kahvaltı yaptılar. Almanya ve Fransa muhabirlerimiz de o heyecanı yerinden takip etti.

0: önce sabah namazı kılınacak, ardından kahvaltı edilecek ve sonrasında da milli maç için milyonlarca yürek pır pır atacak.
1: Burada da Türkler bir araya gelerek milli takımımızın maçlarını hep beraber coşku ile takip ettiler.
2: A milli futbol takımımız için yurt dışında da gönüller bir oldu. Namaz kılındı, çorbalar içildi, maç heyecanı için gurbetçi Türkler ekran başına geçti. Dünya Kupası Avustralya-Türkiye maçı için bir araya gelen Türkler önce sabah namazını kıldı. Ardından kahvaltı hazırlandı, maç için toplanıldı.
0: Almanya'da milli maç heyecanı başlıyor. Artık maçların sabah çok erken saatlerde oynanması nedeniyle birçok camide günler öncesinden hazırlık yapıldı. Vatandaşların maçı dev ekranlarda izleyebilmesi için burası Kanuni Sultan Süleyman Camii Vislo kentinde önce sabah namazı kılınacak, ardından kahvaltı edilecek ve sonrasında da milli maç için milyonlarca yürek pır pır atacak.
3: Yok, uyuyamadık. Ben bütün gün uyumadım heyecandan.
0: Ne bekliyoruz bugün? İlk maçımız?
3: İlk maçımız, inşallah kazanırız. Çok inanıyoruz ve gurur duyuyoruz.
4: Tabii ki heyecanlıyız, seviniyoruz. Evet.
0: Siz neler söylersiniz?
5: Ben de aynısını diyorum. Evet, çok çok seviniyoruz.
0: Milli takım ilk maçına çıkıyor. Nedir duygular, düşünceler?
6: Kalbimiz milli takım için atıyor. Bugün inşallah 3-0 kazanacağız. Ben öyle tahmin ediyorum.
0: Ne yapacağız bugün? Türk milli takımı yenecek mi?
7: Evet.
0: Kaç kaç maç olur?
7: 3-3.
0: 3-3.
7: Şaka.
0: Sen neler söylersin?
7: 2-1.
0: 2-1 yener miyiz?

0: Fransa'da da benzer manzaralar kayda geçti. Namaz kılındı, dualar edildi. Ardından çorbayla kahvaltı yapıldı.
1: Burası Fransa'nın Molsheim kenti ve Fransa'da, Avrupa'da binlerce Türk derneğinde olduğu gibi burada da Türkler bir araya gelerek milli takımımızın maçlarını hep beraber coşkuyla takip ettiler. Molsheim Türk Kültür Derneği'nde sabah namazını hep birlikte topluca cemaatle kıldı vatandaşlar. Daha sonra çorbalar, kahvaltılar yapıldı, çorbalar içildi. Ardından da Türkiye-Avustralya maçı izlendi.
2: Bugün milli takımımıza başarılar diliyoruz. 1-0 kaybediyoruz ama maç alacağız inşallah.
3: Bu maçı izlemek için hazırlıklar yaptınız. Neler yaptınız?
2: Hazırlıklar... Çorbamız, kahvaltı, çay. Allah razı olsun. Millet bizi, cemaatimiz bizi yalnız bırakmadı. Hepsine teşekkür ediyorum.
4: Türkiye maçına bakmaya geldik.
5: Desteklemeye geldik.
4: Desteklemeye geldik ülkemizi. Ülkemizi Fransa'dan desteklemeye geldik.
3: Evet, evet. Maçın oldu. Kaç kaç biter?
6: Bence 3-1.
4: 2-1.
7: 2-1.
4: 2-1.
6: 2-1.
8: 1-1. Biz de milli takımı desteklemeye geldik. İlk yarı 1-0 oldu ama umutlarımızı hala yitirmedik. İnşallah alacağız maçı.
9: Peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
10: Kastamonu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için olay yerine koştu. Bu sırada aynı yönde seyreden ve kontrolden çıkan başka bir araç önce bir otomobile ardından da yardım etmeye çalışanlara çarptı. Zincirleme kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kocabıyık, dere yatağındaki su kuyusunda ölü bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda ulaşılan Kocabıyık'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişiye ayı saldırdı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralılara ulaşıldı. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken müdahale sırasında bir fabrika işçisiyle bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Muş'un Gündoğan köyünde çobanlık yapan 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı'dan 2 gündür haber alamayan köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köyün kırsalında arama çalışmaları yürüten ekipler Balıkçı'yı Karameşe köyünde buldu. Balıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
9: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesini su altı dalışıyla bizzat inceledi. Kurum, denizin dibinde ekosistemin yeniden canlandığını gördüklerini söyledi.
11: Tüple daldım. Denizaltı dip çamur temizliğini yerinde inceledim. İzmit Körfezi'nde önemli bir ışık daha açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi Doğu Baseni'nde yürütülen dip çamuru temizliğinin ikinci etabının tamamlanmasının ardından su altında incelemelerde bulundu.
12: Artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının yine deniz

0: tamamlandı diyebiliriz. Artık zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor. Ve daha önce görmediğimiz balıklar, görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
1: Projeyle birlikte Körfez'deki su kalitesinin artırılması, deniz ekosisteminin güçlendirilmesi ve Marmara Denizi'nin gelecek nesillere daha sağlıklı bırakılması hedefleniyor.
2: Almanya'da bilet kontrolü sırasında uğradığı saldırıyla hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın davasında tepkilere neden olan bir gelişme yaşandı değerli izleyicilerimiz. Mahkeme savcılığın cinayet suçlamasıyla açtığı davada kasıt görülmediğine hükmederek suçlamayı ölüme neden olan yaralamaya çevirdi. Alman yargısının skandal kararı sonrası A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da acılı aileye ve avukatlarına mikrofon uzattı.

0: Savcılık cinayet dedi, mahkeme suçlamayı hafifletti. Almanya'da görevi başında darp edilerek öldürülen Türk kondüktör Serkan Çolar'ın davasında verilen karar acılı aileyi şok etti.
1: Alman demir yollarında bilet görevlisi olarak çalışan Serkan Çalar, görevi başındayken geçtiğimiz Şubat ayında darp edilerek öldürülmüştü bir yolcu tarafından. Savcılık cinayet dedi, ancak mahkeme sanığın öldürmeye kastı yoktu diyerek suçu hafifletti.
0: Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde büyük yankı uyandıran olay, tren içerisindeki bilet kontrolü sırasında yaşandı. İki çocuk babası Serkan Çolar'la tartışan 26 yaşındaki saldırgan, Türk görevliyi darp ederek başına defalarca yumruk attı. Ağır yaralanan Çolar bilincini kaybederek yere düştü ve kaldırıldığı hastanede iki gün verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
2: Bizim bir kardeşimiz, abimiz işinin başında, görevinin başında katledildi. Ama bunu cinayet olarak değil de sadece bir yaralama olarak gözüküyorlar. O yaralı değil, ölü yanımızda değil. Bunu böyle değerlendirmeleri bizim için, insanlık için, adalet için büyük bir darbedir.
0: Olayın ardından savcılık tutuklanan fail hakkında cinayet suçlamasıyla dava açtı. Ancak hem Almanya'da hem de Türkiye'de yakından takip edilen davada tepki çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme mevcut delillerin sanığın öldürülme kastıyla hareket ettiğini göstermediğini öne sürdü ve davanın ölüme neden olan yaralama suçlamasıyla görülmesine karar verdi.
3: Alman devlet yollarında çalışıyordu. Alman devlet yolları dediğimiz, yani Türkçesi de yani devletin bir memuru. Yani devlete karşı yapılmış bir olay, bir eylemdir. Yani bunu şu anda üzüntüyle karşılıyorum. Bizim KY'miz Alman devletinin kanunlarına, yasalarına güveniyorduk. Ama şu anda biraz kendimiz rencide olduk. İnşallah adalet terazisini şaşırmazlar. Oğluma yapılan cezayı en iyi şekilde, suçlunun da en iyi şekilde en ağır cezayı almasını en büyük isteklerimizden biridir. Aile adına konuşuyorum.
0: Mahkemenin kararı Alman kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz da acılı aile ve avukatlarına mikrofon uzattı.
4: Şimdi şu nokta çok önemli. Şu an mahkemenin bir yargılaması, son kesinleşmiş bir karar vereceği bir durum yok. Yani daha davaya çok en başındayız. Savcının çıkardığı bir iddianamesi var. Almanya'daki hukuk sistemine göre mahkeme bu iddianameyi kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz, yoksa başka bir şekilde mahkemeyi mi açacağız diye karar vermesi lazım. Yani mahkeme burada sadece demesi gerekiyor ki savcının çıkardığı iddianamesi yeterlidir, yeterli bir şüphe var.
0: Şimdi ise gözler Çolar ailesinin mahkeme kararına yapacağı itirazdan gelecek sonuca çevrilmiş durumda.
5: Hele ki Almanya gibi bir devletin böyle bir adalet sistemi olmasından şahsen ben kendi adıma da utandım. Hiç beklemediğim bir karardı.
6: Cinayetin yargılanacak diye ona göre biz kendimizi hazırladık ettik. Böyle bir haberin gelmesi bizi yıktı yani gerçekten.
7: Efendim, yaşlanmanın etkilerinden biri de boy kısalması. Uzmanlar özellikle ileri yaşlarda boy kaybının belirginleştiğine dikkat çekiyor.
8: Boy limonasıydı, baktım 3-5 santim çekiyor adam.
9: Erkekler 2,5, kadınlar 5 santim kısalıyor. Neden sizce bu fark var?
10: İşte erkekler fazla.

0: stresli olmadıkları için.
1: Annem 91 yaşında ve hakikaten giysilerinden işte anladığı kadarıyla, ölçtüğü kadarıyla benim diyor boyum kısaldı.
2: Kimine göre yaşlılıktan, kimine göre duruş bozukluğundan, ancak yapılan bir araştırmaya göre kadınlarda 70 yaşından sonra 5 santim, erkeklerde 2,5 santim boy kısalıyor.
3: Yaş ilerledikçe boy kısalıyor. Araştırmalar ilerleyen yaşla birlikte boyda kayıp yaşandığını ortaya koydu. 70 yaşına gelindiğinde erkeklerde ortalama 2,5 santimetre, kadınlarda ise yaklaşık 5 santimetreye yakın boy kaybı görüldüğü tespit edildi. 80'li yaşlarda ise bu kayıp biraz daha artıyor.
0: Bunun en büyük nedeni kemik rezervindeki kayıp. Erkeklerde de aynı durum 65 yaşından sonra testosteron azalmasına bağlı oluyor.
3: Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen azalması kemik yoğunluğunu etkileyebilir. Bu nedenle kemik sağlığı ihmal edilmemeli diyor uzmanlar.
0: Biz kemiklerimizi maalesef menopozdan sonra ilk 5 yılda %10 gibi bir oranda kaybetmeye başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kemikler ve disklerden oluşuyor. Diskler kayboluyor, suyunu kaybediyor ve yüksekliğini kaybediyor. Kemikler de kısalıyor ve buna bağlı olarak boyumuz kısalıyor.
3: Boy kaybını tamamen geri çevirmek mümkün değil. Ancak alınacak önlemlerle süreci yavaşlatmak ve omurga sağlığını korumak mümkün.
0: Yaşlarda protein alımı çok düşüyor. Oysa ki onların kilogramı 1.2 gram kadar protein tüketmeleri gerekiyor her gün. Her gün yarım saat yürüyüş, toplamda 150 dakika haftalık yürüyüş yapan insanlarda kemik erimesini daha az görüyoruz.
4: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi son 6 yılda gerçekleştirdiği nakillerle Türkiye'de ilk sırada yer aldı sevgili izleyenler. Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastalara hizmet veriyor merkez ve ileri düzey tedavi imkanlarıyla birçok hastaya şifa oluyor.
3: Bu merkez birçok hastaya umut oluyor.
5: Amerika'da şu an en gelişmiş merkezde hangi nakiller, hangi zor nakiller yapılıyorsa biz de merkezimizde o nakilleri yapmaktayız. Kan kanseri olarak akut lösemilerde, kronik lösemilerde, lenf kanserlerinde birçok hastalıkta kök hücre nakli yapmaktayız.
3: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi bünyesinde 2020 yılında hizmete giren kök hücre ve kemik ili nakli merkezi Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı merkezleri arasında yer alıyor.
5: 2020 yılında ise Cumhurbaşkanımız tarafından onkoloji hastanesi bünyesinde 40 yataklı ruhsatlı olarak hizmete girdi. Bu 40 yatak Türkiye'de ruhsatlı olarak en yüksek kapasiteli yatak sahibi.
6: Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Bölümü son 6 yılda Türkiye'de en fazla kemik iliği yapan bölüm oldu.
5: 2022 yılından itibaren yıllık ortalama 200 tane kök hücre nakli yaptık. Ve totalde baktığımızda 2012'den itibaren 2000'in üzerinde kök hücre ve kemik iliği nakli yaptık. Özellikle de son 6 yılda en çok Türkiye'de kök hücre ve kemik iliği nakan yapan merkeziz.
3: Merkezde bölge dışından gelen birçok hasta da şifa buluyor.
5: Sivas'ta öğretim üyesi hocamız 52 yaşında multiple myeloma tanısı olan bir hastamız. Bu hastamıza 2 gün önce otolog kemikliği nakli yaptık. Bugün 2. günü sağlıklı ve saatli olarak tedaviye devam ediyoruz.
7: Çok başarılı çalışmalar var hocalarımızın ve ekibin. Gördüğüm kadarıyla yani çok üst düzey bir merkez.
3: Nakil merkezinin en büyük amacı ise mezenkimal kök hücre üretmek.
5: Tabii bizim hayalimiz ve burada da aslında onkoloji hastanemizin planında olan, hani Cumhurbaşkanımız açtığı zaman bu planda olan bir mezenkimal kök hücre araştırma laboratuvarı var. Orada mezenkimal kök hücre üretmek bizim asıl amaçlarımızdan ve gelecek planlarımızdan bir tanesi bu. Ve şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından GVHD dediğimiz, yani nakil sonrası graft versus host hastalığında da bu işte yani bu ürettiğimiz mezenkimal kök hücreleri kullanabiliyoruz. Geri ödemesi de var. Hani bunları ilk etapta bizim hastanemizde üretip kullanmayı planlıyoruz.

sevgili izleyenler, şimdi Kayseri'nin Yahyalı ilçesine uzanacağız. İlçedeki Mustafa Beyli köyü, yemyeşil doğası, su kaynakları ve elma bahçeleriyle bilinen tipik bir Anadolu yerleşimi. Gelin köyü yakından tanıyalım.

0: Anadolu'nun kalbinde, üretimin tam merkezinde, doğanın yeşilliğin ortasından sesleniyoruz sizlere. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte bu hafta Yahyalı ilçesine bağlı Mustafa Beyle köyüne konuk olduk. Bir günümüzü geçireceğiz. Bakalım burada bizleri neler bekliyor, ekranlara taşıyacağız. Hazırsanız şehre yakın başlıyor. Mustafa Beyli mahallesinin geçim kaynaklarından biri ise hayvancılık. Duran Yıldız yanımda, aslında yıllardır hayvancılıkla uğraşıyor. Nasıl köyde hayvancılık?
1: Aynı zamanda hayvancılıktan emekliyim ben.
0: Öyle
1: Tarım
0: mi?
1: Bakanlığı hayvancılıktan emekliyim.
0: Peki nasıl burada hayvanlarla uğraşmak?
1: Burada hayvancılıkla yapan eskiki gibi köylerde hayvancılık pek kalmadı yani. Genelde emekliler, benim gibi emekliler bu işlerle uğraşıyor. Yan gelir olarak hayvancılık çok bereketli bir şey. Ben isterim ki herkes şehirlere değil de köylerde hayvancılık yapsın. Bunların sütleri masraflarını kurtarıyor. Diğeri de buzağları ise bunların karı oluyor. Karı olup da evinin çoluğunu çocuğunun geçimini iyi kötü bir nebze olsun karşılıyor. Bir nebze olsun karşılıyor. Ben isterim ki gençlerin de buna eğilmelerini.
0: Şimdi aslında doğayla birlikte sizler de bütünleşiyorsunuz. Aile bireyi oldu aslında bunların her biri. Çocuğunuz gibi bakıyorsunuz.
1: Evet. Tabii bu bize, biz buna bakarsak bu da bize bakacak. Biz buna bakmazsak bu da bize bakmaz. Süt vermez, peynir vermez.
0: Nasıl geçiyor günleriniz yani hayvancılık?
1: Ya günlük sabahları yarım saat sabah çalışıyor. Yarım saat de akşam.
0: Kaçta uyanıyorsunuz?
1: Günlük bir saat. Sabah erken uyanıyoruz. Sabah erkenden sütü sağıyor. Ondan sonra getiriyor buraya işte. Mera da değil. Bu otlu komşunun tarlası. Buraya bağlıyoruz. Burada döne döne günlük bir burada. Bir gün burada. Bir gün 10 metre ileride. Daha bir gün öbür tarafta. Böyle böyle hayvanlar burada kendi kendine yani otlanıyor.
0: Yayılıyorlar.
1: Yayılıyor.
0: Aslında kendi yaşamlarını da sürdürüyor.
1: Tabii tabii.
0: Bir zorlukları mı
1: oldu? Yok, hiçbir zor. Bir öğlenleri gelir bir su veririz. Başka da bir şey yaptığımız yok. Akşam da götürür evimize bağlar, sütünü sağar. Ondan sonra da herkes bir gün sonraki sabaha hazırlanır.
2: Bunlar çapalayacak, Allah kısmet ederse. Ürün zamanı mısırları, fasulyeleri, domatesleri yiyeceksiniz. Allah kısmet ederse tabii ki.
0: Şimdi üretimi tam merkezinde, teknoloji yok, aynı zamanda ellerinde çapa aldınız. Burada Mustafa Beyli mahallesinde de siz emek reyanlara getiriyoruz. Emek var burada.
2: Emek olmasa yemek olur mu? Olmaz değil mi? Emek var ki yemek de var.
0: Nasıl geçiyor günleriniz burada?
2: Vallahi günlerim burada, evde 5-6 tavuğum, cücüğüm var onunla. Evim ile, barkım ile. İşte adam çalışıyor, onun kahvaltısıydı, yemeğiydi. Böyle yapıyor işte.
0: Şimdi sırt sırta verdiniz. Yani aslında
2: ekmeğinizi.
0: Kaç yaşındasın ki?
2: Kaç yaşında gösteriyorum?
0: 60.
2: Ha, çık yukarı.
0: Gerçekten mi? Allah.
3: 66.
0: 66 mı? Hiç göstermiş.
2: Ciddi misin? Çok teşekkür ederim.
0: Vallahi ben 58 falan diyecektim de sonra şöyle.
3: Bir yaşantısının bir güzelliği var yani.
0: Ya, gerçekten öyle. Çok büyük bir güzelliği var zaten.
3: Aynen aynen. Çünkü doğal hayat.
0: Evet.
3: Pek de öyle sıkıntıya girmeyen zaman, kendi işine ulaştığın zaman genç kalıyor. Ne olursa olsun.
2: Çalışma adamı dinç tutar.
3: Muhakkak canım, onu destekliyorum.
0: Ne demek istiyor? Peki her gün kendinizi bildiğim gibi çalışır mısınız?
3: Her
0: kaç yıldır tarımla uğraşıyorsunuz?
3: Herhalde ben

0: 66 yaşındayım. Kendimi bildim bileli meslekteyim ya, ne olursa olsun.
1: Nasıl peki, seviyor musun?
2: Kalıpçıydı biliyor musun? Ev yapardı. Kalıpçıydı. Artık yaşlanınca o işi bıraktı.
1: Toprağa verdiniz.
0: Aynen öyle. Bahçemiz var. Bahçemizde elmamız var, kirazımız var. Kayısı şeftali var işte. Kimi misafirlere şey ediyoruz, ikram ediyoruz. Fazla gelen de satıyoruz. Bir kendimize bir gelir oluyor. Emeklilik de var. Rahatız yani, şükür.
1: Köyde yaşamak
0: harika, harika. Köy gibi var mı ya? Benim büyük çocuklarım var. Köy için ölüyorlar. Hepsinin de imkanı var. Ama köyün hayatı bir başka, ne olursa olsun.

0: kadınlar tarım mesaisinin ardından şimdi çay molasına geçti. Aslında çay eşliğiyle birlikte. Şimdi dinlenmeye geçtik.
1: Evet, çayımızı içtik inşallah. Çok güzel. Hoş geldiniz tekrardan. Biz burada yaşıyoruz işte. Geliyoruz hafta sonları falan. Burada geçiriyoruz. Çok seviyoruz. Ek diktik bu sene. Biraz fidan diktik. Biraz işte sebze, meyve türü bir şeyler diktik. Yazı burada geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah güzel olur. Rahat, güzel, seviyor burayı Mustafa
0: biraz
1: Bey.
0: Biraz da bir sıcağı var zaten, bir de kışı var.
1: Evet, evet, evet. Yazları biraz sıcak da kışları çok kötü. Kışın burada geçiremez de yazın tabii burası çok serin oluyor. Yine de bak kölgelik falan yaptık işte. Ufak tefek kendimizi koruyor. Sıcaklar olunca oturuyor. Güneş batınca bahçemizle ilgileniyor. İşte öyle geçiyor zamanlarımız bakalım.
0: Toprakla uğraşmak nasıl peki?
1: İyi, fena değil. Biraz yorucu da olsa. Alıştık artık, aynı. Güzel.
2: Çok zevkli. Toprakla uğraşmak çok zevkli. Harika. Bu dinlere bak mesela. Ben oraya hiç. En güzel yer benim buraya bak. Değil mi?
0: Öyle ya, her taraf yeşillik. Tabii üretiyorsun, alıyorsun
1: evet,
0: toprağı.
1: Evet, evet. Çok güzel oluyor yani, ne bileyim. Buraya geliyor mesela. Acıkırsak biraz hamur yapıyor. Komşularımı çağırıyorum, burada gözleme yapıyor, çay koyuyor, hep birlikte yiyor, içiyor, çok mutlu oluyor yani. Benim bura herkese açık, isteyen gelsin, pikniğini yapsın, yesin, içsin, eksiğini ben yaparım. Her şey.
0: Çadır mı?
1: Her şey. Evet, evet, burama gelebilirler, herkese duyurulur, gerçek diyorum, istediğini yesin, içsin. Karavan kafe burası. Burası karavan kafe. Herkesi bekliyorum inşallah.
0: Yıldız kafe.
1: Burası şimdi karavan kafe. Yıldız kafe. Buraya ben herkesi bekliyorum. Böyle bahçeyi sevenleri.
0: Falan da gelebilirler. Allah'ım neşemizi bozmasın
2: i̇şte bak,
0: inşallah.
2: Bu mutluluk sana, bu sevgi burada, bugünkü sevgi sana var ya bir ay gider.
0: De ne bir ay, ömür gider, ömür vallahi.
2: Geleceksin ki bir ay sonra. Ha. O zaman yine dolduracaksın yenitten.
0: Deşarj olayım geri gideyim.
1: Evet. Dolduracak yerim.
0: Depoyu dolduracak.
1: Sen buraya gel, şarja dol. Git. Şarjını harca gel.
0: Gerçekten öyle. Hani diyoruz ya Mustafa Beyli Mahallesi'ndeyse, Mustafa Beyli Mahallesi'ndeki çok eli açık, cömert insanlar var tabii burada. Misafirperver, aynı zamanda birisi, hani eğer stresin uzaklaşmak istiyorsanız Mustafa Beyli Mahallesi'ne geldiğiniz zaman her kapıyı çaldığınız zaman açılır.
1: Kesinlikle.
0: Kapı açık.
1: Mustafa Beyli.
0: İbo.
1: Mustafa Beyli.
0: Getiriyor valla.
2: İbocuğum ceviz de alabilirsin. Gel kızım, gel ciğer parem, gel sana bir tane ben ceviz vereyim oğlum, dur.
0: Ya kendi elleriyle veriyor bak İbo.
2: Dur kuzum, dur ciğerim, dur.
1: Çünkü sevgiyle koyuyoruz. Evet. Sevgiyle koyduğumuz için her şeyimiz tatlı olur.
3: Yeterli, yeterli, yeterli.
2: Yetmez, yetmez. Dur kuzum,
3: yeter,
2: dur ciğer parem.
3: Allah'a yeter.
2: Dur paşam, dur.

0: nasıl geçiyor burada günleriniz? Mutluluk nedir mesela? Huzur.
1: Kim? Çocuklarım var işte. Küçük çocuklarım var. İkizlerim var. Evet. Aynen. 4 tane çocuğum var. En büyüğüm üniversitede, biri lisede. İkizlerim var işte onlarla. Okula gönder, ek, dik, kaldır derken, keser yap derken öyle vaktimiz geçiyor.
0: Nasıl peki toprakla uğraşmak?
1: Güzel, güzel, stres atıyorsun, güzel yani. Dediği gibi ürettikçe, büyüdükçe, bir şeyleri topladıkça emeğin karşılığını aldığın zaman güzel, mutlu oluyorsun yani. Bir de iş yaparken sağ sol komşularla kafan uyuşuyor. Birbirine selam veriyorsun. Gülüş, oynayış, vakit öyle güzel geçiyor.
0: Her günü. Seni görmeden duramıyorum.
2: Beni görürlerse tamam. Kikiri kakiri.
1: Bunlar bizlerin.

0: Teyzemizin eldesi oluyor. Bu görümcemin görümcesi oluyor. Öyle uzak biri değil. Herkes burada. Genelde akraba. Hepsi hep birbirine akraba.
1: Yine aynı sofrada buluşmak çok,
0: çok güzel. Bir de hepimiz de Yahyalı kızıyız. Ama yine Allah burada bizi buluşturdu. Aynı köyün geleni.
2: Ben bu sene geldim. Hacer'le bu sene tanıştık.
3: Evet. Ondan
2: mutlu musun benim? Çok çok memnunum canım. Çok iyisiniz. Hep Mustafa Beyli halkı çok iyi. Ben hepsini seviyorum. Ben Mustafa Beyli gelinim. Yahyalı kızıyım.
3: Aynı.
2: Ama
0: biz aynı Yahyalı kızıyız. Mustafa Beyli gelin.
2: Mutluyuz yani, komşularımız da iyi. Burada birlikte yiyor, içiyor, oturuyor, sohbet ediyor. Hem işimizi görüyor, hem sohbetimizi ediyor, hem gülüyor,
0: şakalaşıyor.
2: Evet, her şeyimiz yani güzel geçiyor. Öyle bir sıkıntımız yok çok şükür.

0: tanıyabilir miyim?
1: Emine Poyraz.
0: Kaç yaşındasın Emine?
1: 53 doğumluyum.
0: Peki hayvancılıkla uğraşıyorsun Mustafa Bey'le mahallesinde.
1: Nasıl? İyi, fena değil benim, uğraşıyor işte.
0: Çocuğun gibi bakıyorsun aslında, aile bireyi.
1: Çocuğun gibi bakıyorum işte, kendi şeylerim işte.
0: Peki bırakamıyorsun da?
1: Bırakamıyor, alışmışsın. Alışkın olduğumuzdan bırakamıyor.
0: Kaç tane hayvanın var?
1: Üç tane hayvan var işte içeride.
0: Sütünü alıyorsun, peynir falan yapıyor musunuz?
1: Yapıyor, yiyeceğimiz kadar yapıyor, peynir yapıyor işte.
0: Ne zaman uğraşıyorsun? Sabah kaçta uyanıyorsun mesela hayvanlara bakmak için?
1: Sabah 6'da girerim, akşam da 5'te girerim, iki sefer, öyle.
0: Öyle geçiyor zaten.
1: He,
0: nasıl
1: öyle
0: geçiyor peki Mustafa Bey'in mahallesinde günleri?
1: İyi, fena değil işte. İyi bakalım.
0: Seviyor musun?
1: Seviyorum. İlki neyi de ama işte şimdi yaşlanışın, hastalanışın biraz şey, sıkıntı çekiyor.

0: Anadolu'nun bereketli köylerinden birisi Mustafa Beyli köyündeyiz. İbrahim Türkmen ile birlikte buradaki emeği ekranları gitmeye devam ediyoruz. Yanında Selim Berber ve Rukiye Berber var. İkisi sırt sırta verip hem hayvancılık hem tarım işiyle uğraşıyorlar. Büyük bir emek veriyorsunuz. Sabır var. Neler söyleyeceksiniz?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Bizimkisi küçük bir aile işletmesi. Yaklaşık olarak 30 yıldır da bu şekilde devam ediyor.
0: 30 yıldır siz hayvancılık uğraşıyorsunuz?
1: Hemen hemen. Hayvancılık, biraz meyve, biraz ise şeker pancarı. Aslında köyümüzün geneli böyle. Köyümüzde bayağı bir tarım ürünü yetişiyor. Meyve olarak, hububat olarak bayağı bir yetişen ürün var yani.
0: Zaten bereketli topraklar diye boşuna demiyoruz. Evet. Anadolu'nun bereketli yeri burası.
1: Evet, zaten Anadolu insanı çok çalışkan bir insan. Yeter ki imkan veresin. Ama tabii bu imkanı biraz da değerlendirmek gerekiyor. Biz kendimize yetebildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Biraz da sağlığımız el vermediği için ancak bu kadar yapabiliyoruz.
0: Sizler de süt sayıyorsunuz ve aynı zamanda sütten peynir falan üretiliyor değil mi? Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor?
2: Biz genellikle mandıraya veriyoruz. O yüzden kendi ihtiyacımız olanı peynirimizi kendimiz yapıyoruz.
0: Kendi ellerinizle yapıyoruz.
2: Evet, kendimiz yapıyoruz.
0: Nasıl bir saat dilimi var? Ne zaman başlıyorsunuz yapımına?
2: Valla ezandan kalkıyoruz. Eşimle birlikte giriyoruz. Daha sonra da bir akşam saatlerinde tekrar. Öyle geçiyor bu saatlerde. Evet.
0: Yani her gün aynı.
2: Evet, her gün aynı.
0: Zorluğu nedir?
2: Ya zorluğu yok, alıştığımız için tabii ki biraz yorucu oluyor ama alıştık buna. Bunlarla birlikte mutlu oluyoruz, bilmiyorum.
0: Yaklaşık 30 yıldır devam
2: ediyoruz. Evet, evet.
0: Nasıl öğrendiniz? İkiniz mi başladınız yoksa birinden öğrenerek devamını mı?
2: Ailelerimizde de vardı. Ben de köylü kızıyım. Çiftçilikle uğraşıyordu ailemde. Burada da öyle devam ediyoruz eşimle birlikte.
0: Ne güzel, aslında çocuğunuz gibi bakıyorsunuz bir yandan. Ailenin bir bireyi
2: olmasa olmuyor zaten. Eşimiz gibi, çocuklarımız gibi olmasa olmuyor. Öyle seviyoruz gerçekten de. Hem vicdanen. Yani bilmiyorum, bunlar evlat gibi. Sabahleyin konuşuyoruz bile sağarken de.
0: Öyle
2: evet,
0: mi?
2: Öyle olmak zorunda.
1: Verirseniz bunu yerler. Evet. Çocuğunuz gibi. Verdiğiniz zaman yerler. Vermezseniz burada beklerler.
0: Evet, şimdi her birinin huyu da farklı. Evet. Az önce de konuştuk ya. Mesela şu çok zeki dediniz.
2: Evet. Yani... Hepsi de farklı gerçekten de. Bu ikisi çok akıllı, uysal. Hayvanlarda da yani aynı insanlar gibi gerçekten de. Ama ilgiye gerçekten de muhtaçlar. Sevgiden anlıyorlar. Onlarla konuşuyoruz dediğim gibi. Yemediğinde her şeyinde. Yani bilmiyorum.
0: Anlıyorsunuz herhalde.

0: yani dilinden, o sesinden anlıyoruz.
1: Tabii ki, tabii ki. Her şeyinden artık içinde de olduğumuzda her şeyini biliyoruz yani.
0: Hani sabah saatlerinde kalkıyorsunuz ezan sesiyle. Akşam nasıl bir devam ediyor?
1: Akşam da yine aynı.
2: Bu saatlerde. Bu saatlerde işimiz bitiyor. Artık canımız isterse mesela hanım biraz önce yeşillik ekmeye gidiyordu. Ben de gördüğünüz gibi hayvanlara biraz taze ot getiriyordum. Yani istersen getirmeyebilirsin. Ama isterse bu da o yeşilliği ekmeyebilir. Ama ne diyorum? Üretmeyi sevmeli insan ilk önce. Vallahi şehirdekilere önerim şudur. Emekli olunca birçoğunun hayali şu. Emekli olunca işte köye gideceğim veya köyden bir yer alacağım. İki göz bir yer yapacağım. Orada emekliliğimi geçireceğim. Öyle hayal ediyorlarsa gelmesinler. Evinin önüne bir avuç bir şey ekmiyorsa hiç gelmesinler. Üretmek için gelmiyorlarsa gelmelerine gerek yok.

Köylerde yaşamanın temelinde emek, üretimin temelinde ise fedakarlık bulunuyor. Mustafa Beyli Mahallesi'nde de hem üretim, hem emek, hem fedakarlık. Aynı zamanda misafirperverlikle dolu bir yaşam var burada. İbrahim Türkmen'le birlikte bir günümüzü geçirdik. Bir gün ekranları getirdik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Etimesgut Havalimanı hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya ayrıca devam edecektir.
4: Ankara'da kapsamlı bir dönüşümden geçirilen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde yalnızca 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı geniş gövdeli uçakların kullanabileceği uluslararası bir merkez haline getirildi.
5: Etimesgut'ta zirve kapsamında en önemli duraklardan birisi olacak. Zira NATO zirvesi öncesinde Etimesgut Askeri Havalimanı sil baştan yenilendi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı liderlerin uçakları buraya inecek. Liderler çok kısa sürede buradan gidecekleri yerlere ulaşacak.
4: Yeni dönemde ANK koduyla faaliyet gösterecek havalimanı hem ulusal hem de uluslararası uçuş operasyonlarına hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları işletmesiyle Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Ankara Havalimanı yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldı. Uluslararası liderlerin ağırlanacağı modern bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
3: Mevcut 2450 metre uzunluğundaki pisti 3000 metreye uzatıyor. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz.
4: Yapılan çalışmalar kapsamında pist uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Pist başlarında toplam 15 bin metrekarelik dönüş cepleri inşa edilirken, 160 bin metrekare büyüklüğündeki yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanındaki taksi yolları tamamen yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da inşa edildi. Pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Ayrıca mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının baştan sona yenilendiği projede 4800 metrekarelik devlet konuk evi ve 310 araçlık açık otoparkta hizmete hazır hale getirildi. Proje kapsamında Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da tamamlandı. Güzergahta köprü ve alt geçitler inşa edilirken Ankara Bulvarı üzerinde 40 metre uzunluğunda yeni bir geçit yapıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Güvenlik görevlisine yumruk attı. Arkadaşıyla saldırdı.
6: Ne oluyor lan?
4: Temizlik görevlisinden tokat yedi. İki saldırganı kontrol etmek hiç kolay değildi. Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'daki iki yolcu arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya o sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavgaya karışan yolculardan biri vagonda kalırken diğeri ise indirildi. Tansiyon o dakikalarda daha da yükseldi. Saldırganın yanındaki arkadaşı tehditler savururken kendisini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisine yumruk attı. Görevlilerin atılan yumruk sonrası saldırganlara müdahalesi sert oldu. Saldırganlara aynı şekilde karşılık verildi. Biri aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. İki kişiyi etkisiz hale getirmek hiç kolay olmadı. Kavga sırasında darbe alan bir temizlik görevlisi de saldırganlardan birine tokat attı. Olayın yatışması üzerine iki saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, ne yazık ki üzücü bir haberle başlayacağız. Rize'de Perşembe gününden beri kendisinden haber alınamayan genç için Fırtına Deresi ve çevresinde arama çalışması yürütülüyordu. Aramalarda gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak sonrasında bir kaza daha yaşandı. Akıntıya kapılan bir AFAD personeli de hayatını kaybetti.
1: Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu devrildi. Bir personel hayatını kaybetti. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Perşembe gününden beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu için Fırtına Deresi ve çevresinde arama çalışması yürütülüyordu. Aramaların ikinci gününde Civelekoğlu'ndan acı haber geldi. Gencin cansız bedeninin dereden çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot devrildi. 5 personel suda sürüklenmeye başladı. Can pazarının yaşandığı olayda sudan çıkarılan 5 personel ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Ömer Faruk Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatlarını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan da Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenleri morga kaldırıldı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, canla başla görevini yerine getirirken hayatını kaybeden kıymetli kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, AFAD ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerine yer verdi.
0: Değerli izleyicilerimiz, sıcak bir gelişme var. Bir süredir ekranlarınıza da bir son dakika notu olarak yansıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. İsrail Lübnan'a saldırmamalı diyor Amerikan Başkanı. Malumunuz şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşmasının imzalanması an meselesi. Barış sinyalleri bu kadar güçlü verilirken bu sabah Beyrut'a bir saldırı düzenlendi malum. Özellikle İran'a bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız şu özel günde gerçekleştirilmemeliydi diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. İsrail tehditlere karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Ancak yanıt verdiği saldırı çok küçük ve önemsizdi. Kimse yaralanmadı, sakatlanmadı ya da hayatını kaybetmedi. Bu saldırı bu önemli süreci aksatmamalıdır. Lübnan'da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır. Lübnan'ın hiçbir yerinde İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı. Ancak Hizbullah da dahil olmak üzere diğer taraflar tarafından da İsrail'e karşı daha fazla saldırı olmamalıdır. Bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim diyor Amerikan Başkanı Donald Trump yaptığı paylaşımda. Evet, bir yandan da yönetmenimiz ekranlarınızın sağ tarafında bulunan kutunun içerisinde Beyrut'tan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıtıyor sevgili izleyenler. Bu görüntülerde dumanların gökyüzüne yükseldiğini görebiliyoruz. Bugün İsrail Beyrut'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdi malum. Hizbullah'ın saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdiklerini söylediler. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine gerçekleşti saldırı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir barış anlaşmasının imzalanması bekleniyordu bugün. Dün Amerikan Başkanı Donald Trump da açıkladı. Yarın imzaların atılması planlanıyor dedi. Bunun üzerine İsrail bu süreci sabote eder mi diye konuşurken ki şaşırtmadı ve sabah saatlerinde Lübnan'a yönelik saldırılarını gerçekleştirdi. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump da bir paylaşımda bulundu. İsrail Lübnan'a saldırmamalı diyor. Bu anlaşmaya gölge düşürmemeli diyor açıkça Amerikan Başkanı Donald Trump. Bakalım neler olacak? İran'dan bir misilleme gelecek mi? Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ifadeleri üzerine İsrail tabiri caizse rahat duracak mı göreceğiz. Devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Kerkük valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı diledi.
2: Merhaba.
3: Merhabalar, başımız sağ olsun.
2: Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
3: Cennet olsun inşallah.
4: Telefonun bir ucunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öteki ucundaysa Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın annesi Heyfa Ağa vardı.
3: Kerkük'e selam inşallah.
2: Aleykümselam.
3: Kardeşlerimize selamlar inşallah.
2: Allah razı olsun senden. Ömrün uzun olsun.

0: Sesler hüzünlü, diyaloglar metanetliydi.
1: Sabrınızı artırsın Allah inşallah.
2: Allah razı olsun sizden. Bütün şeye katlandınız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden.
1: Bütün... Allah sizden de razı olsun.
0: Başkan Erdoğan, Kerkük valisi Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı sebebiyle aileye taziyelerini iletti.
1: Ya cennet olsun inşallah.
2: İnşallah, sağ olasın Cumhurbaşkanım.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, anne Ağa'ya vefat eden eşi için başsağlığı diledi.
2: Bu devleti bize çok görmesin.
1: Mekanı cennet olsun.
2: Amin
1: inşallah.
2: Ya Rabbi, amin. Teşekkür
1: ol.
2: Ederim senden. Çok teşekkür ederim. Sen ben, siz bizim babanız, babamsın, babam.
1: Ne demek? Rabbim yar yardımcımız olsun.
0: Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesinin Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlanması töreninde Zorlu'nun yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yer aldı.
2: Siz bizim babanız, babamsın, babam.
1: Ne demek? Rabbim yar yardımcımız olsun.
2: Allah, Allah razı olsun Cumhurbaşkanım.
0: Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, vali Ağa da görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etmişti.
2: Çok teşekkür ederim. Elinden öptüm.
1: Sağ ol. Allah'a emanet ol.
2: Allah razı olsun. Sen de Allah'a emanet ol. Başkanım.
1: Sağ ol.
3: Efendim, saygılarımızı arz ediyoruz.
4: Sevgili izleyenler, Fransa 52. G7 zirvesine ev sahipliği yapacak. ABD'li üst düzey yetkililer Başkan Donald Trump'ın da katılacağı kritik toplantıda başkanın ekonomi, yasa dışı göç ve yapay zekanın yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alacağını açıkladı.
0: 52. G7 zirvesi için geri sayım başladı. Masada ekonomiden yapay zekaya birçok konu var. Ancak gündeme damgasını Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmaları vuracak. Fransa'nın doğusundaki Evian-Leben kenti 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 zirvesine ev sahipliği yapıyor. İki ABD'li yetkili Başkan Donald Trump'ın da katılacağı üst düzey toplantı hakkında bilgilendirmede bulundu. Trump'ın Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle Orta Doğu konulu ikili görüşmeler yapacağı belirtildi. ABD'li yetkililer ekonomiden tedarik zincirine, yasa dışı göçten yapay zekaya kadar birçok başlığın konuşulacağı zirvede Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da masaya yatıracağını açıkladı.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizledik. Sanırım çoğunu imha ettik.
0: Kaynaklar NATO içindeki görev yükü konusuna ilişkin de konuştu. İttifaka ilişkin birçok ana başlığın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde istişare edileceği kaydedildi. G7 için son hazırlıklar tamamlanırken ABD Başkanı'nın zirve kapsamında Versailles Sarayı'nda düzenlenecek bir akşam yemeğine katılması da bekleniyor.
4: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptının bugün imzalanacağı öne sürülmüştü. Hatırlayacaksınız, dün de paylaşmıştık bu bilgiyi. Ancak bugün İran Beyrut'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Ardından İran tarafından gelen açıklamalar var. Aynı zamanda ABD basınına göre İran tüm görüşmeleri de askıya almaya hazırlanıyor deniliyor ama detayları bir öğrenelim. Gerçekler neler? Ekber Karabağ bizi bekliyor. Tahran'a uzanacağız. Öncelikle kolaylıklar dileyelim Ekber Karabağ. Sen de takip etmişsindir. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar var. İsrail Lübnan'a saldırmamalıydı diyor. Barışa gölge düşürmemeli diyor açıkça. Ayrıca İran tarafından da yeni açıklamaların olduğu iddia ediliyor. Neler söyleyeceksin?
6: Teşekkür ederim Sümeyye. Evet, tam İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir uzlaşma yapılmasının eşiğindeydik. Bugün mü yarın mı imzalanacak bu tartışılıyordu son birkaç gündür. Ancak özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından en azından Tahran'daki havaya bakıldığında bir anda gündemin değiştiğini ifade edebiliriz. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu müzakerelere işte başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. ABD'nin yeşil ışığı olmadan İsrail'in böyle bir eylemi yapılmasının mümkün olamayacağını ifade etti. İşte Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda ya iradeye sahip değildir veya gücü yoktur. Yola bu şekilde devam edemeyiz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Özellikle son cümle çok önemliydi. Merkezi Hatem Olamiye Karargahı'ndan da gelen açıklamada işte orada bu İsrail'in bu saldırılarının yanıtsız bırakılmayacağı ifade edildi. İsrail cenahından gelen açıklamada ise İsrail ordusu İran'dan gelebilecek olası saldırılara karşı teyakkuzda olduğunu bildirdi. Hatta İsrail ordusu sadece buna değil aynı zamanda misilleme yapma konu senaryosunu da değerlendirdiğini duyurdu. Esasında birkaç gün önce benzeri bir senaryoyu biz yaşanmıştık. Lübnan'a yapılan saldırılar dolayısıyla İran İsrail'e saldırmıştı ve İsrail de İran'ı vurmuştu. Ardından Donald Trump devreye girerek bir şekilde sükuneti sağlamıştı. Az önce haberimizde de izlediğimiz üzere Donald Trump bu meseleyi eleştirdi. Lübnan'dan, Hizbullah'tan İsrail'e yönelik gelen saldırıların küçük olduğunu, kimse yaralanmadığını, kimse sakatlanmadığını, bu yüzden İsrail'in buna yanıt vermesinin de özellikle bu süreçte anlamsız olduğunu ifade etti ve bu saldırıların durdurulmasını istedi. Özellikle şimdiki soru şudur, acaba bu saldırılardan sonra bu mesele, yani İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci nasıl etkilenecek? Acaba taraflar bu imza meselesine yanaşacak mı, yoksa İran işte bu meseleye gerekçe göstererek bu süreci geciktirecek mi? Bu konu şimdi işte cevap aramaya çalışıyor. Ancak İran'daki genel havaya, İran medyasındaki yazılıp çizilenlere bakıldığında İran'ın bu meseleye oldukça tepkili olduğunu, en azından şunu söyleyebiliriz. Yakın gelecekte, belki bugün ve yarın, belki bu imza olmaz. Ancak hala bu mesele de gündemde tutuluyor.
4: Peki, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok hassas bir süreçten geçiliyor bu anlamda. Kolaylıklar dileyelim Ekber Karabağ sana. Efendim, takip edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Hemen yanıp başımızdaki bu gerilime dair son durumu elbette. Şimdi yeniden yurda dönüyoruz. Ev sahibi olmak isteyenler için yarın oldukça önemli bir tarih. TOKİ tarafından duyurulan 20 bin konutun satışı 15 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Açık satış kampanyasından kimler yararlanabilecek peki? Detaylara bakalım.
7: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
8: TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışına başlıyor.
9: Yeni TOKİ kampanyası ile birlikte orta gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Satışlar 15 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
8: Süreç başvuru önceliğine göre, yani ilk başvurunun avantajlı olacağı şekilde işleyecek. Üstelik açık satış kampanyasına gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu da bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak.
9: Ev hayali kuran vatandaşların merakla beklediği projedeki örnek dairelerden birindeyiz. İşte içinde bulunduğumuz bu daire 2+1 ve yaklaşık 85 metrekare ölçüsü var. Oldukça kullanışlı ve konforlu.
8: Belirlenen şartlara uyanlar bütçelerine uygun ödeme planını seçip dairelerine kavuşacak. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. Konut fiyatları ise 2,1 milyondan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında vatandaşlara 3 farklı ödeme planı sunulacak. Evin bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyenler %8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından yararlanacak. Peşinatın %25'ini peşin, kalan %25'ini 1 yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
4: Efendim, kabine toplantısı kritik iç ve dış politika başlıklarıyla 2 haftalık aranın ardından yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye, İran savaşındaki son durum ve NATO zirvesi öncesi alınacak güvenlik önlemleri masada olacak.
10: Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağda kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
8: Terörsüz Türkiye, İran savaşındaki son durum, NATO zirvesi öncesi alınan güvenlik önlemleri. Kabine toplantısı yeni haftanın ilk günü iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor.
11: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
8: Toplantıda ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrası gözler çıkarılacak yasal düzenlemeye çevrilmişti. Çerçeve yasa için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği 15 Temmuz'dan önce adım atılması bekleniyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın silah bırakma sürecine yönelik sahadaki son duruma ilişkin raporlar masaya yatırılacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan savaştaki son gelişmelerde kabine toplantısında ele alınacak başlıklardan bir diğeri. Somut aşamaya geldiği belirtilen anlaşmanın yansımaları tüm boyutlarıyla ele alınacak. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyr-ü sefer güvenliğine etkileri de gündemde olacak. Öte yandan 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi için de hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağını duyurmuştu. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra 9 ülke liderinin de konuk olarak katılacağı zirvenin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, trafik, özel harekat ve jandarma komando birimleri görev alacak. Kentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Tedbirler çerçevesinde 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Başkentte zirve marjında alınacak önlemler de kabine toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Ekonomi başlığına ise ayrı parantez açılacak. Milyonlarca kamu çalışanının gözünü çevirdiği memur maaş zammının da kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadelenin yanı sıra istihdam ve yatırım politikaları çalışmaları da istişare edilecek.
4: Ve meclis yeni haftada yine oldukça yoğun bir mesai hazırlanıyor sevgili izleyenler. Genel kurulun öncelikli gündeminde taksicilerden basına, emniyet mensuplarından belediye taşınmazlarına kadar milyonları ilgilendiren kritik bir kanun teklifi var. Detaylar geliyor.
8: Meclis 16 Haziran Salı günü haftalık mesaisine kritik bir kanun teklifiyle başlıyor. Genel kurulun ilk gündem maddesi bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olacak.
12: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı.
8: Yeni düzenlemeyle sağlık şartları nedeniyle polislikten ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla görevine dönen emniyet mensupları için önemli bir adım atılıyor. Bu durumdaki eski emniyet çalışanları mağdur edilmeyerek genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanacak. Düzenleme ulaştırma sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Taksiciler için yeni bir vergilendirme sistemi geliyor. Hasılatını taksi mali cihazlarıyla belgeleyen esnaf talep etmesi halinde bu kazanç üzerinden vergilendirilecek. Üstelik taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının ticari plaka devir işlemlerinde KDV istisnası uygulanacak. Meclisin radarındaki bir diğer adresse medya sektörü. Şartları yerine getirmeyen gazete, dergi ve internet haber sitelerinde ihlalin ağırlığına göre bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Komisyonlar da bu hafta oldukça hareketli. Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimi için kurulacak ön seçim komisyonuyla iki aday belirleyecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan son olaylarla çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı riskler de meclis çatısı altında enine boyuna masaya yatırılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Geçen hafta CHP grup toplantısında yaşanan ziyaretçi tartışmaları üzerine Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu'ndan siyasi partilere ziyaretçi hatırlatması yapıldı. Salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısının Senato Salonu zemin katı için 817, Senato Salonu balkon katı için 390, büyük grup toplantı salonu için 630 ve küçük grup toplantı salonu için 352 olduğu belirtildi.
4: Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde 53 yaşındaki bir kadın başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Müdahalelere rağmen durdurulamayan köpek kadını ağır yaraladı. İşte o anlar.
8: Köpek kadının kolunu kopardı. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kızıyla dinlenme tesisine giden 53 yaşındaki Feride Hozer başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başardı. Kadınsa tam anlamıyla dehşeti yaşadı. Tesiste bulunan Atilla Özer, kızın yardım çığlıkları üzerine yardıma koştu. Kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı. Kolunu köpekten kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı. Kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü.
13: Dışarı doğru koştum ve dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru. Yaptığımız birkaç hamleden sonra kadını hemen içeri doğru kurtardık.
8: Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4: İstanbul'daysa izleyenlerin yüreklerini sızlatan görüntüler kayda geçti. Bir kişi motosiklete bağladığı köpeği uzun süre caddede koşturdu.
8: Motosiklete bağladığı köpeği koşturdu ama yaptığı cezasız kalmadı. İstanbul Kağıthane'de bir kişi hayvana eziyet etti. O anları arkalarından gelen sürücü kayda aldı. Vicdansız kişi motosikletine bağladığı köpeği kilometrelerce koşturdu. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler 8.678 lira ceza kesti. Muhafaza altına alınan köpeğin veteriner kontrolünde kötü muameleye maruz kaldığı belirlendi.
4: İstanbul Pendik'te iki yolcu arasında Marmaray'da yumruklu kavga çıktı. Saldırganlar kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlilerine de saldırdılar. Bir temizlik görevlisi ise saldırganlardan birine tokat attı. Saldırganlar etkisiz hale getirilirken yaşananlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
8: Güvenlik görevlisine yumruk attı. Arkadaşıyla saldırdı.
14: Bak, ne oluyor lan?
8: Temizlik görevlisinden tokat yedi. İki saldırganı kontrol etmek hiç kolay değildi. Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'daki iki yolcu arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya o sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavgaya karışan yolculardan biri vagonda kalırken diğeri ise indirildi. Tansiyon o dakikalarda daha da yükseldi. Saldırganın yanındaki arkadaşı tehditler savururken kendisini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisine yumruk attı. Görevlilerin atılan yumruk sonrası saldırganlara müdahalesi sert oldu. Saldırganlara aynı şekilde karşılık verildi. Biri aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. İki kişiyi etkisiz hale getirmek hiç kolay olmadı.
14: Bak, ne oluyor lan?
8: Kavga sırasında darbe alan bir temizlik görevlisi de saldırganlardan birine tokat attı. Olayın yatışması üzerine iki saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.
4: İstanbul'da narkotik ekipleri uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı iki farklı kamuflaj yöntemini ortaya çıkardı sevgili izleyenler. Esenyurt'ta QR kodlu motor yağı bidonlarının içine gizlenmiş 11 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir diğer operasyondaysa yolcu otobüsünün yakıt deposundan 519 kilo uyuşturucu çıktı.

0: 3 Haziran'da önceden takibe alınan bir adresle birçok araca eş zamanlı şok baskın düzenlendi. Zehir tacirleri uyuşturucuyu motor yağı bidonlarına sakladılar. Üstüne de orijinal ürün izlenimi veren QR kodlar yapıştırdılar. Akıllı telefonlarla okutulan bu kodların sahte olmadığı, doğrudan ünlü bir motor yağı üreticisinin resmi internet sitesine yönlendirdiği belirlendi. Operasyonda toplam 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Bir diğer zehir operasyonu da İstanbul Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de yapıldı. Önceden tespit edilen 4 adres ve 4 araca yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Şebekenin uyuşturucu maddeyi saklamak için otobüsün yakıt deposunu özel bir mühendislikle ikiye böldüğü tespit edildi. Deponun üst kısmına araç yakıtı, alt kısmına ise litrelerce sıvı uyuşturucu doldurulduğu anlaşıldı. Bu kusursuz zula hassas burunlu K9 narkotik dedektör köpeğinden kaçamadı. Operasyonda 519 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İkisi İran uyruklu olmak üzere toplam 5 zehir taciri tutuklandı.
1: İstanbul Maltepe'de yağış kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç bariyere vurdu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
2: Kayan otomobil bariyere çarptı. Facia ucuz atlatıldı. Yer İstanbul'un Maltepe ilçesi. Bölgede etkili olan yağış sonrası yol kayganlaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü bariyere çarptı. Araç sürücüsü soğukkanlıydı. Kaza sonrası savrulan aracını kontrol altına almayı başardı. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
1: Özellikle Akdeniz kıyılarında istilacı balon balığı popülasyonunda korkutan bir artış yaşanıyor sevgili izleyenler. Deniz biyologları ise bu istilanın su altındaki ekolojik dengeyi tamamen alt üst ettiği yönünde kritik uyarılarda bulunuyorlar.
2: İstilacı türlerde popülasyon artışı ekosistemi tehdit ediyor.
3: Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan istilacı balık türleri içerisinde en yaygın olan balon balığı. Uzmanlara göre artık Akdeniz'de misafir olmaktan çıktı, ev sahibi konumuna geçti.
4: Doğu Akdeniz'de bir biyolojik istila var. Dolayısıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen en çok geçen türlerden biri balon balıkları, Tetrodontidae familyası dediğimiz familyanın üyeleri. Şu anda Akdeniz'de bizim bulunduğumuz bölgede 8 türü var. Dolayısıyla gerçekten artık Akdeniz'in yerli balıkları oldu. Akdeniz'de biyolojik çeşitlilik yeniden bir denge kurmaya başladı. Bu dengenin içerisinde balon balıkları önemli bir yer alıyor. Kıyı bölgelerde ilk karşılaştığımız türler zaten Kızıldeniz türleri. Bunlar nedir? Sokar balıkları olarak adlandırdığımız iki tür sokar balığı, naylon balığı olarak adlandırdığımız türler, işte balon balıkları, aslan balıkları, bu türlerden domuz balığı olarak adlandırdığımız bir tür daha var onlar. Yani birçok tür şu anda kıyıdaki karşılaştığımız, ilk suya girdiğimiz anda karşılaştığımız türler Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türler.
2: Ekibiyle birlikte Antalya'da su altında incelemelerde bulunan deniz biyolojisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
4: 8 tür var. Bu 8 türlerden en büyük tür eğer bir balıkçının parmağına falan ağzına alırsa koparabilir. Yani ama bunlar için öyle bir durum söz konusu değil.
3: Yani büyüklüğü ne kadar buluyor efendim o söylediğiniz balığı?
4: Bunun 6-7 kiloya kadar çıkıyor balon balıkları. Bahsettiğimiz en büyük tür benim bu bahsettiğim. Bu da en ufak türlerden bir tanesi. En çok şu anda kıyılarda karşılaştığımız tür bunlar. Denize giren için balon balıklarının hiçbirinin bir şeyi yok. Büyük bahsettiğim tür bizi gördüğü zaman kaçıyor zaten. İnsanı gördüğü zaman kaçıyor. Zararsızlar yani. İnsan için zararsız ama ekosistem için tabii ki zararlı.
1: Karaman'da Toros Dağları

0: eteklerinde yer alan Ermenek Barajı Gölü doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Gölette düzenlenen tekne turları bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor.
1: Muhteşem bir yer.
2: Rengi itibariyle, doğası itibariyle çok beğendik.
3: Turkuaz rengiyle adeta görsel bir şölen sunan Ermenek Baraj Gölü'nde tekne turları düzenleniyor. Karaman'da Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Baraj Gölü doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.
4: Türkiye'nin en derin göllerinden birisi olan Ermenek Baraj Gölü'nde tekne turları başladı. Vatandaşlar Turkuaz Mavilik'te buradaki doğal güzellikleri geziyorlar.
5: Ermenek Barajı Türkiye'nin derinlik olarak Deriner Barajı'ndan sonra en derin barajlarından bir tanesi. 210 metre derinliği var. Gözde noktamız diyebiliriz. Biz incimiz deriz Ermeni'ye.
6: Bu yıl turlarımız biraz hızlı ve seri başladı.
3: Çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla çevrili gölette düzenlenen tekne turları bölgenin turizm potansiyeline de katkı sunuyor.
4: Yağışlarla birlikte baraj gölü maksimum seviyeye ulaştı. Suyun yükselmesiyle birlikte doğal güzellik bir kat daha arttı.
2: Fotoğrafçılar olarak da çok güzel kareler yakalayabileceğimizi düşünüyoruz arkadaşlarla.
7: Böyle bir yer gördünüz mü? Böyle bir yansıma, cam gibi bir ayna gibi bir yansıma?
2: Hayır. Bu şekilde görmedim. Bu kadar temiz ve masalsı bir yeri ilk defa görüyorum.
7: Gölü gezenler nereleri görüyor?
5: Ambar Boğazı, Nadire Kanyonu, bir de Nadire Kanyonu'ndan önce Ay Hatun Mağarası'nı. Tabii içerisine giriş olmuyor ama biz bazı dönemlerde teknelerimizin hepsini olmasa da bir kısmını, 12 kişilik küçük teknelerimizi onların önünde durduruyoruz.
3: Bölgeyi ziyaret edenler sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.
6: Çok daha harikası bir yer burası. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz.
7: Fotoğrafçılık açısından da mükemmel bir yer.
8: Gelirken bayağı bir heyecanlandım. Geldiğimde de gayet de memnun oldum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.

0: Reklam aramız var.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajül olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Radyo.com.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
0: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Dev ekranlar kuruldu. Milli heyecan için meydanları akın edildi.
8: Afyonkarahisar'da milli coşkunun adresi biz Zafer Kent Meydanı'ydı. Binlerce Afyonkarahisarlı alanı adeta milli stadyuma çevirdi.
9: Müsabaka Malatya'da 100. Yıl Parkı'nda büyük bir merak ve heyecanla takip edildi.
10: Moraller bozuldu, bozmamak lazım. Bu maçta çift forvet oynamalıydık. Rakip zaten kapanıyordu. Grup maçları bitmeyene kadar umudumuz var. İnşallah bundan sonraki maçlarda iki galibiyetle gruptan çıkarız.
11: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlar A-Milli Futbol Takımı'na Kayseri'den de destek verdi. Ay yıldızları bir kez daha yalnız bırakmayan futbol severler milli heyecana ortak oldu.
12: Maalesef ki çok üzgünüz. Milyonlarca hem sokaklara hem evlerimizde bu maçı bekledik. Önümüzde iki maç daha var. İnşallah kazanıp gruptan çıkmaya hedefliyoruz.
13: Yüzlerce vatandaş maç saatini heyecanla beklediler ve maç sonuna kadar da ellerinde Türk bardaklarıyla milli takımımızı desteklediler.
7: Antalya'daki 2000 yıllık tarihi Antifelos Antik Tiyatrosu da milli maç heyecanına sahne oldu. Dev ekranlarda denize karşı milli maç coşkusu vardı.
8: Adana'da milli maç heyecanı Merkez Park'ta yaşandı. Avustralya-Türkiye karşılaşması öncesinde Adanalılar Yeşilay'ın kurmuş olduğu dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Merkez Park'a akın etti.
14: Her zaman milli takımımızın arkasındayız. Ay yıldız sonuna kadar her zaman. Yaşasın Türkiye'm.
15: Milli maç heyecanı Konya'da meydanlarda yaşandı. Binlerce kişi meydanlara kurulan dev ekranlarda maçı seyretti.
16: Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Öbür sene yeniriz inşallah.
17: Gaziantep'te de meydanlar tıklım tıklım doluydu. Tıpkı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep Üniversite Meydanı'nda da 7'den 70'e herkes milli maç heyecanını bir arada yaşadı. Milli maç heyecanı adeta milli bayrama dönüştü.
13: Sokas Genç Merkezi'nde bulunan tarihi Yağıbasan Medresesi'nde yüzlerce vatandaşımız sabah erken saatlerde kalktı ve A Milli Futbol Takımımızın maçını heyecanla izledi.
9: Milli maçı izlemek için şehirlerin meydanlarına akın eden vatandaşlar yağan yağmura rağmen milli takıma desteklerini sürdürdü.
18: Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da vatandaşlar dev ekranlardan Türkiye-Avustralya maçını takip etti.
19: 24 yıl aradan sonra tekrar bu heyecanı yaşamak da güzel. Devam ediyor. Henüz bir şey bitmedi.
7: Bu görüntüler de Van'dan. Bahçesaray ilçesindeki vatandaşlar milli takımın ilk maçını taş evlerinin toprak damından takip etti. Rize'de de çay hasadındaki üreticiler maçı cep telefonlarından izledi.
6: Günün öne çıkan haberleri.
20: Kastamonu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için olay yerine koştu. Bu sırada aynı yönde seyreden ve kontrolden çıkan başka bir araç önce bir otomobile ardından da yardım etmeye çalışanlara çarptı. Zincirleme kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kocabıyık, dere yatağındaki su kuyusunda ölü bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda ulaşılan Kocabıyık'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Tunceli'nin Plümür ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişiye ayı saldırdı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralılara ulaşıldı. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken müdahale sırasında bir fabrika işçisiyle bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Muş'un Gündoğan köyünde çobanlık yapan 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı'dan 2 gündür haber alamayan köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köyün kırsalında arama çalışmaları yürüten ekipler balıkçıyı Karameşe köyünde buldu. Balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
21: İran çok kararlı, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Size söyleyebilirim ki karşı taraf bizi aradı. Çok kötü bir şekilde anlaşma yapmak istiyorlar. Çok kötü bir şekilde. Biliyorsunuz İran'la müzakere ediyoruz. Masaya geliyorlar. Çünkü bir anlaşma yapmak için yalvarıyorlar.
20: En az 30 kez tekrarladı. Her seferinde İran'ın masaya oturmak istediğini söyledi. Ağzından anlaşma kelimesi her çıktığında diplomatik sürecin sonuçsuz kalması nedeniyle petrol piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı. Trump'ın sürekli kullandığı o sözler ABD'li şirketlere yaradı. ABD-İran savaşının başlamasıyla bölgedeki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı. Ancak Trump'ın sık sık tekrarladığı mutabakat mesajları ve varılamayan uzlaşı varil başına ücreti sürekli değiştirdi. Fiyatların 100 dolar civarında kalmasıyla piyasada ne tam bir kriz ne de bir normalleşme yaşandı. Enerji piyasalarındaki bu belirsizlik ise ABD'li enerji devlerinin kasalarını doldurdu. Trump'ın Mart ayında verdiği iyimser diplomatik mesajlar Brent petrolü sert düşürdü. Bazı günlerde %10'u aşan kayıplar yaşandı ve fiyatlar 90 doların altına kadar geriledi. Ancak anlaşmanın gerçekleşmemesi risk primini yeniden arttırarak varil ücretini tekrar 110-120 dolar bandına taşıdı. Nisan ve Mayıs'ta da benzer bir tablo görüldü. Trump'ın her uzlaşı yakın çıkışı fiyatlarda düşüşe neden olurken somut sonuç çıkmaması ücretleri yeniden yukarı çekti ve fiyatlarda sürekli dalgalanma devam etti. Haziran'da ise açıklamalar yeniden satış baskısı oluşturdu. Fiyatlar 90 dolar seviyelerine geriledi. Son açıklamayla birlikte savaş bitti mesajı verilse de fiyatın düşmesine rağmen piyasalar temkinli kalmayı sürdürüyor. Çatışmaların başlamasından bu yana ABD'nin kaya petrolü sektöründeki faaliyetleri belirgin şekilde hızlandı.

0: ortaya çıkan tabloda ABD küresel petrol ihracatının zirvesine yükseldi. Verilere göre Washington'ın petrol satışı Mayıs ayında günlük ortalama 10,5 milyon varil seviyesine çıkarak ABD'yi son 3 ayın lideri yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ni ise 7 milyon varille Rusya, 5,9 milyon varille geçtiğimiz yılın birincisi Suudi Arabistan izledi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Kupasında A milli takımımız Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Şimdi maçın özeti geliyor ekranlarınıza.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike. Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çağlanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
2: Ve İstanbul'un her köşesinde ayrı bir hikaye, her sokağında farklı bir kültür saklı. Yaşayan İstanbul programında bu hafta rotamızı tarihi mirası, manevi atmosferi ve modern şehir yaşamını bir arada barındıran Zeytinburnu'nun Merkez Efendi Mahallesi'ne çevirdik. Adını yüzyıllardır bölgede iz bırakan Merkez Efendi'den alan mahalle, türbesi, tarihi yapıları, yeşil alanları ve köklü geçmişiyle dikkat çekiyor.

İstanbul, tarihi ve kültürüyle var olan o kadim şehir. Yaşayan İstanbul programıyla birlikte bu kadim şehrin her bir sokağını ve mahallesini gezmeye devam ediyoruz. Bugün de rotamızı Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'ne çeviriyoruz. Hazırsanız yeni bölümle başlıyoruz.

0: mahalleye adını veren Merkez Efendi de işte bu alanda kabri bulunuyor. Hemen Merkez Efendi Camii'nin önünde. Denizli'de başlayan ilim yolculuğunu ardından Bursa ve İstanbul'da devam etmiş. İslami ilimlerde birçok alanda derinleşirken beraberinde de tıp alanında çalışmalara imza atmış ve hekimliğiyle de şöhret kazanmıştır. Mahalleyi ekranlarınıza getirirken bir taraftan da muhtarımızla birlikte konuşmak istiyoruz mahalle hakkında. Neler söylemek istersiniz mahalleye dair? Mahalle kültürü devam eder mi? Komşuluk nasıldır burada?
1: Şöyle, öncelikle birinci ana hartel. E5'te sahil arasında kalmış bir mahalle. Sur dibi diye geçer. Buranın hem tarihi yönü vardır. Zaten kültür vadisi diye anılır. En çok kültürel tarihi olarak da bizim mahalle barındırıyor. İşte Merkez Efendi Türbesi'yle, Merkez Efendi Hamamı'yla, Mevlevihane ile E5'in kenarında Cevizi Bağ lokasyonuyla farklı bir mahalle. Kültürel olarak da mahalle kültürünün halen devam ettiği son yer, son mahalle diyebiliriz.
0: Peki siz de uzun zamandır burada yaşıyorsunuz. Evet. Peki gençlik, çocukluk nasıl geçti? Biraz bahseder misiniz eskilerden?
1: Yani 5 ev vardı burada. 5 evler diye geçer. Zaten buranın ilk ismi 5 evler mahallesidir. 5 evin harici hiçbir şey yoktu. Top, her taraf top sahasıydı. Yani mezarlıklar hariç her alanda top oynardı. Herkes hayatını anlatırken, çocuklar anlatırken şuradaki top sahasında biz top oynardık, şuradaki top sahasında biz top oynardık diye. Güzel bir komşuluğumuz vardı. Az insan vardı. Araba yoktu. Hep oksijen, toz, toprak. Güzeldi yani. Büyüklerimiz bizi hep böyle azarlamazdı. Şimdi mesela bir yaşlı gördüğümüz zaman veya bir gencin bir hatasını gördüğümüz zaman hemen azarlıyoruz yani. Ruhuna dokunmuyoruz. Ama o eski yaşlar öyle değildi. Başımızı okşardı. Şeker dağıtan vardı. Cebinde oyuncak taşıyan vardı. İstanbul'da bir köy, İstanbul'da bir tarihi bir alan, İstanbul'da oksijenin en bol olduğu bir mahalleyi görmek istiyorlarsa gelinecek en ideal bir mahalle bence. Hem fiziki yapısıyla hem eğitimin, okulun en çok olduğu mahalleyiz bu arada. Türkiye'de bu yönü de var. Şu an eğitim kurumunun en çok olduğu mahalleyiz. Üniversitesiyle, lisesiyle, ortaokulu, ilkokulu en çok mahalle, en çok okul barından mahalleyiz. İnsanlara zaten cana yakındır. Burada hiç tanımayan insanlarla böyle bir adres sorsanız hemen fark ediyorsunuz yani. Sizi konuda tutar götürür, gideceğiniz yere kadar teslim eder yani.
0: Çok güzel. Semtin sokaklarında gezerken muhabbetin derinden hissedildiği noktalardan birine geldik. İşte Semtin kahvecisine geldik. Burada da İsmail amca bizleri karşıladı. Efendim selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, Allah razı olsun.
0: Ne kadardır Merkez Efendi'de yaşıyorsunuz efendim? Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: 77'den buradayız.
0: Maşallah. Kaç yaşındasınız?
3: Haber.
2: 84.
0: Peki nasıldır bu mahallede komşuluk ilişkileri? Sürekli görüşür müsünüz cami cemaatiyle? Neler söylemek istersiniz?
2: Cami cemaatiyle herkes de ben tanımıyorum. Tıpların beni tanıyorlar elhamdülillah. Hepsiyle çok samimiyiz. Hepsinden memnunum ben. Allah hepsinden de razı olsun inşallah. Memnun olsun.
0: Komşuluklar nasıldı peki? Muhabbet, sohbet yapar mısınız?
2: Komşuluk yok kızım. Eski komşulukla bitti onlar. Her akşam eskiden bir evdeydik. Her akşam ama şimdi komşuluklar bitti. Kimse kimseye tanımıyor. Kızım Allah sağlığımızı versin. Sağlıkla, huzurla yaşamayı nasip edin. Allah birbirimizi çok sevmeyi nasip edin. Sevdiklerinizi sevmeyi, sevmediklerinizi uzak olmayı nasip etsin.
4: Ne zaman bu yaşa geldik, nasıl dede olduk, nasıl böyle şey oldu ben de hiç hatırlayamıyorum. Yani tabii ki anılar kaldı aklımızda fakat mücadele, devamlı mücadele, mücadele. Bu hale kadar geldik işte. 50 yıla yakındır da bu mahallede oturuyorum. Mahallemiz gayet güzel yani. Eski şey olarak yani köylerde nasıl imece usulü yardımlaşma olur, düğün olsun, cenaze olsun, herhangi bir etkinlik olsun. Herkes koşturur yani. Zaten mahallede ufak olduğu için herkes birbirini tanır. Herkes birinin işine koşar illaki yani. Başta da Sayın Cüneyt Çukur muhtarımız, yani sırf biz değil yani semtin dışındaki insanlarla da yani ilgisini alakasını eksik etmiyor yani. O şekilde yani. Uzun yıllar çalıştık. Aşağı yukarı 50 yıla kadar çalıştım. Güvenlik işinden emekli oldum. Şimdi burada işte yalnız başıma yaşıyorum. İki tane oğlum var. 45 yaşında, 35 yaşında. Evli olan var, torunum var. Böyle geçiyor yani.

0: kahveden çıktık. Mahallenin sevilen yüzüne, Asuman teyzenin evine gidiyoruz. Mahallenin en güzel kadınlarından bir tanesinin yanına geldik. Asuman teyzenin yanına geldik.
1: Kızım, ben artık gençlik elveda dedi. İhtiyarlığımı yaşıyorum artık kızım. 89 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Ya nineyim ben.
0: Efendim, nasıl geçti o yıllar? Biraz anlatır mısınız? Nasıl kızım, Merkez Efendi'de yaşamak?
1: Merkez Efendi'de yaşamak. Ellerim havada. Ömrümce 50 sene Allah'a şükür ettim. Allah'ım dedim, beni ne güzel yerlere gitmeyi nasip ettin. Merkez Efendi Hazretlerine komşu oldum ben burada diye. Hep Allah'ıma şükürle yaşadım. Öyle sık sık ziyaretine giderdim. Artık evde zor yürüyorum. Öyle işte kızım.
0: Peki komşuluk var mıydı eskiden? Nasıl birbirinize
1: kızım,
0: gider gelir miydi?
1: Komşuluk nasıl tarif edeyim sana? Süper komşuyduk. Nasıl komşu? Böyle sanki sevgi yumağı olduk. Parayla satılmıyor, parayla alınmıyor. Dostluk, sevgi, her şeyden önce güven önemli. İnsanların birbirine güveni önemli. Paradan falan önemli.

0: Mahallenin sokaklarında gezerken eşsiz bir koku bizi tarihi bir fırının önüne kadar getirdi. Gelin birlikte içeriye bakalım.
1: Fırınımız 19. yüzyıldan kalma bir yapı. 19. yüzyılda mahallenin ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir işletme. Yıllar sonra kaderine terk edilmiş, Zeytinburnu Belediyesi tarafından tekrar resmen böyle küllerinden yeniden doğmuş, hizmet vermeye başlamıştır. Burası tarihi bir işletme. Bahsettiğim gibi 19. yüzyıldan kalma olduğu için biz de Osmanlı tarihine dayanan reçetelerle, atalık tohumlarla burada insanlara hizmet ediyoruz. Burada benim için ekmek grubunda saygı duruşu diye nitelendirdiğim bir ekmeğimiz var. Siyez ekmeği, ondan size bahsedeceğim. Bahsettiğim zaman çok etkilendiğim bir ekmek. 12 bin yıllık bir ata tohumuna ve genetiği değişmemiş bir buğday grubundan ürettiğimiz siyez ekmeği. %90 hidrasyon oranı var. 130 yıllık ekşi mayayla yapıyoruz. Burada yine aynı atalık tohumlardan zerdeçalı hasbada ekmeğimiz var. Çok kaliteli. Yaklaşık 18 saat soğuk fermantasyon ve 1 saate yakın pişme süreci var. Tabii de olmazsa olmaz simidimiz var. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsini ettiği simit. Evet, İstanbul, Ankara ve Rize simidi. Biz de burada yağsız, şekersiz sokak simidi, tarihi, eski tarihi İstanbul simidi üretiyoruz. Mutluyuz, çok yoğun ilgi var. Bu mahallenin ve Zeytinburnu'nun, hatta abartmak istemiyorum, İstanbul'un bir simgesi haline geldi burası, tarihi Merkez Efendi Fırını. Biz de bundan çok mutluluk duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz.
0: Peki sizin reçetenizi özel kılan, aynı zamanda tarihi bir mekanda da oluşunuzdur diye düşünüyorum.
1: Tabii, reçetelerimizi özel kılan ustalığımız, el lezzetimiz, maharetlerimiz var. Biz unlarımızı tarlasında denetleyerek alıyoruz. Yani çiftçinin tarlasını denetleyip, değirmenini denetleyip unlarımızı o şekilde alıyoruz. 6 ayda bir ekmeklerimizin ve ürünlerimizin analiz raporlarını yapıyoruz. Yani burada bir fırın var, hadi git ekmek yapalım, pişirelim diye bir olay yok bizde. Tamamen kontrol ve usta ellerden doğru bir şekilde hizmet ediyoruz burada.
0: Artık İstanbul simiti olarak geçiyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Tarihi İstanbul simidi diye.
0: Evet, sokak simidi olarak.
1: Yağsız, şekersiz, pekmezli. Yerli susam kullanmaya

0: özen gösteriyoruz. Kesinlikle yani ithal sarım kullanmıyoruz. Ürünlerimizde kesinlikle katkı yoktur. Ekmeklerimizde endüstriyel maya yoktur. Kimyasal maya yoktur. Tamamen doğal ekşi maya. 130 yıldan bu yana kullanılan elimizdeki mayayı her gün yenileyerek üstüne koya koya gidiyoruz.
1: Ellerinize sağlık. Çok
0: şifa
1: güzel.
0: Olsun.
1: Tamam. Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun, olsun
1: yani.
0: İbaresinde çok kullanmıyoruz. Şifa olsun.
1: Öyle
0: çünkü
1: mi?
0: Çünkü ürünlerimizi biz şifa niyetine yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Şifa niyetine yapıyoruz ürünlerimizi.
1: O zaman gelenlere, yiyenlere şimdiden şifa olsun şifa diyelim olsun. Bizler de.

0: saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, ABD ve İran anlaşmaya yaklaşırken İsrail yine harekete geçti. İran'ın kırmızı çizgisi olan Lübnan'a saldırdı. Beyrut'taki saldırılar sonrasında İran'dan sert açıklamalar gelince ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi ve sosyal medyadan açıklama yaptı. İsrail saldırısı olmamalıydı dedi. Müzakerelerin etkilenmemesi gerektiğini belirtti. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizi bekliyor Washington'da. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan gelen bu açıklamanın detaylarını paylaşmasını rica edelim ve değerlendirmesini elbette.
1: Merhabalar Sümey. Evet, ABD Başkanı Donald Trump Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik son saldırının ardından yaptığı açıklamada dikkat çekici biçimde gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Trump saldırının İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yakın olan bir günde gerçekleşmemesi gerektiğini belirterek İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakla birlikte verilen karşılığın çok küçük ve anlamsız bir saldırıya karşı aşırı tepki niteliği taşıdığını savundu. Trump'ın açıklamasından dikkat çeken bölümse İran'la barış anlaşmasına çok yakınız ifadesi oldu. Son haftalarda Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Körfez ülkeleri arasında yürütülen yoğun diplomasi trafiği düşünüldüğünde Trump'ın bu sözleri Washington'ın müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını inandığını gösteriyor. Başkan Trump ayrıca İsrail'e Lübnan'da yeni operasyonlardan kaçınma çağrısı yaparken Hizbullah'ın da İsrail'e saldırı düzenlememesi gerektiğini vurguladı. Trump'a göre mevcut süreç yalnızca İran değil, Lübnan'ı da kapsayan daha geniş bir bölgesel istikrar anlaşmasına dönüşebilir. Peki İran anlaşmasında son durum nedir Sümeyye? Özellikle de bugün Donald Trump bir anlaşmanın imzalanabileceği yönünde mesajlar vermişti. Washington'daki diplomatik çevrelere göre müzakerelerin merkezinde 3 temel başlık bulunuyor. Bir, İran'ın nükleer faaliyetleri. Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha ulaşmasını tamamen engelleyecek kalıcı mekanizmalar istiyor. İran'sa sivil nükleer programının tanınmasını talep ediyor. İki, Hürmüz Boğazı ve deniz güvenliği ABD yönetiminin temel şartlarından biri. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticarette tamamen açık tutulması. İran'ın deniz mayınları ve deniz trafiğine yönelik baskı unsurlarının kaldırılmasını talep ediyor. Yaptırımların kaldırılması, Tahran yönetimi ekonomik yaptırımların önemli bölümünün kaldırılmasını isterken Washington bunun aşamalı ve denetlenebilir şekilde yapılmasını savunuyor. Beyaz Saray kaynakları son günlerde anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın olunduğu yönde mesajlar verirken İsrail hükümeti ise İran'ın yönelik güvenlik garantilerinin daha sert olması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle diplomatik çevreler sürecin en kırılgan noktasının Washington-Tel Aviv hattı olduğunu değerlendiriyor. Bugün Reuters'ın ilginç bir değerlendirmesi vardı Sümeyye ayrıca. Reuters'ın bugünkü yayınladığı kapsamlı analizde Trump'ın siyasi durumuna farklı bir açıdan ışık tutuyor. Reuters'a göre Trump hala Cumhuriyetçi Parti üzerinde olağanüstü yetkiye sahip. Parti içindeki ön seçimlerde rakiplerini tasfiye edebiliyor, adayları destekleyebiliyor ve Cumhuriyetçi seçmen tabanını yönlendirebiliyor. Ancak aynı analizde Trump'ın karşı karşıya olduğu baskılarında altı çiziliyor. Kasım ara seçimleri yaklaşıyor. Cumhuriyetçiler kongre çoğunluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. İran savaşı ve dış politika krizleri parti içinde görüş ayrılıklarını artırıyor. Bazı Cumhuriyetçi senatör ve temsilciler Trump'a daha açık şekilde itiraz etmeye başladı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Beyaz Saray'ın en büyük korkularından biri topal ördek olarak görülmeye başlaması. Başka bir ifadeyle kongre çoğunluğunun kaybedilmesi halinde Trump'ın ikinci dönemin kalan kısmında iç politika gündemini yürütmesi çok daha zorlaşabilir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz İrfan Sapmaz. Aktardıkların şüphesiz çok önemliydi. Kolaylıklar diliyoruz sana. Devam edelim efendim. Evet, ABD Başkanı Donald Trump İran savaşını sona erdirecek anlaşmanın çok yakında imzalanabileceğini söylemişti dün. İran'dan üst düzey bir yetkili ise Trump'ın açıklamalarını doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. Tahran'ın

0: Akdeniz Boğazı'nı ticari gemilere yeniden açmayı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu seyreltmeyi kabul ettiğini duyurdu. Peki tüm bu yaşananlara İran halkı ne diyor? İran halkı anlaşma hakkında ne düşünüyor? Ayrıntılara haberimizde göz atıyoruz.
1: İran ve ABD arasında olası ateşkes artık an meselesi. Üst düzey bir İranlı yetkiliye göre ABD ile taslak anlaşma, petrol yaptırımlarının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve varlıkların serbest bırakılmasını içeriyor. Nihai metinse mutabakatın ardından 60 gün içinde görüşülecek. İran'dan gelen açıklamaya göre Hürmüz Boğazı derhal tüm ticari gemilere yeniden açılacak. ABD'de deniz ablukasını kaldıracak. ABD ablukasının kaldırılması muhtıranın imzalanmasının hemen ardından başlayacak ve 30 gün içinde tamamlanacak. Ayrıca ABD nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım getirmemeyi kabul ediyor. Anlaşmanın ardındansa üzerinde mutabık kalınacak bir takvime göre İran'a uygulanan tüm ABD ve Birleşmiş Milletler yaptırımları kaldırılacak. ABD belirli bir süre için İran'a yönelik petrol yaptırımlarını da askıya alacak. Böylece Tahran petrol satıp gelir elde edebilecek. Ayrıca ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları da serbest bırakacak. İran'sa nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi taahhüt ediyor. Anlaşma sağlanana kadar İran nükleer programının mevcut durumunu koruyacak, ilave uranyum zenginleştirmeye gitmeyecek ve nükleer tesislerini genişletmeyecek. İran halkı ise ateşkes konusunda atılacak adımları merakla bekliyor.
2: Bir anlaşma sağlanacağını sanmıyorum. Ancak müzakereler de savaşın bir parçasıdır ve büyük olasılıkla savaş daha sonra da devam edecektir. Bu durum önceki müzakerelere benziyor ve muhtemelen aynı şeyler tekrar yaşanacak.
1: İran'da anlaşma konusunda ABD'ye güvenmeyen büyük bir kesim de var.
2: Amerika bir anlaşmaya varmayacak. Çünkü sonuçta bu Trump'ın siyasi oyunlarının bir parçası ve zaman kazanmaya çalışıyor. Belki de Amerika dünyanın diğer bölgelerinde neler olacağını, örneğin Rusya-Ukrayna savaşına neler olacağını ya da Çin'le Tayvan arasında neler olacağını görmek için bekliyor. Amerika tekrar savaş alanına dönebilmek için zaman kazanıyor.
0: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu taslağında Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısının yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Avrupa Parlamentosu içerisinde yaşanan çelişkilere atıfta bulunarak sert tepki gösterdi. Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir ifadelerini kullandı.
1: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu taslağında yer alan Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısına herhangi bir kabine üyesinin söz konusu üslupla hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'yi hedef alan sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki sahipler bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, siyasi yobazlıkta Türkiye'nin hedef alınmasını reddetti.
3: Aynı şekilde ekonomisi aynı şekilde.
1: Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında siyasi bağnazlığın vesayetiyle hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir. Avrupa Parlamentosu'nun geçmişte nitelikli bir siyaset ve insan hakları okulu oluşunu hatırlattı. Günümüzde ise güdümlü siyasi lobi faaliyetleriyle değer kaybettiğine dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa izin vermeyiz. Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir. Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündeme almalıdır. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur.
0: Berat Albayrak'ın hukuk mücadelesi sonucunda Anayasa Mahkemesi CHP'nin 128 milyar dolar iddialarının somut bir veri veya belgeyle desteklenmediğine ve doğrudan bir suç isnadı niteliği taşımadığına hükmetmişti. Mahkeme söz konusu kurgu videoların ve iddiaların ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, kişilik haklarına saldırı olduğunu tescilleyerek CHP'yi tazminat ödemeye mahkum etti. Asılsız iddialarla ve iftiralarla Albayrak'a hedef alan bu kumpas peki nasıl yönetildi? Detaylara bakalım.
4: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan ve Türk siyasi tarihinin en organize algı operasyonlarından biri olarak kabul edilen 128 milyar dolar iddiasının gerçek dışı olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla tescillendi. CHP tarafından başlatılan ve FETÖ'nün dijital propaganda makinesiyle köpürtülen bu sistematik iftiranın perde arkası tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Peki 128 milyar dolar operasyonu nasıl kurgulandı? Kampanyanın kurumsal düzeyde sahibi, yürütücüsü Cumhuriyet Halk Partisi oldu. CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen bu süreçte, Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP il ve ilçe binalarına, billboardlara 128 milyar dolar nerede yazılı dev afişler asıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kampanyanın siyasi yürütücülüğünü yaptı. Özgür Özel ise ekonomi politikalarını hedef alıp hesap soracağı söylemiyle meydanlarda bu iftirayı canlı tuttu.
5: Söylenenlerin hiçbirisinin arkasında herhangi bir delil yok, gerçekliği de yok ama bir siyasi kampanya o zaman başlatıldı.
4: Eski bir hazine müsteşarı sıfatı olan Faik Öztrak'sa teknik verileri manipüle ederek kampanyanın ekonomik sözcülüğünü üstlendi. CHP'li vekiller Aykut Erdoğdu, Engin Altay gibi isimler hem meclis kürsüsünde hem de meydanlarda bu kampanyanın siyasi retorikliğini yaptı. Millet İttifakı ortakları olan Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu kurgu iddiayı sahiplenerek operasyona destek verdi.
6: Hak yerini buldu diyorum. Er ya da geç adalet tesis ediyor. Kamu vicdanı bu konuda rahattı. Şimdi belgesiyle hukuk önünde tescili de bu işin bence zirvesi oldu.
4: CHP merkezli başlayan bu saldırı, FETÖ'nün firari isimleri ve sosyal medya ağları tarafından dijital dünyada devasa bir algı operasyonuna dönüştürüldü. FETÖ üyeleri, firari isimleri ve örgüte ait sosyal medya ağları, operasyonun dijital ayağını ve algı yönetimi kısmını çok güçlü bir şekilde destekledi. Firari FETÖ üyesi ve birçok kumpas soruşturmasında adı geçen Cevheri Güven, çektiği manipülatif videolarda Merkez Bankası rezervleri ve Berat Albayrak üzerinden kurgusal senaryolar üreterek paranın usulsüzce birilerine aktarıldığı yalanını işledi. FETÖ'nün Fuat Avni hesabının yöneticilerinden Sait Sefa ise, üretilen sahte grafik ve iddiaları köpürterek muhalif seçmenin bu algıya inanmasını sağlamaya çalıştı. Firari azılı FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros ve Erkan Tufan Aytav, kendi dijital platformlarında CHP'li siyasetçilerin iddialarını ekonomik çöküşün kanıtı olarak sunup bu söylemleri her gün Batı kamuoyuna da taşımaya gayret etti. Kampanyanın X boyutunda FETÖ'nün profesyonelce kullandığı troll ağları ve bot hesapları devreye sokuldu. CHP ve diğer muhalefet partilerinin açtığı etiketlerle Berat Albayrak hedef alındı. Operasyonun en büyük kırılma noktası CHP'li İlhan Kesici'nin itirafı oldu. Kesici katıldığı canlı yayında Merkez Bankası'nda para kaybolmaz, her şey kayıt altındadır diyerek kendi partisinin yürüttüğü kampanyanın hiçbir olgusal temeli olmadığını açıkça beyan etti. Hazırlanan raporlar ve yargı süreci bu saldırının 3 temel amacı olduğunu ortaya koydu. İlk amaç Berat Albayrak'ı itibarsızlaştırmaktı. Enerjideki milli eksen, sondaj gemileri ve nükleer projeler gibi hamlelerinden duyulan rahatsızlık nedeniyle Albayrak'ı siyaset dışına itmek hedeflendi. Türkiye'nin finansal itibarını zedeleyerek yabancı yatırımcıyı ürkütmek ve sermaye girişini engellemek de ekonomik kaos olarak ikinci başlıktaydı. CHP'nin başlattığı FETÖ'nün sahipliği

0: Dendiği bu propagandayla hükümet karşıtı dalga başlatılması da diğer plandı. Yolsuzluk algısı inşa ederek Gezi benzeri kitle hareketlerini veya erken seçimi zorlamak hedefler arasındaydı.
1: Hakkari, Antalya ve Manisa'da peş peşe aile içi şiddet olayları yaşandı. Silahların ateşlendiği olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti.
2: 3 ildeki cinnet vakasında 7 kişi hayatını kaybetti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş sabah saatlerinde kayınpederinin evine giderek silahla ateş açtı. Evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine 112 acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede uzman çavuşun eşi, kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından aynı silahla canına kıymak isteyen şüpheli ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi. Bir acı haber de Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesinde kendisi gibi öğretmen olan eşiyle tartışan bir kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı.
3: İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ve kayınpederi Cafer Tayyar Bulak'a ateş açtı.
2: İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
3: Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
2: Olay sırasında evde bulunan çiftin 3 çocuğuysa yakınları tarafından güvenli bir şekilde evden uzaklaştırıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Vedat Yılmaz'la boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Yılmaz silahını çıkarıp eşine ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen 18 yaşındaki kızını da silahın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. 55 yaşındaki Ulviye Yılmaz doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis olayın ardından 55 yaşındaki Vedat Yılmaz'ı gözaltına aldı.
1: Sevgili izleyenler, şimdi ekranlarınıza Brezilya'da yaşanan trajik bir kazayı getireceğiz. Brezilya'da bungee jumping yapan bir kadın, görevliler halatı bağlamayı unutunca 40 metreden yere çakılarak ne yazık ki hayatını kaybetti.
2: Güvenlik ipini bağlamadan köprüden aşağı atılan kadın ihmal nedeniyle can verdi. Adrenalin için yapılan aktivite facia ile bitti. Trajik kazanın adresi Brezilya. Ülkenin São Paulo eyaletine bağlı Limeria kentinde bir kişi halatla yüksekten atlama etkinliği olarak bilinen bungee jumping yapmak üzereydi. İki çalışan genç kadını köprüden aşağı bırakmak üzere kaldırdı. Kask ve ekipmanları hazırdı. Ancak görevliler ölümle yaşam arasındaki bağ olan güvenlik halatını kadına bağlamayı unuttu. Çalışanlar genç kızı köprüden aşağı attıktan sonra halatın bağlı olmadığını fark etti. Ancak iş işten geçmişti. 40 metre yüksekten yere çakılan 21 yaşındaki kadın oracıkta hayatını kaybetti. Bazı organizatörler kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin helikopter destekli operasyonuyla kaçan iki kişi kıskıvrak yakalandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. São Paulo polisi olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

0: Kısa bir ara, birazdan devam edeceğiz.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam. A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Adana ile Osmaniye arasında seyahat kısalacak. Yolculuk daha güvenli ve konforlu hal alacak. İki kenti birbirine bağlayan 36 kilometrelik hatta hummalı çalışma var.
6: Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçeleri arasındaki karayolu duble yol oluyor. Böylelikle iki ilçe arasındaki yolun standardı yükseltilirken karayolundaki trafik güvenliği de artırılmış olacak.
7: Ya duble olması hem trafik açısından hem vatandaşın sağlığı açısından kazalar az olur. Gidiş geliş mesafesi az olur. Yani rahat bir şekilde bir yolculuk yaparız.
5: İki nokta arasında bir saat süren ulaşım 40 dakikaya düşecek.
6: İki ilçe arasındaki karayolunun duble yol olmasıyla birlikte iki ilçe arasındaki seyahat süresi de azalmış olacak. Ve şu anda çalışmalar etap etap devam ediyor.
7: Yolun dar olması trafiği bazen kaldırmıyor. Tırlar, taksiler yani rahat bir şekilde gidip geliyorlar. Yolun geniş olması, duble olması her zaman için iyi.
5: Yol yapım çalışmalarının 2026 sonunda tamamlanması planlanıyor.
8: Ya yol güzel bir şey. Yani yolun olması demek ne demek, ulaşım demek ne demek. Yani güzel bir şey. Harbiden güzel bir şey.
5: Otoyolda heyelan ve su baskınlarını önlemek için nefesler de planlandı.
4: Günün öne çıkan haberleri. Dur.
9: İmam ve müezzin girdikleri gölette boğuldu. Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi. İki din görevlisini suda hareketsiz gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. 112 ekibi zamanla yarıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri iki din görevlisini sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gedikli ve Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılan müezzin Mustafa Gedikli Trabzon'da, Rüstem Özdemir ise memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanacak.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Seni sevmiyorum.

0: Bilerek mi söylemiş, o anki öfkeyle mi söylemiş, bütün bunları bilmek lazım. Bir şeyin geri planı bilmeden hemen o anki cümleye bakarak bir aileyi dağıtmak çok yanlış.
1: Yargıtay erkeğin davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı bozuldu.
2: Evlilik sonuçta basit bir şey değil ki. Hayatını, yamanını geçiriyorsun. Her şeyini bir sevmiyorum bir kelimesiyle hemen sevmiyormuş mu?
1: Karar benzer boşanma davaları için emsal niteliği taşıyabilir.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Güvenlik ipini bağlamadan köprüden aşağı atılan kadın ihmal nedeniyle can verdi. Adrenalin için yapılan aktivite facia ile bitti. Trajik kazanın adresi Brezilya. Ülkenin São Paulo eyaletine bağlı Limeria kentinde bir kişi halatla yüksekten atlama etkinliği olarak bilinen bungee jumping yapmak üzereydi. İki çalışan genç kadını köprüden aşağı bırakmak üzere kaldırdı. Kask ve ekipmanları hazırdı. Ancak görevliler ölümle yaşam arasındaki bağ olan güvenlik halatını kadına bağlamayı unuttu. Çalışanlar genç kızı köprüden aşağı attıktan sonra halatın bağlı olmadığını fark etti. Ancak iş işten geçmişti. 40 metre yüksekten yere çakılan 21 yaşındaki kadın oracıkta hayatını kaybetti. Bazı organizatörler kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin helikopter destekli operasyonuyla kaçan iki kişi kıskıvrak yakalandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. São Paulo polisi olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Etimesgut Havalimanı hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya ayrıca devam edecektir.
1: Ankara'da kapsamlı bir dönüşümden geçirilen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde yalnızca 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı geniş gövdeli uçakların kullanabileceği uluslararası bir merkez haline getirildi.
6: Etimesgut'ta zirve kapsamında en önemli duraklardan birisi olacak. Zira NATO zirvesi öncesinde Etimesgut Askeri Havalimanı silbaştan yenilendi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı liderlerin uçakları buraya inecek. Liderler çok kısa sürede buradan gidecekleri yerlere ulaşacak.
1: Yeni dönemde ANK koduyla faaliyet gösterecek havalimanı hem ulusal hem de uluslararası uçuş operasyonlarına hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları işletmesiyle Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Ankara Havalimanı yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldı. Uluslararası liderlerin ağırlanacağı modern bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
5: Mevcut 2450 metre uzunluğundaki pisti 3000 metreye uzatıyor. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz.
1: Yapılan çalışmalar kapsamında pist uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Pist başlarında toplam 15 bin metrekarelik dönüş çepleri inşa edilirken, 160 bin metrekare büyüklüğündeki yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanındaki taksi yolları tamamen yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da inşa edildi. Pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Ayrıca mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının baştan sona yenilendiği projede 4800 metrekarelik devlet konuk evi ve 310 araçlık açık otoparkta hizmete hazır hale getirildi. Proje kapsamında Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da tamamlandı. Güzergahta köprü ve alt geçitler inşa edilirken Ankara Bulvarı üzerinde 40 metre uzunluğunda yeni bir geçit yapıldı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: kayan otomobil bariyere çarptı. Facia ucuz atlatıldı. Yer İstanbul'un Maltepe ilçesi. Bölgede etkili olan yağış sonrası yol kayganlaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü bariyere çarptı. Araç sürücüsü soğukkanlıydı. Kaza sonrası savrulan aracını kontrol altına almayı başardı. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Sevgili izleyenler, 2026 Dünya Kupası'nda A milli takımımız Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Şimdi maçın özeti geliyor ekranlara.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
2: Evet, milli heyecan 86 milyonu ekranlara kilitledi. Dünya Kupası mücadelesi meydanlara kurulan dev ekranlardan takip edildi.
0: Dev ekranlar kuruldu. Milli heyecan için meydanlara akın edildi.
4: Afyonkarahisar'da milli coşkunun adresi Zafer Kent Meydanı'ydı. Binlerce Afyonkarahisarlı...

0: Onu adeta stadyuma çevirdi.
1: Müsabaka Malatya'da 100. Yıl Parkı'nda büyük bir merak ve heyecanla takip edildi.
2: Moraller bozuldu, bozmamak lazım. Bu maçta çift forvet oynamalıydık. Rakip zaten kapanıyordu. Grup maçları bitmeyene kadar umudumuz var. İnşallah bundan sonraki maçlarda iki galibiyetle gruptan çıkarız.
3: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na Kayseri'den de destek verdi. Ay Yıldızları bir kez daha yalnız bırakmayan futbol severler milli heyecana ortak oldu.
4: Maalesef ki çok üzgünüz. Milyonlarca hem sokaklara hem evlerimizde bu maçı bekledik. Önümüzde iki maç daha var. İnşallah kazanıp gruptan çıkmaya hedefliyoruz.
5: Vatandaş maç saatini heyecanla beklediler ve maç sonuna kadar da ellerinde Türk bardaklarıyla milli takımımızı desteklediler.
6: Antalya'daki 2000 yıllık tarihi Antifelos Antik Tiyatrosu da milli maç heyecanına sahne oldu. Dev ekranlarda denize karşı milli maç coşkusu vardı.
1: Heyecanı Merkez Park'ta yaşandı. Avustralya-Türkiye karşılaşması öncesinde Adanalılar Yeşilay'ın kurmuş olduğu dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Merkez Park'a akın etti.
7: Her zaman milli takımımızın arkasındayız. Ay Yıldız sonuna kadar her zaman. Yaşasın Türkiye.
8: Milli maç heyecanı Konya'da meydanlarda yaşandı. Binlerce kişi meydanlara kurulan dev ekranlarda maçı seyretti.
9: Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Öbür sene yenir inşallah.
10: Gaziantep'te de meydanlar tıklım tıklım doluydu. Tıpkı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep Üniversite Meydanı'nda da 7'den 70'e herkes milli maç heyecanını bir arada yaşadı. Milli maç heyecanı adeta milli bayrama dönüştü.
5: Sokas Genç Merkezi'nde bulunan tarihi Yağıbasan Medresesi'nde yüzlerce vatandaşımız sabah erken saatlerde kalktı ve A Milli Futbol Takımımızın maçını heyecanla izledi.
11: Milli maçı izlemek için şehirlerin meydanlarına akın eden vatandaşlar yağan yağmura rağmen milli takıma desteklerini sürdürdü.
12: Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da vatandaşlar dev ekranlardan Türkiye-Avustralya maçını takip etti.
13: 24 yıl aradan sonra tekrar bu heyecanı yaşamak da güzel. Devam ediyor. Henüz bir şey bitmedi.
6: Bu görüntüler de Van'dan. Bahçesaray ilçesindeki vatandaşlar milli takımın ilk maçını taş evlerinin toprak damından takip etti. Rize'de de çay hasadındaki üreticiler maçı cep telefonlarından izledi.
3: Evet, 2026 FIFA Dünya Kupası için Meksika'da bulunan İran milli takımının kamp alanı yakınlarında korkutucu bir olay meydana geldi değerli izleyicilerimiz. Futbolcuların antrenman yaptığı stadyumun hemen karşısındaki otoparkta bir aracın bagajında cansız beden bulundu. İran milli takımı da güvenlik zafiyeti ihtimali üzerine planlamalarında değişikliğe gitti.
14: Dünya Kupası öncesi krizlerle boğuşan İran milli takımının peşini olumsuzluklar bırakmıyor. Turnuva hazırlıklarını Meksika'nın Tijuana kentinde sürdüren takımın kamp yaptığı tesisin yakınında alarm verildi. Caliente Stadyumu yakınında bir otoparkta bulunan araçtan gelen kötü koku üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda aracın bagajında çürümüş halde cansız beden bulundu. Korkunç olay sonrası stadın yakınında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.
15: O araba salı gününden beri oradaydı. Mağazaya durumu bildirdim. Sonra geldiler ve kötü bir koku aldılar. Sonrasında polisler o prosedürleri uygulamaya başladı.
14: İran milli takım yetkilileri de güvenlik zafiyeti olabileceği ihtimali üzerine toplantı yaptı. Meksika ve FIFA yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantının ardından İran milli takımının

0: havaalanının antrenman saatleri, konaklama ve seyahat planlamasında güncellemeye gidildi. Dünya Kupası için ABD'nin konaklama izni vermediği İran milli takımı hazırlıklarını Meksika'da sürdürüyor. İran maç günlerinde ABD'ye gidip karşılaşma sonrası tekrar Meksika'ya dönecek.
1: İngiltere, Rusya'nın yaptırımları delmek amacıyla kullandığı Gölge Filo'ya ait petrol tankerine baskın düzenledi. Komandolar Manş Denizi'ndeki tankere helikopterle indirme yaptı. 6 saat süren operasyonun ardından tankere el konuldu.
0: Komandolar gemiye helikopterle çıkarma yaptı. Nefes kesen operasyon tam 6 saat sürdü. İngiltere, Rus petrol tankerine işte böyle el koydu. İngiltere, Manş Denizi'nde Rusya'ya yönelik son dönemin en kritik askeri ve istihbari operasyonlarından birine imza attı. Yaptırım altındaki Rus gölge filosuna ait bir petrol tankerine baskın yaptı. Operasyona helikopterlerin yanı sıra bir deniz karakol uçağı da destek verdi. Denizdense savaş gemileri güvenlik çemberi oluşturdu. Kamerun bayrağı taşıyan Simirtos isimli tanker 5 Haziran'da St. Petersburg kenti yakınlarındaki Usluga limanından yola çıkmıştı. Rotası ise Mısır'ın Port Said limanıydı. Operasyonun ardından petrol tankeri İngiltere'nin güney kıyılarındaki Weymouth'a çekildi. Operasyon emrini veren İngiltere Başbakanı Starmer sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Operasyonun Rusya'ya vurulan bir darbe olduğunu söyledi Starmer. Ukrayna'daki savaşı körükleyenlere onların saklanmalarına izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz ifadelerini kullandı. 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşının ardından batılı ülkeler Rus petrolüne yaptırım uyguladı. Rusya ise bu yaptırımları aşmak için petrolü gölge filo olarak adlandırılan farklı ülkelere ait tankerlerle taşıyor. Rusya'nın yaptırımlı petrolünün %75'i 700'den fazla gemiden oluşan gölge filo ile taşınıyor. Rusya için bu filo kritik bir can simidi sağlıyor.
1: Evet, yeniden yurttayız sevgili izleyenler. İstanbul Maltepe'de iki otomobil kavşakta çarpıştı. Araçlardan biri alev topuna döndü. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
0: İki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan biri alev alev yandı. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Gece saatleriydi. Seyir halindeki iki otomobil sürücüsü kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan birinde patlama yaşandı. Ardından da otomobil alevlere teslim oldu. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Adamları
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'nün devletin kalbine hedef alan en karanlık planı gün yüzüne çıktı. Terör örgütünün Milli İstihbarat Teşkilatı'nı tamamen ele geçirmek amacıyla tam 30 yıl boyunca perde arkasından yürüttüğü gizli savaşın ve akıl almaz loca planının tüm detayları deşifre oldu.
2: FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık.
3: Fethullahçı terör örgütünün MİT'e sızmak için kurduğu 30 yıllık büyük kumpasın detayları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik detaylar, örgütün akıl almaz ihanet ağını deşifre etti. İhanetin köklerinin 1990'lı yılların ortasına dayandığı ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla Doktor Sinan ve Tahir kod adlarını kullanan Murat Karabulut ilk MİT mahrem sorumlusu olarak 1995 yılında atandı. Gülen'in Karabulut'a bizzat artık istihbaratla sen ilgileneceksin, kendine gözlük ve takma bıyık al diyerek kıyafetlerini ve kılık değiştirici aksesuarlarını dahi bizzat seçtiği belirlendi. Örgüt üyelerinin kendilerini kamufle etmek için ABD ve Türkiye'deki Mason localarına sızarak 32. derece kabul aldıkları tespit edildi. Bunlardan olumlu referans almayı başaran FETÖ üyeleri kendilerini tamamen kamufle ettikten sonra MİT Başkanlığı'na personel adayı olarak sokulmaya çalışıldı.
2: 17 17 Aralık girişimi sonrası yürüttüğümüz mücadele olmasaydı emin olun 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu.
3: Örgüt 2011'den itibaren ihaneti dijitalleştirdi. FileMaker adlı özel bir veri tabanı programıyla tüm MİT çalışanları, etnik kökenlerinden harcamalarına, eşlerinin giyim tarzlarından zaaflarına kadar tek tek fişlendi. 2013 yılında ise skandal bir hamleyle ODTÜ Vişnelik tesisleri yakınında bir kozmik ofis kiralayan mahrem yapı, buradan Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerine sızarak yasa dışı dinlemeler ve istihbarat taramaları gerçekleştirdi. Adana'da durdurulan MİT tırlarının plaka, çıkış saati ve güzergah bilgileri içerideki ajanlar tarafından anlık olarak mahrem sorumlulara aktarıldı. Rus Büyükelçi Andrei Karlov'un konuttan çıkış saatleri, koruma sayısı ve koruma güzergahı gibi hayati bilgilerde yine MİT'in Rusya masasında görevli bir FETÖ militanı tarafından suikast şebekesine sızdırıldı. FETÖ'nün kirli operasyonları sadece sızmakla kalmadı. Hedef aldıkları vatansever kamu görevlilerini tasfiye etmek için de akıl almaz yöntemler kullandı. Kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanıklı kumpas davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmak istendi. Örgüt, kendi üyesi olmayan subayları uzaklaştırarak yerlerine kendi elemanlarını getirmeyi amaçladı. Tüm bu sızma ve tasfiye operasyonlarına rağmen örgütün önündeki en büyük engel MİT yönetimiydi. 15 Temmuz hain darbe gecesinde darbenin başarısız olacağını anlayan örgüt üyelerinin panikle gizli haberleşme ağlarından Hakan Fidan'ı öldürecek elemanınız yok mu şeklinde infaz emirleri yağdırdığı itirafçı beyanlarına yansıdı.
2: 15 Temmuz'u unutturmama sözümüzü yerine getirmekte kararlıyız. Evet, 15 Temmuz'u ne kendimiz unutacağız, ne de bizden sonraki nesillere unutturacağız.
3: Darbe çöktüğünde apar topar Pensilvanya'ya kaçan Bülent Bişer'in o gece attığı "Dua et, lehimize dönmek üzereymiş" mesajı, firari Adil Öksüz'ü savunma çabaları, darbe ihanetinin bizzat itirafı olarak tarihe geçti.
1: Teknoloji geliştikçe tehditlerin boyutu da değişiyor sevgili izleyenler. Artık savaşlar sadece sahada değil, dijital dünyada da yaşanıyor. Devletler siber saldırılara karşı yeni savunma sistemleri geliştirirken Türkiye de bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. Siber güvenlik ekipleri geçen yıl 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit etti ve engelledi. Siber tehditlere karşı Türkiye'nin dijital kalkanı peki nasıl çalışıyor? Detaylara haber. Haberimizde birlikte bakalım.
0: Türkiye'de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi SOMELER 2025'te 101 binden fazla zararlı bağlantıya dur dedi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından geçen yıl 6805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.
4: Türkiye, dijital dünyada her geçen gün artan siber tehditlere karşı hayata geçirdiği önlemlerin meyvesini almaya başladı. Dünyanın farklı noktalarından ülkemizde yapılan binlerce siber saldırıya karşı ekipler 7 gün 24 saat boyunca görev başında.
0: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM koordinasyonunda çalışan siber olaylara müdahale ekipleri 2025 yılında 101 binden fazla zararlı bağlantıyı tespit etti. Bu bağlantılar erişime kapatılarak olası siber saldırıların önüne geçildi. Türkiye'nin siber güvenlik kalkanı her geçen gün büyüyor. BTK bünyesinde faaliyet gösteren USOM koordinasyonunda 14 sektörel ve 2401 kurumsal SOME ekibi görev yapıyor. Bu ekiplerde 8393 siber güvenlik uzmanı dijital tehditlere karşı mücadele ediyor. Kimlik avı saldırıları, yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimleri, fidye yazılımları ve veri hırsızlığı gibi tehditler yakından takip ediliyor. 2025 yılı boyunca USOM tarafından 6805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurumlarla paylaşıldı. Türkiye siber güvenlikte yerli ve etkin çözümlerle dijital alandaki gücünü arttırıyor. Güvenlik açıklarının tespiti için çalışmalar sürerken 2025'te 519 güvenlik açığı için CVE-ID numarası verildi.

0: Siber güvenlik sadece kurumların değil, tüm vatandaşların güvenliği için önemli bir alan haline geldi. Bu kapsamda BTK Akademi ve USOM işbirliğine verilen eğitimlerle siber farkındalık arttırılıyor. Çevrimiçi siber güvenlik eğitimlerinden yararlanan kişi sayısı 837 bini aşarken uygulamalı eğitim alanların sayısı da 1500'ü geçti.
1: Sevgili izleyenler, Bursa'da görülen bir boşanma davası Yargıtay'a taşındı. Seni sevmiyorum, sevgim bitti sözleri dosyanın seyrini değiştirdi ve boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararı, evlilik birliğinde kullanılan ifadelerin hukuki sonuçlarını bir kez daha gündeme taşıdı.
2: Seni sevmiyorum demek boşanma sebebi sayıldı.
3: Bir aile öyle kolay kurulmuyor. Kolay da boşanmamalı.
2: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle erkeği tam kusurlu buldu ve kadının davasını kabul etti. Ancak dosya temize gidince karar değişti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kadının da kusurlu olduğuna hükmetti, gerekçe ise dikkat çekiciydi. Kadının başkalarının yanında eşine yönelik seni sevmiyorum, sevgim bitti şeklindeki ifadelerinin evlilik birliğini zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.
3: İçinden gelerek mi söylemiş, o anki öfkeyle mi söylemiş, bütün bunları bilmek lazım. Bir şeyin geri planı bilmeden hemen o anki cümleye bakarak bir aileyi dağıtmak çok yanlış.
2: Yargıtay erkeğin davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı bozuldu.
4: Evlilik sonuçta basit bir şey değil ki. Hayatını yamanını geçiriyorsun. Her şeyini bir sevmiyorum bir kelimesiyle hemen sevmiyormuş mu?
2: Karar benzer boşanma davaları için emsal niteliği taşıyabilir.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesini su altı dalışıyla bizzat inceledi. Kurum, denizin dibinde ekosistemin yeniden canlandığını gördüklerini söyledi.
5: Tüple daldım. Denizaltı dip çamur temizliğini yerinde inceledim. İzmit Körfezi'nde önemli bir ışık daha açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi Doğu Baseni'nde yürütülen dip çamuru temizliğinin ikinci etabının tamamlanmasının ardından su altında incelemelerde bulundu.
6: Artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Böyle bir işi yapmayı Rabbim bize nasip etti.
5: Müsilaj sorununun ardından başlatılan projede şu ana kadar 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru temizlendiği belirtildi.
6: Yani projenin %70'i tamamlandı diyebiliriz. Artık zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıklar, görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
5: Projeyle birlikte Körfez'deki su kalitesinin artırılması, deniz ekosisteminin güçlendirilmesi ve Marmara Denizi'nin gelecek nesillere daha sağlıklı bırakılması hedefleniyor.
1: Ankara'nın Mamak ilçesinde güpegündüz husumetli oldukları kişinin önünü kesen magandalar silahla saldırdı. Yerde kanlar içinde kalan adamın o halleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla an be an kayıt edildi.
0: Mahallenin ortasında çevreye aldırış etmediler. Önce araçla önünü kestiler, ardından silahla acımadan ateş ettiler. Yerde kanlar içinde kalan adamsa olay yerinden güçlükle kaçmayı başardı. Kan donduran görüntülerin adresi Ankara'nın Mamak ilçesi. Bir grup husumetli oldukları iddia edilen bir adamı takibe aldı. Görüntüdeki iki beyaz araç, biri önden diğeri arkadan hedefteki adamın aracının önünü kesti. Ardından tartışma başladı. O tartışma kanlı bıçaklı kavgaya dönüştü.

0: Gözü dönmüş magandalar talihsiz adama önce yumruklarla ardından silahla saldırdı. Vücuduna kurşun isabet eden adam kanlar içinde yerde kaldı. Ancak öfkeli grup ona rağmen yerde de adamı darp etmeye devam etti. O anlar bir binanın balkonundan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek amacıyla girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren imam ve müezzin için 112 ekibi zamanla yarıştı. İki din görevlisi kaldırıldıkları hastanede ne yazık ki hayatını kaybetti.
2: İmam ve müezzin girdikleri gölette boğuldu. Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi. İki din görevlisini suda hareketsiz gören vatandaşlar duruma ekiplere bildirdi. 112 ekibi zamanla yarıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri iki din görevlisini sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gedikli ve Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılan müezzin Mustafa Gedikli Trabzon'da, Rüstem Özdemir ise memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanacak.
3: İşi olmayan buradan çekilsin abi.
1: Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Pek çok il için sarı kodlu yağış uyarısı yapılırken yetkililer ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
4: Cuma gününe baktığımızda batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağış sisteminin etkisi altına gireceğiz.
0: Hafta içi etkisini azaltan yağışlar hafta sonuna doğru tekrar artacak.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı vermişti. Başkent Ankara'da da sağanak sebebiyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
4: Hafta ortasına kadar önemli bir yağış beklentimiz yok. Ancak özellikle cuma ve cumartesi günleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek ülkemiz. Bununla birlikte cuma günü için batı ve iç bölgelerde, cumartesi ise iç ve kuzey bölgelerde yağış bekliyoruz. Bu gerçekleşecek yağışlar da yine gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak.
0: Uzmanlar özellikle cuma ve cumartesi günleri meydana gelebilecek yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar riskine karşı uyardı. Üç büyük ilde hafta başından itibaren 3 gün yağış beklenmiyor.
4: Ankara'da belki çarşamba günü kuzey ilçelerinde bulutlanmayla birlikte kısa süreli bir yağış olabilir. Ancak çoğunlukla az bulutlu açık geçecek. İstanbul'a baktığımızda pazartesi, salı, çarşamba günü çoğunlukla az bulutlu ve açık olacak hava. En yüksek sıcaklıklarda İstanbul'da pazartesi günü 26 dereceyken çarşamba günü 28-29 derecede çıkacak diyebilirim. İzmir'de de yine önümüzdeki 3 gün hafta ortasına kadar yağış beklentimiz yok. Hava az bulutlu açık olacak. İzmir'de sıcaklıklar biraz daha yüksek. 32-33 derece bandında önümüzdeki hafta boyunca seyretmeye devam edecek.
0: İzmir'de ise sıcaklıklar 32-33 dereceye çıkacak.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yurdun iç bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı felç etti. Evleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Taşan dereler önüne çıkan ne varsa sürükledi. Tarım arazilerinde dolu nedeniyle büyük bir hasar var.
1: Yağdı, taştı, önüne ne geldiyse aldı götürdü. Birçok kente aniden bastıran sağanak ve dolu dakikalar içinde hayatı alt üst etti.
2: Yağmur yağdı, dolu yağdı, üstüne duvarlar yıkıldı, köyümüz mahvoldu.
1: Yağış Sivas'ta yalnızca cadde ve sokakları değil, yöre halkının emeklerini de vurdu.
3: Vatandaş

0: su doluyor. Ahırlarına su doluyor.
1: Manzara Kırşehir'de de farksızdı.
2: İçine düşer lan.
3: Düşer. Aha düştü. Aha düştü. Aha düştü. Aha bağırıyor. Yardım edin.
1: Elektrikli motosiklette ilerlerken dengesini kaybeden bir kişi sele kapıldı.
3: Amca boğuluyor, amca boğuluyor. Yardım edin hemen. Apu sen git, sen git.
1: Yaşlı adam güçlükle kurtarıldı.
4: Aniden gelen bir sel yağışıyla beraber. Yani çok şiddetli bir yağmur. Şu an konuşamıyorum bile.
1: Şehirde metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştü.
0: Toplam 260 sel ve su baskını ihbarı var. Bunların büyük bölümde müdahale edildi.
1: Osmaniye'de dereler taştı. Bazı köprülerden geçmek neredeyse imkansız hale geldi.
5: Bizim eve geçen köprü.
1: Başkentte de tablo benzerdi. Yollarda ilerleyemeyen otomobiller trafiği durma noktasına getirdi. Adana'da şiddetli yağmurun ardından toprak kaydı. Bir motosiklet heyelanın altında kaldı.
5: 3,5 saat yağdı aşağı yukarı. Çok hızlı yağdı. Daha böyle bir şey görülmemiş hayatta.
1: Denizli'de sürücüler için yolculuk adeta çileye dönüştü. Aydın Denizli Karayolu'nun bir bölümü ulaşıma kapandı.
6: Bütün arabalar yolda kaldı. Bizim de kalmama ihtimalimiz yok tabii. Kalabiliriz.
1: Dolu ve sel tarım arazilerini de vurdu.
7: Kinalalar da var, meyveler de var, zeptiler de var. Her şeyde zarar var.
1: Yozgat'ta hasadına yaklaşık 15 gün kalan arpa tarlaları dolunun etkisiyle zarar gördü.
7: Biz de anlayamadık. Bir anda yağmur, dolu ne olduğunu biz de anlayamadık. Soğuk, duman.
1: Yağışların İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'de devam etmesi bekleniyor.
8: Orta Doğu gündemine bakacağız. İsrail bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İşgal güçleri ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Tepki İran yönetiminden geldi. Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'ye anlaşma için koşulan Lübnan şartını hatırlattı. Müzakereler durabilir uyarısında bulundu. İran ordusuysa karşılık verilecek mesajını verdi.
9: İsrail ateşkes dinlemedi. Hizbullah'ı bahane etti, yine Beyrut'u hedef aldı. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes hala yürürlükte. Aynı zamanda İran'la ABD ise anlaşmanın eşiğinde. Ve Tahran'ın ilk şartlarından biri de Lübnan'a saldırıların durması. Bölgede tansiyon düşecek derken Netanyahu hükümeti yine harekete geçti, Beyrut'a saldırdı. Gerilimin fitilini ateşledi. İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef aldı. Hizbullah üyelerinin olduğunu iddia ettiği bir binayı vurdu. Bölgeden dumanlar yükseldi. Katliamcı Netanyahu saldırı anlarını paylaştı. İsrail topraklarına ateş açılmasına izin vermeyecek ifadelerini kullandı. Saldırı sonrası Tahran'dan çok sert tepki geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf sosyal medyadan açıklama yaptı. ABD'ye anlaşma için koştuğu Lübnan şartını hatırlattı. ABD taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip değilse yola devam etmek imkansız restini çekti.
10: Siyonistlerin Beyrut banliyösüne bir kez daha saldırması, Amerika'nın ya kendi taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip olmadığını ya da buna gücü yetmediğini bir kez daha gösterdi. Rejime yeşil ışık yakarak puan alamazsınız. Kötü polis, iyi polis oyunu eskidi. Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve gücünüz yoksa yola devam etmekten bahsetmek mümkün değildir.
9: İran ordusu da misilleme mesajı verdi. İsrail'in Lübnan'a saldırıları cevapsız kalmayacaktır ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Trump da İsrail'in saldırısı için hiç olmamalıydı dedi. İran'la ABD arasındaki müzakereleri işaret etti. Bu saldırı bu önemli süreci aksatmamalıdır ifadelerini kullandı. Kimsenin ölmediğini belirtti. Tüm tarafların geri adım atması gerektiğini söyledi. Bombardıman sonrası yıkım saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Lübnanlılarsa direniş mesajı verdi.
11: Savaş boyunca burada kaldık ve kaçmadık. Korkmuyoruz. Ne olursa olsun evimizi terk etmeyeceğiz. Sadece çocuklar doğal olarak çok korktular.
9: İsrail ordusu da bir saldırı beklendiğine dair hazırlık yapıldığını duyurdu.
8: Başkan Erdoğan yeni haftaya kabine toplantısıyla başlayacak. Kabine gündemi

0: gündeminde ABD ve İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın yanı sıra Türkiye'nin süreçte atması gereken ilave adımlar da yer alacak. Terörsüz Türkiye'de gelinen son durumla ilk 6 ayı yansıtan ekonomik verilerin de toplanması durumunda kabine gündeminde yer alması bekleniyor.
1: Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
2: ABD ve İran masaya oturacak mı? Dünya bu soruya yanıt ararken Ankara yeni haftaya kabine toplantısıyla başlayacak. Masadaki en sıcak başlıklardan biri ise ABD-İran savaşı.
1: Komşularımızla, dost ve kardeşlerimizle, barışa inanan tüm ülkelerle el ele verecek, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için tüm kapıları zorlamaya, diplomatik tüm yolları denemeye sabırla devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan son durum hakkında kabine üyelerinden bilgi alacak, Türkiye'nin atması gereken ilave adımlar varsa onlar görüşülecek. Bölgesinde barıştan yana tutumunu her fırsatta dile getiren Ankara'nın bir diğer sıcak başlığı da terörsüz Türkiye süreci olacak.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yeni yol ve yöntemlerin üzerinden geçilecek, yasal düzenlemeler için atılacak adımlar görüşülecek. Ve ekonomi. Yılın ilk yarısı bitmek üzere. İlk 6 ayda gerçekleşen verilere yakından bakılacak. Özellikle enflasyonla mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Türkiye'yi birçok alanda üst lige taşıyacak yeni adımlar da konuşulacak.
1: Ülkemizi küresel bir cazibe merkezi haline getirecek adımlar atıyoruz. Hazırladığımız kapsamlı çalışmayı inşallah yakında meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecinde vites büyüttü. İhraç listesi günden güne genişliyor. Milletvekilleriyle başlayan disiplin furyasına belediye başkanlarının ardından bu kez il başkanlarının eklenmesi bekleniyor. Peki listede kimler var? Ayrıntılar geliyor.
3: Kirliye bulaşana da göz yumayacağız, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Milletvekilleriyle başladı, belediye başkanlarını da listeye aldı, sıra il başkanlarına geldi. Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecine hız verdi.
3: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa, onlara güle güle diyeceğiz.
2: Adı şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekili için disiplin süreci başladı. Yetmedi, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'la Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer de ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Her şeyi izliyoruz.
2: Yeni haftayla arınma hamlesinin hedefi bu kez il başkanları olacak.
5: Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin de özellikle 3 büyük şehir için söyleyebilirim bunu. Ankara, İzmir ve İstanbul il başkanlıklarında bu hafta bir değişimin olması kaçınılmaz gibi geliyor bana. Büyük olasılıkla böyle bir süreç de yaşanacaktır.
2: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Kılıçdaroğlu'nun yolları ayırmak istediği il başkanları arasında yer alıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu bu iki ismi yönetimleriyle birlikte görevden alıp disipline sevk etmeyi planlıyor.
3: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
2: Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesinde görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın olduğu da iddialar arasında.

0: Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultayda ısrarcı, toplanan bine yakın imzayı genel merkeze teslim etmeyi planlıyorlar. Ancak genel merkezin tavrı net. Mahkeme kararı kesinleşmeden kurultaya vize yok. Özel'in ise İbre'yi yeni partiye çevirdiği konuşuluyor. Hatta iddiaya göre bina bile hazır.
1: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
2: Yeni parti yok dedi ama toplu istifa hamlesi tutmadı. Tek çare yeni parti kaldı. Özgür Özel'i destekleyen 27 isim tüzük gereği 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilsin diye parti meclisinden topluca istifa etti ancak plan tutmadı. O yüzden de Özel cephesi yeni hamleye hazırlanıyor.
1: Kazanırsa genel başkan olur ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
2: Önce 900'den fazla noter tasdikli imza genel merkeze verilecek. Özel ve ekibi parti tüzüğüne göre delegelerin talebiyle kurultayın toplanabileceğini savunuyor. Genel merkezse mahkeme kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultay yapılamaz diyor.
3: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim. Ama başımı eğmeyeceğim.
2: Genel merkez imzalar geldiğinde nasıl bir hamle yapacak merak konusu. Özel cephesi ise felaket senaryosu dediği o son hamle içinde düğmeye bastı. İddiaya göre Ankara'da yeni parti kurmak için adımlar atıldı. Hatta bina bile tutuldu.
4: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
2: İddiaya göre mevcut bir partiyle de anlaşmaya varıldı. Oysa geçtiğimiz hafta DSP'nin kapısını çalan Özel cephesi oradan eli boş ayrılmıştı.
5: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyalarında şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
2: Özel cephesinde ortalığı karıştıran bir itirafta grup başkan vekiliği düşen Ali Mahir Başarır'dan geldi. Önceki genel başkanlığı döneminde bir an olsun Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan Başarır, o dönem Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmadığını itiraf etti.
6: Hasan Ufuk Çakır'ı milletvekili yapmak istiyor. Çıktım odasına, ne olur yapmayın dedi.
7: Yalvarıyorum dedim.
6: Durdu. Zaten dedi 5 çıkmaz Mersin'den dedi. 5. sıradaydı Hasan Ufuk Çakır. Ben böyle durdum. Mersin'den 5 çıkmazsa zaten sen Cumhurbaşkanı olamazsın ki dedim. Ve döndüm, gittim. Orada benim için Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Muğla'da bir kadının Kades üzerinden yaptığı yardım çağrısına gitmişti polis memuru Tayfun Baş. İddiaya göre eşiyle barışmaya giden saldırgan şiddete başvurmuştu. Duruma müdahale eden polis de o şiddetin hedefi oldu. Saldırganın açtığı ateş polis memuru Tayfun Baş'ı şehit etti. Şehit polisin ardında yine kendisi gibi polis olan gözü yaşlı bir eş ve iki evlat kaldı. Genç polisin en küçük çocuğuysa daha 15 günlüktü.
2: Daha 15 günlük bebeğini arkasında bırakıp göreve gitmişti. Bir yardım çağrısına koşan polis memuru Tayfun Baş evine geri dönemedi. Her şey kadın destek uygulaması üzerinden verilen ihbarla başladı. Bir uzman çavuş iddiaya göre iş yerine gittiği eski eşiyle tartışma yaşamış, kadın da telefonundaki uygulamadan yardım butonuna basmıştı. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte olayın seyri değişti. Uzman çavuş yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı. Kurşunlar hem eski eşine hem de görev başındaki polis memuruna isabet etti. Tayfun Baş ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Aynı saldırıda kadın da ağır yaralandı. Şüpheli ise daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastanede zamanla yarış başladı. Doktorlar genç polisi hayatta tutabilmek için seferber oldu ancak verilen mücadele yeterli olmadı. 32 yaşındaki Tayfun Baş görev başında şehit düştü. Yaralanan diğer iki kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Acı haber kısa sürede ailesine ulaştı. Aydın'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Meslektaşları bir arkadaşını, bir aile ise evladını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de milletimizin başı sağ olsun diyerek şehit polis Tayfun Baş için

0: taziye mesajı yayımladı. Tayfun Baş evliydi, iki çocuk babasıydı. En küçük evladıysa daha 15 gün önce dünyaya gelmişti ama geride gözü yaşlı bir eş, iki evlat ve yarım kalan bir ömür kaldı. Şehidin kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş veda sözleriyle yürekleri dağladı.
1: Ben sadece sensiz kalacağım Özlem, yoksa sen şehit oldun be. Şehit oldun aslan kocam benim.
2: Dünyanın konuştuğu facia var sırada sevgili izleyenler. Brezilya'da bungee jumping tesisinde yetkililer bir kadını güvenlik halatını bağlamadan metrelerce aşağı attı. Talihsiz kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
0: Güvenlik halatını bağlamadıkları genç kadını 40 metreden aşağı fırlattılar. Akıl almaz olay Brezilya'nın Limeira kentinde kayda geçti. 21 yaşındaki Maria Eduardo Rodriguez halatla yüksekten atlamak, bilinen adıyla bungee jumping yapmak için bir köprüye çıktı. Genç kadına kask taktırıp güvenlik halatının takılacağı ekipmanı giydiren yetkililer halatı takmayı unuttu ve ne ekip ne de kadını kayda alan arkadaşları bunu fark etmedi. Yetkililer güvenlik halatına bağlamadıkları talihsiz kadını 40 metreden aşağı attı. Maria Eduardo Rodriguez yere çakılarak hayatını kaybetti. Ölümcül ihmale imza atan tesis yetkilileri olayın ardından kaçtı ama hepsi kısa sürede yakalandı. 6 kişiyi gözaltına alan Brezilya polisi bu akıl tutulmasının nasıl yaşandığını soruşturuyor.
2: Başıboş köpekler Afyonkarahisar'da dinlenme tesisindeki mola veren bir kadını az kalsın canından ediyordu değerli izleyicilerimiz. Talihsiz kadına saldıran köpek çevresindekilerinin tüm müdahalesine rağmen bir türlü durdurulamadı. İşte o anlar.
0: Kızı kaçtı, köpek saldırısına uğrayan anne ise dehşeti adeta iliklerinde hissetti. Dinlenme tesisinde yaşananlar yürekleri ağza getirdi.
3: Yine bir köpek saldırısı.
0: Afyonkarahisar'da 53 yaşındaki Feride Hozer kızıyla birlikte mola vermek için tesise geldi. Ancak onları bekleyen kabus bir anda üzerlerine çöktü. Başıboş bir köpek aniden kadına saldırdı. Korkuya kapılan küçük kız koşarak işletmeye sığındı. Annesi ise o kadar şanslı değildi. Saldırgan hayvanla baş başa kaldı.
4: İçeri giren bir kızın dışarıdaki bulunan annesinin köpeğin saldırısına maruz kaldığını söyledi.
0: Köpek kadını önce kolundan yakaladı, ardından yere düşürüp sürüklemeye başladı. Yardım çığlıkları tesistekileri ayağa kaldırdı. İçeridekiler hiç düşünmeden kadının yardımına koştu, tekmeler atıldı, sandalyeler savruldu ama köpek saldırmayı bir an olsun bırakmadı. Zapt etmek oldukça güçtü.
4: Dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
0: Tehlike henüz geçmiş değildi. Köpek bu kez tesisin içine girmeye çalıştı. Hatta sağlık ekiplerinin yaklaşmasına bile izin vermedi. Yaralı kadının kolundan avuç içi büyüklüğünde bir parça koparmıştı.
4: Vatandaşların yardımıyla köpeği tuttuk. Hemen sağlık ekipleri de içeri girer girmez hastaya müdahale etti.
0: Uzun uğraşlar sonucu köpek kontrol altına alındı. Neye uğradığını şaşıran anne de can havliyle içeri girdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın için tedavi süreci başladı.
4: Eğer o gün orada olmasaydık kadın belki şu anda aramızda olmayabilirdi.
2: Sevgili izleyenler, oturduğunuz evde yan komşunuz Amazon ormanlarından getirilmiş yüzlerce hayvanla birlikte yaşasaydı ne düşünürdünüz? İstanbul Kadıköy'de işte böyle bir daireyi komşuları evden gelen kötü kokular nedeniyle polise ihbar etti. Daireye operasyon yapıldı. Akreplerden yılanlara içeride tam 228 egzotik hayvan vardı. Hem Milli Parklar ekiplerinin hem de habere giden arkadaşlarımızın mesaisi bir hayli zor geçti.
0: Yılanlar, tarantulalar, akrepler, iguanalar. Yasa dışı yollarla

0: 50 edilmiş onlarca hayvan şehrin göbeğinde bir dairede ele geçirildi.
1: Şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk biz.
0: Burası Amazon ormanları değil, İstanbul Kadıköy. Kötü koku ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri gördükleri karşısında şoke oldu. Durum savcılığa bildirildi, devreye Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü girdi. Yapılan çalışmada evde tam 228 yasa dışı canlının bulunduğu tespit edildi.
2: Onlarca tarantula da vardı yılanda. İşte hepsi Erenköy mahallesindeki bu apartmanda bulunan iki dairede ele geçirildi.
0: Araştırma sonucu evde ticari amaçlarla üretim yapıldığı da tespit edildi. İki dairede ele geçirilen hayvanları Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri korumaya aldı. Evde ele geçirilen sarı akrep ve yılanlar halk sağlığı açısından riskli türler arasında.
2: Hemen arkamda gördüğünüz yer aslında bir anaokulu ve iddiaya göre bahçesinde sık sık akrepler görülmüş.
0: Hayvanlarına el konulan daire sahibi ise haber için orada bulunan ekibimizin çekimini engellemeye kalktı, hakaret etti. Olay yerine polis ekipleri geldi.
3: Peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
4: Abi bir tane kaç kişiler bunlar?
0: Rize'de kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedeni Fırtına Deresi'nde bulundu. Cesedin çıkarıldığı sırada AFAD ekibinin botu devrilince 5 personel akıntıya kapıldı.
4: Düştü kaskı.
0: O ekipte bulunan 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İstanbul Maltepe'de iki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
5: Dur dur, 112'yi ara.
6: Adamları çıkarttın.
7: Lan yanıyorlar.
0: Patlamanın ardından alevlerin yükseldiği kazada 3 kişi yaralandı. Artvin'de serinlemek için gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren müezzin Mustafa Gedikli ve imam Rüstem Özdemir'den acı haber geldi. 34 yaşındaki müezzinle 26 yaşındaki imam hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'de 10 katlı binanın dış cephesini boyayan 3 işçi iskele motorunun arızalanması nedeniyle 8. kat hizasında mahsur kaldı. İşçiler itfaiyenin merdivenli kurtarma aracıyla aşağı indirildi. Bursa'da kasten öldürme suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Polis ekiplerine uzun süre direnen firari özel harekat ekibinin desteğiyle gözaltına alındı. Muş'ta kaybolan ve 3 gündür aranan çobandan sevindiren haber geldi. 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı, AFAD ve jandarma ekiplerinin desteğiyle 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde bulundu. Sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
3: İstanbul'da minibüsü çalınan bir şoför güvenlik kameralarını izleyince şoke oldu. Çünkü aracı çalan iki çocuktu. Üstelik o çocukların olay yerine geldikleri araçta çalıntıydı.
8: Arabayı alıp gitmişler. İki tane genç çocuklar.
0: Çalıntı minibüsle geldiler. Başka bir minibüsü bir dakika içinde çalıp kaçtılar. Üstelik yaşları da 13 ve 16 idi. İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti hırsızlık. Serkan Mecit kapısının önüne park ettiği minibüsünü bulamayınca hemen polise haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyenler şaşkına döndü çünkü kapalı kasa minibüs çok kısa bir süre içinde iki çocuk tarafından çalınmıştı.
8: Anahtar bizde evde. Anahtarsız çalıştırıyorlar. Bir dakikalık bir olay.
0: İki çocuk hırsızın minibüsün bagajını açıp düz kontak yöntemiyle aracı çaldığı belirlendi.
8: Kapılarını zorluyorlar. Kapısından girip arabayı çalıp

0: Siz implantlar dolaşıyor. Peki vücutta kalıcı ve ciddi hasarlar bırakabilen sahte implant nasıl anlaşılır? İşte yanıtı.
1: Artık her şeyin sahtesini yapıyorlar bir şekilde, olabilir vallahi, şaşırmadım yani.
2: Sonunda bu da oldu, fırsatçılar pes dedirtti. Yıllarca ağızda kalan diş implantları bile sahte ve kaçak üretimin hedefi haline geldi.
3: Benim annem de diş hekimi, sahtesini daha duymadım annemden de, bilmiyorum, emin değilim o yüzden.
4: Maalesef ülkemize kaçak yollarla getirilen, uygunsuz koşullarda üretilmiş, saklanmış ve taşınmış implantlar oluyor.
2: Diş kayıplarına çare olan en önemli tedavi yöntemlerinden biri implant. Uygulandıktan sonra vücudun bir parçası haline geliyor. Bu nedenle tedavide kullanılan ürünün kaynağı ve uygulamanın hangi koşullarda yapıldığı büyük önem taşıyor.
4: Detaylı bir araştırma yapıp gerçek diş hekimlerinin çalıştığı, Sağlık Bakanlığı'ndan çalışma izin belgelerinin alındığı bir klinikte sterilizasyon şartlarına dikkat ederek tecrübeli ellerde bu dental implantları yaptırmalısınız.
2: Diş implantı diş kökünü taklit eden bir materyal. Yıllarca ağız içinde kalacağı düşünüldüğünde sağlıklı olması için genelde titanyumdan yapılması gerekiyor. Sahte veya kaçak implantlarsa vücutta kalıcı ve ciddi hasarlar bırakıyor.
4: Steril koşullarda üretilmemiş, steril koşullarda paketlenmemiş implantlar ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu da hem büyük çaplı kemik kayıplarına, hastalarımızın sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atacak sorunlara yol açar.
5: Ucuzluktan ziyade işte bunun gerçekliği çok önemli. Dikkat etmek gerekiyor.
6: Sahtesini gerçeğinden ayırt edebilmenin yoluysa önce fiyatına bakmak, çok ucuzundan kaçmak. Ama tabii sadece bu yeterli değil.
2: Emin olmak için implantın kimliğine, yani Sağlık Bakanlığı'nda kaydı olup olmadığına bakmak yeterli.
4: Ürün takip sisteminin mobil uygulaması var. İmplantımızı sorgulattığımız zaman bütün kaydı, ne zaman üretildi, içeriği hepsini burada görebiliyoruz. Eğer bu konuda talepte bulunursa hastamız, bizler bunu zaten seve seve gösteririz.
0: Antalya'da 6 yaşındaki Alparslan Büyüközer ailesinin marketten aldığı paketli kek yüzünden zehirlendi. Kekin içindeki nem tutucu maddeyi çikolata sosu zanneden Alparslan ölümden döndü.
7: Bunlar ciğere, mideye ve bağırsağa yapıştı.
8: Literatürde böyle bir vakayla daha önce karşılaşılmamış.
2: Kekin içindeki paketi çikolata sosu sandığı 6 yaşındaki Alparslan ölümden döndü.
8: Vücuda yapışan bir maddeymiş. Röntgende de oğlumun midesinde ve bağırsaklarında yapıştığını gördük.
2: Antalya'da 6 yaşındaki Alparslan ve ailesinin hayatı marketten alınan paketli kekle alt üst oldu. Pakete nemi alması için konulan demir oksit içeren o maddeyi minik Alparslan sosu sanıp keke dökmüş ve yemişti.
8: Uzun bir süre gelmedi. Çikolata sosu sanmış içindeki pakete.
2: Durumu fark eden aile hastaneye koştu. Yediği madde minik çocuğun organlarına yapışmıştı.
7: Bunlar ciğere, mideye ve bağırsağa yapıştı.
2: Hala yaşadıkları şoku atlatamayan Büyüközer ailesi üretici firmadan şikayetçi.
8: Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Değer mi gerçekten? O ibarenin biraz büyütülmesi çok mu zor?
0: Ve sevgili izleyenler, sırada dünyadan haber turu var.
2: Yemen'de örümcek adam lakabıyla tanınan akrobat sosyal medya için çekim yaparken hayatını kaybetti. Genç akrobat koruyucu ekipman kullanmadan yaptığı tehlikeli tırmanışlarla ünlenmişti. Cuma günü daha önce defalarca kez çıktığı Harat Hattam kraterine bir kez daha tırmanmak istedi. Her zamanki gibi üzerinde koruyucu ekipman yoktu. Ve bu son tırmanışı oldu. Ayağa kayan akrobat 120 metre derinliğindeki krater tabanına çakılarak hayatını kaybetti. Haziran'da Filipinler'de meydana gelen 7,8'lik depreme dair her geçen gün yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. Müzik 61 can alan deprem çok sayıda binayı

0: çıktı. Bir annenin çocuğuna siper olduğu anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Dünya bu çiftçi kadının cesaretini konuşuyor. Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntü Kanada'dan. Bir puma şehre inip çiftlikteki keçilerden birine saldırdı. Çiftliğin sahibi keçisini kurtarmak için bir an bile düşünmeden vahşi kediye tekme attı, ardından da kovaladı. Pumanın kadından korkup kaçtığı anlar sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi. Tropik fırtına Honduras'ta afete yol açtı. Nehre dönen sokaklarda sele kapılanlar canını zor kurtardı. Çok sayıda araç suya batınca yollar araba mezarlığına döndü.
1: Van'daki asırlık Hüsrev Paşa Camii sadece ibadete değil, sanata da ev sahipliği yapıyor. Camide kadim bir sanat olan hat, geleceğin ustalarının ellerinde yeniden hayat buluyor.
2: Tarihi cami, hat sanatının incelikleriyle yeniden hayat buldu.
3: Bu sanat özet olarak Kur'an sanatıdır. Kur'an sanatı Peygamber Efendimiz'in döneminde vahiy ile bildirilen bir sanattır. Estaizu billah, nun vel kalem, nun harfine, kaleme, ema yesturun, kalemin dizdiği satırları kasem olsun. Bu ayet-i kerime, bu sure nazil olduktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da vahiy katiplerini çağırarak onlara hat sanatının veya yazı nasıl yazılacağını, neyle yazılacağını, işte mürekkebi nasıl hazırlanacağını anlatır, hokkanın nasıl hazırlanacağını anlatır, kalemin nasıl kesileceğini anlatır.
2: Van'da asırlı Hüsrev Paşa Camii sadece ibadete değil, sanata da ev sahipliği yapıyor.
4: Hocaları eşliğinde eğitim alan öğrenciler hat sanatını öğrenirken bir taraftan da kültürel mirasına sahip çıkıyor.
5: 2,5 senedir bu hat yazısına yazıyorum ben. Ahmet hocamla tanıştık. Yani çok kıymeti çok bilinmeli gerçekten. İlerideki nesillere de aktarılmalı bence. Ben hani yazdıkça daha çok yazasım geliyor. Hani çok seviyorum.
3: Yaklaşık olarak 50 tane talebe var. Hat sanatını öğrenen talebeler var. Ve biz bu sanatı, bu kültürü, İslam kültürünü, ecdadımızın kültürünü yaygınlaştırmak peşindeyiz. Onun için öğrencilerimiz de buraya gelirler. Onlar da meşk ederek bu sanatı öğrenmeye çalışıyorlar.
2: Her bir çizgi, sabınla atılan her fırça darbesi şimdi yeni neslin ellerinde yeniden şekilleniyor.
6: Hat sanatına yöneldik. Tabii hat sanatı bir aşk sanatıdır. Bunu yapabilmek için bir Hazreti Eyüp gibi bir sabır olması gerekiyor.
1: Efendim, bugün güne çok büyük bir heyecanla başladık. 2026 Dünya Kupası'nda A milli takımımız Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi çünkü. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Şimdi maçın özeti gelecek ekranlarınıza ve akşam ajansını da burada noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
7: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci sonra direk.

Beach parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba değerli izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Çorum yöresine ait hem okudum hem de yazdım türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Değerli dostlar, evlat acısını ifade edebilecek ne bir kelime ne de bir tarif edebilecek karşılık var. Hangi söz anlatır ki bu derinsizliği? Ölüm sessiz bir misafir gibi aniden gelir, ayrılık yürek yakar. Ne kadar yazsanız, ne kadar anlatsanız da hep bir yanı eksiktir. Elde kalan sadece bir boşluk. Ne dokunmaya cesaret kalır, ne de unutmaya. Tıpkı hem okudum hem de yazdım türküsünün hikayesinde olduğu gibi.

Çorum'un köylerinin birinde Hatice adında bir kız yaşar. Çiftçilikle uğraşan Hatice'nin ailesinin ekonomik durumu iyi değildir. O da koyun otlatarak ailesine destek olur. Hatice 15 yaşına geldiğinde acı bir tren kazası sonucu annesi ve babasını kaybeder. Kimsesiz bir başına kalan Hatice, köyün ağalarından Eşref Ağa'nın çiftliğinde ırgat olarak çalışmaya başlar. Aradan yıllar geçer, Hatice serpilir, genç ve güzel bir kız olur. Gönlünü kendisi gibi çiftlikte çalışan İsmail'e kaptırır. İsmail de Hatice'ye sevdalıdır. Evlenmeye karar verirler. Eşref Ağa hayrına bu iki genci evlendirir. Günler, aylar, hatta yıllar geçer ama Hatice ile İsmail'in bir türlü çocukları olmaz. Tam 7 yıl süren tedavinin ardından nihayet bir çocukları olur. Küçük çocuğun adını Mehmet koyarlar. İsmail ile Hatice mutluluktan deliye döner. Şükür namazları kılar. Ancak biricik evlatları Mehmet daha 15 günlükken gece yarısı ateşi yükselir ve beşiğinde ölür. Hatice ile İsmail'in dünyaları kararır. 15 günlük minik yavrusu beşikte cansız yatarken Hatice yanı başında gözyaşları içinde bu adı yazar.

0: Yıllar sonra kaynağı Ali Çiğ'e ait olan hem okudum hem de yazdım adını Muzaffer Sarı Sözen derleyerek notalarla buluşturur. Ölüm ve ayrılığın Türkiye'ye dönüşen adıdır bu. Söylenen her dize, çalınan her ezgi, acı çeken ruhlar arasında bir bağ kurar. Türkü sadece Hacer ve İsmail'in hikayesi olmaktan çıkar. Herkesin hikayesine dönüşür.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezenet hele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Kades ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu. Muğla'da bir kadın Kades uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine iş yerindeki kadının eski eşi ateş açtı. Saldırganın eski eşi ve polis memuru Tayfun Baş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası polis memuru Tayfun Baş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Olay sırasında intihar girişiminde bulunan saldırgan ve ağır yaraladığı eski eşinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: İyi akşamlar. Yeni bir haftanın, eski bir haftanın sonunda, yeni bir haftanın başındayken gene bugün önemli bir gün oldu. Aslında dün akşamdan başladı önemli demeye. Trump işte bu gece büyük savaş olacak dedi. Ertesi gün büyük barış olacak dedi. Bugün akşama kadar bu konulara devam ettik. Akşamüstü evet olacak ama birkaç ama daha kaldığını söylediler. Biz herhalde bu gece ilerlerken daha belirgin hale gelecek diye düşünüyorum. Bu arada CHP'yi anlamak çok kolay değil. Ama büyük bir ihtimalle bölünecek gibi geliyor. Evet, epeydir CHP'yi anlatmaya çalıştık biz. Pek anlatamadık ama şimdi onlar kendi kendilerini anlatıyorlar. Kendi kendilerini ihbar ediyorlar. Böyle.
1: Evet. Şimdi sevgili seyirciler, bir yandan içeride CHP sorunsalıyla uğraşırken bir yandan da dünya Netanyahu şeytansısıyla uğraşıyor. Artık Trump'la danışıklı dövüş mü yapıyorlar? Kayıkçı kavgası mı yapıyorlar? Yoksa Trump sahiden Netanyahu'ya kızgın? Ne olacak? Bunu tam bilmiyoruz ama tabii ne olursa olsun buradaki küresel çetenin asıl amacı piyasaları çökertmek. Bu yönde de emin adımlarla ilerliyorlar. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve kapalı kalmaya devam edecek. Kemal Hoca, bir durumu özetler misiniz şeydeki?
0: Şimdi açılacak gibi bir haber geldi ama akşam, Trump'tan. Evet, dün akşamdan
2: akşam
0: beri.
2: Evet. Trump şöyle bir açıklama yaptı. İran'la çok yakınız anlaşmaya dedi. Hatta Müşteba Hamene'nin bu anlaşmayı onayladığını söyledi. İran tarafı bunu desteklemiyor. Yani bunu doğrulamadı. Birkaç konuda sıkıntılar devam ediyor. Mesela nükleer konusunda elde mevcut 450 kilogramlık zenginleşmiş, 60 oranında zenginleşmiş uranyumu seyrekleştirme kararı alanını dediler. Bu olabilir gibi gözüküyor, uygulanabilir gibi gözüküyor. Diğer taraftan yaptırımların kalkması talebi var İran'dan. Amerikalılar bunu kabul etmiş gibi gözüküyor. Dondurulmuş varlıklar konusunda iki ayrı taksit halinde kaldırılacak şeklinde söylendi. 12 milyar dolar önce açıldıktan sonra Hürmüz, 12 milyar dolar daha bırakılacak. Hürmüz boğazı açılacak fakat açılma koşulu hizmet karşılığı olan bedelin İran'ın tahsil etmesi konusu vardı. O konuda çok anlaşma yapılmış gibi gözükmüyor. Nükleerle ilgili yine şöyle bir şey var. Bütün tesisleri kapatacaklar. 9 tane tesis kapatılacak. Bir süre zenginleştirme faaliyeti icra edilmeyecek deniyor. Ama Amerika bütün her şeyi olumlu servis ediyor piyasaya. İran çok çekince gösteriyor. İki yerde protesto oldu. Bu anlaşma piyasaya çıkınca Meşet'te ve Tahran'da protesto edildi İran. İranlı yetkililer, Kalibah özellikle. Kalibah'ın bu konuya biraz sıcak baktı. Arakçı'nın Dışişleri Bakanı sıcak baktı. İki lokasyonda yapılan protestolar İran Amerika ile hiçbir şekilde anlaşma yapmasın istiyor dendi. Abi ABD'nin yapmış olduğu şu anki çalışma sanki geçici bir durum. Yani kalıcı bir barış değil. Geçici, konjonktürel, belli bir süreyi kapsayan 60 günlük bir süre içerisinde her şeyi dondurup bir anlaşma yapılmış gibi gösterilecek. Anlaşma karşılıklı oturarak yapılmayacak. Dijital imza atılacak. Evet. Yani ne oluyor böylece? Taraflar karşılıklı görüşme yapmadan metinler iade edilecek birbirlerine ve dijital imza atılarak onaylanmış gibi gösterilecek. Bu da çok bilindik bir konu değil. Yani çok teknik olarak uluslararası ilişkilerle dijital ortamda bunu yapmak çok zor. Fakat en büyük sorun İsrail yine burada. İsrail çünkü bu sabah itibariyle Beyrut Dahiye'yi bombaladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da dedi ki Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde çok sinkaflı bir küfür ettiği söyleniyor.
0: Evet.
2: Bu ifade üzerine ben barış anlaşması yapmaya çalışıyorum. Her şeyi yoluna koymaya çalışıyorum. Sen bu işi bozuyorsun. İkinci kez bu ifadeyi kullanıyor. Daha önce de yapmıştı aynı şekilde. Dolayısıyla İsrail Lübnan konusundaki faaliyetlerini durdurmuyor. İran sözcüsü bugün yine açıklama yaptı öğlen saatlerinde. Dedi ki İsrail'in Lübnan'da yapmış olduğu harekatta misliyle karşılık vereceğiz dedi. Bu Lübnan'da savaşın bir süre daha devam edeceği anlamına geliyor. Amerika Lübnan'la İran'ı ayırmaya çalışıyor. Yani İran evet. Ayrı bir sektör, evet. Lübnan ayrı bir sektör. Evet. Lübnan'da İsrail'i muhatap kabul etmek istiyor. Ama İran iki cepheyi tek cephe olarak okuduğu için Lübnan'daki saldırıların durma

0: açlık koşulunu temel koşul olarak servis ediyor.
1: Twitter'da
0: bu mı? Anlamda bana göre bugün yapılacak diye söylenen anlaşma bugünü bırakın önümüzdeki hafta içinde bile yapılacak gibi gözükmüyor. Şu olabilir, saldırılar durur çünkü Trump talimat verdi.
2: Hürmüz'ün açılma ihtimali var mı?
3: Mevzu var, bu. Var.
0: Şimdi talimat verdi orduya, Orta Doğu yığdığı orduya şunu söyledi, operasyonlar durdurulmuştur dedi. Bu talimat gereği bazı birlikler geriye doğru çekilip belki eski garnizonlarına dönecekler. Bu hareketleri görürsek inandırıcılığı daha yüksek olacak. Ama dediğim gibi çok böyle bıçak sırtında gidiyor her şey. Trump burada barışı mı tesis etmeye çalışıyor, barış mı inşa etmeye çalışıyor? Barışı mı sürdürmeye çalışıyor? Teknik olarak çok anlamış değiliz.
2: Bir barış yok ama zaten.
0: Yok işte onu söylüyorum.
3: Bir de çok ince bir nokta var. Lafınızı kestim. Nükleer tozun seviyesinin yani çalışmaları evet seyrekleştirip çalışmaları geri almak sözü vermiş İran.
0: Yani o 450 kilogramlık bir. Çünkü niye biliyor musunuz? O 50'şer kilogramlık toplam 9 adet nükleer bomba yapma demektir. 50 kilogram da muazzam bir rakam.
2: Evet. İlker Komutan şimdi bir jandarmanın kaçıncı 167?
1: 187.
2: 187. 187 yıl olmuş jandarması kurulalı. Evet onunla ilgili.
1: Jandarma teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümü hem jandarma teşkilatımıza hem devletimize ve milletimize hayırlı olsun.
2: Evet.
1: Jandarma 1839'da Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilk temelleri atılmış bir teşkilat. 2016 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde askeri silahlı kolluk kuvvetidir tanımıyla görev yapıyordu.
2: 2016'dan sonra İçişleri Bakanlığı'na. 2016'dan
1: sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Silahlı genel kolluk kuvvetidir şeklinde tanımdaki yeri değişti.
2: 2016'nın öncesindeki gözle bakarak Türk ordusu. Şimdi bir yanda İran, İsrail, bir yanda Kıbrıs, Yunanistan. Nereye bakıyor Türk ordusu şu anda? Gözü nerede?
1: Yani gerçekten de aslında üzerinde saatlerce konuşabilecek bir konu. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ele aldığımızda silahlı kuvvetlerimiz gerçekten geçmişe oranla çok daha iyi bir durumda. Silah, teçhizat, melbusat, bakış açısı, imkan ve kabiliyetleriyle
2: o iyi bir yerde.
1: Bölgemizde, zaten bölgemizde parlayan yıldız şeklinde.
2: Şimdi kurmay seviyede ne tartışıyorlar şu anda?
4: Cemil Bey bir de FETÖ temizliği jandarmada ne kadar oldu onu da bir soralım.
0: Soru çok güzel bir soru. O soruyu cevaplamayın ben.
2: Yani iki soru ayrı soru. İkisini ayrı ayrı.
0: Nereye bakıyor kısmı?
2: Şimdi ilk kıyım. Önce bir o FETÖ'ye geleceğiz zaten.
4: Tamam.
2: Evet. Ne şimdi kurmay neye bakıyor? Ne düşünüyor yani?
1: Yani Silahlı Kuvvetlerin kurmay aklı artık Türkiye'ye sığmayan bir bakış açısına sahip. Kafkasya, Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler, Orta Doğu, Kuzey Afrika, hatta Afrika'nın neredeyse hepsi özellikle Doğu Afrika.
2: Şu an için diyorum Afrika, ben şu son 2-3 haftadır mesela. Ne oldu bu Yunanistan'da?
1: Kıbrıs'a bakıyordur.
2: Kıbrıs'a mı bakıyordur?
1: Evet. Bence Kıbrıs'a bakıyor. Çünkü yani... Tabii ki bir İran'da ve Lübnan'da bir savaş sürüyor. Oraya da bakıyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri bence Kıbrıs'a ve Akdeniz'e bakıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'e bakıyor. Mısır'la olan hava kuvvetlerimizin bir tatbikatı da var bu meyanda. Geçen sene de deniz kuvvetleriyle yapmışlardı değil mi?
0: Evet, geçen sene deniz kuvvetleriyleydi. Mısır'la iki defa tatbikatı oldu.
1: Bu sene de hava kuvvetlerinin bir tatbikatı var.
0: Yine deniz de var.
1: Deniz de var ama hava kuvvetleri ağırlıklı özellikle İsrail'in Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Fransa'nın da içinde olduğu bir burada sistem kurmaya çalışması, bir ittifak kurmaya çalışmasının karşılığı olarak Cumhurbaşkanımız da geçen birkaç gün önce oradaki cevabımızın çok güçlü ve net olacağını söylemişti Kıbrıs'la ilgili. Oradan neler yaptıklarınızın, nasıl bir nifak ateşini alevlendirdiğinizin görüyoruz, takip ediyoruz dedi. Dolayısıyla şu anda silahlı kuvvetler artık Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak kapasitede Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve buradaki enerjinin paylaşımıyla ilgili silahlı kuvvetlerimizin gözü Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve
2: peki şimdi Abdurrahman'ın sorusu.
0: Bir şey ilave ediyorum. Komutanın ifadelerine istinaden Beyrut'a bakıyoruz şu an.
2: Beyrut'a mı bakılıyor şu anda?
0: Net. Bakın söyledim.
2: Öyle dedi değil mi? Cumhurbaşkanı da öyle söyledi.

0: zaten evet. referansım. Yani ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Türkiye'nin güvenliği nereden geçerse demişse geçmişte oraya gittik biz. Mesela ne dedi? Somali'den geçer dedi. Balkan dedi. Kafkas, Karabağ
1: Gazze'den
0: dedi.
1: Gazze'den başlar dedi.
0: Gazze dedi. Bakın Gazze de yolda. Gazze için de planlarımız
2: ya var. İran'la aynı şeyi söylüyoruz. Değil mi? İran'da, Lübnan'dan geçer.
0: Aynı Beyrut. Şeyi söylesek bile aynı şeyi hedeflemiyoruz.
2: Aynı şeyi bizim, hedeflemiyoruz.
3: Evet. Aynı niyetle söylemiyoruz.
0: Aynı niyet aynı. Niyet çok önemli.
1: Aynı bravo. Hedefle söylemiyoruz.
0: Bravo.
1: Aynı yani, amaçla söylemiyoruz.
3: Aynı,
0: Beyrut.
3: Aynı niyetle söylemiyoruz.
0: Aynı amaçla Beyrut kritik bir nokta. Yani burada hani nereye bakıyor dediniz ya. İsrail'e bakıyor şu an Türk ordusu. Dolayısıyla neredeyse o oraya bakıyor. Gazze'deyse Gazze'ye bakıyor. Beyrut'teyse
2: bir Beyrut. O sesi dinleyelim mi? Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne demiş bu konuda?
4: Şam ve Beyrut İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
2: Sayın Savcım, şimdi siz geçen programda söylemiştiniz. Onların büyük İsrail'i varsa bizim de Kızıl Elma'mız var diye.
3: Evet.
2: Kızıl Elma mı daha büyük, büyük İsrail mi daha büyük?
3: Şimdi Kızıl Elma hedef ve ideoloji olarak veya felsefe olarak her şeyden daha büyüktür. Çünkü ünlü Fransız tarihçi Jean-Paul Roux diye bir adam var. Diyor ki o, tarihte Türkleri çıkarırsanız geriye dedikodu kalır. Evet. Mesela Sayın Cumhurbaşkanlığı izlerken de şu aklıma geldi. Deminki soruya bir katkım olsun. Yani Türk ordusu nereye bakıyor? Hani şimdi Kaan uçağı için bir başlık yaptılar ya pilotlara. Şimdi pilot nereye kafasını döndürürse oraya bakıyor.
2: Evet.
3: Yani orayı görüyor. O başlık sayesinde nereye dönerse uçak da oraya, füzeler de oraya. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da tabii devletin başı olmak hesabıyla ve başkomutan olmak.
2: Nereye bakarsa herkes evet. oraya bakıyor.
3: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı nereye bakıyorsa evet. Türk Silahlı Kuvvetleri de şu an oraya bakıyor. Oraya hedefleniyor ve stratejik olarak o hedefe varmak için kaç adım atmak gerekiyorsa evet. benim birazcık da komutan olmasam da askeri savcılığım var. Bunun tamamını planlıyor.
2: Evet. Şimdi Abdurrahman'ın FETÖ sorusuna geleceğiz ama onu ayrıca bir ele alalım. Önce bir bölgeye gidelim. Daha doğrusu bölge derken küreye gidiyoruz. Dünyanın bir ucunda İrfan Sapmaz var. Diğer ucunda Ekber Karabağ var. Ve Turgut Alp Poyraz var. Şimdi ilk önce İrfan'dan başlayalım. Evet İrfan. Trump'la Netanyahu'nun gene küfürleştiği söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bunlar kayıkçı kavgası mı yapıyorlar? Onun ona küfür etmesi bir şeyi etkiliyor mu? Bir şeyi değiştiriyor mu? Yorumunu alıyoruz.
5: Merhabalar Cüneyt Bey. Ayrıca değerli konuklarımıza da merhabalar. Bugün tabii Donald Trump'ın 80 yılı geride bırakıp doğum günü nedeniyle bir umut içine girdiğini söyleyebiliriz. Tabii kendisi çok açıkça bunu ifade etmesi de Amerikan ana akım medyada bu yönde bir umut aşılanmaya çalışıyor. Ama şu ana kadar tabii ki baktığımız zaman hem Beyaz Saray içerisinden hem de Pentagon'dan sızan haberlere göre şu an tam anlamıyla bir umut görünmüyor bugün için. Netanyahu ile bir telefon görüşmesi oldu Donald Trump'ın. Onları önce aktar. İşte diyor ki Trump'ın kendi ifadesi. Netanyahu ile konuştum, ona dedim ki ne halt yiyorsun dedim diyor. İşte Netanyahu hakkında yine Bibi'nin yargısı yok, ona çok memnun olmadığımı ilet.

0: Bibine'den lanet olası bir saldırı yapmak zorunda kaldı. Çok sinirlenmiştim. Ona söyledim. Lanet olası bir muhakemesi yok. Ona bunu da söyledim diyor. Aynı zamanda Fox'a bir telefonla bir bağlantı yaptı. İran ile bir anlaşmanın önümüzdeki birkaç saat içinde nihayet erdirilmesi beklendiğini söyledi. Yani umudu yüksek Donald Trump'ın. ABD-İran savaşını sona erdirmek için yine Trump'ın sözleri. ABD-İran savaşını sona erdirmek için anlaşmanın imzalanması Beyrut'taki İsrail saldırısına ve İran'ın misilleme tehdidine rağmen hala pazar günü için planlandığı gibi ilerliyor diyor. Malum sabah saatlerinde Donald Trump.
1: Peki İrfan, senin şahsi yorumun nedir? Bunlar kayıkçı kavgasını yapıyorlar gerçekten. Sevmiyorlar mı birbirlerini?
0: Ben şu için bir barış umudu görmüyorum. Hep şunu.
1: Ben barıştan bahsetmiyorum. Netanyahu ile Trump'ın arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyorum. Yani o küfürleri dışarıda kolpa yapmak için mi, bizi sakinleştirmek için mi yapıyorlar? Yoksa gerçekte bir sorun mu var? Çünkü Trump'ın elinde. Geri çektiği anda çekilir. Bir sürü laf söyleyip çekmiyorsa nedir bunun, yani nasıl yorumlayalım bunu?
0: Bana göre gerçek bir savaş var. Yani burada iyi polis kötü polis sözüne ben çok katılmıyorum işin açıkçası. Amerikan ana akım medyasındaki birçok çevrelerde bu artık netleşmiş vaziyette. Donald Trump gerçekten İran'la bir yere varmak istiyor. Ama hem İran'ın içerisindeki devrim muhafızları içerisindeki Amerika'ya yansıyan bilgileri söylüyorum. Hem de Amerika'daki işte bu derin yapı içerisinde İsrail yanlısı grupların bu savaşın bitmesini istemediğini biliyoruz. Ama şu Donald Trump'ın bu savaşı bitirmek istediğini biliyoruz. Çünkü üzerinde çok ciddi baskılar var. Çok az bir zamanı kaldı. 3-3,5 ay gibi bir vakit kaldı ara seçimlere. Durumu son derece kritik. Temsilciler Meclisi'ni neredeyse kaybetti. Senato'yu kaybetmek üzere. O açıdan da Donald Trump açısından bir çıkmaza giriyor bu iş. Yani bunu şunun için söylüyorum. Netanyahu'yu memnun edecek durumda değil Donald Trump. İlk önce kendisini memnun etmeye çalışıyor. O açıdan evet. İyi polis kötü polis sözlerinin çok fazla bir tutarlılığı yok Amerikan siyasetinde, Amerikan politikasında şu an itibariyle. Genel görüş bu zaten. Çok ciddi bir çatışma var aralarında. Hem Netanyahu ile Donald Trump arasında hem de evet. içerideki bu yapıyla ilgili. Onun için de ben bugün itibariyle de işin özeti bir anlaşma beklemiyorum. Çünkü İran tarafından malum bugün ulaşılan Ekber anlatmıştır zaten. Amerika'nın akım medyasına yansıyan bilgilere göre kesinlikle bir anlaşma görülmüyor bugün kısacası. Evet.
1: Şimdi Ekber'e giderken yolda bir Ürdün'e uğrayalım. Turgut Alp Boyraz var. Evet. Turgut Alp, nedir Ürdün'de durum? Şimdi hep şöyle bir şey söyleniyor. Bir şey olacaksa Ürdün'den başlar gibi bir söylem var. Ürdün'de bir hareketlilik var mı?
2: Ürdün'de durum sakin ancak herkes tedirgin. Çünkü neden? Ürdün İsrail'in kuzeyinden güneyine yaklaşık 500 kilometre boyunca uzanıyor. İsrail-İran arasındaki bir savaşta bütün füzeler buranın üzerinden geçiyor ve burası da çokça hedef olmuştu. Herkesin gözü burada, hemen sınır komşusu olan İsrail'de. O tarafta ne konuşulduğunda Netanyahu açısından baktığımızda bugün Beyrut'a düzenlediği saldırı ABD'nin tepkisini çekerken, İran'ın tepkisini çekerken İsrail kamuoyu nezdinde büyük bir destek buldu. En sert muhalifleri Benny Gantz bile bu saldırıları destekliyor. Zaten İsrail Başbakanı Netanyahu saldırmamakla, ABD'nin sözünü dinleyerek savaşı sonlandırmakla suçlanıyordu. ABD'nin aksine, İrfan Bey öbür tarafı anlatıyor, İsrail'de kamuoyu çok yüksek destek veriyor savaşa. Muhalifler de her fırsatta barışa giden yolda bu işte ön anlaşmanın İsrail'in çıkarına olmadığını, nükleer mesele işini çözmediğini, balistik füze işini çözmediğini, İran'ın bölgedeki müttefikleri ya da onların tabiriyle proksileri, vekillerinin sorununu çözmediğini, dolayısıyla İsrail'in durmaması gerektiğini söylüyor. Ekim'de de seçim var İsrail'de, onu hatırlatalım. Netanyahu için son derece kritik. Hakkında yolsuzluk davaları var. Bir yandan İsrail toplumunun tamamına yakını hem Beyrut'a, Lübnan'a yönelik saldırıların hem de İran'a saldırıların
1: devam etmesini istiyor. Netanyahu savaş biterse hapse girer diyorlar. Nasıl olur benim yani ihtimal, seçim, savaş falan nasıl bir senaryoya dayanarak söylüyorlar
2: benim bunu? Ya Netanyahu hakkında çok fazla yolsuzluk dosyası var. İsrail tarihinde geçmiş başbakanlar birçok kez hapse girdi bazı yolsuzluklardan dolayı. Ben 7,5 yıl kadar İsrail tarafında yaşadım. 2014-21 arası birebir takip ettim. 2023 Ekim'inden bu yana da birçok kez gidip geliyorum sınırın öbür tarafı. Netanyahu'nun mahkemelerine de birçok kez iştirak ettim. Hem eşinin hem kendinin hakkında kişisel veyahut da işte denizaltı alımı.
1: Hayır, şunu merak ediyorum. Yani ilgili, şimdi savaş biterse seçimi kaybeder, o yüzden mi hapse girer? Yoksa savaş olduğu sürece seçim olmuyor, o yüzden mi hapse girmiyor?
2: İktidarda
1: nasıl bir mekanizma?
2: Kaldığı sürece, iktidarda kaldığı sürece yargı sürecini erteleme imkanı var. Netanyahu bunu sürekli yapıyor. Mesela mahkeme olacak, diyor ki bu hafta milli güvenlikle ilgili kritik bir şey var, savaş durumu var diyor ve bu sebeplerden dolayı da mahkemeler sürekli erteleniyor. İktidardan düştüğü dakika bu yargılanma süreci son derece hızlanabilir. Netanyahu açısından böyle bir şahsi bir mesele de var.
1: Savaşla ne alakası var bunun? Savaş biterse iktidardan mı düşüyor?
2: Savaş biterse milli güvenlik sorunu var diye mahkemeleri ertelemeyebilir. İktidardayken gerilimi yükseltme imkanı var ve bunu da kendi yargılanmasının önüne geçirme ihtimali var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Eğer iktidardan düşerse mahkemeyi ertelemek gibi, hakimlere, savcılara baskı yapmak gibi bir imkanı elinde olmayacak. Ama yanlış anlaşılmasın, bu tek sebep değil. Hani Netanyahu açısından böyle bir sebep var. Ama Netanyahu'yu bir kenara çektiğinizde, az önce de söylediğim gibi, İsrail kamuoyunun tamamı savaşın devam etmesini istiyor. En sert rakipleri Benny Gantz'la dahil savaşın devam etmesini istiyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun seçimi de yeniden kazanabilmek için bir şekilde savaşı devam ettirmeye ihtiyacı var. Evet. Aynı zamanda İsrail kamuoyu da bunu zaten istiyor. ABD Başkanı Trump'ın az önce sorduğunuz meselede bence söylediklerini şu ana kadar Netanyahu ciddiye almıyor. Ta ki Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki stratejik ilişkide İsrail'in canını yakacak adımlar atana kadar Netanyahu'nun geri adım atması pek olası gözükmüyor açıkçası. Evet. Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü var. Donald Trump'ın gücü var. İsrail'i bir telefonla dizginleyebilir. Ancak somut adımlar atması lazım. Bunu yapacak mı? Bunu görmek lazım. Şu ana kadar evet, bunu yapmakta çok çok da başarılı olamadı. İsrail tarafında söylediğim gibi hem Netanyahu'nun şahsi çıkarı için hem de İsraillilerin istediğini yapmak için, yani İsrailliler de bunun İsrail'in güvenliğini olduğunu düşünüyor, Lübnan'a saldırılara devam etmek niyetindeler ve bugün son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili İsrail televizyonuna şunu söylüyor. Diyor ki biz Beyrut'u vururken Lübnan'ın başkentini İran'ın misillemesini hesaba kattık. İran'ın misilleme yapmasının ardından bizim de onlara saldırmamızla eğer İran ile ABD arasındaki bu olası ön anlaşma iptal olacaksa bu bizim için gayet memnuniyet verici bir şey olur. Çünkü bu anlaşma bizim çıkarlarımıza değil, nükleer meseleyi halletmiyor, füzeler meselesini halletmiyor, İsrail'in ve İran'ın vekilleri meselesini halletmiyor diyor. Yani dolayısıyla bu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapılan saldırının doğrudan bu anlaşmayı sabote etmek için olduğunu da aslında itiraf etmiş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki imkanı evet, kullanarak İsrail'i durduracak mı, bunu göreceğiz ama şu ana kadar somut adımlar atmadı. Sadece sözel atışmalarla kaldı diyebiliriz.
1: Evet. Ekber, şimdi şöyle iddialar var. Yani Trump diyor ben İran'dan konuştum, onu dedi. Yok barış istedi, istemedi, onu dedi. Sence gerçekten böyle bir temas var mı Trump'la İranlı yetkililer arasında?
3: Cemil Babas, teşekkür ederim. Sana, değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Evet, temas vardır. Birebir olmasa da Pakistan üzerinden bu temaslar devam ediyor. Arabulucu konumunda olan Pakistan üzerinden bu süreç devam ediyor. Zaten bütün bu işleri de Pakistan yönetimi yapmaktadır. Tabii son birkaç gündür işte tarafların bir uzlaşıya varmak üzere olduğunu söylüyor taraflar. İlk kez üç taraf da bunu söylüyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Pakistan, hem İran. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri söylüyordu, İran bunu reddediyordu. Ancak bu kez İran da bunu kabul ediyor. Fakat sadece tek mesele bunun zamanlamasıyla ilgili. Donald Trump bunun pazar günü olabileceğini, Pakistan da aynı şekilde pazar gününü işaret etmişti. Ancak İran pazar gününü kabul etmiyor. İşte önümüzdeki günlerde, yakın günlerde olacak diyor. Çünkü İran'daki bazı yorumlara göre bugün özellikle az önce İrfan'ın da anlattığı üzere bugün işte Donald Trump'ın doğum günü olması hasebiyle belki İran böyle bir işte yöntem işte uygulamaya çalışmıştır. Fakat gün içinde bir anda, özellikle öğleden sonra bir anda gündem değişmiş oldu. Gündem Lübnan'a kaymış oldu. İsrail'in oraya yönelik yoğun saldırıları söz konusu. İran'da geçtiğimiz günlerde zaten İsrail'i uyarmıştı. Eğer tekrardan Lübnan'a saldırırsa bu kez daha sert bir şekilde İsrail'i vuracağını söylemişti. İşte İsrail'in saldırısının ardından hemen İran'dan peş peşe tepkiler gelmeye başladı. Az önce altı yadımızla da geçiyordu. İran'da savaşın en üst birimi olan merkezi Hatem-i Enbiya karargahından gelen açıklamada ellerimiz tetiklidir. Düşmanın kalbini hedef almaya hazırız ve onları unutulmaz bir ders vereceğiz. Bu mesele kayıtsız ve yanıtsız kalmayacaktır. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan o müzakerelere başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise eğer Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa veya getiremiyorsa yolun bu şekilde devam etmenin bir anlamı yok.
1: Ekber, şimdi yetkililerin ne dediğini bir yere bırakalım. Şimdi sen bize cevap ver. Orada bu savaşın bir en yoğun olduğu an vardı, bombaların karşılıklı uçuştuğu.
3: Evet.
1: Bir de şimdiki bir an var. Bu iki anı birbiriyle bir karıştır. Bir kere İran'ın içi açısından, yani İran savaş modunda mı, savaş modundan çıktı mı? Mesela internete girilmiyordu, artık internete giriliyor mu? Hayatın akışı nasıl? O zamanla kıyaslarsak, çünkü İran çok üst perdeden konuşmaya başladı. Artık İran bombalıyor. Yani ilk defa İran bombalıyor mesela İsrail'i. Daha önce olan bir şey değildi. Bize o psikolojiyi biraz anlatır mısın?
3: Tabii. Yani psikolojiyi şöyle anlatayım. İşte sokak psikolojisine gelince sokaklardaki eylemler, yönetime destek eylemleri devam ediyor. Hatta dün gece tam bu saatlerde ilginç bir olay da yaşandı. Bir grup insan özellikle bu meselenin gündeme gelmesinin ardından, yani uzlaşı meselesinin gündeme gelmesinin ardından Dışişler Bakanlığı'nın önünde toplandı. Meşhed kentinde de benzeri bir olay söz konusu oldu. Orada özellikle Dışişler Bakanı Abbas Irakçı'ya yönelik hem meclis başkanlığına yönelik bazı kişiler sloganlar attı. Bugün de hükümet bu meseleyi eleştirdi. Hatta en üst seviyede bile eleştirdi. Mesut Pezeşkian işte Irakçı'yı veya diğerlerine vatan haini ilan etmek doğru değil. Hatta İran devlet televizyonunu da eleştirdi. Sürekli bana bir şekilde bana soruluyor, işte İran'da kararları kim veriyor? Mesut Pezeşkian'ın şöyle bir ifadesi oldu. İran'da işte bu konuyu, yani müzakere meselesini, savaş meselesiyle ilgili kararları Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ülke lideri de koordineli bir şekilde veriyor. Yani diyor ki ben vermiyorum. Gidip Abbas Irakçı'ya küfür etmeyin. İşte bunu dedi. Bir taraftan bu, diğer taraftan ülkedeki savaş atmosferi dağıldı mı? Değil. Yani daha biz iki gün önce İran-Amerika atışmasını gördük. Ondan önce İran-İsrail atışmasını gördük. Ve bu ateşkes sağlandıktan sonra sürekli bir şekilde neredeyse her hafta 3 kez 4 kez bölgede, Hürmüz'de de savaş devam etti. Gerçi öyle o 40 günlük savaş dönemindeki gibi şiddetli de değildi. Peki bu savaşın İran içinde nasıl etkileri oldu?
1: Ekonomide mesela en etkisi nasıl piyasalarda, sokaklarda?
3: Evet, tam da o mesele gelecektim. Ciddi anlamda etkilemiştir. Ekonomi ciddi anlamda etkilemiştir. Ciddi anlamda ülkede bir pahalılıktan bahsedebiliriz. Yani savaş öncesi mesela 100 tümen olan bir ürün şimdi 200 tümen olmuştu. Yani böyle bir durum söz konusu. Bazı ürünlerin fiyatı daha da artmıştı. Tabii sabit olan bazı ürünler
1: şimdi vardı. Şimdi indi mi? Yani benim merak ettiğim o savaşın yoğun haliyle şimdiyi kıyaslarsak gerilimi İran'da nasıl? Evet. Yani İran yani savaş öncesinde göre tabii ki fiyatlar artmıştır ama o savaşın en yoğun olduğu halle şimdiyi kıyaslarsak nasıl?
3: O dönem zaten savaşın olduğu dönemde, o 40 günlük dönemde, 40-50 günlük dönemde yok, fiyatlarda bir artış yoktu. Hatta şunu size söyleyeyim Cemil Balas, döviz fiyatları düşmeye başlamıştı. Döviz fiyatları, bu da çok ilginçti. Yani savaş öncesinde döviz fiyatları yüksekti, savaş olduğunda döviz fiyatları düştü. Ancak şu anda tekrardan artmaya başladı. Ve ekonomistler de bunu neye bağlıyor? Diyor ki o anda işte ekonomi işte hareketlilik olmadığından dolayı, o durgunluktan dolayı o kısa süreliğine, o 40 günlük boyunca pahalılık olmadı. Yani o dönemde, yani savaş dönemiyle şimdi kıyaslarsak evet ciddi anlamda bir hayat pahalılığından bahsedebiliriz. Evet. Diğer taraftan dediğim üzere bazı ülkedeki bazı kesimler de bu uzlaşmaya karşı çıkmaktadır. Böyle de bir durum söz konusu. Onlar ise bu uzlaşmayı ülke çıkarlar için görmüyor. Böyle de bir durum var ülkede.
1: Şimdi İlker Komutan'ın bir sorusu var Ekber sana.
4: Ekber Bey, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar değerli komutanım.
4: Ben gerek Türkiye'deki İranlı dostlarımla konuşuyorum. Gerekse de İran'daki bir takım kaynaklarımızdan aldığımız haberler var. Gerçekten orada halkın çok perişan bir durumda olduğunu, ekonominin çok kötü olduğunu, yani 100 tümen olan bir şeyin 200 değil sanki 3 katına 4 katına çıktığını, üstelik bu hükümete karşı olan destek gösterilerinin de %10'lar %15'ler seviyesinde halkın oranına göre olduğunu söylüyorlar. Daha önce Obama zamanında bir 100 milyar dolar civarında İran'a yine bir para gelmişti, verilmişti hatırlıyorsanız. Şimdi yine bu anlaşmadan sonra bir paranın geleceği söyleniyor. Ama halkta bir umut yok. Çünkü Obama döneminde gelen o 100 milyar dolar civarındaki para da halka değil, yine İran'ın rejim ihracına, vekil güçlerine, Hizbullah'a, Haçlı Şabi'ye ve oralara gittiği konuşuluyor, söyleniyor, iddia ediliyor. Şu anda da gelecek olan paradan halkın bir umudunun olmadığı söyleniyor. Şimdi İran yönetimi bu durumdan hiç mi çekinmiyor? Çünkü bir anlaşma olsa bile devamında bu sefer halkın ekonomik açıdan tepkisi ortaya çıkacak. Bir savaş dönemi en azından geçici bir süre olsa da ortadan kalkmış olacağı için halkın bu tepkisi sizce nerelere götürecek oradaki süreci?
1: Veya öyle mi, yani İlker Komutan'ın dediği gibi dediği bir gibi. Durum?
3: Ben izninizle İran'daki çerçeve esasında bu sorunuza yanıt vereceğim. Tabii ben yani %100 bu sorunuza yani İran'daki hassasiyetler dolayısıyla yani %100 cevap vermem. Bu şeydir, uygun olmayabilir. Şimdi şunu söylüyorum. İran'ın eline, Obama derken başta bugün Obama'nın kulağını çınlatalım. Bir ifadesi oldu. Diyor ki Donald Trump'ın İran'la yapacağı anlaşma benim dönemimde İran'la yapılan anlaşmadan pek farklı olmayacaktır. İşte İran'ın o tarihte eline geçen bir para söz konusuydu. Hatta Donald Trump Obama'yı eleştirirken de tam bu noktadan eleştiriyor. Diyor ki neden o kadar parayı götürüp İran'a verdiniz diye. Ancak bu kez işte medyada en azından baktığımızda, o anlaşmaya baktığımızda öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri de İran'a bir miktar para verecektir. Tabii bunun rakamı değişiyor. Kimisi diyor 24 milyon, kimisi diyor 12 milyon, pardon milyar. 12 milyar dolar, kimse farklı diyor. Yani bu işte bazıları da inkar ediyor. Amerika Birleşik Devletleri J.D. Vance bir gün önce dedi yok böyle bir şey olmayacak, apasıra bir şey diyor, olacaktır. Şimdi İran'a zaten bu para verilse, İran ekonomisinin aldığı tahribata bakıldığında İran ancak o tahribata bu meseleleri, yani aldığı zararlara bu meseleyi ayırabilir. O yüzden yani sadece bu parayı diyelim 20 milyar dolar mı aldı, 30 milyar dolar mı aldı, o ülke ekonomisinde pek etkisi olmayacaktır. Şunu ben yani şimdiden söyleyebilirim. Yani öyle geldi bu para işte ülke ekonomi düzelecektir diye bir şey söz konusu değil ki, dediğim üzere işte İran ekonomisi ciddi anlamda bu savaş boyunca zarar aldı. Siz mesela bir örnek verdiniz. Sadece tabii bazı ürünlerin fiyatı artmamıştı. Ben geçen bunu söylediğimde hemen izleyicilerimizin biri bana yazdı. Niye öyle diyorsun? Benzin fiyatları artmamıştır, su artmamıştır, elektrik artmamıştır. Evet, yani devletin sağladığı bazı ürünlerde pek bir artış yok. Yani benzin aynı fiyatta devam etmektedir. Ancak esasına baktığında ürünlerin %99'una zam gelmişti. Bunlardan bazıları %100, %200, %300 hatta daha fazla da olduğunu ifade ederim. Evet, vatandaşların böyle bir sıkıntısı vardı.
4: Bir de toplu işten çıkarmalar, devlette bile başlamış, özel sektörü bırakın. Bakanlıklarda ve devlet kurumlarında da toplu işten çıkarmalar var. Demir çelik sektörünün herhalde %40'ı imha edildi.
1: Petrokimya gibi bir şekilde. Ekber'den alalım haberleri, onları biz burada yorumlarız. Olur. Ekber'in diyeceklerini dinleyelim.
3: Evet. Ya hocam şöyle söyleyeyim, vardır. Böyle bir şey vardır ancak özel sektörde. Yani ben devlet sektöründe işsiz kalan insan görmedim. Yani işte ordu mensubu olsun, işte diğer kurumlarda olsun. Bize zaten devletin bir yapısı öyle hemen birisini işten çıkarmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Ancak vardır. Evet, özel sektörlerde bu meseleyi. Hatta devlet yetkili, ben hatırlıyorum galiba 2 ay önceydi İran'daki çalışma bakanı çıktı açıklama yaptı. O tarihte tabii diyor 200 bin insan İşsizlik başvurusunda bulundu ki bu işte muhtemelen bu tarihe kadar bu çok çok daha artmıştır. Bu da ne kadar insanın işsiz kaldığını göstermektedir. Evet, toplu iş çıkarmalar vardır fakat bu özel sektörle bağlantılıdır. Yani devlet sektöründe, kamu sektöründe ben böyle bir şeyi en azından bugüne kadar bir insanın gelip de bana işte ben devlete çalışıyordum da işsiz kaldım diye insan görmedim. Fakat dediğim üzere evet, ekonomide ciddi sıkıntılar söz konusu. Peki bu mesele insanların sokağa çıkmasına neden olabilir mi? Sordunuz, böyle bir soru sordunuz. Hocam şöyle söyleyeyim size, yok. Neden? Çünkü ülkedeki işte konjonktür, hava buna müsait değil. Çok sıkı tedbirler söz konusudur. Yani eskisi gibi insanların bir araya gelip yönetimi protesto etmesi için bir ortamın devlet oluşmasına, esasında işte güvenlik birimlerinin oluşturulmasına müsaade etmeyecektir. Yani böyle bir atmosfer söz konusu. Evet. Öyle insanlar düşünüyor ki evet yani savaş bitti. sil başta

0: şu anda cumhuriyetçiler ve MAGA'cılar içerisinde inanılmaz bir tepki var. İlk defa Amerikan tarihinde son 100 yılda böyle bir tepki görülüyor. Ve Donald Trump'ın kendi ifadesiyle şu anda İsrail'e destekler %20'ye düşmüş durumda. Kamuoyu yoklamaları da şu an itibariyle Donald Trump'a bu İran savaşı nedeniyle karşı çıkanların oranı %70 oranında. Dolayısıyla İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ni kullandığı, İsrail'in Amerikan parasıyla sürekli olarak sağa sola saldırdığı yönünde görüş hakim. O açıdan da ben bu işin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Donald Trump'ın buradaki payını özellikle vermek istiyorum. Ki içeride çok ciddi bir çatışma ve çarpışma var şu anda. Özellikle cumhuriyetçiler ve MAGA'cılar içerisinde. Bir kesim tabii ki İsrail'e destek veriyor. Özellikle tabii 435 sandalye temsilciler meclisinde hep altını çiziyorum. 326 kişi hem cumhuriyetçilerden hem demokratlardan AIPAC Amerikan-İsrail Halk İlişkiler fonu tarafından, komitesi tarafından destekleniyor. Ama şimdi çok ciddi bir düşüş var. Şüphesiz bunda sadece bir İran meselesi etkin değil. Gazze meselesinin ben orada 70 bin 80 bin kardeşimizin hayatını kaybetmesi, öldürülmesi çeşitli şekillerde onun çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu İran meselesi artık tamamıyla hatları ikiye ayırmış durumda. O açıdan burada ben tekrar söylüyorum, iyi polis kötü polis meselesine hiç katılmıyorum evet. Açıkçası. İçerideki çatışmayı tabii ben haberim olarak hem Beyaz Saray'da hem Pentagon'da bildiğiniz gibi çok yakından takip ediyorum. O açıdan şimdi bir kırılma noktası yaşanıyor. Şunu sormak lazım. Yani Donald Trump önce kendisini mi düşünecek yoksa Netanyahu'nun siyasi geleceğini mi düşünecek? Onun için işte Donald Trump küfrediyor ya bu iyi polis kötü polis gibi falan. Bunlara ben kesinlikle evet. Katılmıyorum. O açıdan da bana göre Donald Trump şu anda çok ciddi bir çatışma içerisinde.
1: Evet,
0: İsrail'de.
1: Turgut Alp'e gidelim. Turgut Alp, ittifaklar nasıl? İsrail'in şu anda elle tutulur tek müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri galiba, değil mi? Geri kalan var mı başka kimse? Biraz da Ürdün mü acaba?
2: Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le İbrahim Anlaşmaları yaptı. İlişkiler tesis etti. Burada en öne çıkanı sizin işaret ettiğiniz Birleşik Arap Emirlikleri. Çok sıkı fıkı ilişkileri var. Yemen'den Libya'ya kadar, hatta Somali'ye kadar, Somaliland'e kadar birçok noktada ortak hareket ettiklerini görüyoruz bölgede. Ancak bunun arka planında asıl Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i destekleyen ülkedir. Onun verdiği siyasi malum askeri ve diplomatik destek olmasa, bırakın İsrail'in bugün Beyrut'a saldırı düzenlemek gibi sabotaj girişimlerinde bulunmasını, bölgede var olması bile bence mümkün evet. değil. Benim gözlemlediğim bu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de İsrail'in çok çok güçlü bir lobisi var. İrfan Bey anlattığı MEGA gibi İsrail'e verilen bu desteğe tepki gösterenler var. Bu bir yükseliş trendi içerisinde bizim de buradan görebildiğimiz kadarıyla. Ancak bunların materyalize olup siyasete yansıyıp Amerika'nın İsrail'e yönelik politikalarını değiştirmesi evet. için henüz ciddi bir zaman var anladığım kadarıyla. Bölgedeki müttefiklerin hiçbirisi olmasa bile ABD'nin somut bir şekilde İsrail'e yaptırımı olmadığı müddetçe bu sabotajlarına ya da bölgedeki saldırgan girişimlerine devam edecektir. Beyrut'tan Şam'a, buna hiç şüphe yok diyebiliriz.
1: Evet, Kurtuluş. Bütün bu konuştuklarımızı reklama gitmeden özetliyorsun yarım evet. dakikada bize.
3: Ya İran işte ABD barışı ile ilgili başlayalım. Bu uzun zaman önce Türkiye'nin de aracılığıyla Pakistan'ın baş arabulucu olarak yürüttüğü bir çalışmaydı. Bunun birinci aşamasında bir ilerleme kaydedilmiş aslında. Bunun diğer ikinci, üçüncü kısımları da var. Yani nükleer müzakerelere daha geçilmemiş aslında. Ve bunu da İsrail sabote ediyor.
1: Bir şey değişmiyor yani değil mi?
3: İsrail bunu sabote ediyor. İsrail bu sabote gücünü de Trump'tan alıyor. Yani bugüne kadar Netanyahu bütün kararlarını aslında Trump'a kabul ettirebildi.
1: Trump korkuyor mu Netanyahu'dan?
3: Yani bütün kararlarını Trump'a kabul ettirebildi. Bunu da kabul ettirebileceğe benziyor. Yani Lübnan'a sen
1: ben
3: bu saatte
1: sen de bana bir şey yapamazsın. Yani, kabul ettirecek
3: evet,
1: mi diyorsun?
3: Yani anlaşmaya bakacağız. Yani Trump ne kadar iradeli olacak? Eğer İran'dan mesela şu an şunu talep ediyor. Diyor ki misilleme yapma ne olur diyor.
1: Evet.
3: İran'a. Trump.
1: Evet, sen bizi şimdi reklama yolla. Bütün bu konuları konuşacağız.
4: Evet, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler konular biraz karışık. Ben akşamdan beri bir geri gidiş seziyorum olan bitende. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Döndüğümüzde anlayacağız.

0: Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Dev ekranlar kuruldu. Milli heyecan için meydanlara akın edildi.
4: Afyonkarahisar'da milli coşkunun adresi Zafer Kent Meydanı'ydı. Binlerce Afyonkarahisarlı alanı adeta stadyuma çevirdi.
5: Müsabaka Malatya'da 100. Yıl Parkı'nda büyük bir merak ve heyecanla takip edildi.
6: Moraller bozuldu, bozmamak lazım. Bu maçta çift forvet oynamalıydık. Rakip zaten kapanıyordu. Grup maçları bitmeyene kadar umudumuz var. İnşallah bundan sonraki maçlarda iki galibiyetle gruptan çıkarız.
7: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlar A-Milli futbol takımına Kayseri'den de destek verdi. Ay Yıldızları bir kez daha yalnız bırakmayan futbol severler milli heyecana ortak oldu.
8: Maalesef ki çok üzgünüz. Milyonlarca hem sokaklara hem evlerimizde bu maçı bekledik. Önümüzde iki maç daha var. İnşallah kazanıp gruptan çıkmaya hedefliyoruz.
9: Yüzlerce vatandaş maç saatini heyecanla beklediler ve maç sonuna kadar da ellerinde Türk bardaklarıyla milli takımımızı desteklediler.
3: Antalya'daki 2000 yıllık tarihi Antifelos Antik Tiyatrosu da milli maç heyecanına sahne oldu. Dev ekranlarda denize karşı milli maç coşkusu vardı.
4: Adana'da milli maç heyecanı Merkez Park'ta yaşandı. Avustralya-Türkiye karşılaşması öncesinde Adanalılar Yeşilay'ın kurmuş olduğu dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Merkez Park'a akın etti.
10: Her zaman milli takımımızın arkasındayız. Ay Yıldız sonuna kadar her zaman. Yaşasın Türkiye'm.
11: Heyecanı Konya'da meydanlarda yaşandı. Binlerce kişi meydanlara kurulan dev ekranlarda maçı seyretti.
12: Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Öbür sene yenir inşallah.
13: Gaziantep'te de meydanlar tıklım tıklım doluydu. Tıpkı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep Üniversite Meydanı'nda da 7'den 70'e herkes milli maç heyecanı bir arada yaşadı. Milli maç heyecanı adeta milli bayrama dönüştü.
4: Sokat Genç Merkezi'nde bulunan tarihi Yağıbasan Medresesi'nde yüzlerce vatandaşımız sabah erken saatlerde kalktı ve A Milli futbol takımımızın maçını heyecanla izledi.
5: Milli maçı izlemek için şehirlerin meydanlarına akın eden vatandaşlar yağan yağmura rağmen milli takıma desteklerini sürdürdü.
14: Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da vatandaşlar dev ekranlardan Türkiye-Avustralya maçını takip etti.
15: 24 yıl aradan sonra tekrar bu heyecanı yaşamak da güzel. Devam ediyor. Henüz bir şey bitmedi.
3: Bu görüntüler de Van'dan. Bahçesaray ilçesindeki vatandaşlar milli takımın ilk maçını taş evlerinin toprak damından takip etti. Rize'de de çay hasadındaki üreticiler maçı cep telefonlarından izledi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Güvenlik görevlisine yumruk attı. Arkadaşıyla saldırdı.
16: Yok. Bak, ne oluyor lan?
3: Temizlik görevlisinden tokat yedi.

0: iki saldırganı kontrol etmek hiç kolay değildi. Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'daki iki yolcu arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya o sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavgaya karışan yolculardan biri vagonda kalırken diğeri ise indirildi. Tansiyon o dakikalarda daha da yükseldi. Saldırganın yanındaki arkadaşı tehditler savururken kendisini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisine yumruk attı. Görevlilerin atılan yumruk sonrası saldırganlara müdahalesi sert oldu. Saldırganlara aynı şekilde karşılık verildi. Biri aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. İki kişiyi etkisiz hale getirmek hiç kolay olmadı. Kavga sırasında darbe alan bir temizlik görevlisi de saldırganlardan birine tokat attı. Olayın yatışması üzerine iki saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İnternette işlenen suçların önemli bir bölümünü yasa dışı bahis ve kumar siteleri oluşturuyor. Devlet kapatıyor, onlar bir yolunu bulup farklı isimle yeniden yuvaları yıkmak için geliyor. Dijital dünyanın her geçen gün büyümesiyle birlikte internet üzerinden işlenen suçların sayısı da artıyor. Özellikle sosyal medya platformları ve internet siteleri yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü alanların başında geliyor. Bu konuda dikkat çeken veriyi BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün paylaştı. İnternette tespit edilen suç içeriklerinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden oluştuğunu açıkladı. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede teknolojik takip sistemleri ve hukuki süreçler birlikte yürütülüyor. Mahkemelerden gelen erişim engelleme ve içerik kaldırma kararları, servis sağlayıcıları ve sosyal medya platformlarına hızlı bir şekilde iletiliyor. İlgili kararların genel olarak 4 saat içinde uygulanması bekleniyor. Kararlara uyulmaması durumunda ihlalin gerçekleştiği platform veya mecralar için yaptırımlar devreye giriyor. Ancak yasa dışı bahis siteleriyle mücadelede en büyük zorluklardan biri, bu sitelerin kısa sürede yeni adreslerle tekrar faaliyete geçmesi. Bir bahis sitesi kapatıldığında aynı yapının farklı bir alan adıyla yeniden açılması 10 dakika sürebiliyor. Site operatörleri alan adlarında küçük değişiklikler yaparak faaliyetlerine devam ediyor. Bu durumda denetim ve engelleme süreçlerini zorlaştırıyor. Yasa dışı bahisle mücadelede farklı kurumlarda aktif rol üstleniyor. Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli sistemler de kullanılmaya başlandı. TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen projelerle yasa dışı bahis sitelerinin daha hızlı tespit edilmesi ve erişimlerinin engellenmesi amaçlanıyor.
1: Günün öne çıkan haberleri.
2: 52. G7 zirvesi için geri sayım başladı. Masada ekonomiden yapay zekaya birçok konu var. Ancak gündeme damgasını Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmaları vuracak. Fransa'nın doğusundaki Evian-Leben kenti 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 zirvesine ev sahipliği yapıyor. İki ABD'li yetkili Başkan Donald Trump'ın da katılacağı üst düzey toplantı hakkında bilgilendirmede bulundu. Trump'ın Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle Orta Doğu konulu ikili görüşmeler yapacağı belirtildi. ABD'li yetkililer ekonomiden tedarik zincirine, yasa dışı göçten yapay zekaya kadar birçok başlığın konuşulacağı zirvede Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da masaya yatıracağını açıkladı.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizledik. Sanırım çoğunu imha ettik.
2: Kaynaklar NATO içindeki görev yükü konusuna ilişkin de konuştu. İttifaka ilişkin birçok ana başlığın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde istişare edileceği kaydedildi. G7 için son hazırlıklar tamamlanırken ABD Başkanı'nın zirve kapsamında Versailles Sarayı'nda düzenlenecek bir akşam yemeğine katılması da bekleniyor.

0: A Haber Radyo.
1: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. Şimdi Trump'la Netanyahu arasındaki durumu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Trump sürekli küfür ettiğini söylüyor Netanyahu'ya. Ettim diyor. İrfan Sapmaz'ın da iddiası bu ki Trump gerçekten Netanyahu'dan nefret ediyor. Fakat sonuç olarak baktığımızda bir ele geçirilmişlik var. Yani bu politikacıların aldığı paralardan mı, veyahut Epstein dosyalarından mı, veyahut da Trump'ın zeka eksikliğinden veya hafıza eksikliğinden mi, her neyse, sonuçta İsrail'in dediği oluyor.
2: Evet.
1: Değil mi? Kurtuluş.
2: Evet. Ya şu ana kadar Trump işte bu savaş olmazdı diyorduk. Fakat Netanyahu ikna etti. Trump'ı bu savaşa sokabildi. Ve daha sonraki bütün gelişmeler şunu gösterdi. Ya hiçbir Amerikan başkanı ikna olmamıştı ama Trump'ı ikna ettiler. Trump geldi, bu İran'a saldırı konusunu üstlendi, girdi. Ama buradan da çıkmak istediğine dair gözlemlerimiz var. En azından resmi olarak da açıklanan
1: yaklaşımlar. Bir kıvranma hali var.
2: Evet. Ya buradan bir çıkmak istiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Değişti. İşte Amerika'da ekonomi kötüye gidiyor. Kasım seçimleri var. Daha başka gerekçeler de söz konusu. Ya Amerika belki daha da büyük batağa saplanabilir. Bunu engellemeye çalışıyor kendince. Sınırlı bir operasyon gibi. Birkaç aydır bu müzakereler sürüyor. Bu müzakereleri de biliyorsunuz.
1: Bu müzakereler nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir şey de var, Kurtuluş. Trump diyor ki ben İranlılarla görüştüm. Yalvardılar bana. Ne evet. olur ateşkes yap. Şimdi onun mesela öyle olmadığını biliyoruz. Evet. Ama bir seviyede de bir ilişki var yani. Bir ortaya bir açıklama yapıyor birisi. Öbürü başka bir şey söylüyor falan. Sen nasıl
2: bu,
1: görüyorsun?
2: Pakistan'da Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı vardı önce. O devreye girmişti ki devrim muhafızlarıyla geçmişten bir ilişkisi, teması söz konusuydu. Pakistan bu ara buluculuk rolünü üstlenince İran'la da diyalog içerisindeydi. Bu Trump'ın bahsettiği işte görüşüyorum, bize yalvarıyorlar bu işi bitirelim gibisinden, bence bu aracılar üzerinden kurulan temaslar bunlar. İran'da genel olarak bu dolaylı görüşmeleri esas alıyor. Yani doğrudan görüşmeleri esas alamıyor. Bunu İran'ın iç dengeleriyle de bağlantılı. Burayı geçelim. Sorun geldi barış noktasına. Müzakereler sürüyordu. Burada biliyorsunuz Trump şöyle söyledi. Ben dedi bütün bölgedeki ülke liderlerini aradım. Bu saydı. Türkiye'yi de saydı. Çünkü Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, bunlar böyle bir konsorsiyum halinde bu barışı sağlaması için Trump üzerine bir baskı oluşturuyorlar.
1: Barış derken Hürmüz Boğazı'nın açılmasını mı anlıyoruz?
2: Evet evet. Hürmüz Boğazı'nın açılması.
1: Yani bölgesel... barış eşittir. Hürmüz Boğazı açılırsa barış olmuş oluyor değil
2: mi? Ablukanın kaldırılması, Amerikan ablukasının kaldırılması, Hürmüz'ün açılması ve ateşkesin
1: yani
2: sürmesi.
1: Ne İran para alacak, ne engelleyecek geçenleri, ne Amerika engelleyecek Hürmüz Boğazı'ndan geçenleri. Barış bu demek
2: evet,
1: değil mi?
2: Burada müzakere ediliyor. İran kendince yeni bir takım hizmetler karşılığında yine ücret talep edecek bu müzakerelerde, bunlar duruyor. Ama yani ne olacak? Abluka kalkacak, Hürmüz açılacak, ateşkes devam edecek, nükleer müzakereler sürecek ve nihai bir anlaşmaya doğru gidilecek. Bu savaş sonuçlanacak. İsrail bundan memnun değil. Bu memnuniyetsizliğin de zaten Lübnan'ı, Beyrut'u
1: Amerika
2: vurarak gösteriyor.
1: Amerika niye memnun olsun? Zaten savaş öncesinde Hürmüz açıktı, her şey yerinde gidiyordu. Yani
2: Amerika için şöyle Orta Doğu'ya girerken umduğuyla İran savaşından sonra bulduğu arasında bir fark var. Şu an bölgede çok ciddi anlamda bu körfez ülkeleriyle ciddi problemler yaşıyor. Burayı koruyamadığı ortaya çıktı. İran'ın daha da güçleneceği bu bölgeleri.
1: Karizmasını mı kurtaracak yani Amerika'nın? Tek derdi o mu şu an?
2: Karizmasını kurtaracak. Benden öncekilerden daha iyi bir anlaşma çıkardım diyecek. Hatta Netanyahu'ya şunu diyor, seni de kurtardım, İsrail'i de kurtarıyorum diyeceği bir anlaşma aslında sürdürüyor.
1: Bu nedir şimdi buradaki iyi mutabakat zaptı?
2: Mutabakat zaptı, bakın bu mutabakat zaptını Türkiye verdi. Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan'a verdi. İki tarafa da kabul ettiler. Bir iyi niyet anlaşması vardı. Başladılar bu görüşmelere. Birinci kısımda şunu söylediler, yani bir acil, öncelikli kısımlar var. Kompartıman halinde biz bu müzakereleri yürütelim. Birinci kısım, bu gördüğümüz kısım işte. Mutabakat zaptı birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanacak. Bunun içinde de cep

0: ülkelerde savaş sonlanacak. ABD ambargoyu sona erdirecek. Hürmüz açılacak. Nükleer mesele bu birinci ateşkes olacak. 60 gün daha uzayacak. Nükleer müzakerelere geçilecek. O nükleer müzakerelerde de yani işte...
1: Yani şimdi İran... de bir araya giriyorum Kurtuluş. Yani şimdi bu ilk baştaki ilk bölüm.
0: Evet.
1: Savaşın öncesine dönüyor aslında.
0: Evet.
1: Yani savaş, başka bir şey yok yani.
0: Savaş öncesi Hürmüz açıktı. Ambargo yoktu.
1: Hani öyle bir fıkra var ya, biz evet, bu kadar pisliği niye yedik diye.
0: Evet.
1: Yani,
0: evet.
1: Sonuçta sıfıra sıfır.
0: Şöyle bir şey tabii, İran Trump'ın kendi argümanları var. Ben zaten askeri kabiliyetlerini yok ettim. Kesin bir nükleer sizleştirme anlaşması da sağlayacağım. Bu zaten savaşa girme sebebimiz. Yani Trump için savaşa girme sebebi aslında amacına ulaşmış oluyor. Burada soru neydi zaten, ABD niye İran'a saldırdı? İsrail'in güvenliği için. İsrail'e de diyor ki ben senin bütün güvenlik endişelerini çözdüm, giderdim. İran'da işte bugün aktardı arkadaşlar, ya yapmayın, nükleere bir çözüm getirmediniz, balistiğe bir çözüm getirmediniz. Yani bu konularda bir anlaşma sağlanmış değil. Ama bu zaten mevcut anlaşma taslağına göre ikinci planda müzakere evet, edilecek konular. Ki şunu söyleyeyim, İran'ın yani aslında sorun, iki tarafın anlaşması şu. ABD diyor ki bana ver diyor. Rusya diyor ki üçüncü bir ülkeye ver diyor. İran da diyor ki ben kendi içinde seyreltirim diyor. Ben kendim seyreltirim diyor.
1: Biz de talip
0: diyor,
1: olmuştuk. Bize yani, de verildi.
0: Evet evet.
1: Yani.
0: Biz de daha önce talip olmuştuk Brezilya ile beraber bu konuda. Daha sonra araya işte Rusya girdi. Rusya'ya verdiler. Bence Trump'ın söylediği gibi anlaşmaya aslında çok yakın. Neden çok yakın? Yani iki aydır, üç aydır zaten savaş yok. Durdu. Yani niyetleri olsaydı
1: ama
0: herhalde
1: amaç
0: olacaktı.
1: Savaş değil, amaç Hürmüz'ün kapanması yani.
0: Ya amaç bir taraftan Hürmüz'ün kapanması, ama İsrail Hürmüz'ün kapanması için sadece orada değil.
1: İsrail'in yani, derdi o değil ama başka herkesin derdi o şu anda.
0: Avrupa'nın da derdi değil. Yani burada bakın.
1: Avrupa'nın derdi.
0: Ya Avrupa doğrudan Asya piyasaları bundan etkileniyor. Avrupa da bundan etkileniyor. Dünya da bundan etkileniyor. Ya Hürmüz'ün kapalı olmasından etkileniyor. Ya bunun açılması gerekiyor. Ve anlaşmaya çok yakın. Bence bu anlaşmanın sağlanma ihtimali yüksek. Ama İsrail, eğer İran'da İsrail'in bu davetine icabet ederse anlaşma evet, olmaz. İsrail tek taraflı olarak evet, Lübnan'ı bombalamıyor. İran'a da bir davet çıkarıyor.
1: Şimdi bir Kemal Hoca'yı alalım. Sen bu harita üstünden Kemal Hoca. Şimdi anlaşma olma ihtimali ne kadar sizce? Yüzde kaç?
2: Yani yarı yarıya gözüküyor şu anda.
1: Yani yarı yarıya savaşın tam önceki gününe dönme ihtimalimiz var.
2: Savaşın öncesine asla dönme yok. Onu unutmayın, düzeltelim onu. Tabii. Daha kötü duruma dönecek. Yani savaş öncesi durumda taraflar bu konuda hiçbir müdahalede bulunmazken tüm gemiler, askeri gemiler,
1: rahat rahat
2: ticari
1: geçerken,
2: gemiler, enerji gemileri, bütün hepsi sorgusuz, sualsiz bunun statüsü neydi onunla, deniz sözleşmesine uygun olarak galiba 41, 42, 43. maddelere göre serbest geçiş hakkına sahipti. Yani zararsız geçiş hakkına sahipti. Şimdi burası bir sahipliği boğaz statüsüne döndü.
1: Anlaşırsam yüzden, da ben İran durduracağım, bakacağım falan diyor.
2: Kesinlikle öyle değil olacak mi? Tabii.
0: Değişik yani, hizmet ücretleri alacak. Yani bu
2: evet,
0: şey diyor ya, hani para haraç gibi değil de hizmet vereceğim, onun ücretini
2: belki
0: alacağım
2: değil
0: diyor,
2: de hizmet bedeli alacak. Evet. Yani kılavuz kaptanlık evet, gibi. Ne
1: zorunlu tutacak onu.
2: Sıhhi bir takım şeyler yapacak orada, müdahalelerde bulunacak. Başka başka hizmetler üretmek mümkün. O hizmet bedelini alacağım.
1: Peki
2: diyor.
1: Bunun,
2: oradan dönüş yok.
1: Bunun,
2: İki.
1: Bunun taraflarında bir tek İran, Amerika yok ki. Bütün dünya var bunun taraflarında. Yani onlar evet dese bile diğer ülke mesela Türkiye evet diyecek mi buna? Veyahut da ne bileyim ben, oradaki başka ülkeler var. Suudi Arabistan evet diyecek.
2: Tabii burada etkilenen ülkeler doğrudan etkilenen ülkeler olacaktır. Ama burada bakın, Hürmüz Boğaz'ın açılması şu. Çift taraflı mı açılacak? Bu bir. Çift taraflı. Girişler ve çıkışlar. Amerika çıkışları kontrol ediyor. Girişleri kontrol ediyor. İran çıkış ve girişleri kontrol ediyor. Mesela İran'a ait petrol tankerleri tek taraflı çıkış yapacak. İran'a gelen mal ve hizmetler, gemilerle taşınanlar doğrudan Hürmüz Boğazı'ndan İran'a geçecek mi? Askeri gemiler bu kapsamda mı? Değil diyor çünkü İran. Askeri gemi trafiği olmayacak.
1: Ve de bütün bunların hepsi yüz yüze görüşmeden kulaktan kulağa mümkün oynar değil. Gibi.

0: Onun için
1: O
0: söylüyorum.
1: diyecek ki ona, o diyecek ki ona, o diyecek ki ona.
0: Ama öyle bir çıkmaz oluştu ki şu anda. O çıkmazda Hürmüz Boğaz'ın açılmadan diğer konuların hepsi palavra. Yani Hürmüz'ün açılması o yüzden muhtemel diyorum ben. Eğer bu savaş gerçekten taraflar açısından samimiyetle bitsin isteniyorsa muhakkak ki Hürmüz Boğazı'nın açılması lazım. Yani şu boğaz Umman ve İran'a ait karşılıklı olarak taraflar. İran bir de bunu koydu. Umman'ı da aldı artık taraf kısmına. Yani Umman ve bizim
1: Umman'da
0: dedi.
1: İran'la şey mi?
0: Tabii İran ve Umman'a ait dedi boğazlardan giriş çıkış. Dolayısıyla buradaki girişler ve çıkışlar yani giren ve çıkan gemilerin bir tarifi oldu olacakta da. Bir dedi ki ticari gemiler. Başka hiçbir gemi girip çıkmayacak. Yani turistik gemi girmeyecek belki. Ne
1: Özel
0: bileyim.
1: yatlar, özel
0: Yani
1: tekneler.
0: girmeyecek belki. Çünkü İran buranın kontrolünü hayatta bırakmaz. Mümkün değil.
1: Tadını aldı.
0: Aldı. Amerika da bunu fark etti. Şimdi Hürmüz'le ilgili açılsın da nasıl açılırsa açılsına geldi
1: Bir de
0: Trump.
1: şu dönüm noktası değil miydi yani İran geçen programda şey yaptık deneme atışı şey uyarı atışı yaptı. Yani
0: İsrail'e.
1: İsrail'e bu da bir
0: Tabii
1: ilk değil mi
0: 10
1: yani
0: balistik füzeyle
1: bu bir
0: uyardı.
1: dönüm noktası değil mi yani
0: Çok kritik.
2: Cemil bir de burası en
0: Tek
2: büyük silah
0: taraflı.
2: İran'ın elindeki en büyük silah en büyük koz burası. Yani kapattığı zaman dünyada nasıl bir hale getirdiğini dünyayı gördü. Bundan sonra da Kemal Hoca'nın dediği gibi elinde koz olarak daima kullanacaktır.
0: %100. Ben şöyle biraz detay vereyim. Şimdi Hürmüz Boğazı dedim ya az önce gemiler tarif ediliyor. Birinci konu şu. İran mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ait ya da İsrail'e ait herhangi bir gemi ya da bu koalisyona destekleyen başka ülkelerin gemilerini açacak. Açmayacağını söylüyor. Mesela İsrail katil devletinin bayrağı belli.
1: Geçemeyecek orada.
0: Geçemeyecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir bandıralı bir gemi buradan geçebilecek mi? İki, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemiler buradan geçebilecek mi? Ya da çıkabilecek mi? Üç, bu gemiler yani önce bir ülkesel kısıtlama var. İran bunları kesinlikle geçirmeyecek. Hele hele İsrail gibi bir katil bir devletin asla geçirmez. Yani açmak demek onu söylemeye çalışıyorum. Ülkesel kısıtlamalar
1: Ya
0: var.
1: eskiye dönüş bir
0: İki,
1: kere yok kesinlikle.
0: mümkün değil, mümkün değil. Ya buraya trafiği aç komple İran elini kolunu sallayıp bekleyecek mümkün değil.
1: Hayır şöyle bir
0: Çünkü
1: şey olursa mesela şimdi teklifi yapıyorum ben. Hiç ambargo bilmem ne her şeyi kaldırıyorum. Donmuş paraların hepsini de veriyorum. Nükleeri de ne yaparsan yap ama karışma buraya dese de mi kabul etmeyecek İran
0: yok,
1: mesela?
0: mümkün değil.
2: Etmez.
0: O denmeyecek
1: He?
0: zaten de. Hadi dendiğini kabul
1: Hadi
0: edelim.
1: dendiğini varsayalım.
0: Tamam diyelim. Hadi ne nükleere karşı. O zaman bu savaşın anlamı yok ki.
1: Ama zaten yok yani.
0: Zaten yok da hani kağıt üstünde Pentagon'a ne anlatacaksınız? Ne diyeceksiniz oradaki generale? Ya biz bu kadar gittik oraya bilmem ne gemiler kaybettik. Uçak düştü, battı.
1: Hatta o da yetmez. Dedice bu şeydeki üstlerimizdeki varlığımızı da azaltıyoruz. Bir de İran onu
0: Çekiliyoruz
1: bekliyor
0: belki de.
1: diye,
0: Tabii.
1: değil mi?
0: Bir de diyecekler ki vekillerle gücünüzü hani ilişkinizi devam ettirin. Hizbullah kalacak orada, Husiler kalacak ne bileyim, Şii milisler falan. Ya bütün bunların hepsi eğer Hürmüz kartıyla alabilirse İran, yani İran şu anda o günü zafer günü ilan
1: Hürmüz bu
0: etsin.
1: kadar güçlü bir
0: O günü
1: silah.
0: zafer günü ilan edebilirler. O gün, imzalandığı gün. Ama bu olmayacak. Ben tekrar söylüyorum, ülkesel kısıtlamaların yanında bir de sektörel kısıtlama var. Mesela orada işte dedim ya az önce ticari gemilerin haricinde geçiş olmayacak. Onlar da şarta bağlı. Ticari gemilerin şartları ne? Bir kere buradan geçerken Kurtuluş Bey'in ifade ettiği o bedeli mutlaka ödeyecek.
1: Aracını ödeyecek.
0: İster öyle deyin, ister böyle deyin. İster kılavuz kaptan deyin, ister sağlık ismi hizmette güvenlik adı altında yapabilir.
1: Biraz
0: Bir
1: haritayı
0: de
1: da bizim Türkiye'de alacak bir harita varsa ona bir
0: evet.
1: gelsek.
0: Bir de burada tabii bölgede dediğim gibi personel yani insan taşıyan sadece insan taşıyan gemiler de girmesi mümkün olmayacak. O ifadeyi çok dikkatli kullanıyor İran. Diyor ki ticari gemilere açılmasına müsaade ederiz koşullu. Şimdi dolayısıyla insan geçen gemi, taşıyan gemiler de geçmeyecek. Askeri
1: İnsan
0: gemiler
1: geçen ticari olmuyor mu? O da
0: yok
1: ticari.
0: yani ama işte ticari dediği mal taşıyan. Diğer taraftan askeri gemiler kesinlikle geçiş yapmayacak. Hiçbir ülkeye ait gemiler geçmeyecek. Şimdi bir de burada bakın hemen gösterelim şuradan. İki tane ablukası var İran'ın karşılıklı olarak. Arada Umman'a ait bir burun var. Çok pahalı bir şey bu. Yani
1: Peki
0: abluka uygulamak çok maliyetli bir şey.
1: bu İran'ın
0: Onu kaldırması zor.
1: bu elindeki bu silah buradaki şeyi kapatıyor ve geçirmiyor.

0: ne kadar sürer? Şimdi bir yandan da Türkiye dahil bir sürü boru hatları yukarı doğru yapılıyor. Yani bu silah ne kadar kullanabilir İran bunu?
1: Bu bedel ödendiği sürece İran'ın işine geleceği için onu sürdürebilir. Ama
0: sürdürebilir de yani
1: sürdüremeyeceği şey Amerika Birleşik Devletleri'nin aşağıdaki ablukası. Ve piyasalar buradan geçişlerin kısıtlandığı andan itibaren bir darboğaza girecekler. Bu darboğazı ne kadar
0: bir çökecek piyasalar. Tabii, ama sonradan adapte olacaklar ona.
1: Muhakkak. Nereden geçecek? Cemil Bey bakın şimdi şuradan geçse, hani şuradan geçmesi gereken bir petrol tankeri o
0: artık boru hatlarıyla
1: bütün buralardan
0: boru hatlarıyla gelecek. Ama işte
1: geminin getirdiği metreküp ya da varil miktarını borulardan aktarmaya çalıştığınızda
2: Cemil Bey ben
1: çok
2: de
1: uzun süre beklemeler meydana gelir.
0: Gel buradan.
1: Ve burada yeterince boru hattı yok. Sadece Suudi Arabistan'ın boru hattı var. Başka da boru hattı yok. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin boru hattı var. Başka boru hattı yok. Biz şimdi böyle bir şey yapıyoruz. Fav Limanı'ndan kalkınma yolu yapacağız. Olmadı da. Demek ki burada boru hatları da gelen tankerlerin taşıdığı petrolü aktarmaya yeterli değil.
0: Yeterli değil.
1: Onda birini aktarırsınız. Geri kalan gemiler gene bekleyecek sırada. Şimdi dolayısıyla bu bölgede çok ciddi bir sıkıntı var. Ve eğer ki İran Hürmüz Boğazı'nı tam ve koşulsuz açmazsa
0: açmayacak.
1: Piyasada ona göre bir daralma yaşanacak. Bu daralmadan kaynaklı alternatif bir takım yollar aranıp bulunacak.
2: Şimdi bu sarı alan gördüğümüz Katar'da bizim bir Türk üssümüz var biliyorsunuz.
1: Tugayımız var.
2: Tugayımız var. Orada sinyal istihbaratı alabilecek ekipmanlarımız da olduğunu ben biliyorum. Bu istihbari açıdan şimdi Katar'ın üzerinden bütün bu savaş sürecince bütün füzeler, havadaki tanker uçakları devasa bir sinyal trafiği oldu. Türkiye açısından bu büyük bir veri. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi sadece Katar'da değil, bizim başka noktalarda da bir takım birliklerimiz var. Mesela Somali'de de birlikler var. Evet. Katar çok yakın olduğu için onu örnek veriyorsunuz tahmin ediyorum. Irak'ta da var.
2: Evet.
1: Ondan sonra Suriye'de de var. Bölgede çok önemli miktarda bizim...
0: Sanırım Katar'daki en büyük dış üssümüz ama galiba değil mi?
1: Yani hemen hemen Libya'yla yarışır. Katar biliyorsunuz talep etmişti bizden böyle bir üs.
2: Kıbrıs'ta da sinyal istihbaratı.
0: Kıbrıs artık yabancı saymıyoruz onu değil mi?
1: Yani en azından bölgede ileride olduğu
2: için. Şimdi hani eşelon sistemi var biliyorsunuz. Kıbrıs'ta merkezi bir sistem. Türkiye'nin de farklı Orta Doğu'da bu üsleri, askeri üsleri bakımından şimdi insanlar diyor ki ya orada bir üs kuruyorsun ne yapıyorsun asker bulundurun. Benim aldığım Ankara'daki kaynaklarım bu gibi üsler inanılmaz derecedeki havadaki uçakların bıraktığı izler, yakıtlar, tanker uçaklar, her şeyin helikopter trafiğinin bir veri. O veriyi çok değerli olduğunu söylüyorlar. Çünkü Körfez'in tam kalbinde Katar, doğru mu?
1: Doğru.
2: Siz şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle söyleyelim. Çok detaylı bilgi vermenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şu kadarını söylemek lazım. Bizim bölgede bir birliğimiz varsa o birliğin içerisinde farklı yetenekler de var. İstihbarat yeteneklerimiz de var. Mesela dijital izleri takip edecek siber yetenekler de konuştu oralarda. Hava resmini çıkaracak radarlarımız var. Evet. Bir de deniz üstü resmini çıkartacak bir takım
0: radar sistemlerimiz var. Peki mesela kritik soru.
1: Şimdi bunu
0: buradaki üretilen veri bize geliyor. İsrail'e de gitmiyor mudur?
1: Bizden gitmiyordur
0: ama orada Katar'da bir de Amerikan
1: fiyası yok. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gidiyordur. Lokasyon çok yakın. Mesela bakın Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük radarlar var. Bir tanesini İran patlattı bunun. Hı. Ama yenisi geldi. Şu bölgede bir de demir kubbe var. Demir kubbenin de radar sistemi var. Aynı resmi onlar da alıyor. Ama siz aldığınız resmi neye kullanacaksınız çok önemli. Nasıl analiz edeceksiniz o da çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e akan veri İran'ın oradaki askeri hareketlerle ilgili. Çok büyük ihtimal. Ama bizim öyle değil. Bizim Abdurrahman Bey'in söylediği gibi tüm resmi sivil ve askeri hareketleri takip eden radar sistemlerimiz var.
0: Sayın Savcı, İlker Komutan.
3: Bu az önce dediniz ya Cemil Bey, kaç sene daha İran bu kozu kullanabilir? Yanılmıyorsam Kemal Hoca düzelsin. Günlük 20-21 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan
0: %20'si petrolün %20'sini
3: %30'unu Suudi Arabistan'daki ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki boru hatları

0: taşıyabiliyorlar. Fakat İran da burada tek sorun oradan batıya gidecek olan petrol değil. İran'ın da kendi petrolünü satmayı engellemek istiyor ya Amerika. Yani normalde
1: onu yapıyor sadece.
2: Anlamak... O zaten ambargolu.
0: Ama İran'ın da kendisinin oradaki Keş limanından Goreht'ten Umman Denizi'ndeki Keş'e kadar bir petrol boru hattı var. Dolayısıyla yine petrolünü satmaya devam edebiliyor oradan. Bu senaryoda
1: çok az komutanım.
0: 2030'ların yani... 2030'ların başlarına kadar İran'ın bu kozu elinde tutacağını varsayıyor uzmanlar.
1: O Jask bölgesine giden bir boru hattı var şu bölgede.
0: Evet, Umman Denizi'ne.
1: Jask bölgesinde de şu da ambargo var zaten. Yani aşağıdaki ambargo gemileri engelliyor zaten.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi ben petrol piyasasını bildiğim kadarıyla bir seviyeye geldikten sonra mesela şimdi 120 150'ye gelsin petrol. Kanada'daki kumsallar katran dolayı. Onları çıkartıyorsun mesela. Maliyeti onun 80-90 dolar oluyor ama 120, 130, 150 dolara geldiği zaman o da para etmeye başlıyor. Yani daha önce visible olmayan yerlerden petrol çıkmaya başlıyor ve bir yerde dengeleniyor. Yani
1: o anlık çok kolay olmuyor. Yani şimdi mesela
2: işte
1: o
2: uzun müddet 150 dolarda durursa
1: onu taşıyacaksınız bir de. Yani piyasaya salacaksınız, aktaracaksınız. Onların borsası oluşacak. Yani bir tarafta rezerv duruyor yüksek maliyetli, bir tarafta düşük maliyetli kısıtladığınızda yüksek maliyetli piyasaya aktarılabilir. Ama onun sistemi lazım.
2: Yani, sistemi yani.
1: Ya onu kurmak içinse bu bütün olaylar o zaman anlarım ben sizi.
2: Yani, onu kurmak evet. için değil ama eninde sonunda yani 5 yıl böyle giderse sonunda o nasıl kılcal damarla ana damar tıkandığı zaman kılcal damarlardan gidiyor etraftan.
0: Evet.
2: Öyle bir yolu.
1: Doğal olarak öyle bir ticaret öyle hattı kurulabilir.
2: Kurulabilir. Doğru.
1: Ya o tedarikçiler de para kazanmaya başlar. Ha, onu kazanmak için mi bu kadar sistem?
2: Yok, onun için değil.
1: Tek an, o da yan etki olabilir.
2: Şu anda yapılan şey bir batıralım diyorlar. Evet Sayın Savcım, ne anladınız bu konuştuklarımızda?
3: Şimdi azizim şu. İran bu savaşta yıkılmamanın, yok olmamanın, ortadan kalkmamanın yani tümüyle teslim olmamanın avantajlarını kullanmaya başladı. Görünen kısım bu. Şimdi
2: savaşın galibi İran mı?
3: Kesinlikle şu anki algı, şu anki tavır, şu anki tarz İran'ın hareketi, İran'ın söylemi, İran'ın davranışı.
4: Evet.
3: Şunu diyor İran. Kardeşim ben bu savaşı kazandım. Anlatabildim mi?
2: Bu gerçek mi peki?
3: Bence gerçek.
2: Bence değil mesela.
3: Mesela sence de değil. Mesela şu. Şimdi Hürmüz Boğazı bu savaştan önce açıktı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Amerika dahil bütün süper güç geldi orayı açamıyor. Birincisi bu. İkincisi bu savaştan önce Hürmüz Boğazı'nın üzerinde İran'ın fiili ve siyasi bir hakimiyeti yoktu. Çok ilginç bir şey. Şimdi
4: sanki Orta Doğu'nun başını çekiyor bu anlamda, öyle değil mi?
3: Kesinlikle, bakın bir şey anlatıyorum. Biraz farklı bir şey anlatayım. Uluslararası siyaset anlamında anlatıyorum evet. Şimdi. Anlatayım mı? Şu anda İran...
2: Ama itiraz edeceğim sonunda.
3: Tabii sen itiraz et. Ki ben biraz daha anlatayım. Şimdi İran... Kemal Bey de bunu çok iyi anlayacaktır. Şu andan itibaren Hürmüz Boğazı üzerinde bir manevi siyasi hak elde etmiş pozisyondadır.
4: Bence de aynı.
3: Sen İran'ı yok etmediğin müddetçe, şimdi mesela Amerika ile oturdular, bir anlaşma yaptılar, şeyi açıyoruz dediler, Hürmüz Boğazı'nı açıyoruz. Ama şimdiye kadar bütün Hürmüz benimdir, ben böyle davranırım havasında olmayan İran, bak kardeşim diyor, ben savaştım, sen beni yok edemedin, sen beni ortadan kaldıramadın. O zaman ben diyor bu Hürmüz Boğazı'nda bundan sonra ben neyi dilersem, ben neye müsaade edersem o statü olur. Burada tam bir fiili ve siyasi statü kazanmış oldu İran durduk yere. Şimdi buna...
1: Sayın Savcım,
3: Barış,
1: onun adına egemenlik kullanma hakkını elde etti.
3: Kesinlikle.
4: Evet.
1: Bravo. Ediyor. Yani egemenlik
3: bravo.
1: Kullanma hakkı maddi, manevi, psikolojik.
3: Şimdi siz ne anlaşma yaparsanız yapın, İran'ı ortadan kaldırmadığınız müddetçe bundan sonra Hürmüz Boğazı üzerinde İran'dan daha fazla bir hakka ve şeye sahip olamazsınız.
2: Peki, şimdi küçük parantez açayım mı, devam edeyim?
3: Aç.
2: Şimdi Amerika kaybetti, İran kazandı. Değil mi?
3: Aslında İsrail kaybetti.
2: Şimdi İsrail'e değil, Amerika ile İran'a bakıyor.
3: Amerika değil. Savaşan Amerika değil. Bakın yani biraz şey yapalım.
2: Ama Amerika diyor işte. Tamam, Trump siz... köşeye sıkıştı deniyor.
3: Trump
2: da... Amerika gözünden baktın mı? Amerika'da tamam, petrol fiyatı biraz artmış. İrfan Sapmaz şikayet ediyor ama az yani. 1-2 dolar artmış. Ay'a gitmeye devam ediyor. Yapay zekayı yapıyor, onu yapıyor. Her şeyi yapıyor Amerika.
3: Kesinlikle.
2: Bir tane de dengesiz bir başkanı var.
3: Var.
2: O dengesiz başkanı da taşıyabiliyor. Her türlü dengesizliği yapmasına rağmen Amerika duruyor orada.
3: Tamam.
2: Bir yerde de savaşı kazandı dediğim bir İran var. Bütün dünyanın bedelini ödediği, boğazı kapattığı için savaşı kazandım diyor. İçeri baktığın zaman kaç kişinin öldüğü belli değil. Yemek yiyorlar mı? İnternete giriliyor mu? O mu bu mu? Şimdi hangisi kazandı? Washington'da mı olmak isterdiniz?
3: Şimdi.
2: Tahran'da mı?
3: Şimdi azizim bak. Algı başka bir şey.
2: Hah, onu merak ediyorum.
3: Bak, algı başka bir şey. Bak, savaşı kaybetmek başka bir şey. Komutanlar var. Teslim olmadığınız müddetçe savaşı kaybetmiyorsunuz. Bak, İran teslim olmadı. İran halkı teslim olmadı. Sen silahlarını yok ettin, uçaklarını yok ettin, gemilerini yok ettin, bilmem ne yaptın. Ama Hürmüz'e giremiyorsun. Bir. İki. Burada sıkışan Trump değil. Trump'ı sıkıştıran İsrail. Bunu söylüyorum.
2: Ama Trump iki taraftan sıkışıyor.
3: Aziz, Trump'ın hiçbir değeri yok.
2: Bir taraftan
3: yok.
2: Bombala diye sıkışıyor, bir taraftan ekonomik sıkışıyor.
3: Bak azizim, benim yorumumu söylüyorum. Tabii herkesin bakış açısı farklı oluyor. Bu savaşta, bu savaşı çıkaran Amerika değil. Bu savaşı çıkaran İsrail. Amerika'yı savaşa sokan, Trump'ı savaşa sokan Netanyahu. Şimdi burada kaybettiyse de kazandıysa da İsrail kaybetti ya da kazandı.
2: İsrail'in kaybettiği konusunda katılırım.
3: Bu çok önemli. Bak,
1: orada
3: şimdi,
1: bir çekincem var benim.
2: Maalesef. Onu da konuşacağız
3: tamam,
2: sizinle.
3: O da ayrı bir konu. Çünkü şurada hala biz, yani şu kadar medyanın, şu kadar iletişimin geliştiği dünyada biz İran'da tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. İsrail'de tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Her gün Trump bir açıklama yapıyor. Tam imzalıyoruz. Bak şimdi, İran tarihte de böyledir. İran, eğer masaya oturmuşsanız diplomatik anlamda kim olursa olsun, Osmanlı'yı dahi, bak Osmanlı'yı dahi sürüm sürüm süründürmüştür. Şimdi onu da yapıyor. Bu savaşı Trump asla bitiremez. Bu savaşı bitirecek tek güç İsrail'dir. Ancak Trump şunu yapabilir. Ya ben savaşmak istemiyorum, savaşmayacağım, şöyledir budur. Ama İsrail İran'a ya da Lübnan'a saldırdığı müddetçe kaç tane mermiye, kaç tane bombaya, kaç tane füzeye ihtiyacı varsa Amerika bunu vermek zorundadır. Söylüyorum. Şimdi bak, Amerika hiçbir zaman Trump asla Netanyahu'yu ortadan kaldıramaz veya yok edemez ya da herhangi bir zarar veremez. Ama Netanyahu isterse, daha doğrusu İsrail isterse Trump'ı düşürür de, yok eder de, ortadan da kaldırır. Bak söylüyorum. Çünkü evanjelizm, evanjelik mezhebi, evanjelik mezhebi Yahudilerin bir nevi Hristiyanlığı ele geçirmek için ve onu kendisi kullanmak için oluşturduğu, işte 18. yüzyıldan itibaren çok zirvelere çıkan bir mezheptir.
1: Doğru.
3: Evanjelik mezhebi. Düşünsene, tarihte Yahudiler en çok Hristiyanlara düşmandı. Hristiyanlar da en çok Yahudilere düşmandı. Yani Müslümanlarla bu iki mezhebin veya dinin
2: zaten
3: elemanları...
2: Zaten sonradan geldi Müslümanlar.
3: Kesinlikle bu böyle yani. Bu kadar bir düşmanlığı yoktu ama ne yaptı Yahudi aklı? Yahudi aklı düşündü, ya arkadaş bu Hristiyanlarla bizim baş etmemiz mümkün değil. O zaman bunları içten ele geçireceğimiz evanjelik mezhebini kuralım, yükseltelim. Benim görüşüm şu. Ama şuna katılıyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı'nı kapattığınız zaman dünya ekonomisi zarar görüyor. Ödüyoruz. Biz ödüyoruz.
2: Yani o İran kapatıyor ama bedelimizi ödüyoruz.
3: Bu böyle devam ederse, İran bu hadsizliğe devam ederse, dünya, biz dahil buna, bu Orta Doğu'da veya bölgede, bu bölgenin insanları da buna alternatifler oluşturacaktır. Yani efendim, ne o?
2: Boru hatları.
3: Boru hatları mı olur? Tren hatları mı olur?
5: Bak, birini
3: kuruyoruz bak şimdi. Yani petrol taşımaya alternatif. Yoksa Boğaz'da gidip yüzmeye alternatif değil. Boğaz'da yüzmeye alternatifimiz var. Akdeniz daha güzeldir. Bak bunu söylüyorum. Bu boru hatlarıyla ya da trenlerle ya da... Bak Türkiye çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne 5-6 sene daha... Ya şu güçlü liderin ayakta kalıp başında olması lazım. Bak söylüyorum. 5-6 yıl eğer böyle devam edersek istikrarlı dövüşmeden, savaşmadan biz Hürmüz'e de alternatif oluştururuz.
2: Evet.
3: Yemen'e de biz her yere.
2: Şimdi.
3: Ve bak söylüyorum. Trump asla Netanyahu'ya zarar veremez. Netanyahu isterse Trump'ı yarın indirir.
2: Küfürleri müfürleri şey,
3: yalan.
2: Kolpa mı yapıyor?
3: Kesinlikle yalan. Bak Trump neden ya küfretsin var ya.
2: Ediyor diyor, ettim diyor.
3: Yalan söylüyor ya. Kim duymuş? Kimse duymamış. Şimdi eskiden şöyle olurdu. Birisi bir yalan söylediği zaman, tamam mı? Ölmüş adamı ya da ta uzak ulaşılamayacak bir adamı şahit gösterir. Ya işte ben filana bir tokat attım yanımda da rahmetli filan. Ulan rahmetliyi mi kaldırım soracağız. Şimdi Trump böyle diyor. Şimdi bunu Netanyahu'ya sorma şeyimiz
2: Netanyahu
3: var mı?
2: Netanyahu dedi ki biz aile arasında arada tartışma olabiliyor dedi.
3: Bak bu ne demek biliyor musun?
2: Ne demek?
3: Ya Trump küçük, biz de onun abisiyiz, ara sıra yaramazlık yapıyor demektir ya. Bak Türklerin bir şeyi
2: var. Racon kesmiş değil mi orada Netanyahu?
3: Kesinlikle. Bak Türklerin Osmanlı'nın şöyle bir anlaşması var. Bunu da söyleyeyim, sözü bırakacağım. Bir örnek olsun diye. Bu işte Balkanları şunları bunları fethetmişiz. Bir Avrupalı şey var, seyyah. Şeye geliyor. Bir bakıyor ki Osmanlı sadrazamı oturmuş. Tamam mı? Oranın kralı ayakta. Ulan diyor bu ne garip işte, nasıl olur diyor. Sadrazam oturuyor, kral ayakta. O bölgenin kralı. Sonra diyor şunu öğrendim. Türklerde bir adet varmış diyor. Abi diyor otur demeden kardeş oturamazmış. O arada yapılan bu tarihi gerçek ama bu anlaşma var çünkü hala. Anlaşmanın birinci maddesi şuymuş biliyor musun? Kral sadrazamı abi bilecek. Bitti. Amerika İsrail'i abi biliyor.
2: O kadar.
5: Biz de güzel bağladınız.
2: Benim var mı diyeceğim bir şey?
5: Yok.
2: Şimdi şu
3: Abdurrahman zaten bana karşı bir şey demesin.
2: İran'la ilgili
5: kazananı var mı yok mu ona da bir
2: şimdi
5: şey
2: söyleyeyim. Zaten onu soracağım.
3: Aykırı İkinize bir şey söyleme İlker.
2: Sevgili iki komutanımıza şunu soracağım.
3: Şaka yapıyorum ya.
2: İran kazandı deniyor. Bu kazanma askeri bir kazanma mı? Yani Hürmüz Boğazı'nı kapatmak, İlker komutandan başlayalım.
0: Yani bir kere...
2: Askeri bir şey mi bu?
0: Değil.
2: Yani, askeri bir zafer mi?
0: Askeri bir zafer değil. Bu savaşın bir kere kazanılmış.
3: Yalnız ben de fikrimi söyleyeyim. Kesinlikle askeri zafer değildir. Ben kazanmış derken onu kastetmedim. Siyasi olarak kazanmış
0: dedim. Bu ekonomik de olabilir.
2: Ekonomik olarak batış var. Stratejik. İnsani olarak batış var.
0: Cemil Bey.
2: Askeri olarak onu soruyorum şimdi.
0: Bu savaşın kazananı bence kazananı yok. Yani ne Batı ittifakı kazandı ne İran kazandı. Buna biz stratejik ayakta kalma diyebiliriz İran açısından. İran stratejik olarak ayakta kalmıştı. Hamenei öldürüldü. Bu askeri açıdan da, psikolojik açıdan da bir yenilgidir.
2: Normal şartlarda Hamenei'nin öldürülmesi savaşın kaybedildiğinin işareti değil midir? Normal bir şart.
0: İlk zamanda öyleydi.
2: İlk zamanda değil. Şimdi normal bir ülkede bakalım.
0: Söylüyorum Hamenei öldürüldü. Bu psikolojik olarak ve askeri açıdan bir yenilgidir diyorum. Yani şey gibi işte şahı mat etmişsin. Çok almışsın yani.
2: Trump çıldırıyor ya. Orduyu da yok ettik. Her şeyi yok ettik. Nasıl kazandı bunlar?
0: İşte orduyu falan tam yok edemedi ama. Yani neticede devas

0: bir altyapı hasarı var. Askeri yapı devasa bir hasar var. Ekonomik açıdan İran çok kötü bir durumda. Nükleer açıdan taviz verip 60 gün içerisinde ben şunu şunu yapacağım diyor. Bunun neresi zafer mesela? Bir zafer değil.
1: Ama halkın bir arada sokakta o şuurlu olması da bence
0: doğru ama
1: psikolojik bir zafer.
0: Psikolojik olarak yani halkın desteği çok önemliydi Canan Hanım, doğru. Fakat günden güne o da zayıfladı. Neticede baktığımız zaman İran stratejik olarak ayakta kalmıştır. Rejimi ayakta tutmuştur ve Batı'yı da, Batı blokunu da masaya zorlamıştır. Bunu da askeri gücüyle değil, biraz balistik füzeleri ve drone gücüyle ama en çok da az önce sizin de konuştuğunuz, Kemal Hoca'yla birlikte anlattığınız elindeki Hürmüz, kozuyla Hürmüz avantajıyla yapmıştır. Bunu da ekonomik ve siyasi olarak iyi kullanmıştır. Bundan sonra da gerektiği zaman müracaat edecektir, kullanacaktır. Ama bu savaşın bir kazananı yoktur. İki taraf da buradan bence galip ayrılmamıştır.
2: Evet, Kemal Hoca.
3: Ben şöyle bakıyorum, askeri anlamda konuşacağım. Siyasi ve diğer ekonomik konuları hocalarımız söylerler. Şimdi bir askeri kayıptan bahsetmek için toprak kaybından bahsetmeniz lazım. Bu bir. Hangi taraf?
2: Toprak mıdır? Askeri
3: birinci konu odur. Mesela Ukrayna savaşı kaybetmiştir. Çünkü %20 toprak kaybetmiştir. Basit ve analitik gideceğim. Toprak kaybınız yoksa savaşı kazanmış ya da kaybetmiş olmazsınız. İki, muhakkak bir yönetim tipini değiştirmeniz lazım. Yönetim değiştirmek yeterli değil. Komutanın ifade ettiği yönetimi değiştirirsiniz ama yönetim tipini değiştirirseniz kazanmış olursunuz. Üç, bir genel vali atama şansınız var mıdır oraya? Yok. Yani İran'a bir genel
2: vali... Oraya bir garnizon koyup...
3: Evet, genel vali atamanız lazım. Ki genel vali şu anlama gelir. Bütün yönetim bitti, rejim değişti. Teokrasiden demokrasiye sözde dönüştü. Ve oraya bir tane Amerika Birleşik Devletleri genel valisi atandı. Dört, İran ordusunun genelkurmay başkanının yerine 3 yıldızlı, 4 yıldızlı bir Amerikalı general atandı mı? Atanmadı. Askeri olarak politik hedeflerin hiçbiri ABD tarafından ele geçirilmediği gibi politik hedefler, yani savaş öncesi durumdan daha geriye gidiş var.
2: Hürmüz'ü egemenlik.
3: Hürmüz en temel örneklerinden bir tanesi. Ne nükleer konusunda bir adım atıldı, hatta kayıplarını hiç saymıyorum Amerika'nın, ne vekillerle temas ortadan kaldırıldı, ne de rejim tipi değişti, ne de işte bir toprak kaybına ulaştı. Hatta İran toprak kazandı. Nereyi kazandı İran? Hürmüz eskiden egemenliğinde olmazken, şu anda bizim boğazlar gibi düşünün, bizim boğazların Montreux Anlaşması'ndaki bazı maddelerine doğrudan sahip oldu. Ve bunu ilan etti.
4: Bravo.
3: Bunu aynı da tüm dünyayı kabul ettirdi. Şu anda tüm dünya, Avrupa, Asya, Amerika, Orta Doğu ve İsrail katil devleti Hürmüz konusunda İran'ın bu egemenlik hakkını neredeyse tanımak üzereler.
2: Ya işte burada da şimdi araya şimdi giriyorum.
3: Ben
2: yine.
3: Başka şeyler
2: yani
3: de var.
2: Tehlikeli olan da bu değil mi? Yani İran kazandı dedikçe biz, o Hürmüz kapalı kalıyor. Yani o
3: tabii.
2: O bir algı değil.
3: Kazandı
0: demiyor tam olarak.
3: Ben olanı söylüyorum. Bu kazanç.
2: Hayır, ben de olanı
3: şimdi
2: söylüyorum.
3: Şimdi geliyorum sizin sorunuza. Bakın, askeri anlamda bunlar olması gerekiyor kazanç veya kayıp için. İki, seviye çok önemli.
0: Ya da teslim
3: önemli.
0: Olması gerekiyor.
3: İşte yani genel vali atandığında teslim olma. Yani ikinci konu, tabi bunların hepsi anlaşmayla olacak ha. Yani böyle havada kalmayacak. Benim tabii. Bu söylediğim her şey bir yazılı anlaşmayla olacak. Tabii. Mesela bu soru sorulmaz ama savcım kusura bakmasınlar.
4: Estağfurullah.
3: Biz Kurtuluş Harbi'ni kazandık mı, kaybettik?
4: Kazandık.
3: Kazandık değil mi? Herkes kazandık diyor.
4: Tabii canım, onda bir
3: tabii
4: sıkıntı
3: ki kazandık.
4: Yok.
3: Tabii ki kazandık.
4: Evet. Yani.
3: Ama biz Arzu Mevut'tik, pardon, şeydeki Misak-ı Milli'deki bazı evet. Topraklarımızı almadık.
4: Alamadık.
3: Alamadık.
4: Evet.
3: Şimdi bakın, çok iyi bir ayrım yapmak lazım. Askeri sorarsanız böyle cevap veririm ben size. O politik ayrı konu. Sayın evet. Sarcım çok güzel ifade ettiler. Şimdi dolayısıyla burada seviye çok önemli. Mesela taktik başarı elde edebilirsiniz. Operatif başarı elde edebilirsiniz ama stratejik kayıplarınız varsa yandınız. Stratejideki hatalar taktik başarılarla kapatılamaz. O yüzden İran taktik ve operatif düzeyde kazandı ama stratejik konuda biraz kaybı var. Amerika Birleşik Devletleri stratejide kaybetti. Taktik başarılarından bir tanesi ablukadır. O da strateji konusunda yardımcı olmayacak. İki tarafta stratejik ya açıdan
2: kayıp. Amerika'nın bir başarısı mı zaten kapalı olan yeri ablukaya almak yani?
3: Ama abluka öyle kolay bir şey değil. Siz ablukayı almak için ne yapmanız lazım?
2: Gemileri tutacak orada işte.
3: Venezuela'nın orada da taktiği, yapıyor ablukayı. Tekniği, onun bir sürü yönetimsel maliyeti var.
4: Bir şey daha. Dolayısıyla sorabilir miyim?
3: Bu stratejik kayıp komutan, çift taraflı.
4: Bir şey sorabilir miyim? Şimdi mesela şu. Ben düşünüyorum ki asla İran'la bir barış olamaz. Yani bir anlaşma yapıp.
2: Kiminle arasında barış?
4: Amerika ve İsrail. Şimdi şu.
0: İşlerine gelmez.
4: Çünkü. Barış başka bir şey çünkü. Bak anlaşabilirsiniz.
2: Ateşkes başka bir şey.
4: Barış. Ateşkes başka. Anlaşma başka.
3: Tabii.
4: Barış dediğimiz şey bambaşka. Evet. Anlatabiliyor muyum?
3: Teknik konular bunlar
4: hep. Hepsi teknik. Yani bu kavramlarla konuşmadığımız zaman ne dediğimiz de
1: anlaşılmıyor.
4: Tabii. Yani şimdi otururlar. İşte 14 Madrid'de anlaştık arkadaşlar. Bundan sonra buna uyuyoruz. İşte dövüşmüyoruz, bombalamıyoruz. Tamam. Tamam.
0: Böyle bir şey mümkün değil Sayın Savcım. Zaten İsrail'in jeopolitik amaçlarına baktığınız
4: zaman. İşte o yüzden.
0: İran'la
4: o yüzden barış yapması İsrail barışma kavramını asla ne Amerika kabul ettirir kullanmaz. Ne de kendisi.
3: Çünkü orada İsrail. Bir şey
4: siz devam edin buyurun.
3: Savcım.
4: Siz bakın, daha güzel izah ediyorsunuz.
3: Lübnan
4: akademik daha, olarak.
3: Estağfurullah Sayın Savcım. Bakın İsrail kaybetti dediniz ya hepimiz aynı fikirdeyiz. Hakikaten kayıptı.
2: Ya İsrail şunu kaybetti. Amerika'daki desteğini kaybetmek üzere.
3: Acaba
2: daha
3: öyle
2: kaybetmedi.
3: Mi? Acaba öyle mi?
2: Acaba öyle. Gidişat öyle.
3: Teknik sordunuz ya ben o yüzden kimse yanlış anlamasın. Ben örneklerim falan şey olsun diye, anlaşılsın diye veriyorum. Lübnan'da güneyini komple ele geçirdi İsrail. Ve çıkmayacağını bugün deklare etti.
2: O zaman askeri başarısı var.
3: Buyurun.
2: Orada.
3: Buyurun. Batı Şeria.
1: Of, tabii.
3: Eskiden biliyorsunuz %85
1: evet.
3: Filistinliler eldeyken şu anda oran %15'e düştü. Gazze şeridinde şu anda büyük bir soykırım var. Hala orayı bombalamaya devam ediyor. Gazze şeridinin kontrolünü içten de dıştan da İsrail sağlamaya çalışıyor. Bakın. İsrail o kadar kurnaz bir Siyonist yapıyla bezenmiş durumda ki sizi İran'la oyalar gider Litani nehrinin güneyinde sarı hat kurdum der.
2: Yani şöyle bir sonuç çıkıyor. Askeri olarak hem İran kazandı hem İsrail kazandı.
3: İsrail topraklarını genişletiyor.
2: İran da genişletiyor.
3: O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Beyrut'tan başlar bizim güvenliğimiz diyor. Hı. Halbuki şunu söylüyor. İsrail seni gördüm. Beyrut'ta seni karşılayacağım. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer Sayın Cumhurbaşkanımız seviyesinde bunu söylüyorsa bir Beyrut Tugayı var elimizde demektir. Nasıl ki elimizde bir Gazze Tugayı varsa bunu söylüyor.
2: Ne demek Gazze Tugayı var elimizde?
3: Elinde bir Tugay oluşmuş.
2: Gazze'ye yönelik
3: müdahale edecek bir Tugay var elinde demektir. Ve bunlar şu
4: Tugay kaç kişiden oluşuyor?
2: Tugay nasıl
3: Sayın
2: bir şey?
3: Sarcım, 5.000 mi? İla 10.000 arası bir kuvvettir.
4: Değil mi?
3: Yani çok
4: Tümen 10.000 pardon. Tümen 10.000, Tugay'da 5.000 demek ki.
3: Kıbrıs'ta var Tümen.
4: Evet.
3: Tümenlerden biliyorsunuz
4: kaldırdık. Evet.
3: Tugay şu anda dünyadaki en
4: askeri operatif... savcılığımı konuşturayım biraz.
3: Tugaylar şu anda dünyada hatta uluslararası ortamda NATO dahil tek başına operasyon yapabilecek en düşük seviyedeki birlik demektir.
4: Bravo.
3: Ve bizim Tugaylarımız tek başına isterlerse istedikleri yerde hem hava indirimi hem uçar birlik hem denizden çıkarma amfibi harekat her şey yapabilecek donanımdadır. Teknik detay vermeyelim. İstihbarat desteği, hava savunma desteği, manevra birlikleri, komando birlikleri, özel kuvvetler her türlü birlik emrine girer. O yüzden Beyrut'u görüyor şu anda Türkiye. Onun için şu anda İsrail katil devleti net söyleyelim. Hiç öyle kıvırmaya gerek yok. Şu an Beyrut'ta adamlar. Havadan ve karadan abluk altına almışlar. Nerede? Gazze ve Batı Şeria'da. Bunu kıvırmaya gerek yok.
0: Cambaza
3: İsrail bak, ilerlemeye bak, devam ediyor. Arzu Mevut adı altında, başka bir takım politik hedefler adı altında, askeri anlamda o katil sürüsü adım adım gidiyor. Hizbullah'ı bahane ediyor, Hamas'ı bahane ediyor, Husileri bahane ediyor, Şii milisleri İran'ı bahane etmek suretiyle şu anda adım adım kuzeye gidiyor. Beyrut'tan sonra ne var Sayın Savcım?
0: Suriye.
3: Laskiye var.
4: Laskiye var.
3: Tartus var. Sonra ne var? Hatay var.
4: Aa.
3: Sen buna müsaade mi edeceksin?
4: Aa. Tabii şeyleri, hayalleri bu.
3: Beyrut'la Hatay arasında ne var? Laskiye, Tartus var sadece. Kısa bir mesafe. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları görmüyorlar mı? MİT bunu görmüyor mu? Askeri analistler bunu görmüyor mu? Biz Şam'da durdurduk onları. Bunu görmüyor mu İsrail? Görüyor. O yüzden Türkiye savaş ilan etti.

0: şey İsrail'in Türkiye'yle savaşmak.
1: Tabii ki.
2: Yani, orada da şöyle bir şey var.
1: Ama bu zaten Suriye coğrafyasında olacak Kürtçe.
2: Evet. Orada da şöyle bir şey var. Beyrut'u işaret etti. Cumhurbaşkanımız var. Bir şey daha işaret etti. Kıbrıs.
0: Evet.
2: Söylendi.
0: Evet.
2: Bakın Kıbrıs konusu, yani Türkiye'den korkuyorlar ya. Bizim Aryan demeyelim, ne diyelim, en hassas böyle hani darbe aldığımızda biraz sersemleyeceğimiz bir yer neresi diye sorarsanız Doğu Güneydoğumuz değil.
1: Kıbrıs'ta. Oradan Kıbrıs. Önce Kıbrıs'ta olacak.
2: En hassas
1: ve
2: yani.
1: Adalar Denizi'nde ve Kıbrıs'ta biz belki de bir müsaademe yaşayacağız ya da oradaki sürtüşmeleri göreceğiz. Çünkü İsrail hiçbir zaman, az önce Kemal Hoca'nın dediğinden ne anlıyoruz? İran konusunda cambaza bak diyerek kendisi bütün dünya kamuoyunu oraya yönlendirerek kendisi canın istediği gibi kendi kenarlarında yerleşti. Burada da Türkiye ile ilgili de ilk önce bizi Kıbrıs'tan, Adalar Denizi'nden, Yunanistan tarafından yıpratmaya çalışacaktır. Hiçbir zaman doğrudan bizimle savaşmaz. Ancak son raddeye, son noktaya geldiğinde bunu yapabilir. Ama sürtüşme...
0: Hiçbir son noktada da İsrail'in...
1: Olmayacak böyle. Bence. Kıbrıs ve Suriye üzerinde olacak.
0: Ya İsrail ile Türkiye savaşırsa net söyleyelim. Türkiye büyük yara alır ama İsrail yok olur.
1: Sadece İsrail ile savaşırsa
0: yok olur yani.
1: Sorun yok. Ama yanında bunun İngiltere'si...
2: Genel vali atarız oraya o zaman. Yani bir büyükelçimizi yani. Tel Aviv'e göndeririz.
1: Kudüs valimiz hazır zaten.
0: Türkiye bir 10 yıl, 20 yıl kaybeder.
2: Yok.
1: Kudüs valimiz hazır.
2: Mümkün değil. Daha da güçlenir Türkiye.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Çok daha fazla güçlenir. Yani bravo. İsrail yok ettiğinizi düşünsenize. Ya etraftaki tüm ülkeler rahatlar.
0: Dünyada artık değil mi şey?
2: Ortadoğu
0: yani.
2: Bir barış bölgesi olur. Oraya artık biz ne deriz? Ortadoğu demeyiz. Mezopotamya deriz.
0: Evet, kurtuluş.
1: Şimdi Osmanlı'nın olduğu gibi.
0: Benim uylandığım şey şu. Küresel medya bir şey tekrarlayarak söylüyorsa yalan bu.
3: Evet.
0: Küresel medya ne diyor? İran kazandı, İran kazandı. Ben bundan huylanıyorum. Sen ne diyorsun? Evet.
3: Yani bu 1979'a döneceğim. Bakın Camp David'de Mısır yenilgiyi ilan ettiğinde yeni Mısır İran'dır dediler. Sonra İran'la bugüne kadar gelen bir çekişme ve İsrail'in nüfuz alanını büyütmesi. İşte Kemal Hocam'ın o bahsettiği bugünkü gibi ya Lübnan'a gitti. Batı Şeria'yı ilhakını tamamlamak üzere Gazze'de soykırım yapıyor. Velhasıl bunların İsrail'in bu Orta Doğu'da o sürekli düşmana neden ihtiyaç duyduğunu anlamamız gerekiyor. Yani genişlemek, nüfuz alanlarını arttırmak, Orta Doğu'da bu Müslüman coğrafyada ki bölgesel kuvvetini takip etmeye çalışıyor. Şimdi İran'la ilgili savaşında da 79'dan sonra İran'la çekişmeleri sonucu geldiğimiz nokta bir savaştı. Ama şu an ortaya çıkan tablo ne? Ya aslında bunlar bir şeyler yapıyorlar, biz de bir türlü anlayamadık bu savaşın nedenini ama bir taraftan da İran'ı da güçlendirdiler.
0: Hayır, şimdi şöyle bir algı var. Bir kere İran Amerika'yı saldırttı ama savaşın kazananı galibi Amerika mı İran mı diye soruluyor ve İran deniliyor ya, savaşın galibine.
3: Teknik maddi olarak bir defa çok büyük güç, yani çok büyük sıkıntılar yaşadı, çok büyük kayıplar yaşadı İran. Başta dini liderini kaybetti ama bir rejimi koruyor. İkincisi bir anlaşmayla ambargo ve abluka kaldırılırsa elinde çok ciddi bir ekonomik kaynak var. Kendisini çabuk olarak toparlayabilecek bir güce sahip. En önemlisi yani bu savaşta fiili olarak İran Körfez üzerinde bir güce sahip oldu.
0: Evet.
3: Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt bu devletler üzerinde bir güce sahip
0: reklam süresi
3: sahip
0: geliyor.
3: Oldu.
0: Son Abdurrahman'a soracağım. Abdurrahman, İran bundan bir yıl öncesine göre daha mı güçlü, daha mı güçlü? Çok kısa cevap.
4: Psikolojik olarak
0: her türlü.
4: Yani bence halen güçlü.
0: Yani daha mı güçlü, daha mı az güçlü? Yani
4: ya, şu anda mesela son dakikalara bakıyorum. Milyonlarca insan halen sokaklarda.
3: Ya Cemil daha güçlü ya. İsrail'i vuruyor, Amerika'yı vuruyor. Ya, iki gün önce Amerikan helikopterini düşürdü. Yani güçlü demek psikolojik olarak.
0: Ama kime İran'a karşı savaşıyorsa İran Lübnan'ı ele geçirdi. Yani
1: İsrail.
0: İsrail Lübnan'ı ele geçirdi. Sen bizi bir reklama yolla. Daha konuşacağız herhalde
5: evet,
0: bu konuları.
5: Sevgili izleyiciler, kim kime yendi önümüzdeki bölümde tekrar araştırmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz ara veriyorum.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İmam ve müezzin girdikleri gölette boğuldu. Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi. İki din görevlisini suda hareketsiz gören vatandaşlar duruma ekiplere bildirdi. 112 ekibi zamanla yarıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri iki din görevlisini sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gedikli ve Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılan müezzin Mustafa Gedikli Trabzon'da, Rüstem Özdemir ise memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanacak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Adana ile Osmaniye arasında seyahat kısalacak. Yolculuk daha güvenli ve konforlu hal alacak. İki kenti birbirine bağlayan 36 kilometrelik hatta hummalı çalışma var.
6: Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçeleri arasındaki karayolu duble yol oluyor. Böylelikle iki ilçe arasındaki yolun standardı yükseltilirken karayolundaki trafik güvenliği de artırılmış olacak.
7: Ya duble olması hem trafik açısından hem vatandaşın sağlığı açısından kazalar az olur, gidiş geliş mesafesi az olur. Yani rahat bir şekilde bir yolculuk yaparız.
5: İki nokta arasında bir saat süren ulaşım 40 dakikaya düşecek.
6: İki ilçe arasındaki karayolunun duble yol olmasıyla birlikte iki ilçe arasındaki seyahat süresi de azalmış olacak. Ve şu anda çalışmalar etap etap devam ediyor.
7: Yolun dar olması trafiği bazen kaldırmıyor. Tırlar, taksiler yani rahat bir şekilde gidip geliyorlar. Yolun geniş olması, duble olması her zaman için iyi.
5: Yol yapım çalışmalarının 2026 sonunda tamamlanması planlanıyor.
8: Ya yol güzel bir şey. Yani yolun olması demek ne demek, ulaşım demek ne demek. Yani güzel bir şey. Harbiden güzel bir şey.
5: Otoyolda heyelan ve su baskınlarını önlemek için nefesler de planlandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Güvenlik ipini bağlamadan köprüden aşağı atılan kadın ihmal nedeniyle can verdi. Adrenalin için yapılan aktivite facia ile bitti. Trajik kazanın adresi Brezilya. Ülkenin São Paulo eyaletine bağlı Limeria kentinde bir kişi halatla yüksekten atlama etkinliği olarak bilinen bungee jumping yapmak üzereydi. İki çalışan genç kadını köprüden aşağı bırakmak üzere kaldırdı. Kask ve ekipmanları hazırdı. Ancak görevliler ölümle yaşam arasındaki bağ olan güvenlik halatını kadına bağlamayı unuttu. Çalışanlar genç kızı köprüden aşağı attıktan sonra halatın bağlı olmadığını fark etti. Ancak iş işten geçmişti. 40 metre yüksekten yere çakılan 21 yaşındaki kadın oracıkta hayatını kaybetti. Bazı organizatörler kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin helikopter destekli operasyonuyla kaçan iki kişi kıskıvrak yakalandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. São Paulo polisi olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Dünya Kupası başlıyor. Benim izlediğim ilk Dünya Kupası olacak Türkiye için. Oldukça heyecanlıyım.
11: Çok mutlu, çok sevinçli geldik. Enerji dolu geldik. Yalnız biraz üzünlü oldu tabii ki. Ama sağlık olsun. Umarım başaracağız.
12: Vallahi milli takıma inanıyoruz. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyoruz.
4: Milli heyecan uyku uyutmadı. Binlerce vatandaş sabahın ilk ışıklarıyla meydanları akın etti. İstanbul'daki milli maç heyecanı drone kameralarına böyle yansıdı.
13: Çok heyecanlıyım. Sabah namazımızı kılıp geldik. İnşallah iyi sonuçlar bekliyoruz. Milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyoruz.
14: Heyecanlı mıyız?
15: Bayağı heyecan var. Biz Kosova'dan geldik. Türkiye'yi destekliyoruz ama burada yaşıyoruz. İnşallah Türkiye kazanır. Gönülden Türkiye kazansın diyorum.
16: Öncelikle mağlubiyetle başladık. Bu çok üzücü. Ama ben yürekten inanıyorum ki gruptan kesinlikle birinci veya en kötü ikinci olarak çıkacağız. Kimse moralini bozmasın.
4: İstanbullular Amili futbol takımının karşılaşmasını meydanlara kurulan dev ekranlardan coşkuyla takip etti. O noktalardan biri de kağıthaneydi.
17: Yani arkadaşımla hiç uyumadan geldik. Çok umutluyduk. Aslında çok güzel oynadı bizim çocuklar. Ama çok sağlamdı karşı tarafta. Ama hala umudumuz var. Son değil. Hala umutluyuz.
4: Fatih'te ise 7 Kule Hisarı'nda dev ekran kuruldu.
18: Dünya Kupası'nın heyecanıyla vatandaşlar 7 Kule Hisarı'nda yerini almaya başladı.
19: 24 yıl sonra Dünya Kupası bak harika bir. Biz o zaman çocuktuk daha zaten. Küçücüktük. Kimimiz 15 yaşında, kimimiz 8 yaşındaydık. Bize bu duyguyu tekrar yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz onlara.
20: Dünya Kupası'na gittiğimiz için mutluyuz. İlk defa izleyeceğiz. 26 yaşındayım. Allah büyük inşallah kazanırız.
4: Pendik'te de coşku büyüktü. 20 bin vatandaş sabahın erken saatlerinde meydanı doldurdu.
21: Yani turnuva maçı. Bir maçlık bakmayacağız. Burada iki maçımız daha var. Yani küllerinden doğacağına inanıyorum.
22: Vallahi 24 yıl aradan sonra müthiş bir organizasyon var burada. Güzel bir gündü. Yalnız şu an yeniliyoruz. 2022'de de kötü başlamıştık ama iyi gitmiştik. İnşallah milli takımımız ilerleyen maçlarda daha iyi olacak ve ülkemizi gururlandıracaktır.
4: Aileler, gençler ve çocuklar dev ekranların karşısında milli takım için tek yürek oldu. Esenyurt'ta da vatandaşlar en iyi yeri kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sultanbeyli Meydanı da hınca hınç doldu. 10 binden fazla kişi ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu. Maç izleyen vatandaşlar havadan böyle görüntülendi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
23: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
4: TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışına başlıyor.
24: Yeni TOKİ kampanyası ile birlikte orta gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Satışlar 15 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
4: Süreç başvuru önceliğine göre yani ilk başvurunun avantajlı olacağı şekilde işleyecek. Üstelik açık satış kampanyasına gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu da bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak.
24: Ev hayali kuran vatandaşların merakla beklediği projedeki örnek dairelerden birindeyiz. İşte içinde bulunduğumuz bu daire 2+1 ve yaklaşık 85 metrekare ölçüsü var. Oldukça kullanışlı ve konforlu.
4: Belirlenen şartlara uyanlar bütçelerine uygun ödeme planını seçip dairelerine kavuşacak. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. Konut fiyatları ise 2,1 milyondan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında vatandaşlara 3 farklı ödeme planı sunulacak. Evin bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyenler %8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından yararlanacak. Peşinatın %25'ini peşin, kalan %25'ini 1 yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
25: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'a gündem tam gaz devam ediyor. Şimdi CHP sorunsalına geleceğiz ama dünyanın sorununu bitiremedik daha. Şimdi onu bir toparlayalım. Geçen bölümde şunu konuştuk. İran kazandı deniyor. İran mı kazandı? Amerika kaybetti deniyor. Gerçekten Amerika kaybetti mi? İsrail kazandı mı, kaybetti mi? Bütün bunları konuşuyorduk. Evet, bir özetleyin Sayın Savcı. Kim kazandı, kim kaybetti?
3: Şimdi şöyle azizim. Yani savaşın maddi kısmına, görünen kısmına baktığımız zaman Amerika ve İsrail İran'ın bütün hava kuvvetlerini yok etti. Efendim tankını, topunu yok etti. Dini liderini şehit etti. Yani sonuçta
25: bir
3: adam...
25: İran vatandaşı bir yıl öncesine göre daha iyi durumda mı, daha kötü durumda
3: Bak,
25: mı?
3: Bak, vatandaş pozisyonunda daha kötü. Yani ekonomik olarak daha kötü. Sıkıntı ayrı bir konu. Ama psikolojik olarak söylüyorum. Şu an İran vatandaşı bir yıl öncekinden daha mutlu. Neden? Çünkü bu bütün bu harekete rağmen, bütün bu bombalara rağmen İran caydırıcılık kapasitesini test etti yani. Şu anda İran bir yıl önce kimin aklına gelirdi? Durduk yere İsrail bombalamadan İsrail'e bomba atacağını kimse hayal bile edemezdi. Ki geçen hafta attı değil mi komutan?
0: Evet.
3: Bak, ilginç bir şey. İki, Hürmüz, deminden beri söyledik. Hürmüz boğazına sahiplendi adam. Bak, bu siyaset tarihinde çok önemli. Uluslararası siyasette de...
25: Peki ama İran'ın düşmanı İsrail, o da bütün Lübnan'ı ele geçirdi.
3: Evet.
25: Şimdi kim kazanıyor burada?
3: Ama bak, şimdi buradaki şeyi psikolojik olarak yorumlamak lazım. Algı olarak yorumlamak lazım. Bir de İran'ın, mesela bu savaş niye başladı? İran'ın rejimini yok etmek için, ortadan kaldırmak için güya. Hedefi buydu. Ama savaştan sonra şu gün itibaren söylüyorum, şu gün yarın bilemem. Ama İran kendi rejimini tahkim etmiş oldu. Şimdi burada psikolojik olarak, algı olarak uluslararası siyaset anlamında İran kazandı. Bak, İran Amerika'yı...
25: Algıyla gerçek arasında fark var o zaman.
3: Var. Var. İsrail bak, Lübnan'ın güneyinde bazı yerleri işgal etmesine rağmen dünyanın bütün halkları gözünde rezil oldu.
25: Ama askeri olarak onun bir önemi yok diyor Kemal Hoca. Yer aldı mı aldı. Askeri olarak öndesin.
3: Azizim, bunu almak başka bir şey, tutmak başka bir şey. Komutanlar daha iyi bilir. Sen şimdi bugün itibarıyla soktun oraya, askerini de soktun, tankını, tüfeğini de soktun.
0: Tutmayı kastediyoruz zaten. Ha. Tutmayı kastediyoruz.
3: Evet.
0: Almaktan ziyade.
3: Şimdi
25: tutabilecek mi Lübnan'ı?
3: 3 yıl sonra tutacak mı? 3 ay sonra göreceğiz.
25: Lübnan'ı tutabilecek mi?
3: Bak, göreceğiz.
0: Burada, Golan Tepelerini tuttular.
3: Şimdi tabii devir çok değişti. Eğer şu anki pozisyon olsaydı, şu anki algı olsaydı Golan Tepelerini de tutamayabilirlerdi. Bak, söylüyorum. Şimdi burada bir de şu var. Kazanan aslında Türk halkı oldu ya. Bak, hakikaten nasıl kazandık? Şu anda biz kendi yöneticilerimize çok güveniyoruz. Kendi yöneticilerimize çok inanıyoruz. Biz şimdi burada böyle konuşuyoruz ya, işte şurası böyle, burası
25: ama
3: böyle.
25: Ama stratejik olarak biz de avantaj sağladık, ama petrol fiyatı arttı mesela.
3: Ha, tamam, bu 3-5 ay cebimizde biraz daha fazla para çıkar, ama seneye farklı bir şey olur. Göreceğiz bunu. Şundan eminiz ama. Öyle rahatız ki şu anda bizi yönetenlerin kabiliyetleri, tavır ve tarzları, uyguladıkları uluslararası politikalar ve dış politika. Şimdi biz biliyoruz ki burada oturanlar ve bizi seyredenler, hepimiz birden millet olarak şundan çok eminiz. Biz burada benim bildiğimin 100 katını bizim MİT biliyor. Dışişleri biliyor. Genelkurmay daha çoğunu biliyor. Efendim, İçişleri en çoğunu biliyor. Ve bunlar için benden çok hazırlıklılar. Bütün hazırlıklarını yapıyorlar. Kemal Komutan'ın söylediği gibi, bak, bir tugayımız Kudüs için hazır. Bir başka tugay belki Beyrut için hazırlanacak. Bir başka tugay, zaten birkaç tugay Şam'ı koruyor. Yani şimdi bunları boş şey yapmayalım. Bir de biz şimdi kendi yöneticilerimize şu anda hakikaten çok güveniyoruz.
1: Bak Orta Doğu'da her türlü ateş yanıyor. Etrafımızda füzeler uçuşuyor.
25: Biz bombalar. Tatil planları yapıyoruz.
1: Biz tatil planları yapıyoruz. Kimin için? Ya Allah razı olsun kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor bunları ya. Cumhur İttifakı yapıyor. Bak şu ortamın şeyini bir de nasıl özgüvenliyiz değil mi? Şöyle. Kardeşim bunu da söyleyeyim arkadaşlara. Laf bırakayım. Bak bir şey söyleyeyim. Artık Orta Doğu'da kimse Türkiye'ye savaş açamaz.
25: Dünyada diyelim, sırf Orta Doğu'da
1: ya
25: değil.
1: Ya dünyada kim geldi? İran mı şey, ne var, Çin mi geldi bizimle savaşacak? Çin'in haddine mi ya? Çin 2000 sene önce de savaşamıyordu bizimle. Çin kim? Amerika mı gelecek? Dünyayı boş ver. Dünya
25: İran'ı bile şey yapamadı.
1: O ha yani dünya bitti ya. İngilizler mi gemiyle gelip de İngiliz gemisini yarı yolda batırırlar. Bizim Akya torpidosu var ya ikiye bölüyor. Gemiyi ikiye bölüyor ya. Kimse de görmüyor. Ey büyük Türk milleti gerçekten. Bak söylüyorum. Bu İsraillilere de söylüyorum. Bak açık konuşuyorum. Ben 40 yıl savcılık yaptım. Hiç kenardan konuşmam. Kitabın ortasından konuşuyorum. 10 yıl sonra. Bak söylüyorum. 10 yıl sonra eğer ölmez de hayatta olursa Netanyahu da, İsrail Genelkurmay Başkanı da, Savunma Bakanı da, bu Gazze'de soykırım yapan bu alçak takımı ne? Türkiye derdest edecek ve yargılayacaktır. Söylüyorum.
25: Türk savcıları mı yargılayacak?
1: Türk savcıları yargılayacak. Büyük Türk milleti adına Türk yargısı bunları 10 yıl sonra 2035 yazalım buraya. İnşallah benim de yaşım buna müsait bir 10 yılda Allah gösterir. Bak söylüyorum.
2: İnşallah.
1: İsrail bir de Yunanlı kardeşlerimize ya Yunanlılar bizim 400.
25: Şu adaları rahat bıraksınlar onları.
1: Bak Yunanlı kardeşlerimiz diyorum değil mi? Niye? Arkadaşım biz 400 yıl beraber yaşadık. 400 yıl biz Yunan'ı besledik ya. 400 yıl biz besledik. Biz koruduk, biz yönettik. Bak kardeşiz biz. Komşuyuz. Tamam. Diyorum ki ey Yunanlı kardeşler. Ya onun bunun lafına inanmayın. Onun bunun kolpasına gelmeyin. Bak bu adalara, Adalar Denizi'ne sizin sahip olma ihtimaliniz de yok. Hakkınız da yok. Burada sizin bu kadar hakkınız yok. Gelin iki komşu olarak aslanlar gibi oturalım. Samimiyetle, ciddiyetle ve ahlaki olarak, adil olarak konuşalım kendi. Yani bu şeye İsrail'e ona buna güvenmeyin bir. Bunlar sizi yarı yolda koyar. İki. Üçüncüsü ya uluslararası sistem battı zaten. Küresel bütün evet. Kurumlar, bütün şeyler battı. Avrupa Birliği'ne de çok güvenmeyin arkadaşım. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkeleri zaten Türkiye ile anlaşmak için yanıp tutuşuyor. Yani bu savunma sanayinde ve teknolojisinde evet. Geldiğimiz seviyede bu kardeşlerimize de
25: ne oldu?
1: İlker Bey bir şey diyecek ama.
2: Biraz da biz konuşalım.
25: Yok yok bitirsin geliyor sıra.
6: Daha var ya bak.
1: Ya İlker sen konuşmasan da olur ya. Allah Allah.
2: Şimdi Sayın Savcım'ın dediği gibi dünya artık ne Doğu eskisi kadar güçlü evet. Ne Batı eskisi kadar emniyetli. Savcım'ın dediği gibi güç merkezleri artık kendi ağırlıklarını taşıyamaz hale gelmişler. Ve dünyada artık çok kutuplu değil belki kutupsuz bir yere doğru dünya evriliyor. İstikrar ve güven adaları oluşacak. Türkiye'de kendi çevresindeki bu istikrar ve güven adasını teşkil edebilecek bir durumda. Bundan sonra da zaten İran Savaşı belki bir mola verse bile arkasından Cemil Bey Hindistan'la Pakistan'ı savaştıracaklar. Belki Çin-Tayvan savaşacak, çip krizi olacak. Bu çip krizinden tedarik zincirleri etkilenecek. Yani
25: o tedarik zincirlerini çökertmeden bırakmayacaklar.
2: Evet bunları yapacaklar. Yani pandemide başlayan süreci devam ettirecekler. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri çok güçlü. İşte Türkiye çok güçlü tamam. Fakat savaş her zaman cephede olmuyor. Eğer biz sosyal medyaya ya da ne bileyim algı operasyonlarına karşı ülkemizin, milletimizin, insanlarımızın dimağını, fikriyatını, hissiyatını muhafaza edemezsek oradan çok büyük taarruzlar geliyor. Sayın Savcım haklı. Türkiye, Türk Devleti çok güçlü. Biz bunu senelerdir söylüyoruz. Ama Suriye'de de bunu gördük. Türk Devleti güçlü olmasaydı biz Suriye'de şu anda bir etki alanı oluşturamazdık. Libya'da, Afrika'nın birçok yerinde, Kafkasya'da bir etki alanımız oluşmazdı. Ama sadece bu alanda güçlü olmak yetmiyor. Bizim halkımızı bilinçlendirmemiz lazım. Halkımızı eğitmemiz lazım. Halkımızın aklını, fikrini, dimağını, idrakini canlı tutmamız lazım.
25: Yoksa... Yani şöyle bir durum var. Öyle bir kesim var ki.
2: Evet, ona geleceğim.
25: Şu, yani Türkiye'de şu anda biz CHP'ye de geliyoruz yavaş yavaş. Yani zannedersin ki savaşı kaybeden Türkiye yani, değil mi? Öyle bir kesim evet. var.
2: Şimdi zihinlerin fethini engellememiz lazım bizim. Yani biz silahlı kuvvetlerimiz olarak az önce Kemal kardeşim de dediği gibi biz artık etrafımızdaki, interlandımızdaki yerler için, kendi ülkemiz için değil, oralardaki yerler için askeri birlikler kurguluyoruz. Planlar, stratejiler geliştiriyoruz ama zihinlerin fethini nasıl engelleyeceğiz? Bizim buna çalışmamız lazım. Yani ülkemizde belli bir grup...
25: Askerin işi midir bu?
2: Değildir.
25: Değil midir? Bu, psikolojik savaş?
2: Ya psikolojik savaş tamam. Karşıdaki orduyla savaşırken senin ordunun yaptığı bir psikolojik savaş vardır ama bu esasen bence siyasetin ve devletin konusudur. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Dündü galiba yapay zeka ile ilgili bir konuda. Şu kadar insanı eğiteceğiz, şu kadar bu konuda uzman yetiştireceğiz.
5: Çok yani, önemli ya yapay zeka. Bu, bence otomobil üretmeyi bırakalım.
6: Şey
5: ya
6: işte bu başkanı
2: bu devletin, devlet aklının uyanık olduğunu, ayakta evet. olduğunu bence biraz geç kalmış dahi olsa ciddi olarak bu işe eğildiğini gösteriyor. Ama sadece demek istedim sadece silahlı kuvvetlerimizin
25: yapay zekayı değil, gerçek zekayı da kontrol
2: evet,
25: etmemiz
2: tabii,
25: lazım.
2: Gücüyle iktifa etmememiz lazım. Bizim şu anda savaşların evrildiği yönler, başka yönler buralarda çok fazla uyanık olmamız, çok fazla evet. strateji geliştirmemiz lazım.
25: Kemal Hoca, şimdi bu Fransa yani... var bir de. Fransa var bir
2: evet.
25: de. Bu Yunanistan'a falan iyice arka çıkıyor. Yani bu İsrail, Fransa, Yunanistan falan böyle bir cepheyle mi karşı karşıyayız biz?
7: Şimdi Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'a yapmış olduğu bir takım hamleler uluslararası hukuka aykırıdır. Çünkü orada anlaşmalar var. Hatta hatırlatalım 1960 Londra-Zürih anlaşmaları Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş anlaşmalarıdır. Geçerlidir. Sadece 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından münhasıran yapılmıştır. Ve o bölgede soydaşlarımızın bence Rumların dahi can güvenliği sağlanmıştır. Bu bize garantörlük anlaşmasının içerisindeki ek protokolde verilen etkiler dahilinde yapılmıştır. Çünkü Türkiye o zaman hem İngiltere hem Yunanistan'a gitmiş ve müracaat etmiştir. Yanaşmamışlardır. O yüzden Fransa'nın oraya müdahalesi, oraya bir şey göndermesi.
25: Yunanistan'la iş tutmalarından huylanalım yani, mı yani?
7: Şöyle Yunanistan'ı tek başına dikkate almayınız.
25: Yunanistan yoksa.
7: Almayınız yani kesinlikle dikkate almayınız. Ama dikkate almanız gereken arkada bir Avrupa Birliği var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin garnizon desteği var. Bu evet. ikisine dikkate alınız lütfen.
25: Ama Fransa neden? İle Amerika'nın da sanki arası iyi değil. Böyle bir
7: Fransa'yı da çok bir... dikkate almayınız. Hukuken alınız ama.
2: Uçuk devlet demişti.
7: Yani ben onu işte öyle hatırlıyorum ben de doğru. Ama dikkate alınacak olan şey burada Avrupa Birliği'nin oradaki... Güney Kıbrıs Rum yönetiminin içine almasından kaynaklı dezavantajı var. Politik destek sağlar ya da askeri destek de sağlar. Ama Amerika oraya yerleşti. Güney Kıbrıs Rum yönetimine İsrail ve Amerika yerleşti. Hatta İsrail daha da yerleşti. Çok iş tuttular birlikte. Fakat Akdeniz'de şu anda Adalar Denizi dahil Türkiye'nin hamleleri oradaki oyunu bozdu. Akdeniz'i kesinlikle bozdu. Doğu Akdeniz özellikle.
25: Nedir Libya ile olan anlaşma? Mısır'la.
7: Bir Libya, Mısır'la yakınlaşma. Lübnan'la bile bir şekilde biz biliyorsunuz bazı şeylerde anlaştık. Bir kıvırma oldu arada ama çok önemli değil. Suriye zaten birlikte iş yaptığımız bir ülke. Kıbrıs'ta var olmamız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olmamız bizim o Doğu Akdeniz'de garantörlüğümüzü ilan etmiş anlamına gelir. Adalar Denizi'nde sorunlar var. Türkiye daha önceki sizin yayınlarınızda ben şöyle bir şey söylemiştim. Epey oldu ama. Adalar Denizi'yle ilgili sürekli bir şöyle bir algı var. Yunanistan silahsızlandırılması gereken adaları silahlandırıyor.
25: Evet.
7: Yunanistan işte 12 mile çıkartacak. Yunanistan fır hattını genişletecek. Zaten 10 mil diyor. Ya da işte ne bileyim kıta sahanlığını ilan edecek. Meis adası etrafındaki kıta sahanlığıyla beraber neredeyse bizim ne var onun karşısında? Kaş var. Kaş'tan
25: uçak
7: yukarıya doğru.
25: Üstünde falan.
7: Belki yukarıya doğru 12 mil gidiyor. İçimize yani, evet. Şimdi gemileri bizim karalardan geçirecek. Böyle algı vardı, hatırlıyor musunuz?
25: Biz ben, onu

0: Hatta sordum ben ne yaparız diye. Siz dediniz abluka kurarız. Onda da Yunan basında manşet olmuşuz galiba.
1: Öyle bir şey olmuş
0: öyle
1: galiba.
0: Öyle bir şeyler olmuş.
1: Yani dedim ki o zamanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti stratejik sabır konusunda bir numaradır dünyada. Bak Amerikalılarda bile yoktur. İngilizler onu kaybetti. Eskiden onlardaydı. Bizde dedim ki hatırlıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ajandasına girecek burası ve görün ne olacak. Hemen arkasından neler oldu? Marmara Denizi, Karadeniz, Adalar Denizi ve Akdeniz'i kapsayan deniz kurdu iki tatbikatı başladı. Devam ediyor hala. Bakın dört denizden bahsediyorum. Şimdi burada ne var
2: biliyor musunuz? Mavi vatan yasasını çıkaracağız.
1: Hemen arkasından.
2: Bu çok önemli.
1: Hemen deniz yetki alanları yasası. Evet. 1995 meclis kararı var. Kasus belli. Savaş ilanıdır.
2: Evet.
1: 12 mil. Onu da içine katacaklar. Tazelenmiş olacak. Dolayısıyla ajanda yani şu radara girdi şu anda Adalar Denizi. O yüzden Sayın Savcım'ın Yunanlı vatandaşlarına seslenmesi çok doğru. Dikkat
0: Yunanlı
1: edin.
0: Yunanlı vatandaşlar da birbirlerine sesleniyorlar.
3: Hangi adaları alacağız onu söyleyin. Hangi adaları şimdi alacağız?
1: Efendim 152 tane orada ada adacık kayalık kayacık var. Arada
3: 300
1: bir
3: biliyordum.
1: 3000 ada toplamda 3000 var toplam. Ama egemenlik hakkı henüz kimse
0: gri alanda olan 150 tane ada var. Veya bizim Egaidak ama dediğimiz, tam ismi koyulmamış değil mi?
1: Evet yani belli değil kimin olduğu. Yunanistan benim diye yani kendisine
0: Kardak
1: ait diye.
0: Kardak gibi mi yani bunlar?
1: Kardak tam örneği. Oralara gidip bir bayrak dikiyor. Bir tane çoban gönderiyor 4 keçiyle beraber. Ya da oraya bir tane aile koyuyor 4 kişilik. Oraya bir kulübe yapıyor yanına bir bayrak dikiyor falan. Ya, neredeyse bu adaları ufak ufak.
0: Bazen tavşan koyuyorlar, oluyor. Tavşan adası oluyor. Keçi
1: değil mi? Öyle,
0: koyuyorlar,
1: evet. Keçi adası. Dolayısıyla eşek adası var biliyorsunuz. Hatta Genelkurmay Başkanları Yunanistan'ın, hatta Cumhurbaşkanları bu adaları ziyaretlerde bulunuyor. Fotoğraf çektiriyor 11 tane askerle yan yana. Cumhurbaşkanı
0: peki kocaman. Bizim için risk değil mi? Burnumuzun dibinde duruyor bunlar.
1: Şimdi bunu yaptılar, bu algıyı oluşturdular. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem yasal düzenlemelerle hem tatbikat, alacak, askeri faaliyetlerle tatbikat gibi oradaki adaları temizleyecekler. Benim tahminim o. Bildiğim bir şey yok ama
0: ilk önce diyeceğiz silahlanıyor, yaparız, ederiz.
1: Silahsızlandırılması gereken.
0: Süre vereceğiz herhalde değil mi?
1: Tabii,
0: falan filan.
1: Ultimaton. Ondan sonra aktaracaklar. Ada adacık kayacıklara belki biz şöyle bir şey var bakın. Ege Adalar Denizi'ni şöyle gözünüzün önüne getirin. Ortadan ikiye bölün. Tam evet. Ortadan ikiye bölün. Hakkaniyet esasına göredir oradaki yetki alanları. Ve doğuda kalan adalar,
0: haritasını koyalım
1: yani
0: baştan.
1: Doğuda kalan adalar, Boğazönü adaları, Saruhan adaları, Menteşe adaları grubu silahsızlandırılması gereken adalardandır. Oradaki kaya kayacıklar, bakın orada 12-6 millik karasuları içine giren,
3: evet,
1: bütün ada adacıklar
3: evet,
1: Türkiye'nin tarafa, olmalıdır.
0: Tabii. Şimdi o harita geliyor.
1: Onun içindir ki diyorum ki mutlaka ve mutlaka. Yunanistan'la 60 kez görüştük bu konuyu. Bakın 60 kez benim bildiğim. 60'ta bıraktım ben çünkü. Bu kadar yoğun temaslardan sonra hala Yunanlılar şunu söylüyor. Ya diyorlar işte biz bu adaların sahibiyiz. Nereden sahibisiniz? Nerede yazıyor bu? Hiçbir yerde yazmıyor.
3: Ama bir notamlama verildi. 714 sayılı bir notamlama verildi Kıbrıs Savaşı sırasında. O 12 mil üzerinden verildi. Hatta Ege'yi ikiye geliyorum böldük Merkay diye oldu. Ben bir manşet attım. Geldiler. Öyle bölmekle Ege ikiye bölünmüyor. Bunun anlaşmalarla olması lazım diye. Ama o günkü paslaşmalarda bu yazıldı.
1: Bizim ortay hattıdır. Ortay hat deriz.
3: Evet o.
1: Tezimiz o.
3: Evet.
1: Heh, var mı harita?
0: Harita burada.
1: Ortay hattı ve hakkaniyet. Bu iki kelime çok kritik bizim için şu
3: an. Tam ortasından geçiyor evet. Benim söylediğim hat.
1: Öbür türlü evet. Yaparsanız eğer yani
0: şimdi
1: 12
0: yarısını
1: derseniz
0: çizdiğimiz zaman böyle çiziyoruz.
3: Evet,
0: bu yarı
3: evet.
0: Bizim, o yarı onların
3: evet,
0: oluyor.
3: Öyle.
1: Tam öyle. Yani tam öyle. Dolayısıyla tam buradaki öyle. Buradaki bu özel bir deniz çünkü Adalar Denizi çok örneği yok. Bir Fransa İngiltere arasında var böyle bir durum.
0: Manş Denizi mi?
1: Evet, o denizin güneyinde yani Fransa topraklarına çok yakın bir İngiliz adası var. Onlar da başka şey iddia etmişlerdi. İngiltere oranın aynen Yunanlılar gibi dedi ki ne adasıydı hatırlayamıyorum şu anda ama bakarız ona. Onlar da kıta sahanlığı var dediler.
0: Hürmüz'de de bir iki tane öyle tartışmalı ada
1: var
0: galiba.
1: Baye ile karşılık tartışmaları. Tüm adaları, büyük tüm, küçük tüm falan. Şimdi dolayısıyla buradaki mesele şu. Ortay hattı tekrar söylüyorum. Hakkaniyet esastır tekrar söylüyorum. 1912
0: Uşi. Kıta sahanlığı dedi mi? Kıta budur değil mi? Yani bunlar kıta, bunun sahanlığı da

0: Öyle mi oluyor?
1: Kıta denizin sahanlı, altındaki uzanımı.
2: Kıta sahanlı dediniz şu, 200 mile kadar, yani kara sularının bittiği noktadan itibaren 200 mile kadar olan,
3: bunu tabii kabaca göstermek lazım. Mesela diyor ki şimdi, şurası işte Sakız Adası. Çeşme'ye ne kadar mesafe? Bakın ne kadar kısa.
0: 2-3 mil.
3: Diyor ki Yunanistan, buranın karasuları tamam, bir şey demiyoruz. Ama bir de bunun kıta sahanlığı var.
0: Karasuları bizim karamıza kadar geliyor
3: tabii,
0: yani.
3: Tabii altta Meis var mesela 2 kilometre. Şurada bakın. Ne diyelim ona? 1.8'den hesaplasak eğer 6 mil bile olsa yaklaşık işte 10 kilometre falan.
0: 6 mil işte.
3: 10 kilometre falan. 10 kilometre. İkisi burada zaten. 8 kilometre de içeri giriyorsunuz. Yani mizansen o şimdi son.
0: Yani bizim karayollarımızda gidemememiz lazım bu kurallara tabii, göre dinlersek. Tabii.
3: O yüzden deniz yetki alanlarını belirlerken adaların kıta sahanlı olabilmesi için sizin bir adalar...
0: Yani bu çeşmede mesela banyoya lazım. Giren birisi Yunanistan'ın kıta sahanlığına girmiş evet, oluyor.
3: İzin alarak,
0: izin alarak banyoya tabii. girmesi lazım.
3: Mesela markete gidecek. Değil mi? Markete gitmeden önce pasaportla geçiş yapacak. Yani böyle saçma sapan bir şey. Dolayısıyla buradaki adaların kıta sahanlı olması için üçüncü tezimiz sizin bir ada ülkesi olmanız lazım. Malezya, Endonezya değil mi? Bunlar ada ülkeleri. Filipinler.
0: Ada ülkesi değil yani.
3: Değil. Ana kıtaya bağlı baksanıza. Dolayısıyla ana kıtaya bağlı adalar bu şekilde kıta sahanlığına sahip olması mümkün değil. Dolayısıyla buradaki
0: ama Yunanistan'a
3: problem.
0: Yunanistan'a kalsa sanki ana kıtayı bırakıp bu adalar üstünden tabii. ada devleti olmayı tercih edecek
3: şimdi,
0: gibi duruyor.
3: Öyle oluyor. Bir de Kıbrıs'ı düşünün. Ta Doğu Akdeniz'e kadar yani şu Adalar Denizi'nden Doğu Akdeniz'e kadar olan bütün Girit'ten itibaren komple her taraf Sevilli haritasına göre Yunanistan'ın. Evet. Şimdi burada bir de 10 millik bir Fırat'lı saçmalığı var. Senin 6 mil kara suyun var. 10 mil uçuş kontrol hattım var. Böyle bir saçmalık olma. 4 mili kafasından uydurmuşlar. Bütün bunların hepsini toparlarsak evet. Yunanistan'a şöyle diyebiliriz. Yunan yönetimine şunu diyebiliriz. Buradaki 12 anlaşması, 23 Lozan anlaşması ya da 47 Paris anlaşması gereğince orada adaların isimleri tek tek kime ait olduğu verilmiştir. Bunların dışında kalanlarla ilgili bir tasarrufta bulunamazsın.
0: Ve de bunlarda da silah tutamazsın.
3: Burada da silah bulunduramaz. Silah da değil, asker bulunduramaz.
0: Asker bulunduramaz.
3: Kesinlikle bunlar yapılıyorsa 3 anlaşmaya aykırıdır. Türkiye'nin buraya müdahale etme hakkı vardır. Tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi.
0: O zaman şey yapalım. Tutsunlar asker ki bizde müdahale bahanesi olsun yani.
3: Olabilir. Tabii bunu yapmak için mesela benim başka bir teklifim de var. Buradaki adalar Yunanistan'a ait olduğu...
0: Satın alalım diyorsunuz.
3: Yani öyle bir şey de olabilir. Parası hazır paraları öyle. Da yok, sıkıntıları var. Avrupa Birliği besleyip duruyor Yunanistan'ı. Hiç gerek
0: şu
3: yok.
0: Şu endiktekileri alabiliriz. Yani kurtulur. Bu Meis biraz şey... Midilli çok büyük yani ama...
3: Alınabilir.
0: O da alınabilir.
3: Yani kuzeyden başlayın işte. Semadirek değil mi? Boğazünü adaları. Limni var. Belki Taşoz bile... Dede Ağaç karşıtı olduğu için, karşıtı olduğu için. Aşağı doğru inin. Midilli... Sakız Adası, şurada gördüğünüz tüm adaları Sisam dahil Meis'e kadar adalar grubundan uygun olanları evet. almak mümkün olabilir. Bu da bir yöntem ve seçenek. Evet. Ama burada bir savaş
0: Fransa
3: çıksın istemiyor.
0: Fransa konusunu ne kadar ciddiye alalım?
3: Fransa'yı
4: bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
4: Ben Kahramanmaraşlıyım ya. Bu Fransızları çok ciddiye almaya gerek yok. Çünkü 12 Şubat 1920'de yani bu millet her türlü silahı bırakmış, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişiz. Bu Fransız dediklerin gelmiş Maraş'ı işgal etmiş. Ama Maraş'ın o kahraman evlatları, müdafaa-i hukuk mensupları 1920'de o Fransızları tahrayla, baltayla, av tüfeğiyle kovaladıklar.
0: Evet zaten en son Kemal Hoca.
3: Hatay'ı da onlardan aldık biliyorsunuz.
4: Hatay'ı sonra aldık.
3: Onlardan aldık ama yani sonra.
0: En son da bir gemi yollamışlardı. Karıştırıp geri evet. yollamıştık değil mi onu? Hangi olayda olmuştu o?
3: Bir gemi yolladılar şey Kıbrıs'a.
0: Hangi şeydeydi o? Bir gene bir krizde yolladılar onu.
3: Şöyle oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fransa, İngiltere, ABD'nin ortak üssü var. Bir tanesi de şeyde Irak'ta üçlü. Orada bir kriz olduğunda Yunan şeyler Fransızlar...
0: Hayır ama bizle ilgili bir krize sanki yolladı Fransa uçak gemisini Charles de Gaulle'ü yolladı.
3: Yani Körfez harekatı esnasında olan bir krizdi o. Çok doğrudan bizimle ilgisi yoktu ama bizimle ilgisi olan şey şu. Güney Kıbrıs Rum yönetimine gemi gönderdiler. Onu diyorsanız eğer
0: olabilir, olabilir.
3: Bir olay üzerine değil. Orada şöyle bir şey var. Önce bir terör örgütü kuracaklar. Bunu söyleyelim. Bir terör örgütü. EOK. C modülünde bir örgüt. Bunun içerisinde Siyonistler olacak. İsrail katil ordusu oraya Mossad'la birlikte bir terör örgütü kurup orada kışkırtma yapacaklar. Tahrik. Gidecekler Türk köylerine işte suikastler, bombalamalar. En kötü senaryoyu söylüyorum tabii. Yapacaklar derken illa olacak.
0: Planlıyorlar.
3: Evet, öyle bir kafalarında plan var. Bunu bahane ederek, bu olayları bahane ederek Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Milli Muhafız Ordusu ile beraber oradaki ABD, İllinois eyaletinin ulusal muhafız gücüyle birlikte İsrail katil ordusuyla müştereken
0: Türkiye'ye saldıracak.
3: Türkiye'ye saldırma değil de Türkiye'nin müdahale etmesine zemin hazırlayacaklar.
0: Evet, İlker Komutan.
3: Ve savaş orada başlayabilir.
1: O, Cemil Bey'in sorduğu 2020'de Libya'ya giden bir bizim ticari gemimizi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemileri koruma altına almıştı. Fransa da bunun üzerine oraya bir gemi gönderdi Akdeniz'de.
3: O eski ama.
1: 2020'de.
3: Eski o. Bu yeniye soruyor şey.
1: Ondan sonra bizim Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemileri de elektronik karıştırmayla o gemiyi tamamen şey hale getirdi.
0: Navigasyonunu her şeyini kilitlediler.
3: Eski olay.
1: Onlar da mecburen geri çekip
0: gitmek zorunda kaldı. 2020'de
3: yani onu soruyorsanız eski bir olay. Evet.
1: Bir tane Çirkin isimli bir ticari gemiyi, Libya'ya giden ticari gemiyi koruyan bizim Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemilerinin yaptığı bir iş.
0: Evet, o Libya ile olan.
3: Evet, evet, doğru o zaman. Bizde. Ama orada ne var şunu söyleyelim. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı var. Zinde bir kuvvet. Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı var. Kolordu bize ait. Ona bağlı. Orada bizim 6 tane F-16'ımız var. Bir tane silahlı insansız hava araçları üssümüz var. Ve bir de şu anda oraya bir tersane kuruyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı müşterek bir deniz üssü kuruyoruz. Dolayısıyla aşağıdan ne geliyorsa biz de yukarıdan aynısını yapıyoruz.
0: Evet, şimdi yavaş yavaş.
1: O gemiyi zorla aramak istemişlerdi. O zaman bizimkiler de radar kilidi attılar ona. Hatta savaş durumuna geçti gemiler. Onlar da geri çekilmek zorunda.
0: Şimdi içimizde şöyle tipler var. Bu Yunan adalarını alalım deyince aman alırsak biz oraya inşaat yaparız çok kötü olur falan diyen tipler var. Şimdi o
3: ya da pahalanır diyenler var.
0: Pahalanır diyenler var. Şimdi oralara geçiyoruz. Kurtuluş.
4: Pahalanır. Yani. Onlar hediye bile etmek ister onları.
0: Bir özetle şu kendini beyaz zanneden çıldırmış şizotürkler var. Muharrem İnce'nin deyimiyle. Şu anda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na küfrediyorlar.
3: Evet.
0: Neler oluyor bir özetle bakalım.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi?
4: Evet.
0: Yani nerede olabilir ki başka?
5: İki kriz noktası var. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iç savaş, bir ikiye bölünme hali ve karşılıklı olarak mücadele. Bu kavga devam ediyor. Geçen hafta 9 milletvekili, 2 belediye başkanı ihraç edildi. Salı günü ya pazartesi günü MYK var. Pazartesi günü yeni il başkanlarının ihraç edileceği ve içlerinde bazı milletvekillerinde olabileceği söyleniyor. Öbür taraftan da
0: şimdi aynı şeye gelelim. Şimdi İran kazandı, Amerika kazandı, İsrail kazandı. Kılıçdaroğlu kazandı, Özgür Özel kazandı. Kim kazandı yani? Oradan gidelim.
5: İşte kurultayın üzerinden kurultayda kazananlar Özgür Özel'di. Bunu ikna edemediler kendilerini. İki tane olağanüstü kongre daha yaptılar.
4: Kurultayda kazanmadılar. Yalnız kelimeleri gene kavramları yerli yerine koyalım.
0: Kurultayda mutlak çıktı.
4: Hayır. Kurultayı satın aldılar.
5: Evet. İki olağanüstü kurultay daha yaptılar. Yani ikna etmeye çalışıyorlar aslında biz seçildik diye. Ama 2,5 yıl sonra mahkeme mutlak butlan kararıyla eski yönetim yani mevcut olan tedbirle tedbir kararı çıktı. Mevcut yönetim hakkında eski yönetim daha doğrusu o kurultaydan önceki yönetim tüm kurullarıyla beraber geldi. Kim kazandı? Şimdi hayır yani bakın bütün milletvekilleri bizim yanımızda, belediye başkanları bizim yanımızda deseler bile yasal olarak, meşru olarak kağıt üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında. Yani bu iki grup arasında kazanan, giderek değerli güçlenen Kemal Kılıçdaroğlu her hafta bir liste yapmış ihraçlar. Yapıyor ve yeni grubunda zaten parti binası baktı. Kendine yeni bir parti kuracağı söyleniyor. Biz bırakıp gitmeyiz diyorlar. İçeride bir kavga gürültü var. bu haftaya da taşıyacak. Bakın bu hafta da salı.

0: günü yine kavga çıkacak. Evet. Grupta Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak mı, konuşturulmayacak mı? Kavga devam evet. edecek. Yani bu iç savaş, kavga, güç mücadelesi önümüzdeki haftaya da başlayarak devam edecek.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı geçen hafta. FETÖ'cüler dedi. Ne oldu o FETÖ'cüler kimler? Ayaklandım bir de İlker Komutan'a soruyordun sen. Jandarma da temizlendi diye. CHP'de
2: temizlendi mi?
1: Çok, temizlendi mi? CHP'de mi daha çok temizlendi? Jandarmada da mı? Yargıda mı? Akademide mi? Nerede bir şey yapacak?
2: Şimdi CHP'nin içinde zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Deniz Baykal'ın devrilmesinden sonra FETÖ'cüler adeta orayı ele geçirdiler diyebilirim. Kimin Fethullahçı, kimin neci olduğunu ayrıştıramıyorum. Ama o dönemde isimler var bizde. O dönemdeki bütün danışmanları şu anda ya firar ya cezaevinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemki getirdiği kişiler aslında FETÖ'yü kendisi getirdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dileyerek beni kandırdılar, bu FETÖ ajanlarını o zaman göremedim, CHP'den sizlerden özür diliyorum, samimi özür dilemesinden sonra evet az çok şu anda bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını çok merak ediyorum. Ama öncelikle Kemal Bey anladığım kadarıyla 9 kişiyi ihraçla disipline sevk etti. Önce yolsuzlukla alakalı bir süreci başlattı. FETÖ zaten FETÖ yönünden de dikkatle izliyoruz. Yani aslında o kişiler şu anda CHP'nin içinde yer almıyorlar. Görevlerini yaptılar ve geri çekildiler.
1: İçinde yok mu şu anda CHP?
2: Var tabii ki ama o dönem öne çıkan danışmanların işte birçok önemli kişiler şu anda firar etti veya cezaevinde Baylok'tan başka yerlerden çıktı. Şimdi önemli olan o dönemdir. Bundan sonrası için Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün F'sini bu CHP'nin içinde bulaştıracak mı, bulaştırmayacak? Sadece genel merkezdir, parti meclisidir, MYK'sidir. Evet. Bütün ilçeler, delegeler yapısını komple bu FETÖ vari yapılardan kurtarması gerektiğini düşünüyorum. Jandarmaya gelince şimdi emniyete sızmayı, MİT'e sızmışlar bu Fethullahçılar. Bütün her yapıya, genel kurmayın en kritik noktalarını biliyorsun, darbe gecesi bütün komutanların baş yaverleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın da baş yaveri dahil hepsi Fethullahçılardı. Şimdi oralara sızan yapı jandarmanın içine sızmaması mümkün değil. Jandarmada da halen FETÖ'ye bulaşık insanlar mutlaka vardır. C var kategorisinde dediğimiz eskiden yani
3: mikro seviyede mücadele devam
2: şu
3: ediyor
2: anda vardır. Açıktan hani Baylokçu gibi şey gibidir. Benim merak ettiğim şu. Ya özellikle askeri lojmanlarda 2015 seçimlerinde HDP'nin patlamasını normal kabul etmiyor. Oradaki kimler oy vermişse ya bir sayısal olarak
1: insanları hani kime oy verdiği üzerinden
2: ama yok.
1: Sorgulama.
2: Şimdi FETÖ çağrı yaptı. Şimdi işin siyasi boyutuyla bakmıyor. Siz o dönemde
1: FETÖ'nün bankasıya çağrı yaptı gibi bir bağlantı.
2: Selahattin
1: kurdu.
2: Demirtaş'a siz bir tarafta Güneydoğu'da PKK ile mücadele ederken özellikle Siirt, Diyarbakır o bölgede, Hakkari bölge o bölgelerde askeri lojmanlarda bir tarafta sizin askerinizi şehit eden bir PKK var, onun uzantısı HDP var ve o askeri lojmanlarda evet. HDP'ye çıkıyorsa bunu Fethullahçılardan evet. başka kimse yaptırır evet. ama. O yüzden
3: şimdi jandarmada FETÖ terör örgütü kurumsal aklı ve komuta kademesini, komuta zincirini etkileyebilecek seviyesini çoktan kaybetti. Yani bu yıllar önce kaybetti.
1: İçinde tek tük belki
3: fakat,
1: vardır.
3: Fakat mikro seviyede, canım. Bireysel seviyede diğer kurumlarda olduğu gibi orada da olması muhtemeldir, vardır.
1: Evet.
3: Biz en son Şubat 2026'da bir operasyon gördük. Yine jandarma genel komutanla bünyesindeki bazı personellerin gözaltına alıp tutuklandığını gördük. Bu evet. gösteriyor ki yani birkaç ayda bir bu telefon kayıtlarından ne bileyim işte dijital analizlerden itirafçı ifadelerinden ele geçen delillerin kullanılarak soruşturmanın ilerletilmesi sonucunda bir takım insanlara FETÖ'cü artıklarına ulaşıldığını

0: görebiliyoruz. Fakat bu büyük çapta değil. Yani tabanda, bireysel bazda, mikro seviyede bu bütün kurumlarda vardır. Ama jandarma teşkilatında mücadele özellikle 2016'daki hukuki zeminin değişmesi ve ihraçların daha kolay hale gelmesinden sonra acımasızca...
1: Şimdi bazı operasyonlarda jandarmanın kullanılması da onların da daha steril ve temizlendiği tabii anlamına yani geliyor değil mi?
0: İstanbul'da bu Ekrem İmamoğlu operasyonunda gördük ki jandarmaya çok büyük görevler düştü. Evet. Savcılarımız jandarma üzerinden büyük operasyonlar yaptı.
2: Jandarma komandolar PKK ile en iyi mücadele eden
1: şimdi komandolar. Ben Sayın birlikte. Savcımıza şunu sormak istiyorum. Şimdi Yunan adalarını alacağız diye hayal kuruyoruz.
3: Almayacağız. Bölüşeceğiz.
1: Bölüşeceğiz.
3: Şimdi bu adil ve eşit.
1: Bölüşeceğiz. Şimdi bu CHP'yi temizlemeden bu Yunan adalarını bölüşürsek biz
3: sıkıntı olur.
1: Marmara Denizi gibi pis olur, İzmir gibi şey olur.
3: Çok sıkıntı olur.
1: Bu temizlenme ihtimali var mı bu CHP'nin? Çünkü bu CHP'nin belediyesi nerede varsa bütün denizler pislik içinde, yollar çöplük içinde. Yani tamam Yunan adalarını yapalım operasyonu ama
3: böyle bir tehlike var.
1: Böyle bir tehlike var
3: yani. Var. Gerçekten var. Şimdi azizim şu. Demin Kurtuluş Bey'e de bir laf attım. İşte 2023'teki 38. kurultayı kazanmadılar.
1: Çaldılar.
3: Şimdi bunu ben söylemiyorum.
1: Mahkeme söyledi
3: zaten. Mahkeme kararı kardeşim. Ben ne şahsi olarak bu mahkemenin kararı, çaldınız kardeşim diyor. Pavyondan satın aldınız ve ben de diyor. Ya bir de şu var yani şey diyor ki çoğu işte bu İmamoğlu, sanık İmamoğlu ve avanesi işte filan seçimle kazandı, sandıkta kazandı. Peki tamam kardeşim, seçilenlerin suç işleme şeyi mi var? Bağışıklığı mı var?
0: Hürriyeti mi var?
3: Hürriyeti mi var? Özgürlüğü mü var? Birincisi bu. İkincisi ben şimdi savcıyım ya da hakimim. Odada oturuyorum. Bak hiçbir şeyden haberim yok. Bizim hakim savcıların mesela 38. kurultayda kaç tane delege oy kullandı, kaç delege satın alındı, kaç delege işte efendim vaatlerde bulunarak bilmeyiz biz ya. Kendi odamızda
1: şunu söylüyorlar. Evet. Diyorlar ki mazbatayı veren YSK bozan nasıl mahkeme olur?
3: Şimdi böyle bir zırva hiç yok. Bak dünya tarihinde de yok, dünya hukuk tarihinde de yok. Kardeşim mazbatanın verilme usulü farklıdır. Mutlak butlan kavramının yargılaması ve usulü farklıdır.
1: Belediye evlendirir, mahkeme boşar gibi mi?
3: Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun ve bizim ilçe ve il seçim kurullarının yetkili ve görevli olduğu alanlar farklıdır. Mutlak butlanın araştırılıp yargılanması alanı ve mahkemesi farklıdır. Yani biri şu tarafa gidip bir tarafa, ya bu mümkün değil. Şimdi mesela hakim otururken geliyor, diyor ki bir tanesi bu diyor 38. kurultayda diyor şu delegeleri satın aldılar, pavyonda para verdiler, işte şudur budur, aha da delili diyor. İşte tanık çıkıyor, itirafçı çıkıyor, efendim rapor çıkıyor, masak çıkıyor. Hakimler de bakıyorlar. Peki kardeşim hakim sensin, Özel, Özgür müydü adı? Özgür Özel, hakim sensin. Şimdi sen burada otururken önüne böyle belge, bilgi, delil geldi değil mi? Ne diyeceksin Allah rızası için ya? CHP'liler yapmışsa yapmıştır kardeşim, hadi git mi diyeceksin? Veya siyasiler oy almıştır, siyaset bilmem, buna ben hakim savcı karışamaz mı diyeceksin? Böyle bir demokrasi olur mu? Böyle bir anayasal düzen olur mu?
0: Hakimin savcının önüne bunu götüren kim?
3: Mesela o ayrı, daha ayrı geldi farz ediyorum ya. Geldi. Buraya geldi. Hakim de Özgür Özel'dir diyorum. Yani başkası da değil. Peki Sayın Özgür Özel, sen şimdi sonuçta bir milletvekilisin, sayınsın. Ama ben Ekrem İmamoğlu'na sanık olduğu için
1: sanık
3: kıdemli bir emekli sayın demem. Sanık Ekrem İmamoğlu'dur. Şimdi bunu böyle söyledikten sonra Kılıçdaroğlu bir mahkeme kararıyla hukuken gelmiştir oraya. Kılıçdaroğlu'nun mazbatası vardır.

0: Ekrem İmamoğlu'nun şu an, pardon, Özgür Özel'in şu an mazbatası yoktur. Mutlak olarak yoktur.
1: Peki.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Şunu da söyleyeyim araya. Şimdi Kılıçdaroğlu bir sürü FETÖ'cü var dedi.
0: Evet.
1: Bu itirafçı. Böyle bir şey örgüt. Böyle bir şey çıkar mı buradan yani?
0: Çıkması lazım ya da.
1: Nasıl bir şey olmuştur bak,
0: ya
1: bu?
0: Ya da Kılıçdaroğlu sen bir parti başkanı olarak ve ana muhalefet partisinin başkanı olarak kamuoyunun önünde çıkıp bu kadar net bir ifadede bulunuyorsan bunu ispat edip delillendirip gereğini yapman gerekiyor.
1: Yani FETÖ'nün CHP ayağı diye bir
0: ayağı
1: şey.
0: Ayağı var diyor şimdi şey
1: var,
0: öyle
1: ayağı
0: diyor.
1: Ayağı var diyor değil
0: var
1: mi?
0: Var diyor. Sayın Kılıçdaroğlu şu anki o konuşması evet. Şu anlama geliyor. Şimdi ben.
1: Bir de terör olduğu zaman milletvekili dokunulmazlığı falan da olmuyor galiba
0: şimdi
1: değil mi?
0: Şimdi şöyle azizim evet terör suçlarında terör suçu işlemişse milletvekilinin anayasanın.
1: FETÖ'ye dahil olmak terör suçu mudur?
2: Tabii terör örgütüdür.
1: Terör örgütü yani Kılıçdaroğlu.
0: Bak terör örgütüdür. FETÖ'ye yardım etmişse, yataklık etmişse bu terör suçudur. Çünkü biz Milli Güvenlik Kurulu kararıyla FETÖ bir terör örgütü olarak tarif edilmiştir. Bizim yasalarımıza göre FETÖ silahlı terör örgütü.
3: Kırmızı kitaba girmiştir.
0: Bir de silahlı terör örgütüdür. Yani bu 2016 15 Temmuz'dan itibaren orada. Çünkü 252 kişi şehit olmuştur. Şunu demek istiyorum. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmediği müddetçe
2: samimi değildir.
0: Samimiyeti bırak. CHP'nin içindeki bu söylediği kendi söylüyor. Ben de söylemiyorum. FETÖ CHP'ye sızmış FETÖ'cüleri temizleme
1: bence
0: ihtimali.
1: Bence ilaçtan önce savcıya gitmesi lazım değil
0: i̇şte
1: mi Kılıçdaroğlu?
0: Ben onu anlatmak lazım. Ben şimdi savcı olsam, ben şimdi Cumhuriyet Savcılığı görevlisi olsam ben bunu evet.
1: Buyurun dersiniz
0: evet,
1: değil mi?
0: İlker Bey eski jandarma olduğu için hemen diyor ihbar, bu bir suç duyurusu değil, ihbar anlamındadır. Derhal tutanak tutarım. Kılıçdaroğlu'nu da ifadeye çağırırım.
1: Dokunulmazlığı da yok.
0: Hiçbir şeysi yok. Hayır bir de bu şahit olarak çağırıyorum. Yani
1: milletvekilini şahit olarak da
0: çağırabilirim tabii.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Dokunulmazlığı olan milletvekilini şahit olarak tabii. Gelmez adam.
0: Gelmezse zorla getiremiyoruz. Tabii. İşin kötüsü bu. Şimdi anayasada şöyle bir hüküm var. Onu da söyleyeyim. Milletvekili kimse açıp okumadığı için. Yani milletvekili ne yapılamaz? Şu yapılamaz. Yakalanamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez. Sorgu. Sorgu ne demek? Suç isnadıyla ifade
1: ama
0: almak.
1: Ama şahit
0: demektir.
1: Olarak gelebilir.
0: Şahit olarak gelebilir.
1: Tazminat müşteki, davalarında da yargılanabilir.
0: Bilir, o ayrı. Ben suç açısından müşteki olarak da gelebilir. Şimdi ben görevde savcı olsaydım çağırırdım Sayın Kılıçdaroğlu. Beyefendi bak bu sözümüz çok ciddi, çok önemli. Çünkü siz ciddiye alınması gereken bir konumdasınız. Şu CHP'deki FETÖ'cüleri bana bir anlatsana sen. Şu isimlerini ver.
1: Anlatmamış mıdır belki şimdiye kadar?
0: Bilmiyorum. Ya o artık yoruma girer.
1: Yoruma mı girer?
0: Evet. Şimdi bak. Şöyle diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesidir. Bak FETÖ'cüdür demiyorum. Bunu açık söyleyeyim. Bir FETÖ projesidir. Bunu kim söylüyor? İstanbul Büyükşehir hakkında hazırlanan iddianame. Şimdi fezleke başka bir şey.
1: Meclise giden fezleke.
0: İddianame. İddianame nedir? Dava açan belgedir. Bak bu iddianame, iddia belgesi falan değil. İddianame
1: tetikliyor, davayı tetikliyor.
0: Tetiklemiyor kardeşim, açıyor.
2: Üzerine bastığın zemindir.
0: Açıyor, açıyor. Ya kavramları net konuşuyorum ben. Doğrusunu konuşuyorum. Bir, iddianamede bir şey yazılıyorsa onunla karşıdaki adamı suçlayabilirsin. Çünkü savcı suçluyor. Bak hukuki bir belge. Burada
1: yani sana hakaret davası, tazminat davası açamaz. Sen o iddianamedeki yazan şeyi
0: tabii,
1: birine söyledin
0: tabii.
1: Diye. O gelip
0: hukuki
1: sana
0: hukuki bir belge.
1: Hukuki bir belge.
0: Evet. Şimdi diyorum
3: peki,
0: ki
3: savcım dediniz ya projedir diye.
0: Evet.
3: FETÖ projesi. O FETÖ'cü olma anlamına gelmez mi?
0: Gelmiyor.
3: Yok hukuken bilmediğim için
0: tabii, soruyorum. Tabii azizim mesela sizin yani,

0: CHP'yi ele geçirmekti. Geçirdi. Onu da 36. Hukuk Dairesi söylüyor. Buradan da diyor Cumhurbaşkanlığına yürüyecekti. Cumhurbaşkanlığını ve devleti ele geçirecekti. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na bu projeyi yapan, Ekrem'i böyle yönlendiren, Ekrem'i böyle kurgulayan, Ekrem'i başından itibaren bu şekilde parlatan, algıyı oluşturan örgüt...
1: Azmettiren yani.
0: Azmettiren değil ya.
2: Ama aynı şey Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerli değil mi? Kemal evet, Kılıçdaroğlu da bir FETÖ projesiydi. Darbe tiyatro dedi.
1: Altılı masada
2: falan. Aslında sonra...
0: bak orayı da söyleyeyim.
3: Amerika'da kaçtı.
0: Yok orayı da söyleyeyim.
2: Amerika'daki kaçma hikayesi uyduruk
0: bak,
2: galiba.
0: Bak o öyle değildi. Baykal'ın düşürülmesi FETÖ projesi. FETÖ eylemiydi diyelim.
3: Eylemiydi.
0: Bak, bu
2: bir... Ama Baykal'ı düşürürken bunun geleceğini görmediler mi?
0: Görmediler.
2: Gördüler bence.
0: Yok yok. Benim kanaatim o
2: bence
0: değil.
2: Bence gördüler.
0: Yok o zaman.
1: Hazırda bekletiyorlardı onu.
0: O, kardeşim siz neticeden gidiyorsunuz. Neticeye bakınca öyle görünüyor ama öyle değil. Hepimiz yaşadık. Ben daha çok yaşadım. Baykal'ın düşürülmesinden sonra efendim hiç Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olacağı kimsenin aklına gelmiyor.
2: Ama bütün Tayyip Erdoğan kaçacak, kovalayacağız dedi. Fuat şey. Avni ne diyorsa söyledi. Bütün FETÖ'nün montaj kasetlerini şimdi, meclise, yani FETÖ ne istiyorsa harfiyen yaptı.
0: Onu şey zamanında harfiyen da yaptı.
2: Harfiyen yaptı.
0: Cemil, onu şey zamanında yaptı.
1: Cemil Mitter'ları ile ilgili söyledikleri.
2: Her şeyi.
0: Onu, bak o zaman Baykal yoktu. Ben Baykal'ın düşünülmesi ayrı bir şey diyorum.
3: Bu gelsin
0: bu başka bir şey diyorum. Onu çok o uzun konuşmak lazım çünkü.
1: Sizin fikriniz bizim fikrimiz de bu.
0: Tabii canım. Yani. Ayrı bir konu. Ben
4: kim gelecekti o zaman?
2: Şöyle bir araya gireyim bir saniye.
0: Evet.
2: İkisi de FETÖ projesi. Birisi daha yakından FETÖ projesi. Şimdi, öyle diyelim.
0: Burayı geçelim. Şimdi geçelim. Çünkü sonuçta bir yorumda bulunuyoruz.
1: Demin dediğiniz
0: şimdi
1: yerden.
0: Şimdi güncel yani. Olan da CHP'yi de ele geçiren CHP'nin genel başkanlığını Özgür Özel için delegeden satın alan adam İmamoğlu'dur. Şimdi sen bunu ortadan temizlemezsen efendim iki milletvekili, beş bilmem parti üyesi çarptır çurttur bunları temizlemekle CHP'yi şeyden temizleyemezsin. Bir, iki Kemal Kılıçdaroğlu maalesef çok iyi bir enerji, çok iyi bir hareket oluşturamadı. Onu da söyleyeyim. Efendim karşı taraf bak yani bu nasıl bir şey ya? Bir de o çok acayip bir şey ya. Ya karşı tarafta sanatçı çıkıyor ya sanatçı bizim yıllarca
2: şarkımı
0: itibar
2: söyleme ettim, diyor.
0: Bilmem ne ha. Ya sen sanatçı mısın? Sanat sepetçi misin? Kardeşim.
1: Oligan mısın?
0: Sen bak sen bir fikir adamı olabilirsin. Bir ideoloji için, bir felsefe için mücadele edebilirsin. Ama rüşvet alan, hırsızlık yaptığı söylenen, bir sürü davalar açılan, bir sürü tanığı, bir sürü itirafçısı, bir sürü etkin pişmanlığı olan insanlara nasıl sahip çıkarsın ya?
1: Doğru.
0: Böyle bir sosyolojik yapı olur mu Allah rızası için?
2: Ama şimdi şöyle bir şey var. Şunu da bir yerli yerine koyalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar çok nefret saçtık. O nefretlerin hepsi şimdi kafasına
0: tabii ayrı
2: dön.
0: Bir şey. Ben şey tabii niye oldu söylemiyorum.
2: Niye olduğunu söylüyorum.
0: Niye olduğunu da siz söylüyorsunuz.
2: Çünkü o nefreti saçtı. O nefret geri dönüyor ona.
0: Şimdi şöyle görüyorum. Bak azizim. Ben 40 yıllık hukukçuyum diyeyim. Ya şu an CHP'nin içine düştüğü durumu bütün Türkiye'nin hukukçularını bir araya getirsek çözemez. Mümkün değil. Onun için bunların bir araya gelmesi lazım. Özgür tarafı, Kılıçdaroğlu. Bunların da bir araya gelme ihtimali yok. Neden? Yarıldı. CHP ikiye yarıldı. Çünkü akşama kadar bir taraf Kılıçdaroğlu'na sövüyor ya. Hakaret ediyor ya. Beddua ediyor ya.
1: Hain
0: hainlikle suçluyor ya. Şimdi yapılacak şey şu. Eğer
2: bunların barışma ihtimali yok.
0: Asla yok. Bunlar diyelim ki mesela bu iki tarafın bir partinin siyasi şey çatısı altında parti siyaseti

0: yapma ihtimali var mı? Yok. Çünkü bunların savaşı, bunların mücadelesi ideolojik bir mücadele değil. Felsefi bir mücadele değil.
1: Sayın savcım, sürekli böyle suçlamalarda bulunurken hani FETÖ iltisaklı diye suçluyoruz. Yani savcılarımız öyle temas kuruyor. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir takım siyasi aktörler FETÖ ile iltisaklı olarak kabul edilemiyor mu bir türlü hukuken en azından?
0: Biz bunu ispat edemiyoruz.
1: Yani mesela bir
0: irtibat ve televizyonda iltisak kavramını şu ana kadar mesela ihraç ettiğimiz insanlar var, ceza verdiğimiz insanlar var. Onlar gibi net, tartışmasız, somut delillerle bunları ispat edemiyoruz. Bunu söyleyeyim. Benim bu yaptıklarımın
1: hepsi... Arkada güçlü bir koruma mı var? Onu anlamaya çalışıyorum.
0: Korumadan Kemal değil, Kılıçdaroğlu, ispat edemiyoruz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemesi ispat değil midir mesela?
0: Ya o da bir iddiadır. O da bir ifadedir.
2: Bunu, yani söylerse bunu şu geldi
0: derse
2: bana...
0: Derse ve delillerini ortaya koyarsa o zaman o başka bir
2: koyar
0: şey.
2: Koyar mı acaba?
0: Sanmıyorum. Onu da sanmıyorum.
2: Niye?
0: Öyle.
2: Yapmadım. Şimdi niye? Cesaret mi edemeyecek?
0: Edemez. Şimdi bak
2: niye
0: Kılıçdaroğlu.
2: Demek ki FETÖ'yle daha da
3: kendi donanımında da delik
0: bak,
3: var.
0: Bak ben zamanında bir parti başkanına hem de milliyetçi muhafazakar bir parti başkanına şunu demiştim. 2014 yılında işte o 17-25 Aralık'tan sonra Abdurrahman demiştim ki ya başkan sen bu FETÖ'cülere niye böyle yumuşak yumuşak davranıyorsun, yumuşak yumuşak konuşuyorsun? Dedi savcım işte onlar da boşta kalan seçmen, ne yapayım dedi, biliyor musun? Anlatabildim mi? Bak bunlar zor iş, ben bunu ilk defa söylüyorum değil mi? İsmi de cismi de hiç önemli değil. Şimdi şöyle azizim, şimdi bunların bir araya gelme ihtimali yok. Şimdi eğer bu Ekrem müsaade ederse her şeye, Özgür'e serbest bırakırsa, Özgür gidip bir yeni bir parti kurabilir.
2: Serbest bırakırsa CHP'de kalacak, bastırıyor git kur diye benim anladığım.
0: Yok yok yok, asla. Asla bak bunu yapmıyor. Eğer böyle olmazsa ileride diyelim ki şimdi Kılıçdaroğlu şu anki pozisyonu nedir? Karar kesinleşinceye kadar bir tedbir kararıyla, geçici tedbirdir bu, genel başkanlığa döndü. Diyelim ki 6 ay sonra karar kesinleşti. Yapılması gereken şey
2: kurultay.
0: Ne? Kurultay yapılacak. Ve bu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kazanma ihtimali var mı?
2: Var.
0: Sıfır.
3: Kendi delegelerini yaparsa.
0: Bak kendi ailesinden delege yapsa da sıfır. Bak bu kadar para var. Bak çalınmış milyar dolarlar var.
3: Ay doğru hepsi söylüyorsan ya bırak Kılıçdaroğlu'nu, Mustafa evet. Kemal Atatürk gelse İmamoğlu'nun karşısına o da kazanamaz.
0: Evet. Ha, onun için bu partiyi eğer kongre bu Özgür ve Ekrem tarafı yine satın alır. Sonra Kılıçdaroğlu'nun kalma ihtimali.
2: Yani parti kurmayacaklar, CHP'yi satın mı alacaklar?
0: İkisinin biri olursa Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarlarının yeni parti kurması gerekiyor. Aha da burada söylüyorum.
2: Evet.
0: Son
1: tersten bakış değil mi?
2: Evet, Abdurrahman.
4: Ben farklı bir analiz yapacağım. Türkiye artık milli ve yerli bir muhalefet.
2: Mustafa Kemal Kılıçdaroğlu itirafçı olur mu? Sen analizi onun üstünden yap.
4: Ya o oldu bile yani. Yani bu, onun söylemesi benim için yeterli. Ben bir daha bu FETÖ'cü artıkları, ajanları görmedim. Bunları temizleyeceğim partiden ve temizlemeye başladı. Bunların ihraçlar sürecinde süreci şunu görüntü, yani bu ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi, 6 ay sonra işte tekrar geri döner mi dönmez, ben artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başından bir daha gitmeyeceğini düşünüyorum. En az 10 yıl.
2: Tam zıt şeyleri düşünüyorsunuz.
4: Ben başka bir şey. Türkiye artık.
0: Politikadan anlamıyorsun.
4: Tamam. Ben anlamıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Artık Türkiye kendi, yani devlet milli yerli muhalefet, milli yerli siyaset istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bence bunu istiyor. Daha dış
2: başına taş mı düştü, ne oldu?
4: İşte yaşadığı durumlar, FETÖ'nün kendisine yaptığı kumpas, uluslararası düzenin, Amerika'nın...
2: Aklı başına geldi diye sen hani, öyle düşün. Sizce aklı başına geldi mi?
0: Asla.
2: Gelmez mi?
0: Yok, Kemal evet. Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey olmaz.
2: Evet, Kurtuluş sen ne diyorsun?
0: Ha, söyle.
2: Evet.

0: Yani
1: İtirafçı olur mu?
0: Şeyden bahsediyoruz, Beyrut'tan bahsediyoruz.
1: CHP tutabilir mi?
0: Beyrut'tan bahsediyoruz, Adalar Denizi'nden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'daki yangından bahsediyoruz. Türkiye kendi içinde bu durumu anlayacak siyasi aktörleri merkeze alıyor, topluyor. Bunlar öne çıkıyor.
1: Alabilecek mi böyle bu projeyi? Yani
0: alabilirse duracaklar orada, alamazlarsa gidecekler. Yani bu kadar evet. Basit. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyorsunuz ki neden FETÖ'den bahsetti? Şunu ifade ediyorlar. Biz yeni dönemde devletin bütün kurumlarının ortaya koyduğu akılla işbirliği, ya buna yatkın politika üreteceğiz diyor. Bunu yapmaya çalışacak, kalmaya çalışacak ama içeride işte ayrılır, yenilir, gider, ona bir şey söylemez ama şunu ortaya evet. çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ'cülerin varlığını en üst düzeyde aleni olarak, resmi olarak dile getirerek bir evet. kamuoyu nezdinde bir tasdikledi.
1: CHP veya muhalefet için bir ümit doğdu mu? Gerçek ciddi muhalefet için ama çok kısa, çok az, bir dakikalık süremiz var.
2: Bence hiçbir ümit doğmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de siyasetin nasıl yapılmayacağını, yerli ve milli nasıl olunmayacağının örneklerini gösterdi. Milletimiz
1: bir temizlenme sancısı değil midir bu ya?
2: Mutlaka temizlenme sancısı ama temizlenmek istemiyorlar. Çok %10'luk bir kesim belki temizlenmek istiyor. %90'lık kesim hala daha...
1: Hırsızsa bizim hırsızız.
2: Hırsızsa bizim hırsızımız diyor. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Yani onların bakış açısı bu. Hatta o altılı masa zamanından sonra evet. Meral Akşener de demişti hatırlıyorsanız. Evet. Yani o da bir hayal kırıklığından evet. bahsetmişti evet. ve siyaset sahnesinden çekildi.
1: Hırsızları soktuk dedi.
2: Soktuk dedi. Şimdi el yükseltti Kılıçdaroğlu. O dedi ki FETÖ'cüleri soktuk dedi. FETÖ'cülere evet. dedi anlayamadık dedi FETÖ'cü olduklarını dedi.
1: Neyse son cümle.
2: Neticede Türkiye'de yerli ve milli bir muhalefetin olması için daha uzun süre bekleyeceğiz.
1: Evet sen ben programı ki, toparlayıp
3: evet,
1: kapat.
3: Bir Brutus var. Bu Brutus önce Deniz Baykal'a oldu. Sonra Kılıçdaroğlu geldi bu Brutus'u yapıp sonra Özgür de ona yaptı aynı.
4: Aynen uyunu. Çok doğru.
1: Devamı gelecek
3: evet,
1: mi?
3: CHP'deki bu temizlik iyi olmazsa bu oyunun devamı gelir. Böyle bir gelenek olur.
1: O zaman şehirlerde özellikle deniz kıyısındaki şehirlerde pislik içinde yaşamaya devam edecek diyelim ne yazık ki.
2: Yok ya, Murat Kurum denizi temizliyor. Kocaeli Körfezi'nde dalıyor.
4: Şimdi Türkiye...
1: Bir süre bitti bir cümle. Bir kelime.
4: Bir kelime tamam. Peki. İyi akşamlar.
1: Sevgili seyirciler süremiz bitti. Haftaya görüşmek üzere, iyi haftalar.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Dünya Kupası öncesi krizlerle boğuşan İran milli takımının peşini olumsuzluklar bırakmıyor. Turnuva hazırlıklarını Meksika'nın Tijuana kentinde sürdüren takımın kamp yaptığı tesisin yakınında alarm verildi. Caliente Stadyumu yakınında bir otoparkta bulunan araçtan gelen kötü koku üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda aracın bagajında çürümüş halde cansız beden bulundu. Korkunç olay sonrası stadın yakınında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.
3: O araba salı gününden beri oradaydı. Mağazaya durumu bildirdim. Sonra geldiler ve kötü bir koku aldılar. Sonrasında polisler o prosedürleri uygulamaya başladı.
2: İran milli takım yetkilileri de güvenlik zafiyeti olabileceği ihtimali üzerine toplantı yaptı. Meksika ve FIFA yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantının ardından İran milli takımının antrenman saatleri, konaklama ve seyahat planlamasında güncellemeye gidildi. Dünya Kupası için ABD'nin konaklama izni vermediği İran milli takımı hazırlıklarını Meksika'da sürdürüyor. İran maç günlerinde ABD'ye gidip karşılaşma sonrası tekrar Meksika'ya dönecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kayan otomobil bariyere çarptı. Facia ucuz atlatıldı. Yer İstanbul'un Maltepe ilçesi. Bölgede etkili olan yağış sonrası yol kayganlaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti.

0: Giden bir sürücü bariyere çarptı. Araç sürücüsü soğukkanlıydı. Kaza sonrası savrulan aracını kontrol altına almayı başardı. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 52. G7 zirvesi için geri sayım başladı. Masada ekonomiden yapay zekaya birçok konu var. Ancak gündeme damgasını Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmaları vuracak. Fransa'nın doğusundaki Evian-Leben kenti 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 zirvesine ev sahipliği yapıyor. İki ABD'li yetkili Başkan Donald Trump'ın da katılacağı üst düzey toplantı hakkında bilgilendirmede bulundu. Trump'ın Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle Orta Doğu konulu ikili görüşmeler yapacağı belirtildi. ABD'li yetkililer ekonomiden tedarik zincirine, yasa dışı göçten yapay zekaya kadar birçok başlığın konuşulacağı zirvede Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da masaya yatıracağını açıkladı.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizledik. Sanırım çoğunu imha ettik.
2: Kaynaklar NATO içindeki görev yükü konusuna ilişkin de konuştu. İttifaka ilişkin birçok ana başlığın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde istişare edileceği kaydedildi. G7 için son hazırlıklar tamamlanırken ABD Başkanı'nın zirve kapsamında Versailles Sarayı'nda düzenlenecek bir akşam yemeğine katılması da bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İnternette işlenen suçların önemli bir bölümünü yasa dışı bahis ve kumar siteleri oluşturuyor. Devlet kapatıyor, onlar bir yolunu bulup farklı isimle yeniden yuvaları yıkmak için geliyor. Dijital dünyanın her geçen gün büyümesiyle birlikte internet üzerinden işlenen suçların sayısı da artıyor. Özellikle sosyal medya platformları ve internet siteleri yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü alanların başında geliyor. Bu konuda dikkat çeken veriyi BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün paylaştı. İnternette tespit edilen suç içeriklerinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden oluştuğunu açıkladı. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede teknolojik takip sistemleri ve hukuki süreçler birlikte yürütülüyor. Mahkemelerden gelen erişim engelleme ve içerik kaldırma kararları, servis sağlayıcıları ve sosyal medya platformlarına hızlı bir şekilde iletiliyor. İlgili kararların genel olarak 4 saat içinde uygulanması bekleniyor. Kararlara uyulmaması durumunda ihlalin gerçekleştiği platform veya mecralar için yaptırımlar devreye giriyor. Ancak yasa dışı bahis siteleriyle mücadelede en büyük zorluklardan biri, bu sitelerin kısa sürede yeni adreslerle tekrar faaliyete geçmesi. Bir bahis sitesi kapatıldığında aynı yapının farklı bir alan adıyla yeniden açılması 10 dakika sürebiliyor. Site operatörleri alan adlarında küçük değişiklikler yaparak faaliyetlerine devam ediyor. Bu durumda denetim ve engelleme süreçlerini zorlaştırıyor. Yasa dışı bahisle mücadelede farklı kurumlarda aktif rol üstleniyor. Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli sistemlerde kullanılmaya başlandı. TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen projelerle yasa dışı bahis sitelerinin daha hızlı tespit edilmesi ve erişimlerinin engellenmesi amaçlanıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Güvenlik görevlisine yumruk attı. Arkadaşıyla saldırdı.
4: Ne oluyor lan?
0: Temizlik görevlisinden tokat yedi. İki saldırganı kontrol etmek hiç kolay değildi. Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'daki iki yolcu arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya o sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kenara geç. Kavgaya karışan yolculardan biri vagonda kalırken diğeri ise indirildi. Tansiyon o dakikalarda daha da yükseldi. Saldırganın yanındaki arkadaşı tehditler savururken kendisini sakinleştirdi.

0: Geçtirmeye çalışan güvenlik görevlisine yumruk attı. Görevlilerin atılan yumruk sonrası saldırganlara müdahalesi sert oldu. Saldırganlara aynı şekilde karşılık verildi. Biri aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. İki kişiyi etkisiz hale getirmek hiç kolay olmadı. Kavga sırasında darbe alan bir temizlik görevlisi de saldırganlardan birine tokat attı. Olayın yatışması üzerine iki saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kastamonu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için olay yerine koştu. Bu sırada aynı yönde seyreden ve kontrolden çıkan başka bir araç önce bir otomobile ardından da yardım etmeye çalışanlara çarptı. Zincirleme kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kocabıyık, dere yatağındaki su kuyusunda ölü bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda ulaşılan Kocabıyık'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Tunceli'nin Plümür ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişiye ayı saldırdı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralılara ulaşıldı. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken müdahale sırasında bir fabrika işçisiyle bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Muş'un Gündoğan köyünde çobanlık yapan 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı'dan 2 gündür haber alamayan köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köyün kırsalında arama çalışmaları yürüten ekipler balıkçıyı Karameşe köyünde buldu. Balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatlerimiz 23.49. Dünyanın gündemini değerli konuklarımızla konuşacağız. Ama önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım. Son 24 saatte neler yaşandı? Arkadaşlarım ekranlara getirecekler. Barko'dan onları paylaşacağız. Sonrasında da bağlantılarımız olacak. ABD-İran anlaşmasında sona gelinirken İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesini vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti. Savaşın, daha doğrusu barışın seyrini değiştirir mi? Konuşacağız. Trump, Lübnan'a yapılan saldırıyla ilgili Netanyahu'yu arayıp küfürlü ifadeler kullandı. Çok öfkelendim dedi. Bunun da ayrıntılarını paylaşırız. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısına çok sert tepki gösterdi. Saldırılar devam ederse misilleme yapacağı açıklandı. Bu da konuşulacak başlıklar arasında. Axios'un bir haberi var. İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde yapacağı saldırısından önce ABD'yi bilgilendirdi diyor bu haberde. Lübnan, ülkenin güneyine sınır bölgesine yasaklı tarım ilacı püskürten İsrail'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na şikayet etti. Bu da bir ayrıntı. İran, Beyrut saldırısı ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğini bir kez daha gösterdi dedi. Çok kırılgan bir ateşkes, çok kırılgan bir barış süreci bakalım nereye gösterecek. Önce bağlantı noktalarına gideceğiz. ABD ile İran arasında barış rüzgarı esiyor bir yandan. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. Detayları konuşacağız. Haber muhabiri önce İrfan Sapmaz'a gideceğiz. Sonra Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Sonra da Kudüs'e Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar'a sözü vereceğiz. Ama önce sözü İrfan'a bırakalım.
4: Merhabalar Sinan.

Değerli konuklarımıza da merhabalar. Hemen bir son dakika haberini aktarmak istiyorum. İsrail Kanal 12'ye göre Trump ve Netanyahu arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Trump, Netanyahu'yu İran'la anlaşmaya varma yolunda kaydedilen ilerleme ilişkin bilgi verdi. Trump, Netanyahu'ya İran'la anlaşmanın bu gece imzalanabileceği bilgisini verdi diyor İsrail Kanal 12 televizyonu. Tabii şimdi bu arada da Donald Trump'ın bugün 80 yılı geride bırakıp 80. yaşına giriyor. Doğum günü malum bugün ve Sarayda kafes dövüşleri olacak. Donald Trump özellikle günler, haftalardır böyle bir çalışma içerisindeydi ama bugün için bir umudu vardı ama görünen o İran tarafından gelen mesajlara bakınca sevgili kardeşim Ekber aktaracaktır, çok umut görünmüyor gibi. Şimdi bugün ABD Başkanı Donald Trump Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik son saldırının ardından yaptığı açıklamada dikkat çekici şimdi tabii gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Trump saldırının İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yakın olan bir günde gerçekleşmemesi gerektiğini belirterek İsrail'in kendi savunma hakkını tanımakla birlikte verilen karşılığın çok küçük ve anlamsız bir saldırıya karşı aşırı tepki niteliği taşıdığını savundu. Trump'ın açıklamasında en dikkat çeken bölüm sesinden İran'la barış anlaşmasına çok yakınız ifadesi oldu. Son haftalarda Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Körfez ülkeleri arasında yürütülen yoğun diplomasi trafiği düşünüldüğünde Trump'ın bu sözleri Washington'ın müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığına inandığını gösteriyor. Trump ayrıca İsrail'e Lübnan'da yeni operasyonlardan kaçınma çağrısı yaparken Hizbullah'ın da İsrail'e saldırı düzenlememesi gerektiğini vurguladı. Trump'a göre mevcut süreç yalnızca İran değil Lübnan'ı da kapsayan daha geniş bir bölgesel istikrar anlaşmasına dönüşebilir. İran anlaşmasındaki son duruma gelince Beyaz Saray'dan sızdırılan haberlere göre Washington'daki diplomatik çevrelere göre müzakerelerin merkezinde 3 temel başlık bulunuyor. İran'ın nükleer faaliyetleri, Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha ulaşmasını tamamen engelleyecek kalıcı mekanizmalar istiyor. İran'sa sivil nükleer programın tanınmasını talep ediyor. Hürmüz Boğazı ve deniz güvenliği konusunda ABD yönetiminin temel şartlarından biri Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticarete tamamen açık tutulması, İran'ın deniz mayınları ve deniz trafiğine yönelik baskın sularının kaldırılması talep ediliyor. Yaptırımların kaldırılmasına gelince Tahran yönetimi ekonomik yaptırımların önemli bölümünün kaldırılmasını isterken Washington bunun aşamalı ve denetlenebilir şekilde yapılmasını savunuyor. Beyaz Saray kaynaklarına göre son günlerde tabi anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın olunduğu yöndeki mesajlar verirken İsrail hükümeti İran'a yönelik güvenlik garantilerinin daha sert olması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle diplomatik çevrelerde tabi sürecin en kırılgan noktasının Washington-Tel Aviv hattı olduğu değerlendiriliyor. İşte bu çerçevede bugün Netanyahu ile de Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve sen ne halt ediyorsun diye hakaretlere varan bir konuşma gerçekleşti Trump'la Netanyahu arasında. Ama tabii Donald Trump şimdi bir başka hemen çok önemli bir noktaya gelmek istiyorum. Donald Trump'ın yarından itibaren, pazartesinden itibaren Fransa'ya gidecek olan ziyareti ulaştı bizim elimize. Burada bu konuyla bağlantılı önemli ikili görüşmelerin olduğunu söyleyebilirim. Yarın Donald Trump G7 zirvesi için ABD'den ayrılıyor. Fransa'ya ulaşacak. Fransa Cumhurbaşkanı ikili görüşme, G7 liderlerinin resmi karşılama töreni ve arkasından çalışma yemeği akşam. Salı günü yine Fransa'da işte sabah saatlerinde özel görüşmeler. G7 liderleri ve Ukrayna konulu çalışma oturumu. Dikkatinizi çekiyorum. Katar Emiri ile ikili görüşme. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile ikili görüşme. G7 liderleriyle Orta Doğu konulu çalışma, öğle yemeği, G7 liderleri ve gelişmekte olan ülkeler konulu çalışma oturumu, kültürel etkinlikler ve akşam yemeği diyor. Çarşamba günü G7 liderleri ve gelişmekte olan ülkeler konulu çalışma oturumu olacak. Mısır Cumhurbaşkanı ile her ikili görüşme. Sinan dikkat edersen Orta Doğu'daki tüm liderlerle ayrı ikili görüşmeler yapıyor. Konu malum şüphesiz İran. G7 liderleri, gelişmekte olan ülkeler ve küresel teknoloji CEO'ları ile çalışma öğle yemeği, Hindistan Başbakanı ile ikili görüşme, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı ikili bir akşam yemeği, arkasından da Salı günü Katar Emiri ile tekrar bir görüşme, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüşme, Orta Doğu çalışma yemeği, İran dosyası, Körfez güvenliği, enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı açısından en kritik gün, 17 Haziran Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşme, Hindistan Başbakanı ile görüşme ve küresel teknoloji CEO'larıyla bir toplantı. Yani Donald Trump da bugün bir umutla
bekliyordu. İran tarafından bir online imzalanacaktı malum. Bir anlaşmaya varabiliriz umudu içerisindeydi. Ancak bugün şu an itibariyle en azından saatlerimiz şu anda Washington diz saatiyle 5 ve henüz herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Ama yarın itibariyle de Fransa'ya geçecek ve biraz önce de aktardığım gibi Orta Doğu liderleri

0: ikili görüşmeler yapıp çok büyük ihtimalle bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışılacak Fransa'da İran konusu üzerinde.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Tabii şu dakikalarda İsrail basını da Trump ve Netanyahu arasında bir görüşme yapıldığını söylüyor. Yine kaynaklarından değerlendirebilirsen çok sevinirim. Sorularımız olacak ilerleyen dakikalarda İrfan Sapmaz'a. Şimdi Tahran'a gidelim. Oradaki durum nasıl? İsrail yine Orta Doğu'yu karıştıracak bir hamleye imza attı. ABD ve İran müzakerenin son aşamasındayken Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenledi. Saldırı Tahran yönetimini öfkelendirdi. Karşılık vereceğiz mesajları verildi. Son gelişmeleri haber muhabiri Ekber Karabağ bizlere aktaracak.
2: Sinan, teşekkür ederim. Sana, değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Evet, İran'dan her an İsrail'e yönelik bir saldırı söz konusu olabilir, mimisleme söz konusu olabilir. İranlı yetkililerin, siyasi yetkililerin ve askeri yetkililerin açıklamalarına bakıldığında her an bunun mümkün olabileceğini ifade edebilirim. Esasında geçtiğimiz günlerdeki benzeri bir durumun bu gecede söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de İran, Lübnan meselesi ve İsrail'in Lübnan saldırdığından dolayı peş peşe İsrail'i uyarmıştı ve ardından da bu saldırısını gerçekleştirdi. Ve saldırıyı bitirirken de şöyle bir ifadeyle bitirdi. Biz şimdilik bitirdik ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı devam edecek ve çok daha sert bir şekilde vuracağız. Esasında yine birkaç gün, en az 2-3 gün bugün sabah saatlerinde sürekli bir şekilde Lübnan meselesiyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uzlaşmasından katılmasına bugün pazar günü
1: Ekber Karabağ, bir virgül koyalım. Sesinde bir problem oluşuyor. Arkadaşlarım onu düzelsinler. Ondan sonra tekrar konuşalım. Daha sağlıklı olacak. Ben de o sırada Faruk Hanedar'la konuşayım. Orta Doğu'da tansiyon düşmek üzereyken İsrail yine bölgedeki gerilimi artıracak bir hamle yaptı. Az önce de söyledim. Ateşkese rağmen Beyrut'a saldırı düzenledi. Amerikan Başkanı Trump anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi. Tarafları geri adım atmaya davet etti. Peki Tahran misilleme yapacak mı? Son gelişmeleri aktarmak üzere Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Faruk Hanedar'la konuşacağız. Faruk, sözü sana bırakalım.
0: Kolaylıklar Sinan Tatlı. 2 aydır İsrail, İran ve ABD üçgeninde çok yoğun bir haber akışı çerçevesinde bir anlaşmaya ulaşılması, bir uzlaşıya varılması bekleniyor açıkçası. Ve İsrail her seferinde böyle bir anlaşmaya karşı olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim son anlaşmaya ulaşılmasına çok yakın olduğuna dair haberlerin basına yansıması, ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu dile getirmesinin ardından İsrail'de de yoğun bir şekilde Netanyahu hükümetine hem içeriden hem dışarıdan yoğun eleştiriler gelmişti. Özellikle muhalifler Netanyahu'nun İsrail'i ABD'nin uydusu haline getirdiğini iddia ederken kabine üyeleri, bilhassa aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi isimlerin sert bir şekilde Netanyahu'ya baskı yaptığını, ABD Başkanı Donald Trump'a bir noktada hayır demesi gerektiğini söylediğini biliyoruz. Geçtiğimiz haftada benzer bir manzara ile karşılaşmıştık. Yine İsrail'in kuzeyinin Hizbullah tarafından vurulduğu iddiasıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine bir saldırı düzenlemişti. Aslında geçen haftaki olaydan bir hafta önce de benzer bir durum söz konusu olmuş. ABD Başkanı Donald Trump Beyrut'a saldırıyı durdurduğunu söylemiş. İran'da böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda cevap vereceğini açıklamıştı. Yine aynı benzer bir manzara ile karşı karşıyayız. Bugün İsrail son 2 günde 3 defa Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik İHA ve roketlerle saldırı düzenlediği iddiasıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir saldırı düzenledi ve öğle saatlerinden şu yana gerilim hala yüksek diyebiliriz. Çünkü İran tarafından bu saldırıya yanıt verileceğine dair açıklamalar geliyor. Öte yandan İsrail ordusunun ve güvenlik kaynaklarının İsrail basınına yansıyan değerlendirmelerinde İran'dan bir misilleme beklendiği belirtiliyor. Şunu da belirtmek gerekir. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle iki taraf arasındaki çatışmalar durdurulmuştu. Fakat İsrail basınına, özellikle İsrail ordusu tarafından İran'a yönelik çok şiddetli bir şekilde saldırı

0: Ya hazırlanıyorduk, uçaklar hazırlanmıştı. Onlarca savaş uçağıyla İran'a çok şiddetli saldırılar düzenlenecekti. ABD Başkanı Donald Trump araya girdi şeklinde özellikle İsrail ordu radyosuna yansıyan haberler vardı. Şimdi de İran'ın tekrar İsrail'e Beyrut saldırısına yönelik bir yanıt vermesi İsrail tarafında açıkçası bekleniyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu akşam yine Lübnan konulu bir güvenlik toplantısı, güvenlik kabinesini topladı ve bu konuyu görüştü. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'la olan telefon trafiği devam ediyor. Biraz önce Elifan Sapmaz'ın da belirttiği gibi Kanal 12'nin haberine göre Trump ile Netanyahu arasında bir görüşme gerçekleştirdi. Açıkçası biz Trump ile Netanyahu arasında bir takım gerginlikler yaşandığını son bir sene içerisinde birçok kez basına yansıyan iddialar üzerinden gördük. Özellikle ABD kaynaklı bir haber sitesinin yapmış olduğu haberler üzerinden Netanyahu ile Trump arasında gerginlik olduğu haberleri yayıldı birçok defa. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Bu hafta da aynısını yaşıyoruz açıkçası. Fakat bir noktada İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin o müttefiklik ilişkisini devam ettirdiğini, her ne kadar arada gerilim olsa da bir noktada birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemiş oldukları ve Netanyahu'nun yapmış oldukları bu ikiliyi kendi iç kamuoyunda da zor durumda bırakıyor. Çünkü İsrail üzerinden ben izah edecek olursam bunu, İsrail'de Netanyahu şu anda hem içeride yani kendi kabinesi içerisinden hem de dışarıdan muhalifler üzerinden gelen yoğun bir baskı altında. Çünkü şunu kısaca belirteyim, Lübnan'dan herhangi bir drone veya roket ateşlendiğinde bu drone veya roketler İsrail askerlerinin işgal faaliyetinde bulunduğu Lübnan'ın güneyindeki birliklerine yönelik olarak ateşlense de İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde ön uyarı sirenleri çalıyor. Bu ön uyarı sirenleri İsraillilerin sürekli sığınaklara kaçmasına neden oluyor ve bu İsrail'de büyük bir rahatsızlığa sebep oluyor bu korku iklimi sürekli olarak. Aslında dün ve ondan önceki gün gerçekleştirilen saldırılarda da Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde işgal faaliyetinde bulunan İsrail askerlerini hedef aldığını biliyoruz. Buna karşın İsrail içerisinde Netanyahu'ya yönelik bir türlü kuzey sınırlarında güvenliği sağlayamadın, Hizbullah'ı bitireceğim dedin, bitiremedin, Beyrut'u yerle bir etmen gerekiyor gibi bir baskı geliyor gerek kabineden gerek muhalefetten. Fakat Netanyahu bir noktaya kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemiş olduklarından çıkmamak için dirense de bu saldırıları gerçekleştiriyor İsrail ve şunu da belirtmek gerekiyor. İran anlaşması konusunda da İsrail'de çok yoğun eleştiriler var. Çünkü İran'a saldırılar başlarken İsrail hedefi rejimi devirmek diye en tepeden açmış. Ardından İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söylemişti. İsrail'i tehdit edecek balistik füze programının sonlandırılacağını söylemişti. İran'ın vekillerine destek vermeyeceğini söylemişti. Fakat gelinen noktada basına yansıyan bilgiler çerçevesinde aslında İsrail'in dayattığı, istediği, amaçladığı, savaşın amaçları, hedefleri dediği hiçbir şeye ulaşamadığını görüyoruz ki Netanyahu'ya yönelik baskı da bu noktada yoğunlaşıyor. Öte yandan tabii ki İsrail'de Eylül veya Ekim ayında seçimlerin yapılacağını da hatırlatmamız gerekiyor. Netanyahu'nun bu noktada kan kaybettiğini belirtebiliriz.
1: Faruk Ali Ders.
2: Sinan, bir son dakika gelişmesi aktarmak istiyorum. Evet. Son dakika. CNN International'ın Tel Aviv muhabiri diyor ki Netanyahu çok acil olarak Başkan Trump'la görüşmek için en kısa zamanda Washington DC'ye gelmek istiyor diyor.
1: Evet, sıcak bir gelişme. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Sıcak bir gelişme.
1: Evet, Faruk Hanedar, teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımı takdim edeyim. Çünkü Ekber'e de gideceğiz ama sorularımız olabilir. Doçent Doktor Kemal Olçar, askeri stratejist, stüdyo konuğumuz. Kemal Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi geceler, yayınlar.
1: İyi geceler diyorum hocam. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam, hoş geldiniz. İyi geceler.
3: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Tabii sorularımız olacak. Faruk Hanidar, sana da olacak. Özellikle benim merak ettiğim bir konu var ama önce Ekber'e gideyim. O ses problemini arkadaşlarım çözdüyse sözü Ekber'e bırakayım.
4: Sinan, teşekkür ederim. Umarım çözülmüştür bu ses problemi. Ben az önce işte bazı konulara değindim. Ancak onları bir özet geçeyim. Tam olarak hangilerinin işte net bir şekilde size ulaştığını bilmeyerek. Tam olarak bilmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ki biz söylediğim üzere birkaç gündür, özellikle 2-3 gündür İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu anlaşmaya imza atmasını, daha doğrusu mutabakat zaptına imza atmasını bekliyorduk. Hatta bugün, pazar günü bunun mümkün olabileceğine ilişkin hem Amerikan tarafından hem Pakistan tarafından gelen açıklamalar söz konusuydu. Gerçi İran pazar gününü işaret etmese de bunun çok yakında olabileceğini söylemişti. Ancak ne olduysa öyle sonra bir anda hava değişti. Havanın değişmesinin sebebi de İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları. Zaten birkaç gün önce de İran İsrail'e Lübnan'a saldırdığından dolayı saldırı yapmıştı ve o saldırıları bitirirken de İran'dan şöyle bir cümle gelmişti: eğer İsrail tekrardan Lübnan'a saldırırsa bu kez daha şiddetli bir şekilde onu vururuz. Benzeri açıklamalar tekrar İran'dan geliyor. Hatta daha şiddetli bir şekilde bu açıklamalarının, tehdit dolu açıklamaların İsrail'e karşı geldiğini ifade edebilirim. Hem siyasi kanattan hem askeri kanattan bu açıklamalar geliyor ve bu açıklamaları peş ve alt alta koyduğumuzda İran'ın İsrail'e yönelik her an bir operasyon yapma olasılığından bahsedebiliriz. Ben birkaçını özet olarak önemlerini size geçmek istiyorum. Merkezi Hatem-ül Enbiya karargahı, ellerimiz tetikte, düşman kalbine ateş açmaya hazırız yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Yine Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin işte genel sekreteri Muhammed Bakir Zulkat, Muhammed Bakir Zulkat'la yanlış karıştırmamalı. İşte İran'ın kırmızı çizgilerinin işte ihlal edilmesine katlanamayız, yanıt işte yoldadır yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. İsmail Kağani işte Hizbullah işte İsrail'e karşı kazanacaktır. Ülke liderinin danışmanlarına Muhammed Muhbir işte saldırganlara bir pişman edici bir ders vereceğiz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Yine ülke liderinin bir başka danışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'in yaptığı bu hatalardan sonra işte launcherlerimiz, yani fırlatıcılarımız, füze fırlatıcılarımız hazırdır yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Tabii diyorum, bazıları bunlar, çok sayıda İran'dan açıklama geliyor ve açıklamaların özeti şudur: İsrail'in yaptığı bu meseleden dolayı biz İsrail'i misilleme yapacağız, cezalandıracağız. Az önce de değerli arkadaşımın oradan aktardığına göre her an İsrail'de zaten böyle bir hazırlık söz konusu. Her an İran'ın İsrail'e karşı bir saldırısı söz konusu olabilir ve artık yani öğleden sonra o müzakere meselesi, özellikle bu anlaşma ve imza meselesi artık İran'dan, gündemden kalktığını söyleyebiliriz.
1: Teşekkür
2: Sinan,
1: ediyorum.
2: Şimdi Trump'ın yine bir Wall Street Journal bir son dakika geçiyor. Trump rejim değişikliğine gelince, rejim değişikliğini hiç umursamadım. Bu uğraştığımız üçüncü grup ve bu şimdiye kadarki en rasyonel grup diyor.
1: Rejim değişikliği konusunda en rasyonel grup diyor şu anda.
2: En rasyonel grup diyor. Hiç umursamadım diyor rejim değişikliğini Tahran'da diyor. Yani hiç sorun etmedim demek istiyor anladığım kadarıyla. Ve bu uğraştığımız üçüncü grup, yani şu anki gruptan bahsediyor. Şimdiye kadarki en rasyonel grup diyor. Yani olumlu mesajlar aldığını söylemek istiyor işin açıkçası Tahran tarafından işte.
1: Trump bir yandan da diyor ki şunu da ifade edeyim. Trump bir yandan da diyor ki bu gece anlaşma yapılabilir. Net olarak bunu söylüyor.
2: Evet, evet, şu anda da geçiyor tekrar.
1: Özellikle ya yani bu gece bu anlaşmanın yapılabileceği söyleniyor. Son dakika bilgisi olarak da paylaşayım. İlerleyen dakikalarda böyle bir dijital ortamda bir imza atılırsa çok da şaşırmamak gerekiyor. Ama o gerginlik de devam ediyor. İrfan, bir şey ekliyordun galiba ya da ekleyecektin.
2: Sinan şimdi bu arada bugün Netanyahu kabineyi topluyor. Kabine toplantısından çok acil olarak yerin altında toplanmışlar her zaman olduğu gibi. Arkasından çok acil olarak çıkıyor ve Donald Trump'la görüşmek istediğini söylüyor. Yani çok hareketli bir gün. Netanyahu'nun tamamıyla sabote etmek istediğini anlıyoruz artık. Bir yere varılmaması için inanılmaz bir çaba gösteriyor şu anda Netanyahu.
1: Şu son dakika bilgilerini tamamen paylaşayım. Ekber hemen geleceğim. Başkan Trump, ABD'nin İran'la anlaşmaya vardığını doğrulayan bir açıklama yapmayı planlıyor. Trump, İran'ın kabul edeceğini henüz onaylamadığı bu anlaşmanın kendisi ya da başkan yardımcısı J.D. Vance tarafından elektronik olarak imzalanacağını söylüyor. Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silah elde etmeyi kabul etmesini ve etmemeyi kabul etmesini ve Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasını içereceğini söylüyor. Trump, İran'dan nükleer malzemenin çıkarılması konusunda acil bir durum olmadığını belirtiyor ve bunun daha sonra gerçekleşebileceğini söylüyor. Trump, İranlılara yönelik sıkı denetimler yapılacağını söyledi ancak bunların nasıl gerçekleştirileceğini belirtmedi. Trump, anlaşma kapsamında İran'a nakit para verilmeyeceğini ancak yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti. Trump, İran'a uygulanan deniz ablukasının etkili olduğuna inandığını belirtti ve bunu saldırılardan daha etkili olarak nitelendirdi. Bu son dakika bilgileri böyleydi. Paylaştım değerli izleyenler. Bu gece yarısı bir anlaşmanın söz konusu olabileceğini söylemiş olalım. Son dakika bilgisi olarak tabii Ekber, buyur, seni dinleyelim.
2: Şimdi Sinan, çok özür diliyorum Ekber. Netanyahu şunu yapmaya çalışıyor. Yani çok acil görüşmek istiyor. Yarın işte Fransa'ya gidecek G7 zirvesi. Bu anlaşmayı mümkün olduğu kadar erteletip Donald Trump'la yeniden bir görüşüp belki durum odasında daha önce yaptığı sabotaj olaylarını aynı bir şekilde önüne belki ne dosyalar koyacak bilmiyoruz. Daha önce olduğu gibi işte Mossad tarafından, ama çok acelesi var Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için. Evet. Trump'ta dikkat ederseniz Netanyahu ile bir araya gelmeden ve Fransa'ya gitmeden önce de bu işi çözmeye çalışıyor. Anladığımız o, şu andaki son dakika gelişmeleri.
1: Teşekkür ediyorum İrfan. Ekber, seni dinleyelim.
4: Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Sinan. Şimdi bu İsrail-Lübnan çatışması çıkmadan önce de İran bunu pazar günü ben imzalayacağım demiyordu. Şuna da dikkat edelim. Yani öyle bir hava söz konusu ki sanki İsrail Lübnan'a saldırdığından dolayı Donald Trump öyle bir hava estirmeye çalışıyor. Bu işte böyle bir aksama söz konusu olmuş. Halbuki öyle bir söz konusu değil. İran'da işte kesin bir şekilde bu pazar günü imzalayacak, daha önceden de bu mesele çıkmadan önce de söylemiyordu. Diğer taraftan az önce İrfan önemli bir konuya değindi. Esasında sık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından dile getiriyor. O da İran'da rejimin değiştiğine ve az önce Donald Trump'ın dediği gibi biz üçüncü kademeli insanlarla işte muhatabız. Bunlar çok rasyoneldir yönünde. Sürekli bir şekilde de bunu dile getirmiş oluyor. Şimdi İran'da şöyle söyleyeyim, herhangi bir yönetim değişikliği, rejim değişikliği, o İran'da nizam diyorlar. Nizam değişikliği diye bir şey yok. Olduğu gibi yerinde duruyor. Üstüne üstelik gelen isimler, yani hayatını kaybeden isimlerin yerine gelen isimlerin diğerlerine göre, daha öncekilere göre daha radikal olduğunu söyleyebiliriz. Yani bütün kademelerde aynı şey geçerlidir. Tabii Mustafa Hamine için bugüne kadar doğrudan halkın önüne çıkıp konuşma yapmadığından dolayı bu konuda yargı yapmak şimdiden erken. Ancak diğer kademeler için, az önce mesela Muhammed Bakır-ı Zulkat'ten ben bahsettim. Daha önce kim valide yerine? Ali Larijani. Yani Ali Larijani ile Zulkadri yan yana getirdiğimizde Zulkad kendi ona göre çok daha radikal olduğunu ifade edebilir.
1: Ekber, bir şey sormam gerekiyor. Şimdi bazı haberler çıkıyor. Devrim muhafızlarının arasında da kendi arasında da bir çatışma olduğu söyleniyor. Bunun sebebi ne?
4: Devrim muhafızı arasında bir çatışma var. Yok. Öyle bir şey yoktur. Ancak ülkede özellikle dünden itibaren bu uzlaşma meselesi gündeme geldikten sonra bazı gruplar ciddi bir şekilde buna karşı çıktı. Şunu söyleyeyim. Hatta Dışişler Bakanlığı'nın önüne gittiler. Dün akşam saatlerinde orada protestolar söz konusu oldu. Özellikle Abbas Irakçı'ya yönelik protestolar oldu. Zaman zaman Muhammed Bakır Kalibaf'a, yani meclis başkanı, aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelere başkanlık ediyor. Ona karşı protestolar ve sloganlar atıldı ve gün içinde hükümet kendisilerine bu sahip çıkmaya çalıştı. Bizzat Mesut Tezişkan çıktı. İşte bu kişileri hain olarak adlandırmak, vatan haini olarak adlandırmak doğru değildir. Bu konularla ilgili kararlar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde ülke liderinin koordinasyonunda yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili hükümet karar vermiyor. Yani bizzat Mesut Tezişkan çıkıp bunu aktardı. Hükümet sözcüsünün de yine bu yönde açıklamaları söz konusu oldu.
1: Yani bu şunu mu söylüyorsun Ekber? Bu şartlar altında ABD ve İsrail'le bu anlaşmayı yapmayalım diyen de bir grup var.
4: Vardır. Radikal kesimler vardır. İşte bunu istemeyenler vardır. Paydarı cephesi üyeleri vardır.

0: İşte hatta Mesut Pezeşkiyan bugün devlet televizyonuna çıkıp da yorum yapanları da eleştirdi. Şunu söyleyeyim, İran'daki bazı gruplar Paydari Cephesi olsun, Said Celili olsun, bazı milletvekilleri olsun. Mesela Nebevyan çıktı dedi ki biz eğer bu anlaşmayı imzalarsak devlet televizyonunda biz Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi oluruz falan. Yani bu anlaşmaya İran içinde karşı çıkanlar da evet vardır. Bu görüşte hakim dediğim üzere hatta
1: Ekber,
0: bunların...
1: senden bir ara vermeni rica ediyorum. Çok önemli bir bilgi, son dakika bilgisi. Yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyarız. Sıcak bir gelişme.
2: Evet,
1: her iki tarafta evet. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan etmiştir. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecektir. Şimdi dijital imzalar mı atılmış oldu? Resmi imza töreni orada olacaksa eğer. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti'ne bu çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılıkları için teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca bu arabuluculuk çabasında bizimle birlikte olan kardeşlerimize, Katar Devleti'nin büyük liderliğine bu anlaşmaya varılmasında verdikleri destek için içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ayrıca bu konudaki muazzam katkıları için Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderlerine de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra arabulucular bu hafta bir dizi toplantı düzenleyecek ve uygulama öncesi yapılacak bu görüşmeler, teknik müzakereler ve resmi imza töreni için zemin hazırlayacak deniyor. Tam olarak metni böyle çevriliyor değerli izleyenler. Pakistan duyurdu, ABD-İran anlaşması imzalandı şu dakikalarda. Son dakika bilgisiydi değerli izleyenler. Şimdi bunu bir değerlendirelim
2: Sinan,
1: elbette.
2: Evet Sinan, şimdi bu arada Netanyahu Donald Trump'ı arıyor. Şimdiki gelen haber. Kabine toplantısını çok acil terk ediyor. Netanyahu Donald Trump ararken Savunma Bakanı İsrail Katz da Pete Hegseth'i arıyor. Savaş Bakanı'nı arıyor. Yani bunlar artık şu istihbaratı almışlar. Şu anda senin okuduğun son dakikayla birlikte. Artık Donald Trump bu anlaşmayı imzalayacak İran'la. Bunun anlaşmanın imzalanmaması için kendisi Trump'ı ikna etmeye çalışırken çok büyük ihtimalle de İsrail Katz da Savunma Bakanı Pete Hegseth'e artık ne dosyalar gönderdiler, neler anlatıyorlarsa şu anda işte böyle tehlike var, şöyle tehlike var gibi falan. Ama eğer bu doğruysa Şahbaz Şerif'in ki açıklaması, Pakistan ilk defa bu kadar net bir açıklama geldi. Bu gerçekten şu anda saatlerimiz 5.16'yı gösteriyor. Washington DC saatiyle ve bugün itibariyle de 14 Temmuz tarihi bir anlaşma tabii online olarak imzalanacak. O açıdan şimdi bundan sonraki süreçte bunu Netanyahu nasıl bozmaya çalışacak, onun üzerinde olacak gözlerimiz.
1: Teşekkür
2: Trump'tan
1: ediyorum.
2: Şimdi yalnız bir şey henüz daha, Trump'tan bu arada henüz bir şey daha geldim, hemen bir bakmak istiyorum. Hayır, Trump en azından şu an itibariyle Şahbaz Şerif'in açıklamasını henüz açıklamadı. Hemen bir e-maillerime bakmak istiyorum. Beyaz Saray'dan yaptığı açıklama var muhabiri. Oradan da gelen bir şey yok. Ama sanıyorum dakikalar içerisinde şu anda artık geçiyorlar. New York Post gibi Amerikan ana akım medya anlaşmanın imzalandığını son dakika olarak duyuruyorlar Şahbaz Şerif'in açıklamasını.
1: Hemen Tahran'a gidelim. Detayları soracağım ama bir gelişme var mı bilmiyorum. Ekber Karabağ.
0: Yok, ben de bakıyorum Sinan ona. Şahbaz Şerif'in işte az önce yaptığı açıklama İran medyasında da geniş yer almış. Peş peşe İran medyası da bunu birinci sayfadan yayınlıyor. Fakat İran'dan hala aynen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi daha bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Esasında diyorum İran'da böyle bir hava da yoktu. Yani özellikle bu İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılardan dolayı kimse İran'da bugün özellikle pazar günü, üstelik Donald Trump'ın doğum gününde İran'ın böyle bir şey yapmasını beklemiyordu. Muhtemelen yarından itibaren muhalifler daha sert bir şekilde işte hükümeti hedef almış olacak. Şimdi, neden bugün de bu öyle bir anlamlı
1: öyle bir günde. Saatte, öyle bir saatte imzalandı ki şimdi ayın 15'i artık İran'da.
2: Gece yarısı şu anda. Saat kaç şu anda Tahran'da? Herkes uyurken.
0: Evet evet. Yani Tahran'da 0.51. Yani
2: bir de geliyor. Herkes uyuyor şu anda. Bu zamanın seçilmesi de manidar tabii ki.
1: Anlaşmanın resmi imzası tam olarak 19 Haziran'da

0: Olacak İsviçre'de, öyle değil mi?
1: Öyle diyor Kış Abbas Şerif.
0: Tamam. Şimdi değerlendirelim, bir de Kudüs'e gidelim. Faruk, peki senin elinde yeni bir gelişme var mı bununla ilgili? Tabii İsrail'den bir tepki beklemeli miyiz bu anlaşmayla ilgili? Bakalım İsrail'de muhalif kesim ne söyleyecek bilmiyorum.
2: Şu anda aslında İsrail'in İran ile anlaşma konusunda boyun eğdiğini söyleyebiliriz. Fakat en önemli nokta Şahbaz Şerif'in de açıklamasında dikkat çektiği Lübnan meselesi. Lübnan dahil çatışmaların durdurulacağını belirtiyor Şahbaz Şerif. Burada İsrail'in bu ateşkesin kapsamının ne olacağı konusunda müdahale etmeye çalışacağını, ABD'yi bir şekilde kendi tezlerini kabul etmeye, ikna etmeye çalışacağını söyleyebiliriz. İsrail hiçbir şekilde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmek istemiyor. Fakat eğer ki İsrail buralardan çekilmeyi yine reddederse biz Hizbullah'ın hiçbir şekilde saldırıları durdurmayacağını biliyoruz. Nitekim Hizbullah lideri Naim Kasım daha önceki birçok açıklamasında eğer ki işgal sonlandırılmaz, İsrail güneydeki saldırılarını durdurmazsa biz hiçbir ateşkesi kabul etmeyeceğiz şeklinde açıklama yapmıştı ki öyle olacaktır. Nitekim İran'ın da sürekli dile getirdiği İsrail Lübnan'ın güneyindeki işgali sona erdirmelidir teziydi ve İsrail ise sürekli olarak Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturacağını, tırnak içerisinde aslında işgal altında tutacağını bu bölgeyi ve bu bölgeye yerleşimi engelleyeceğini, bu bölgede yaşayan Lübnanlıların geri dönmesini engelleyeceğini açıklıyordu. Doğrudan İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından açıklanan bir durumdu bu ve bildiğimiz gibi Lübnan'ın güneyinden 1 milyondan fazla Lübnan göç ettirilmişti. Şimdi en kilit noktanın Lübnan olduğunu belirtmemiz ve Netanyahu'nun aslında Amerika Birleşik Devletleri ile temaslarını özellikle bu konu üzerine yoğunlaştıracağını söyleyebiliriz. Tepkilerde özellikle İsrail hükümeti üzerinde çok ciddi bir muhalif tepkisi ve aynı zamanda Netanyahu üzerinde kendi bakanlarından, kabine içerisinden gelen tepkinin yoğunlaşacağını görebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum Faruk Halidar. Şimdi stüdyomdaki değerli konuklarımın ilk yorumlarını da merak ediyorum. Bu arada aramıza uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya katıldı. Furkan Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. İyi geceler Sinan Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kemal Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Haber çok sıcak.
4: Evet.
0: Kırılgan bir ateşkes süreci yaşandı. Hatta ateşkes de diyemeyiz. Birbirlerini vurdular. Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Bir barış anlaşması zemini hazırlandı. Dijital bir imza atılmış olabilir. Tam detaylarını bilmiyorum şu anda. 19 Haziran'da resmi imzalar atılacak herhalde artık. Karşılıklı İsviçre'de bir anlaşma imzalanacak. Hocam evet, nasıl değerli?
4: Yani şöyle.
0: Bu arada Faruk Hanidar'a teşekkür ediyorum. Ayrıldı aramızdan. Teşekkür ediyorum.
4: Şöyle. Barış konuşulması çok iyi. Yani çünkü saha çok gergin bir durumda. Sahada İsrail Lübnan'a karşı harekat icra etmeye devam ediyor ve bombalamaya devam ediyor. Orayı güney tarafını özellikle nehrin kapatmış durumda, sarı alan ilan etmiş ve o bölgeyi çok büyük ihtimalle Golan Tepeleri statüsünde İsrail topraklarıyla birleştirmek istiyor de facto olarak, fiili olarak. Şimdi böyle bir tablo var ortada. Diğer taraftan bakıyorsunuz İran'ın bir takım kriterleri var. Olmazsa olmaz kriterler bunlar. Boğaz'la ilgili sahipliği Boğaz statüsüne dönüştürmek istiyor. Yani Umman'la paylaşıp bu egemenlik kullanma yetkisini bırakmak istemiyor. Onu bıraktığı andan itibaren zaten Hürmüz ilk savaş öncesi statüsüne geri dönecek.
0: Bu İran'ın doğru mu?
4: Kaybolur.
0: Bunu yapması çok doğru mu İran'ın? Çünkü orada yani, başka ülkeler de var.
4: Şöyle tabii çok doğru değil. Yani bir kere uluslararası hukuka aykırı. Yani Uluslararası Deniz Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine aykırı. 39, 40, 41, 42, 43. Yani orada zararsız geçiş hakkı veyahut da işte ne bileyim serbest geçiş hakkı varken normal koşullarda boğazlardan bunu siz ihlal ediyorsunuz. Ya da sahipli bile olsa boğaz, iki tarafı ya da tek taraflı bir ülkeye sahip olsa bile 35C maddesi zararsız geçiş hakkını tanır. Deniz Sözleşmesi. Bunlara aykırı hareket ediyorsunuz. Şimdi ne dediler? Biraz oyun yaparak orada biz hizmet satacağız, hizmet sunacağız, hizmetin karşılığı olan parayı alacağız. Fark etmez. İster haraç alın, ister harç alın, isterse hizmet karşılığı olan para alın. Sonuçta her geçen gemiden bir fiyat belirleyip para alacaksınız. Bunu ortak

0: ediyor. Dolayısıyla bir sanki çerçeve anlaşması gibi anlıyorum ben bu konuyu. Yani bir iyi niyet anlaşması, samimiyet anlaşması statüsünde bu kadar yüksek seviye olmasa da bir çerçeve anlaşması var ortada.
1: Apar topar değil mi?
0: Apar topar değil, bunun hazırlığı yapıldı.
1: Hayır, yapıldı da
0: ilanı
1: havada
0: apar
1: kaldı,
0: topar.
1: Maddeler havada kaldı. Biri başka bir şey söylüyor,
0: işte karşı taraf onu istemiyor. O yüzden diyoruz.
1: Mutabakat yok ortada yani.
0: Tabii, metin yok. Yani o yüzden Cuma günü Cenevre'de imzalanacağı iddia ediyor. Bu arada işte teknik görüşmeler yapılacak. Bir de burada 60 günlük bir süreç söz konusu olacağı ifade ediliyor. Bu 60 gün içerisinde daha çok çalışma yapılabilir. Ama tekrar söylüyorum, barışa giden bir çerçeve anlaşması dahi olsa 3-4 maddelik bugün imzalanan ya da imzalandığı iddia edilen o bile yeterli şu anda. Çünkü Donald Trump bölgedeki askerlere operasyonun bitirin talimatını verdiğini de ilan etti. Ne kadar güvenilir Donald Trump'ın bu ifadesi de bilmiyorum. Ama bu teorik olarak şu anda kağıt üstünde yapılmış olan çerçeve anlaşması güzel. Fakat sahadaki karşılığı var mı bilmiyorum. Yani bu anlaşmanın metni, içeriği sahaya aktarılabilecek mi ondan çok emin değilim. Çünkü karşımızda bir İsrail denen katil devlet var. Biz şimdi ABD İran'a fokuslanmışken, odaklanmışken Lübnan'ın 1/3'ünü neredeyse işgal etti. Ve duracak gibi de gözükmüyor. Orada bir takım hedefleri var. Askerler hala güneyde, yani Lübnan'ın güneyinde cirit atıyorlar. Hizbullah'la mücadele adı altında. Şimdi tablo pratikle teori arasında uyum sağlandığı andan itibaren ben biraz daha iyimser olabilecek duruma geleceğim. Burada tabii önemli olan şu. Mesela anlaşmanın metnine siz bir şey koyarsınız ama karşılığını bulamazsınız başka bir yerde. O da tehlikeli bir durum. Bir taraftan mesela şu anda İran misillemeye hazırlanıyor. Bir taraftan İsrail durmayacağını ve sarı alanı ilhak edeceğini, bakın işgal bile demiyorum, ilhak edeceğini, o bölgeye özel bir statü vereceğini söylüyor. Bir taraftan Trump kendi ikbali için ya da işte ne bileyim başka gerekçelerle bu savaşın en azından bu şekilde yarım yamalak da olsa sonlandığını ifade edip elde ettik her şeyi, İran'ı dize getirdik filan gibi kamuoyuna bir pembe tablo aktaracak. Netanyahu başına gelecekleri çok iyi bildiği için savaşın durmasını engellemek, barışın gerçekleşmesini ne pratikte ne teoride engellemek için bir türlü oyunlar yapacaktır.
1: Yapıyordu zaten, bir elinden geleni
0: daha yaptı. Farklı türlü oyunlar yapacaktır. Tehditler, şantajlar. Bakın görün, Epstein dosya, video, fotoğraf Trump'la ilgili piyasaya yarın sabahtan itibaren, hatta belki birkaç saat sonra sürülmeye başlayacaktır. Yani buradaki tablo çok derin bir tablo. İki tarafın radikal çok istekleri var. Çok fazla farklılıkları var. Çok fazla beklentileri var. Son söyleyeceğim şu olsun. Bakın burada bir de İran'da muhalif bir grup var. Bu muhalif grup eski muhalif grup değil. Bu muhalif grup bu Amerika ile yapılacak olan mutabakata karşı gelen bir grup. Çok sert ve rigid bir gruplar bunlar. Yani Beşet'te, Tahran'da bu konuda protestolar yaptılar. İkbal Bey açıkladı. Bu protesto ne demek biliyor musunuz? Neyi talep ediyorlar? Amerika ile hiçbir şekilde anlaşma yapmayacaksınız. Bu bir. İki, Amerika ile anlaşma yapmak İsrail ile anlaşma yapmakla eşdeğer. Üç, daha çok şey kazanacakken çok şey kaybedeceksiniz. Dört, bir kere biz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in topraklarımıza yarattığı zararı karşılamak zorundasınız diyor. Yani ne kadar ödemesi gerekiyorsa ABD ve İsrail'in, İran halkına bu paranın ödenmesi gerektiğini söylüyorlar. Balistik füzeler, nükleer kapasitenin işte arttırılması, hatta bakın bırakın durdurulması, arttırılmasını isteyen gruplar bunlar. Rejimi tahkim etmek isteyen gruplar, devrim muhafızlarını destekleyen gruplar. Bu kadar psikolojik olarak yıkılmış bir ortamın yeniden inşası için ABD'ye ve İsrail'e gereken derslerin tam verilmediğini iddia eden gruplar bunlar. İran anlaşmayı yaparken bir de bu grupları ikna etmesi lazım. Onlarla da anlaşması lazım. İç cephenin kuvvetlenmesi için. Ve dediği gibi Ekber Bey'in üçüncü grup, yönetim grubu hakikaten biraz daha radikal demeyelim ama ben onu kullanmayacağım. Daha milliyetçi. Bence önce rejim, pardon, önce vatan sonra rejim diyen gruplar. Onun için burada çok kritik olan son şey bence İran halkı artık bu zafer algısını hissetti. Bunun tadına vardı ve bu metinde bunu tek tek görmek isteyecektir.

0: Ve bu metinin de bir an evvel yayınlanması lazım. Aksi halde tartışmalar...
1: Evet. Çok özür diliyorum. Trump'tan beklenen açıklama geldi. İran İslam Cumhuriyeti ile varılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ediyorum. İş bu belgeyle Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmaksızın açılmasına ve eş zamanlı olarak ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına tam yetki veriyorum. Dünyanın gemileri motorlarınızı çalıştırın. Petrol akmaya başlasın. Başkan Donald Trump, tekrar okuyorum. İran İslam Cumhuriyeti ile varılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ediyorum. İş bu belgeyle Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmaksızın açılmasına ve eş zamanlı olarak ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına tam yetki veriyorum. Dünyanın gemileri motorlarınızı çalıştırın. Petrol akmaya başlasın. Başkan Donald Trump. Evet.
2: Tabii, teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz, ayrıntılarını konuşacağız. Bu arada uzaktan bağlantıyla uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Ataseverdi aramızda. Bülent Hocam, hoş geldiniz. İyi geceler diyelim.
3: Hoş bulduk Sinan Bey. İyi geceler. Kıymetli hocalarıma da selamlar, sevgiler.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine stüdyodan devam edeyim. Necmettin Hocam, şimdi ilk izlenimleri merak ediyorum. Trump'ın da açıklaması ışığında nasıl yorumlamak gerekir?
4: Sinan Bey, bir kere hocamın bıraktığı yerden alayım. Bu bir mutabakat zaptı. Bu bir iyi niyet beyanı. Yani bu bir uzlaşı belgesi. Böyle nihai bir anlaşma değil. Gördüğümüz kadarıyla. Çerçeveyi oradan kuralım. Ama tarafların söyledikleri arasında dağlar kadar farklar var. Şimdi Hürmüz açılacak mı? Bir taraf diyor ki hemen açılacak. Diğer taraf diyor ki İran 30. günden itibaren belli bir ücret karşılığında. Uranyum teslim edilecek mi? İran seyreltilebilir diyor. Yani gelin o zaman bizim topraklarımızda seyreltin diyor. Amerikalıların söylediği bambaşka. Yaptırımların kaldırılması, 60 günlük bir teknik müzakerelere bağlamışlar yaptırımları. Amerikalıların söylediği burada yaptırımlar, 60 günde görüşeceğiz. İran 25 milyar doları istiyor. Yani şu an şunu söylemeye çalışıyorum.
2: Bütün maddelerde bir muğlaklık var.
4: Nükleer silah taahhüdü. İran zaten bizim fetvamız var diyor. Zaten biz 30 yıl önce bunu taahhüt etmiştik. Nükleer silah yok diyor. Bir de söylediğiniz gibi Hamaney'in imzası. Şimdi bu İsviçre'de, Cenevre'de imza meselesi çok önemli. Neden? Biliyorsunuz Sinan Bey, burada özellikle Gazze Barış Kurulu'nunla ilgili de büyük büyük söylemler üretilmişti. Yani toplanıldı, Gazze ile ilgili birçok şey ortaya kondu. Ne olacaktı? Bir teknokrat kurul kurulacaktı. O teknokrat kurul Gazze'nin yönetimini devralacaktı. Tıpkı bu Hürmüz'ün açılışı gibi derhal insani yardımlar içeri girecekti. Fakat gel gelelim, Gazze Barış Kurulu masası o büyük söylemler sahada karşılığını bulmadı. Ve %70'e İşgali şu an %70'e kadar çıkarttılar. İnsani yardım girişi, içerideki insani durum daha da kötü. Şimdi dolayısıyla bu büyük büyük söylemlerden, bu kadar büyük itilaflı konulardan hemen yarın Trump'ın söylediği gibi sonuç beklemek akla yatkın değil. Bunu bir kere bir kenara koymak lazım. İkincisi, Lübnan'ın ne olacağı da belli değil. Yani Lübnan anlaşma kapsamında mı değil mi? Orası işte Dahiye'nin güneyini bugün bombaladılar. Hatta bugün bir suikast yapmışlar. Ali Musa Dagdug diye bir ismi herhalde suikast yaptıklarını söylüyorlar.
2: Hocam, devam edeceksiniz ama sıcak bir şey var. Evet. Ekber'e sormam lazım. Çünkü Trump karşıtı medya bunu iddia ettiği için diyor ki İran'ın füzeleri İsrail semalarında diyor. Böyle sıcak bir gelişme var mı? Bilgin var mı Ekber?
5: Ben sürekli kontrol ediyorum Sinan. Yok, öyle bir şey görmüyorum İran medyasında. Öyle bir konu görmüyorum. Peki İran medyasında bu mesele nasıl algılandı? Onu bir aktarmak istiyorum.
2: Tamam.
5: Tabii İran'da gecenin geç vakti. Ancak buna rağmen özellikle sosyal medyada, işte bu haber sitelerinde işte bu konu değerlendiriyor. Mesela özellikle bu hani az önce bahsettiğim grubun ciddi anlamda bu mesele eleştirisi söz konusu. İşte birisi şöyle yazıyor, hani dönle dönelim diyordunuz ki Kalibaf gün içinde öğleden sonra söylemişti İsrail'e yönelik dönle diyor, ne oldu diye. Başka bir medya kuruluşu, hani siz pazar günü Donald Trump'ın doğum gününde ona bir şey hediye etmeyecektiniz, neydi bu aceleniz diye. Diğer tarafta İran'da tabi piyasalar an itibariyle kapalı, ancak işte kripto paralar çalışıyor ve İran parası kripto paralara karşı özellikle TTR'ye karşı ki dolarla hemen hemen eşittir, ona karşı ciddi bir değer kazanmış durumda. Ve ilginç bir konu, İran Devlet Televizyonu Şahbaz Şerif'in açıklamasını alt yazı olarak veriyor ki genellikle İran Devlet Televizyonu belli bir

0: grubun elinde, o da İran'daki muhafazakar, o sertlik yanların elinde olduğundan dolayı genellikle bu tip konulara yer vermezdi. Ancak ilginçtir ki Şahbaz Şerif'in o işte anlaşmaya vardık yönünde, uzlaşıya vardık yönündeki ifadesini altyazı olarak geçiyor. Dediğim üzere İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısı söz konusu. İşte bir saniye Taslim Haber Ajansı bir haberi vardır. Şöyle diyor ki önümüzdeki dakikalarda İranlı yetkililerden de bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacak. Resmi bir açıklama yapılacak. Taslim Haber Ajansı ben yapıldı diye zannetmiştim. Birkaç dakika içinde İran'dan da bu konuyla ilgili resmi açıklama gelecektir.
1: Bu anlaşma maddeleri ya da anlaşmayla ilgili açıklama değil mi?
0: Evet. Yani bu konuyla Şahbaz Şerif ve az önce Donald Trump'ın yaptığı işte bu açıklamalarla işte uzlaşıya vardık yönündeki o konuyla ilgili İran'dan da resmi düzeyde önümüzdeki dakikalarda Taslim Haber Ajansı bir İran tarafından da resmi açıklama yapılacağını duyuruyor.
1: Ekber çok teşekkür ediyorum Necmettin Hocam. Özür diliyorum.
2: Estağfurullah Sinan Beyciğim. Şimdi az önce ifade etmeye çalıştığım şeyin fokusu, odağı şu. Bu ekip için böyle anlaşmaların, çerçevelerin, prosedürlerin hiçbir anlamı yok. Bakın şu an yapmaya çalıştıkları şeyi Obama 200 sayfalık, dört başın mamur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçmiş, altında Rusya ve Çin'in imzası olan bir anlaşmayla zaten yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kuruldu. Gitti İsfahan'da kamera kurdular. Ve geldi Donald Trump 2019 yılında onu tek taraflı çöpe attı. Şu an 13 maddeyle o 8 sene boyunca yazılmış 200 sayfalık BMGK onaylı o çerçeveyi şu an çözmeye çalışıyor. Ve üstüne 40 milyar dolar harcadı. Ve dünyayı tozu dumana kattılar. Petrol, altın fiyatları, stratejik rezervler. Dünyada toz duman Obama'nın 2018'de bıraktığı noktaya gelmeye çalışıyor 13 maddeyle. Bu akla yatkın değil Sinan Bey.
1: İmaj da kaybetti.
2: Ya imajı bir kenara koydu. Ya, bu akla yatkın değil. Bu noktadan sonra muhtemelen yine tıpkı Gazze Barış Kurulu gibi sahada karşılığını bulmayan, özellikle Lübnan ve altını çizerek söylüyorum Batı Şeria'da sürekli ihlallere maruz kalmış. Yani İsrail'in Lübnan ve Batı Şeria cephesini, Lübnan'ı bu kadar zorlamalarının sebebi zaten Batı Şeria. Bakın bugün daha Londra sinagogunda, bunu tırnak içerisinde söyleyeyim, Batı Şeria'daki mülklerin satılması için Londra sinagogunda etkinlik yapıyorlardı. Real estate, yani gayrimenkul etkinliği yapıyorlardı. Oradaki arazilerin, mülklerin satılması için. Ve bunu her ay belli başkentlerde düzenli yapıyorlar. Yani Lübnan, İran derken coğrafi sürekliliği ortadan kaldırılan bir Batı Şeria tehlikesiyle karşı karşıyayız. Filistin devletini parça parça yutuyorlar. Yani orada 700 bin biliyorsunuz yerleşimci denilen hırsızlar var. Hatta en son Hindistan'dan kayıp asyalı Yahudileri getireceğiz falan diyorlardı. Çok önemli bir gelişme daha. Bugün Somaliland'in başkanı Theodor Herzl'in mezarına çiçek koyuyordu. Yani belli ki artık bu iş, bunu şu yüzden söylüyorum. Belli ki artık bu iş vekillere doğru kayacak. Yani özellikle Babel Mendeb, Husiler cephesine doğru, onlar Hizbullah'ı zorlarken bu iş kayacak diye düşünüyorum. Yani Trump'ın bu söylediği bu büyük çerçeveli söylemler sahada muhtemelen karşılığını bulmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük konular bu kadar basit bir çerçeveyle çözümü pek mümkün değil bence.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
1: şimdi tabii Furkan Hocam'a geleyim. İlk izlenimi ne olur? Az önce açıkladığım Pakistan kanadının açıklamasına, artık anlaşma olduğu açıklamasına Donald Trump'ın açıklaması da eklenmiş oldu. Hocam nasıl değerlendireceksiniz?
3: Tabii kıymetli hocamlara katılıyorum. Aynı perspektiften bakıyoruz. Ek olarak da şunu söylemek lazım. Ciddi bir pansuman olarak görüyorum ben bunu. Yani bu artık mutabakat metni mi diyelim, ön anlaşma mı diyelim, ne dersek diyelim, dijital imza, ıslak imza olmasa da bu ciddi bir pansuman. Çünkü biz 28 Şubat'tan bugüne kadar burada yapmış olduğumuz yayınlarda da bu savaşın nedenini bir türlü bulamadık. Yani kendi açımdan ben bulamadım. Yani bu savaş niye çıktı? Tam olarak hani bir ülke diğer bir ülkeye niye saldırır? İran mı saldırmıştı? Hayır. Efendim karşılıklı bir savaş tehdidim o da yoktu. Anlaşılıyordu belki. Konuşuluyordu.
1: Yani işte
3: savaş çıktı.
1: Dediler ki biz saldırmasaydık 2 hafta içerisinde nükleer silaha sahip olacaklar.
3: Yani buna artık sokakta bu iş hiç bilmeyen bir vatandaş bile der ki İran, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah mata bir de gülerdi. Donald Trump da bunu çok iyi biliyordu. Yani İsrail de bunu gerçekten çok iyi biliyordu. Hatta burada yine ifade ettiğimi hatırlıyorum. İsrail sanki İran'ın nükleerleşmesi için ciddi bir tarih politikası yürütüyordu. Şimdi baktığımızda işte Babilmendeb Boğazı, Hürmüz'ün kapanması ve hep şunu söyledik, İran daha da mı radikal?

0: yerleşecek. İran acaba işte Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine daha çok mu saldıracak? Ama ne gördük biz? Şimdi görüntülerde de gösterdiniz. 8. defa 3 saatlik görüşme yaptı Netanyahu 28 Şubat öncesi ve orada tehdit etti Trump'ı. Saldır, saldırmazsan ben saldıracağım dedi. Şimdi bu açık tehdit daha önce Epstein dosyalarıyla, çeşitli işte suikast girişimleriyle, yani Donald Trump'a ciddi mektuplar gönderildi zaten. O kuşatma altında Donald Trump belki mecbur bırakıldı. Şimdi son peki hani bana bir doğum günü hediyesi, çünkü bu doğum günü hediyesi aynı zamanda siyasete, yani Kasım ayındaki seçimlere de hitap edecek bir doğum günü hediyesi olacaktı belki. Bir an önce bu iş bitsin. Ben bir hikaye yazmak zorundayım. Bu savaşı bitiren bir devlet başkanı olarak, biraz evvel İrfan Bey'in tweetinde söylediği gibi, haydi çalıştırın gemilerinizi, petrol akmaya başlasın. Bunu kim yaptı? Donald Trump yaptı. Ben yaptım. Netanyahu'ya karşı çıktım. Ona bağırdım. Şimdi Lübnan'daki katliam, hocalarım ifade ettiği gibi, devam edecek mi? Saldırılar İsrail'in 60 gün boyunca kim garanti edecek? Saldırmayacağını veya başka bir şey yapmayacağını kim garanti edecek? Ve
1: hocam 19 Haziran Cuma gününü göremeyebiliriz.
0: Göremeyebiliriz belki de. Yani
1: ya, o kadar yakın bir daha tekrar saldırı olabilir.
0: Şimdi
1: İsrail'e güven olmuyor o konuda.
0: Şimdi rahmetli Demirel'in dediği gibi 24 saat siyasette de dış politikada da çok uzun bir süre. Şimdi 19 Haziran'da yarından itibaren şimdi Netanyahu nasıl...
1: Hocam Trump'tan yeni açıklama. Hürmüz'den ablukayı kaldırıyorum.
0: Tamam. Zaten bu da beklediğimiz bir haberdi. Abluka kalktı, Hürmüz açıldı. Şimdi yarın gemiler seyri sefere rahatlıkla devam edebilecekler mi? Boğazdan geçecekler mi? Ya da bir gün sonra ya da iki gün sonra ya da anlaşma metnine imza atılmasına iki saat evvel İsrail başka bir provokasyonda bulunacak mı? İsrail içerisinde, İran içerisindeki o işte müesses nizam diyelim artık, bir saldırı yapacak ki Apache helikopterin düşürülmesi noktasında, vurulması noktasında İran devleti bizle alakası yok dedi. Kim yaptı bu işi? Yani burada çok ciddi bir gri alan meselesi var Sinan Bey. O gri alanın açıklığa kavuşması da daha büyük, daha çok zaman alacak. Dolayısıyla bugün evet çok önemli bir gün. Dünden daha iyiyiz şu anda ama yarın da bugünden daha iyi olabilmesi için İsrail'in saldırganlığının, daha doğrusu saldırmayacağının bir garantisi olması lazım. İşte o garantiyi verebilecek bir devlet değil. Çünkü katliamcı bir zihniyeti var, yayılmacı bir zihniyeti var. Ve hep de şunu söyledim, Hürmüz'ü kapattırmak isteyen bir İsrail, Hürmüz'ün kapanması sayesinde Doğu Akdeniz enerji rezervlerini ve boru hatlarını kendisine bağlamak isteyen bir terminal anlayışı da var. Tek olarak söyleyeyim, yine burada konuşmuştuk. Efendim, Akabe Limanı'nın 30 yılına Bayi'nin Ürdün'den bu limanı kiralaması, Akabe Limanı'ndan Hayfa Limanı'na kurulacak, döşenecek olan demir yolu ve yarı kara projesiyle bütün bu daha doğrusu yanaşacak gemilerden çıkan konteynerlerin Hayfa'ya aktarılması ve Doğu Akdeniz'deki enerji terminali, daha doğrusu ticaret terminalinin İsrail olması. Şimdi bunların hepsi Hürmüz sayesinde, Hürmüz'ün kapanması sayesinde bunları konuşur olduk. Dolayısıyla inşallah bir provokasyona sebebiyet vermez. İnşallah ümit ettiğimiz gibi artık hiçbir şey eskisi olmayacak zaten, bunu kabul edelim ama en azından mümkün mertebe daha korunaklı, daha ılımlı bir sürece doğru girelim. Ama bu noktada dediğim üzere Donald Trump ne kadar garanti verse de Netanyahu'nun saldırı düzenlemeyeceğini veya başka coğrafya, daha doğrusu İran'ın çıkarı olan başka bölgelerde, başka alanlarda saldırı yapmayacağını da kimse garanti edemiyor. İhtiyatlı bir iyimserlik içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.
2: Hocam Sinan İran'ın... Bey, çok kısa bir ilave yapacağım. Şimdi bakın, Netanyahu şu an seçime gidiyor ve çok zor durumda. Yair Lapid, Naftali Bennett ikilisi, Faruk Hazinedar bahsetti, o çok önemli bir bağlam. Şu an bütün anketlerde üstte çıkıyor. Yani 3 sandalye, 4 sandalye üstte çıkıyor. Arkalarından Eisenkot diye bir adam var. Ve Arap partileri önde. Enteresandır. Netanyahu şu an seçim kaybediyor. Yani İran'da başarılı mıydı, başarısız mıydı, onun referandumuna dönüşmüş durumda. Muhalifler dönüştürüyor. Bugün çok enteresan. Yair Lapid 13 madde açıklamış. Netanyahu'nun İran meselesinde yaptığı hatalar diye. Orada çok önemli bir madde dikkatimi çekti. Kürt meselesinde Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki etkisini hafife aldı. Biliyorsunuz burada günlerce tartıştık. Yani İran'a bir Kürt saldırısı konusunu. Hani Trump silahları gönderdik dedi, onları ne yaptılar? Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki etkisini hafife aldı diye orada altını çizmiş, şu an sosyal medya hesabında hatta. Şimdi İran'a gidersek, İran'da da benzer bir sıkıntı var. Özellikle Hamaney dedi ki, düşman bizi anlaşma yapmak isteyenler ve anlaşma yapmak istemeyenler olarak ikiye bölmeye çalışıyor. Yani Amerikalıların o en başından beri diyor ya, üçüncü grup en rasyonel grup. elit çatlatma, fraksiyonlar arası çatışma dediği şey sanki İran'da ortaya çıkmış gibi. Yani bir İran'da bilmiyorum, Ekber Bey daha yakın gözlem.

0: Sanki bir fitne ateşi ufaktan yanıyor mu diye insanın aklına bu soru işareti geliyor İsrail ve İran'da ve ABD'de. Ama her halükarda bu gidişat, hocamın söylediği o koridor meselesi çok önemli. Artık Akabe'den de çıktı, ona şöyle bir ilave yapayım, Berbera koridoruna dönüştü. Yani Babel Mendeb ısındıkça ısınıyor. Berbera limanında Bayan'ın yatırımı var biliyorsunuz.
1: Hocam özür diliyorum, çok özür diliyorum. İran Devlet Televizyonu. Amerika, İran İslam Cumhuriyeti ve Direniş Cephesi'ne karşı savaşı sona erdirmek için bir anlaşma imzalamaya zorlandı.
0: Bu İran Devlet Televizyonu.
1: Evet.
2: Zorlandı.
1: Açık, merak ediyorum.
3: İran oraya gidebilir miyim?
4: İran'daki medyanın, ben az önce muhalif medyanın tavrını aktardım. Tabii bunu zafer olarak yansıtan medya kuruluşları da var. Özellikle bir iddia çok sıkça İran'da dolaşıyor. İddia şundan ibaret: Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını kademeli bir şekilde 30 gün boyunca kaldıracaktı. Ancak özellikle bugün öğleden sonra İran'ın sürekli bir şekilde İsrail'i vuracağına yönelik yaptığı uyarıların ve tehditlerinin ardından Donald Trump İran'a işte taviz vermek zorunda kaldı ve bu ablukayı tek seferde kaldırmak zorunda kaldı. İran bu konuda, işte İran medyası, İran'ın burada büyük bir başarı elde ettiğini ifade ediyor. Diğer taraftan İran Devlet Televizyonu'ndan bir alt yazısına bakıyorum. Esasında az önce İrfan söylemiş, Donald Trump diyor benim İran'da rejimle bir sıkıntım yoktur, orada rejim değişikliği istemiyorum falan diye. İran Devlet Televizyonu bunu Donald Trump geri adım attı şeklinde yazıyor. Tabii bu anlaşmayı bu şekilde yansıtan medya kuruluşları da var. Dediğim üzere buna karşı çıkıp bunu eleştirilenler de vardır. Örneğin bir medya kuruluşu şöyle diyor ki, Ali Ekber velayeti 2 saat önce işte İsrail'e saldırı talimatı verildi demişti. Şimdi anlaşma oldu. Peki bu nasıl oldu? İşte yani eleştirilenler de var. Bunu işte İran açısından başarı olarak görenler de var. Ve şunu da ek olarak, son olarak da şunu belirteyim ki, İran Devlet Televizyonu Şahbaz Şerif'in o işte paylaşımını, İngilizce paylaşımını İran Devlet Televizyonu da yayınladı ki çok ender görünen bir durum olduğunu ifade edebilirim. Ancak hala resmi olarak İran'dan bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.
1: Necmettin Hocam, tamamlayalım.
3: Sinan, çok özür diliyorum.
1: İrfan, tamam, dinleyelim.
3: Bir kelime söylemek istiyorum. Değerli konuklarımızın da olduğu yayınlarda hep şunu söyledim ben. Bana ulaşan çok özel bilgilere göre Müşteba Hamenei, Mesut Pezeşkiyan arasında hiçbir sorunun olmadığını, bu işi çözmek için çok ciddi çaba harcadıklarını hep altını çizmiştim. Ben buradan tabii öncelikle Ekber kardeşime ve konuklarımıza sormak istiyorum. Böyle bir anlaşmaya varıldıysa bu Müşteba Hamenei'nin izni olmadan gerçekleşebilir mi? Tabii ki hayır.
4: Yok, tabii ki hayır.
3: Onun için ben defalarca söyledim bu ekranlarda. Müşteba Hamenei ve Mesut Pezeşkiyan bu işi çözmeye çalışıyorlar. Ben şimdi şunu anladım. Yani onun için ben, dikkat ederseniz, Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda da sözlerine, birinci derecede sözlerine bakmıyorum. Perde arkasında ne oluyor? Hep onların peşindeyim, dikkat ederseniz. Onun için aynı siyaseti ben Tahran'da Müşteba Hamenei'nin ve dolayısıyla Mesut Pezeşkiyan ve bu anlaşmaya onay veren çevrelerin de aynı politikayı izlediğini düşünüyorum. Yani bugüne, yani işte saat 5'i 14 geçe Washington DC saatiyle Şahbaz Şerif bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu açıklanıncaya kadar onların da orada son derece bu işi gizli götürdüklerini anlıyorum ben. Öyle anlaşılıyor şu an itibariyle. Onun için de her yapılan açıklamaya anında müdahale etmeyerek son derece sabırla hareket ettiklerini görüyorum. Ki Ekber kardeşimin söylediğine göre bu, diyor, inanılmaz bir durum. Bu İran Devlet Televizyonu'nda bunun yayınlanmış olması.
1: Tabii yani bazı yetkili mercilerin izni olmadan devlet televizyonunda da böyle bir haber yayınlanmaz. Mutlaka bununla ilgili bir istişare edilmiştir. Necmettin Hocam, tamamlayalım.
0: Yani İran içinde çok farklı görüşler var. Savaşın başından bu yana fraksiyonlar arasında çok fazla, bu kadar ben ayrılık gözlemlemedim açıkçası. Anlaşma yapalım diyenler, yapmayalım diyenler, biz niye duruyoruz, saldırıya geçmeliyiz diyenler. Yani o Amerikalıların en başından beri de 3. grup diyor ya. Fraksiyonlar arası ayrılık İran'da sanki yavaş yavaş ortaya çıkıyor durumda. Yani bu durum, şimdi Netanyahu da benzer durumda. Hem devrim muhafızları hem Netanyahu gerilim artırarak tekrardan iç kamuoyunu mobilize etme yolunda adımlar atabilirler.
1: Atabilirler.
0: Buraya dikkat etmek lazım.
1: Hocam, teşekkür ediyorum. Bülent Hocam, şimdi ilk değerlendirmeniz olacak. Çünkü çok da geç dönebildim size. Sıcak gelişmeler var, son dakikalar var, bir yandan paylaşıyorum. Nasıl değerlendireceksiniz bu anlaşmayı, kritik bir son dakika bilgisini?
2: Yani Sinan Bey, şimdi öncelikle olarak kıymetli hocam epey bir zaten irdelediler konuyu. Burada ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Zaten Kemal hocam da söyledi, Necmettin hocam da söyledi. Bu bir mutabakat zaptı. Yani daha tam olarak ortada ne olduğu belli olmayan bir anlaşma meselesi var. Dün gece de konuşmuştuk Sinan Bey, sizin hatırlayacaksınız, İsrail meselesi, Lübnan konusu. Yani işte bunların nasıl etkileyeceğini biraz bütün gece boyunca izlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben hatırlayacaksınız, birkaç gün önce zaten İran bununla alakalı olarak tekrar İsrail'e bir roket füze saldırısında bulunmuştu. Yani bu kapsamda bakıldığı zaman da İran içindeki karmaşalıklar, ki biz bütün bu çatışma boyunca aslında şunu konuştuk. Hem Trump'ın hem de İran'ın özellikle kendi kamuoylarına yönelik olarak bir zafer elde etme ihtiyacı olduğunu zaten bahsetmiştik. İran'la alakalı olarak da bir güvenlik ülkesi olduğunu, yani bir güvenlik bloğunun üzerine inşa edilmiş olan bir ülke olduğunu da unutmamak lazım. Tabi bu anlamda devlet televizyonundan yayınlanıyor olması bence son derece önemli. Ki burada SEPA'nın haberi olmadan herhangi bir şekilde devlet televizyonunda böyle bir şeyin yayınlanmasını ben zor olarak görüyorum. Yani aslında buradan devrim muhafızlarının da belki bunu bir zafere çevirebileceklerini düşünerek biraz daha en azından Amerikan Birleşik Devletleri'ni devreden çıkartmak. Çünkü İran'ın da durumunun çok iyi olmadığını defakte konuştuk. Ekonomik anlamda sıkışmışlıkları vardı. Ve hatırlayalım, bütün bu çatışma döneminden önce de İran sokaklarında biz ekonomi çerçevesinde gösterilerin başladığında unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada Pezeşkian'ın bugün önemli açıklamaları var. Bütün noktalarda hep bir arada hareket ettiklerini, yani İran'ın ya o kadar duygusal da bir şey aslında tweet atmış. İşte İran için canını vereceğini, tekrar seçilecek olsaydı, eskiye dönülseydi yine İran'a hizmet için geleceğini vesaire. Yani aslında bir yandan o rejime olan bağlılığını Pezeşkian zaten bugün itibariyle ifade etti. Yani burada bir ayrılık olduğunu ben işin doğrusu çok düşünmüyorum. Ama ne kadar rasyonel Trump'ın dediği kadar İran yönetimi artık, bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani burada bir ortada olmayan bir dini lider, yani hiç ne sesi var, ne görüntüsü var, ne halk önüne çıkıyor. Ya hayatta mıdır, değil midir? Bunlar da çok spekülasyon götüren durumlar ki. Burada SEPA'nın başına gelen ismin yani ne kadar radikal olduğunu ve bir iki kişi haricinde hiç kimseyle görüşmediği yönünde bazı iddialar var. Bu anlamda İran içi karışık. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve Trump meselesini zaten hocalarım ele aldılar.
3: Bülent Hocam, oradaki çok özür diliyorum. Sizin bu sözünüze buyurun, bir ilave yap. Çok özel bir bilgi. Müşteba Hamene'yle ile görüşmeye götürülen, isim vermeyeceğim, kim olursa olsun yerin altındaki sığınaklarına götürülürken tamamıyla gözleri kapatılmış vaziyette götürülüyor. Çok özel bir bilgi bu. Buyurun Bülent Hocam.
2: Doğru, yani İrfan Hocam işte bu anlamda da gerçekten böyle bir sırlar perdesi. Hani hayatta mıdır, yaralı mıdır, ne durumdadır, o mudur, değil midir? Yani gözü kapalı götürülüyor olması vesaire. Büyük ihtimalle yerini belli etmemek adına bu tarz önlemler alıyorlar. Ama işte bu çerçevede de böyle bir karışıklık dolu bir mutabakat zaptı bu. Şimdi yine hocaların belirttiler, çok sayıda başlık. Yani burada Trump sanki biraz işin içinden ambiyana tabirle sıyrılmaya çalışıyor gibi geliyor işin doğrusu bana. Yani bu işten bir şekilde çekilerek artık İsrail'i belki biraz cezalandırmak. Yani İsrail tek başına İran'la baş başa kalmak istemeyecektir. Çünkü biz İsrail'in de canının yandığını, bütün o savunma sistemlerine rağmen, işte hava savunma füzelerine rağmen İran'ın İsrail'in canını yakmayı başardığını da biliyoruz. Yani bu çerçevede belki Trump'ın deneyeceği bir sonraki hamle, ben artık öyle de böyle bu meselenin içinden çekildim, ki az önce de zaten kendisinin de açıkladığı gibi buradaki gemileri sabaha doğru çekip çekmeme meselesini de göreceğiz. Yani buradan belli bir askeri çekecek olursa İsrail'e yönelik olarak da artık bu işi daha fazla kurcalama yönünde karar aldığını ben işin doğrusu düşüneceğim. Son olarak da şunu da söyleyeyim, zaten kıymetli hocamla epey konuşacağız bu konuda. Yalnız ben şunu düşünüyorum Sinan Bey, dün gece de söyledim hatırlıyorsunuz, sabah önce ışıkları vurabilir mi ve vurduğunu gördük maalesef Lübnan'ı, soykırımcı İsrail. Yani buradaki hocaların bahsettiler zaten, ticari boyutu konuşuldu, Filistin boyutu konuşuldu. Bir diğer boyutu da burada hatırlatmak istedim benim, Levant doğalgaz sahası. Yani şu anda hala Amerika'da Lübnan hükümetiyle görüşen bir İsrail olduğunu unutmamak lazım. Burada Kanay ve Kariş gibi iki tane çok önemli doğalgaz sahasını da Lübnan'ın elinden bir şekilde hala almaya çabaladığını unutmamak gerekiyor. Çünkü deniz yetki alanının çerçevesinde bunların yarısı Lübnan'a ait. Burada da bir şekilde yine o Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları meselesini de bir şekilde kaşımakta olduğunu unutmamak lazım. Yani hocalarım da söyledi, ben de bunun üzerine ekleme yapıyorum. Lübnan'daki bu kirli planları henüz sonlanmış değil. Şimdi Netanyahu'nun kendi problemleri zaten ayrı. Altındaki bakanların biliyorsunuz radikallik meselesi bambaşka bir boyutta, bambaşka bir seviyede. İsrail'de karışık bir denklem, yaklaşan seçimler, Bununla beraber Lübnan'da bitmemiş bir takım planları ve zafer açıklaması

0: çalışan, daha doğrusu bence işin içinden sıyrılmaya çabalayan bir Trump. Ki şöyle baktığımız zaman da yalnızca Hürmüz'ün açılmış olması bile büyük ihtimalle bir zafer açıklayacak. Biraz İsrail orada tek başına bırakacak ki arkasında Amerika Birleşik Devletleri olmayan ya da Amerika-İran savaşını perde yapamayan bir İsrail'in bu kadar saldırgan olup olmadığını da hep beraber göreceğiz. Yani böyle bir gücü var mı tartışılır belki ilerleyen saatlerde. Bu çerçevede ben de çok ne kadar bu mutabakat zaptının geçerli olabileceğini işin doğrusu çok emin değilim. Ve şunu da unutmayalım Sinan Bey, her zaman konuştuk sahte bayrak meselesi. Yani şu an çok açık bir ortam. Körfez ülkeleri ayrı ayrı hesaplar içindeler. Benzer biçimde İsrail kesinlikle bitmesini istemiyor.
1: Çok özür diliyorum. Bir İran Dışişleri Bakan Yardımcısının bir açıklaması var. Ekber'e geldim bilmiyorum. Diyor ki Lübnan'da çeşitli cephelerdeki savaşın ve askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdiği bu geceden itibaren duyurulacaktır. Bu geceden itibaren ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılma süreci başlayacaktır diyor. Benim burada merak ettiğim, özür diliyorum Ekber çok hızlı geldiği için şey yaptım. Şimdi benim merak ettiğim şey şu anda Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın açılışıyla ilgili bir başkanlık kararnamesi mi imzalayacak? Yoksa CENTCOM komutanı David Cooper'a savaş bakanı ya da kendisi bilmiyorum arayacaklar, tamam artık kaldır bu ablukayı mı diyecekler. Bu arada tabii rejideki arkadaşlarımız da bu Hürmüz Boğazı'ndaki deniz hareketliliğini herhalde takip ediyorlar, sürekli görüyorum ben. Şu anda da ekranda görüyorum. Oradan da bir hareketlilik var mı? Şimdi, bu da son derece önemli olacak diye düşünüyorum.
2: İrfan, bir ekleme de ben yapayım. Körfez'den geçen deniz trafiğinin İran'ın Umman'la işbirliği içinde düzenleneceği kararlaştırıldı diyor. Şimdi Bülent Hocam isterseniz tamamlayın. Tabii İran Dışişleri Bakan Yardımcısı bugün akşamdan itibaren ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının sona erdiğini açıkladı diyor.
3: İfade edin. Sinan isterseniz biraz açıklamasında başka ayrıntılar da var. İsterseniz ben onlara da değineyim çünkü tamam, önemli açıklamalardı. Şöyle diyor İran Dışişleri Bakanı Kazım Garibabadi. Mutabakat zaptının metni son halini aldı. Ve İslamabad mukavvagat zaptı resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek ki yetkililer de hem Şahbaz Şerif hem Donald Trump açıklamamıştı. Lübnan dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak son bulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası bu gece sona erecekti. Elde ettiğimiz bu zafer sadece diplomasinin zaferi değil, aynı zamanda işte savaş alanında elde ettiğimiz zaferdir yönünde ifadeye yer veriyor. İşte bu mutabakat zaptında tüm tutumumuzu ve ilkelerimizi yer verdik diyor. Bu metnin de basına paylaşılacağı ifadesi vardır.
2: İşte onu çok acele bekliyoruz. O mutabakat metninin ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü her iki tarafta farklı mesajlar veriyorlar.
3: Evet. Şimdi de diyor ki biz işte bu yaptığımız bu mesele, yani bu mutabakat zaptı, elde ettiğimiz bu mutabakat zaptı karşı tarafa güvendiğimiz anlamına gelmemektedir. Karşı tarafın sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmesini yakından izliyoruz. Yani her an yine de bir şey olabilir. Yani birbirlerini suçlayarak işte bir şeyler de olabiliyor. İran diyor ki bunu çok yakından izliyoruz. Dediğim üzere bunun büyük bir zafer olduğunu İran adına ilan ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden de birazdan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu yüzden hem Pakistan'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem İran'dan gelen açıklamalar yan yana koyduğumuzda gerçekten tarafların uzlaştığı söyleyebiliriz.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bülent Hocam noktalamak üzereydiniz herhalde ama evet. Tamamlamanızı isteyeceğim. Buyurun.
0: Tabii son bir cümle. Ben de tam şeyi söyleyecektim. Zaten kıymetli Ekmer Bey de söyledi. Siz de söylediniz. Ya şu zaptın içerisinde bir görelim Sinan Bey. Yani nedir? Nasıl? Hangi maddelere imza atıldı? Hangi maddeler üzerinde uzlaşıldı? Tabii mutabakat zaptı deyince bunun sürüp devam edecek bir süreç olduğunu anlamak lazım deyip kıymetli hocalarıma sözü bırakayım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Kemal Hocam, şimdi son dakika açıklamalarıyla birlikte harmanlamak lazım yorumları. Evet. Farklı açıklamalar geliyor çünkü. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşleriniz değişti mi?
4: Yani benim fikirlerim değişmiyor bu söylem bazında yapılan açıklamalar konusunda. Çünkü şu durumdayız şu anda. Amerika Birleşik Devletleri bazı konuları önceliklendiriyor. Yani Trump şunu düşünüyor. Mesela Körfez bölgesindeki askeri varlığını

0: sonlandıracak mı? İran böyle bir şeyi vardı İran'ın. Yani Ekber Bey de biz teyit etsin. Gerçekten Körfez bölgesinde ABD varlığını istemeyen büyük bir grup var. Etkili bir grup var. Ben Hameney ve Pezeşkiyan, yani biraz daha ılımlı bir grup var orada. Onların elbette ki bilmiyorum fikirlerini ama gerçekten devrim muhafızları tam karşısında böyle bir ABD varlığını istemiyorlar. Ve Hürmüz Boğazı konusundaki tam egemenlik hakkını kullanmak gibi bir avantajı elde etmişken hele hiç istemezler. Düşünün, yani orada egemenlik iddianız var. Geçişten işte ücret alınacak ya da tam kontrolü eline geçirmek isteyen İran, ABD askerleri, Fransız, İngiliz askerleriyle karşı karşıya kalmak istemiyorlardı.
1: Hocam şimdi, ara ara bölüyorum, özür diliyorum, tabii, özür diliyorum şimdiden de. J.D. Vance'in bir açıklaması var. Diyor ki İran'la yapılacak anlaşmanın imzalanmasına katılmak üzere Cenevre'ye gideceğim diyor.
0: Tamam, ona imza attıracak yani, evet. J.D. Vance beklendiği gibi. Şimdi onun karşılığında kim gidecek? Galiba gider muhtemelen gene mu? Ya da Pezeşkian muhatap olmaması lazım. Denk değiller çünkü. Şimdi dolayısıyla ABD önceliklendiriyor bu konuyu. Demek ki ABD için çok kritik olan Körfez bölgesinde varlığını sürdürme ile ilgili İran tarafında herhangi bir itiraz yok bu konuda. Onu söylemeye çalışıyorum. İkinci öncelik İsrail. Amerika Birleşik Devletleri'nden baktığımız zaman Trump'ın son söylemlerine çok dikkate almayınız efendim. Çünkü ABD'nin kronik olarak geçmişten bugüne İsrail konusunda vazgeçilmez bir politikası var. O da çok kritik bir konu. Onda da sanki ABD-İsrail müttefikliği konusunda İran'ın itiraz etmediğini görüyoruz. Bu maddeler açısından baktığımız zaman. Daha doğrusu mutabakat söz konusu oldu. Bir şey mi söyleyeceksiniz?
1: Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Çünkü beni şüphelendirecek bir açıklama var. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı diyor ki mutabakat zaptının metninin resmi imzadan sonra yayınlanacağını söyledi.
0: Ya biz tahmin
2: ama
0: ediyoruz aslında.
2: Ama basına da paylaşacağız diyor.
1: Ama niye böyle? Yani böyle. Bu metni herkes görse ne olur ki?
0: Tartışmaya açılacak.
3: Çok tartışmaya açılmasını istemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet. Çok daha fazla ortalık karışmasın diye çok tartışmaya açılmasını istemiyorlar anladığım kadarıyla.
0: Evet. Yani çünkü
3: Amerikan tarafından sızdırılmazsa tabii ki.
0: Özellikle İranlı muhaliflerin ya da ABD'deki Trump karşıtlarının bu konuyu istismar edebileceğini tahmin ediyorlar. İmzalar atıldıktan sonra daha kötü ama. Artık varsa bile kamuoyunun fark edeceği bir şey, iki taraf için söylüyorum, imza atılmış vaziyette artık. Ha demek
1: bir tane daha ekleyeyim hocam.
0: Şöyle bir şey çıkıyor.
1: Evet. Özür dilerim. Vance diyor ki Trump imzalamak için Cenevre'ye gidebilir. Bu hazırlıklara bağlı.
0: Yani, herhalde. Bilmiyoruz artık. Yani sonuçta ABD kurumsal kimliği önemli bizim için. Yoksa Vance gitmiş ya da ne bileyim Trump gitmiş çok önemi yok. ABD'nin kurumsal tüzel kişiliği, kimliği, İran'ın tüzel kimliği karşılıklı bir tane el o sonuçta. Kimin olduğunun bir önemi yok. ABD ve İran anlaşıyor mu? Bu mutabakat konusunda hemfikirler mi? Ama bakın işte böyle kamuoyuna imzadan sonra yayınlanacak demesi de kamuoyunda tartışılacak konular var demek ki bunun içerisinde. Çok tartışmalı konu var.
4: Hocam izninizle sözünüzü bölüyorum da az önce de esasında ben demiştim biraz sözlerim yanlış anlaşılmasın. Kazım Garibabadi tam olarak şöyle söylüyor. Anlaşma imzalandıktan sonra işte içeriğini mutabakat zaptı daha doğrusu. Bu uzlaşma imzalandıktan sonra içeriği açıklanacak. Ancak imzadan önce de işte medya aracılığıyla maddeleri konusunda bilgi verilecektir. Yani böyle ifade
3: kullanıyor. Yani
4: bir şekilde içeriği bir şekilde açıklanacaktır. İşte niye böyle yapıyorlar ben tam olarak anlamış değilim ki değerli hocam işte bu tepkiyi ortadan kaldırmak için böyle bir yöntem izlemişler diyor.
0: Ya bilgi verilecek.
3: Çünkü bana göre çok çok özür diliyorum Kemal hocam. Çok birçok maddeler yayınlandı. Amerika'da da çok tartışıldı bu. 14 madde, 12 madde, 13 madde hangisinin doğru olduğu hatta Donald Trump bile dedi ki ya bu kadar bu nereden çıktı? Sürekli bir tartışma var. Onun için ilk etapta açıklayacaklar diyelim ki 14 madde. Daha sonra da bu maddeler üzerinde İran tarafından ya da işte Amerika tarafından evet maddeler açıklandığı andan itibaren tabii herkes karşılaştıracak. Gerçekten daha önce açıklananla şu anda imzalanan tabakat saptı aynı mı diye.
0: Tabii burada bir takım oyunlar varsa maddeler içerisinde bizler onu fark edeceğiz. Yayınlanmadan önce
1: bile maddelerin içerisinde Umman'la İran'ın ortaklaşa Hürmüz'ü kontrol edeceği
0: o başından beri var.
1: Ortaya çıkıyor.
0: Yo başından beri var o. Dolayısıyla Umman'ın da orada biliyorsunuz burun kısmı iki taraflı aslında bir egemenlik kullanma hakkı var. Yani aslında İran şunu yapıyor. Umman'ı da işin içine çekerek biraz böyle meşruiyet kazanmaya çalışıyor. Yani karşılıklı iki tane ülkenin

0: sınırı var. Orası kaç mildi? 22 mil diye hatırlıyorum. 24 mil bile değil. Yani 11-11 paylaşmış durumdalar karasularını. Dolayısıyla orada Umman'ı da işin içine pakete çekmek suretiyle
1: para mı alacaklar?
0: Bir miktar. Şimdi ücret almayacak gibi bir şey duydum az önce.
1: Ben Trump, bir hizmet bedeli diye bir şey
0: yok,
1: okudum.
0: Yok, Trump az önce dedi ya, ücret alınmaksızın açacağız dedi yarın. Yarın mı dedi, biraz sonra mı dedi bilmiyorum ama ücret almama konusu İran'ın
2: evet,
0: çok...
2: Evet. Yani Trump'ın açıklamasında öyle bir ifade var. Ben de tam olarak değerli hocam altını gördüm onu. İngilizce toll diyor. Yani işte bu vergi meselesi diyor. Vergisiz, ücretsiz açık olacak. Ancak İran tarafı diyor ki aldığım bu mesele, yani bu para toll değil. Yani bu vergi değil. Hizmet ücretidir. Yani İran bir şekilde buradan yani ismini değiştirerek almaya devam edecek.
0: Ya burada böyle bir trik var. Yani burada ufak bir oyun var.
1: Misyonların tarafta... altında vardı ya hocam. Evet. Restoranlarda.
3: Cemal hocam.
1: Benzersiz şimdi... isimler doğru. Yine o parayı alıyorlardı.
0: Servis ücreti, şey servis ücreti olarak.
3: Sinan, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibadi tüm son noktalarımızın ve taleplerimizin metne dahil edilmesini sağlayana kadar mutabakat zaptını kabul etmedik. Müzakereler sadece bir saat öncesine kadar devam etti diyor. İlginç bir bilgi.
0: Evet, yani çok kıran kırana mücadele olmuş gördüğüm kadarıyla.
3: Şimdi çok
0: de,
3: çok.
0: Bir de ben şöyle de bakıyorum meseleye, bir öteleme söz konusu burada. Yani durumu kurtarmış vaziyette.
4: Erteleme satın alıyorlar. Değil mi?
0: O da güzel bir ifade. Öteleme, erteleme. Yani böyle bir metni kamuoyuna aktararak çift taraflı. Ya bu çok akıllıca yapılmış gibi gözükse de bana çok da öyle rasyonel bir şey gibi gelmedi. Yani bir öteleme söz konusu. Neyi öteliyor olabilirler? Bakın, Hürmüz'ü çözdük. Nükleeri öteledik. Efendime söyleyeyim, balistik ve vekiller konusunu dondurduk. Yani bir şey o yazar mı bilmiyorum. Orada vekillerle irtibat kaybolacaktır, olmayacaktır diye şey, bir şey beklemiyorum ben. Birçok konu savaşı durdurduk. Bir taraftan da şey yaptık, ablukaları kaldırdık, akışkanlığı başladık. Ama bir şey ötelenmiş gibi
1: hocam,
0: gözüküyor.
1: Ekrana daha... bakar mısınız?
0: Evet.
1: Brent petrolün son durumu.
0: 83-87.
1: Çok da iyi. Düşmeye devam ediyor. 84'tü
0: ama bugün. 84 aha, civarıydı.
1: Ama gittikçe aşağı düşüyor. Doğru gidecektir. Tabii, yani düşecek. Gün ağardığında daha da düşeceğini göreceğiz.
0: 86'ına iner gibi gözüküyor. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Bu öteleme 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl. Bakın, yıllara sahip bir öteleme de olabilir. Her iki tarafı böyle dondurup belli hazırlıkları müteakip tekrar büyük çaplı saldırı olma ihtimali var. İsrail'in burada durdurulması pek mümkün gözükmüyor. O konuda ne var bilmiyorum maddelerde. Yani İsrail'i durduracak nasıl bir mucize madde koydular oraya? Lübnan harekatını durduracak. Batı Şeria hikayesi bitecek hocamın dediği gibi. Gazze'deki abluka şubu kalkacak mı? İran acaba Filistin'le ilgili ne yaptı? Bugüne kadar hiçbir şey yapmadı da, hani Filistin'le ilgili sen bölgede Hamas'a gazı verdin zamanında, ama şimdi ortada yoksun. Bakalım ne madde koyacaklar oraya. İsrail'in saldırganlığının durdurulması için Hizbullah'a karşı mı yapılması lazım sadece? Ben o açıdan İran'ı da şiddetli bir şekilde eleştiriyorum. Böyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Bir taraftan ABD iç siyasette kilitlenmiş durumda. Çok büyük bir daralma var. Trump bundan sonra kongre seçimleri elbette ki İrfan Bey...
3: Cemal hocam özür diliyorum. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı müzakereler ancak varlıklar dondurulduğunda, abluka kaldırıldığında ve savaş sona erdiğinde başlayacak. İran'ın silahlı kuvvetlerinin her zaman tetiğin üzerinde bir parmakla kalacağını da söylemiş İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı.
0: Sertleşmeye başladılar bakın yine söylem basında. Yine dik durmalar başladı. O yüzden çok kısa bitireyim. İran'da şunu yapıyor. Ben ABD'ninkini söyledim şimdi. İran'da şunu yapıyor. Maksimizasyon peşinde. Yani maksimum bir takım şeyleri elde edebilirlerse hem muhalifleri susturacaklar hem karı yükseltmiş olacaklar. Bu maksimizasyondan kastettiğim savaş öncesi durumdan çok daha iyi duruma gelmek. Yaptırım yok, dondurulmuş varlıklar serbest kalmış. Hürmüz bir şekilde statülenmiş, arkasından devrim muhafızları gücünü arttırmış, rejim tahkim edilmiş. Müşteba Hamene'yi tarihte olmadığı kadar dini lider bir şekilde o koltuğun hakkını vermiş filan. Birçok konuyu böyle eskisinden çok daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Prestijini muhafaza etmeye çalışıyor.
1: Yani kaybettiği bir şey liderleri var ve vurulduğu noktaları, birçok noktayı da düşünürsek hala da İran kazanmış gibi gözüküyor ona rağmen.
0: Yani evet, o tartışılır.

0: Yani şöyle taktik, stratejik, politik ya da operatif seviyedeki kazançlar farklı farklı olabilir. Bizim gördüğümüz bir başarı daha yüksek hataları telafi etmez. O yüzden tek tek bakmak lazım o konuya. Bir de İkber Bey'e şunu da sorabiliriz belki. İran'ın taahhütlerinden bir tanesi, daha doğrusu dayattığı konulardan bir tanesi bir gözlem grubuydu. Yani der ki mutabakat metni imzalanır, çerçeve anlaşması. Gerçekten bir anlaşma, teknik olarak anlaşma yapılır. Ama bunu gözlemleyecek bir grup istiyorum demişti uluslararası. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayını istiyorum demişti. Yani İran bu anlaşmanın belli bir prosedürden geçmesini arzu ediyor. Ve bunun gözlemlenmesini talep ediyor. Yani bir daha saldırı olmayacak. İsrail ve Amerika tarafından asla bir daha İran topraklarına. Bu taahhütü de kendileri yaparsa kabul etmiyor. BM Güvenlik Konseyi kabul etsin diyor. 5 tane daimi üye var, 10 tane geçici üye
1: var. İran'dan gelen açıklamada az önce bahsettiğimiz İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garbabadi anlaşmanın nihai halinde bunun yer verileceğini söylüyor. Yani belirttiğiniz hususa.
0: Dolayısıyla bu talep var değil mi Ekber Bey? Yanlış anlamadık biz.
1: Tabii. Vardı. Yani bu anlaşmanın nasıl hayata geçirileceğini kendisine soruyorlar. İşte bundan sonraki aşamada ne olacaktır? Tabii sizler de değerli diğer hocaların da söylediği üzere bu sadece bir mutabakat zaptıdır. Bundan sonra taraflar müzakere masasına oturacak. Neler konuşacak? Kendisi söylüyor. İran'a karşı yaptırımların tamamıyla kaldırılması meselesi. Bundan sonraki aşamada görüşülecek. İlkin yaptırımlar, ikinci yaptırımlar, Birleşmiş Millet uyguladığı yaptırımlar, yine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda İran'a karşı yapılan yaptırımlar, bunlar konuşulacak. İran'ın nükleer faaliyetleri ve nükleer meselesi yine konuşulacak. İşte onarılma ve İran'ın kalkınması meselesi ve bununla ilgili nasıl bir mekanizma oluşturulacak ki biliyorsunuz İran'ın bir tazminat talebi de söz konusu diyor. Bu 60 günlük süre bunlar da konuşulacak. Yine işte bunların nasıl hayata geçirileceği ve denetim meselesiyle ilgili de yine bir mekanizmanın oluşturulması işte gündeme gelecektir. Yani sizin belirttiğiniz üzere işte kimler buna işte kontrol edecek, işte hangi taraflar ihlal ediyor mu, etmiyor mu? Bu bir garantörlük meselesi de yine o ikinci aşamada yani nihai anlaşmada bu hususlara yer verilecek.
0: Yani bir paket aslında bu. Son söyleyeceğim, Lübnan ne olacak İran açısından? İsrail'e bu işgal ettiğin topraklardan çekil. Yani Hizbullah'ın kontrol ettiği güney tarafı Dahiye kenti dahil çekil diyebilecek mi? Bakın bunlar çok sert konular. Bu mutabakat metninde bir şekilde yer alması gerekecek İran açısından bakıldığında. Ve neticede burada böyle bir paket söz konusu. Ama şu var. ABD-İran ilişkileri eğer bu süreç sağlıklı giderse farklı bir boyuta geçecek. Yani şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ilişki kodu farklı tanımlamaya maruz kalacak. İsrail'in hiç de istemediği. Bu benim söylediğim her şey çıkarsa ki yakında açıklanır bunlar madde madde. Bütün bu kritik konular İran açısından, ABD açısından, İsrail açısından kritik meseleler hepsinin çözüldüğü bir mucize metin karşımıza çıkacak mı Cuma günü bilmiyorum ama çıkarsa eğer ABD-İran ilişkilerini biz artık farklı bir kodda okumaya başlayacağız. Belki de Trump döneminde 2028'in sonuna kadar bir şekilde ya da başına kadar bir şekilde İran'la Amerika Birleşik Devletleri oturup İsrail'e karşı farklı bir şeyler yapacak. Ya o noktaya gelir mi bilmiyorum ama öyle bir şeye çıkıyor sonuçta. Yani İbrahim anlaşmaları çöpe gider. ABD-İran meseleyi baktılar ki iki taraf da karlı bu işten. Amerika da karlı, İran da karlı anlaşmadan kaynaklı. Bir İsrail orada.
2: Bu anlaşmayı İsrail bozmaya çalışmayacak bugün.
0: Çok net. Çok net bozacak.
2: O yüzden dedim 19'unu göremeyebiliriz diye.
0: İşte çok net bozacak gibi gözüküyor ama ısrar ederse ABD ve İran anlaşma konusunda yani İsrail'in bozmasına fırsat vermeden kendi aralarında ihtilaf yaşarlarsa bu sefer İsrail'in ekmeğine yağ sürmüş olur. O yüzden çok sağlıklı, saatli bir metin çıkarsa eğer İsrail'i kenarda tutan buradan bir şey bekleriz ama ben hala ihtiyatlı imser vaziyetimi koruyorum bu konuda.
2: Furkan Hocam şimdi
3: bir şey araya girmek istiyorum. Bir şey dikkat çekmek istiyorum. Tamam. Malum Donald Trump yarın sabah Fransa'ya gidiyor. İşte programını tam olarak okumuştum. 14, 15, 16, 17 gibi Fransa'da bulunacak. Şimdi Donald Trump'ı sen okumuştun Sinan. Belki Donald Trump geçebilir J.D. Vance'in yerine göre diye. Belki de böyle bir programda da bir değişiklik yapabilirler. Yani Fransa'da bulunduğu bir süre içerisinde tüm

0: Orta Doğu liderleriyle görüşecekti. Programını aktarmıştım olduğu gibi. Hayır, Beyaz Saray'dan bak, gelen. Belki de direkt oradan da geçebilir.
1: Bu imzaya Trump katılırsa karşılığında İran'dan kim gelecek?
0: Ekber'de bu sorunun cevabı.
2: Resmi bir açıklaman yok. Gerçekten böyle bir katılım olacak mı, olmayacak mı? Yani eğer o Pakistan'daki sürece bakıldığında, yani orada J.D. Vance katılmıştı. Normal olarak İran'dan da Mehmet Bakır Kalibaf'ın katılması öngörülmektedir. Ancak eğer
1: Trump katılırsa ne olacak?
2: O zaman Mesut Pezeşkian meselesi gündeme gelir. Tamam. Ancak ben böyle bir şeyin tahmin
0: ediyorum. Aynı isim var aklımda.
2: Evet, yani Trump'a yönelik İran'da bir tepki de söz konusu. Düşünelim ki şimdi Trump İran'ın liderinin Ayetullah Ali Hamenei'nin katili olarak da adlandırıyor. Yani bir İran liderinin gidip de Hamenei'nin katiliyle el sıkışması İran'da öyle kolay kolay yani tolere edilecek bir mesele değil.
0: Aslında J.D. Vance'e de baktığımız zaman Ekber, J.D. Vance de başkan yardımcısı. Yani J.D. Vance de çok masum değil aslında. Sonuçta bunlar güvenlik konseyinde durum odasında toplanıyorlar. Hep beraber orada karar veriyorlar ve karar verdiler. Yani çok fazla bir şey değişmiyor. Donald Trump'ın görüşmesiyle J.D. Vance'in görüşmesi aslına bakarsam.
3: Yani Hamenei'nin cenazesi kalkmamışken büyük şeytanla Cenevre'de öyle bir görüntü vermenin moral siyasi maliyetini kim yüklenecek, açıkçası merak konusu. Doğru.
4: Geri dönemez hocam bir daha. Evet. O eli sıkılırsa.
5: Cuma günü müydü acaba bu cenaze töreni, sanki Ekber Bey, bunu da bir soralım isterseniz. Ne zaman?
0: Önümüzdeki ay içerisinde diye bir şeyler okudum.
2: Ayın 4'ünde olacak.
5: Ayın dördünde
2: başlayacak. İşte bir 6 günlük bir tören söz konusu. 3 kentte olacaktır. İran'ın siyasi merkezi Tahran, dini merkezi Kum ve aynı zamanda işte İran'da Şiilerin 9. imamının defnedildiği meşhette de işte 4, kendisi için son tören yapılıp
4: aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri kuruluş günü. Tesadüf mü Ekber Bey bu?
2: Bilmiyorum işte. Yani özellikle bugüne yani Trump'ın ısrar edip de bu meseleye bugüne denk getirilmesi çok ilginç.
4: Yani bir tarafta ABD kuruluş gününü, zaferini kutlayacak, bir tarafta yas yapılacak filan, garip bir tesadüf olmuş. Tabii tesadüf olabilir.
2: Yani o tesadüftür. İran'da esasında bu cenaze töreni Muharrem'e göre ayrılandı. İran'da biliyorsunuz Muharrem ayı çok önemli bir aydır. Hazreti İmam Hüseyin İranlı Şiilerin İmamının şehidi oldu, Kerbela'da şehidi olduğu, 3. imamının şehidi olduğu bir ay. İranlılar için oldukça önemli bir ay. Ona göre denk getirmişler. Yoksa Amerika'daki etkinlikle bir alakası yoktur. Yani tesadüfen rast gelmiştir.
1: Şimdi bu mutabakat metni...
0: Şimdi İran Dışişleri... Çok özür dilerim Sinan. Evet. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Karabadi diyor ki, dün bir Katar heyeti müzakerelerin sonuçlandırılmasına yardımcı olmak için Tahran'daydı. 15 saatten fazla konuşma yapıldı ve bu sırada nihayetinde kabul edilen değişiklikler önerdik. Bu sabahın erken saat terinde iki acil adım atılmalıdır. Birincisi Lübnan ve dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona ermesi ve ikincisi deniz ablukasının sona ermesi. Anlaşma kapsamındaki kendi taahhütlerimiz Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecektir diyor.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Furkan Hocam, bu maddeleri konuşmaya başlayalım isterseniz. Tahmini üzere. Ne olacak şimdi? Nükleer mesele var. Uranyum meselesi var. Vekil güçler meselesi var. Hürmüz meselesi açıldı gibi gözüküyor ama bu kartı sevdiği için İran her an kapatabilir. İsrail yeter ki Lübnan'ı vursun. Bu Hürmüz yine kapanabilir tahminimce. Bu Lübnan meselesini de konuşalım. Bir potada eritelim. Bu maddeleri... İran hangilerini almış olabilir? ABD hangilerini dayatmış olabilir? Biraz da gizlediklerine göre.
6: Şimdi burada büyük ihtimalle bir kompartıman müzakere süreci yürüyecek. Yani anlaşılabilir maddeler üzerinde mümkün mertebe müzakere sürecek veya anlaşılacak. Anlaşılamaz, yani kırmızı çizgilerin çok kalın olduğu maddelerde bir kenara bırakılacak. Şimdi gerçekten bir müzakere, gerçekten bir kalıcı anlaşma imza atılacak, zaten yöntem budur. Çünkü normalde savaşlar nedir? Bir yenen vardır, bir yenilen vardır. Yenen taraf, yenilen tarafa üstünlük kurar ve bazı maddeler üzerinden dayatma sağlar. Şimdi burada İran kaybetmedi. Ama zaten hep şunu söyle, İran kazanmasa da kaybetmiyorsa kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kazanamıyorsa da kaybetmiştir. Şimdi burada öyle bir bıçak sırtı durum var ki iki tarafta ben bu savaşı kaybetmedim diyor. Ben bu savaşı kazandım da diyemiyor. O zaman bu müzakere bir kalıcı anlaşmayla, kalıcı bir barış anlaşmasıyla olması

0: bizim bildiğimiz yöntemler imkansız, imkansız. O zaman biz şunu mu göreceğiz? Yani bir derin dondurucu süreci başlayacak. Yani derin dondurucuya atılmış bir Amerika-İran savaşı göreceğiz biz. 60 gün, sonra 50 gün, sonra 30 gün bilemiyorum. Ama uzun zaman biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir zaman için ne Hürmüz'ün tam açıldığını göreceğiz, ne bundan sonra tam kapandığını göreceğiz. Şahsi düşüncem. Ama ki bu bir tsunami geri çekilmesi ise, şimdi bakın bir rahatlama geldi hepimize değil mi? Olacak galiba bu iş bitecek dedik. Şimdi geri çekilmiyor.
1: Furkan hocam çok özür diliyorum. Furkan hocam J.D. Vance'in bir açıklaması. J.D. Vance'e göre İran barış anlaşmasını imzalamadan kısa bir süre önce İsrail'e karşı büyük ölçekli bir füze saldırısını iptal etti. J.D. Vance, İsrailler Beyrut'u vurduktan sonra İranların İsraillere çok sayıda füze fırlatacağına dair birçok kanıt gördük. Onlarla iletişimimizle İsraillere cevap vermeyeceklerine dair bize güvence verdiler. Anlaşmayı imzalayacak ve barışa ulaşacaklardı.
0: Bu da önemli çünkü son saldırılar da şunu göstermişti. Elindeki İran'ın stok bitmedi. Şimdi her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri işte stokların bir bölümünü imha ettik, mühimmat depolarını vurduk, artık eskisi kadar güçlü değil dese de İran'ın göndermiş olduğu füzeler, ki bir de video yayınlamıştı biliyorsunuz, Teksas'taki petrol tesislerini falan vuruyordu. Yani Amerika'yı vuracak kalibrede bizim elimizde füzeler var uzun menzilli. Bu bir algı, psikolojik harp unsuru olsa bile yine İran'ın elindeki en büyük silahın belirsizlik olduğunu bir şekilde görmüş olduk. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de İran'ın nerede ne yapacağını veya İsrail'e ne kadar zarar verebileceğini bilmiyor. Şimdi şunu söylüyordu, o geri çekilme eğer, yani İran kandırıldık derse, bakın bize bu maddelerde söz vermiştiniz ama o sözünüzü yerine getirmediniz derse, o zaman Hürmüz'ün üzerinde bir de Babil Mendeb boğazını kapatır mı? Yani o refleksle, o duygusal refleksi sahada göstermeye kalkarsa biz daha sorunlu, daha kronik problemlerden bahsetmeye başlayacağız. Bu hiç de iyi olmayacak. O zaman daha da kötüye gidecek her şey. Dolayısıyla bizim amacımız şu anda bir pansuman tedbir değil. Bizim amacımız şu anda bir 60 gün nefes alalım değil. Kalıcı bir şekilde anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Her zaman provokasyon açık. Zaten bunu İsrail defalarca yaptı. Netanyahu'nun işte hocam da ifade etti. Arkada bir muhalif kesim var ama Netanyahu'nun koltukta da kalması gerekiyor. Çünkü yargı süreci var. Netanyahu belki hapse girecek. Hapse girmemesi için başbakan koltuğunda oturabildiği kadar oturup bu savaşı devam ettirmek zorunda. Bir de şunu söyleyeyim. İran'da ciddi bir hesaplaşma bekliyor. Yani Ekber Bey çok daha iyi bilir tabii ki ama benim gözlemim içeride hep şunu söyleyeyim. Yani rejim, devlet, dini makam, yani İran içerisinde işte eskiden SAVAK vardı. İşte Şah'ın meşhur ama CIA'in kurduğu bir istihbarat örgütü. Şimdi o EVAK oldu yanlış bilmiyorsam. EVAK içerisinde de SAVAKçılar var. Yani şu anda hala daha istihbarat içerisinde ciddi bir zafiyet var İran içerisinde. Ve İran'da Türk lobisiyle anti-Türk lobisi arasında da ciddi bir mücadele var. Hani dedik ya, İran'ı bölmek, rejimi devirmek ve devleti çökertmek. Şimdi bu anlamda bunu nasıl başaracaksınız? İçerideki Türk lobisinin o medeniyet rezervini siyaseten de yok edeceksiniz. Dolayısıyla Pezeşkiyan ve Erakçı gibi isimler, yani benim Türk lobisini temsil ettiği olarak gördüğüm bu isimlerin çok önemli olduğunu ve hesaplaşmanın esas devrim muhafızlarıyla nasıl diyelim, devlet arasında gerçekten bir mücadele olacaksa, o zaman biz İran'ı iç siyasetine daha da konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla inşallah bu iyi niyetlerimizle ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde yarın tabii takip edeceğiz. Ama bazı maddeler üzerine son olarak onu söyleyeyim. Şal atıldığını, yani biz burada anlaşamıyoruz ama anlaşabildiğimiz maddeler üzerinde bir mutabakata varalım. Tamam, ama 3 gün sonra ya da 15 gün sonra efendim ben bundan canım sıkıldı, ben memnun değilim. Sen nükleer silah üreteceksin, güvenmiyorum sana, saldırıyorum da denebilir. Çünkü 28 Şubat öncesinde de yine böyle bir aşamaya gelmiştik Sinan Bey, onu demek istiyorum. Dolayısıyla şu bir haftalık diyelim, belki 10 günlük süreç bence çok kritik. Dolayısıyla tarafların açıklamalarının resmi ıslak imzalı metinde olmadıktan sonra her an kırılgan olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir anda da hani coşkuya da kapılmamak lazım, dikkatli olmak lazım.
2: Hocam devam edeceğiz, bir virgül koyalım. Tabii zafer İran'ın mı line'ına arkadaşlarımdan isteyeceğim, belki buraya verebiliriz de. Gazeteci Ben Dror yemini anlaşma İran'ın ABD tarafından dolaylı olarak tanınması demek. 40 gün bombalanan İran masada kazandı diyor. İsrail medyası.
0: Evet.
2: Siyasi analist Ben

0: Acaba taslak metinde anlaşma imzalandı. Tabii ki dijital olarak şu anda resmi olarak 19'unda ama ne olabilir hocam bu maddeler içerisinde?
1: Şöyle söyleyeyim Sinan Bey, öncelikli olarak ben bu nükleer meselenin çok çabuk kolaylıkla maddenin arasında bulunacağını düşünmüyorum. Yani 60 günlük bir süre açıklayacak büyük ihtimalle. Daha uzun bir süreyi de açıklayacak olabilir bu anlamda. Yani 60 gün de çok kısa bir süre ki biz defaatle şunu da konuştuk sizlerle. Yani buradaki bu nükleer materyalin ne durumda olduğunu tam olarak hiç kimsenin bildiğini ben işin doğrusu düşünmüyorum. Trump'ın dediği gibi yani bu B2 hava bombardımanıyla yaptıkları o... Eğer buradaki nükleer materyalleri toprağın altına gömmüşlerse şu anda o nükleer materyaller veyahut da içinde bulundukları bu çubukların bulunduğu havuzlar ne halde acaba? Bu konuyla ilgili olarak eğer burası tamamen yıkıldıysa ne İranların bilgisi vardır ne Amerika Birleşik Devletleri'nin tam olarak bilgisi vardır. Tabii bu saldırılardan önce mutlaka İran bunlarla alakalı bazı önlemler geliştirmiştir ki zaman zaman Amerikan basında şunlar da konuşuluyor. Özellikle uydu görüntülerinde çok sayıda kamyonun bu saldırıdan önce Natanz ve Fordo gibi önemli üst nükleer tesislerde bulunduğunu ve bu malzemelerin büyük bir kısmının da belki İran'ın yapmış olduğu başka yeraltı merkezlerine götürülmüş olduğu yönünde bir takım iddialar var. Yani bu çerçevede gerçekten özellikle bu nükleer materyaller meselesi çok teknik konular Sinan Bey. Yani şöyle söylemek lazım, bunlar ne şekilde korunuyordu bu saldırıdan önce bunu bilmiyoruz. Yani dediğim gibi burada bir reaktör havuzlarının içinde miydi? Yoksa kurşun katmanlar içeren ve böyle tip 1 denilen çok korunaklı bir takım şeylerde kutularda mı saklanıyordu? Bunların hiçbirisi bir açıklık içermiyor. Belki İran bunları belli başlı bir ülkelere göndermiş olabilir mi? Bu yönde de iddialar vardı. Yani bu çerçevede bu nükleer materyalin durumunun ne olduğunu bilmeden nasıl bir operasyon yapılacak? Çok büyük bir kazı işinin yapılacak olduğunu söylemek lazım. Benzer biçimde özel kıyafetli, özel eğitimli ekiplerin burada bulunuyor olması lazım. İran'da bunlar nasıl karşılanacaklar? Eğer Amerika'dan gelmesi gerekiyor ki dünyada bu teknolojiye ait olan Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gibi ülkeleri biz zaten biliyoruz. Yani işte bu çerçevede bakıldığı zaman nükleer mesele başta olmak üzere çok sayıda burada açmazın olduğunu da söylemek gerekiyor. Lübnan konusunda az önce hem hocalarım belirtti hem ben söylüyorum. Yani o kadar fazla Lübnan'ın kendi içinde de emin olun Hürmüz meselesinden daha fazla belki başlık var çözülmesi gereken. Yani burada çekilip çekilmeyeceği yönde İsrail'inki Netanyahu'nun ne kadar sıkışmış olduğunu görüyoruz. Altındaki kendi o radikal bakanları yani izleyeceğimizden özür dileyerek de aslında daha ağır bir ifade kullanmak lazım o bakanlar için ama bu radikal tipten olduğunu unutmamak lazım. Yine İsrail içinde eskiden bu yana işte Eşkenaz ve Sefarat Yahudileri arasında bir mücadelenin bulunduğunu biliyoruz. Aşırı sağın bile Netanyahu'dan askeri alım nedeniyle bazı olaylar çıktığını da unutmayalım. Yani İsrail için de son derece karşı. Netanyahu bu kadar kolaylıkla kurtulabilecek mi? Onun için yani şunu vurgulamak isterim ki maalesef burada şöyle bir sıkıntı var. Özellikle Netanyahu çok sıkışmış olduğu için bir tek yerden çıkabilir. Burada yeni bir çatışma sürecini başlatmak. Tekrar savaş çıktı diyebilir. Seçimleri erteleme yoluna götürmeye çalışabilir İsrail'i. Çünkü hem Cumhurbaşkanı'yla hem de az önce hocaların belirttiler zaten muhalefetle alakalı olarak da çok büyük problemler zaten yaşıyor. Giderek karşısında söyleşen, sertleşen bir söylem olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ve bu anlamda da işte yapabileceği tek bir iş var. O da burada tekrar çatışma sürecini bir şekilde başlatmak. Ki yani ilk konuşmamın ilk bölümünde söylemiştim hatırlayacaksınız. Burada özellikle sahte bayrak operasyonlarına çok ama çok dikkat edilmesi gereken bir sürece doğru giriyoruz. Bu ihtimal İsrail üzerinden olmayacaktır. Belki Körfez ülkeninde konuşlanmış ya da daha önce konuşmuş olduğumuz İran'ın içinde bulunan ve İsrail tarafından bir şekilde entegre edilmiş bazı operatörler olabilir, benzer biçimde askeri gruplar olabilir. Yani bunlarla ilgili olarak da bir takım kaşıma yoluna gidecek olduğunu düşünüyoruz ki biz.
0: Hocam Irak'la araya giriyorum ama bir de Gazze meselesi var.
1: Tabii daha yani başlı başına bir de bu konu var. Ki buranın açılmasıyla beraber yani az önce şu Eşkenaz Sefarat kapışmasını biraz İsrail için de o yüzden vurguladım Sinan Bey. İsrail'in de yeni beyaz bir sayfaya ihtiyacı var. Bunun için bir kurbana ihtiyaçları var tırnak içinde söylüyorum. Netanyahu çok rahatlıkla kurban edebilirler bu anlamda. Yani şimdi dünyanın vicdanla ve yükselen o İsrail karşılığını da gözden kaçırmamak lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar 30-35 yaş aralığının İsrail düşmanının giderek artmakta olduğunu gösteriyor. Yani bu anlamda İsrail'in lobileri de hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nde ve oradaki hahamların da açıklamaları vardı bir yandan. Netanyahu'ya çok kızdılar. Yani bizi bütün dünyaya düşman ettin. Bu anlamda en çok korktukları işin Sinan Bey Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini kaybetmek olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve bu anlamda da bir kurban ileri sürmeleri gerekiyorsa Netanyahu tam olarak o yere varmış.
0: Ne olacak hocam? Bu

0: Kimler ne olacak? Hem Trump'ın hem
1: Sinan Bey,
0: Netanyahu'nun.
1: tabii Netanyahu için çok zor seçimler olacağını söylemek lazım. Yani az önce yine hem muhabirlerimiz hem kıymetli hocamız söyledi. Giderek düşen bir oy oranı var. Yani insanlar da orada, burada şunu unutmayın. İsrail'deki toplumdaki psikoloji durum nedir? Yani o sosyopsikolojik durumu da gözden kaçırmamak lazım. Sürekli bir saldırı, sürekli bir alarmlar, yani hiç uyumadan geçirilen uzun geceler, işinizin gücünüzün sürekli bir savaş yüzünden bölünmesi, yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ne kadar böyle bir sürekli artık savaşı bilerek ve isteyerek sürdürdüğü belli olan bir başbakanı başınızda ister misiniz? Yani bu da bir soru işareti ve bu anlamda beyaz bir sayfa adına Netanyahu, ben bunu çok uzun zamandır da söylüyorum zaten. Daha önce de yaptıklarını bunu gördük Sinan Bey. Bazı krizler karşısında İsrail hükümetin ne kadar çabuk düşürüldüğünü, daha tırnak içinde güvercin hükümetlerin getirildiğini. Tabii şunu iddia etmiyorum. İsrail'in o devlet politikası değişmeyecektir. Ama yeni bir yüzle, yeni bir girişimle belki tekrar o sempatiyi geri toplayabilmek Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka bir açıdan bu oyunu sürdürebilmek, bu arzu mevuttan bahsederiz. Efendim işte bu Boğazlar'da, Körfezler'de yapmaya çabaladıkları, Lübnan'da yapmaya çabaladıkları, yani devlet politikası devam edecektir ama yüz değişecektir diye düşünüyorum. Çünkü Lapid her ne kadar Netanyahu'ya çok fazla yükleniyor gibi görünse de zaman zaman radikal açıklamalarını da onun da görüyoruz. Yani Hizbullah'la ilgili olarak özellikle ve hatta Lübnan'la alakalı olarak benzer açıklamaları var. Yani bu kapsamda da ben tekrar söyleyeceğim. Yani Trump bir şekilde buradan iyi ya da kötü bir anlaşma kaparak bir zafer ilanına gitmeye çabalayacak. İran için de yine konuştuk az önce de, buna karşıt olan gruplar, bunlarla alakalı olarak da İran'ın bir zafer ilan etmeye ihtiyacı var. Ama burada %100 zararlı çıkacak bir İsrail'in olduğunu görmek gerekiyor. Ve bu anlamda da her türlü elinden gelen senaryoyu yapacak diye ben işin doğrusu düşünüyorum ve korkuyorum.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Kemal Hocam, şimdi biraz seçimlerden de bahsettik. Netanyahu'nun gitme ihtimali, siz de söz ettiniz. Böyle bir ihtimal var. Ama yeni gelecek kişiler de aynı siyaseti sürdürme ihtimali var.
2: Şimdi yapılan çalışmalarda Bülent Hocamız da ifade ediyorlar. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı İsrail toplumunda çok ciddi bir destek azalması söz konusuyken İran konusunda muazzam bir destek var gibi duruyor. Şimdi İran savaşı, Lübnan'da ilerleyişi, İsrail halkına orada bir avantaj şeklinde sunulursa eğer seçimler konusunda ben biraz endişeliyim. Yani gidip de Netanyahu'ya ve onun uzanımındaki çizgideki başka bir aktöre bu görev tevcih edilir mi? Edilebilir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz biraz sistemik çalışıyoruz. Hocalarımız da öyle. Çok böyle toplumlar arası ilişki, bireyler arası ilişki değil de daha çok devletler arası ve sistemsel bakıyoruz meseleye. Onun için sistem açısından bakıldığında durum çok iyi değil. İyi gözükmüyor. Yani İsrail-Amerikan ilişkileri sistemik boyuttan baktığınız zaman birbirlerine ihtiyaçları var mı? Şiddet de var. Eğer Orta Doğu konusunda Amerika Birleşik Devletleri ben pılımı pırtımı toplayıp çıkıyorum, Orta Doğu planlarımı askıya alıyorum, Körfez konusunda da stratejik, büyük strateji hedeflerimden vazgeçiyorum derse eğer o zaman belki durum değişir. Ama sanki Orta Doğu konusunda, Pasifik konusunda, Avrupa Birliği, Avrupa konusunda, İsrail konusunda bu dört grand strateji meselesi değişmiş gibi durmuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman şu anki taktik adımlar, anlaşma metni, mutabakat metni, çerçeve anlaşması, İran'la bir yolda anlaşma, bir noktada mutabakat sağlama gibi konular böyle bir uluslararası ilişkilerdeki aslında görünen kısmının arka planında başka şeylerin döndüğü anlamına da gelebilir. Çünkü İsrail'in, daha doğrusu Netanyahu'nun nasıl ikna edileceği önemli burada. Amerika bunu nasıl becerecek? Yani ortada saldırgan bir devlet var ve gözü dönmüş, kanla besleniyor. Kandan kastettiğim karşıdaki insan kendi insanı bile olsa fark etmiyor. Hanemel doktorunu unutmayınız. Çok acımasız. Yani karakteristik açıdan çok eşi benzeri olmayan bir yönetim grubundan bahsediyoruz. Bu anlamda buraya nasıl bir ikna enfoze edilecek? Nasıl bir tehdit, şantaj, gözdağı ya da nasıl bir başka politika uygulanacak bilmiyoruz. Ya şunu mu yapmaya çalışıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e şunu mu dedi? Sen bir dur, sen bir köşede bekle. Hı hı. Senin bütün planların bende duruyor zaten. Aradaki anlaşmamız da var, garantörlük anlaşmamız. Bunda bir değişiklik yok. Endişe edecek bir durum değil. Biraz soluklanalım. ben de kendi işlerimi içeride bu karmaşayı ortadan kaldırayım.

0: sonra hep beraber tekrar bakarız noktasındalar mı?
1: Şu seçimleri atlatalım.
0: Bir şeyler atlatalım. Yani bu ekonomiyi düzeltelim. İşte İrfan Bey sıkça vurguladığı akaryakıt fiyatlarında normalleşmeye bir gidelim. Enflasyon yukarı çıkmasın. Kongre seçimleri kritik konu. Azil beklentisi var çünkü. Onu bir çözelim. Ya da işte küresel dediğimiz o aktörlerin taleplerini bir şekilde halledelim. Sonra İran konusunu tekrar açacağız. Çünkü hep söylüyorum, yani Irak Savaşı araya 11 yıl girerek tekrarlandı. Yani Körfez Harekatı 11 yıl sonra tekrar edildi. Bazı şeyler normale döndükten sonra. Mesela ne normale döndü? İlk Körfez Harekatı'nda müdahale ettiklerinde Saddam'ın destekçileri hala hayattaydı. Ve Irak halkı bir şekilde kenetli vaziyetteydi. Irak ordusu da hayatta ve ayaktaydı. Dolayısıyla 11 yıl süresince ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Şunu yaptı. Bir kere Irak'ı böldü. Psikolojik olarak böldü. İçinden bazı devşirme grupları aldı, götürdü. Bir adada eğitti. Sonra onların işte büyük bir kısmını yeniden gönderdi. Orada besletti tabii. İçeriği hallettikten sonra hem karadan hem havadan hem de Basra'dan denizden müdahale etti ve çökertti Irak'ı. Çok kısa süre 22 gün içerisinde Bağdat düştü ve Saddam'ı tutuklayıp idam ettiler. Yani bu ara bu mu acaba? Yani İran'daki o mutabakat dediğimiz, hepimiz tarafından takdirle karşıladığımız barış çalışmaları böyle bir şeyin habercisi midir? Bunu zaman gösterir. Şu an tahmin etmek zor. Şimdi ama bazı kafaya takmışlarsa eğer İran'ı, ki bana göre takmış gibi gözüküyorlar. İsrail ve Amerika İran'ı kafaya takmış gibi duruyor. Bu ne demektir? İran'ı bir şekilde halledecekler. Şu metinle bunu halletmeleri mümkün değil. Ortaya konan haberlere baktığımız zaman İran bu metinde biraz önde ve avantajlı gözüküyor.
1: Bazı açıklamalar da var hocam. Üzerine de değerlendirelim. İran'ın en üst düzey ortak askeri komutanlığı diyor ki İran halkı yüce liderin komutası altında ABD'ye yenilgiyi kabul etmekten başka çare olmadığını kanıtladı açıklamasını yaptı.
0: Tabii yani öyle gözüküyor çünkü metin. Tek tek bakarız isterseniz zamanımız varsa. Tek tek bu anlaşmada tahminlerimizi söyleyebiliriz. Ve İranlılar bu metni görmüş durumdalar. Kamuoyuyla paylaşmadıkları halde. Yani bir şekilde bunu görmüş durumdalar. İranlı makamlar bu metinleri okumuş durumdalar. Amerikalılar da okumuş durumda. Durum odasında bunları tartışıyorlar. Askeri seçenek şimdilik...
1: Niye kamuoyuna açıklamıyorlar hocam?
0: Ya biraz önce söyledik onu. Aslında ya çok tartışmalı konular var içerisinde. Amerika'da tartışıldığında yer yerinden
1: oynayacak. 19'unda açıklandığı zaman da tartışılmayacak mı?
0: Ama o zaman imzalar atılmış olacak. Yani çok da fazla etki yaratmayacak. İmzayı ortadan kaldıracak bir durum olmayacak. Şimdi dolayısıyla Netanyahu'nun ve İsrail yönetiminin nasıl ikna edildiği konusu en kilit konulardan bir tanesi. Hangi taahhütleri verdiniz bu katile? Hangi avantajları öne sürdünüz? Ve ne vaatlerde bulundunuz? Ve şu anda İsrail işgal ettiği topraklarda, Lübnan'dan bahsediyorum, kalıcı halde olmasına bir zemin mi hazırladınız? Dolayısıyla burada Lübnan konusunda İsrail'e neler verildi? Ya da şöyle söyleyelim, Netanyahu'nun bir daha seçilebilmesi için koşulları Amerika Birleşik Devletleri hazır edeceğine mi taahhüt etti? Bakın bunların hepsini eğer yapmadıysanız Netanyahu bile isteye kendini bir çöplüğe attırmaz. Atmaz çünkü eli çok kanlı. Hem uluslararası arenada aranan bir adam bulunduğunda tutuklanacak veyahut da işte ceza mahkemesinin gereği yapılacak. Hem kamuoyunda çok tepkileri var hem de bildiğiniz katil. Şimdi bu adamın her şey toz pembe gibi, tamam peki öyle olsun, sizin talepleriniz İran buradan avantajlı çıksın. Yenilgiyi ben kabul ediyorum ve bundan sonra da hiçbir saldırgan vaziyette bulunmayacağım. Lübnan'ı da boşaltıyorum, Gazze'yi ve Şeria'yı da boşaltıyorum. Bölgede 67'ye döneceğim. Filan mı diyor? Bu çok ihtimal dahilinde değil. O yüzden bu tür adımlara diplomatik açıdan bakıldığında bir taktik adım, step gibi görüyorum ben. Müteakip aşamanın zaman aralığını söylemem mümkün değil. Koşullar yeniden oluştuğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin başında o gün kim olur bilmiyorum ama İsrail'in başında Netanyahu ve onun çizgisinde biri olacaktır. Çok büyük ihtimalle o çizgideki adamla ABD Başkanı oturup tekrar İran'ın hakkından gelecekleri bir plan yapmışlardır. Bir plan sunmuşlardır en azından şu anda Netanyahu ve ekibine.
1: Ufak ufak maddeler de ortaya çıkmaya başlıyor. Okuyorum. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Furkan Hocam yorumlamaz.

0: Rica edeceğim. Evet. İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik saldırısına karşılık İran'ın misilleme yapmamasının şartlarından birinin İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi olduğunu söyledi.
1: Bu mümkün
0: çekilecek mi?
1: Bu mümkün mü? Yani mavi hattı geçtiler. Litani Nehri'ni geçtiler. Şakif Kalesi ve o Beka Vadisi'nin kuzeyine kadar o işgali gerçekleştirdiler. Vurmaya hala devam ediyor. Yani işte şimdi Kemal Hocam'ın dediğine geliyor mesele. Yani ne taahhüt ettiniz? Yani İsrail'e ne memnun, daha doğrusu İsrail'e ne vaat edildi ki İsrail bu anlaşmaya şimdilik razı oldu? Ya da tabii çok komple teorisi üretebiliriz bunda. Yani Bülent Hocam da çok güzel anlattı. Şimdi o 60 gün veya işte hadi 19'una kadar diyelim. 19'una kadar sessiz kalırsa neyin karşılığında sessiz kalacak? 60 gün sessiz kalırsa neyin karşılığında? Ya da gerçekten ben çok büyük bir hata yaptım Lübnan'ı işgal etmekle, Lübnan'ı vurmakla, ben savaş tazminatı da ödeyeceğim, buradan çekiliyorum diyerek bambaşka bir durum mu karşımıza çıkacak? Ama bu yüzde eksilerde diyelim, hani böyle yani bir şeyin olması
0: mümkün değil gibi.
1: Mümkün değil yani, daha mümkün. Ama şimdi bu olmazsa ne olacak? Yani Güney Lübnan'dan çekilmedi. Yani mavi hattın güneyine geçmedi. Oraya kadar geri çekilmesini gerçekleştirmedi. O zaman İran
0: bir daha mı saldıracak?
1: Yani saldıracak mı, yoksa masayı devirip Hürmüz'ü mü kapatacak? Ya bu da şimdi artık çocuk oyuncağına döndü. Yani Hürmüz açılıp kapanma, böyle bir yani dünya ekonomisinin işte 10 dolar artan petrol, 15 dolar düşen petrol, dramatik iniş çıkışlar çok sağlıksız.
0: Birileri bundan para kazanıyor.
1: Tabii ki borsada, bunun bir borsası var. Bir borsadan trilyonlarca lira kazanıyorlar, milyonlarca dolar kazanıyorlar. Şimdi söylediğiniz madde bence işte konu, saatlerce konuşalım. Yani ya da İsrail'i bir yetkili çıkıp şunu söylese, biz bu maddede tamam istemesek de hemfikiriz, razı olduk, Trump bizi razı etti. Şimdi bir analist söylemişti, Netanyahu Trump'ın esiri oldu.
0: Evet.
1: Şimdi onların söylemlerini biraz böyle tersten okumak lazım. Trump'ın esiri oldu, kendine gel Netanyahu, Trump'ın esiri oluyorsun. Kendine gel, bir şeyler yap. Veya Trump, nasıl diyelim, Trump'ı ya da hep dedik ya, Netanyahu Trump'ı hep tehdit etti. İşte avucunun içine al, istediğini yaptırıyor. Bu algıyı biraz kırmak, en azından Trump'ın Kasım ayındaki seçimlerinde, ya işte bak İsrail beni teslim almadı, ben Amerikan başkanı olarak savaşı yönettim, seçmenine ey seçmenim bana güvenebilirsin, bana oy ver diyebilecek mi? Yani o kadar çok karanlık noktalar, o kadar çok gri noktalar var ki, ama hiçbirinde emin olamıyoruz, emin olamayız da.
0: Epstein evrakları tekrar ortaya çıkacak mı?
1: Şimdi bakın ya,
0: hocam dedi.
1: Şimdi, evet, o da doğru, pazartesinden itibaren dosyalar, yavaş yavaş videolar, gene o namahrem görüntüler çıkabilir. Ya da Trump gene bir yerde toplantı yaparken suikast girişimi olabilir. O zaman ne olacak Sinan Bey? Yani böyle bir dünya siyaseti olur mu? Böyle bir uluslararası ilişkiler olur mu? Böyle bir hukuk olur mu? Nerede Birleşmiş Milletler? Şimdi normalde hani şöyle söyleyeyim, böyle bir mutabakat dijitalde imzalanmış olsa 3-4 gün sonra imzalanacak mutabakatta Birleşmiş Milletler'in bir ağırlığın olması lazım. Yani bunun öyle çocuk oyuncağı gibi işte ben imzalamıyorum veya bozuyorum. Veya şunu söyleyeyim, hadi bir adım daha götürelim. Amerikan Başkanı Trump dedi ki tamam ben bunu imzaladım. Trump'tan sonra gelecek olan başkan derse ki ben Trump'ın imzaladığı metni tanımıyorum.
0: Ki yırtıp, Trump böyle demişti.
1: Evet, attım metni diyecek, yırtıp attım ve İsrail'e, İran'a saldırmaya devam ediyorum diyecek belki. Yani hep şimdi aynı şeyden bakıyoruz. Bu artık dondurulmuş bir sorun olarak uzun yıllar konuşacağımız bir hadisedir. Ha, İran kendi iç siyaseti, dış siyaseti. Amerika Birleşik Devletleri iç siyaseti, dış siyaseti. İsrail, Netanyahu gitti, işte Naftali Bennett geldi, Vialarla Pitt geldi. Ya kim gelirse gelsin, burada İran'la bir barış diyeceğimiz sürece burası, bu coğrafya girmeyecek. Ama biz mümkün mertebe bölgesel bir savaşa dönüşmemesi veya dünya ticaretinin daha da kötüye gitmemesi adına bence hani nasıl diyelim, ehvenişer diyebileceğimiz kötünün iyisi bir senaryoyla yolumuza devam etmeye çalışacağız. Ama şu söylediğiniz madde bile, Güney Lübnan'dan İsrail çekilecek.
0: Ya biz onları vurmadıysak diyor, bunu kabul ettikleri için.
1: Ama şimdi
0: çekileceğini söyledikleri için.
1: İsrail'den biri çıkıp derse hayır kardeşim biz çekilmiyoruz, öyle bir şey yok. O Amerikan başkanı kendi kararıyı da aldı. Ama biz hayır, Amerikan başkanı başka, biz başkayız.
0: Ki böyle bir şey söyleme ihtimalleri de büyük.
1: Kesinlikle ya, zaten aşağı doğru paçasından çekiyor İsrail. Çekmeye devam ediyor Donald Trump'ı. Şimdi Trump belki heyecanla bunları söyledi. Hadi çalışsın motorlar, gemiler, hadi hop başlıyoruz ticarete. siz söyleyin adını, İran'dan çıkıp bir yetkili Erakçı veya başka biri, hayır siz bizim kırmızı çizgilerini işte ihlal ediyorsunuz. Bir de şu da doğru, şimdi hocamlar orada aynı fikirdeyim. Diyelim Cenevre'ye gitti Trump, Pezeşkian da gitti. Şimdi el sıkıştıkları zaman görüntü nasıl olacak? Amerika Birleşik Devletleri İran Cumhurbaşkanı'nı tanımış olacak. İran'da Amerika ile el sıkışmış olacak. Orada nasıl bir görüntü olacak veya tepkiler nasıl olacak? O da çok enteresan. Ama dediğiniz gibi yani orada işte ister Vance gitsin ister başkası gitsin. Burada bir şeylermiş gibi yapılacak. Yani bize biraz kozmetik bir görüntü çizecekler. Biz de bir müddet buna inanmak isteyeceğiz ve inanmak zorunda kalacağız gibi ama yani her zaman kırılgan olacak.
0: Bu savaşın devamı olur muhtemelen diyorsun.
1: Ya olacak artık, bu dediğim gibi bu savaş Ukrayna savaşı gibi, konuşacağız maalesef. Konuşmaya devam edeceğiz Sinan Bey. Ama umuyoruz ki işte Ukrayna barışı ne zaman olacak diye hala konuşurken bugün İran'da ama İran meselesi Ukrayna'dan daha kritik, daha tehlikeli. Onu da kabul edelim. Çünkü bu mesele Yeni İpek Yolu, Yeni Baharat Yolu, efendim işte Mezopotamya siyaseti, işte konuştuk burada defalarca. Türkiye'nin güvenliği, Doğu Akdeniz, işte Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Yani çok ciddi bir uyarıda bulundu. Aklınıza başınıza toplayın. Kıbrıs, Beyrut, Şam, Halep, bunlar bizim misak-ı milli savunma hatlarımızdır. İsrail'in bu şer eksenine karşı, koalisyonuna karşı biz de misliyle mukabelede bulunuruz dedi. İşte Deniz Kurdu tatbikatı, Kemal Hocam çok daha iyi bilir. Yani bunlar hep bir manifesto. Çünkü çekim merkezi biziz. Yani İsrail'in gözünü kulağını Basra'ya çevirmesi demek bize sırt vesaz, biziz mesele. Çünkü oradaki kilidi kırdığı zaman yine bizim coğrafyaya gelecek hesaplar, kitaplar. Çünkü o çözülme bir zincirleme reaksiyon oluşturacak. Biz de ne dedik? Şöyle toparlayayım ben uzatmadan. Türkiye çevre coğrafyasında çöküntü coğrafyaları şu anda onarmaya çalışıyor. Çöküntü coğrafyayı ayağa kaldırıyoruz. Birinci çöküntü neresiydi? Kafkasya'da, Ermenistan. Bakın Paşinyan belli bir noktaya geldi. Çöküntü biraz tamir oldu. İkinci çöküntü güneyimizde, Suriye'ydi. Bakın Suriye'de Türkiye şu anda bir denge oluşturuyor. Siyasetinde ağırlığı var. Üçüncü çöküntü Irak. Irak'ı da toparlamaya çalışıyoruz. Ve birleştirdiğiniz zaman Türkiye ile İran hattı birleşiyor. Kara delik birleşiyor. Diğerleri nerede? Mısır'daydı. Şimdi Mısır'da çöküntü de toparlamaya çalışıyor. Yani bunların hepsi İsrail'i rahatsız ediyor. Ettiği için de işte hem Mavi Vatan'da, işte Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinde, Türkiye'nin Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail'i ekseninde oluşturmaya çalıştığı Pakistan, Suudi Arabistan. Bakın bir Müslüman NATO'su oluşuyor diye benzetmek yapmak gerekirse. Yani Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve bunun ön koruma halkasında da bir Türk Seddi oluşuyor. Türk Seddi bir İslam koalisyonu ve inşallah boğulacak olan Siyonizm ve İsrail diyelim. Ama bunlar için daha biraz daha zamanımız var. Onun için daha dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Necmettin Hocam, tabii Trump'ın bazı açıklamaları daha var. Paylaşayım, yorumlayalım birlikte. Bu büyük anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecektir diyor. Birçok başkan İran'la barış sağlamaya çalıştı ancak benden önce hepsi başarısız oldu diyor. Bölge liderleri ilk kez kendilerine gerçek bir barışa ulaşmalarında yardımcı olabilecek bir başkan buldular diyor. Cuma günü anlaşmanın imzalanmasıyla mayın temizleme çalışmaları için boğazın açılmasıyla birlikte bölge ve dünya için petrol her iki yönde yeniden akmaya başlayacak Başkan Donald Trump.
2: Benden önceki başkanlar başarısız oldu diyor. Şimdi Amerikalıların içinde şu tartışma var. Acaba Obama'nın yaptığı kapsamlı ortaklık eylemi, yani o anlaşma mı kuvvetliydi, bu anlaşma mı şu an kuvvetli? Şu an Amerikalıların içindeki tartışma bu. Yani daha doğrusu bu işin gidişatını ülkelerin kendi iç kamuoyundaki tartışmalar artık bu noktadan sonra çok fazla yönlendirecek. Onu söyleyelim. Yani İran da böyle, İsrail de böyle. Netanyahu bir kriminal, hocam söyledi. Artık tek çaresi bu kriminalin iktidardan düşmemek. Eğer iktidardan düşerse kötü çocuk ilan edecek. Hem Amerikalılar hem İsrail tarafından ve bütün dünya bu kriminalin üzerinde tepinecek. Dolayısıyla şu an tek çaresi gerilimi mümkün olduğu kadar artırıp iktidardan düşmemek. Trump'ın burada özellikle 4 ay sonraki seçime giderken içeride eyaletlerde ciddi sıkıntıları var. Bakın Miami gibi 30 yıl sonra Texas, New York büyük eyaletlerde seçim kaybetti. Şu an görev onayı yerlerde. İçeride ekonomik zorlukları var. Ki alelacele Dünya Kupası'ndan önce bunu ortaya atmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Fakat şimdi şöyle söylüyor ya benden önceki başkanlar. Ya Obama buraya girdi. İsfahan'da kameralarla santrifüjleri gözetliyorlardı. Gemilere bindirip Ruslara uranyum gönderdiler. BMGK'da Rusları, Çinleri altına imza attırdılar. Şimdi bu mu başarılı? Şimdi gelelim Trump'a. Şu an özellikle bu tezlerin önüne mayın

0: düşemişler İranlılar. Ve şu an son dakika operasyonu o yüzden iptal ettiğini yazıyor, çiziyor Amerikan basını. Ya son dakika oraya bir uranyum çıkartma operasyonunu, oradaki potansiyel zayiat korkusu nedeniyle Trump'ın iptal ettiğini. Şimdi böyle bir noktaya getirmişsiniz işleri ve diyorsunuz ki benden önceki başkanlar başarısız. Tabii ki sen başarısızsın. Ya çünkü buraya geldin, 35-40 milyar dolar para harcadın, tozu dumana kattın. Dünyada şu an alt üst bütün ülkeler kendi gardlarını alıyor. Uranyum meselesinde ama şöyle bir durum var. Tek tek gidelim başlıkları. Özellikle Amerikalılar şunun üzerinde çalışıyorlar. Biz acaba uzman bir ekip kurup İran'ın içine gidip orada nükleri seyreltebilir miyiz? Florida'da bir merkezleri var. Orayı ziyaret ettiler. Steve Witkoff ziyaret etti. Hatta 100 kişilik bir uranyum uzman ekibi kurulduğu falan söyleniyor. Burada gördükleri rüya bu. Yani İran'ın içine girip orada uranyum seyreltme. Ya
1: uranyumu alamayacaklarını anladılar herhalde.
0: Anladılar. Yani oraya bir uranyum çıkartma operasyonu yaparlarsa bu işin onları daha da fazla bataklığa çekeceği korkusuyla bundan vazgeçtiler. Hürmüz konusunda şunu söylemek lazım. İran bu konuda bir pazarlık istiyor. Yani hangi ne pazarlığı? Ya benim yaptırım altındaki 25 milyar dolar paramı geri ver ya da ben Hürmüz'den para alırım. İşi bu noktaya getiriyorlar. Katar'da ortada bir 25 milyar dolar para var. Bu kamuoyuna açıklanmayan maddelerde Trump bu yaptırım altındaki parayı serbest bırakmış olabilir. Eğer Hürmüz'ün hızlı bir şekilde açılması meselesini görürsek, bilelim ki İran'ın yaptırım altındaki parası serbest bırakılmıştır. Hiç değilse bir kısmı. Şimdi Cenevre meselesine dönersek, ben İran'ın böyle bir törene iştirak edeceğini düşünmüyorum. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi Hamane'nin cenazesi henüz kaldırılmamışken İran devrim muhafızlarının varlık sebebi, ya yani düşmanlığı varlık sebebi, böyle bir görüntüyü dünyaya servis etmeleri aslında bütün bu operasyonları bozan İran halkının potansiyel bir tepkisi demek. Ya yani İran halkı şunu soracak: biz ne için mücadele ettik madem bu görüntüyü verecektiniz? Muhtemelen bu uzaktan imza, dijital imza meselesi de bu yüzden ortaya atılmıştır. Çünkü kuryelerle, İrfan Bey'in de söylediği gibi Hamane'ye kuryelerle ulaşılıyor. Hiçbir şekilde dijital haberleşme yöntemi kullanmıyor ki bu kadar dosyaların gidip gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi o. Yani burada toparlarsak ülkelerin iç kamuoyları çok fazla belirleyici olacak.
1: Hocam, İran Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD arasında imzalanması planlanan 14 maddelik mutabakat zaptının ayrıntılarını açıkladı. Bekliyorduk, sızıyor yavaş yavaş.
0: Evet, yani bunun sızmasıyla ilgili de bir tartışma yaşandı biliyorsunuz aralarında. Trump onursuzlar, neden sızdırıyorsunuz gibi ifadeler kullandı. Arakçı ondan sonra paylaşımları RT'ledi filan. Yani orada da bir bilgi sızdırmayla ilgili iki ülke arasında bir gerilim oldu. Fakat bu anlaşmadan sonra en önemli odak noktası bence Lübnan, Suriye ve Batı Şeria hattı olmalı. Çünkü hali hazırda İsrail şu an 1100 kilometrelik alanı zaten kontrol ediyor. Lübnan'da, Suriye'nin güneyinde ve Gazze'de toplam rakam 1100 kilometre. Bakın hala Kuneitra'da tutuklamalar yapıyorlar. Lübnan'ın güneyinde ne olacak belli değil. Bülent Bey bahsetti. Karakaniş sahaları çok önemli. Çünkü operasyonlardan hemen önce orada yeni bir hat çizdiler. Orada Lübnan Devleti ile aralarında itilaflı iki tane gaz sahası var. Kana, İsrail'e ait, Kariş, yukarıda Lübnan'a ait. Ve orada şu an ne olacağı belli değil. Belki Türkiye'nin bu noktadan sonra sıradaki adımları Lübnan ve Suriye ile özellikle yeni deniz yetki alanları anlaşması mümkünse tabii. Lübnan'daki şu anki mevcut yönetim önceki muhalif yönetimden biraz daha ayrı bir çizgide. Olabilir. Belki de olmalıdır. Çünkü özellikle yeni çizdikleri haritayla birlikte oradaki gaz sahalarının akıbeti belli değil. Eğer projeksiyonu Batı Şeria'ya tutarsak, ben sürekli konuları Batı Şeria'ya getirmemin en önemli sebebi o. Şu an işgal hareketi var. Çok net. Yani 1992 Oslo şu an fiilen sahada İsrail tarafından çökertiliyor. Eğer bu hızla giderse, bu attıkları adımlar hızıyla giderse, coğrafi sürekliliği olan bir Filistin devleti ortada kalmayabilir. Ya bu en tehlikelisi. Biz Lübnan, İran filan uğraşırken bir gündem atılıyor. Hemen onunla uğraşırken onlar, ki Lübnan'da bu kadar diretmelerinin, iç kamuoyuna bu işi pazarlamalarının altyapısında da o var. Şunu söylüyorlar: biz yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlamak için Lübnan'ın güneyine giriyoruz. Ya bizim buradaki niye

0: Niyetimiz aslında oradan gelen Hizbullah füzelerine karşı yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlamak. Bunu bu şekilde iç kamuoyuna pazarlıyorlar. Yani eğer toparlarsak bütün bu gürültü içinde yepyeni bir gerilim alanı var. Oraya da dikkat, Batı Şeria'ya ve Somaliland bölgesine dikkat etmek lazım. Tekraren ifade edeyim. Somaliland Başkanı'nın İsrail'i ziyareti, Theodor Herzl'in mezarına çiçek koyması, karşılıklı büyükelçilik adımları, Bayen'in Berbera koridoru, Berbera limanı koridoru. Orada belli ki Husi, Somaliland ve Somali hattını yeni sıcak gündem olarak karşımıza çıkaracaktır.
1: Birazdan bu konuyu da tartışalım hocam, detaylandıralım. Furkan hocam, ben teşekkür edeceğim size. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Analizleriniz için teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sıcak gündem, elbette çok şey konuşacağız daha. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum size.
1: Çok teşekkür ediyorum. İrfan'a döneceğim. Artık saat başı oldu değerli izleyenler. İrfan Sapmaz bize son gelişmeleri değerlendirmek üzere. Sözü hemen İrfan'a bırakayım.
3: Evet Sinan, şu an itibariyle tabii Amerikan ana akım medyası tamamıyla buna kilitlenmiş vaziyette. Sürekli olarak ana akım medya, televizyonlar, gazeteler manşetlerinde artık anlaşmaya varıldığını ve Donald Trump'ın deyimiyle tamamıyla imza aşamasına gelindiğini belirtiyorlar. Ama hala tabii Amerikan ana akım medyasında temkinli bir hava var diyebiliriz. Çünkü imzalanmadan, tamamıyla dünyaya ilan edilmeden şu ana kadar en azından hangi maddeler var onları bilmiyoruz. Açıklanmadı herhangi bir şekilde. Net olarak kaç madde, 14 maddeden bahsediliyor ama şu an itibariyle iyimser ancak temkinli bir hava var diyebilirim. Tabii Donald Trump için bugün son derece önemli. Malum bugün 80. doğum günü Donald Trump'ın, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 250. kuruluş yıl dönümü. Bu arada hemen bize Beyaz Saray'dan yine Donald Trump'ın bu tarihi, kendi deyimiyle tarihi anlaşmayı duyurduğu böyle bir mesaj geldi. Tabii bir görsel oluşturulmuş. Bu görselin üzerinde işte Beyaz Saray, altında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 250. kuruluş yıl dönümü. Aynen şunlar yazıyor. Başkan Trump İran'la tarihi bir barış anlaşmasına aracılık etti. Amerikan diplomasisi açısından dönüm noktası niteliğindeki bu bir gelişmede Başkan Donald Trump İran'la tarihi bir barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Bu anlaşmanın on yıllarca yıldır süren düşmanlığı sona erdirmek, dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birine istikrar getirmesi hedefleniyor diyor. Genel hatlarıyla tabii şimdi Donald Trump bugün Beyaz Saray'ın bahçesinde kurulan kafes dövüşlerine katılacak ve oradan da çok büyük ihtimalle dünyaya bunun mesajını verecek. Şu ana kadar en azından Donald Trump tarafından gazetecilerle bir araya gelinmediği için canlı olarak bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat gözler Donald Trump'ın yarından itibaren Fransa'ya gidişine çevrilecek. Malum orada yaklaşık 4 gün, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe kalacak. Orada Orta Doğu liderleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, 2 ya da 3 defa görüşeceği liderler var. Orada aynı zamanda G7 lider zirvesine sahip ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek. Ama Donald Trump'ın yine kendisinin açıklamasına göre anlaşmaya ben gidebilirim, anlaşmayı ben imzalayabilirim gibi bir açıklaması olmuştu. Bu ne kadar gerçekçi onu henüz bilmiyoruz. Tabii bir başka soru şimdi Amerikan ana akım medyasında öne çıkan, şayet Donald Trump giderse karşısında İran tarafından muhatap kim olacak? İlk önce yayınlarımız sırasında açıklamıştık. J.D. Vance başkan yardımcısı gideceğini açıklamıştı. Bu durumda şayet Donald Trump giderse kim olacak? J.D. Vance gittiğinde galiba olmuştu karşısında. O açıdan da tüm gözler tabii İran tarafına çevrilmiş vaziyette. Ama benim şahsi görüşüm İran tamamıyla belki de Mesut Pezeşkiyan'ı devreye sokar diye düşünüyorum. Çünkü karşılığında Donald Trump'la Mesut Pezeşkiyan'ın bir araya gelmesi, en azından Müştebe Hamene'nin gelmeyeceğini biliyoruz. Ama Donald Trump'a kalsa daha önceki açıklamalarından onur duyarım demişti. Aynı şeyi söylüyorum. Donald Trump aslında Müştebe Hamene'yle de görüşmeye hazır, tıpkı Ahmet Eşaraylı olduğu gibi. Ancak İran tarafından bunun imkansız olduğunu biliyoruz. O açıdan benim şahsi tahminimi söylüyorum. Belki Mesut Pezeşkiyan gelebilir ya da şöyle bir senaryo da çizilebilir. Tamamıyla İran'ın bu masada güçlü olduğunu göstermek adına şayet ille de Donald Trump bu görüşmeye katılmak isterse belki karşısında parlamento başkanı ya da dışişleri bakanı düzeyinde birisi mi gönderilir, onu şu anda kestirmek zor. Ama bunun yansıması, bu anlaşmanın yansıması petrol piyasalarına çok hızlı etki gösterdi. Şu anda sanıyorum 82-83 dolarlar civarında. Çok büyük ihtimalle ülke çapında da petrol fiyatı fiyatlarına da yansıyacak bu. Çünkü artık ara seçim dönemine girilmiş oldu. Donald Trump

0: Cephesinden baktığımız zaman bu Donald Trump açısından büyük bir başarı. Hep altını çizdiğim bir fotoğraf vardı. Zafer fotoğrafı. Belki Donald Trump çok büyük ihtimalle bunu bir zafer fotoğrafı olarak ara seçimlerde kullanacak diye düşünüyorum. Tabii özellikle de aynı zamanda da J.D. Vance'in bölgeye gidişiyle ilgili takip edeceğimiz konuşu olacak. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde C-17 2 adet kargo uçağı gönderilmişti. Beyaz Saray muhabiri olarak bildiğimiz şey bu kargo uçaklarında. İşte başkan gidecekse başkanın makam aracı ya da başkan yardımcısı gidecekse başkan yardımcısının makam aracı ve gizli servis elemanları giderler. Gerekli güvenlik önlemlerini, tedbirlerini alırlar. Şayet Fransa'dan bir geçiş olursa bu da bizim takibimizde olacak. Çok büyük ihtimalle yeni kargo uçakları ya da gizli servis Cenevre'ye gidecek. Ama en önemlisi bunun cevabının ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Ama İran'dan bu görüşmeye kimin katılacağı? J.D. Vance giderse kim katılacak? Ya da Donald Trump giderse karşı tarafta muhatabı kim olacak?
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Tabii bir yandan tepkiler de gelmeye başladı yavaş yavaş. İngiltere Başbakanı Starmer, Başkan Trump'ı ve bu atılıma katkıda bulunan Pakistan, Katar ve diğer yerlerden gelen arabulucuları tebrik ediyorum demiş. Starmer, Amerika ile İran arasında şimdi başlayacak teknik görüşmeleri desteklemeye hazırız diye de eklemiş. Tabii bu İran Dışişleri Bakanlığı'nın 14 maddelik mutabakat zaptının ayrıntılarını açıklaması ilgi çekici. Birazını paylaşayım çünkü değerli konuklarımızla konuşacağız ayrıntılarını da. İran ABD mutabakat metni taslağının İran'ın petrol ve petrokimya satışlarına yönelik yaptırımları askıya alacağını bildirdi. İran'ın MER haber ajansı İran-ABD mutabakat metni taslağının Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak durdurulmasını öngördüğünü bildirdi. Yine ajans şöyle diyor, ABD-İran mutabakat metni taslağının İran'ın belirleyeceği düzenlemeler çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılmasını öngördüğünü bildirdi. ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması gerekiyor diyor. Taslak anlaşmasının nükleer meselelerle ilgili 60 günlük müzakereler ve yaptırımların tamamen kaldırılmasını öngördüğünü bildiriyor ajans. Taslakta İran'ın füze programı ve direniş gruplarına verilen desteğin nihai müzakerelerin kapsamı dışında tutulduğu bildiriliyor. İran-ABD mutabakat metni taslağının müzakereler sırasında İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasını öngördüğünü bildiriyor. İran-ABD mutabakat metninde nihai müzakereler başlamadan önce İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonunun yarısının kullanıma açılması gerektiği yer alıyor. Yarısının serbest bırakılması.
0: Sinan çok özür diliyorum. Evet. New York Times'ın son dakika açıklaması İran tarafından Galibov tarafından ulaştırılan bir mesaj. Diyor ki Cenevre'deki görüşmeye J.D. Vance'in karşısında Bagheri Galibov aynı zamanda Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı olacak diyor New York Times'ın iddiası.
1: Teşekkür ediyorum. Yine ajans İran'la ABD arasındaki nihai anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacağını bildiriyor. ABD-İran arasında hazırlandığı bildirilen 14 maddelik mutabakat taslağı aşağı yukarı böyle. İran lehine maddeler var burada. Hatta ABD'nin istemediği yapmayacağız, vermeyeceğiz dediği.
2: Ortamda imzalanacak diyorlar değil mi?
1: Evet.
2: Yani Cenevre iptal olduğu gibi bir durum var yani. Görünen o.
3: Yok, orada herhalde imza atılacaktı.
2: İmza töreni olacak mıymış?
1: Olacak.
3: 17'sindeki.
1: Ya maddeler bunlar diyor. Ajans aslında daha önce konuştuğumuz maddeleri de İran'ın kendi lehine olduğunu söylediğimiz maddeleri de onaylamış oluyor böylece.
3: Tabii aslında okurken ben İran'ın metnini okuyorsunuz zannettim aslında. Yani İran, bu maddelerin hepsini İran, nükleer hariç. Nükleeri bir daha okuyabilir misiniz? Nükleer, petrokimya ile ilgili.
1: Oraya geleyim hocam. Petrokimya yani, ile ilgili satışların mı en başındaki?
3: Evet, yani orada bir ilk madde.
1: Tamam, hemen o bölgeye geliyorum. 14 maddelik mutabakat metninde diyor ki petrol ve petrokimya satışlarına yönelik yaptırımları askıya alacağını bildiriyor.
3: Ha, yani tamam. Petrol satışları yaptırımlarla ilgili kısıtlamalar vardı. Petrol satış

0: ile ilgili bir son da kaldı.
1: Ambargo vardı.
0: Tabii onu kaldırıyorlar. O çok önemli bir madde. Nükleerle ilgili
2: şey, yılda İran'ın, özür diliyorum Kemal Hocam, İran'ın yıllık petrolden geliri yaklaşık 110 milyar dolar. Kemal Hocam çok doğru söylüyor. Çok önemli İran için aslında. Her gün para yazacak İran'a açıldığı anda Hürmüz aslında.
0: Tabii bu fiyatlarla üstelik satışa başlayacaklar. Ciddi bir kar beklentisi var İran'da. Yani şu maddeler teker teker bakıldığı zaman İran bugüne kadar üzerinde ısrarla durduğu tüm maddeleri karşı taraf tarafından kabul edildiği anlamı taşıyor. O yüzden bu biraz İran'ın diplomatik zaferi gibi de okunması mümkün. Ama tabii bu gerçekten sızdırılan metin dijital ortamda bugün yarın onaylanması beklenen metinle aynı mı? Bir de 17'sine kadar olan 3-4 günlük süre zarfında değişiklikler olacak mı? Ve Cenevre görüşmeleri gerçekten yapılacak mı? Hala derin şüpheler var bende. Görüşme sadece yer değişikliği var. Yani İslamabad'da değil de Cenevre'de yapılmış oluyor.
1: Şimdi ekip hocam, aynı. İran sızdırdı bu maddeleri. Bir de ABD sızdırsın bakalım oradan ne gelecek. Sonucu,
0: yani şey var mı hakikaten böyle bir kabul var mı karşı tarafta? Bu metin iki taraf için de onaylanmış metin gibi de anlamak mümkün. Eğer öyleyse gerçekten İran'ın burada bir takım kazanımlar elde ettiğini göreceğiz. Ama şimdi bunu yaparken bu barış mı? Yani ona da bakmak lazım. Bunlar karşılıklı anlaşmayı yapmışlar. Karşılıklı kazançlar söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği nükleer meselesi nasıl çözülecek? Onu da bilmiyoruz tam olarak aslında. Ama neticede bir temas var. Cenevre'de öngörülen bir temas var. O teması müteakip orada da bir tartışma olacak.
1: Şimdi birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri kanadından da şöyle bir açıklama gelmişti. İran'ın açıkladığı maddelerin hiçbirisi konuşulmadı dedi.
0: İşte o yüzden kaotik bir ortam var şu an. Onu netleştireyim ben isterseniz hemen. Bakın bu maddeler İran tarafından eğer deklare edilmişse ki bunu konuşacağız diyorsa bu bir tartışma. Yani hem dijital ortamda imzalanması beklenen konu hala tartışmalı. Cenevre'de de tartışmalar olacak. Nasıl İslamabad'da tartışma çıktı, masalar kırıldı, döküldü, ayrıldı taraflar, müzakere asla bir daha yapılmayacak, İran tarafı bunu deklar etti. Şu maddeler üzerinde İran tarafı yürüyorsa hangi maddeler üzerinde anlaşma yaptınız? Trump'ın bugün ifade ettiği son nihai hale geldiği konusu bu mu? Bu maddeler mi? Yani bu maddelerse eğer Amerika ne elde etti buradan? Lübnan'ı boşaltacak diyorlar. Yani Lübnan'ın boşaltılması ne demek?
1: Hürmüz açılıyor hocam, o kadar işte.
0: Hürmüz açılıyor, 30 gün içerisinde açılıyor ve İran'ın istediği şekilde açılıyor. Öyle bütün kapılar ardına kadar açılmıyor. 30 gün içerisinde, yani zaman ilerledikçe...
1: Mayın falan var ya hocam, onları temizleyecekler.
0: Olsun yani, zaman ilerledikçe bu işler daha da çetrefilli hale gelecektir. Daha karmaşık hale gelecektir. Burada yine şöyle söyleyelim. İran tarafı bu metni ABD ile paylaştı. ABD bunu kabul etti. Deklare ediyor çünkü Trump kabul edildi bu anlaşma metni diye. Bu anlaşma metniyle Cenevre'ye gidilecek ve imzalar atılacaksa çok güzel. Yani pembe tablo harika. Ama Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü açmak suretiyle bu başarıyı diğerlerini görmezden gelip herkese zafer diye ilan edecekse burada Amerika Birleşik Devletleri halkını kandırabilirsiniz. Onlar çoğu zaten ilgilenmiyor konuyla. Ama Amerika'nın içerisindeki o derin Amerika bunu ne kadar kabul edecektir? Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA işte ya da istihbarat toplulukları, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı gibi bir takım kurum ve kuruluşlar bu metnin altına imza atacak mı?
1: Hocam bir dakika rica edeceğim ara. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması bu. Söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz. Bu önemli adımı atan taraflarla arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı ve Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkeleri kutluyoruz. Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir dedi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bu açıklamayı yaptı. Son dakika bilgisiydi, paylaştık değerli izleyenler. Bülent Hocam'a döneyim, hem bu son durumu değerlendirelim. Buyurun hocam.
3: Yani şöyle Sinan Bey, ben saydığınız kadarıyla bir notlar almaya çabaladım. Yani burada gerçekten az önce kıymetli hocam söyledi ya, bir rüya tablosu bu. Biraz öyle gibi görünüyor. Yani Hizbullah'ı falan korumaya aldıkları, yani bu anlaşmanın içinde yok. Dikkat edin, öyle yanlış eğer anlamadıysam ben. Şunu söylediniz, bu vekil aktörler bu anlaşmanın herhangi bir yerinde yok. Yani burada statükonun korunduğunu görüyoruz biz. Zaten Lübnan meselesini sizlerle konuşmuştuk, hatırlayacaksınız.
1: Hocam hızlıca bir daha geçeyim mi? Kısa kısa başlıklarla. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı ateşkes. ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü. Deniz ablukasının sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılması. ABD ordusunun İran'ı çevreleyen bölgelerden çekilmesi. Petrolle ilgili yaptırımların askıya alınması ve İran'ın gelirlerine erişiminin yeniden sağlanması. ABD ve müttefiklerinden 300 milyar dolarlık yeniden inşa planları Taksim Fonu. İran'ın nükleer programı ve geniş kapsamlı yaptırımların hafifletilmesine odaklanan nihai bir anlaşmaya varmak için 60 günlük müzakereler. İran, NPT kapsamında nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit eder. Müzakereler süresince yeni ABD askerleri veya yaptırımlar uygulanamaz. Müzakere dönemi boyunca dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması, bir izleme mekanizmasının oluşturulması ve nihai anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması, füze programları ve İran'ın bölgesel müttefik gruplara verdiği destek müzakerelerin dışında tutulacaktır.
4: Az önce söylediğim 25 milyar dolar meselesi. Aha. Belli ki Hürmüz'ün açılmasını ona bağlamış olabilirler.
1: Olabilirler. Bir ekmere döneyim Bülent Hocam. Hocam bir ara vereceğim. Ekber, sana bırakalım hemen söz.
2: Teşekkür ederim Sinan. Sinan aslında bunu Mehr Haber Ajansı geçiyor. Ben hatırlıyorum, geçtiğimiz günlerde de benzeri bir metin geçmişti. Ardından Danıtlar açıklama yapmıştı. Böyle bir şeyin doğru olmadığını söylemişti. Özellikle burada 300 milyar dolarlık bir paradan bahsedilmesi işte ciddi anlamda tartışmaya açık bir mesele. Yani bana göre, yani bu maddeleri teker teker değerlendirmek yerine esasında İran'dan veya Amerika Birleşik Devletleri veya arabulucu konumunda olan Pakistan'ın o metnin gelmesi daha önemli. Bazen basında öyle haberler yer alıyor ki bunların daha ziyade temenniden ibaret olduğunu ifade edebiliriz. Mesela dün işte Fars Haber Ajansı ne demişti? İşte özellikle Donald Trump'ın doğum gününe denk geldiğinden dolayı İran bunu imzalamayacaktır, kabul etmeyecektir. Oldu. Demek ki bu kendi temennisiymiş daha ziyade. Yani bunu bu şekilde algılıyoruz. İşte Mehr Haber Ajansı da İran'da Sazman-ı Tebligat-ı İslami, İslami Propaganda Örgütü'ne bağlı bir kuruluşuna bağlı bir ya resmi haber ajansı. O yüzden teker teker şu bu an, maddeler belki bu maddelerin
1: bu
2: bazıları
1: ajans,
2: doğrudur.
1: Ekber spekülasyon mu yapıyor?
2: Yani şimdi mesela ben bazı mesela 300 milyar dolarlık paranın İran'a verilmesi böyle kolay bir yani mesele olduğunu ben düşünmüyorum. Gerçi diyorum
5: Ekber, bunu ben hatırlıyorum. Girmek istiyorum. Ekber, çok özür diliyorum. Şimdi bu 300 milyar dolarlık mesele, ben biraz işe farklı bakıyorum. Şimdi Donald Trump'ın kafasındaki ve Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman altını çizdiğim bir yapı var. Askeri endüstriyel kompleks, BlackRock, State Street, Vanguard gibi şu anda SP500 endeksi içerisinde yaklaşık 300 trilyon dolarlık bir bütçe var. Sadece 3 şirket, başta BlackRock, hep BlackRock'un adını kullanıyorum. 13.9 trilyon dolar. Bu Donald Trump'ın kafasındaki proje şu, tıpkı Gazze'de olduğu gibi, tıpkı Suriye'de olduğu gibi İran'la İlişkileri öyle bir düzeye getirmek gerekiyor ki aynı zamanda İran'ın şu anda yok edilmiş de Boeing uçaklarından tutun altyapısına kadar tamamıyla İran'ı ayağa kaldırabilecek bir kafasında hamle var Donald Trump'ın. Bunun da şunun için yapıyor. İsrail, Netanyahu, özellikle Amerika'daki bu derin yapı dediğimiz, bunların uzantıları olan askeri endüstriyel kompleks ve dolayısıyla trilyon dolarlık fonları elinde bulunduran bu güçlerin dikkatini İran'a bu şekilde çekerek İsrail Netanyahu üzerinde bir baskı oluşturup bu anlaşmayı hayata geçirmeye çalışıyor. Yani Donald Trump'ın buradaki hedefi sadece Hürmüz Boğazı'nı açalım, oradan gemiler geçsin. İşte şu anda da 82-83 dolara geldi. 70 dolarlara insin meselesi değil. Donald Trump bir tüccar, bir emlakçı. Onun için daha uzun soluklu düşünüyor. Onun için o 300 milyar dolarlık mesele

0: biraz aydınlık getirmek istiyorum. Göreceksiniz, tekrar biz bunu bu ekranlarda konuşacağız. Donald Trump'ın ana hedefi ilişkileri öyle bir noktaya getirmek ki tamamıyla İran'da, şimdi tabii imkansız görünüyor şu anda. Aslında bu anlaşmaya baktığımız zaman da imkansızdı. Ama Donald Trump ileriki süreçte Amerika'daki bu dev fonları İran'a sokmaya çalışacak. Boeing uçaklarını sokmaya çalışacak. Bunun gibi.
1: Zaten söyledim, bunlar tartışmaya açık bir mesele. Donald Trump az önce konuşmasında ne demişti? Yani o paylaşımında daha doğrusu. İşte gemiler buradaki motorlarını açsınlar, işte başlıyor. Yani hareket edebilirsiniz. Halbuki burada ne diyor? Boğazın 30 gün içinde yeniden açılmasından bahsediyor. Şimdi az önce İran Dışişleri Bakanı yardımcısının da ilginç bir ifadesi vardı. Esasında sen de onun altını söyledin onu da, ama öyle düşünüyorum ki benim bağlı olduğum sürede fazla değerli yorumcularımız onun üzerine gitmedi. Ne diyor? Diyor ki yarın hemen bu saatten itibaren işte hem Lübnan'da savaş duracaktır, aynı zamanda abluka kaldırılacaktır. Ancak İran taahhütlerini imzadan sonra, yani cumadan sonra yapacaktır. Bu çok dikkat çekici. Yani karşı taraf şu andan itibaren başlayacak, biz cumadan başlayacak. Bu da bir tartışmalı bir mesele. Halbuki Donald Trump ne diyor? Diyor yok, karşılıklı olarak. O onu kaldıracak, ben de bunu kaldıracağım. Yani o yüzden diyorum bunlar tartışmalı. Esas bizim o metni görmemiz lazım. Biraz dediğim o yüzden diyorum ki basındaki bazı konular biraz da temenniden ibaret. Şimdi biraz... Sinan, ilginç, ben bir yorumu İran medyasında gördüm. Esasında müzakerelerde bir tıkanma söz konusuydu. İşte İsrail'in bu Lübnan'a saldırmasının o tıkanmayı açtığına ilişkin İran medyasında yorumlar yapılıyor. Nasıl oldu bu iş? İşte Donald Trump İran'ın bazı isteklerini kabul etmiyordu. İşte İran'ın tehdit etmesinin ardından bu konuda İran'a taviz vermek zorunda kaldı. Hem Lübnan konusunda ciddi taviz verdi. Hatta Dışişleri Bakanı Yardımcısı diyor son bir saat öncesine kadar bu pazarlık süreci devam etti. Hem de az önce de zaten söylemiştim. İşte bu abluka meselesi konusunda Donald Trump daha önce Amerikalı yetkililer bunun kademeli bir şekilde açılacağını söylemişti. Ancak şimdi derhal açılacağını söylüyor. O yüzden dediğim üzere resmi açıklamaları şu aşamada bakılması daha önem taşımaktadır. Ki resmi açıklamada muhtemelen siz okumuşsunuz izleyicilerimize. Ben bir ara vermiş zorunda kaldım. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden geldi. Gerçi o resmi açıklamada da pek bir ayrıntı verilmiyor. Sadece işte az önce bahsettiklerimiz konuların altı çizilmiş oluyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum hocam, çok özür dilerim. Donald Trump şu anda piyasaları yatıştırma, Amerika'daki petrol fiyatlarını indirme derdinde. Onun için bugün başladık, cuma günü imzalanacak. Donald Trump için bundan hiçbir önemi yok. Bu anlaşma olmadan önce de dikkat ederseniz günde 3 defa 5 defa şu ana kadar 39 ya da 40 defa açıklama yaptı bununla ilgili. Onun için Donald Trump'ın bu açıklamalarına o gözle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Amerika'daki petrol piyasalarını yatıştırmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarını indirmeye çalışıyor. Çünkü 200 milyona yakın insan şu anda Amerika'da yollarda, yaz tatili başlamış, ara seçimler başlamış.
2: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Bülent Hocam geliyorum hemen. Kemal Hocam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onaylayacaktır diyor anlaşmayı. Niye yani, böyle?
3: Oradaki teknik şu. Evet, yani Birleşmiş Milletler onay süreci şöyle, Güvenlik Konseyi onay süreci şöyle, 15 üyenin 9'u evet derse bir şey onaylanmış olur. Ama burada 5 tane daimi üyenin hayır dememesi şartı var. Dolayısıyla şimdi Rusya Federasyonu böyle bir anlaşmaya evet der mi? Çin evet der mi? Fransa ne diyecek? İngiltere ne
2: maddeleri
3: diyecek?
2: Maddeleri İran lehine ise Rusya'da, Çin'de evet,
3: evet
2: der.
3: Diyecek. Yani şimdi İngiltere Başbakanı biraz önce değil mi açıklama yaptılar, tamam dediler. ABD zaten bu işin mimarı, evet der tahmin ediyorum. Bir Fransa kalıyor geriye. Fransa da bilmiyorum ne der ama hayır diyeceğini tahmin etmiyorum. Geri kalan ülkelerden 4 tanesi evet dediği zaman hayata geçer. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar bağlayıcıdır.
2: Ne olur eğer bozan taraf olursa?
3: İşte bozan taraf olursa ki Birleşmiş Milletler'i tekrar tartışmaya açalım isterseniz. Bozan taraf olursa Güvenlik Konseyi normalde Birleşmiş Milletler şartı madde 39'dan itibaren başlayan 45'e kadar olan maddeler gereği oraya bir yaptırım uygulanması lazım. Eğer mesela bu taraf kim olacak? ABD İran tarafı. ABD eğer bu konuda bir bozukluk yaparsa, bozarsa bu anlaşmayı ona yaptırım uygulaması lazım. Eğer gene de bozmaya devam ediyorsa, bunu ihlal ediyorsa İsrail üzerinden veya Münasıran kendisi arkasından bir

0: zorlayıcı diplomasi uygulanması lazım. Nihayetinde askeri bir tedbir alınması lazım. Bunu yapılacak Birleşmiş Milletler yok ya yani şu an. O yüzden BM'nin onayı belki psikolojik olarak ya da uluslararası hukuk açısından çok kıymetli ve değerli. Fakat pratik hayata bu aktarılacağını zannetmiyorum. Bakın burada bir şey daha var. O nükleerle ilgili madde, eğer isterseniz tekrar okuyun ama
1: hocam,
0: şöyle anladım.
1: Bir ek olsun. Yeni bir açıklama çünkü. Trump, İran'ın ABD ile nihai nükleer anlaşmaya varamaması durumunda Tahran'a askeri saldırıları yeniden başlatacağını vurguladı.
0: Biraz önce okuduğunuz maddeler var ya, onun içerisinde NPT ifadesi geçiyor. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması. 68'de yapıldı bu. 70'ten itibaren yürürlüğe girdi. 62 ülke imzaladı önce. İçinde İran da var. Onun dördüncü maddesi ne diyor biliyor musunuz? İran, özellikle İran'ın nükleer zenginleştirme hakkı bulunmaktadır diyor. Yani İran o maddeler içerisinde atfı NPT anlaşmasına yapıyor. Yani 1970 anlaşmasına yapıyor. Ve diğer maddede Uluslararası Atom Enerjisi tarafından kontrollerin yapılacağı konusunda İran taahhüt eder diyor.
1: Eski anlaşma gibi.
0: Zaten yani buydu işte. Yani NPT anlaşmasına göre diyor. Yani İran zaten NPT anlaşmasına göre nükleer zenginleştirme faaliyetlerini icra ediyor düne kadar.
1: Obama'nın anlaşmasına geri döndünüz.
0: İşte yani.
2: Onu sonuçta, da dönemediler.
0: Sonuçta orada zenginleştirmeden kastettiği silahı kastetmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Yani uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin İran'da yapılması uluslararası bu anlaşmaya göre uygun. Ve ona atıfta bulunuyor işte İran. Yani tamamen İran odaklı bir anlaşma. Bu metin.
3: Yani ve mutabakat. Ve hocam Orta Doğu'da NPT'ye taraf olmayan tek bir ülke var. İsrail.
1: İsrail.
0: Yani demek istediğim şu. Buradaki bütün madde işte 300 milyar dolar. Yani Ekber Bey hatta hakikaten çok uygulanabilir gözükmüyor. Ha bu parayı gider Körfez'den karşılar. Bilmem ne yapar. ABD cebinden vermez bu parayı. Bir şekilde hani. Ama burada dediğim gibi ilk başa geri dönelim. Önceliklendirme yapıyor Trump burada. Bu arada İrfan Bey çok haklı bu anlamda. Yani Trump'ın öncelikleri farklı. Biz şimdi hem diplomasiyi konuşuyoruz, biliyoruz. Hem savaşı konuşuyoruz. Askeri cepheyi onu biliyoruz. Hem psikolojiyi bu anlamda anlamlandırarak konuşmaya çalışıyoruz falan. Bütün bu sektörler evet doğru ama ABD'nin yani Trump özelinde önceliği ne burada? Onu ortaya çıkartmamız gerekiyor. Galiba öncelik bir defa bu Hürmüz konusu. Yani Hürmüz'e giden
4: kesinlikle
0: her yol...
4: Birinci sırada Hürmüz Kemal Hocam. Evet. Birinci sırada Hürmüz.
0: O anlamda onu taviz veririz, bunu taviz veririz. Tamam onu da yapalım, tamam bunu da yapalım filan. Yani böyle bir satıcı vardır ya, her şey eyvallah der, her şey över. Ama onun önemli olan elindeki malzemeyi, malı ya da hizmeti satmaktır. Satana kadar her şeyi yapar. Ama sattıktan sonra taahhüt ettiği hiçbir şey yapmaz. Bu tip satıcılar vardır. Düşünün. O insanlar gibi hareket ediyor şu anda Trump. Ve neticede bu kadar maddeyi kabul ediyorsa eğer, gerçekten tekrar söylüyorum, İran o günü zafer ilan edebilir ve zafer günü olarak her yıl İran'da kutlanabilir. Bu kadar çok maddeyi, bu kadar çok avantajı, bu kadar hırpalandıktan ve hasar gördükten sonra imzalatmayı başarıyorsa eğer, bu muazzam bir şey olur. İran açısından söylüyorum.
4: Kemal Hocam size %100 katılıyorum.
0: Ve bu barış gelişmeleri çalışmalarıysa onda da takdir etmemiz lazım. Yani oyunları bir kenara tutarsak eğer, gerçekten orada artık balistik füzeler atılmayacaksa, bombalanmayacaksa, orada 168 çocuğun öldürülmesi gibi katliam yaşanmayacaksa ve bölgede asker söz sahibi olmayacaksa gerçekten takdir etmek gerekiyor. Bütün bunlara rağmen. Bak her şeye rağmen.
1: Ha, inşallah böyledir o.
0: Ya, umarım ki Amerika Birleşik Devletleri'nin o derin yapı bu işi bozmaz. İsrail katil devleti de bu süreci baltalamaz. Ki şu anda yapılması gereken öncelikli olan bu. İsrail'in ikna edilip edilmediği konusunda tekrar söylüyorum. Çok çekincelerim var benim. Bütün bunlara rağmen tekrar etmemek için söylemeyeyim ama barış çalışmaları bizim için en kıymetli olan şeylerden bir tanesi şu anda tartışılacak.
1: Hemen bir son dakika bilgisi paylaşayım. İrfan Sapmaz. Biraz müsaade. Buyur, buyur. Hemen geliyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir son dakika açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor. Memnuniyetle karşılıyorum dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. İmzaların

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği mesajda tıpkı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da olduğu gibi sabotaj konusuna özellikle dikkat çekiyor, altını da çiziyor. Bülent Hocam, yorumunuz ne olur bununla ilgili?
1: Yani şunu söylemek lazım Sinan Bey, öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımız başından bu yana zaten Türkiye'nin aldığı tavrı defaatle gösterdi. Türkiye bölgesel barış getirmeye çabaladı. Kazan kazan çerçevesinde hareket etmeye çabaladı. Ve bununla beraber aslında nereye gelebileceğini biz daha önce bazı senaryolarda gördük. Irak'ta da gördük. Suriye'de de gördük maalesef Sinan Bey. Yani bir ülkenin bu şekilde ne ederseniz deyin. Evet, İran'la alakalı olarak çok tartıştık biliyorsunuz. Konuştuk zamanında. Ancak burada bir uluslararası hukuka aykırı bir saldırı olduğunu unutmamak lazım. İran'ın işin meselenin en başından bu yana parçalanmaya çabalandığını ki az önce hocam da belirtti. Ben de aynı fikirdeyim. Hala bundan sonra da bu tarz faaliyetlerine devam edeceği İran yönünde. Yani bunun ne gibi netice alabileceğini Türkiye çok çok iyi bildiği için burada sürekli barış yanlısı bir hareket biçimi benimsedi ve sürekli bir ittihal yoluna gidilmiyor. Hatta burada Pakistan'ın devreye girmesi noktasında biz Türkiye'nin ne kadar etkili olduğunu da biliyoruz. Yani bunu da gözden kaçırmaması lazım ve başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladığı gibi, Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da vurguladığı gibi aslında Türkiye başından bu yana bu sürecin içerisinde bir şekilde. Ve dikkat edin, Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı olarak bütün bu süreç boyunca söylemiş oldukları, İran'dan gelen açıklamalar Türkiye'nin ne kadar aslında önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Ve ben bu barışa gelindiyse eğer mutlaka Türkiye'nin görünen çok sayıda katkısı olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bu anlamda da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bu barışı, istikrarı ve huzurun tesisini vurgulamış olması son derece önemli. Ve burada aslında Kemal Hocam da söylüyor, Necmettin Hocam da söylüyor. Biz de söylüyoruz. Yani hep burada meselenin İsrail olduğunun görülmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı
0: Hocam,
1: bakın,
0: sabotaj derken İsrail'i kastediyor herhalde.
1: Tabii canım, net. Zaten geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, Sayın Cumhurbaşkanı çok sert bir çıkış olmuştu. Burada bundan sonra gelişebilecek bir takım olaylara karşı, komplikasyonlara karşı da bir önlem almak yolunda da bu açıklamaları yapmakta olduğunu aslında görmek gerekiyor. Yani burada caydırıcılık meselesini ön plana koymak ve burada yine de aslında burada kimin asıl suçlu olduğunu Türkiye başta olmak üzere bütün dünya zaten biliyor Sinan Bey. Yani bu anlamda tekrar gerçekten bunu söylememize gerek yok. Buradaki programın başından beri konuşuyoruz. Hep dikkat ediyorsanız en büyük soru işareti ve asıl soru işareti hep İsrail isminin yanında bizde. Yani burada İran-Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde anlaşır. İşte önümüze bazı metinler geliyor. İşte 14 maddelik vesaire. İşte Trump onu dedi. İran'dan bu açıklamalar geldi ama burada önemli olanın İsrail'in durdurulması olduğunu görmek gerekiyor gerçekten ve bütün dünya tarafından umarım görülür. Yani şimdi Trump çok mutlu mudur? Az önce zaten değerli muhabirlerimiz de aktardılar. Yani açık telefonla küfürlü konuştuğunu kendi ağzıyla söylüyor Netanyahu'yla. Yani bu anlamda Trump çok mu mutlu? Bence hiç değil. Yani benzer biçimde bölge ülkeleri çok mu iyi durumdalar? Şimdi bakın, Körfez ülkeleri evet konuşmuyoruz ama çok uzun zamandır burada yalnızca Körfez ülkelerinin enerjisinden bahsetmiyoruz. Ticaretinden bahsediyoruz, turizminden bahsediyoruz. Çok önemli burada finans merkezleri olduğundan bahsediyoruz. Bunların tamamı artık eski haline ne zaman dönebilecek?
0: Yani hocam, konuyla ilgili Pezeşkiyan'ın önemli açıklaması vardı gün içerisinde. Dedi ki, Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi dedi. Herhalde yani işte bir husumet olmayacak gelecekte.
1: Ya öyle umalım. Çünkü burada Birleşik Arap Emirlikleri, bakın yine İsrail dönüp dönüp oraya dönüyor Sinan Bey. Yani buradaki Körfez ülkelerindeki İsrail etkisini bu sefer konuşmaya başlayacağız şimdi. Yani bu anlamda işte buradaki asıl failin kim olduğunu çok iyi görmek, anlamak lazım. Gazze meselesi başta olmak üzere Filistin'in tamamı için, Lübnan için, Suriye için, Irak için, İran için, yani Doğu Akdeniz meselesi için. Şimdi bakın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la olan ilişkilerini de göz önüne almak lazım bu arada. Dediğim gibi boylarından çok büyük oyunlar oynamaya çabalayan böyle bir ileri karakol terörist bir devletten bahsediyorsunuz. Ve bu anlamda şunu sormak lazım. İsrail en başından beri bu iş denklemde hiç olmasaydı biz bugün bu krizleri yaşar mıydık? İran'la Amerika Birleşik Devletleri birbirlerine bir savaş açarlar mıydı? Yani bu bir soru işareti. Orta Doğu bu kadar karışık durumda, bu kadar fazla terör örgütü, bu kadar fazla kan ve gözyaşı olur muydu? Soru bu Sinan Bey tam olarak. Yani Kur'an başından beri zaten vurguladığımız mesele burada İsrail'in olup olmaması konusu. İsrail'in durdurulup durdurulmaması meselesi. Yani herkes aslında her şeyi çok iyi biliyor. Trump bilmiyor mu? Veyahut da Macron bilmiyor mu? Starmer bilmiyor mu burada sorumlunun kim olduğunu aslında? Yani hep bunu tartışıp programımızda. Hep söylüyoruz ya, yani Amerika mı İsrail'i güdüyor? Yoksa İsrail bir şekilde Trump üzerinden mi Amerika Birleşik Devletleri'ni güdüyor? Hep soru işareti aklımızdaki bu. Bakın

0: bu gece olmuş. Önümüze bazı anlaşma metinleri geliyor Sinan Bey. Yani hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızla başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız bizler yani bir an önce bu barışın sağlanmasını teslim istiyoruz ki nerelere gidebileceğini çok iyi tahmin edebiliyoruz. Ancak maalesef gelin görün ki işte burada hala konuştuğumuz konu İsrail mesele olmaktan ileri gidemiyor. Ve bakın maddelerde itiraz ettiğimiz alanların içinde de İsrail olduğunu görmek lazım. Şimdi bu 14 maddelik az önce okumuş olduğunuz metin. Yani bana biraz sanki İran'ın böyle bir dilek listesi gibi göründü. Yani umarım bu doğrudur. Kemal Hocam da söyledi zaten. Bana biraz İran'ın dilek listesi gibi görünüyor bu. Çünkü burada gerçekten çok sayıda soru işareti.
1: Lübnan'la alakalı olan başlıkları okudunuz. Resmi bir açıklama değil o. Yani altını özellikle çizdim. Çünkü ben daha önce de benzer bir metni görmüştüm. Hatta o metni yayınlandıktan hemen sonra Donald Trump Lübnan medyasını yalancı olmakla suçlamıştı. Tabii bazı maddeler doğrudur. Ama doğru olmayan maddeler diyorum belki de hepsi doğrudur. Belki de hepsi doğrudur. Ancak resmi olarak ben işte bu maddeden oluşuyor diye sürekli bir şekilde de kontrol ediyorum. Sadece Mehr Haber Ajansı'nda böyle bir konu var. Ben yarın belki İran medyası, tabii İran'da vakit şu anda çok geç. Yarın esas o maddelerin hangilerden oluştuğunu görmüş olacağız.
0: Özellikle Ekber Bey hani pardon. Ya buradaki meseleyi Sinan Bey hani vurgulamaya çabaladım iş şu. Burada da yine ne olursa olsun bunların tamamı da geçerli olabilir, bir kısmı da geçerli olabilir. Burada hep dikkatimizi bizim vermemiz gereken meselenin İsrail olduğunu görülmesi gerekiyor. Türkiye bu çerçevede zaten ya bu Filistin'deki soykırım başladığı günden bu yana aslında bu devletin durdurulması gerektiğini hep söylüyor. Hep söyledi. Hep de mazlumların yanında duruyoruz yani bir şekilde. Bunun gözden kaçınılması lazım. Mazlum nerede olursa olsun. Ya bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını ben son derece yerinde önemli olduğunu düşünüyorum ve bu meselede de barışa Türkiye'nin verdiği desteğin büyüklüğünün gözden kaçırılmaması gerektiğini söylemek lazım diye düşünüyorum.
2: Hocam teşekkür ederim. Bir şey ekleyecektiniz Kemal Hoca.
3: Yani şöyle tabii en kötü barış savaştan iyidir. Ama bu maddeleri servis ederek bu konuyu sabote etmek isteyen çevreler de olabilir. Yani bakın dedim ya az önce şaşkınlık verecek şekilde maddeler var ortada.
2: Bu kadar teslimiyet çok olmaz.
3: Yok. Yani o yüzden bunu böyle servis ederek karşı tarafı tahrik etmek, İsrail'i haklı kılmak bir şekilde üzere sanki böyle bile isteye bu 14 maddeyi aktarmış. Ekber Bey de söylüyor. Biz daha önce de gördük biz bu maddeleri. Yani İran'ın talepleri diye gördük. Daha önce de bunlar yayınlandı. Aynı şeyi tekrar mutabakat metni gibi yayınlanması bana çok iyi niyetli gelmedi. Bir de sadece İsrail değil bu sabotaj mimarı. Başka çevreler de var. Mesela lobiler
2: şimdi
3: var.
2: Bu mutabakat metnini yayınladıktan sonra İran içinde de hayal kırıklığı yaratılır. Muhakkak, doğrusu çıkınca.
3: Şimdi kamuoyunu bunu aktardınız. İran kamuoyu bunu sosyal medya üzerinden ya da bizlerden takip ediyor. Gördü, okudu. Siz bize böyle demiştiniz. Bak ne çıktı karşımıza. İşte İran muhalefet grubunun o Meşet'teki, Tahran'daki protesto grubunun liderlerini rahatlatacak şimdi. Yani ne diyecekler? Bak kardeşim burada 14 madde vardı. Siz bunları mutabakat metni gibi bize söylediniz. Kandırdınız diyecek. Yani bunu sabote etmek isteyen sadece İsrail değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Etrafta Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de var. Barış olmasını isteyen. Ya savaştan beslenen çok canavar grubundan lobiler de var. Yani orada bir takım çok uluslu şirketler de var. Orada bizim bazı düşünce kuruluşları da var. İstihbarat örgütlerinin bir kısmı istemiyor barış olsun. Ya düşünün bu kadar çok barış karşıtı bir grubun İsrail dahil böyle bir barışa direndiğini görüyorsunuz ve bir grup insanda bir grup devlette barış olsun diye çırpınıyor. İşte onlardan bir tanesi Türkiye. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımız bizim bu konuştuğumuz çekinceleri bilmiyorlar mı?
2: Ama güzel alasını tarafı biliyorum. Her halükarda bir mutabakata varılmış.
3: Tabii yine de diyorlar ki bakın ya mutabakat metninin yani
2: şu maddeleri sayamasak bile bir mutabakat var ortada.
3: Tamam teknik detaylarını biz bilmesek bile ama sonuçta çift taraf iki taraf bir şekilde İsrail'e rağmen ve saydığımız o gruplara rağmen anlaşmaya varmışlar. Evet artık barışa adım atalım, savaşı sonlandıralım demişler. Bu anlamda bu çok kritik ve çok önemli. İşte Katar'ıdır, Pakistan'ıdır, Suudi Arabistan'ıdır, Türkiye'sidir. Etrafta barışa doğru giden her ülke takdirle karşılanması gerekiyor. Çünkü burada artık silahlar değil, belki psikolojik harp, belki propaganda, belki diplomasi, belki çok şiddetli, zorlayıcı diplomasi falan konuşulacak. Bütün bunların hepsini toplamda baktığınızda savaştan çok daha iyi olduğunu göreceksiniz. Onun için zaten kıymetli olan şey de bu. Buradaki mesele yine şu

0: Öyle sonlandırayım ben isterseniz şu anki konuşmamı. Burada İran'ın da dayatmaması gereken şeyler var. Amerika'nın da bir şekilde üstünde tepinmemesi gereken şeyler var. Dolayısıyla burada Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda belki bir takım teknik heyetler diğer konuları rafta tutarken dondurulmuş ya da bir süre sonra tekrar ısıtmak üzere bekletmek suretiyle en azından tartışmayı uzatacak konularda sessiz kalarak ya da bir şekilde durdurabilirler. Ama asıl mesele merkezde, İrfan Bey'in de söylediği, Ekber Bey'in, hocamın da ifade, hocalarımın da sıklıkla maalesef son bir aydır söylediği, gerçekten bu boğazın açık tutulması önemli. Boğazın açık tutulmasıyla ilgili teknik görüşmeler çok önemli. Burada denizlerden sorumlu belki İran'daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olacak. Dışişleri Bakanlar heyetleri olacak, teknik kadrolar olacak. Uluslararası sözleşmeleri çok iyi bilen gruplar olacak iki taraftan da. Bunların hepsi diyecekler ki bu boğaz açılacak. Talimat bu. Önemli olan bu. Yani liderlik seviyesinde talimat, boğaz açılacak. Bitti kardeşim. Açıncaya kadar uğraşın. Ne yaparsanız yapın. Teknik olarak uluslararası hukuka uygun hale getirin. Ulusal çıkarları gözetin. ABD ve İran'ın ve bölge ülkelerinin çıkarlarını gözetin. Düşmanca bir tavır sergilemeyin. Dostça, hakkaniyet esasına dayalı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasıyla ilgili teknik bütün şartnameleri hazırlayın. Bu önemli. İşte iyi niyet ve samimiyet anlaşması ve çerçeve dediğimiz tam da bu. Liderler iyi niyet göstergesi ve güven ortamı oluşunca teknik heyetleri sadece burayı açmak için bir takım ufak tefek hareketler ve
1: ki bazı şeyleri de sonraya bıraktılar.
0: Onu söylüyorum.
1: Tartışırlar.
0: İki kişi bile kavgalı olduğunda kavga edilmiş meselede asıl konu neyse onu çözüp onu besleyen diğer şeyleri görmezden gelirler. Uzaklaşırlar, sakinleşirler. Bir şekilde araya bir taraf girer, ara bulucu girer. İki tarafın da daha doğrusu iyi huylarını anlatır filan. Yani böyle bir tablo oluşuyor şu anda. Önemli olan da bu zaten. Onun için söylüyorum, barış, en kötü barış bile Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ederler sık sık, savaştan çok çok daha iyidir. Ne kadar çok zorlayıcı işler olsa bile.
1: Şimdi aşağı yukarı bir 7-8 dakikalık bir zaman dilimim var bu bölümü noktalamak için. Necmettin Hocam, bundan sonra ne olacak? Şimdi bizi ne bekliyor? 19'unda bu imzalar atılacak. İçeriğini tam olarak kavrayamasak bile hali hazırda bir anlaşmaya varılmış.
2: Yani Sinan Bey, 7 Ekim'den beri alalım şöyle bütün yaşadıklarımızı. Türk dış politikasının en önemli önceliği durdurmaktı. Körüklemek değil, durdurmaktı. Çünkü karşımızda gayri rasyonel, tamamen sapkın teolojik metinlerle hareket eden bir sapkın bir kitle var. Ve bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor. Bu mesele İran Savaşı özelinde eğer değerlendirirsek, burada en başından beri amaçları mezhep savaşıydı. Türkiye durdurdu. Mezhep savaşını durdurdu. Ve arkasından İran'la olan meselede özellikle İran'la biz savaştan önce birçok bölgesel politikalarda muarız, altını çizerek söylüyorum, noktamız olmasına rağmen Türk dış politikası İran'ın yanında durdu. Yani burada biz söylemiyoruz. Netanyahu'nun muhalifi söylüyor. Yair Lapid 13 madde sıralamış. Diyor ki Erdoğan'ın Kürtler konusunda Beyaz Saray'daki etkisini göz ardı etti, hafife aldı. Kendileri söylüyorlar. O da durduruldu. Eğer böyle bir mutabakat zaptı ortaya çıkarsa, bütün çelişkilere rağmen, çerçevedeki bütün problemlere rağmen, yani bütün bu aslında af buyurun, at izinin it izine karıştığı bu ortama rağmen 1-0'dan büyüktür. İsrail'i durdurma bağlamında eğer evet değerlendirirsek bu çok önemli. Türk dış politikası yine İsrail'in bir azgın teorisini daha durdurma noktasında.
1: Yani ortada bir anlaşma varsa kesin içerisinde Lübnan da vardır. Yani İran bunu diretmiştir.
2: Evet. Öyle tahmin ediyor. Çünkü Hizbullah öz evlat İran için. Yani Hizbullah üvey evlat değil. Devrim muhafızları, İran'da savaşan devrim muhafızları neyse Hizbullah da İran için o. Dolayısıyla ama Lübnan sahasında artık İsrail'in attığı adımlara bakarsak, oradan kısa vadede ya da orta vadede en azından yönetim değişmeden, bu Ben Gvir ve Smotrich, Siyonist, Kahanist fraksiyon gitmeden onların geri çekilmesi pek mümkün değil. Onu söylemek lazım.
1: Siz yine Lübnan'ı vuracağını düşünüyor musunuz?
2: Yani açıkçası Beyrut'u vurması İran tarafından doğrudan ateşkesi etkileyecek bir tepki, reaksiyona neden oluyor. Beyrut'u vurmayabilir fakat özellikle bu Bilçibeyl bölgesinde işgal ettikleri noktalardan maalesef çekilmeyeceklerdir. Ne için? Batı Şeria

0: Peki işgalcilerin güvenliğini sağlamak için. En azından bu Ekim'deki İsrail'deki seçim çok önemli. Yani burada acaba Netanyahu mu Trump'ı egale edecek seçimlerde? Hı hı. Trump mı Netanyahu'yu egale edecek? Bunu hep beraber gözlemleyeceğiz. Bunun da sorusunu sordular Trump'a. Ne düşünüyorsunuz Netanyahu'nun adaylığıyla ilgili diye bir soru sordular. Ya bilmiyorum, bence muhteşem bir kariyeri oldu. Ve o savaş zamanı başkanı, ben de savaş zamanı başkanıyım gibi ifadeler kullandı. Ama giderse çok da herhalde üzülmeyecek. Yani Netanyahu egale olursa, adadan elenirse Trump çok da üzülmeyecek. Şimdi gerçekten Amerikan seçimleri ve İsrail seçimleri takip etmesi gereken çok önemli iki tane vaka şu an. Çünkü iç kamuoyları şu an gidişatı tamamen etkiliyor. İsrail Amerikan seçimlerine müdahil. Ön seçimlere müdahil. EİPEK üzerinden en son Thomas Massie'yi işte seçtirmediler. Yani adamı seçim kaybettirdiler. İsrail karşıtı ne kadar aday varsa oradaki özellikle kuruluşlar üzerinden, kripto para pekleri üzerinden, siyasi eylem komiteleri üzerinden fonluyorlar. Zaten İsrail şu an Amerikan ön seçimlerini başlattı. Onu da söylemek lazım. Fakat Amerikalılar İsrail seçimini ne kadar etkileyebilecek? Bunu bekleyip göreceğiz. Fakat Batı Şeria'daki işgal artık kurumsallaştı. Yani bu artık İsrail'in politikası. Nitekim biz söylemiyoruz. Cumhurbaşkanı Herzog geçtiğimiz günlerde şöyle bir ifadesi var. Atlandı. İsrail toplumunda bir hayvanileşme süreci yaşıyoruz diyor. İsrail Cumhurbaşkanı İsrail toplumu için söylüyor. İsrail toplumunda bir hayvanileşme süreci gözlemliyoruz. Doğrudan Batı Şeria'daki işgallerle ilgili bunu söylüyor. Şimdi eğer toparlarsak burada İran açısından değerlendirirsek, İran artık Hürmüz konusunda muhtemelen orada bu yaptırım altındaki parayla Hürmüz'den geçiş sistemini bir pazarlık konusu etti diye düşünüyorum. Katar'da bir 25 milyar dolar ve toplamda bir 100 milyar dolar yaptırım altında parası var. Ve abluka ile birlikte Amerikalılar özellikle şunu gözlemledi. Acaba İran'da biz bir ekonomik zorluk çıkarabiliyor muyuz? Yani acaba, çünkü oradan ihracat rakamları da 1/5 oranında azalmış. Ya bu İran toplumu neden sokağa çıkmıyor? Acaba biz burada ekonomik zorlukları körüklersek toplum tekrardan sokağa çıkar mı? Sürekli bunu gözlemlediler. Ve özellikle İran'ın şu an belli ki ekonomik zorlukları var. Ya para lazım. Amerikalılar ne kadar uranyum lazımsa seçim için Trump kullanacak. İran'a da para lazım. Ve bu para noktasında da ben anlaşma metninde ciddi emareler göreceğimizi düşünüyorum. Ya
1: ambargonun kalkması bile yeterli olabilir.
0: Evet. Hürmüz'ün açılması da yeterli olabilir. Yaptırım altındaki para ama belli ki İran'ı kısa vadede çok rahatlatacak. Çünkü para birimi de en son bu bazarilerin Ekber Bey değil mi? Bazariler ayaklandığında ki rakamın da iki katına çıktı şu an. Dolar karşısında değer kaybetti. Yani bütün bu emareleri topladığımız zaman özellikle halkın savaşı sürdürülebilirliği, acı eşiği bir noktaya varmış olabilir. Yani toparlarsak burada 1-0'dan büyük Türk dış politikası açısından, İsrail'i durdurma açısından, Netanyahu'nun tasfiyesi açısından. Fakat maalesef bir anlaşma çerçeveleri de şu anki Amerikan yönetimi için, hani İrfan Bey diyor ya bir emlakçı bir tüccar diye, anlaşma çerçeveleri, prosedürler çok da bağlayıcı metinler değil. Onu da şart düşmek lazım.
1: İrfan Sapmaz, şimdi, karşı çıkan var mı?
2: Şimdi Sinan, bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hepimiz konuşuyoruz sayın
1: hocalarımızla. Son bir dakika İrfan.
2: Şimdi evet çok hızlı anlatacağım. Amerika'da şimdi sahte bayrak operasyonu geliyor. İsrail barış görüşmelerini sabote etmeye başladı diyor. İşte Mark Levin diye birisi diyor ki eğer İsrail'e İran saldırırsa İsrail bunun karşılığını şüphesiz verecektir. Buna cevap olarak Parodicev, benim takip ettiğim hesaplardan birisi, önemli bir isim. Onun için o da diyor ki bunu alıntı yaparak sahte bayrak operasyonu geliyor, hazır olun, barış görüşmelerine sabote edecekler diyor. Şimdi ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Tekrar Donald Trump'ın Fransa'daki programına baktım. 17'si akşamı, en son 19 PM yani akşam saat 7'de en son. 18'i bir gün kalıyor 19'u ile 18'i arası. Şimdi Donald Trump çok büyük ihtimalle bunun hesabını yapıyordur. Yani belki de o bir gün uzatacak. Şu anda henüz resmi programdan bahsediyorum size. Donald Trump Beyaz Saray'dan bize gelen. Belki de bunu uzatacak. Yani Cuma günü, 19'u Cuma gününe geliyor. Tekrar bir tarihe baktım. Belki de kendisi bizzat oraya gidebilir ya da gidecek diye düşünüyorum. Ama Donald Trump bunu kaçırmayacak. Ben özetle şunu söylemek istiyorum. Şu anda her iki taraf için de Hürmüz en önemli konu. Hep anlatıyorum Donald Trump için neden önemli. Çok uzatmayacağım tekrar. İşte içerideki ekonomiyi düzeltme adına. İran için de hiç şüphesiz çok önemli. Onun için her iki tarafta Hürmüz'ün üzerinde duruyor. Çok ciddi bir getirisi olacak her iki tarafa da. İşte hocalarım da söyledi. İşte 100 milyar doların üzerinde bir paradan bahsediliyor. Evet. İran'ın dışarıda dondurulmuş paralarından. O açıdan da birinci derecede her iki taraf Hürmüz'ü ilk önce bir çözelim. Sonra diğerler üzerinde çalışırız diye düşündüklerini zannediyorum.
1: İrfan teşekkür ediyorum. Necmettin Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu saatlere kadar kaldınız. Bizi desteklediniz. İyi geceler diyelim efendim.
3: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar Sinan Hocam.
1: Çok sağ olun. NATO'nun son dönemde artan güvenlik tartışmaları ve imaj krizinin ardından ittifakın Hollywood ve televizyon sektörüyle gerçekleştirdiği görüşmeler yeni bir propaganda arayışında olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Bununla ilgili analiz haberimiz var. Devam edeceğiz.
4: NATO'nun imajında da bir sarsılma var.
5: NATO'nun hikayesi ne olmalı?
6: NATO, Avrupa Birliği güvenlik mimarisini yeniden kurmak istiyor.
7: NATO Alliance. Dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemini unutmuş olabiliriz. Tam da bu yüzden barışı sağlamak için 8 senaristi davet ettik.
8: NATO yetkilileri dizi ve sinema sektörüyle neden bir araya geldi? Hollywood'un öncelikleri her dönemde ABD ve NATO'nun politikalarıyla doğru orantılıydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak NATO'nun dağılmanın eşiğine geldiği şu günlerde Hollywood'la masaya oturması anlatı değişiyor mu dedirtti. Nitekim Hollywood'un geçtiğimiz yüzyıldan bu yana anlatısına baktığımızda Soğuk Savaş döneminde antikomünist anlatılar yaygınlaştırılıp komünist avına çıkıldı. Sinema sektöründe muhbirlik yaygınlaştırıldı. Yeni yüzyılda ise ABD dış politikası yüzünü Orta Doğu'ya döndü. Doğal olarak Hollywood'da da anlatı değişti. 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele ve güvenlik politikaları ön plana çıktı.
9: Ya bizimlesiniz ya da teröristlerlesiniz.
8: Devlet ve Hollywood arasında hep bir gönül bağı oldu. Beyaz Saray istedi, Hollywood ABD'nin dış politikadaki başarısız hamlelerini sildi. Pentagon sipariş verdi, yeni bir savaş filmi beyaz perdeye taşındı. Amerikalı keskin nişancılar, CIA ajanları, kurtarıcılar gibi sunuldu. Bu filmler en sonunda da Oscar'la taçlandırıldı. Şimdi ise NATO benzer bir girişimde bulundu. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı ve bugün yaşanan İran savaşı NATO'nun gücünün sorgulanmasına neden oldu. ABD'nin İran savaşında beklediği desteği görememesi, Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisini kurmak istemesi, sık sık dillendirilen NATO dağılıyor mu sorusunun sorulmasıysa NATO'nun imajını zedeledi.
9: İhtiyacım olan son şey NATO'nun yolumuza çıkmasıydı. Çünkü onlar kağıttan kaplanlar.
6: NATO, Avrupa Birliği güvenlik mimarisini yeniden kurmak istiyor. Avrupa Birliği NATO'ya ne kadar ihtiyaç duyuyor ve Amerika'nın baskısıyla güvenliğini NATO nereye kadar sürdürecek, hepsini bunları tartışıyor. NATO'nun imajında da bir sarsılma var. Çünkü NATO bir savunma paktı ve bu paktın karşısında artık bir neye hizmet edecek, amacı ne olacak ve bunları belirleyecek bir tehdit çerçevesi de çizemiyor. Ne yaptılar? Bunu Rusya'ya koydular tehdit olarak. Rusya da sadece şunu söylüyor. Ben kendi topraklarımda NATO'nun ilerlemesini istemiyorum. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nı da bu doğrultuda başlattım. Benim Doğu Avrupa'da Avrupa'ya karşı bir ilerleme düşüncem yok. Bu o zaman NATO'nun bir güvenlik yapısını kurarken tehdidi ortaya koymasında yaşadığı sıkıntıyı gösteriyor.
8: NATO yetkilileri de Avrupa ve ABD genelinde film ve televizyon senaristleri, yönetmenleri ve yapımcılarıyla kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlemeye başladı. Los Angeles, Brüksel ve Paris'te 3 toplantı gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde de Londra'da görüşmelere devam edilecek. Söz konusu görüşmeler NATO'nun yeni bir propaganda arayışı içinde olduğu şeklinde yorumlandı. Peki NATO neden böyle bir hamleye ihtiyaç duydu?
6: NATO'nun şimdi güçlü olan o Soğuk Savaş dönemi yapısı, belirsizliklerin, risklerin arttığı, dünyanın yeni bir düzene doğru gidişinde tam olarak bir savunma yapısını kuramadı. Baktığımız zaman bu belirsizliklere dünya üzerinde NATO'yu görmüyoruz. NATO'nun bir söylemini veya NATO'nun bir bu konuda bir müdahalesini görmüyoruz. Yani NATO kendi içerisine sıkışmış, sadece Avrupa Birliği'ni bir Atlantik

0: taktı jeopolitiğinde ele alan bir konuma düşmüş. Dolayısıyla yıpranan bir NATO var. Bunu gidermek, bu imajı düzeltmek için kullanılabilecek vasıtalardan bir tanesi de film sektörü. Bunu da nasıl yapacaklar? NATO'nun daha önceki o güçlü Soğuk Savaş dönemindeki pozisyonunu hatırlatacaklar. Bunu hatırlattıktan sonra da hem İkinci Dünya Savaşı'ndaki örneklerle Avrupa'nın o konvansiyonel gücünü NATO ile birleştirerek tekrar öne çıkaracaklar. Ve bunların içerisinden kitlenin hafızasında kalabilecek hikayeler yazacaklar. Dolayısıyla bunların hepsi de Hollywood. Çünkü o da büyük bir sektör. Çok büyük bir finans sermayesine sahip. Bunu Hollywood'la başarabilirler. Dolayısıyla bunlarla ilgili senaryolar, bunlara yatkın kitlelerin üzerinde bir imaj yaratmış kişilerin, aktörlerin, aktrislerin seçilmesi ve bunların duyurulması tabii Hollywood vasıtasıyla olacak. Ama burada bir sıkıntı var. Yani bu hikayeyi neye dayandıracaklar? Yaşanmış olaylardan çıkarlarsa eğer bu hikayelerin hepsi bitti. Yani hem Soğuk Savaş dönemi hem İkinci Dünya Harbi'nin o yoğun dönemi aslında Hollywood için malzemelerin tamamının tüketildiğini gösteriyor.
1: Sanatın savaş propagandalarına alet edilmesine tepki gösteren kesim de oldu. Onlardan biri de ünlü yönetmen Alan O'Gorman.
2: Artık savunmamızın çöktüğüne dair bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. NATO'nun saldırılarından zarar görmüş ülkelerden gelen birçok meslektaşım, sanatın savaşı desteklemek için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor.
1: Londra'da yapılacak toplantı özelinde Yazarlar Birliği'ne gönderilen ve sızdırılan e-postalarda NATO yetkililerinden yapılan görüşmelerden esinlenerek 3 ayrı projenin hali hazırda hazırlık aşamasında olduğu ifade ediliyor. Aslında NATO'nun eğlence dünyasıyla işbirliği yeni değil. 2024 yılında Friends dizisinin yapımcısıyla Love and Order Potential gibi popüler yapımların yazarlarının da aralarında olduğu 8 kişilik bir heyet Brüksel'deki NATO karargahına davet edilmişler. By many.
3: After all, dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemini unutmuş olabiliriz. Tam da bu yüzden barışı sağlamak için 8 senaristi davet ettik ve bu ittifakın gerçekte neyi temsil ettiğini kendi gözleriyle görmelerini sağladık.
1: Kısacası sadece cephede değil, ekranlarda da bir savaş veriliyor. O savaşın en güçlü cephesi ise Hollywood. Şimdi ise Ukrayna Savaşı, Gazze soykırımı ve son olarak ABD-İsrail-İran Savaşı'nın ardından Avrupa'da derinleşen güvenlik endişeleri sonrası benzer bir algı inşasının NATO üzerinden yapılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Peki yeni dönemde Hollywood filmlerine taşınan yeni düşman kim olacak?
4: You're going to be taking pictures over Soviet territory.
0: İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu o soykırımı, çünkü dünyada çok büyük etki yarattı. Bu artık bu bir soykırım olduğu çok net bir şekilde kendi içlerinde bile kabul eden çok büyük bir kesim var. İşte İsrail'in bölgedeki varlığını sürdürme yüzünden bir yürüttüğü bir savaşmış gibi bunu göstermek için gayret gösterebilirler. Bu çok önemli. Onun dışında Orta Doğu'daki İran vekalet unsurlarıyla bir mücadele alanı açabilirler. İşte Hizbullah, işte Kudüs gücü Tugayları gibi bunlara karşı sadece Orta Doğu değil, hatta Uzak Doğu'ya bile çevirebilirler. İşte bizim mücadelemiz Vietnam'da, Hindistan'da, buralarda biz bu Kamboçya'da bu mücadeleyi verirken demokratik rejimlerin olmasını istedik. Ama bakıyoruz ki hala Çin odaklı Uzak Doğu'da antidemokratik yönetimler var. Gerektiğinde biz buralara da bu şekilde müdahale edebiliriz diye Uzak Doğu'dan da böyle bir pencere açabilirler.
1: Ve en önemlisi de şu, küresel kamuoyu yeni anlatıya bu kez ikna olacak mı?
0: Artık insanlar günümüzde neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani barışın, hukukun, insan haklarının nasıl yerine getirilmesi gerektiğini, kimin haklı kimin haksız olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla istedikleri kadar yapsınlar bunları. Bu tür propaganda filmleri artık amacına ulaşmayacaktır. Bugün Batı'da, yani Avrupa'da bile İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım, haksızlık, işte Lübnan'daki hukuksuz işgaller,

Bunların hepsinin sonuçları biliniyor. Yani bunu istedikleri kadar ister sinema sektöründe ister sosyal medyada meşrulaştırmaya çalışsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar.

0: bir kez daha iyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında canlı yayındayız. Son dakika gelişmesini değerli konuklarımızla konuşacağız. ABD ve İran arasında bir mutabakat dijital ortamda imzalandı gibi. Asıl mutabakat, asıl imza 19 Haziran'da Cenevre'de olacak. Tabii bazı maddeler öne sürülüyor, tartışacağız, konuşacağız. Değerli konuklarımız var stüdyomuzda, hemen takdim edeyim. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş. İbrahim Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Askeri stratejist Doktor Eray Güçlüer. Eray Hocam, hoş geldiniz.
2: Sağ olun, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel. Cihan Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Sinan Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii son gelişmeleri önce bir toparlayalım, değerlendirelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. ABD ile İran arasında anlaşma sağlandı. İmza töreni 19 Haziran'da olacak. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden karşımızda, sözü İrfan'a bırakayım.
4: Evet, merhabalar Sinan. Değerli konuklarımıza da merhabalar. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için ben bir toparlama yapmak istiyorum müsaadenizle. ABD ile İran arasında aylardır süren savaş ve Hürmüz krizi konusunda bugün tabii kritik bir eşik açıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Washington'da Tahran'ın barış anlaşmasına vardığını ve anlaşmanın artık yürürlükte olduğunu açıkladı. Reuters'a göre anlaşmanın resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Pakistan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda anlaşmayı bizzat duyurdu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma artık tamamlandı, herkesi tebrik ederim mesajını verdi. Ardından Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde açılmasına ve ABD deniz ablukasının kaldırılmasına izin verdiğini açıkladı. Trump mesajını dünya gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın sözleriyle bitirdi. Anlaşmanın ana omurgası 3 başlıkta toplanıyor Sinan, sızan haberlere göre. ABD ve İran arasında askeri operasyonların durması, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğini açılması. Associated Press'e göre anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların durdurulmasını da içeriyor. Reuters'ın aktardığına göre ise anlaşmada 60 günlük yeni bir müzakere süreci de var. Bu süreçte İran'ın nükleer programı yaptırımların gevşetilmesi ve daha kapsamlı bir anlaşmanın ayrıntıları konuşulacak. Taslak'ta ABD'nin yaklaşık 25 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlığını serbest bırakması, İran'ın ise nükleer silah geliştirmeme ve geçiş sürecinde nükleer programını genişletmeme taahhüdü yer alıyor. ABD ana akım medyasındaki değerlendirme ise temkinli iyimserlik üzerine kurulu. Reuters anlaşmayı savaşı bitirecek çerçeve olarak tanımlarken sürecin özellikle İsrail'in Beyrut saldırısı ve Lübnan cephesindeki kırılganlık nedeniyle hala risk altında olduğunu vurguluyor. Associated Press anlaşmanın savaşı durdurmak açısından büyük bir diplomatik adım olduğunu, ancak İran'ın uranyum stoku, füze programı ve bölgesel vekil güçleri gibi temel sorunların henüz çözülmediğini yazıyor. Associated Press'e göre bu nedenle anlaşma kalıcı çözümden çok 60 günlük diplomatik pencere açan bir ateşkes ve geçiş mutabakatı niteliğinde. Fox News ona bağlı yayınlarda Trump'ın açıklaması, Hürmüz'ün yeniden açılması ve petrol akışının başlaması başlıklarıyla öne çıkarılıyor. Bu yayınlarda Trump'ın anlaşmayı hem enerji piyasaları hem de savaşın bitirmesi açısından büyük bir başarı olarak sunduğu vurgulanıyor. New York Post anlaşmayı Trump'ın 80. doğum gününde gelen büyük dış politika zaferi olarak sunuyor. Haberde anlaşmanın Pakistan ve Katar'ın aracılığıyla sağlandığı, İsrail'in Beyrut saldırısının süreci son anda riske attığı, ancak Trump'ın Netanyahu'ya tepki göstererek anlaşmayı korumaya çalıştığı belirtiliyor. İsrail cephesi ise sürecin en büyük soru işareti olmaya devam ediyor Sinan. Reuters'a göre İsrail anlaşmanın tarafı değil ve Lübnan'da askeri hareket serbestisini korumak istiyor. İran ise Lübnan'da kalıcı ateşkesi anlaşmanın şartlarından biri olarak görüyor. Bu nedenle Washington'daki temel soru şu: Trump İran'la anlaşmayı ilan etti ama İsrail Hizbullah hattındaki gerilimi kontrol altında tutabilecek mi? Sonuç olarak bugün itibariyle tablo netleşti.